var. Oynatmadın. Çok iyi. Dün itibariyle iyi bir sonuç Fenerbahçe için. İyi futbol, iyi puan aldın. Morallerin yerinde olması lazım. Sonra bu arada teknik direktör İsmail Kartal Fenerbahçe'nin başında Şampiyonlar Ligi'nde puan alan ilk teknik direktör, ilk Türk teknik direktör olmuş. Bu bence kıymetli bir istatistik. Tarihe geçmiş. 5 maçlık Roma'nın galibiyet serisini bitirmişsin. Bu çok iyi. Sonra basın toplantısında İsmail Kartal istifa ettiğini açıklıyor. Yani bakıyorsun, ben anlam veremedim. İfadelerinde bir kırgınlık var. İyidir, kötüdür. Tartışılır bazı yönleri. Ben hani zaman zaman eleştirdiğim oluyor ama dün değildi bunun yeri. Basın toplantısında verdiği demeçlerde bir kırgınlık var. Diyor ki, görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Bu ağır bir şey. Ya çünkü Fenerbahçe'de hani bu ilk dönemi değil İsmail Kartal'ın. Daha önce de gelleri gitleri oldu. Bir Fenerbahçeli, daha önce Fenerbahçe'de oynamış. Hani kulüp olarak Fenerbahçe için her zaman göreve hazır biri. Bu kıymetli bir şey. Bu sadakat kıymetli bir şey. Mesela işte Galatasaray'da Fatih Terim defaatle çalışmıştı. Beşiktaş'ta yine birden fazla dönem çalışan hocalar vardı vesaire. Bu kıymetli bir şey. Ama şimdi bu ifadenin perde arkasına bakıyorum. Yol yakınken görevimden istifa ediyorum. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla. Bu hakikaten ağır bir ifade. Arkasına bakıyorum, Petiş'e isabet etmiş İsmail Kartal'a. Ya burada şeyi düşünmek istemiyorum. Hani bu toksik pozitifte mi olur? Sahaya atacaktı İsmail Kartal. Ya niye sahaya atıyorsun? Kasti olarak İsmail Kartal'a atıldıysa görmedim, yazıklar olsun. Yani hani derbiden ötürü bir gerginliğin olabilir, bir şey olabilir ama daha sezon yeni başlamış. Ligde 5 hafta geride kalmadan Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçta puan aldıktan sonra teknik direktörüne Petiş'i atamazsın ya. Hele ki dün oynanan oyunun karşılığı bu değildir. Hakikaten ayıp. Ya ayrılır ayrılmaz ben bu noktada değilim ama o kırgınlık cümlesi beni gerçekten dün kötü hissettirdi. Yani Fenerbahçe taraftarının da spor basında çok eleştirdiği bir kişi. Hala mesela bir dinleyicimiz de sabah yazmıştı. Spor basında Fenerbahçe ile alakalı ileri geri eleştiri yazıları yazıyor. Dünkü oyunda eleştirilecek hiçbir şey yok. Yediğin gole bakıyorsun mesela, bir hata falan da yok. Yani savunma kurgusu yanlış yapıldı falan diyeceğim bir şey de yok. Cristante 30 metreden vurdu, köşeye gitti sekerek. Ederson da yapacağı hiçbir şey yok. Ekstra bir gol yedin. İkinci yarıda gayet iyi oynadın. Boğdun Roma'yı. Ya daha doğrusu oyuna ortak oldun ki kafi. Gerçekten Roma gibi bir takıma karşı kafi. Niye Petiş'i atıyorsun? Dün özelinde ya da işte bu sezon şimdiye kadar işte Gençlerbirliği maçını kaybettin. Beşiktaş maçını kaybettin. Beşiktaş maçı bir derbi olabilir. Gençlerbirliği maçında bence verilmeyen iki tane penaltı var. Burada doğru neyse o. Bence Fenerbahçe'nin iki tane penaltısı verilmedi Gençlerbirliği maçında. Orada ekstrem şartlarda kaybettin. Derbiyi kazanırsın, kaybedersin. Derbiler böyledir. Onu geçiyorum. Bu şartlar altında kötü bir karnesi yok ve sezonun bu kadar başında hani kadroyu kurmuşsun, her şey hazır, teknik direktör değiştirmek Fenerbahçe'ye yaramaz. Bakın geçen sene Tedesco göreve getirildiğinde Mourinho'dan sonra transfer bitmiş, sezon başlamıştı. Tedesco iyi başladı ama sezon içinde çok tökezledin. Bu bir teknik direktörle takımı kurmuşken bırakacaksın. Yani atıyorum Kasım ayına gelirsin, olmuyordur. Bunu şeyden bahsetmiyorum. Yani havlu attın bitti durumundan bahsetmiyorum. Çok fazla SOS vermeye başlıyordur. Bir sorgularsın. Daha Eylül ayı bitmeden, sezon başlayalı 1,5 ay olmadan teknik direktörü yemeye çalışmayalım ya. 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yaptığım antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden ayrılıyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Bu akşam görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar verdim. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe futbolcularıma, gelecek olan antrenörlere yardımcı olmak için yol yakınken istifa ettim. Bir daha geri dönmemek kaydıyla. Fenerbahçe'nin önünü açmak için istifa ettim ifadesi de mesela çok kırıcı bir ifade. Kırıcı derken şey anlamında söylemiyorum. Üzücü bir ifade diyeyim, hadi daha doğru olur. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Sayın İsmail Kartal teknik direktör olarak hani daha önce yaptıkları ortada, yine oynattığı futbolu eleştirirsin eleştirmezsin. Tek benim gördüğüm hani kendisinde dikkat çeken bir problem var.

biri değilim ama sosyal medyaya oraya buraya kesitleri düştüğü için her şeyin. Bence çok art niyetli basın mensupları var. Sözüne ciddi anlamda ne denir ona? İlgi gösterilen çok art niyetli basın mensupları var. Farklı amacı olan basın mensupları olabilir. Bunlar çok tehlikeli. Fenerbahçe taraftarının uyanık olması lazım. Beşiktaş taraftarının, Galatasaray taraftarının uyanık olması lazım. Bir anda yönetimi değiştirebilecek kadar manipülasyon gücü olan şeyler var. Bir anda dediğim hani o süreçte işleyip sezon sonunda tık diye yönetimi o güne kadar ipini çekecek güçte basın mensupları var. Çok dikkatli olmak lazım. Ya burada taraftar olarak yapılacak nedir biliyor musunuz? Çünkü ben de bir taraftarım. Hani burada bu işi yapıyoruz ama benim de tuttu. Her aslanın kalbinde yatan bir şey vardır. Her Galatasaraylı değilim bu arada. Aslan dedim diye Beşiktaşlıyım mesela. Söylerim. Provoke edip kulübe zarar vermeyeceksin. Ya manipüle etmek çok kolay. Buradan ben de birilerini eleştiriyorum ama hiçbir zaman şey yok. Hani böyle olmaz, şöyle olmaz. Hani bunu burada yapıyorum, YouTube'da yapıyorum. Naçizane eleştiriyorum ama ben gözlemlerimi söylüyorum. Bunu algı bazında yapanlar var. O çok tehlikeli. Onlara kanmamak lazım. Hani şeyi de söyleyebilirim. Sektördesin, duyuyorsun, ediyorsun, işte görüyorsun meselesi değil. Bunu tüketici olarak baktığında da anlayabiliyorsun. Çok ikna olmamak lazım. Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı maç sonunda. Hiçbirimizin istifa kararından haberi yoktu. Önceden haberim olsaydı gelir miydim buraya? Hiç haberimiz yoktu diye maç sonu canlı yayına çıktı Aziz Yıldırım. Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye tukaka oldu. Fenerbahçeliler sosyal medyada veya TV'de, YouTube'da bir gün Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne kaldı diye mutluluk yaşadılar ama ondan bugüne niye kaldı? Takım zayıf, takım şöyle, takım böyle her gün konuşuyorlar. Herkes başkan, yönetim, antrenörün yerine karar veriyor. Böyle bir şey yok. Az önce dediğim konuya değinmiş. Herkes sakin olacak, herkes bekleyecek, bekleyecek. Mayıs sonunda şampiyon olacağız. İsmail Kartal'ın kafasına şişe attılar bu akşam. Ondan dolayı üzüntülü, sebebi bu. Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız dedik, kaldık. İsmail Kartal'la kaldık. Ki Lyon ikinci maçında da iyi futbol oynamıştı Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi'nde bence iyi bir karnesi var şimdiye kadar İsmail Hoca'nın. Biz desteğiz, biz yapmadık. Biz maddi yönden gelirler giderler bunun üzerinden çalışıyoruz. Onun istediği biri varsa arkadaşlarla konuşuyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Bazen de imkanlar var. Ben 200 milyona futbolcu alırım, hiç çekinmem ama kulübe zarar verir. Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi Fenerbahçe'ye ihanet ediyor. İsmail Kartal görevinin başındadır ama camiada İsmail Kartal'a sahip çıksın. Hepinizi suçluyorum. Fenerbahçe transfer yapıyor diyorsunuz. Geriye kaldı 15 tane oyuncunun gitmesi lazım yabancı hakkından dolayı. Doğruları yazmanız gerekirken maalesef hiçbiriniz doğruyu konuşmuyorsunuz. Bu oyuncular gitsin de bir karşılığı var. Almışlar 15-18 milyona. Oyuncunun bir tanesini 8 milyon bonservisi ödenecek. Kendisi 4-4,5 alıyor. Hesap kitap hepsini kullanmamız lazım. Yok hemen gitsin şöyle yaptı diyorsunuz. Kamuoyu oluşturuyorsunuz. Zannediyorlar ki sizin söyledikleriniz doğru. Ondan sonra bize saldırıyorlar. Aziz Başkan'ın açıklamalarının bir kısmını okumuştum. Az önce değindiğim konulara girmiş. Bunları görmemiştim. Şu an hemfikiriz kendisiyle. İsmail Hoca'yı gördünüz. Bu kadar sıkıntıya insan dayanabilir mi ya? Bir de baskı altındayız. Hepimiz stres altındayız. Benim sosyal medyam yok. Rahatım ama insanların var. Etkileniyorlar. Doğruları yazın. İsmail Hoca'nın kafasına suyla bir birken şişe attılar. Ondan dolayı üzüntülü, sebep bu. Biz görüyoruz, İsmail Hoca da görüyor. Ondan dolayı gayet üzgün. Bizim takım iyi oynadı, bir puan aldık. Bizim hesabımızda gruptan çıkabiliriz. Bunu söylemiyorum şuradan buradan bunu alırız diye. Müsaade etmiyorsunuz ki. Levent oynadı, iyi oynadı mı? Bartu oynadı, iyi oynadı mı? Söyleyin o zaman, nedir derdiniz? Oyuncu yok, şu bu diye sürekli söyleniyorsunuz. İsmail Kartal'ın devam edeceğim diye çıkıp söylemesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim. Biz bir aileyiz. Mayıs ayına geldiğimizde ligi görürsünüz. Şampiyonlar Ligi'ne kaldık 18 yıl sonra. Bir hoca ve bir başkan bunu başarıyor. Bunu alkışlayacağınıza bizi gömüyorsunuz. Ayıp. Fenerbahçeliyim diyen yorumcuların hepsi ihanet ediyor bize. Bugün biz varız da 1-2 sene sonra yokuz yani. Biz niye geldik? Başarısızlık var dedik. 4 sene bizden, 8 sene diğer yönetimden başarısızlık var. Fenerbahçeliler ağlıyor. Çocuklar üzülüyor. Çocuklar sevinmiyor mu şimdi? Şimdi bunu tukaka yaptınız. Başarıyı mundar ettiniz. Bunu kabul etmiyorum. Bu konuda da çok konuşma yaparız. Yine haberiniz olsun.
Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. 1-1 bitmiştir. İyi oynayıp fırsat yakalamışız. Sağda taktik savaşı var.

0: Bunu görmemezlikten gelmek de ayıptır. Ben bırakana kadar İsmail Kartal antrenör, hoca neyse odur. Ben ayrılana kadar buradan gidemez. İsmail'le şimdi konuştum. Şişeyi söyledi, baskıyı söyledi, ilaç alıyorum dedi. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. İsmail Kartal bizim evladımız. Ben Aziz Yıldırım olarak ve yöneticiler olarak 20 senelik dönemimde 2 hoca hariç hiçbir tanesiyle sezon bitirmeden bıraktığımı gördünüz mü, yaşadınız mı? O zaman devam. Ben de olsam bu stresi kaldıramayız yani. Böyle stres olmaz beyler. İsmail Hoca aniden istifa etti. Hiç beklemiyorduk ki. Siz yazıyorsunuz istifa edecek diye. Siz yazmayın bakalım istifa edecek mi? Çanak tutuyorsunuz. Sosyal medyadan yazıyorsunuz. Samandıra da aynı sürecimiz de devam edecek. Herkes açıklama yapmadan önceki pozisyonuna geri dönsün. İsmail Kartal'ın da devam edeceğim demesine gerek yok. Demiş tekrardan. Yine bir oyuncu alıyormuşuz. Adını söylediler bilmiyorum. Kimse demiyor bu paraları nasıl öder kulüp diye. Siz aile bütçenizi böyle mi yapıyorsunuz? Yalan haber yapmayın rica ediyorum. Yaptığınız haberlerden ötürü kamuoyu oluşuyor. Baskının sonu da bu oluyor. Ben bu kadar İsmail Kartal teknik direktör... Ben burada olduğum kadar İsmail Kartal teknik direktördür. Ben gideceğim gün benle o da ayrılır. Ben gidene kadar ayrılamaz. Onu da bilin, hepiniz bilin. Yorumlarınızı ona göre yapın. Şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duracak o adam? Ayıp yahu diye çıkışmış. Sevgili Aziz Yıldırım. Yine İsmail Kartal stadyumdan Aziz Yıldırım'ın açıklama yaptığı anlarda ayrılırken evine gidiyor bir şey yok diye de bir ekleme yapmış. Fenerbahçe'den de bir resmi açıklama gelmiştir. Ona da bir okuyalım sonrasında devam edelim. Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 62-22 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız diye de bir açıklama gelmiş. Taraftarı da futbol sahalarından ihraç etmişler. Doğrusu da bu. Hakikaten yakışmıyor. Dün bu kadar aslında zor bir takıma karşı. Ben dün söyledim mesela. Hatta tepki de çektim. Ben Roma'nın Sporting'den daha iyi bir takım olduğunu söyledim burada. Bu kadar iyi bir rakibe karşı puan almış bir hocayı. Puan almayı da geçtim. Bazen şey olur. Hani hiç oynamazsın. Büyük takım refleksidir. Bir tane atarsın. Puan alırsın. Belki kazanırsın. Ki buna da belki eleştiride bulunursun. Onu da geçiyorum. Ama iyi oynadı Fenerbahçe ya. Hakikaten karşılığı bu olmamalı bence. Sizlerin de görüşlerini bu konuda merak ediyorum. Yani dün yapılan saygısızlığa ne dersiniz, ne düşünürsünüz? 0538 052 14 87 tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Mesajlarınızı bekliyorum. Bir reklamımız varmış. Reklama gidelim sonrasında devam edelim.
1: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
0: Evet, ters köşede kaldığımız yerden devam edelim. Biraz mesajlara bakalım. Saat 11'de bir konuğumuz olacak. Selamlar saygılar güzel insan Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış Saat. Fenerbahçe'yi iyi oyun ve aldığı bir puandan dolayı kutluyorum. Bugün Beşiktaş'ımızın maçı çok ciddiye alması lazım. Fazla rotasyon yapmadan iyi bir kadroyla çıkması gerekiyor. Benim Çorum Spor'uma 6 gol attılarsa bugün de bir 4 gol atsınlar. Bir zahmet. Teşekkürler Allah'a emanet ol demiş. Selamlar. Burak Bey kolay gelsin. İsmail Hoca'nın yaptığını birazcık Fatih Tekke'ye benzetiyorum. Ne kadar dayanabilirler bilmiyorum. Çok fazla baskı almış oldu üstüne. Başkan da dahil. Ne Beşiktaş'ın Vlahovic cezasını yorumlar mısın demiş. Saat 11'den sonra sevgili Ali Kunak hattımızda olacak. Onu da konuşacağız. Direkt bir hakem yorumuyla değerlendirmiş olalım onu da. Devam edelim. İzmir'den ben Hamza. Sizce ilk 24 içinde en az kaç puan gerekir? Bence 7 puan olur o bu sene. Bence 7 puandan fazla olur. Geçen sene sınır 10 puandı. 10-11 puan bandında kurtarmak lazım diye düşünüyorum ilk 24 için. Yani burada tabii çabuk elemine olacak takımlar var. Sabah'ın vesaire. Zor bir fikstürü var vesaire. Bodo dün kötü başladı gibi ama iyi, bir 10 puan lazım olur. Çıkabilir bu arada. Burak Bey hayırlı yayınlar diliyorum. Yetkililer eğer duyuyorsanız lütfen şu Kerem Aktürkoğlu'nu Fenerbahçe'den uzak tutun. İsmail Kartal ile Fenerbahçe'nin arasını açan oyuncudur. Fenerbahçe'ye zarar veriyor demiş bir dinleyicimiz. Tırnak içerisinde bir yorum yapmayayım.

Selamlar. Peki İsmail Kartal istifa kararında ısrar ederse? Selamlar abi, saygı mecburiyettir, sevgi özgürlüktür. Ha okey, bu sabaha gelen bir yorummuş. Selamlar abi, saygı mecburiyettir, sevgi özgürlük ister. İsmail Hoca'yı sevmiyorsanız saygı duymak zorundasınız. Avcılardan Selçuk, çok güzel yorum. Saygı mecburiyettir, sevgi özgürlük ister. İyiymiş. Üstad Belevki Hoca, bu arada Emre Fatih Atalay yazmış. Buradan selamlar sevgiler kendisine de. Üstad Belevki Hoca kötü takım çıkardı, iyi hazırlanmadı. Fener'de içeride 5-7. Sen o şeyi yine atamazsın. Git bağır çağır ama bir şey atmak nedir? Geleli birine gelecek şekilde. Hele ki birine gelecek şekilde. Neden sadece 62-22'den ceza alıyor? Neden tahammülen yaralamadan yargılanmıyor mesela? Belki o da olur bu arada, üstüne giderlerse ya da... Yani... Ha, birine bir şey fırlatmak çok büyük sıkıntı bu arada. Yani çakmak falan atıyorlardı eskiden. Pet şişe atıyorlar. Bunlar normal değil. Çünkü hani isabet ederse yaralayabilirsiniz birini. Bu kadar gaddar olamazsın ya. Hele ki futbol için. Hani futbol o kadar da önemli bir şey değil ya. Tamam, çok kıymetli konuşuyoruz burada. Ekmeğimizi ondan kazanıyoruz vesaire ama ya, birini yaralayacak kadar hiçbir şey hayatta önemli değil ya. Bu bambaşka bir şey. Yani yargı olarak da üzerine gidilmesi gerekiyor burada. Emre Fatih Atalay'a, Emre abiye katılıyorum. Günaydın. İsmail Kartal'ın eksikleri olabilir, bazılarına göre çok da eksiği olabilir ama bu duruma gelmesinin esas sebebi garip bir insan olması, mütevazı bir hayatının olması, popülist yaklaşımları yapmaması. Ben böyle yorumluyorum. Bu bir gerçek, Türkiye'nin gerçeği. Uzun yıllarda değişmeyecek maalesef. Bizim yaşam kalitemiz de bundan etkilenecek. Bazı konuşulmayan gerçekler var belki de. Bunu yayında okumayacaksınız demiş ama Burak Alaca seni seviyoruz diye eklemiş. Yo, okudum. Yani Murat Bostancı popülist değil, evet. Kendi PR'ını yapmaya çalışmıyor. Bakın, bütün iş hayatında ben şunu gözlemledim şimdiye kadar. Futbolda da böyle. Ki bir söylediğiniz şeyle de bağlantılı, birazdan anlayacaksınız. Hayatta da böyle. Genelde çok başarılı insanların çoğunda ben şunu görüyorum. Herkes bir yapıyorsa beş gösterdiği için başarılı. Beş yapıp da ya da üç yapıp da onu gösteremeyen insanlar biraz da göz ardı edilebiliyor. O yüzden burada... Dinleyicimizin mesajına da katılıyorum. Murat Bey'in mütevazı bir insan, çok fazla kendini pazarlamıyor, çok fazla o anlamda bilmiyorum, herhalde yeteri kadar çaba sarf etmediği için mi, popülist olmadığı için mi, ama her zaman genel itibariyle çok göz önündeki insanların şeyi söylemek isterim, yani bir yaptığını beş gösterebiliyorlar. Bu önemli. Ben de yapamam mesela. Öyle bir çabam yok çünkü. Hani ben dün işte bir sohbet ediyorduk şirkette de. Şurada şunu tanıyor musun? Ne tanımıyorum dedim mesela Ali abiyle konuşurken. Ben işimi yapıp çıkar giderim. O yüzden çok İsmail Hoca'nın da bu anlamda mütevazı kaldığını düşünüyorum. İyi yayınlar. Adana'dan Murat ben. Bir Galatasaray taraftarıyım ama gerçekten Fenerbahçe taraftarını anlamıyorum. Eğlenmeye gidiyorsunuz oraya. Eğlenin, tadını çıkartın, takımı destekleyin, ateşleyin. Kötü oynasa da ateşleyin. Yani küfür etmek, kişiye bir obje atmak gerçekten... Roma taraftarı olsa bile yapmaz. Rakip hocaya şişe atma işini siz kendi hocanıza atmışsınız demiş. Genelleme yapmıyorum ama atan şahıs için gerçekten yazık. Ankara Taş Ocağı'ndan Ali, sevgili Burak Alaca, 4 haftada 2 mağlubiyet oldu. Hadi biri derbi, biri küme düşme adayı, bir takıma yenildik, istifa için geç kaldı. Ya bu kadar kesin konuşmuyorum. 4 hafta uzun bir zaman değil ve bu sene büyük takımlar tökezleyebilir. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Ligin rekabetçiliği değil, Avrupa'da mesela Galatasaray'ın Osimhen'siz ne kadar zorlandığını gördük. Şimdi 3 hafta yok, ligde de olmayacağı maçlar var. İşte Beşiktaş Alanya Spor deplasmanında takıldı. Ya bunlar olabiliyor, sakin olalım. Bu sene hani çok şey olmayacak. Ligde tökezlemeler görebiliriz. Abi iyi yayınlar, bir Fenerbahçe taraftarıyım. İsmail Kartal'ı herkes gibi ben de eleştiriyorum. Gençler Birliği mağlubiyetini de İsmail Kartal'a yazıyorum. Beşiktaş derbisinde takımı iyi hazırlayamadı, iyi bir taktik geliştiremediğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın hocası en azından iyi hazırlanmıştı ama bu adamın doğru yaptığı Şampiyonlar Ligi kapısından senelerdir takım dönüyor playoff'ta. Bizden daha iyi bir takıma karşı hem de deplasmanda çok net bir galibiyet aldı. Başarıyı bir günde unutuyoruz, başarısızlığı bir yıl konuşuyoruz demiş. Güzel bir yorum. İyi yayınlar kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin. Fenerbahçe seyircisinin ileriyi çok göremediğini düşünüyorum. Ondan bence siz taraftar gözüyle bakmıyorsunuz. Dün demiştiniz hoca istifa eder diye, saygılar demiş. Yani ben eğer ağır bir mağlubiyet...

0: galibiyet olursa bunun ihtimaller dahilinde olduğunu düşünüyordum ama bu şekilde obje atma falan değil. Yani. Hele ki beraberlik sonrası. Son bir mesaj alalım, sonrasında çok kıymetli bir konuğumuz var. Kardeşim günaydın, iyi yayınlar. Fenerbahçe'nin Roma ile iyi bir oyun sonunda berabere kalması reyting getirmez. Fenerbahçe'nin reyting getirmesi için kaos lazım. Bazı spor yayıncılarının da bunun için Fenerbahçe'de kaos çıkartmaya çalıştığını düşünüyorum. İsmail Kartal'ın dün yaptığı açıklamayla maalesef bu kişilerin ekmeğine yağ sürdü. İnşallah bu kaos son bulur. İşimize gücümüze bakarız. Roma'yı elimizden kaçırdık. Oğuz ve Levent'in üzerine daha çok düşmeliyiz demiş Harun Bey. Selamlar, sevgiler. Evet, hattımızda eski FIFA yardımcı hakemi ve eski Merkez Hakem Kurulu Genel Sekreteri sevgili Ali Kunak var. Selamlar, hoş geldiniz.
1: Merhaba, merhaba Sayın Hoca. İyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ederim, umarım her şey yolundadır.
1: Çok teşekkürler, sağ olun, kötü bir şey yok. Sizde de umarım öyledir.
0: Buralardayız bildiğiniz gibi, devam ediyoruz.
1: İyi, yani siz yayında, ben yayında olduğuma göre demek ki bir problemimiz yok demektir. Çok şükür böyle devam edin.
0: Çok şükür diyelim. Hakem yorumu konusunda bu hafta karışık bir hafta geçiriyor. Şimdi şöyle bir kronolojik gidip topu size atayım. Vlahovic'e verilen ceza bir tartışma konusu. Archie Brown ve Skriniar'ın sevk edilmemesi bir tartışma konusu. Galatasaray maçında bir kırmızı kart ve penaltı pozisyonu var. Dünkü maçtan da belki bir şeyler eklenebilir diyeyim. En baştan başlayalım isterseniz derbiden. Ne düşünüyorsunuz sevkler hakkında?
1: Şimdi aslında ben federasyonun maç sonrası yapmış olduğu sevklerden çok maç içerisinde maçın hakemi Halil Mutmeler'in bu Vlahovic ile Skriniar arasındaki ta İtalya'dan gelen problemi hissedip buna tedbir alamamasının üzerinde durmak istiyorum. Ya bir hakemin görevi maçta kuralları uygulamaktır. Bir tekme atan bir futbolcuyu ihraç eder. İşte bunun dışında centilmenlik dışı hareket yapan oyuncuya sarı kart gösterir. Ama bunu kuralları uygulayan bir hakem yapar. İyi hakem ne yapar? İyi hakem olabilecek olayları, olabilecek çirkinlikleri önceden hissedip buna tedbir alan hakemdir. Yani maçın başından itibaren futboldan birazcık anlayan herkes bu ilerleyen dakikalarda Vlahovic ile Skriniar arasında çok çok büyük bir problemler çıkacağını hepimiz hissettik. Hepimiz ya ne oluyor dedik. Ya bunlar bu sürekli didişiyorlar. Buna hakemin bir şeyler yapması dedik ama bunu ne maçın hakemi ne yardımcıları ne de dördüncü hakemi uyanmadılar buna. Tedbir almadılar. Ve ilerleyen dakikalarda ne oldu? İşte çok çirkin, işte boğazdan sıkmalar başladı. Öbür tarafta el hareketleri, onlar bunlar. Daha sonra işte hakeme bazı ağız okumadan çıkan çeşitli sözler, bir sürü çirkinlikler yaşandı. Hakemin maçtaki görevinin öncelikle çirkinlikleri olmadan önleyebilecek şekilde tedbir almak olduğunu düşünüyorum ben. Bu yönden o hakeme burada bir eksik koyuyorum. Ha gelelim disiplin olaylarına. Burada şimdi talimat gereği verilen bir cezadır. Buna da çok fazla yorum yapmanın da anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ama şimdi şöyle bir olay var. Talimat gereği buradan siz ceza veriyorsanız talimatta bu cezanın karşılığı 2'ye 5 maç arasıdır. Neye göre bire indirdiniz? Aşırı tahrik mi var? Nedir? Bunun gerekçeli kararda ancak ortaya çıkar bu.
0: Zannediyorum tahrikten ötürü bir itiraz var hocam.
1: Şimdi itiraz başka. İtiraz bugün tahkim kurulu sanırım herhalde olağanüstü bir toplantı yapacaktır. Çünkü bu akşam Beşiktaş'ın maçı var biliyorsunuz.
0: Erzurumspor'la.
1: Şimdi bu tahkimden çıkacak karar sonrası Vlahovic'in cezası netleşecektir. Bu akşam oynayıp oynamayacağı o zaman netleşecektir. Tahkime Beşiktaş medyadan okuduğum kadarıyla detaylı bir dosya hazırlayarak itirazını da yapmış diye duydum ben. Öğleden sonraki saatlerde sanırım bunun sonucu da açıklanır ve şey olur ama Futbol Federasyonu, Hukuk Kurulu, Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, işte A'nın sevk edilmesi, B'nin sevk edilmemesi, bunlar maalesef bu federasyonun geçen seneden beri sürekli her hafta yaptığı yanlışlar. Bunu maalesef rüzgara göre her hafta bir değişik şey alıyor federasyon. Tavır alıyor. Bakıyorsunuz aynı olay da

0: yaşanırken ertesi hafta ya da iki hafta sonra aynı olayda hiç tek yaşanmıyor. Ya da birine bir ceza çıkıyor, öbürüne çıkmıyor. Ama tahkim komple kaldırıyor. Yani şimdi sezon başından beri yaşanan bir sürü olaylar var. Disiplin kurulunun vermiş olduğu cezaları tahkim kaldırıyor. Bir de şöyle bir söylenti var. Federasyon içerisinde, federasyonun yapılanmasında yeni bir sisteme geçileceğinden dolayı bu Yargıtay kararları gereğince olağanüstü genel kurul yapılıp da tahkim kurulunun yenilenmesi gibi bir durum olacağından dolayı tahkimle federasyon yönetimi arasında bir çekişme olduğu ve tahkim kurulunu federasyonun almış olduğu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun almış olduğu kararların hep aksi yönde karar verdiği şeklinde de bir takım söylentiler dönüyor. Ha bu ne kadar doğrudur değildir bilemeyiz. Bunlar söylenti ama baktığımız zaman cezalara ve tahkimin verdiği indirimlere, tahkimin yaptığı kaldırma kararı, aldığı kaldırma kararına baktığımız zaman bu biraz gerçeklik payıyla hissediliyor bunun.
1: Burada çift başlık neden kaynaklanıyor hocam?
0: Çift başlık neden kaynaklanıyor? Şimdi şöyle, Futbol Federasyonu yönetiminde İbrahim Hacı Osmanoğlu bir sokak kabadayısı demeyeyim de çok böyle ben işte yaparım, ben böyle yaptım tarzında bir yönetim tarzı sergileyerek bu federasyonu yönetmeye kalkıyor. Mecnun Otyakmaz federasyonun sigortası gibi görev yapıyor birinci başkan vekili. Kulüplerle ilişkilerde daha ılımlı davran, şey yaparak ilişkiler şey kurarak, kontaklar kurarak kulüplerin tepkilerini indirgemeye çalışıyor. Ama bu arada federasyonun belki iyi niyetli yapmaya çalıştığı işleri baltalayan bir merkez hakem kurulu icraatları var. Yani işin bir de hakem yönü var. Hakem yönü zaten olayı tetikleyen, olayı yangını çıkartan bölüm. Merkez Hakem Kurulu'nun yapmış olduğu atamalar, icraatlar bu federasyonun görev ömrünü tüketiyor. Bu federasyon girecekse görevden bu Merkez Hakem Kurulu yüzünden gidecek. Çünkü şu anda kulüplerin hiçbiri memnun değil. Herkes şikayetçi, tüm kamuoyu şikayetçi. Ha ama sayın kulüp başkanları da vermiş oldukları demeçlere bakıyorum. Merkez Hakem Kurulu'nun istifasından bahseden bir tek şey var. Serdal Adalı var. Onun haricinde kimse Merkez Hakem Kurulu başkanı istifa etsin falan demiyor. İşte MHK başkanı dikkat etsin falan şeklinde bir şey var. Merkez Hakem Kurulu başkanında böyle bir gücü var. Nereden kaynaklanıyor? Bu da enteresan. Zaman zaman Serdal Adalı'nın yapmış olduğu bir tespit var ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nı görevden almaya gücü yetmiyor şeklinde bir tespit var. Ha, bu talimat olarak evet uygun değil ama bir federasyon başkanı Merkez Hakem Kurulu'nun istifasını istediği anda Merkez Hakem Kurulu verir o istifayı. Yani bu federasyonun geçmişlerinde de böyledir. Zamanında ben Mustafa Çuzcu'yla görev yaparken de Haluk Ulusoy bizim istifamızı istedi, verdik. Yusuf Namoğlu iki kere istifa etti. Yıldırım Demirören istifası istediği zaman. Keza Zekeriya istifa ettiler. Sabri Çelik 2-3 kere istifası istendi, verdi gitti. Yani bunlar olan şeyler federasyonda. Bir federasyonda talimat olarak şu anda Merkez Hakem Kurulu'nu görevden alma yetkisi yok gibi görünse bile bu federasyonun yan kuruludur. İstifasını istediği anda verirler. Çünkü niye? Tamamen tüm faaliyetleri federasyonun kontrolünde olan bir kuruldur Merkez Hakem Kurulu. O yüzden şu anda Serdal Adalı'nın da Adalı'ya söylenenin de ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence o federasyonu da Merkez Hakem Kurulu'ndan memnun herhalde ki böyle devam ediyor bu işler.
1: Hocam iki şey söyleyeceğim. Bir, öncelikle Serdal Adalı çıkıp konuştu ama MHK konusunda ben diğer kulüplerin tavrının hepsinin taraftarı biraz daha sakinleştirmek, algı yaratmak üzerine olduğunu düşünüyorum. Bence herkes ne şiş yansın ne kebap modunda. İki, dinleyicilerimizden birden fazla soru geldiği için Vlahovic'in haberi, ceza bir maç olacağı ve para cezası haberi PFDK resmi açıklamadan önce basınla servis edilmiş, basın mensupları tarafından açıklanmış. Nasıl haberler sızıyor ya da bunun hukuki bir yaptırımı var mıdır diye bir soru gelmiş.
0: Bunun hiçbir yaptırımı yoktur. Ancak federasyonumuz maalesef bu işi yapıyor. Federasyon ve Merkez Hakem Kurulu'nun zaman zaman kendi alacakları kararları resmi olarak açıklama yapmadan birkaç saat önce böyle haberlere sızdırdığı birkaç şey var. Basın mensubu diyeyim ya da işte bu işlerle ilgili sosyal medyada paylaşım yapan insanlar var. Bakıyorsunuz 6 saat önce, 5 saat önce şey açıklanıyor. Birisi yazıyor ki işte diyor bir maç ceza alacak diyor. Aa, bir maç ceza alıyor. Ya da işte Halil Umut Meler geçen hafta derbiden önce dün akşam yönettiği PSV Eindhoven maçını açıkladılar. Daha UEFA açıklamamış. UEFA bu maçı salı günü açıkladı.
1: Ya, çok absürt değil mi bunlar hocam ya?
0: Yani böylesine servisler yapılıyor. Bu da çok enteresan. Bu da federasyonun bir taktiği olsa gerek. Bunlar iyi şeyler değil ama böyle bazılarını yani bu kelimeyi kullanmak istiyorum. Kullanarak da federasyon böyle taktikyen davranışlar içerisine giriyor. Bu da hoş değil. Yani futbolun içindekiler, sizler, bizler bunu biz anlıyoruz, hissediyoruz. Ha diyoruz bu servis haber diyoruz. Bunu gördüğümüz an. Ancak spor kamuoyu da sanki bir gaz alma, yumuşatma falan gibi bir şey mi taktik kullanıyorlar? Onun da sorusunu herhalde bu işlemi yapanlar cevaplandırır diye düşünüyorum.
1: Hocam şunu sormak istiyorum. Ben sizin spor yorumculuğu da yaptığınız için bir süredir genel sektör etiğiyle alakalı. Sonra da reklamımız varmış. Hatta bu konu biraz uzayabilir. Bir kısa bir reklama gidelim dilerseniz sonra soracağım. Hani kestirip atmak da istemiyorum bunu çünkü.
0: Tamam, peki.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor.
1: Evet, Ters Köşe'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda sevgili Ali Kunak var. Hocam reklamdan önce bir soru soracağımı söylemiştim. Tekrar edeyim. Hani hakemlik mesleğinizin yanında aynı zamanda spor yorumculuğu yaptığınız için de bu konuyu da daha bilinçli bir şekilde yorumlayacağınızı düşünüyorum. Şu gazetecilik etiğine uygun mudur? Kendi adıma da şunu söyleyeyim. Ben hani gazeteci olma hayaliyle sektöre atılmış biri olarak şu anda mesela çok uzağım ona fikren gözlemlerimden ötürü. Bir yerden bir kurumdan size bir haber geliyor bunu yap diye. Bu gazetecilik midir?
0: Bunun adı gazetecilik değil. Yani bunun adı başka bir şey. Yani bu servis elemanıdır. Başka bir şekilde yorumlayamayız bunu. Bu yani gazetecilik etiği açısından baktığımızda bunun gazetecilikle ilgisi olmayan bir durum olduğunu siz de ben de az çok ilgi duyanların hepsi çok net bilirler ve bu kullanılmaktır. Yani bu şey bir şeydir. Yani mesela bir şeyi yayınlarken talimat gereği iki maç ceza alması ya da işte tahrikten dolayı bir maça indirilmesi normal olur falan gibi bir cümle kurmak başka. Bir maç ceza aldı diye bir açıklama yaptığınız zaman o zaman bu bir şey oluyor.
1: O yorum değil, net bir ifade paylaşıyor.
0: Evet, yani bu yorum değil, bu oradan gelen bir haberin paylaşılması oluyor. O yüzden bunun da çok etik olduğunu düşünmüyorum ama maalesef ülkemiz ortamında, ikliminde bunlar şey yapıyor, para yapıyor, prim yapıyor yani bu tür haberler. Ve o bu tür haberleri yapan kişilerin işte maalesef bu sosyal medya ortamında ilgileri artıyor, takipçileri artıyor, fav deniyor işte onlara, bir takım paylaşımların tekrar paylaşılması sayısı yükseliyor. Böyle de bir ortam olunca istemediğimiz futbol etiği bakımından, bırakın futbol etiği, yani normal hayat ahlakı bakımından uygun olmayan davranışlar ortaya çıkıyor.
1: Ben hayretle izliyorum. Ya dediğim gibi ilk sektöre girdiğimde gazetecilik tarafı en azından gözümde canlandırdığım gibi değilmiş, onu anladım ama şimdi görüyorum. Zaten şey kalmadı, hani hiç kimsenin eli bence kalem kağıt tutmuyor. Sosyal medyadan duyumculuk furyası var şu anda. En çok da bu prim yapıyor. Artık gazetecilik sanki öldü diyemeyeceğim ama benim gözümde çok ciddi prestij kaybetti. Üzülerek söylüyorum bunu. Hani ben de dediğim gibi bu nispeten genç bir jenerasyon olarak söylüyorum. Benim için bu çok büyük bir hayal kırıklığı.
0: Şimdi bakın gazetelerde herkes maç yorumu yapıyor, hakem yorumu yapıyor. Kim maça gidip yapıyor bu yorumu? Eskiden mesela Ankara'da benim hakemlik yaptığım yıllarda büyük takımlar geldi.

0: ama böyle koca koca deve dişi gibi gazeteciler maça gelirlerdi, Ankara'ya gelirlerdi. Yani Hıncal Uluşlar, Atilla Gökçeler gibi böyle büyük isimler gelirdi. Maçı izleyip canlı yorum yaparlardı. Doğan Koloğlu'su olsun. Birçok isim ben çok defalarca gördüm. Şimdi ben geçenler Ankara'da bir maç vardı. Maça gideyim dedim. Ya bir tane maç yazısı yazan gazeteci yoktu basın tribününde. Herkes evden yazıyor.
1: Size bir tespitimi daha paylaşayım. Mesela bu maç yazısı yazan gazeteciler var ya şu an büyük gazetelerde falan. Hepsi evet. Belli bir yaşın üzerinde, 40-45-50 yaşlarında. Yeni jenerasyondan da mesela çok eli kalem kağıt tutan, bu konuda yorum kabiliyeti, hitabet kabiliyeti olan insan olduğunu düşünmüyorum ben.
0: Tabii yani gazetecilik mesleğinin altyapısında da bir gerileme olduğu bir gerçek. Çünkü neden? Eskiden işte gazetecilik şeyle başlamış. Polis adliye muhabirliğiyle başlamış. Arkasından spora. Ya biz de hakem yaptığımız zaman hakikaten çok ünlü gazeteciler Ankara için konuşuyorum, işte Cemal Erten'i, Lütfü Özel'i, Atilla Türker'i, bunların hepsi dıstağlarda gezerler. Yani Uğur Tenekecioğlu, Tayfun Öztoy, bunların hepsi dıstağlarda amatör maç haberi yaparlar. Ve böyle yetişirdi gazeteci. Şimdi amatör maçlarını bırakın, süperlik maçlarına gazeteci gidiyor yani.
1: Vallahi üzücü, gerçekten üzücü.
0: Gerçekten üzücü. Şimdi bana yani vaktimiz de daralıyor da sizin akışınıza da müdahale etmek istemiyorum. Fakat şu bu iki gün akşamki maç hakem yorumları konusunda
1: tam onu soracaktım.
0: Tamam o zaman.
1: İyi bari.
0: Ay çünkü biz işin başka bir yönüne daldık. Oraya girdiğimiz zaman da programın ötesinde sabaha kadar da konuşuruz ya.
1: Maalesef. O zaman topu size bırakıyorum. Galatasaray Sporting ve Fenerbahçe Roma maçındaki hakem gözlemleriniz nelerdir?
0: Şimdi isterseniz dün akşamdan başlayalım. Ya da ikisi hakkında bir genel yorum yapayım. İki akşamda da biz iki tane iyi hakem yönetimi göremedik maalesef. Yani iki akşam içinde beklenen Avrupa'da kariyerlerine yakışan yönetimleri iki isimden de göremediğimiz gibi şey maçında, Galatasaray maçında da ayrıca daha majör hataların yapıldığını gözlemledim ben. Dün akşamki maçtan başlarsak, daha maçın mesela 14. dakikasında o Mert'e bir kontrolsüz bir faul yaptı West denen oyuncu. Yani bunu sarı, buna sarı ötesi biraz daha böyle şey olsa, azıcık da kırmızılık bir hareket neredeyse, sarı dahi çıkmadı. Vedat Muriç maç boyunca dayak yedi Endika denen adamdan. Yani sabır sınırlarında arkadaş, ne kadar sabırlıymış dün akşamki hakem, yani olacak şey dedi değil. Böyle ona sarı kart göstermede bu kadar sabırlı olmasına anlam veremedim. Ondan sonra 47'de biz 1-0 gerideyiz. Herhalde ilk yarı konuştular devre arasındaki. İkinci yarıya çıkar çıkmaz Archie Brown'a çok basit, yani sadece faullik bir hareket oldu. Hemen sarı kart gösterdi Romalı oyuncuya. Sonra biz gol attık bir dakika sonra. Üç dakika sonra Archie Brown sadece faul yaptı. Yani faul çalmasa da çok yanlış bir karar oluyor. Archie Brown'a sarı göster. Yani böyle bir dengeleme havası içerisinde giden bir maçtı. Maça tesir eden net hatası penaltı vermesiydi. VAR düzeltti. Dışarıda olduğuna karar verdiği için VAR burada düzelterek majör bir hata olmasını önledi. Burada faul var mıydı yok muydu? Sanki Kerem'in azıcık bir müdahalesi de var gibiydi. Yani kimileri aldatma da olabilirdi diye değerlendiriyor da ben buradaki hakemin takdirine saygı duyuyorum. Hani faul de verdi ama Allah'tan VAR düzelterek, yani kendi Fenerbahçe ya da Türk futbolunun temsilcisi açısından konuştuğumuzda VAR düzelterek doğruyu buldu. Onun haricinde başka ne vardı? Wesley Kante mücadelesi var mesela orada. Şimdi Kante Vesti mücadelesinde Kante'nin ona çok bir hareketi yoktu. Adam kendini attı. Aldatmadan sarı göstermesi lazım. Göstermedi. Yani kaç kere Vesti'yi şey yaptı, muhafaza etti.

0: Kötü bir hakem değil. İyi baktığımız zaman kariyer deseniz maşallah iyi. Ama nedense bu hafta bizim maçımıza çıkan iki hakem de performans bakımından bizim aleyhimize iyi değillerdi. Bunu üstüne basmadan etmemek lazım. Galatasaray maçında da keza öyle. Ya daha ikinci dakikada Barış'a sarı kartlık bir hareket yapıldı. Adam es geçti, vermedi. Ondan sonra bir kırmızı kartlı hareket var 22. dakikada ki bu kırmızı kart ama Batrak Okan Burak şurada katılmıyorum, o şey değil, varlık bir hareket değil yani. Okan Burak'ın maçtan sonra VAR hakemiyle ilgili bir şeyi vardı. Penaltı da keza öyle yani. Penaltı da yanlış bir penaltı ama sahada hakem penaltı, fakat temas olduğu için VAR buna karışmaz. Yani şimdi bizde şey var, VAR çıtasının Türkiye'de farklı uygulanması, Avrupa'da farklı uygulanması gibi bir problem yaşıyoruz biz aslında. Avrupa'da çok net, bariz, açık, skandal düzeyindeki olaylarda ancak VAR müdahale ediyor. Nedir işte? Yani bir Alanya maçındaki
1: Ali pozisyonu.
0: Trossard'ın yediği tokat gibi, işte dün akşamki içeride dışarıda pozisyonu gibi, o tür pozisyonlara VAR karışıyor. Yani ya Avrupa'da. Ama bizde öyle değil. Bizde ufacık bir hatamsı bir şey olduğu zaman karışmıyor. Dün akşam şeyi izlediniz mi? Shakhtar Donetsk PSV maçını.
1: Evet.
0: Yani Shakhtar'ın attığı gol öncesi orta sahada Shakhtar'la oyuncunun PSV'ye çok ciddi bir taban dalışı var. Bunun karşılığı belki de sarı kart olabilecek düzeyde bir faul olarak değerlendirilebilir. Ama VAR karışmadı. Yani VAR'da yabancı vardı. Şimdi UEFA'nın VAR müdahale çıtası çok çok yükseldi. Artık çok çok bariz ve skandal düzeyde hareketler olmayınca UEFA'da, Avrupa'da VAR müdahale etmiyor.
1: Hocam doğrusu da o değil midir ya? Burada hakemin bütün kararlarını aşırı tartışmaya açık hale getirdik.
0: Tabii yani şöyle, VAR'ın zaten ilk başlangıçtaki ortaya çıkış hedefi sadece ve sadece VAR'ın ilk cümlesinde yazar. Açık, bariz, skandal hataları önlemek amacıyla bu sistem devreye sokulmuştur diye yazar. Daha birinci cümledir bu VAR protokolünde. Ama biz bunu laçka ettik. İşte o ya gitse baksa ne olur? Ne olur çağırsa da baksa falan gibi böyle şeylerle başladık. Ya gitsin baksın canım, vermese vermesin falan öyle başladık. Hocam, sonra VAR artık her şeye karışmaya başladı ve çok ileri gitti Sayın Alaca. Bakın efendim, öksürerek sarı kart sinyali vermeler dahi başladı.
1: Ya hocam şey çok iyi yani, adı üstünde video asistan yardımcı hakem diye geçiyor. Utanmasalar orta hakemin yetkilerini ona verecekler ya. İnanılmaz bir seviyeye geldik. Bizim yani, tüketim çılgınlığı.
0: Maçları VAR yönetmeye başladı. Artık diyor, yani bu da futbolu çirkinleştiren bir durum olarak ortaya çıktı. Düşünün. Biz mesela yabancı VAR'ların görev aldığı maçlarda çok sarı kart çıkmıyor. Bakın çok enteresan bir tespittir bu. Çok sarı kart çıkmıyor.
1: Yetkilerini biliyorlar çünkü.
0: Bizim yerli VAR'ların görev aldığı maçlarda hakemler pek sarı kartı atlamıyorlar. Hemen gösteriyorlar. Niye biliyor musunuz? Öksürük, tıksırık, hapşırık sesleriyle VAR'dan sinyaller gidiyor.
1: Gerçekten enteresan ya.
0: Ya açsınlar VAR konuşma kayıttan dinlesinler. Ben yanlış çıkarsa da ben özür dilerim. Yani. Hata yaparım yani. Hata yapmışım derim ama öyle olmadığından eminim. Çünkü yani sahada o ortamı yaşayan, zamanında düdük çalmış, bayrak sallamış bir insan olarak bir hakemin bir pozisyon sonrasında sarı kart gösterme şeyini, hemen reaksiyonunu bilen bir insanım ben. Direkt kendim göstereceğim zaman başka türlü davranırım. Yardımcıdan sinyal geldiği zaman başka türlü davranırım. Kulağıma sinyal geldiği zaman başka türlü davranırım.
1: Ya burada hocam bizim milletin arzusu şey ya, VAR'dakiler maçı yönetsin, ortayken kulaklıktan kararları uygulasın desek mesela herkes çok razı olurmuş gibi geliyor bana.
0: O zaman konsol futboluna dönecek.
1: Zaten.
0: Yani onun gidişatı o olur. Yani futbolun şeyinde, temelinde Sir Stanley Rose'dan gelen bir şeydir. Futbol hatalar oyun derler. futbol hataları oyunudur. Yani futbolda nasıl ki boş kaleye atamayan oyuncu olduğu gibi hakemin de zaman zaman hataları olacaktır. Ama tabii ki bu hatalar insani düzeyde olacaktır. Gerçekten hata düzeyinde olacaktır. Onlar farklı bir konu. Ama hakem hatalarını kabullenebilmek de futbol izlemenin bir başka kültür seviyesi olsa gerek diye düşünüyorum.
1: %100 katılıyorum. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ederim. Yine keyifli bir sohbetle güne başlamış olduk.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi hafta sonları diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Evet, hattımızda sevgili Ali Kunak vardı. Güzel bir sohbet ettik. Hem medya sektörüne hem hakemlikle alakalı. Hem son birkaç maçta ortaya çıkan tartışmalı pozisyonları, Vlahovic'in PFDK sevkini, her şeyi değerlendirmiş olduk. Programa katılımınız için teşekkür ediyorum. Güzel bir sabahla başladık Radyo Spor'da. Ben saatler 13-14 aralığında tekrardan burada sizlerle olacağım. Şimdilik görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Aygün Özipek'le Ters Köşe sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
5: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
6: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
7: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi başlıyor.

0: Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatalım, sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da yani X üzerinde Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz mutlu olurum sevgili dinleyenler. Radyo Spor WhatsApp hattımızı paylaşalım. Radyo Spor WhatsApp hattı numaramız 0538 052 1487. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız sevgili dinleyenler. Dün PFDK kararları açıklandı. PFDK kararlarına baktığımızda, göz attığımızda en çok merak edilen konu Dušan Vlahović konusuydu. Dušan Vlahović konusunda da PFDK Dušan Vlahović'e bir maç ceza verdi. Bir maç olabileceğini söylemişti aslında Ercan Sevdinbaş, spor hukuku uzmanı. Sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle bir maç olabilir demişti. Birazdan hattımızda sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Spor hukuku uzmanı avukat Ercan Sevdinbaş olacak. Beşiktaş cephesi itirazlarını yaptı, itiraz yapıldı. Ercan Sevdinbaş'la konuşacağız. Bu cezada indirime gidilebilir mi? Birazdan kendisi bunu bizlere cevaplayacak sevgili dinleyenler. Bunun da altını çizmiş olalım. Ercan Sevdinbaş bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunacak. Gelen birçok mesaj var. Bu mesajları da, soruları da cevaplayacağım. Hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım sevgili dinleyenler. Spor hukuku uzmanı avukat Ercan Sevdinbaş. Ercan Bey, ifade ettiğiniz gibi bir maç ceza verildi Dušan Vlahović'e. Siz de bunu ifade etmiştiniz. Bu cezada indirime gidilebilir mi? Beşiktaş cephesi itirazını yaptı. Sizdeki son bilgiler, hukuk bize bu alanda ne diyor? Söz sizde.
1: Merhaba, iyi yayınlar Salim Bey.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Öncelikle

0: Daha önce yaptığımız PFDK yargılaması öncesi yaptığımız yayında da ifade ettiğim gibi her ne kadar hukuk müşavirliği tarafından hakaret, tırnak içerisinde hakaret nedeniyle sevk gerçekleştirilmiş olsa da bu sevk maddesiyle kurulun bağlı olmayacağını ifade etmiştim. Ben yapılan yani gerçekleştirilen eylemin hakaret değil, sportmenliğe aykırı hareket olarak nitelendirilmesi gerektiğini ifade etmiştim. Bu hususta da zaten açıklanan kararda da göreceğimiz üzere Dušan Vlahović'in rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir resmi müsabakadan men ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Dolayısıyla şimdi burada bu bir maçın ortadan kaldırılıp kaldırılamayacağı hususunu spor hukuku düzleminde açıklamaya çalışacağım. Şöyle, öncelikle biliyorsunuz herhangi bir kart görmedi Dušan Vlahović. Dolayısıyla kırmızı kart görmediği için bu bir maçın kalkma olasılığı var. Ama hangi olasılıkta olur onu izah edeceğim. Biliyorsunuz bir kırmızı kart söz konusu ise şahısta hata hali dışında ne olursa olsun, yani hakem Dušan'a değil bir başkasına gösterecektim, yanlışlıkla sana gösterdim demediği sürece bu bir kırmızı kartın bir maçlık cezası kesinlikle ortadan kaldırılamaz. Ancak olayımızda herhangi bir kırmızı kart görmedi Dušan. Bu nedenle bu cezanın ortadan kalkma ihtimali var. Nasıl var? Tahkim kuruluna yapmış olduğu başvuruda Beşiktaş muhtemelen sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle sadece para cezası verilmesini talep etti. Biz daha önce biliyorsunuz PFDK yargılaması öncesinde de yaptığımız yayında bundan da bahsetmiştik. Ne demiştik? Hakaretten sevk olsa da sportmenliğe aykırı hareket olarak nitelendirilebilir. Olayın başlangıcı, gerçekleştirilme nedeni, hangi tansiyonda bunun vuku bulduğu, herhangi bir tarihin olup olmadığı, Milan Škriniar'la biliyorsunuz ikili mücadelelerinde devamlı itiş kakış halindelerdi ve bu olaydan hemen önce de zaten biliyorsunuz bu konuda bir tarihi olup olmayacağının kurul tarafından değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini de konuşmuştuk. Verilen kararda herhangi bir tahrik unsuruna yer vermemiş kurul, yani bir tahrik indiriminden bahsetmemiş. Bunun iki temel nedeni olabilir. Bir, hakaretten sevk edilmesine rağmen bunu hakaret eylemi olarak görmeyip iki maç alt sınırı olan hakaretten verip ona bir tahrik indirimi uygulamaktansa, yani ona iki maçtan bir maça düşürme etkileri var tahrik indiriminde, doğrudan sportmenliğe aykırı hareket deyip alt sınırdan bir maç verdiklerini görüyoruz. Şimdi burada tahkim kurulu ne yapabilir? Örnek vereceğim. Bir maç bir resmi müsabakadan men cezasını tahrik olduğunu kabul ederse tahkim kurulu, bunu yine hani 3'te 1 ne kadar indirilebilir dediği için maddenin lafzında aslında 0.3 maç diye bir şey olmadığı için yarımlar hep tamamlanır. Yani 1'e tamamlanır. Dolayısıyla tahrik indirimi olduğu varsayılıp bir resmi müsabakadan men'i bu şekilde ortadan kaldırmak hukuken mümkün değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Muhtemelen dinleyiciler de tahrikin varlığından dolayı bunun kalkabileceğini düşünüyor olabilirler. Fakat dediğim gibi tahrik indirimiyle verilen bir maç kaldırılamayacak. Çünkü küsuratlı olan sayılar 1'e tamamlanır talimata göre. O da bir resmi müsabakadan men cezasını değiştirmeyecektir. Fakat ne olabilir? Hatırlarsanız PFDK yargılaması PFDK toplanmadan önce yapmış olduğumuz yayında ben size şundan bahsetmiştim. Hakaret deniliyor fakat bunun siz de bahsettiğiniz gibi ilgili şahsın ülkesindeki örf adete göre o hareketin korkaksın, gel korkmuyorsan gel anlamına gelen korkaklık ifadesini belirten bir ifade olduğunu siz zaten kendiniz de açıklamıştınız detaylı. Sayın Fevzi Layıç ile sanırım görüşmüştünüz.
1: Fevzi Layıç ve kendisi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu Fevzi Hoca. Benim direkt özel röportajım

0: değil.
1: Evet, ama bahsetmiştiniz, sizin söylediğinizi hatırlıyorum. Dolayısıyla bu konuda zaten korkaksın ifadesinden tarif değil, sportmenliğe aykırı hareket olarak nitelendirileceğini söylemiştim. Ve burada da hatırlarsanız şu ifadede de bulunmuştum. Demiştim ki bir maç verebilirler, ancak bir maç değil de direkt 36'ya 2'den para cezası da verebilirler. Bu 36-2 nedir? Herhangi bir müsabakadan men cezası değil, doğrudan sadece para cezasıyla cezalandırılabilir ilgili kişi. Dolayısıyla tahkim kurulu bu noktada tahrikin de varlığını dikkate alarak yapılan hareketin ağırlığına göre bu bir maçı kaldırıp sadece para cezası verilmesine karar verebilir. Yani bu ihtimal de söz konusu.
0: Yani bir maçlık ceza para cezasına çevrilebilir. Tahrik indiriminden dolayı özetle.
1: Yani tahrik indiriminden dolayı değil. Hayır, bir maç, eğer bir maçın verilmesi gerektiği kanaatinde ise tahkim kurulu buna tahrik indirimi uygulanmamıştır. Bunu uygulayalım ve bunu tamamen kaldırıp para cezasına çevirelim diyemezler. Yani hukuk buna müsaade etmiyor. Talimat maddeleri de etmiyor. Dolayısıyla tahkim bir resmi müsabakadan men cezası verilmemeliydi. Bu bir ağır bir ceza. Bu ifade sadece para cezası ile geçiştirilebilirdi diyebilir. Yani bunu takdiren kendileri değerlendirebilirler. Fakat bir resmi müsabakadan men kesinlikle verilmeli değil. Üzerine bunun tahrik indirimini uygulasa bile az önce dediğim gibi küsuratlı olacağı için, yani bir maça 3'te 1'ine kadar indirirseniz 0.33 maç yapar. 0.33 maç diye bir şey de söz konusu olmadığı için bunu bir maça zaten talimat tamamlıyor. Dolayısıyla bu bir maça tahrik indirimi uygulayıp tamamen kaldırmak söz konusu değil, mümkün de değil. Dolayısıyla dediğim gibi tamamen takdir tahkim kurulunda olacağı için tahkim kurulu bu olayın vuku bulmasının nedenleri detaylı olarak tüm videonun genel itibariyle genel hatlarıyla birlikte değerlendirilerek bir tahrikin varlığı sonucu ortaya çıkması ve yapılan hareketin de ağırlığının derecesinde yani ortalama bir izleyici algısındaki yarattığı etkinin gerçekten hani çok ağır olmadığına kanaat getirirse bu noktada artık şunu diyebilir: PFDK hatalı bir tespit yapmıştır. Bir maç men ve para cezası değil, sadece 36-2'den, yani sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 36-2'den para cezası verilmesine karar verilmiştir diyebilir. Dolayısıyla dediğim gibi bir resmi müsabakadan men cezasının verilmesi gerektiğini düşünüp buna tahrik indirimi uygulayarak kaldırması mümkün değil. Tamamen baştan zaten de novo bir yargılama yapacak. Baştan olayı değerlendirip bunu sadece para cezasıyla cezalandırılmalıydı diyebilir. Bu hususta eğer böyle bir kanaati oluşursa bir resmi müsabakadan men cezasını kaldırıp para cezasına çevirebilirler.
0: Bugün zaten belli olacak bu durum. Muhtemelen
1: evet, akşam saatlerinde belli olacak.
0: Akşam saatlerinde Erzurum spor maçı öncesinde belli olacaktır diye düşünüyoruz.
1: Maç bugün müydü Salih?
0: Evet, maç bugün.
1: Maç bugün olduğu için biraz erken açıklayabilirler. Yani şu an toplantı halinde olabilir. Sakin türlü öğleden sonra toplanıyorlar. Yani maç olduğunu da varsayarsak içerideki maçta zannediyorum. Saat 20'deki maçtan önce tabii kadroların da bildirilmesi gerektiği saatler var biliyorsunuz. O noktada daha öncelikli olarak değerlendireceklerini düşünüyorum.
0: Ercan Bey, kısaca özetlersek yorumunuz ne olur hukuksal alanda bu konuyla ilgili? Tekrardan dinleyenlerimizi aydınlatmak açısından.
1: Salim Bey, ben yani şimdi kişisel yorum yapmaktan biliyorsunuz hep kaçınıyorum yayınlarda.
0: Evet, evet.
1: Fakat benim yorumum, yani ben ilk başta da hani
0: siz ilk başta da mesela iki maç demiştim ben, siz bir maç olabilir dediniz, hatta bazı dinleyenlerimiz hiç ceza almasın o zaman şeklinde kinayeli yaklaşımda bulundu. Sonuç olarak evet, bir maç ceza aldı. Buyurun Ercan Bey.
1: Ben tecrübelerimden yani tecrübelerimi yani tecrübelerime göre bir ifadede bulunuyorum. Yani şahsi fikrim tabii ki beni bağlar sadece. Ben bundan hep kaçındım. Ben sadece spor hukukçusu olarak hani tarafsız bir şekilde olan olayı yorumlayıp buna nasıl yaklaşıldığını, tabii yıllardır bu işi yaptığımız için artık biraz öngörümüz oluyor. Bu öngörüyle ben bir müsabakadan men cezası verileceğini söylemiştim. Ancak şunu da söylemiştim. Sportmenliğe aykırı hareket diyecektir. Hakaret derse zaten bir maç kesin verirler. Çünkü evet, hakarette alt sınır 2 olacaktı. Tahrik olduğunu düşünürse bunu da 3'te 1'ine kadar indirebildiğinden ancak bir maça düşürebilirdi. Ancak ben hakaretli sportmenliğe aykırı hareket olduğunu düşündüğüm için bunun sadece para cezasıyla cezalandırılmasının da bana sürpriz olmayacağını söylemiştim, hatırlarsan.
0: Evet.
1: Yani bu ben birçok yayını da izledim. Birçok başka spor hukukçuları da yayınlar yaptı. Kimse bundan bahsetmemişti. Yani herhangi bir para cezası sadece verilebileceği hususundan. Bu akşam da böyle bir şey söz konusu olursa bu yine bana sürpriz olmayacaktır. Tahkim kurulunun vereceği karar. Çünkü dediğim gibi sportmenliğe aykırı hareket tanımı, bunun da karşılığı ya bir maçtır, alt sınır bir maçtır ya da sadece para cezasıdır. Daha önce de birçok örneği var. Yani sportmenliğe aykırı hareket gerçekleştirip sadece para cezası alan yüzlerce futbolcu oldu bugüne kadar. Ben buradan yola çıkarak söylemiştim bunu.
0: Yani şu anda da ifade ettiğiniz gibi tahrik indiriminden dolayı bir maçlık ceza para cezasına çevrilebilir. Özetle bunu ifade ettiğiniz çok teşekkür
1: ederim.
0: Yani
1: bu ihtimalimiz var. Yani böyle bir evet, şey imkansız değil. Böyle bir ihtimal de var. Yani güçlü bunu ihtimal, tabii akşam saatlerine doğru göreceğiz.
0: Çok teşekkür ederim Ercan Bey, değerli yorumlarınız için. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Sağ olun. İyi yayınlar.
0: Hoşça kalın. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Spor hukuku uzmanı Ercan Sevdim başlı, kısa bir ara.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor.
0: Sevgili dinleyenler, bu bölümde hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Son olarak Sivas Spor'da sportif direktör olarak görev yapan Yakup Ateş. Yakup abi, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
3: Hoş bulduk Salim'cim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, sen nasılsın?
0: Ben teşekkür ederim, iyiyim Yakup abi. Maçlar başladı, ligdeki heyecanlar devam ediyor. Haftalar ilerliyor, teknik direktör değişimleri yaşanıyor. Birçok gelişme var, hepsini takip ediyoruz. Temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi'nde oynamış olduğu maçlar vardı. Galatasaray Sporting'e mağlup oldu. Fenerbahçe sahasında Roma'yla berabere kaldı. Temsilcimizi kutluyorum. Galibiyeti de kaçırdığını söyleyebilirim. Ligin ikinci yarıdaki, dünkü maçın ikinci yarıdaki performansıyla, performansından yola çıkarak Fenerbahçe iyi bir performans ortaya koydu. Ligde de heyecan devam ediyor. Bugün Süper Lig'de tek maç var. Beşiktaş Erzurumspor. Birinci Lig'de Sarıyer Bandırma maçı var. Sen de birinci ligi yakından takip eden, tüm maçları izlemeye gayret gösteren birisin. Birinci Lig'le ilgili konuşalım bu bölümde. Birincilikle alakalı neler söylersin?
3: Öncelikle birincilikte bu sene baktığımız zaman Batman Petrolspor ve Bursaspor'un ve Kayserispor'un sezona çok iyi başladığını söyleyebiliriz. Burada Karagümrük, Sarıyer yine çok büyük yatırım yapan takımlardı. Batman Petrolspor Selçuk Şahin hocayla çok iyi bir giriş yaptı lige. Çok iyi oyunculara sahipler. Yani stoper Doğru'ya, ondan sonra öndeki Beni, bence Kordo Gino, orta sahadaki Kalidi Çağlar Akbaba gibi çok iyi oyunculara sahipler. Ligde de şu anda çok iyi gidiyorlar. Devre arasına kadar zirvede kalacaklarını, daha sonra daha da yukarı gidebileceklerini düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir fikstüre girecekler daha sonra. Bursa Iğdır maçından sonra. Ben Batman Petrolspor'un hücum hattında işte Cordova yerine Reymana gibi bir santrafor olsa ya da İhanaço gibi Bursaspor gibi santrafor olsa çok farklı bir yerde olacağını düşünüyorum. Bursaspor yine müthiş taraftara sahip, hep dediğimiz Süper Ligi fazlasıyla hak eden bir camia. Onlar da lige iyi girdiler. Ondan sonra bir Karagümrük mağlubiyeti var ki Karagümrük takımı ligin en iyi kadrolarından yine birine sahip, en tecrübeli kadrolarından birine sahip. O mağlubiyet dışında bu hafta Manisa'da son dakika golüyle galip geldiler. Bursaspor takımının da yine çok iyi kadrosuyla ve çok iyi kenetlenmiş bir camia. Başkanın üçüncülükle takım alıp üst üste

0: Ercan Karaca ki Sarıyer'in çocuğudur. Ercan Sarıyerlidir zaten. Evet. Fazlasıyla takımı sahiplendiğini görüyoruz. Sadece orada sıkıntı şu olduğunu düşünüyorum. Hücum hattında Eze'nin sakatlığı, Tiam'ın son güne, transferin son günü katılıp hani şey yapamaması, daha takıma adapte olamaması da diyebiliriz. Hücum anlamında biraz sıkıntı yaşıyorlar. Sarıyer kulübü de yine bu sezon ilk 7'nin içinde, playoff'un içinde olacak gibi duruyor. Yani çok geniş ve iyi kadroya sahipler.
1: Bugün
0: Bandırma'ya, Bandırma'ya da değinelim.
1: Bandırma'da Ertuğrul Aslan'la
0: evet. Çok iyi giriş yaptı. Onlar da yani baktığımız zaman zor yenilen bir takım. Hücum anlamında biraz belki çok zengin yaşamıyor. Sadece Bolu Spor karşısına geçen hafta farklı galip geldiler. Orada da Bacı ve Bruno biraz öne çıkıyor. Hücumdaki en büyük silah Ertuğrul Hoca'nın. Ertuğrul Hoca yine diyorum çok iyi bir giriş yaptı lige. Geçen sezon Bolu Spor'da çok çok iyi işler yapmıştı. Evet. Dar ve kısıtlı bir kadroyla. Bugün iyi bir maç olacağını düşünüyorum. Ertuğrul Hoca beraberlikleri beraberlikte tebriği sevmeyen bir hoca bu arada. Kazanmak isteyen, devamlı sonuç almak isteyen bir isim. İyi bir maç olacağını düşünüyorum.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Ben de Bandırma Spor maliyet fayda anlamında iyi bir takım görüntüsü veriyor. Bilmem katılır mısın abi?
0: Kesinlikle, kesinlikle. Birkaç takım var böyle yine maliyet ve fayda başarı ölçüsünde. Mesela Bandırma Spor, Muğla Spor, Keçiören Gücü, Osman Zeki Korkmaz, Muğla'da Yalçın Koçukabak. Gerçekten iyi işler yapıyorlar yani. Baktığımız zaman harcanan parayla bulundukları konum açısından, verim açısından iyi iş yapanları da burada onur etmek gerektiğini düşünüyorum ben.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Özellikle de bu noktada iyi işlere imza atan bir Bandırma Spor takımı var.
0: Evet evet kesinlikle.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Yakup Ateş sohbetimiz sürüyor. Yakup abi, birincilikte Bolu Spor çok kötü bir görüntüye sahip. Normalde Bolu Spor küme düşme korkusu yaşamayan, zaman zaman playoff'a kalan bir takımdı. Birinci ligin gediklisi bir takımdı. Bu sezon küme düşecekler gibi.
0: Şöyle Salim'cim, ben geçenlerde sosyal medyadan bir tweet atmıştım. Birinci haftaydı sanırım, ilk hafta. Bolu Spor'un ligden düşen ilk takım olacağı ile ilgili. Çünkü geçen sezon çok ucu ucuna kurtuldular. Yani Ertuğrul Hoca'nın orada çok büyük bence faydası olduğunu düşünüyorum Bolu evet. Spor'a. Bolu Spor bundan önceki bütün seneler ligde son zamanlardan düşte geçen yerli, kaliteli yerli oyuncuları toplarken yine aynı zamanda hani kadro şişkinliğinden dolayı yabancıdan kurtulmak isteyen birçok para harcayan kulübümüzün iyi oyuncuların, yabancı oyuncuların yolladığı kulüptü. Ama bu sezon çok enteresan bir teknik adam tercihi, Amerika'dan gelen teknik adam ve Güney Amerika'dan gelen yabancılar, o yani ikinci üçüncü ligde oynayamayacak kapasitede yabancılar olduğunu iddia ediyorum ben. Adaptasyonun ötesinde bu. Hiçbirinin neredeyse alıcısı çıkmayacak gibi değil. Bu tarz yabancılarla girdi. Maalesef 6 maçta 6 mağlubiyet. Bırakın bir tane gol atabilmişler. Yani keşke, şimdi bakıyoruz, transfer yasağı açılmasa ve altyapıdan oyuncularla mücadele etse yine bundan kötü olmazdı diye düşünüyorum. Bolu Spor'un ben lige erkenden veda edeceğini düşünüyorum. Kurtuluşu ne dersen, devre arası 15 tane çok iyi transfer. O da üst düzey transfer. O da yani devreye kadar puan alabilirse.
1: O da yalnız ifade ettiğin gibi Yakup abi, o da bir risk. Onu yapsanız bile küme düşebiliyorsunuz. Daha önce mesela bunu deneyen Gençler Birliği olmuştu. Başarılı olmuştu.
0: Hatırlarsın. Ya şöyle, bu aynen bunda bu risk Salim'cim, ama zaten keşke Bolu Spor, yani borcu var deniliyor şu anda. Geçmişten kalan gelen bir borç olduğu söyleniyor. Keşke Bolu Spor transferi açmadan bu sezonki gelen parayı tamamen borçlara, geliri borçlara harcayıp yani altyapısından genç oyuncuları ya da mevcut elindeki oyuncuları tutarak lige devam

0: hamlesiydi. Belki bir iki oyuncu satabilirdi. Bir iki oyuncuyla da yine biraz borç kapatıp en azından düştüğü ligde güçlü gelebilirdi. Şimdi bu borç yükünün üstüne bu gelen yabancıların maliyetlerini bindiğini düşün. Yani iki katına borcun çıktığını düşüneceğiz. Bir de döviz kurunda artışlarda bu daha da artacak maalesef. Yani çok iyi günler beklemiyor Boluspor'u gözüken o.
1: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Bu bölümde Yakup Ateş sohbetimiz devam ediyor. Yakup abi, Bolu'da da ciddi sıkıntılar var. Teknik direktörün yapmış olduğu açıklamaları takip edebildin mi peki?
0: Boluspor
1: teknik herhalde direktör, yani istifa etmeyi düşünüyor musun?
0: İstifa etmeyi düşünmüyorum diyor. Ben kendime güveniyorum diyor ama yani 6 haftadır ben hem Bolu'nun spor severlerin hem de izleyen kimsenin bir şey daha kattığını göremediğini düşünüyorum. Yani eldeki malzemede bu hocamda bir sihirli değnek yoksa ben çok farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani hocanın yaptığı sadece kısa vadede göz boyama olarak açıklama olarak düşünüyorum. Yani 50 tutulur bir başarısı olduğunu da düşünmüyorum. Puan ortalamasında çok düşük bir teknik adam sanırım. Yani Türkiye'de birinci lige, süper ligin altında bir lige Amerika'dan bir hoca niye gelir onu da bilmiyorum. Ya bu tercih neye göre oldu onu da bilmiyorum. Burada tercih edenlerin de enteresan bir tercih olduğunu düşünüyorum. Ben geçenlerde yine bir alt liglerle ilgili atmış bitirdim. Sponsorlu futbolcu, sponsorlu hoca gibi takımlar var. Biraz öyle geliyor. Sanki sponsor hocası gibi. Daha önce Serik Spor yaptı bunu biliyorsun. Ukrayna'da bir teknik adam getirmişti. Yani çok büyük kumar oynadılar diyelim. Onda da büyük sıkıntı yaşayacak gibi duruyor Bolu Spor.
1: Bu arada yani gerçekten doğru bu. Bunu ben de dile getirdim. Bazı teknik direktörler attıklarda sponsor bulacağım veya futbolcular sponsor getireceğim vaadiyle teknik direktör olabiliyor, futbolcu olabiliyor. Antrenmana çıkmak için bunu net, yani birebir de duyduğum için biliyorum, şahit olduğum için biliyorum. Antrenmana çıkmak için kulüplere para veren, ailesinin para verdiği oyuncular var. Ne yazık ki yani böyle bir durum var.
0: Maalesef bununla ilgili birebir duyduğum ve şahit olduğum birkaç tane olay var. Evet. Yani 5 milyona ikinci ligde oynama garantili belli bir maç, 2 milyona da üçüncü ligde şu kadar maç oynatırız diyen kulüpler ve menajerler arkadaşlar var. Yani maalesef enteresan bir sektör haline geldi Türkiye'de futbol. Kulüplere sponsor getiririm diyen isimler, sponsorlu futbolcular. Türk futbolunda enteresan bir durum, konuya gidiyoruz. Yani kontenjandan dolayı zaten birçok futbolcu kardeşimiz mağdur edilmişken bu sezon transfer yasaklarından dolayı zaten transfer açamayan takımlar nedeniyle çok oyuncu mağdur oldu. Zaten kulüpler transfer açmıyor diye küme düşüyor bunlar diye eksik puan alanlar var. Ondan dolayı zaten düşenler belli diye transfer yapmak istemeyen takımlar var. Yani Türkiye'de futbolun bence son zamanlarda alt ligler üzerinde söylüyorum çok dip yaptığı bir dönem. Bugün Süper Lig ve 1. Lig'e baktığımız zaman, transferlere baktığımız zaman 1. Lig transferleri Süper Lig'in neredeyse ayarında. Süper Lig'lerde Avrupa'da işte Muhammed Salah geliyor bugün, Lukaku geliyor isim olarak baktığımız zaman. Yani Süper Lig'e 1. Lig'de de Reymana gibi oyuncular var, İhan Aço gibi oyuncular var. Yani gerçekten çok kaliteli oyuncuların transfer yaptığı bir dönem ama 2 ve 3'te maalesef Türk futbolunda belki de son zamanlarda en çok oyuncunun boşta kaldığı bir dönem. Ben de birçok kardeşimiz beni aradı. Yardımcı olmak adına aradığımda birçok yere maalesef transfer yapmadıklarını, bu sponsorlu oyunculardan dolayı başkanların kontenjanı olduğunu söyleyen kulüpler oldu tuhaf bir şekilde. Allah sonumuzu hayır edesin. Kardeşlerimize Allah yardımcısı olsun.
1: Amin. Çok teşekkür ediyorum Yakup abi. Peki sana gelen teklif var mı? Süreçte nasıl?
0: Öyle söyleyeyim kardeşim. Ben Sivaspor'dan biraz geç ayrıldım sezon planlamasına. Evet. Başkanımıza bir söz verdiğim için ben sözümü tuttum. Daha sonra bir ayrılığımız oldu. Bunlar profesyonel hayatta var. O süreçte de zaten devam ettiğim için birçok şeye biz devam ediyoruz demiştik. Daha sonra gelen sağlıksız bir iki kulübü sağlıksız olduğu için, yani kariyerimiz açısından bize fayda sağlamayacağını düşündüğüm için, benim ya da gittiğim kulübe fayda sağlayamayacağımı düşündüğüm için kabul etmedim. Şu anda maç izliyoruz, bekliyoruz. İnşallah doğru bir proje olursa çalışmayı düşünüyoruz.
1: Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Hakkında hayırlısı olsun diyelim Yakup abi.
0: Ben teşekkür ederim. Sağolun, iyi yayınlar.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Yakup Ateş'ti. Şimdi kısa bir ara, ardından biz buradayız.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hemen kontrol ediyorum. Halil Demir yazmış. Selamlar, iyi yayınlar. Yakup Bey'e Mardin yorumu alabilir miyim demiş ama Yakup abinin çok fazla zamanı yoktu. Kısa bir birinci ligi değerlendirdik. Hafta içerisinde kendisi müsait olursa, Saran Holding'e de yakın oturuyor, kendisini Radyo Spor'da da ağırlamak isteriz. Selamlar sevgili Salim. Ceza varsa, suç varsa ceza olmalı, affetmek suçluyu kayırmaktır demiş. Görüşünü paylaşmış dinleyenimiz. Merhaba, ben bir saniye. Olayla ilgili görüşler aktarılmış. Kontrol ediyorum. Derfin Yunus Tane hayırlı cumalar demiş. Teşekkür ederim. Selamlar. Biz başımıza bir şeyler gelmeden tedbir alan bir kültüre sahip değiliz. Vlahovic ceza yiyor. Sonra kulüp hakem hocası getirip oyunculara eğitim verdiriyor. Normalde kulüplerin bu durumu yaz ayında halletmesi gerekiyor. Kulüplerimizin nasıl yönetildiğinin bir örneğini yaşadık demiş dinleyenimiz. Büyüksün Radyo Spor, İzmir'den İltu Güler yazmış. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Salim Bey. Esenler Erok Spor Teknik Direktör konusunda herhangi bir gelişme var mı demiş dinleyenimiz. Esenler Erok Spor Teknik Direktörlük görevi için Hikmet Karaman'la anlaştı. Bir yıllık anlaşma sağlandı. Selamun aleyküm Salim Bey. Cumanız mübarek olsun. Okan Buruk'la alakalı sorum olacak. Kocaeli maçında ya da lig maçında rotasyona gitmesi gerekmez mi? Okan Buruk tabii ki bu inat, genç ve yedek oyunculara nasıl adapte olacak? Arda Ünyay kayboldu. İsmail Kartal'ı kurtluyorum Bartu'dan dolayı. Okan Buruk cesaret gösteremedi demiş. Eleştirisini dile getirmiş. Hüseyin Meciz selamlarını göndermiş. Gelen mesajları okumaya gayret gösterdim. Radyo Spor WhatsApp hattımız 0538-052-1487. Hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver. Emre, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
1: Hoş bulduk Salim abi. İyi yayınlar. Teşekkürler. İyiyim, seni sormalı.
0: Ben de iyiyim. Bugün maçı takip edeceksin. Beşiktaş'ın evet. Rakibi Erzurum Spor. Erzurum Spor cephesiyle de konuştuğumda ligi aslında kötü bir giriş yaptılar ama geçtiğimiz hafta güzel bir oyunla Konya Spor'u mağlup ettiler. Bugünkü maç özelinde neler söylersin?
1: Evet, Beşiktaş Çorum ve Fenerbahçe galibiyetleriyle iyice moral buldu ve havaya girdi diyebilirim. Evet. Özellikle Kadıköy'deki çok üstün bir oyundu Fenerbahçe zaferi. Beşiktaş camiasına iyice ileriye yönelik çok büyük umutlandırdı sezon sonu için. Bu da tabii ki sahaya çok olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Evet. Üst üste gelen galibiyetler artık taraftarın şampiyonluk havasına girmesi daha çok erken ama en azından Vincenzo Italiano'nun oyunu, Beşiktaş'ın oyunu şu anda bunu umut ettiriyor ve Beşiktaş taraftarı da tribünde takımlarına desteğini bu doğrultuda her maç artırarak veriyor. Takımın oyunu da bence gün geçtikçe daha ileriye gidiyor ki bence şu anda Beşiktaş en iyi oynayan takım, lider olmasa da en iyi oynayan takım bence Beşiktaş. Bununla birlikte oyunu her geçen gün de artan bir takım aynı zamanda. Hala eksikleri var, bunu Vincenzo Italiano da dile getiriyor. Hala eksikleri var Beşiktaş'ın ama yine de rakiplerin oranla sahada daha coşkulu görünen, daha ofansif gözüken takım Beşiktaş. Bu Erzurumspor karşısında da bence meyvesini verecektir diye düşünüyorum ve Beşiktaş'ın galibiyet serisi devam edecektir diye düşünüyorum. Ben açıkçası taraftarı önde Beşiktaş'ın iyi bir oyunda en az iki farklı galip geleceğini düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda

0: Konuğumuz sizlerle de paylaşalım bu bölümde sevgili dinleyenler. Emre Tanrı var. Emre, Konyaspor'daki düşüşü nasıl değerlendirirsin?
1: Evet.
0: Konyaspor'u da yakından takip eden birisin.
1: Evet, Konya'daki düşüş beni aslında oldukça şaşırttı. Çünkü İlhan Polut döneminde geçen sezon Çağdaş Atan gittikten sonra İlhan Polut gelmişti ve çok büyük bir ivme kazandırmıştı Konyaspor'a. Sezonu iyi noktada bitirmişlerdi. Ancak bu sezon 4'te 0'da başlamaları gerçekten çok enteresan. Tabii burada sadece İlhan Polut değil, belki de kadro, yani transfer planlaması konusunda da yönetim eleştirileri yapılabilir. Konyaspor taraftarını konuştuğumda aslında transfer döneminden, kadro planlamasından, transfer planlamasından çok memnun olmadıklarını görüyorum. Tabii yine de Konyaspor'un kazanması gereken, kazanacağı maçlar oynandı. Buna rağmen kazanamadı. Türkiye'de üst üste 4 maç kaybetmek, hele lige 4'te 0'la başlamak çok büyük bir eksi teknik direktör açısından. Umarım İlhan Polut toparlar diye umut ediyorum. Çünkü Konyaspor gerçekten iyi mücadele ettiği sezonlarda Süper Lig'e renk katan takımlardan biri. Şu ana kadar 4'te 0'la başlamaları onlar için çok büyük bir dezavantaj. Bu haftada Trabzon'da oynayacaklar. Yine yani tabii ki favori Trabzonspor, yani 5'te 0 yapma ihtimali var Konyaspor'un. Bu da olası bir teknik direktör ayrılığına işaret edebilir. Henüz çok erken olsa da lige 5'te 0 başladıktan sonra teknik direktör ayrılığı sürpriz olmaz Türkiye'de hiçbir takım için. Ama umarım Konyaspor toparlar ve Süper Lig'e renk katmaya devam eder diye düşünüyorum.
0: Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım bu bölümde. Emre Tanrı var. Emre, bu hafta hangi maçları takip edeceksin, belli mi?
1: Bu hafta bugün Beşiktaş Erzurum maçına gidiyorum. Daha sonra hafta sonu bir şehir dışına çıkacağım. Başka maçı takip edemeyeceğim. Döndükten sonra mesailere devam.
0: Evet, ben de programı oluşturdum, dinleyenlerimizle de paylaşayım. Bugün normalde Beşiktaş maçına gidecektim. Beşiktaş Erzurumspor maçına. Bugün Sarıyer Bandırma maçına gideceğim. Yarın Eyüpspor maçına gidiyorum.
1: Sarıyer maçı daha mı cazip geldi Beşiktaş Erzurum maçına göre?
0: Şöyle ki, yani itiraf edeyim. Bulunduğum konuma Sarıyer Stadyumu çok yakın. Bir de ben şöyle özellikle de şunu ben net bir şekilde gözlemledim. Semt stadyumları beni cezbediyor. Semt Stadyumunda oynanan maçlar beni cezbediyor. Bundan dolayı yani seviyorum. Yarın Eyüpspor Rize maçı, pazar günü Galatasaray Kocaelispor maçında olacağım. Zaten İstanbul'daki maçlar da bu şekilde.
1: Sarıyer Stadı'nda daha önce maç izlemedim ama izleyen arkadaşlarım gerçekten çok memnun olduklarını söylüyor. Beni de davet ediyorlar aslında. Ben de bir gün Sarıyer maçına gitmek istiyorum. Beraber gideriz belki Salim bana.
0: Vallahi gelirsen çok güzel olur. İnanılmaz bir tribün kültürü var. Bunu da söyleyelim. Bizim de bulunduğumuz, zaten sen de ben de Ayaza'da oturuyoruz. Sarıyer'e bağlı.
1: Evet. O zaman seninle bir Sarıyer maçımız olsun ilerleyen haftalarda.
0: Evet, onu da söylemiş olalım. Sarıyer maçında olacağım. Buradan da dinleyenlerimize de söyleyeyim. Sağ olsun, gördüklerinde bize teveccüh gösteriyorlar. Çok çok sağ olsunlar. Emre, çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Vlahovic'in
1: teşekkür ediyorum.
0: cezasının da para cezasına çevrilmesi bekleniyor az önce. Bunu da az önce bunu da paylaştım.
1: Zaten sevk edildiği maddeyle ceza aldığı madde farklı. Ceza aldığı maddenin alt sınırı 2 maç. Sevk edildiği maddenin alt sınırı, pardon, ceza aldığı maddenin alt sınırı 1 maç. Sevk edildiği maddenin alt sınırı 2 maçtı. Dolayısıyla tahrik indirimi olabilir tahkimden. Tahrik indirimi gelirse Vlahovic bu akşam sahada olacaktır.
0: Bir son dakika var. Bugün Fenerbahçe'de antrenmana sevgili dinleyenler, Dikkat ve Zeki Murat göle çıktı. İsmail Kartal telefonlarını kapattı. Kimse İsmail Kartal'a ulaşamıyor.
1: Çok
0: İsmail
1: enteresan bir
0: Kartal
1: süreç
0: antrenmana
1: burada.
0: çıkmadı.
1: Evet, İsmail Kartal antrenman çıkmadı haberini ben de almıştım yayına girmeden
0: Futbol
1: önce.
0: direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal'ın yanına görüşmeye gidiyor. Bence geri dönmeyecek gibi hissediyorum. Dünkü basın
1: Ya.
0: toplantısında da o izlenimi aldım.
1: Evet, çok keskin ifadeler kullandı. Aziz Yıldırım da
0: Bir
1: sonra
0: daha
1: hani
0: geri
1: ben olduğum
0: dönmemek
1: sürece devam edecek
0: istemiyorum
1: dedi
0: dedi.
1: ama zor yani. Ve zaten çok da sağlıklı olmaz bence bu saatten sonra geri dönmesi. Çünkü Fatih Tekke'de de benzer şey yaşadık daha çok kısa süre önce. Şimdi aynısı İsmail Kartal'ın başına geldi. Farklı sebeplerden dolayı bence istifa etti teknik adam ama yine de İsmail Kartal bence camianın ve taraftarın kendisine böyle sonsuz güven duyduğunu

0: hissetmediği için ben istifa ettiğini düşünüyorum. Başka da bir mantıklı gerekçesi yok bence. Tabii İsmail Kartal'la ilgili saha içi eleştiriler de yapılıyordu ama saha dışı ile ilgili bence İsmail Kartal'ın üzerinde çok acımasız, olumsuz yorumlar ve algılar dönüyordu. Ben bundan çok rahatsız oluyordum gerçekten. Teknik direktörü saha içiyle ilgili her türlü eleştirebilirsin ama saha dışlarıyla ilgili yapılan eleştiriler, işte hocanın telaffuz konusundaki bel altı yorumlar vesaire, çok can acıtıcı yorumlar yapıldı bence İsmail Kartal'la ilgili. Bence bu acımasız yorumlar, saha dışıyla ilgili yapılan, futboldan bağımsız, sahadan bağımsız yapılan yorumlar İsmail Kartal'ın canını sıkmış olabilir. Tabii hafta içi farklı söylentiler de çıkmıştı. İsmail Kartal istifa edecek, başka teknik direktör bakılıyor şeklinde. Buna da bir yalanlama gelmedi ki, Fenerbahçe birçok şeyi yalanlayan bir kulüp aslında. Dün bir hastane olayı vardı, onu bile yalanladılar ama hafta içindeki İsmail Kartal dedikodusunu yalanlamadılar. Evet. Belki arkasından da başka bir şeyler oldu, bu İsmail Kartal'ın kulağına gitti vesaire. Bu da ayrılık için bir sebep olabilir ama dünkü basın toplantısından sonra ben de İsmail Kartal'ın kolay kolay döneceğini düşünmüyorum ve aldığı kararı da açıkçası saygı duyuyorum yani.
1: Evet. Çok teşekkürler Emre Tanrıver. Görüşmek üzere. Hoşçakal.
0: İyi yayınlar. Teşekkürler.
1: Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Emre Tanrıver'di. Emre Tanrıver'le birlikte gündemi değerlendirdik. Kendisi bugün Beşiktaş Erzurum spor maçını takip edecek. Hem bu maçla ilgili hem Konya Spor'la ilgili konuştuk. İsmail Kartal antrenmana çıkmadı. Futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal'la görüşmeye gidiyor. Son dakika gelişmesi. Fenerbahçe'de sabah antrenmana çıkan isim, sabah antrenmanına Fenerbahçe takımını çıkaran isimler Kayt ve Zeki Murat Göle. Dün yaşananlar vardı. İsmail Kartal'a su şişesi atıldı. Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın yapmış olduğu açıklamalar vardı. İsmail Kartal, ben burada olduğum sürece görevine devam edecek ifadesini kullandı. Bakalım süreçte neler yaşanacak. İsmail Kartal telefonlara çıkmıyor. Antrenmana gitmedi. Antrenmana çıkmadı. Bunu da paylaşmış olalım. Hattımızda bu bölümde konuğumuz, sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Reşat Yılmaz. Reşat Yılmaz'la birlikte haftayı değerlendireceğiz. Süper Lig'i konuşacağız. Birinci Lig'i değerlendireceğiz. Sizler de Reşat Hoca'nın öngörüleriyle ilgili mesajlar atabilirsiniz. Sorularınızı bekliyorum. Çarşamba günü yapmış olduğumuz bağlantı kısa sürmüştü. Devamını getirelim demiştik. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk sevgili Salim. İyi yayınlar. Herkese hayırlı günler, hayırlı cumalar.
1: Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun, kırmadınız, yayınımıza bağlandınız. Nasılsınız hocam?
2: Çok şükür iyiyim. Sen de iyisindir umarım.
1: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Gelişmeler devam ediyor hocam. Yani Fenerbahçe'de, bununla birlikte Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde maç oynadı İsmail Kartal. İfade ettiğiniz gibi, bizim de az önce paylaştığımız gibi, dün istifa etti, bugün antrenmana çıkmadı. Buyurun hocam.
2: Yani İsmail Kartal'la Fenerbahçe'nin yürümeyeceği belli ya. Yani yapacak bir şey yok. Yani iyi bir kadro, eksik var mı var, özellikle orta alanda tamam, böyle bir Asensio var ama 10 numara pozisyonunda öyle bir oyuncunun varlığı olması lazım. Yani Asensio ile bitmiyor iş. Bak sakat, sıkıntı yaşıyorsunuz. Belki dünkü Roma karşılaşmasında Bartu, Kante, İsmail, bu üçlü yani iyi oynadığını düşünüyorum. Gerçekten iyi oynadığını düşünüyorum. Belki Fenerbahçe'de ayakta kalmasının en büyük sebeplerinden biri de buydu. Yani Bartu gibi, İsmail gibi alternatif oyuncu pozisyonda lige başlıyorsunuz. Böyle bir karşılaşmada banka oynuyorsunuz ve bir performansı gösteriyorsunuz. Çıkana kadar Bartu gerçekten iyi oynadı düşünüyorum. İsmail çok iyi oynadı. Kante çok iyi oynadı. Archie Brown mesela ben çok eleştiriyordum geçen sene ama bu karşılaşmada da gol attığı için söylemiyorum. Bu sezon iyi oynuyor. Hakikaten iyi oynuyor. İyi bir kadro var Fenerbahçe'de ama İsmail Hoca'yla yani taraftar bir kesim istiyor, bir kesim istemiyor. Güvenmiyor. Güvenenler var. Dolayısıyla böyle bir ortamda çalışmak kolay değil. Özellikle bu sosyal medya gerçekten teknik direktörler için hiç de iyi değil. Hemen bombardımana tutuluyorsunuz, linç ediliyorsunuz. Bunlar sıkıntı. Aziz Başkan evet arka çıkmaya çalışıyor. İsmail Kartal'a bırakmamasını söyledi, bırakmayacağız dedi falan ama yani en ufak bir kötü sonuçta yine bu tartışmalar gündeme gelecek. Fenerbahçe yer alacak yani. O yüzden de üst düzey bir teknik direktör getirmeniz lazım diye düşünüyorum Fenerbahçe'ye. Öyle bir teknik direktörle yoluna devam etmesi lazım. Çünkü kadro iyi bir kadro yani. Bu kadronun içerisinde çok önemli yıldızlar var. Dolayısıyla bu yıldızları idare edebilmek, onlardan performans alabilmek çok kolay değil yani. Küstürmemek çok önemli mesela. Bunlar çok ince detaylar yani, futbolda hakikaten çok önemli detaylar. Dolayısıyla bence iyi bir teknik direktör, üst düzey bir teknik direktör. Hani diyeceksin ki Mourinho geldi ne oldu hocam diyeceksin ama bu kadroya iyi bir teknik direktörün şart olduğunu düşünüyorum sevgili Salih.
1: Yani hocam artık zaten şey oldu. O artık nasıl diyelim, bağ koptu diyebiliriz hocam.
2: Koptu yani. Fatih Tekke gibi olur ya. O da işte Fatih geri döndürdüler.
1: Evet.
2: Tekrar bir mağlubiyetten sonra tekrar bıraktı. O duruma düşer yani.
1: Hocam yani, güzel bir mesaj var size. Salim Bey iyi programlar. Reşat hocama sorar mısınız? Kendisi İsmail hocayı tanıyordur. Bu durum hakkında neler söyler? Sizden büyük diyebiliyorum İsmail hoca sizin.
2: Benden bayağı büyük. Ama şöyle bir durum oldu. Futbolu o bıraktığı sene bir Fenerbahçe'den Adana Spor'a gelmişti bize.
1: Evet.
2: Beraber kısa bir süre kaldı ama bir kamp dönemi geçirdik, lige başladık falan. Öyle bir çalışmamız oldu İsmail hocanın. İyi bir insan. İyi bir insan olması yetmiyor tabii. Teknik direktör becerileri de çok önemli. Dolayısıyla iyi bir insan ama ben teknik direktör olarak çok tutmuyorum yani İsmail hocayı. Daha üst düzey bir teknik adamın gelmesi lazım Fenerbahçe. Büyük bir kulüp çünkü.
1: Hocam gelen birçok mesaj var. Bunları da okuyacağım. Dünkü maçta 3 tane 6 numarayla oynadı. Bir de Gendouzi eklenince 4 ön libero oluyor. Dün de gördük ki topu ileri çıkartamıyor Fenerbahçe. Geçiş oyunuyla atak yapabiliyor. Ligde bu mantıkla Anadolu takımlarını nasıl açacak? Dünyanın hangi takımında 4 ön libero var? Bu nasıl kadro yapılanması demiş dinleyenimiz. Bir mesaj daha var hocam. Salim Bey merhaba. Sorar mısınız Reşat Hoca'ya Fenerbahçe'ye uygun teknik direktör kim olabilir bu şartlarda?
2: Valla getirebiliyorsanız getirin yani, üst düzey bir teknik direktör. Guardiola'yı getirin. Mourinho geldiğine göre da gelir herhalde.
1: Conte boşta.
2: Yani üst düzey bir teknik adamın gelmesi lazım yani Fenerbahçe'ye. Mesele bu yani.
1: Yani ancak kadro yapılanması ile ilgili de söyleyelim.
2: Sıkıntılar var tabii canım. Biraz önceki dinleyicimiz ne kadar güzel yazmış yani. Yani 6 numara bolluğu var. Ama bir 10 numara eksikliği var. Talisca'yı ne diye gönderirsiniz? Mesela Asensio sakat. Asensio'nun garantisi de var mı yani bu? Hem Şampiyonlar Ligi, Kupa, Türkiye Süper Ligi. Yani orada bir alternatif oyuncu olması lazım. Dolayısıyla Talisca'yı gönderirken bu hiç düşünülmemiş anladığım kadarıyla. Orada bir yaratıcı oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Asensio tamam, sağlıklı bir Asensio işi çözer. Eyvallah. Ama o yokken mecburen 3 tane 6 numarayla oynuyorsunuz.
1: Evet. Böyle bir durum var hocam. Anadolu takımları havasında demiş. Geçiş oyunu oynayan bir takım demiş. Önde pres yapabilmeli şampiyonluğu oynayan takımlar. Galatasaray'ı mesela 4 yıl üst üste şampiyonluğa ulaştıran en önemli etkenlerden birisi. Victor Osimhen'in gelişiyle de bu zaten net bir şekilde ortaya çıkmıştı. Şiddetli hücum presi.
2: Ya orada kenar oyuncuları çok önemli. Osimhen mesela o işi çok iyi. Vedat Muriç'te iyi yapıyor o işi. Ama Greenwood yapmaz mesela. Çok yapmaz sana. Ön alan baskısını. Mesela Kerem, Oğuz bunlar evet kısmen yaparlar. Ama Vedat Muriç iyi yapar o ön alan baskısını. Gündüzü, İsmail, Kante bunlar da yapar. Ama işte tabii şampiyonla oynuyorsanız ön alan baskısını iyi yaptığınızda savunmada sıkıntı yaşamamanız lazım. Ki Fenerbahçe'de Ake tamam mı? Skriniar biraz sakat yani. Her ne kadar Fenerbahçe'de çok seviyor ama ben ağır buluyorum yani.
1: Evet.
2: Beşiktaş maçında da mesela offside'ları falan bozuyor. Böyle baskı yediğinde her an hata yapacak gibi duruyor. Hamlelerinde ağır. Yani her an baskılarında arkanızın sağlam olması lazım.
1: Hocam bir dinleyenimiz yazmış. Fenerbahçe'nin ilacı Aykut Kocaman.

0: İsmail Kartal giderse demiş. Navruz Taş'tan yazmış. Kendisi Karslıymış. Kars'a da selam olsun.
1: İsmail Kartal'dan daha iyi bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Yani varsa imkanınız ki Fenerbahçe'nin var. Mourinho bile getirdi. Dünyanın önemli hocalarını getirdiği zamanlar oldu. Yıllar oldu. Öyle üst düzey bir teknik adam getirin. Tamam, getirirseniz getirin. Yani yoksa alternatif. Tamam, Aykut Kocaman İsmail Kartal'dan bence daha iyi.
0: Evet. Bir dinleyenimiz yazmış. Hayırlı yayınlar. Konuğunuz Fenerbahçe'ye üst düzey teknik direktör gelmesini istiyor. Fenerbahçe dünyanın en iyi teknik direktörünü getirdi. Olmadı. İsmail Hoca teknik bilgi bakımından üst düzey hoca ama Fenerbahçe'nin kendi düşmanı, kendi içerisinde işi hallediyor demiş kimseye gerek kalmadan. İçerideki kaos, evet, ortamını eleştirmiş.
1: Fenerbahçe'nin böyle bir sıkıntısı var. Hep kaotik ortamlarda yaşıyor. Bundan kurtulması lazım Fenerbahçe'nin. Ama yani Mourinho geldi, başarısız oldu diye gelecek olan Zico geldi mesela. Başarılı oldu. Nasıl başarılı oldu? Aklıma ilk gelen oldu mesela. Yani yapıya, takım kadrosuna, yapıya uygun. Çünkü her şey var Fenerbahçe'de. Muhteşem bir taraftar kitlesine sahip. Fenerbahçe yani Türkiye'nin en önemli kulüplerinden bir tanesi, evet. Yani. Dolayısıyla her şey de var. Yani dolayısıyla böyle bir takıma üst düzey bir teknik adam yakışır.
0: Merhaba Salim kardeşim, ben Çorum Osmancık'tan İrfan. Seni radyoda severek dinliyorum, televizyonda severek izliyorum. Konuğuna sorar mısın, Çorum FK ligde kalacak potansiyele sahip mi? Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Ne dersiniz hocam?
1: Valla bence Çorum FK kalır diye tahmin ediyorum. Yani kadrosuna baktığında fena bir takım değil. Oynanan maçlara bakıyorsun mesela. Tam bir galibiyet almış olabilir ama Çorum FK bence bu yıl kalır diye düşünüyorum gitti.
0: Hocam dinleyenimiz sormuş. Salim kardeşim, senin de hocamın da görüşü önemli. Volkan Demirel için ne söylersiniz diyor. Ben olmaz derim.
1: Yok ya, yani şu anda büyük gelir. Fenerbahçe gömleği Volkan'a büyük gelir. Daha böyle deneyimli, tecrübeli. Yani işte İtalyan örneği var ya. İtalyan örneği var yani. Vincenzo Italiano Türkiye'yi tanıyor muydu, biliyor musun?
0: Hayır.
1: Ama doğru bir seçim. Doğru bir seçim olduğu net gözüküyor yani. Taraftar, medya, camia, oyuncu, herkes ikna olmuş durumda Vincenzo Italiano'ya. Yani bulabilirsiniz yani, böyle bir teknik adam bulabilirsiniz. Dolayısıyla yani Volkan Demirel için çok erken de bir şeyler başarması lazım. Volkan Demirel'in bir şeyler yapması lazım.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için.
1: Ben
0: var mı eklemek istedikleriniz?
1: Ben teşekkür ederim. Ha, bu arada hayırlı olsun. Adana'da bir kuruculuğunu sen yaptın. Mustafa Kalan kardeşinle birlikte.
0: Evet. Cumali Can Kurgun var.
1: Cumali Can Kurgun, o da bizim evladımız. Güzel bir futbol akademisi kurdunuz. Seni ve arkadaşlarını tebrik ediyorum.
0: Evet,
1: futbol okulunuz hayırlı uğurlu olsun.
0: Evet,
1: İnşallah hocam. Oradan da Türk futboluna önemli yıldızlar çıkar.
0: Ya hocam zaten şunun da altını çizelim. Ben uzun yıllardır futbol camiasının içerisindeyim. Mustafa da bilindiği üzere çok yakın arkadaşım. Cumali de aynı şekilde liseden beri arkadaşımız. Cumali zaten antrenör. Ben de medyanın içerisindeyim. Bir futbol okulu projesi başlattık Adana merkezli. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Provio Futbol Akademi, Allah utandırmasın, İnşallah oradaki çocuklara faydamız olur. Net bir şekilde amatör takımlara da transfer yapabiliyorlar. Sizin de görüşlerinizi almak isterim bu konuyla ilgili. Allah utandırmasın. Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bahsettiğiniz için de, tebrik ettiğiniz için de hayırlı uğurlu olsun diyelim.
1: Hayırlı
0: hocam.
1: Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz, sizlerle de paylaşalım. Son konuğumuz Reşat Yılmaz'dı. Reşat Yılmaz'la birlikte gündemi değerlendirdik. Şimdi yayınımızı bitiriyoruz. Benden hemen sonra sevgili Burak Alaca 6. Adam programında sizlerle birlikte olacak. Pazartesi günü 12-14 arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Salim Manav'la Anadolu Ateşi sona erdi.
3: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
2: Basketbol severler buraya. Radyo Spor altyapısından çıktıktan sonra kısa sürede kendi kitlesini yaratmayı başaran Burak Alaca, başta Euroleague olmak üzere basketbol dünyasındaki tüm gelişmeleri 6. adamda yorumluyor.
4: Olympiakos gibi disiplinli oyun

0: sistemi olan bir takıma karşı böyle 4 çeyrek maçı taşımak gerçekten artık ne kadar iyi bir takım olduğunuzu, ne kadar takım olduğunuzu gösteren emarelerden biri.
1: Radyo Spor dinleyicilerinin de aktif olarak katıldığı 6. adamı Perşembe ve Cuma günleri, 13, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10'da dinleyebilirsiniz.
0: Bir mesajımız var, ona bakalım. Onur Yuva Kur'an yazmış. Duisburg'dan selamlar, iyi yayınlar. Uğur Bey, Harun Bey şu konuda katıldığını söylemiş.
1: Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Ben Burak Alaca, sizlerle birlikte saatler 13-14 aralığında burada birlikte olacağız. Futbol gündemine küçük bir virgül koyup biraz da basketboldan bahsedeceğiz. Malumunuz Euroleague ve Basketbol Süper Ligi'nin başlamasına yaklaşık 15 günden az zaman kaldı. Basketbol gündemini değerlendireceğiz. Bu arada bir son dakika bilgisi paylaşalım. Fenerbahçe'de dün teknik direktör İsmail Kartal bildiğiniz gibi istifasını açıklamıştı. Sayın Aziz Yıldırım göreve devam edecek demişti ama bugün takımın antrenmanında İsmail Kartal'ın yer almadığı, Oğuz Çetin'in de şu an İsmail Kartal'la görüştüğü bilgileri paylaşılmış. Yani evet, burada süreç nasıl ilerleyecek merak ediyoruz. Daha önce bildiğiniz gibi benzeri bir süreci Fatih Tekke'nin Trabzonspor'da ayrılığında görmüştük. Orada da yönetim onaylamamıştı bu ayrılığı. Lakin bir sonraki maçta Ahmet Sportif faaliyetler karşısında Trabzonspor'un aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından yollar ayrılmıştı. İsmail Kartal'da da şu an yine benzeri bir kriz süreci var. Hocanın artık kalmak istemediğini, en azından vücut dilinden, ki Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalarda da ilaç kullanmaya başladığını İsmail Kartal'ın belirtmişti. Aziz Yıldırım, bu tabi psikiyatrik ilaçlardan bahsediyoruz, şey değil. Zor bir durum. Bakalım devam edecek mi etmeyecek mi, bunu ilerleyen günlerde göreceğiz. Beşiktaş'ta Dušan Olimpijević'in dün Eurohoops'a özel ilk Euroleague sezonu öncesi, Beşiktaş'ın 13 yıl sonra açıklamaları var. Bir medya günü medya lansmanı yapılmış Euroleague tarafından. Yine dediğim gibi Beşiktaş'ta büyük bir heyecan var. Taraftarlarda da aynı heyecanı görüyoruz. Atılan mesajlardan, genel basketbol olan ilgiden bunu görebiliyoruz. 13 yıl sonra Beşiktaş Euroleague'e dönüyor. Bunun mimarlarından Dušan Olimpijević'in bir açıklaması olmuş. Bakalım ne demiş. Dušan Vlahović'in gelişi sonrası tekrardan Dušan tezahüratları, biliyorsunuz Akatlar'da son yıllarda çok fazla yankılanan bir tezahüratta artık Tüpraş Arena'da da İnönü'de de çok fazla yankılanıyor. Bunun üzerine bir espri yapmış. Daha önce Dušan tezahüratlarını Vlahović'e verin demiştim. Bunu ona verdim çünkü bu ülkede bir numaralı sporun futbol olduğunu biliyoruz. Vlahović'in ne kadar popüler olduğunu, taraftarımızın onu ne kadar sevdiğini biliyorum. Bu tezahüratı bir Sırp oyuncuya verdiğim için çok mutluyum. Maçlarını da izledim, harika gözüküyor. Bir gün statta maç izlemeye gittiğimde şöyle yapacağım Vlahović için. Dušan diye bağırmaya başladıklarında ayağa kalkıp benim için bağırıyorlarmış gibi yapacağım diyerek gülmüş Dušan Olimpijević. Bakın bana tezahürat yapıyorlar diyeceğim, üstüme alacağım diyor. Bu arada Dušan tezahüratları dediğim gibi Akatlar'da son yıllarda çok yüksek sesle yankılanan tezahüratlardan biri. Beşiktaş taraftarının gözdesi Dušan Olimpijević. Farkına varmadan edindiğiniz en Türk özelliğiniz hangisi diye çok güzel bir soru gelmiş. Daha önce Bursa Spor'da da çalışmıştı yaklaşık 2 yıl. Dušan Olimpijević'in Türkiye'de yaklaşık 5-6 yıllık bir geçmişi var. Bugün itibariyle duyguları yaşamak ve hayattan keyif almak. Daha önce de dediğim gibi Türkler ve Sırplar olarak birbirimize aslında çok benziyoruz. Neredeyse her şeye karşı aynı duygulara sahibiz. Tam bir duygu iniş çıkışı. Yine de duyguları seviyorum. Duygusuz, umursamaz insanlardan çok haz etmiyorum. Tabii bazen fazla oluyor. Bazen duygusal olarak fazla iniş çıkışı yaşıyoruz. Ancak bizi harekete geçiren şey duygular. Yani duygusal olun, sakinleşmeyin. Özellikle de Beşiktaş ile bu sezon. Ateşli olun, duygusal olun. Dediğim gibi hayatın tadını çıkarın. Siz de biz Sırplar gibi keyif almayı biliyor ve seviyorsunuz diye Türk halkına özel yaptığı sosyolojik bir tespitten bahsetmiş Dušan Olimpijević. Transfer konusuyla alakalı Beşiktaş'ta biliyorsunuz yaz aylarında transfer edilen Madi Sissoko'nun bir karaciğer problemi olduğu söyleniyor. Muhtemelen önümüzdeki 2-2,5 ay boyunca takımda olamayacak. Bir uzun transferi bekleniyor. Yine 2 numara transferinde de Beşiktaş'ın bir hamle yapması bekleniyor. Bunu uzun süredir zaten dillendiriyoruz burada. Bununla alakalı bir soru gelmiş. Piyasayı takip ediyoruz ama acele etmiyoruz. Elbette iki oyuncu için daha piyasadayız ancak acelemiz yok. Takımın temelini zaten oluşturduk. Önümüzdeki maçları takip edeceğiz diye bir transfer konusunda yorum yapmış. 8 yıl önce burada ne demişler? Soru şuymuş. Eski fotoğraflarınıza bakıp saçlarınızdaki beyazlar hakkında şaka yapmıştınız. Peki saçlarınızı en çok hangi takım beyazlattı? Beşiktaş mı, Bursaspor mu, Kızıl Yıldız mı diye sorulmuş. 8 yıl saçlarıma çok zarar verdi. Kızıl Yıldız ile 8 yıl önce Euroleague'de ilk sezonumdan bir fotoğrafta bugünkü halimi yan yana koysanız basketbolun bana neler yaptığını görürsünüz diyerek gülmüş Duşan Olimpiye. Şu an daha büyük bir karizma bu arada. Yaş oturmuş. Hiç enseyi karartacak bir şey yok kendisi adına, onu söyleyebiliriz. Transfere geç başlamak zorunda kaldınız. Kurmak istediğiniz kadro konusunda bu sizi ne kadar zor duruma soktu? Bu bizim kesinlikle ciddi sorunlarımızdan biriydi. Transfer pazarına 26 Haziran'da girdiğinizde zaten çoğu takım oyuncularla çoktan sözleşme imzalamış oluyor. Yani sezon bittiğinde piyasada çok fazla isim yoktu. Bir de 26 Haziran'daki yani Euroleague'deki olacağımızın açıklandığı durumu hayal edin. Ancak genel menajerimizin, benim ve ekibimin çok kısa sürede çıkardığı işten memnunum. Bence harika bir iş çıkarttık. Bence o günkü şartlara göre cidden çok iyi bir kadro kurduk demiş. Dürüst olayım, Türkiye'de fazla iyi espresso olmadığını söylemem gerek. Üzgünüm arkadaşlar ama bunu belirtmekte fayda var. En iyi kahve Beşiktaş ofisindeki kahve, en iyi espresso da orada. Buna cidden özen gösteriyoruz. En iyi kahve gerçekten iyi geçen bir idmandan sonra içtiğiniz kahvedir. En iyi kahve harika geçen bir koç toplantısından sonra içtiğiniz kahvedir. Tabii ki maçlarda genelde gece bitiyor, o vakitte de kahve içemiyoruz diye bir yorum yapmış Duşan Olimpiyeviç. Böyle sempatik bir röportaj olmuş. Ya genel itibariyle transferde Beşiktaş'ı iyi iş çıkardım 26 Haziran sonrası. Kolay değildi elbette ama fena bir iş çıkarttıklarını söylemek mümkün değil. O konuda yönetim, genel menajer Nedim Yücel, koç Duşan Olimpiyeviç'in elinden geleni yaptı ama yeterli mi değil mi tartıştılar ama çok geç kaldılar. Yani transferlerin Euroleague'de Mayıs sonunda başladığını düşünecek olursak şayet burada neredeyse bir aylık bir Beşiktaş gecikmeyle, handikapla başlamak durumunda kaldı. Potansiyelli oyuncular aldılar, hep söylüyorum. Bakalım bunların da vereceği sonuca göre Beşiktaş için iyi ya da kötü bir sezon olup olmayacağını göreceğiz. Ya bu konuda Beşiktaş'tan zaten defaatle bahsetmiştik. Bakalım Duşan Olimpiyeviç'in de keyfi yerinde açıklamalardan bunu anlayabiliyoruz. Bozkurt Celtemen yazmış. Selamlar, sevgiler kendisine de. İyi yayınlar. Türkler ve Sırplar 500 yıl boyunca aynı imparatorluğun halkları olarak birbirleriyle kültürel olarak geçişkenlik sağladılar. Dolayısıyla bu uyum çok doğal. Ya ben Sırbistan'da şunu fark etmiştim oradayken. Genel fenotip olarak da çok farklı değiliz. Ya da bilmiyorum, ben yani Türk halkının genel fenotipi öyle midir ama ben şahsen çok bir uzaklık hissetmiyorum. Çünkü çok iri insanlar. İşte çoğunda geniş sırtlı olduklarına dikkatimi çekti. Sesleri çok kalın. Kendi adıma söyleyeyim, en azından benzeş özellik taşıyan insanlar gördüm. O yüzden çok bir yadırgamadım orada kendimi. Huy olarak da benzerliklerimiz var muhakkak. Akdeniz insanlarıyla da var bu arada. Onu da şeyde anladım mesela. Yunan halkıyla anlamıştım. Genel olarak bir kültür geçişkenliği, Bozkurt Bey'in söylediği gibi, gözle görülür seviyede. Aslında en temelinde hepimiz insanız. Çok aslında çok birbirimizden farklı özellikler de barındırmıyoruz ama İşte kültür, coğrafya gibi şeyler zaman zaman daha anlaşılabilir oluyor. Ama genel olarak insanların birbirine çok uzak olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu anlamak çok zor değil. Burak Bey, İsmail Kartal antrenmana çıkmadı haberlerini aldık. Peki bir kayıt çıktı mı çıkmadı mı? Bu kararın ne yönde olacağına bir işaret olabilir. Bir kayıt derken nasıl bir kayıttan bahsediyoruz onu anlayamadım ama ne ikna edilmeye çalışılıyor ama İsmail Kartal mental olarak çok yıprandığını dün hepimiz anladık. Yani burada devam eder mi etmez mi bilmiyorum. Hani çok fazla ısrar var elbette ama burada İsmail Hoca'nın da artık biraz geri adım atabileceğini düşünüyorum. Bu kadar mental olarak yıpranmanın üzerine biraz daha bu baskıdan uzaklaşmayı tercih edebilir diye tahmin ediyorum. Bir reklamımız varmış. WhatsApp hattımızı hatırlatıp reklama gidelim. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum. 0538 052 14 87 diyelim. Kısa bir araya gidelim. Burak

0: devam ediyor.
1: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Burada kayıt çıktı mı sorusu Dirk Kuyt için söylemiş dinleyicimiz. Dirk Kuyt ve Zeki Murat Göle takımın başında antrenmanda. Evet, onu söyleyebiliriz. Bakalım. WhatsApp hattımızı tekrardan hatırlatıyorum. 0538-052-1487 diyelim. Burak Bey merhaba. Sizce İsmail Kartal göreve devam eder mi? Yani ikna edilebilir diye düşünüyorum ama kolay olmayacaktır. İkna edilebilir ama kolay olmayacaktır diye düşünüyorum. Gerçekten hocanın ciddi bir mental tahribat yaşadığını artık zaten anlamışızdır dünkü açıklamalardan da. O yüzden ikna süreci çok kolay geçmez diye tahmin ediyorum. Euroleague tarafından devam edelim. Bir mesajımız daha var, onu da okuyalım, sonrasında devam edelim. İyi yayınlar kardeşim, ben Spor Sergi Hüseyin. Sadece de Türk değil, bunlarda boşnakları, hırvatları da katalım. Çünkü ben şu anda boşnakların içinde yaşıyorum demiş. Yani benzer, hepsi benzer. Özellikle Balkanlar bize çok benziyor. Akdeniz tarafında İtalyanların hep benzetildiği söylenir. Huy olarak bilmiyorum, yakinen görmedim ama. Bakalım. Futbolda el hareketi yasak, boğaz sıkmak serbest mi acaba? Bilmiyorum, kural kitabına bakmak lazım. Tabii ki ironi yapıyorum ama yani sabah konuştuk zaten. Mesajları biraz basketbol odaklı alabilir miyiz? Sabah futbol konuştum, programın formatından da çok sapmak istemiyorum. Yani İsmail Kartal bir son dakika haberi olduğu için üzerinde konuşuyoruz ama harici şeylere çok girmemeye gayret ediyorum. Yanlış anlamazsanız bu bir basketbol programı. Güzel insan, NBA'de benim takımım Boston Celtics, Jaylen Brown'u daha yaşlı Paul George ile takas etti. Eğer hedef şampiyonluk ise Antetokounmpo için neden teklif arttırılmadı? Boston'ın bu sene hedefi nedir? Şampiyonluk değil bence. Burada hedef niçin diye sorarsanız, ya Jaylen Brown'u bırakıp yerine Paul George'u alıyorsun. Sadece iki tane birinci tur draft hakkı alıyorsun. Yani Philadelphia'nın şu an kurduğu kadroyla o birinci tur draft haklarının lotaryadan olma ihtimali de çok düşük gözüküyor. Çok yanlış bir karar. Jaylen Brown 2 sene önce Finals MVP olurken, geçen sene 28.5 sayı ortalarken nasıl bu oyuncudan çıkabiliyorsun? Ya enteresan. Oyuncunun da bu arada şeyi sonra demeçlerinde gördük. Hani ayrılmak yönünde bir arzusu yokken böyle bir ayrılığın da gündeme gelmesi hakikaten da olayı daha enteresan kılıyor. Yani oyuncu takasını ister, elden çıkartmak zorunda kalırsanız ve çok seçici olma imkanınız olmaz, bunu anlarım. Hani işte James Harden takasında falan da oldu. Ayak sürüyorsa mecbur gelecek teklifleri değerlendirirsiniz. Diğer takımlarda piyasa kırar adettendir. Böyle bir durum da yoktu. Ya yani o yüzden hakikaten ilginç bir takas olduğunu söyleyebilirim. Bu sene için hedef herhalde en ihtimal, en ihtimal değil, Doğu Konferansı nispeten zayıf bir konferans. Bir de hedef playoff olacaktır. Muhtemelen orada ilk tur ya da ikinci turda Boston Celtics'in duraksadığını göreceğiz. Peki Burak Bey, hemen basketbola dönelim. Sizce Fenerbahçe bu sene nasıl bir iş yapar? Yine çok ciddi bir Final Four adayı Fenerbahçe, tartışmasız. Son 2-3 seneye nazaran daha farklı bir kadro modeliyle sezona başlayacaklar. Onu da rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yani daha önce biraz daha koçun sistemine entegre ederek yükseltebileceği oyuncular varken, şu anda kendi başına da maç kazandırabilecek oyuncular var. İşte Shane Larkin, Will Clyburn gibi oyuncular edindiler. Fenerbahçe bu sene şampiyonun en büyük adaylarından biri. Burada B segment adaylardan olarak görüyorum. A segmentte benim için şu an sadece, hani bunu rasyonel bir şekilde söylüyorum, hani fanatik ya da işte Türk takımı olduğu için kayırmadan söyleyeyim, A segment şampiyonluk adayı bence Olympiakos. B segmentte Fenerbahçe ve Panathinaikos var. Hatta A eksi diyeyim, ya da Olympiakos'a S diyeyim, A diyeyim, Fenerbahçe ile Panathinaikos'a daha doğru bir konumlandırma olacaktır. Diğer adaylar için çok ortada, işte Real Madrid, Dubai Basket gibi takımlar için konuşmak adına çok erken, onların biraz daha birbirine denk olduğunu düşünüyorum ama bu 3 takım net Final Four'da olacaktır eğer sezon içinde çok beklenmedik şeyler yaşanmazsa. Fenerbahçe'nin tavanını yine Final Four ve şampiyonluk adayı olarak görüyorum. Yani geçen seneye nazaran ya da bir önceki seneye nazaran, şampiyon olunan seneye nazaran başlarken daha farklı bir durum yok. Bu iyi bir şey. En azından Fenerbahçe standartını korumayı başardı zirvede diyebiliriz. Bakalım. Merhabalar.

İyi yayınlar olsun. Gaziantep'ten Orkan ben. Anadolu Efes sanki geçmiş senelere göre bütçesini biraz daha dikkatli kullandı gibi düşünüyorum. Siz yeni yıl bitmeden ek bir transfer yapılır mı özellikle 4 numaraya? Bütçe konusunda Anadolu Efes'in ben cömert olduğunu tahmin ediyorum. Ben forvet rotasyonunda işte Yusta, Colin Malcolm hamleleri biraz da tasarruflu hamleler. Uzun rotasyonda Bruno Fernando öyle ama işte Mike James'i, Strazeli, Dario Saric'i bunları çok uygun bütçeye aldıklarını zannetmiyorum. Belki bir tık bir düşüş olabilir total bütçede. Bence bir 4 numara ihtiyacı olacak. Ercan da Dario Saric de çok atletik oyuncular değil. Orada biraz daha atletik özellikleri ön plana çıkacak bir 4 numaraya ihtiyaç duyabilirler. Mesela aklıma gelen isim daha önce geçen sene AYK ile Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çok özel işler yapmıştı. Bu sene PAOK'ta forma giyecek. Rakuan Gray. Mesela böyle Euroleague dışı bir hamle yapılabilir. Ne bileyim Fats Russell gibi mesela. O da Euroleague dışından geldi. Böyle bir deneme yapılabilirdi. Sezon içinde sanki bir 4 numara hamlesi gelirmiş gibi düşünüyorum. Merhaba Burak'cığım. Güzel insan. İsmail Hoca dönmemeli. Bence dönerse işi çok zor. Şu an geçilen son dakika bilgileri Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'ın evine gittiği ve özel olarak görüştükleri yönünde. Bu görüşmenin detaylarını da ilerleyen günlerde Oğuz Çetin muhtemelen açıklayacaktır. Ya da kulüp tarafından açıklanacaktır. Bir Aziz Yıldırım konuşabilir bilmiyorum ama yani genel olarak İsmail Hoca'nın aleti rüyası çok iyi bir noktada değil. Onu zaten görebiliyoruz. İspanyol takımlarındaki bu düşüş hiç normal değil. Siz ne düşünüyorsunuz demiş Fırat Okyay. Yani Barcelona çok kötü durumda. Real Madrid çok iyi bir koç getirdi ama kadro bence çok tartışmalı bir durumda. Orada Max Şulga ismine dikkat etmek lazım. NBA'den getirirler. Gelecek sene Euroleague'de de bayağı sükse yapabilecek bir oyuncu. Onu da söyleyeyim. Max Şulga ismi burada dikkat çekici oyunculardan olacaktır. Baskonya düşüşte Valencia koçunu ve Branko Badiou gibi, Juan Montero gibi oyuncuları kaybettikten sonra, Pradilla'yı kaybettikten sonra bir tık düşüşe geçecektir gibi gözüküyor. İspanyol takımları neden düşüşte? Hepsi kötü planlamanın eseri. Yani işte Barcelona senelerce 30 yaş üstü oyunculara çok overpaid kontratlar verip bütçeyi sarstı, sonra küçülmeye gittiler. Navarro'nun orada çok kara bulut gibi Barcelona'nın üzerine bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Ne Baskonya zaten hep bir ileri iki geri. Hatta eskiden hani Darius Thompson'ın falan olduğu dönemde çok kıymetli oyuncular çıkarttılar. Artık öyle Baskonya'dan çok ciddi kazanımlar da görmüyoruz EuroLeague özelinde. Valencia'nın yine bir standartı olacaktır ama geçen seneki Final Four biraz ekstraydı. O zaten tekrar etmesi zor bir şeydi. O yüzden yani bu bir dönem ama birkaç yıl sürecek bence. Yani İspanyol takımlarının birden tekrardan ciddi bir çıkış yakalamasını beklemiyorum. Onu söyleyebilirim. Merhaba, İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Bu Akdeniz ülkesi konusunda Yunanlar olmuyor. Onlar Sırplar ile aynı durum. Beraber yaşama durumu, Yunanlar için geçerli olan Caciki, Musakaki gibi bunun örnekleri. Akdeniz ülkesi benzerliği İtalya ile daha mantıklı olabilir. İtalya'ya hiç gitmedim, bir fikrim yok valla ama duyuyoruz tabii ki. Bu arada Fenerbahçe basketbolda niye İbrahim Kutlay ile bir yapılanma düşünmüyor? Onu anlamıyorum. Avrupa'da bağlantıları çok güçlü olan bir isim İbrahim Kutlay. Bana basketbolu sevdiren isimdir. Ayrıca Mehmet Okur gibi NBA'de şampiyonluk yaşayan bir isim de basketbol milli takımı için değerlendirilmemesini anlamıyorum. Yönetim adına çok iyi olur. Tamamen farklı sebeplere dayandığını düşünüyorum. Bu konuda görüşünüz nelerdir? Ya İbrahim Kutlay'ın ben Fenerbahçe'de bir noktada görev alacağını düşünüyorum bu arada. Orada daha önce Daşka döneminde de başarılı işlere imza atmıştı. Fenerbahçe'de de bir gün fırsat gelecek bence. Ki çok iyi bir basketbol insanı olduğunu düşünüyorum. Yani bunu hem az önce söylediğiniz gibi network'e bağlayabilirsiniz. Basketbol aklına bağlayabilirsiniz. Gerçekten çok kıymetli olacaktır. Bir noktada bir görev almasını beklerim. Onun haricinde Mehmet Okur daha önce milli takımda asistan koçluk yapmıştı ama bir daha değerlendirildi mi, değerlendirilmez mi bilmiyorum. Yani çok Türkiye'de bir şey yapma güdüsünde de değil kendisi. Amerika'da yaşıyor zaten, işte Phoenix Suns'ta bir dönem asistanlık koç yapıyordu. Belki orada kariyerine bir şekilde devam edebilir. Orada çok ciddi bir reputasyonu var çünkü. Yani NBA'de yıllarca oynamak, Utah Jazz'de bir efsane, Moneyman lakabı var zaten. Orada gittiklerinde taraftarın sürekli sevgiyle karşıladı. Orada bir kabul görmüş bir figür. Orada artık şey yapabilir, ne denir ona, asistan koçluk yapabilir. Bunun üzerine eğilirse bir noktada baş antrenör olabilir gibi gibi. Yani bir sezon bir oyuncu gelişim direktörlüğü, oyuncu gelişim koçluğu var. 16-17 uzun yıllar önce Suns'ta. Üzerine o da başka bir şey de olmadı bilmiyorum ama Amerika'da öyle bir kariyer inşa edebilir. Şu an artık
bugün itibariyle 47 yaşında. Önemli bir basketbol figürü. Belki biraz spordan, en azından şey anlamında söylüyorum bunu. Kafa dinlemek anlamında uzak kalmayı tercih ediyor olabilir emeklilik hayatında. Yani çünkü çoğu sporcudan koç olanları, teknik direktör olanları görüyoruz ama şeyi düşünsenize, ömrünüz boyunca sürekli, ömrünüz boyunca demeyeyim hadi abartı olmasın ama hayatınızın bir 15 yılı sürekli olarak seyahat ediyorsunuz, ailenizden uzak kalıyorsunuz, sürekli olarak bir yorgunluk var, sürekli sakatlıklar var, bedeninize çok iyi davranmıyorsunuz vesaire. Bu gibi şeyleri düşününce hani 15 yılın sonunda doğru yatırımları da yaptıysan biraz kendini kızağa çekmek isteyebilirsin diye düşünüyorum. Her sektörde böyle bu arada. Ya çok başarıyla yaptığın bir sektörde 15 yıl sonunda artık hayatta bir noktaya geldiysen, seni kurtaracak yatırımların varsa biraz kendini kızağa çekebilirsin. Hani yine içinde olursun ama çok efektif rol almak arzu etmeyebilirsin gibi gibi şeyler var. O yüzden nispeten anlayabildiğimi söyleyebilirim. Ya, ilerleyen bir noktada gelir Türkiye'de bir koçluk yapar ya da başka bir ne bileyim NBA'de, G League'de bir antrenörlük deneyim olur ve bence çok başarılı olacağına da inanıyorum bu arada. Çağın çok ötesinde bir oyuncuydu çünkü Mehmet Okur, işte şeyleri hatırlarsınız. Mehmet Okur'un oynadığı bu 2000-2010 arası dönemde NBA'de çok fazla yayın gerisini kullanan, çok fazla şut atan uzun yoktu. Şimdi her uzundan şut atması beklenilirken Mehmet Okur aslında çağ ötesi bir oyuncu profiline sahipti o dönemde. Şimdi yeniden noktada eğer Mehmet Okur şu an oynuyor olsaydı gerçekten çok daha kıymeti olacak, çok büyük kontratlar alacak ve NBA'de her takımda isteyebileceği bir oyuncu olurdu diye düşünüyorum. Bence özel bir isim Mehmet Okur bu anlamda. Çok başarılı bir NBA kariyeri var. Şu an olsa çok daha da başarılı olurdu diye düşünüyorum. Hani NBA'de 2004'te Detroit Pistons'ın şampiyon olan takımında bir yüzüğü var ki o kadroda da işte Ben Wallace'la birlikte, Rashid Wallace'la birlikte uzun rotasyonda ciddi süre alan oyunculardan biriydi. Yani sadece kadrodaydı değil, rotasyonda da önemli yer alan oyunculardan biriydi. Bu anlamda Mehmet Okur'un NBA kariyerini baştan sona değerlendirdiğimizde önemli bir dönem olarak bunu adlandırabiliriz. Utah Jazz döneminde Pau Gasol'ün sakatlığı sonrasında açılan kontenjandan All-Star olmuştu. Öte yandan orada bir Money Man dönemi var, işte All-Star olduğu bir ay içerisinde maç kazandıran basketleri üst üste attığı, kariyeri boyunca hep farklı bir oyuncu oldu. Şut özelliği olan çok fazla uzun olmadığı için o dönem. Özel bir oyuncu Mehmet Okur. Amerika'da da ciddi bir ağırlığı var bana soracak olursanız. Diyelim Silvian Francisco'nun açıklamaları varmış. Jay Obradovic'in basketbolunda hep şeyi biliriz mesela. Partizanlı oyuncular da bu konuda serzenişte bulunmuşlardı. Takım çok fazla set oynuyor. Koçun direktifleri dışına çıkıp inisiyatif alma şansı çok yüksek değil. Hatta Dwayne Washington mu söylemişti bunu yoksa Sterling Brown mu? Onu hatırlamaya çalışıyorum. Galiba Dwayne Washington demişti ki topu alıp hızlı hücuma çıktığımızda ben kaldırıp o topu kullanabilmek istiyorum bir rakibi hazırlıksız yakaladıysak ama orada sürekli bizi frenleyen bir koç var demişti. Mesela hızlı hücumda üçlük kullanmaya çalıştığında, boş kaldığında vesaire. Sürekli takımı sete oturtan, sürekli belli bir planın içinde tutmaya çalışan bir koç olmasından modern Amerikalı oyuncu yapısı buna çok müsait değil. Onlar biraz daha özgürlüğüne düşkün bir coğrafyadan geldikleri için Amerika'da biraz daha oyuncuların özgürlüğü var topla birlikte. Ha, bunun haricinde tabii şey de var. Oyun alışkanlığı itibariyle artık Avrupa basketbolu da bu kadar, koçların her saniye oyuncuların özgürlüklerini biraz elinden alıp biraz orada çok inisiyatif vermemesine de alışkın bir Avrupa basketbolunun oyun yapısı yok güncel olarak. Bundan şikayet etmişti. Burada Silvian Francisco'nun açıklaması şu, biliyorsunuz Azvel'e imza attıktan sonra çok beklenmedik bir şekilde bir anda Panathinaikos'a transfer olmuştu. Farklı bir perspektiften yaklaşmış. Dürüst olmak gerekirse Obradovic'le çalışmak beklediğimden bile daha iyi. Setler, farklı durumlar, hücumda ve savunmada takıma katmak istediği her şey. Salonu çok seviyorum. Soyunma odasında her zaman çıktığımda ve salona baktığımda ilk maç ne zaman gelecek diye düşünüyorum. Çılgınca olacak demiş. Kendisi bir Avrupalı bu arada, onu da söylemek lazım. Fransız bir oyuncu. Jay Obradovic basketboluna, modern basketbolda bu kadar ikna olan bir oyuncu grubu çok başarılı olabilir diye düşünüyorum işler yolunda giderse. Yani işte dediğim gibi Dwayne Washington'ın yaklaşımıyla, ki Silvian Francisco çok daha iyi bir oyuncu, onun yaklaşımı arasındaki farkı görünce gelecek sezona da biraz daha umutlu bakabiliyorsun. Özel oyunculara sahip Panathinaikos şu anda. Silvian Francisco eklemesi haricinde geçen seneden Kendrick Nunn ve Nigel Hayes-Davis gibi oyuncular var. Ne Gershon Yabusele gibi bir yıldız aldılar. Orada kötü haber, Mustafa Fall

0: Öte yandan şey açıkça söylemek lazım işte kulübün 100. yılı olmasından ötürü biraz daha ekstra motive olacaklar. İşte bu senelerdir sürekli Final Four'a gelip normal sezonu zirvede tamamlayıp şampiyon olamama lanetini kırdılar. İlk kez bir normal sezonu lider tamamlayan takım Euroleague'de şampiyonluğa ulaştı gibi gibi bir sürü parametre var. O yüzden bir adım önde görüyorum onları diğer rakiplerine nazaran. Fakat dediğim gibi Fenerbahçe ve Panathinaikos da burada ciddi söz sahibi olacaktır diyelim. WhatsApp hattımızı hatırlatmak isterim. Basketbola yönelik soru görüş ve mesajlarınız için. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 olur. Radyo Spor WhatsApp hattında mesajlarınızı bekliyoruz. Buyurun sohbet edelim. İlerleyen saatlerde futbola zaten yayınlar tekrardan dönecek. O yüzden basketbolla alakalı laflamak isteyenler varsa mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim, ardından kaldığımız yerden devam edelim.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ergin Ataman sonrası Ceyko Pana Euroleague şampiyonu yapabilir mi? Kadro ligin en iyi kadrosu ama bence yapamaz. Devri geçmiş bir koç demiş sevgili Özgür Meriç. Buradan selamlar kendisine de. Ya modern basketbolda biraz daha tempo artmışken bu kadar yarı sahayı seven, bu kadar taktiğe boğmayı seven bir koçun artık çok randıman alması elbette bence de kolay değil. Lakin belli de olmaz. Yani Obradovic'in hani bu devri geçti dediğimiz dönemde Partizan da biraz şampiyonluk potasının uzağında bir malzemeyle hareket ediyor olması düşündürücü. O yüzden tekrardan bir gözden geçirmek lazım bence ama tabii ki çok kolay bir misyon olmayabilir. Burak Bey selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Beşiktaş'ta İtalyano'yu çok övüyorlar. Tamam, çok iyi hoca ancak Türkiye'de işler İtalya gibi değildir malum. Bir mağlubiyet bir beraberlik aldığında İtalyan yerden yere vuracaklar, bunu da unutmayalım demiş İstanbul'dan Nurettin Bey. İtalyan basını hiç takip ediyor musunuz? İtalyan basının da Spalletti, Allegri, işte ne bileyim Sarri, Mancini zamanında yerden yere vuruyorlar. Ya bizim basında yaygaracılık vardır ama İtalyan basını daha pis, ben size söyleyeyim. Ya bu anlamda mesela İspanya'dan gelen bir hoca, Almanya'dan gelen bir hoca ne oluyor diyebilir. Onlar hayata biraz daha relax ya da ne bileyim daha profesyonel bakıyorlar ama İngiliz ve İtalyan basını çok pistir. Yerden yere vurmalarını çok sallayacağını zannetmiyorum o yüzden kendisinin. Yani özellikle İngiliz basını mesela, bunu Ercan abiyle de daha önce konuşmuştuk. Çok brutal, çok vahşet dolu başlıklar atabiliyor. O yüzden İtalyan basınını etüt etmiş. Gerçi orada baskı tabii Bologna'da, Fiorentina'da, Beşiktaş kadar fazla değildir ama orada da şeyin baskısı var. İki kere Avrupa'da final oynamış bir koçun yaşadığı baskı İtalyan basınını kaldırıyorsa burada bir şekilde bence başa çıkar. Yani kulübün ve taraftarların çok kulak asmaması lazım. İsmail Kartal için de sabah söyledim. Burada yöneticilerin, taraftarların sahip çıkması gerekiyor. Basında çünkü çok kötü niyetli insanlar var. Burada bir dinleyicimiz yazmış. Necip Karagül. Sevgili Burak, bu radyonun jokeri sen misin? Kim izin de olsa yerine program yapıyorsun. Radyoda burada bir soru sormuş. Söylesem mi söylemesem mi bilemedim ya. En çömez sen misin demiş. Hadi okuyayım, çok da erinecek, yücelenecek bir şey yok. Olsun, yine de hayırlı yayınlar demiş. Çok teşekkürler. Buraya genelde çömezleri almıyorlar. Belli bir komik kalifikasyonun üzerinde olan insanları buraya alıyorlar. Şey değil çünkü hani ne denir ona? Hani İstihdam havuzu çok yüksek bir yer değil ya. 15 tane falan yayıncı var altı üstü. Hani rating olarak da bunu kuruma övmek için söylemiyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen tematik radyosu olduğu için zaten 15 kişilik bir havuz var. Buraya genelde pek çömezler giremiyor. Enerjim daha yüksek diyebiliriz. Yoldan geçeni de çevirip almıyorlar. Hani henüz 25 yaşındayım. 19 yaşından beri bu sektördeyim. Bir emek var. Belli de bir potansiyel görüyorlar falan. O yüzden ben çömez demezdim ama bilmiyorum sizin bulunduğunuz kurumda çömezlik var mı yok mu? O da sizin takdiriniz olsun. Böyle de cevaplamış olayım. Dediğim gibi böyle soruları çok cevaplamaya erinmiyorum. Normalde okumaya da bilirim ama dediğim gibi bir beis görmüyorum. Öyle bilgilendirmiş olayım. Burada çömez olmaz pek fazla. Bilginize. Marco Guduric'in Olimpia Milano'dan eski Fenerbahçeli koç Sarasyas Kevicius'la alakalı bazı ifadeleri var. Sarnas Yasikevicius'un

coaching ile alakalı açıklamalarda bulunmuş. Burada tabii şey var. Ne denir ona? Hasret kalmıştır. Milano'da Poeta belki çok kötü bir koç değildir ama rekabetçiliğin uzağında. Tabii burada iyi de bir kontrat alıp gitti. Yani çok maneviyattan uzak bir şekilde de bakıyor olabilir ama arıyordur bugünleri. Sırp oyuncular biraz daha rekabetçi oluyor. Ondan uzak kalmak da Gudur için ağırına gidiyordur. Nereye konuşmuş? Sports Club'a, ülkesinin basın kaynaklarına, Sırbistan basına Sport Club'a konuşmuş. Saras her maça en az 2-3 gün önceden hazırlanırdı. Her idmandan sonra hemen bilgisayarın başına geçerdi. Şut atarken o bilgisayarın başında maçları izliyordu. Tüm gün rakibi analiz ediyor. Onlara nereden saldırabileceğimizi, nasıl savunmamız gerektiğini, ne yapacağımızı detayına kadar araştırıyordu. Saras her şeyi not alır. Her maç için ayrı bir A4 defteri var. Notlarını küçük harflerle yazıyor. Muhtemelen hazırlık sürecinde bu notlar için, bu notlar onun için hatırlatıcı oluyor. Bunu yapan birçok koç var ama beni en çok etkileyen şey lig sonuncusuyla oynayacağımız bir Türkiye Ligi maçında bile aynısını yapması. O A4 kağıdı baştan sona ilk satırdan son satıra kadar dolu olurdu. İnanılmaz bir şey. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Her maç aynı şekilde yaklaşıyor. Hiçbir rakibi asla küçümsemiyor. Elinden gelenin en iyisini yaptığını ve üstüne düşeni yerine getirdiğini biliyor. Sonra elbette sıra bize geliyor. Bu yüzden çok duygusal ve sağ kenarında davranışları daha agresif olabiliyor. Ne kadar enerji harcadığını ve elinden gelenin en iyisini yaptığının farkında. Sonra biz hata yaptığımızda, konsantrasyonumuzu kaybettiğimizde ve 100 kere tekrarladığı bir şey yapamadığımızda kendini suçlu hissediyor diye Saras'ın basketbolu ne kadar içselleştirdiği ile alakalı bir açıklama yapmış Marko Guduric. Yani bunlar önemli. Çok adanmadan hiçbir işte başarılı olamazsın. Yani illa şey değil, A4 kağıdı da mesele değil. Çok mesai harcaman lazım. Erinmemen, çekinmemen lazım. Aksi takdirde memur zihniyetiyle, bunu hani şey olarak söylemiyorum, memur zihniyeti de iyidir. Hani eğer bu tarz bir hayat benimsiyorsanız ya da tamah ediyorsanız bulunduğunuz konuma, ki olabilir. İyi de bir şeydir bu arada, insanı çok yıpratmaz. Okey, ama dediğim gibi hani mesai saatim bitsin, yoluma bakayım, evime köyüme gideyim, hafta sonları çalışayım mentalitesiyle çok genelde olmuyor. Bunu medya sektörü ekstra yıpratıcı bir sektör. O apayrı bir mesele ama genel bütün sektörler için öyle biraz kendinden bir şeyler vermen gerekiyor. Pana sahibi Leonardo DiCaprio reisin oynadığı Man in the Iron Mask filmindeki D'Artagnan'a benziyor demiş. Burada Dimitris Yanakopoulos'u Özgür Meriç benzetmiş. Leonardo DiCaprio'ya benziyor. Ben daha çok şeye benzetiyorum. Yaşlılık dönemi Johnny Depp'e de benziyor. Saç tarzı. Tabii Johnny Depp'in biraz daha çene hattı farklı ama esmerlik olsun vesaire. Dimitris Yanakopoulos'u biraz daha ona benzetiyorum. Bakalım bakalım bakalım. Bir dinleyicimiz yazmış. İsminizle hitap etmek isterim. Ahmet Onput. Burak kardeşim, sen kafana takma, boş ver. Sen gerek futbolda gerek basketbolda çok iyi ve bilgilisin. Seni dinlemekten zevk alıyorum. YouTube'daki videolarını da izlemekten. Ha keza iyi ki varsın, sana çömez desinler. Ne yani, çömeze takıldığım için değil. Yani bu biraz hadsiz bir mesaj olduğu için okuyup okumamak arasında kaldım ama. Hadsiz derken hitap şekli olarak burada hani güzel bir iletişimimiz var ama burası köy kıraathanesi değil. Takdir edersiniz gibi onun için söylüyorum. Yoksa teşekkür ederim desteğiniz için. Herkes saygı sevgi çerçevesinde dediğini söylemekte özgürdür. Ona çok takıldığımdan değil ama dediğim gibi burada biraz haddini aşan bir mesaj olduğu için okumakta da dediğim gibi erinmedim. Bir problem yok ama teşekkür ederim desteğiniz için. Çok problem değil ya. Yani söylemek istemiyorum ama bu niyet üzerinden söylemiyorum bu arada. Kötü niyetli de olmayabilir dinleyicimiz ama genel itibariyle hani insanların sarf ettiği cümleler biraz kendi kalitesiyle alakalı da ipuçları verdiği için çok mühim değil. sevgili Burak Alca, iyi yayınlar. İzmir'den Sertaç ben. Sabah açıyorum sen varsın, öğlen açıyorum sen varsın, akşam açıyorum sen varsın, iyi yayınlar dilerim demiş. Ya bugün aynısını Ufuk abiyle de yaşadık bu arada. Benden bir önceki saat. Stüdyoya girdi, rejideydim. Bahçeye çıktı, kahve içiyordum. Ofise girdi, uzanıyordum falan. Dedi neden her yerden sen çıkıyorsun? Yetişiyoruz bir şekilde. Yani bir de keyifli bir iş yapıyorum. Yani çıkıp spor konuşmayı herkes seviyor zaten. O yüzden çok büyük bir problem değil. Bakalım bakalım bakalım. Yeni sezon başladı ama zannediyorum herhalde herkes yayınlarında olur diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla eskisi kadar yoğun bir yelpaze olmaz. Yeni sezonda Euroleague için de ekstradan hani güzel içerikler gelecek Radyo Spor tarafında. Burada yine ekstra saatlerde sizlerle olacağım ama herhalde çoğu zaman taş yerinden oynamaz. Herkes kendi programında olur.
Çok içli bir mesaj geldi. Abi selam, biten iş bir aşk acısı eskisi gibi devam etmez. İnceldiği yerden kopmalı Ankara'dan Doğukan. Gudur iç için mi, Obradoviç için mi, yoksa hani hayata dair bir alıntı mı? Hepsi bir arada da olabilir, bilmiyorum ama hayatta hiçbir şey eskisi gibi devam etmez. Yani bir yara açılır, zamanla kapanır. Çok mutlu olursun, zamanla yine hüzne boğulabilirsin. Bir hayatın döngüsü şu şekilde. Hiçbir şey, yani güzel şeyler için hep derler ya, sonsuza kadar sürmez diye. Kötü şeyler de sürmüyor. Zaten bu musibetlerin ya da güzel şeylerin ya da garabetlerin ya da güzel şeylerin ardı arkasına gelme sebebi bu. Sürekli bir iniş çıkış olması lazım. Her gün güzel olsa güzelin anlamı kalmaz. Şükürsüz olursun. Her gün kötü geçse hayata tutunamazsın bir şekilde. Artık pes etme noktasına gelirsin gibi. Bunların hepsi insanı kamçılayan bir sarmalın içerisindeyiz. Yani diyorum ya, bugün çok keyifliysen yarın üzülmen lazım ki geriye dönüp baktığında tamam güzel şeyler de oldu deyip kıymetini bilesin. Şükürsüz olmasın diye insan herhalde böyle bir sarmal var. Şükretmek lazım. Hiçbir aşk acısı eskisi gibi devam etmez. E tabi. Aşk da çok göreceli bir kavramdır. Çok acı çektiğine bakmayın. Her yeni gelene de farklı şeyler bulup tutulabilirsin. Yani genelde gelen gideni aratmaz diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum, herkesin hayatında da farklıdır. Çok tutulmamak lazım. Burak abi yayınlar, araç kullandığım için yazamadım. İsmail Hoca'yı eleştirenler Avrupa'da 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik. Ligde sakatlara, cezalılara rağmen sistem yapmaya çalışıyor hoca. Önce yaptıkları belli zaten. İsmail Hoca'yı çekemeyenler çoğunlukta demiş. Seviliyorsun Burak abi demiş bir dinleyicimiz. Yani bence biraz üzerine fazla gidiliyor İsmail Kartal'ın, onu söyleyebilirim. Mental olarak da yaşadığı durum, işte az yıllarım da ilaç kullandığını söylüyor vesaire deyince, hani dediğim gibi burada psikiyatrik bir ilaçtan bahsediliyor. Ben şeye üzülüyorum. Bir insan bu kadar büyük baskı altındayken mesela çok üzerine gidiliyor. Medyada da çok iyi niyet, ben de eleştiriyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın, ama algı yaratmak için çok art niyetli İsmail Kartal üzerine davranışlar da görüyorum. Bunlar beni üzüyor. Yani insan çünkü, o da neticede bu kadar yüklenmeye gerek yok. Burak Bey, senin hakkında böyle düşünceler, mesajlar okumayın lütfen. Çünkü sizin bu konudaki size sarf edilen kelime beni bile yaraladı. Bence bugün mesaj okumayın, çünkü siz ne kadar değerli bir radyo spor yorumcusu olduğunuzu, basketboldan, futboldan ne kadar iyi anladığınızı biliyoruz. Saygılar demiş İstanbul'dan Nurettin Bey. Yok, mesele değil ya. Alıngan bir insan değilim bu arada. Hani biraz sert cevap verdiysem vesaire, ama durumu açıklamak için. Alınganlık bir durum yok. Herkesin kendi görüşü. Burada görüş de belirtmemiş. Sadece yanlış bir sıfat kullanmış bence. Olabilir. Normalde okumaya da bilirim ama okuyorum. Dediğim gibi ben çok alıngan olsam üstünü halının altına da süpürebilirim. Zorunda değil neticede ama problem değil. Mehmet Koca Joker Burak Alaç yazmış. Selamlar. Nusret Özdemir. Sevgili Burak, tanıtımlarda senin için radyo spor altyapısından yetişen söylemini biraz açar mısın demiş. Şöyle, ben buraya farklı bir radyodan gelmedim. Daha önce işte çeşitli şirketlerde bir dakika skoru uygulamasında, bir web sitesine vesaire stajım vardı. Burada Ajan Spor tarafında bir staj dönemim oldu, yaklaşık 5 yıl falan oldu herhalde, öyle başladım. Akabinde radyoda ilk olarak Aygün abinin programlarını, hani bilmiyorum ses tonumdan mı ya da bilgi birikimine dayanarak fırsat verdiler sağ olsunlar. Buradan o dönem Barış Ertül vesile olmuştu. Buradan Barış abiye de selamlar, sevgiler. Orada programlara 5-10 dakika katılarak başladım. Bir sene sonra işte yaklaşık 3-4-3,5 sene önce kendi programımı aldım falan. Yani burada yayıncılığı biraz öğrenip geliştirdiğim için radyo spor altyapısından yetişen ifadesi var. Doğrudur da bu arada. Bu gurur duyduğum bir şey. Çünkü iyi bir yerdeyiz netice itibariyle. İyi bir yerde başladık. O yüzden doğru bir ifade. Gurur duyduğumda bir ifade geri dönüp baktığımda. Bundan sonra nereye gideriz, ne yaparız bilmiyorum ama benim için çok şimdiye kadar her şey memnun olacağım şekilde ilerledi. Abi abi selam, biten hiçbir aşk eskisi gibi devam etmez. İsmail Kartal için dedim demiş dinleyicimiz. Fatih Tekke'de de öyle oldu. Ya burada şey oluyor biliyor musunuz? Hani hayatta da böyledir. İnceldiği yerden kopsun güzel bir cümle, neden diye sorarsanız. Karşılıklı çok seviyor olsan da bir yerden sonra olmuyorsa olmuyordur ya. Senin burada her ettiğin ısrar, her geçen gün birbirini daha çok yıpratırsın, zarar verirsin ve hani burada geri dönüp baktığında bir şey ne güzeldi diye hatırlayacak noktadan nefret edersin. Artık seni yoracak bir noktaya gelir o. Geri dönüp yad ettiğinde ona getirmemek lazım. İnceldiği yerden kopsun doğru bir söylem. Bazen severek de ayrılman gerekebilir. O yüzden bu durum için katılırım bu söyleminize. Hani ilişkiler birbirini yıpratmadan, seviyorsan da, ölüyorsan da, bitiyorsan da bitmeli. Çünkü artık bazı şeyler aşıldıktan sonra onlara çözüm üretilemiyor. Yani

bir umuttur diyorsun ama biraz da gerçekçi bakmak lazım. Ben Hüseyin Mecit, hoş gelmişsin. Hayırlı yayınlar Burak Alaca. Cuma'dan çıktım, hemen dedim mesaj yazayım abime. Dün konuklarına da selam olsun. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Ayağına taş değmesin. İyi ki varsın demiş. Bilmukabele ümit ediyorum sizin de ayağınıza taş değmesin Hüseyin Mecit'e. Buradan hepimizin, hiçbirimizin hastalığı bozulmasın. Hayat devam ediyor. Sıkıntılar oluyor. Güzel şeyler oluyor ama mühim olan sağlık saati yerinde olsun. Geri kalan bir şekilde çözülür. Basketbolda yaprak kıpırdamıyor. Ona rağmen betimleme şeklin, konu başlıklarını bulman ve anlatım tarzında seviliyorsun. Koca yürekli insan demiş. Fırat Bey, çok teşekkür ederim. Ya sohbet ediyoruz işte, öyle bakıyorum. Benim için de güzel oluyor. Merhaba Burak Bey, Barış yazmışsın. Semih Bey burada, selamlar. Barış değil, ha, düzeltme gelmiş. Hiç problem değil. Fenerbahçe'de ilk 5 dışında bench'ten katkı verecek sürpriz isimler bu sene kimler olur? Başarılarınızın devamını diliyorum demiş. Şimdi şöyle, bir Yardan ya da Serden geçme durumu olacak. İlk 5'te Baldwin, Larkin, Taylor Norton takır üçlüsünden biri başlayacak. Trent Forrest ya da işte bu dörtlüden bench'te kalanlar katkı verecektir muhtemelen. Sergio Yunus'tan çok bir şey, büyük bir şey beklediğimi söyleyemeyeceğim. Uzun rotasyonda Chris Silva'nın bu sene daha iyi olmasını bekliyorum. Forvet'te Will Clyburn, Shavon Shields ikilisinden bench'ten gelecek olan, bence Will Clyburn biraz ekstra katkı verebilir. Bu sene çok geniş bir rotasyon var. O yüzden hani Mahzen'den Saras'ın çıkartıp fayda alabileceği oyuncular var. Onu söyleyebiliriz. Burak Alaca, basketbolda kralsın, yorumlarında aslansın, karakterine kaplansın, kısa ve öz adamsın demiş Çağlayan Bey. Teşekkür ediyorum. Güzel bir mesaj olmuş. Biraz kırıldım gibi anlaşıldı galiba. Destek mesajları geliyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Ama iyiyiz, problem değil. Bunlar olur bu arada. Yani şöyle, sadece iş değil. İş yaparken burada bir şey arz edip hani toplumun beğenisine sunuyoruz. Herkes beğenmek zorunda da değil bu arada. Bu subjektif bir şey, haşa. Günün sonunda buradan çıktığında kendi yaptığın işten memnunsan bir mesele yok. Tabii ki insanlar keyif alsın. Öncelik bu. İnsan ilişkilerinde de öyle. Yani ben şey noktasında biriyim. Çok fazla sosyal medya diliyle söyleyeyim, ponçik biri değilim. Hani insanlar beni sevmediğinde de bunu kabullenebiliyorum. Hani şey noktasındayım. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. O yüzden mesajın dilini çok beğenmesem de çok kırılmadım ama çok teşekkür ediyorum destek mesajlarınız için. Bunları görmek tabii mutlu ediyor. Her zaman atabilirsiniz. İbrahim, ben İstanbul'dan. Burak kardeşim, iyi yayınlar. Türkiye'de yerli hocaları yöneticiler rahat bıraksa bizim hocalarımız Avrupa'ya öyle transfer yapar. Sen doğruları söylemeye çalışan bir yorumcusun. Kim ne derse desin, önemli olan doğruları söylemek. Bu bazılarının hoşuna gitmeyebilir, özellikle fanatiklerin, ama hayatın güzelliği doğruları söylemektir. Ben mesela şeyi söylüyorum. Bakın, burada bazen basına karşı yaptığım açıklamalardan ötürü bugün Batıkan abiyle de konuştum mesela. Açıkça eleştiriyorum. Basında bazı kişiler algı yapıyor. Bazıları bazı amaç uğruna hareket ediyor. Artık gazetecilik öldü diyorum. Sosyal medya haberciliği, tık tık tık, oradan duydum, buradan duydum, tweet at. Kimse oturup gazeteye uzun uzun bir şey yazmıyor. Kimse okumuyor. Kimsenin, bence sektörde çoğu kişinin artık eli kalem kağıt tutmuyor. Kendimi de bu gruba sokarım. Çünkü ben hani uzun yıllardır gazetecilik ya da medya sektöründe olan biri değilim. Zaten Z kuşağıyım, ne kadar olabilir? Bunları söylüyorum. Art niyetli İsmail Hoca'ya karşı, Fenerbahçe'ye karşı art niyetli basın mensupları olduğunu söylüyorum, algı yapan. Hakeza Beşiktaş ve Galatasaray için. Kalifikasyon düşük çok insan olduğunu düşünüyorum. Boş yaygara koparan. Şimdi doğruyu söylemek güzel diyorsunuz ya. Ya ben şunu söylüyorum. Ben bunları söylediğim için mesela buna alınan, gücenen ya da benim tavrımdan, dilimden hoşlanmayan bir sürü insan vardır. Ben yarın bir gün buradan ayrılsam iş bulmakta zorlanabilirim. Sektörün gerçeklerine burada çünkü eleştiriyorum net bir şekilde. Doğru mu? Ama benim de fıtratım böyle. Yani yapacak da bir şey yok. Bence çok fazla yanlış şey var. Görüyorum, söylüyorum. İnsanların hoşuna da gitmiyor olabilir. Yapacak da bir şey yok. O yüzden katılıyorum. Doğruları söylemek kıymetli. Hayda. Halil Çelik yazmış. Burak kardeşim, seni kimseye yedirmeyiz. Sana destek için bir dakikalık karanlık eylemi başlatıyorum. Bursa'da ışıkları kapattım. İyi, akşam da yapabilirsiniz bunu, daha hani isabetli olur, farkındalık da yüksek olur diye düşünüyorum ama en azından bir hareket olmuş, sağ olun. Burak Bey, ne diyorsun? Nazım Hikmet şiirinde sen elmayı seviyorsun diye elma da seni sevmek zorunda değil mi? Hatta sen pizza mısın ki, inşallah uzun süredir devam eder, iyi yayınlar demiş. Bu arada benim ailem gıda sektöründe pizzayla
uğraşıyorlar bir markanın franchise olarak. O yüzden pizza deyince de bir şey yaptım, hani yanlış yerde bir düşündüm ama sıkıntı yok. Yani

0: Nazım Hikmet'in dediği gibi sen elmayı seviyorsun. Elma da seni sevmek zorunda değil. Bu arada buna da saygı duymak lazım. Çok şey olmayalım. Hani şey daha kötü. Dün bunu bir arkadaşımla sohbet ederken de söyledim. Birini sevmiyorken seviyormuş hissiyatına onu sokmak, o izlenimi vermek daha tehlikeli. Sahte. Beni sevmeyenler olabilir. Aynen söyleyebilirsiniz. Sevgi çerçevesinde. Şahsi söylemiyorum bunu bu arada. Yayından da memnun değilsiniz. Ha, burada bir sıkıntı var. Okey. Okuruz da. Bu hani geliştirici bir şey. Dediğim gibi sadece işte üslup burada önemli. Çünkü hani hiçbirimiz burada hani sadece rütük meselesi değil. Uçup kaçmıyoruz. Hiç kimseyi kırmamaya gayret ediyoruz ya. Onun için bütün Yalova yanındayız kardeşim demiş Harun Bey. Teşekkür ediyorum. Bursa'da ışıklar söndü. Yalova ayaklandı. Demek ki çok sağlam bir haksızlığa uğrasak iyi. Bu desteği görmek. Güzel insan Burak Bey, bu futbolun doğasında var. Maç kazan, basketbolun da var. Hadi oraya da ben bir parantez atayım. Maç kazanırsan övülürsün, maçlar kaybedince yerden yere vurulursun. Duygusallığa gerek yok. İşin sonunda bavul dolusu para harcıyorlar. Teşekkürler demiş, satılmış saat. Ne şey var? Baskı insanı çok yıpratan bir şey. Onu kendim de çok fazla hissediyorum. Şu sıralarda biraz muzdarip olduğum için hani gönül rahatlığıyla söyleyebiliyorum ki İsmail Kartal gibi hani büyük kurumların yetkili pozisyonda yer alan kişilerde çok farklıdır. O baskının verdiği psikolojik külfeti hiçbir parayla satın alamazsın. Ya hiçbir para da onu çözmez. Yani bavul dolusu para değil, bina dolusu para versen de insan psikolojisi bir kere yıpranmaya başladığında orada psikolojik olarak bir çöküntü içerisine girdikten sonra isterlerse çanta değil dediğim gibi yani araba dolusu para versinler olmuyor. İnsan psikolojisi çok hassas. O konuda İsmail Hoca'yı da anlıyorum. Genel olarak her şeyden önce, paradan önce sağlık ve psikoloji, mental sağlık. Bence önemli olan bunlar. Devam ediyorum. İyi yayınlar Spor Sergi Hüseyin ben. Yayın bitiyor diye yazmış ya. Devam edin yayın, devam et yayına diye. Sabah 10-11.30 arası da buradaydım. Yani yarın 10-11'de 12-14'te buradayım. Pazar da aynı şekilde. Biraz es verelim işimize. Şey ne demek? Fazla muhabbet tez ayrılık derler. Böyle biraz 10 saat daha ayrı kalalım. Yani ailem bile 48 saat 72 saat. Belki bir hafta görmediğim oluyor. İdare edeceğiz. Bursa'dan Ali Bey yazmış yalnız değilsin diye çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah dediğim gibi çok darılacak gücenecek bir şey yok. Böyle şeyler de olur. Ama tabii desteğinizi görmek beni mutlu etti. Bilmukabele diyelim hani bu sevgi konusunda da çok teşekkür ediyorum herkese. Bakıyorum galiba bir dakikamız var doğru muyum? O zaman bir teşekkür metiyeleri düzeyim öyle kapatalım uygunsa. Evet bu basketbol gündemine kıran giren günde. Az önce bir dinleyicimiz için de söylemişti. Şimdi bir es vermek istiyorum. Bir mesaj geldi Osman Bey'de. Burak Alaca o nasıl seri bir racondu? Doğruluk en büyük hazinedir ağam senciyiz. Kapanış için çok iyi bir cümle oldu. Teşekkür ediyorum. Yani teşekkür ediyorum. Bu basketbola kıran giren günlerde beni yalnız bırakmadınız. Gündemi bulduk. Biraz sohbet ettik. Yine dediğim gibi destek mesajları için ayrıca teşekkür ediyorum. Burada olmak, sizlerle olmak da benim için ayrıca bir keyif. Bunu politik bir şekilde söylemiyorum ya da popülist bir şekilde sahici duygularımı söylüyorum. Bugünlük bu kadar diyelim. Cumartesi ve pazar günleri de tekrardan buradayız. Sohbetten keyif alan herkes. Yani basketbola ilginiz vardır, yoktur. O bambaşka bir şey ama burada sohbet de ediyoruz. Hafta sonu yayınlarına da bekliyorum. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
1: Burak Alaca'yla 6. Adam sona erdi.
2: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick başlıyor.
4: Herkese merhaba, Radyo Spor Avetre'ye hoş geldiniz. 14.01 saatlerimiz, yaklaşık bir saat boyunca

0: sizlerle birlikte spor gündemini konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün günlerden Cuma, Genco ile birlikteyiz. Genco da ayağının tozuyla Ankara'dan geldi. Genco hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Gündem yoğun. Saat 14.45'te bu arada MotoGP için yaptığımız programda iki tekerde Mehmet Ali Selişik bizlerle beraber olacak. Programın son 10 dakikasında da her MotoGP yarışından önce olduğu gibi onunla kısa bir değerlendirme yapacağız. Onu söyleyelim. WhatsApp hattımız açık. 0538 052 1487. Gündemin zaten ne olduğunu biliyorsunuz. İsmail Kartal'ın istifası dün şok etkisi yarattı desek yanlış olmaz. İsmail Kartal'ın istifasıyla alakalı olarak sizler de birçok şey okudunuz, dinlediniz. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir kafanızda hani şey oluşturdu bu durum diyelim, senaryo oluşturdu. Onları da yazabilirsiniz. Okuyacağız. Genco, bir kez daha hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Herkese
0: vize
1: merhaba.
0: Vize başvurun sağlıklı bir şekilde tamamlandı mı?
1: Tamamlandı artık. Pasaport geldiğinde rakamı görünce ne olursa olsun sevineceğiz. Yeter ki bir rakam görelim.
0: Nereden başvurdun?
1: Yunanistan.
0: Yunanistan'dan başvurdun. Ne haber, hayırlısı.
1: Hayırlısı.
0: Ondan sonra bir daha seni görebilecek miyiz vize çıktıktan sonra?
1: Ya gene kısa çıkar gibi tahmin ediyorum. Bu benim 4. Yunan vizem. Yani üçüncüsünde 3 ay çıkmıştı.
0: Sonra Yunanistan seni istemiyor demek ki. Bunu anla artık yani. Bu kadar sadece olmaya gerek yok.
1: Ya galiba. Bakalım, bugün bu sefer biraz torpilli gittim. Torpil işe yarayacak mı, bakacağız.
0: Vallahi bilemiyorum. İnşallah istediğin olur.
1: Umarım.
0: İnşallah istediğin olur.
1: İngiltere'ye gidiyoruz, Amerika'ya gidiyoruz. Schengen'e gidemiyoruz. Schengen ülkelerine gidemiyoruz.
0: Senin Schengen'le bir şeyin var.
1: Sıkıntım var, evet.
0: Schengen'le ilgili bir sıkıntım var.
1: Evet.
0: Bakalım. Dün akşam Fenerbahçe Roma maçını oynadı. İyi de oynadı.
1: Evet.
0: Ama maç sonunda İsmail Kartal'ın istifası tüm gündemi değiştirdi. Bugün saat 12'de bir yenilenme antrenmanı vardı Fenerbahçe'de. İsmail Kartal katılmadı.
1: Evet.
0: İşte Oğuz Çetin de daha sonra İsmail Kartal'a ulaşmaya çalışıyor. İsmail Kartal'ın telefonu kapalı. Tabii İsmail Kartal'a ulaşacaklar bir şekilde. Ve gün içerisinde
1: Anadolu Kavağı'ndadır.
0: Valla işte Cuma namazını gitti diye yazan var. Anadolu Kavağı'na gitti diye yazan var. Anadolu Kavağı'nda Cuma namazına gitti diye yazan var. Bir sürü yazılıp çiziliyor. Neticede bugün tabii gün içerisinde İsmail Kartal'a Fenerbahçeli yöneticiler, işte belki profesyonel Oğuz Çetin ulaşacak ve İsmail Kartal'ın kararından geri dönmesini sağlamaya çalışacaklar. Genco, sen dün akşamdan bugüne, işte biz de sabah biraz Mert'le hani kafa patlattık ne olmuştur diye, ne düşündün? Mesela genel kanıyı ben sana söyleyeyim. Yani Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal üzerinde baskı var, İşte şişe attılar, o yüzden istifa etti söylemi pek geçmedi. İnsanlar hani bu kadar basit olamaz diye insanlar
1: evet,
0: değerlendiriyorlar.
1: İlk o çıktı. Ben de şişeyi de gördüm. Yani acaba mı dedim. Yani taraftardan gelen şişe, bilmiyorum. Yani ya belli de olmaz. Yani şimdi sonraki söyleyeceklerin tabii ki daha bu kararı almasında etkili olmuş olabilir, ama hani bu da sadece olmuş olsaydı, hani Fenerbahçe'nin içinden yıllarca gelmiş, Fenerbahçe'ye hizmet etmiş, teknik direktörlüğünde de bir senesinde çok başarılı olmuş, kendince Fenerbahçe'nin başındayken eminim ki çok büyük fedakarlıklar yapmıştır maddi anlamda, olsun olsun bu olsun, en zor zamanlarında sorumluluğunu almış bir teknik adamın Roma maçında beklentilerin çok üzerinde oynayıp bir berabere kaldığı bir atmosferde kendisine bir cismin fırlatılmasını, böyle anlık bir reaksiyon verseydi ben şey demezdim, Ali. Ya ne alaka demezdim, ama sonraki söyleyeceklerin ben iki tane benim duyumum var. Hatta birini ben istersen söyleyeyim maç bittikten sonra.
0: Zaten söz sana bıraktım.
1: Sonra ben ya babamla birlikteydim. Babam da maçtan sonra niyeyse HT Spor'u açtı. HT Spor'da istifa duyulduğunda Fenerbahçe muhabiri bağlandı ve şöyle bir şey söyledi. Bazı oyuncuların tam Roma maçından önce bir grubu temsilen, o gruptaki isimler bende var.

0: fakat ben açıklamayacağım dedi. İsmail Kartal'ı Roma maçından önce gidip yönetime şikayet ettiler. Biz bu hocayla çok ilerleyemeyiz şeklinde bir Fenerbahçe futbolcular arasında bir grup olduğunu söyledi. Dediğim gibi bende isimler var fakat bu isimleri açıklamayacağım dedi. Ben bunu duyduğumda tabii bu İsmail Kartal'a gitti kulağına. Dolayısıyla İsmail Hoca da maçtan sonra hemen yani net bir şekilde istifa etti diye düşündüm. Sonra bir başka duyumda dün Fenerbahçe maçından hemen önce protokolde ve basın tribününde İsmail Hoca bu maç kazanılmazsa gönderilecek o kadar çok yüksek sesle söylenmiş ki bunun İsmail Hoca'nın kulağına gidip bundan dolayı da bir hemen anında bir istifa kararı almış olabileceği benim duyduklarım.
1: Sence? Senin aklına,
0: şimdi bu ikisini duyduktan yatan... sonra şişe bana da geçmedi. Bunu duyduktan sonra şişe bana da geçmedi. Ama bak inan şişe tek başına olsaydı ben hakikaten kırıldı adam. Neler yaptı ve Roma beraberliği ki bence dün Fenerbahçe beraberliği hak etmedi. Olumsuz anlamda değil, beraberlikten daha iyi bir sonuç hak etti. Yani son dakikadaki direkten dönen top, kaçan pozisyonlar, ya belki oyun anlamında, topa sahip olma anlamında Roma daha üstün gözüktü ama Fenerbahçe daha akıllıca oynadı ve rakibini eksiklerine rağmen kendi çok iyi analiz edip bir oyun ortaya çıkardı. Böyle bir şey asla hak etmiyordu ama sonraki duyumlarda bunu bana da geçmedi. Bence yani ikisi de yani hem oyuncuların bazı oyuncuların ona kazan kaldırdığını duyması da istifa sebebi olabilir. Bu maçtan sonra eğer bu maç kazanılmazsa İsmail Hoca gönderilecek düşüncesi o da biraz bana ağır basıyor diğerkine göre. Çünkü ben kulübün önünü açmak istiyorum diyor. Alınacak kararlarda yardımcı olmak istiyorum diyor. İstifa ederek tazminat da almıyor. O yükü de o yükün altına da sokmuyor kulübü. Yani bana sanki bu gibi geliyor. Ya da ikisi bir arada gibi geliyor. Çünkü oyuncuların da Ali kazan kaldırması yani hafife alınacak bir şey değil. Yürümez o gemi öyle. Yani gemide isyan çıkıyor. Sen bir gemidesin. Gemide isyan çıkıyor. Ya o gemide huzur kalır mı?
1: Dinleyicimiz Fenerbahçe'de Roma maçının ardından istifa kararı alan teknik direktör İsmail Kartal görevine devam edecek. Böyle bir haber var, güncelleme saati 12 olan diye. Evet, önce bu haber çıktı. Doğru, bu haber yapıldı. Fakat sonra İsmail Kartal'ın az önce girişte dile getirdim, 12'deki yenileme antrenmanında olmadığı yazıldı. Dolayısıyla hani o haberde tabii doğal olarak kendini yalanlamış oldu. Şimdi artık İsmail Kartal'la bir görüşme yapılacak. Herhalde akşama doğru, akşamüstü gene bir açıklama gelir ya da haber gelir Fenerbahçe tarafından. Ama şu an Fenerbahçe'nin 12'deki antrenmanına İsmail Kartal katılmadı. Oğuz Çetin'in İsmail Kartal'la bir görüşme yapması bekleniyor. Fenerbahçe'de zaten Aziz Yıldırım maç sonunda basın mensuplarının karşısına çıktı. Ben onun büyüğüm, devam edeceksin dedim, bitti şeklinde bir yaklaşımı oldu.
0: Ama Ali bir kırgınlık var belli ki. Yani bir kırgınlıkla alınmış, bir kızgınlıkla alınmış bir karar var. Bak Beşiktaş maçından sonra istifa etse, Beşiktaş maçında Fenerbahçe kötü oynadı, kaybetti. İrfan Can 10 numarada olmadı. Genduzzi'yi çıkardıktan sonraki teslimiyet hep teknik direktöre yazdı. O bir nebze anlaşılabilir ve kabul edilebilir ama Roma maçında ya ben beklediğimden çok daha iyiydi Fenerbahçe. Hı hı. Yani güzel çalışılmış, ortayı üçlü yapmış, 10 numara mevkiinde verim alacağım futbolcu yok diye şu anda Talisca'nın yokluğundan dolayı orta sahayı üçlemiş, 10 numarayı boş geçip sağ sol ve 9 numarayla çıkıp hakikaten yani zorunluluktan bir değişiklik ve bu değişikliği de çok zor bir takıma karşı, formda bir takıma karşı çok iyi uygulanmasının neticesinde kötü sonuç da alınmıyor. Bu istifa başka bir istifa. Bu istifa bir kırgınlık. Ya dediğim gibi hepimizin duyduğu gibi kulağına geldi protokol tribünündeki ve basın tribündeki gider İsmail Hoca bu maç kaybedilirse geldi. Ya da kazan

0: Aldıran oyuncular kulağına geldi.
1: Fakat ne olursa olsun mesela Aziz Yıldırım'ın maç sonunda açıklaması yine biraz garip değil mi?
0: Garip. Şunu mu demek istiyorsun? %100 sahiplenmedi İsmail Hoca'yı.
1: Yok, %100 sahiplenmesinden ziyade
0: Yani böyle çok basit dönecek o.
1: İsmail Kartal bir birey değilmiş gibi davranıyor Aziz Yıldırım.
0: Nasıl yani?
1: Hani ben onun büyüğüm, kalacaksın derim. Kalır, bitti gitti yani. Adamın hiçbir fikri, hiçbir şeyi, hür iradesi yokmuş gibi bir durum çıkmıyor mu?
0: Ama bak,
1: Bana biraz öyle geldi
0: ben de
1: yani hani.
0: şöyle seziyorum. Sanki bu gerçekten yönetim içinde konuşuldu. Ama şu an alınacak bir karar değildi bu, çünkü iyi de bir maç oynandı. Ve Aziz Yıldırım böyle, hani normalde asla İsmail Kartal'ın gideceğini istemese, hiç aklında öyle bir şey olmasa, bence esip gürlerdi. Onu yapmadı. Çok basit geçiştirdi. Yazdınız, adam gitti. Neyse, ben büyüğüm, söyleyeceğim, gelecek. Bu kadar. Bence daha sert bir tepki koyardı basın mensuplarına. Bu gerçekten hiç konuşulmasaydı ve Aziz Yıldırım'ın aklında olmasaydı diye düşünüyorum ben.
1: Evet, birkaç mesaj okuyalım, ardından araya gidelim. Bakalım neler söylemişsiniz mesajlarda. Emre Öztekin, Aziz Yıldırım Türk futbolunun klişesini söyledi. Ben olduğum sürece İsmail Kartal burada olacak dedi. Ben bir hafta süre veriyorum Aziz Yıldırım'ın İsmail Kartal'ı göndermesi için demiş.
0: Ya ortam şu anda çok sağlıksızlaştı ama gerçekten. Yani tekrar huzur nasıl gelir? Çok kolay değil bu.
1: Puan kaybı olursa bir dinleyici, seyirci tepki verir
0: Tabii,
1: demiş bundan
0: aynen
1: sonraki
0: öyle. Aynen
1: süreçte.
0: öyle.
1: Batuhan Ergüven, İsmail Hoca uçan kuşa teşekkür etti, yönetime etmedi. Bence sorun yönetimle demiş ama yönetime de söyledi.
0: Söyledi.
1: Bakalım. Dün akşam maçtan sonra Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklama yaparken arkadan İsmail Kartal'ın geçmesi anında yanına çağırıp konuşması daha güzel olmaz mıydı demiş. Ve açıklamada ilaç kullanıyor gibi çok absürt şeyler söyledi. Hiçbir şekilde yakışmadı. Dönüş mümkün değil ve olmaması gerekiyor demiş bir dinleyicimiz. Bakalım şöyle diğer mesajlara. Bir dinleyici Galatasaray taraftarıymış. İsmail Kartal'ın istifasını çok doğru buluyorum demiş. Ne kulübün ne de taraftarın arkasında durmadığını hissettiği için istifa etti. O da bir insan. Onun da bir gururu var. Her şey bir yere kadar demiş. Onun adına gerçekten üzülüyorum. Bence İsmail Kartal'a psikolojik mobbing uygulanıyor demiş. Bu nedenle geri dönmemesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer geri dönerse ilerleyen süreçte hem onun adına hem de kulüp adına daha kötü sonuçlar olabilir diye de eklemiş
0: Sen buna
1: dinleyicimiz.
0: katılıyor musun Ali? Ben bu mesaja birebir katılıyorum. Birebir.
1: Öyle, doğru. Doğru.
0: Dönmemeli bence de. Çünkü az önceki dinleyicimizin yazdığı gibi, ilk gelen kötü neticede, beklenmedik kötü neticede çok daha büyük bir tepki olacak. Yani şu anda bile tepki var çünkü İsmail Hoca'ya. Yani Fenerbahçe o kadar garip bir halde sezona başladı ki, İsmail Kartal isteyenler vardı. Mourinho geldikten sonra İsmail Kartal gönderildiğinde, ha, gerçek bir teknik direktör geldi. Zor anlarda, zor maçlarda tecrübeli biri lazım. Açıklamalarıyla masaya yumruğunu vuracak biri lazım diyenler çokken, Mourinho'nun başarısızlığından sonra İsmail Kartal'a geri dönülmeli, ona haksızlık yapıldı dendi ama İsmail Kartal'ın aslında o dönem içerisinde her ne kadar başarılı olsa da Fenerbahçe kulübünün teknik direktörü olabilecek, yanlış kelime kullanmak istemiyorum, yani olamayacak biri olduğunu düşünenler de vardı ve İsmail Kartal geldiğinde buna ses çıkaran Fenerbahçe taraftarı da çok oldu. Mourinho varken sessiz duran ya da Mourinho gittiğinde halen sessiz duran İsmail Kartal ta ki gelene kadar. Yani şu anda Fenerbahçe yönetimi kim olsa o kadar zor bir takımı devraldı ki. Yani İsmail Kartal, Mourinho, Tedesco ve tekrar İsmail Kartal dörtlüsü acayip karıştırdı kafaları, ama şu bir gerçek, İsmail Kartal'a bence çok güvenilmiyor. Hele ki şu hamlelerden, şu yaşananlardan sonra ilk kötü sonuçta korkunç çatlak sesler çıkacak. Dönmemesi Fenerbahçe'nin yararınadır.
1: Evet, 14-16 ilk aramıza gidelim, ardından devam edelim.
2: Ali Yerim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duygular karışık. Fenerbahçe taraftarları çok sayıda mesaj gönderdi. Mesajlar da gelmeye devam ediyor. Bakalım bundan sonraki süreçte neler olacak? Şu an Oğuz Çetin'le İsmail Kartal görüşme halindeymiş. Ne yazıyor aşağıda?
0: Bakıyorum. Vlahovic'in cezası onandı.
1: Onanmış.
0: Bir maç oynamayacak. Erzurumspor
1: evet,
0: maçında yok.
1: Bunu da son dakika gelişmesi olarak verelim. PFDK dün Vlahovic'e bir maç ceza vermişti. Beşiktaş tahkime gitmişti. Tahkim cezayı onamış. Böylece Vlahovic akşamki Erzurumspor karşılaşmasında görev alamayacak. Beşiktaş'ın istediği olmadı. Beşiktaş dün Tahir Kum'un cezayı PFDK'dan önce açıklamasıyla beraber çok sert bir açıklama yapmıştı Tahir Kum hakkında. Şimdi de karar çıktı. Vlahovic bu akşam oynayamayacak. Ona zamanımız kalırsa.
0: Ben sabah sizi Mert'le dinledim. Ben senin tarafındayım. Anlaşamadınız yani, bir
1: Mert'le
0: türlü.
1: Mert'le anlatamıyoruz bazı
0: evet,
1: şeyleri.
0: Olmadı. Yani. Mert, ya ben senin tarafındayım. Yani. Olmadı hakikaten.
1: Mert inadı tuttu mu? Vallahi yani inanılmaz bir inat. Mert inadı tuttu mu?
0: 20 dakika sürdü. Yok olmadı, yapamadın yani.
1: Yok yok, olmadı yani. Selçuk Çelik bu saatten sonra futbolcular üzerinde bir hükmü olmaz demiş. İsmail Kartal açısından da.
0: Buna katılmıyorum. Buna katılmıyorum. Hatta sen de görmüşsündür mutlaka. Televizyonda olmasa bile internette Archie Brown'un reaksiyonu. Hı hı. Ne kadar şaşırdı ve beklemiyordu.
1: Tamam, şaşırdı ama şöyle düşün. Şaşırdı, haberi öğrendi. Şimdi bir gün sonra, iki gün sonra İsmail Kartal'ı tekrar
0: karşısında görecek.
1: Antrenman sahasında görecek.
0: Tamam.
1: Bir güven problemi olmaz mı? Yani bu adam tekrar bırakabilir diye hissetmez misin? Oyuncu olsan.
0: Farazi konuşuyorum ve komplo teorisi kuruyorum şu anda. Eğer o Habertürk spor kanalındaki muhabirin söylediği gibi bir oyuncu grubu varsa, oyuncular bunun farkındadır. Yani onlardan olmayan bile bence bunu bilir. Yani böyle şeyler kaçınılmaz. Bilinir, duyulur. Öyle bir şey varsa evet. Ama öyle bir şey yoksa ben İsmail Hoca ile oyuncuların arasının çok böyle hani şey olduğunu düşünmüyorum. Yani çok yakın bir tarihte daha. Yani 2 sene, 2.5 sene önce Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanını almış. 99 puan almış. Acayip futbolunu oynatmış. Birçoğu da, birçoğu değil ama bayağısı kadroda yani. Hani hep şey deniyor ya, işte karizmatik teknik direktör, işte oyuncuların saygı duyacağı teknik direktör falan. Yani İsmail Hoca bence kulüpteki son çalıştığı başarılarıyla bunu oyunculardan hak eden bir hocadır diye düşünüyorum ben.
1: Bir dinleyicim...
0: Ama o ekip varsa dediğinde %100 haklısın.
1: Bir dinleyicimiz İsmail Kartal dönmemeli demiş.
0: Zaten Ali, özür dilerim, dediğin varsa dönmemeli. Ya dediğin varsa ve İsmail Hoca bunu duyduysa zaten dönmemeli. Kesinlikle dönmemeli. O ekibi temizleyemez ki. Şimdi o ekibi görmezden gelemezsin.
1: Yo, ekip olarak söylemedim. Hani normalde benim mesela İsmail Kartal'la bir sorunum yok. Oyuncuyum. Hı hı. Yani o bakımdan sormadım ben.
0: Bir ekip. Hayır hayır, ama öyle bir oyuncu tayfası varsa onu istemem.
1: Tamam
0: yani.
1: Farz et ki yok. Öyle bir tayfa yok.
0: Tamam.
1: Ama ben oyuncuyum. Benim hocam burada baskılar öyle ya da böyle boyun eğdi. Yani kaldıramadı daha doğrusu baskıyı. Ve istifa etti. Yani bundan sonraki süreçte de istifa etmemesi için çok farklı olması, olayların çok farklı gelişmesi lazım. O yüzden
0: çok iyi gitmesi lazım.
1: Gene gidebilir diye düşünürdüm ben.
0: Ya orası öyle.
1: Açıkçası.
0: Ama işte bak, bütün dış etkenlerden arındır. Sadece saha içine konsantre ol. Bir Beşiktaş maçındaki Fenerbahçe'ye bak. Bir de Roma maçındaki Fenerbahçe'ye bak. Hı hı. Yani

0: bu istifanın da Roma maçından sonra gelmesi bence taraftarı acayip ikilem içinde bırakır. Yani Roma karşısında bu kadar eksikli, bu kadar güzel oynanan bir oyun, alınan netice, kaçan resmen bir galibiyet düşündürür bence taraftarı.
1: Evet, birkaç mesaj daha bakalım. Mesajlarınıza dediğim gibi çok fazla mesaj geliyor. Bir dinleyici teşekkür etmiş. İsmail Yüksek kart görür. Bayern herhangi bir
0: evet, tebrikler.
1: Futbolcu 2 gol bahsini tuttu demiş. Rica ederim. Güle güle harcayın da kazandıysanız.
0: Gurme seçimleri seviyorum.
1: Gurmeler güzel oluyor değil mi?
0: Evet, gurme seçimleri seviyorum.
1: Bakalım şöyle bir. Fenerbahçe taraftarı hoca beğenmez, futbolcu beğenmez. Nasıl olacak bu iş diye bir mesaj gelmiş. İsmail Kartal, Fenerbahçe birlikteliği en baştan olmamalıydı. İsmail Kartal teklifi kabul ettiğinde bu tepkilerin geleceği belliydi denmiş. Tahkim kurulu Beşiktaş'ın itirazını reddetmiş. Bu saatten sonra bütün gözler bu kurumda diye bir mesaj gelmiş. Beşiktaşlı olarak tahkimi kutluyorum. Ceza olması lazımdı diye bir mesaj atmış dinleyicimiz. Beşiktaşlı mı? Gerçekten bilmiyorum ama çok böyle düşüneni görmemiştim daha önceden. Yalova'dan Harun, Fenerbahçe hocalığı ciddi bir iştir. Küstüm ben oynamıyorum demek bu ciddiyette bağdaşmaz. Büyük camialarda baskı olur. Fenerbahçe'de bu baskı 25x falan olur. Çünkü uzun süre bir şampiyonluk hasreti var. Bunu en iyi bilenlerden biri de İsmail Kartal'dır. Tedesco her maça topun ağzında çıktı, gık demedi. Yönetim acilen yeni bir hoca bulup devam etmelidir diye böyle bir yorum gelmiş. Ali abi, yönetici homurdanması bir bakıma tölere edilir ama futbolcu şikayeti varsa bu şampiyonluğu havlu attırır. Bence İsmail Hoca bu kadar netti, geri dönmemek üzere derken, tabi istifa ederken geri dönmemek üzere gidiyorum dedi İsmail Kartal. O da çok fazla konuştu. Galatasaraylı olarak İsmail Hoca'ya üzüldüm. Onun da bir ailesi var. Bu kadar aşağılamak yakışmadı Fenerbahçe'ye demiş. Ya burada tabi İsmail Kartal'ın yaşadığı zorluk, yaşadığı baskı gerçekten biraz mobbing seviyesine geldi. Onu dile getirmek gerekiyor.
0: Evet,
1: işte.
0: Katılıyorum.
1: Daha dün önceki gün biz de konuştuk burada. Yani Roma maçı basın toplantısı öncesinde işte dili suçtu Roma diyemedi diye, ondan sonra Gasperini diyemedi diye birçok şey yazıldı sosyal medyada. Biz dedik yani takılacağınız yer orası olmaması lazım. Oraya takılmayın. Oyuna takılmak lazım. Ama bu işte devam eden bir süreç. Öyle olunca da işte biraz nasıl söyleyeyim, Aziz Yıldırım'ın dediğine geliyor olay. Hani çok fazla sosyal medyada çok fazla şey konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor, yalan dolan, ardından da böyle bir durumla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ama sabah da biraz anlatmaya çalıştım, yani İsmail Kartal için sadece bunlar olamaz. Fenerbahçe teknik direktörlüğüne istifa etmesi için, yani İsmail Kartal zaten Fenerbahçe teknik direktörlüğü için yaşayan biri.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin başına dördüncü kez gelmiş. Üçüncü kez geldiğinde Fenerbahçe'de daha az baskı var denilebilir miydi? O zaman da sosyal medya vardı. Üç aşağı beş yukarı değil, İsmail Kartal neyle karşılaşacağını tam olarak bilen bir teknik direktördü. Hatta Aziz Yıldırım'a evet dediğinde de neyle karşılaşacağını bilen bir teknik direktördü. O yüzden bana sadece işte sosyal medyada şöyle oldu, işte çok fazla eleştirildi giyimi, konuşması, bu olamaz diye düşünüyorum ben. Ben sorunun yönetimle ya da işte belki kulüpteki profesyonellerle biraz daha derin ve ciddi olduğunu düşünmekteyim. Ben takımdan genelde bağımsız bir değerlendirme yaptım. Çünkü takımın İsmail Kartal'la ciddi bir problemi olsa Roma maçındaki performans da çok mümkün değildi. Genelde pek öyle olmaz. Hani soyunma odasını kaybeden teknik direktörlerin takımları böylesine zorluk derecesi yüksek karşılaşmalarda bu performansları kolay kolay veremez diye
0: kesinlikle,
1: düşündüm ben.
0: Kesinlikle.
1: O yüzden biraz daha yönetim bazlı bir bence kriz vardı Fenerbahçe'de ve İsmail Kartal da artık oradan bir şey çıkmayacağını düşündüğü noktada

0: vazgeçti diye değerlendirmemi yaptım. Bakalım bugünkü görüşmeden nasıl bir sonuç çıkacak? Fenerbahçe hafta sonunu boş geçirecek. Pazartesi günü Gaziantep deplasmanına gidecek. İsmail Kartal takımın başında olacak mı, olmayacak mı? Tabii en çok merak edilen konu bu. Peki 14.30'a geldi saatlerimiz neredeyse. İkinci aramıza gidelim. Aradan sonra biraz sağ içine dönelim. Fenerbahçe'nin Roma maçını değerlendirelim. Sonuçta Fenerbahçe dün çok karmaşık duygular yaşadı ama Roma maçı da iyi oynandı, iyi idare edildi. Bunun yanında saat 14.45'te MotoGP üzerine konuşacağımızı da Mehmet Ali Seleşik'le bir kez daha hatırlatalım. Şimdi ikinci aramız, ardından devam.
1: Ali Erim ve Genco Boran'la Hat-Trick devam ediyor.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14.31 saatlerimiz. Tabii konu sıcak, konu ilgi çekici. Çok fazla sayıda mesaj geldi. Arada okuyorum ama yetişmesi mümkün değil. Yani şu an 45 tane mesaj var. Daha okuyamadım.
2: Ki aralarda sadece okuyorsun.
0: Tabii okuduğum bir de tabii söyleyemediğim sesli olarak da çok sayıda mesaj var. Teşekkür ediyoruz. Ama İsmail Kartal'dan biraz uzaklaşıp şimdi saha içerisine dönmeye çalışıyoruz. Genco biraz bahsettin ama genel olarak Fenerbahçe'den böylesine bir oyun beklenmiyordu diye düşünüyorum ben. Belki Roma'nın sezon başlangıcı biraz bu duyguda etkili oldu. Fenerbahçe'nin istediği kadar hani ritim bulamaması şu ana kadar etkiliydi. Eksikler buna eklenebilir. Fenerbahçe'de Guendouzi ve Asensio gibi iki kritik eksik vardı. Ama buna rağmen Fenerbahçe iyi bir strateji güttü ki o stratejiyle alakalı olarak İsmail Kartal maç öncesi basın toplantısında biraz tüyo vermişti. Yani Fenerbahçe'nin böyle oynayabileceğine dair. Ama Fenerbahçe hem bir şey düşündü hem de o düşündüğünü sahada uygulayabildi.
2: Hem de zor bir rakibe karşı.
0: Evet, bu da önemli. Hani bazen bir şey düşünürsünüz olmaz, o plan tutmaz. Fenerbahçe'de öyle değildi. Ve çoğu kişinin de gördüğü üzere Fenerbahçe bu karşılaşmada taktiksel olarak iyi hazırlandığı mücadelede galibiyeti de kaçıran taraf oldu. Ama neticede Şampiyonlar Ligi'nde eğer kazanamıyorsanız o puanı almak da son derece önemli. Fenerbahçe de o puanı aldı. Ve bir birlik beraberlikle Şampiyonlar Ligi'ne 18 sene sonra merhaba demiş oldu.
2: Ben Fenerbahçe'nin ve Roma'nın oynadığı oyundan dolayı değil de daha çok beni Fenerbahçe'nin bu maçta istediği oyunu sergileyemeyeceği ve istediği puanları alamayacağına düşündüren en önemli nokta Guendouzi'nin yokluğuydu. Hı hı. Çünkü geçen sezonun ortasında Guendouzi geldiğinden beri oynadığı maçlarda Fenerbahçe'yi çok üst seviyeye taşıyordu orta sahada. Ve onun cezalı olup oynamayacağı, Talisca'nın, Asensio'nun olmadığı, İsmail Yüksek'in biraz böyle soru işaretleriyle başlayacağı bir maçta, hatta hamle bana her ne kadar çok mantıklı ve doğru geldiyse de, ne o mantıklı ve doğru gelen hamle, İsmail Hoca'nın Guendouzi'nin yokluğunu iki orta saha oyuncusu ekstra oynatarak, yani Kante Guendouzi ya da Kante İsmail değil, Bartu'yu da oraya çekip üçlemesi bana her ne kadar çok mantıklı gelse de, bu kadar formda ve iyi bir ikiliyi ancak 3 kişiyle kapatabiliriz, tamamlayabiliriz, o verimi alabiliriz düşüncesi, acaba bunu uygulayabilecekler mi? Bu sefer sorusu aklıma çok benim geldi. Ama gerçekten burada kredi İsmail Hoca'ya. Üçlü orta saha planı da tuttu. Oyun olarak da tuttu. Dediğim gibi bak, Roma belki Fenerbahçe'den, istatistiklere burada hiç bakmadım ama tahmin ediyorum ki Roma daha fazla toplu oynadı. Tabii, Fenerbahçe yarı sahasının Fenerbahçe yarı sahasında topla daha fazla oynadı. Roma daha fazla topa sahipti ama hiç şu da kaçacak mı, edecek mi denilecek bir pozisyon olmadığı gibi Roma'nın attığı gol, yani XG'si çok düşüktür diye tahmin ediyorum.
0: %58 Roma'nın toplu oynaması. Ama Fenerbahçe'nin %42. Fenerbahçe 11 şut attı. Roma 8 şutta kaldı. Fenerbahçe'nin 3 net fırsatı var. Roma'nın tek net fırsatı var. İsabetli şutlarda Fenerbahçe 5'e 3 önde. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 1.58. Roma'nın gol beklentisi 0.47 sadece.
2: Bak tahmin ediyorum ki Roma'nın tek net pozisyon olarak yorumlanan pozisyon sağ kanattan vuruş Ederson'un kurtardığı ilk yarıdaki pozisyondur diye tahmin ediyorum. Pozisyonu. Evet. Hı-hı. Tahmin ediyorum. Roma'nın attığı gol de yani gerçekten yoktan bir şutla tam köşeye Cristante, ya ben 100 kere vursun, işte XG o yüzden var zaten, 100 kere vursun bence 10 bile gol olmaz oradan. Hı-hı. Ya o kadar köşeye gitti ve Ederson gibi uzun boylu bir kaleciyi o şekilde avlayabildi. Dediğim gibi yani Roma Fenerbahçe'nin yarı sahasında topla daha çok oynadı ama hiçbir Fenerbahçeli'nin korkacağı, çekineceği, arkamıza yaslandık, eyvah pozisyon veriyoruz, bunlar bu şekilde geldikçe biz bu golü yeriz, savunamayız kalemizi oyununu hiçbir zaman oynatmadı Fenerbahçe. Ve geçişleri de çok iyi çıktı, yaptı. Hı-hı. Ya mesela bir pozisyon var, bilmiyorum yani bence çok kredi verilmedi orada ama Kante'nin 35-40 metre top sürüp her kendisine basan oyuncuya pas verecekmiş gibi yapıp topu rakip yarı sahanın önüne kadar sürüp Vedat Muriç'i kaleciyle karşı karşıya bıraktığı pozisyon şiirdi. Hı-hı. Bak şiirdi yani. Ama orada herkes neyi konuştu haklı olarak? Vedat Muriç'in atamadığı o inanılmaz rahat pozisyonu. Ama orada Kante'nin hakkı yenmesin. İnanılmaz bir iş yaptı Kante orada. 35 metre topu sürüp kaç kişiyi yanında korumasıymış gibi koşturup, çünkü kimse ayak uzattırmadı. Hep vücudunu bir tarafa döndürüp topu koruyup pas verecekmiş gibi yapa yapa Muriç'i karşı karşıya bıraktı. Yani bu pozisyonları da harcadı Fenerbahçe. Son saniyelerdeki, son dakikalardaki direkten dönen topu konuşmayalım bile.
0: Oğuz'un kaçırdı.
2: Oğuz'un kaçırdı. Aynen öyle. Yani dediğim gibi nereye bağlayacağımı unuttum ama bu maç İsmail Hoca'nın bu reaksiyonu göstereceği, Fenerbahçe taraftarının ne Fenerbahçe'nin geleceğiyle ilgili ne de İsmail Hoca'yı eleştirmesiyle ilgili ön plana çıkacağı, ona done vereceği bir maç kesinlikle değildi Ali.
0: İsmail Kartal şu an takımın başında yok. Takımı kim çalıştırıyor? Bilginiz var mı? Denmiş. Bugün yapılan antrenmanda takımın başında Kayt ve Zeki Hoca vardı. Zeki Murat Göle vardı. Bu ikili Fenerbahçe'yi çalıştırdı. Şu an İsmail Kartal'la Oğuz Çetin görüşme halinde. Bir süre sonra oradan da nasıl bir sonuç çıktığına dair haber gelecektir.
2: Sence?
0: Ya bilemiyorum. Bilemiyorum. Yani bence dönmemesi gerekir.
2: Bence
0: kendisi
2: dönmeyecek.
0: Kendisi açısından da.
2: Katılıyorum ve bence dönmeyecek.
0: Dönmemesi gerekir. Fakat bilemiyorum yani. Dün Aziz Yıldırım o kadar emin konuştu ki. O kadar rahattı ki konuyla alakalı olarak. O yüzden bilemiyorum. Ama dönerse oradan çok da Fenerbahçe'nin iyi anlamda bir şey çıkarabileceğini de düşünmüyorum. Bu Fatih Tekke durumuna benziyor tabii. Doğal olarak orada da Fatih Tekke döndürüldü. Bir maç sürdü yani. Evet. Sonra tekrar yollar ayrıldı Fatih Tekke ile. Bir dinleyicimiz doğal olarak tabii şöyle söylemiş. Buna da çoğu Fenerbahçeliler katılıyordur. İyi oynanmış, iyi hesaplanmış bir maçtan sonra bir teknik adam böyle davranmamalı demiş. Tam ivmeyi almışsın, gidiyorsun, bırakmak olmaz demiş. Samsun'dan Muharrem dinleyicimiz dönerse yanlış yapar diye düşünüyorum. Evet, çok fazla beklemeyeceğiz herhalde bu karar için. Fenerbahçe'de o kararı gün içerisinde öğreneceğiz. Ona göre de Fenerbahçe Antep maçının planlarını yapacak. Trabzonspor benzer bir durumda, hocasıyla yolları ayırdı. Ama geçen hafta farklı bir galibiyet alınca bakın dikkat edin, bu hafta tabii maçların da etkisiyle ama Trabzonspor hoca konusunda büyük bir baskı yaşamadı. Neredeyse hiç baskı yaşamadı. Çünkü büyük ihtimalle Trabzon yönetimi hani bu iki karşılaşmayı milli araya kadar Hüseyin Hoca ile oynayıp kararını işte en kötü milli aradan bir iki gün önce vermeyi planlıyor. Fenerbahçe'de eğer İsmail Kartal gerçekten dönmezse o zaman Fenerbahçe için de önünde iki mücadele var Fenerbahçe'nin. Önce Antep'le oynayacak. Daha sonra Fenerbahçe için tabii bir Şampiyonlar Ligi maçı da yok. Yani Fenerbahçe 2

0: bir zaman oluyor. Gerçi ben kime zamanı var desem bu yaz duvara tosladık ama gene de gerçekten kağıt üzerinde bir zamanınız var. Genco, peki senle Sporting Galatasaray'ı konuşamadık. Çok kısa onunla da ilgili bir şeyler söyle istersen. Ondan sonra artık yavaş yavaş biraz haftanın programına bakarız
1: Valla
0: ve devam ederiz.
1: Ali şöyle, herkes diyor ki ya işte çok talihsiz, Galatasaray çok iyi oynadı, hakem faktörü, bunların hepsine katılıyorum. Yani hakem iki tane can alıcı noktada ev sahibinden yana kullandı
0: Takdir haklarını.
1: takdir haklarını. Aynen öyle. Yani bir penaltı pozisyonu, yani bence Şampiyonlar Ligi için inanılmaz yumuşak bir penaltı. Yani inanılmaz. Ya yani gördüğüm en yumuşak, Türk takımı tarihinde Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde öyle penaltı almamıştır ve büyük bir ihtimalle de alamaz. Öyle bir penaltı verildi ve Batrakov olayı turuncuydu. Net kırmızı demem. Ama turuncuydu. Kırmızı verse de hiçbir Sportingli bir şey de diyemezdi. Galatasaraylar da kaldı kırmızı verilmeyince. Yine hakem takdiri çünkü. Ama ben neden 100 birimimi Sporting Lizbon'a yatırırım dedim. İşte Galatasaray bizim hepimizin, Ali'nin, senin, Ali'nin,
0: Ali'nin.
1: senin, Veli'nin,
0: Ali'nin,
1: yani
0: Veli'nin.
1: Mert'in,
0: Ahmet'in, Mehmet'in.
1: senin ve benim beklediğimizin en üstündeki, en üst noktadaki Galatasaray olup Sporting'in de beklediğimiz en düşük seviyedeki Sporting olmasına rağmen işte girdikleri 4 pozisyon, çünkü neden? Lemina Torreira ikilisi yok. Dalga kıran orada çok zayıf kaçtı. Abdülkerim formsuzluğundan oynamadı. Davinson çok bu formda değil. Abdülkerim, Davinson zaten iyi değilken oraya Jakobs'un çekilip Eren Elmalı ile oynaması bu pozisyonları zaten getirecekti. Yani adamlar girdiği pozisyonlar gol pozisyonu olacaktı. Ve nitekim oldu. Ya ben bunu bekliyordum. Galatasaray'dan bu oyunu beklemiyordum ama Sporting'in girdiği pozisyonları çok daha yüksek yüzdeyle tamamlanmasını bekliyordum. Bu yüzden de Galatasaray'a güvenmedim ve Galatasaray kaybetti ama üzüldüm. Hatta savunma böyle olsun, Lemina Torreira olmasın, formda, zaten çok formda da, sağlıklı bir Osimhen olsaydı Galatasaray Sporting'den 3 puan alabilirdi. Çok büyük bir balık kaçmış Osimhen'in yokluğundan dolayı, ben bunu anladım. Hatta Osimhen yokken bile Galatasaray ola ki 1-1 olmadan önce ikinci golü atıp 2-0 öne geçseydi yine bile bir şeyler olabilirdi. Ha yine anayım kendisini, beni duymaz bilmez ama Leroy Sané'nin kaçırdığı pozisyon mesela Ali.
0: Evet, o tabii.
1: Ya olacak iş değil.
0: İkibine
1: Leroy Sané
0: getirecek
1: ise bunu
0: diyorsun.
1: atacaksın. Ha bu arada Leroy Sané'nin hakkını da şurada vereyim. Hiç görmediğim kadar Galatasaray'a geldiğinden beri savunmaya yardım eden, koşan, adamını kovalayan bir Leroy Sané vardı ama Galatasaray Leroy Sané'ye bu parayı adamını kovalasın diye değil, Şampiyonlar Ligi'nde bu pozisyonları golle sonuçlandırsın diye verdi.
0: Evet, kısa bir Sporting Galatasaray yorumu da aldık Genco'dan. Maç sonunda görüşememiştik. Şimdi çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra sevgili Mehmet Ali Selışık stüdyoya gelecek ve onunla MotoGP konuşacağız. Radyo Spor.
2: Elf motor yağları iki tekeri sunar.
0: Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İki teker bölümündeyiz. Sevgili Mehmet Ali Selışık bizlerle beraber. Siz reklamları dinlerken burada rasta muhabbeti yapılıyordu. Saatler olsun tekrardan.
3: Evet, teşekkür ederim.
0: Hoş geldin.
3: Bu yani görsel olarak seyircilerin anlam veremeyeceği bir radyo programında da
0: Ama
3: görselden bahsediyorum.
0: Mehmet Ali sürekli olarak imajını değiştiren ve bundan da hiç çekinmeyen biri. Hiç yani.
3: İşte stüdyo programı çok olmayınca,
0: 15,
3: ekranı çok olmayınca
0: bak,
3: rahat oluyor. Kabinde kimse görmüyor beni.
0: 15 gün görme, tamamen farklı biri olarak geliyor.
3: Bıyığı kesebilirim, evet.
1: Ben bir de şey yapmıştım. Üniversitede saçımı platin sarı yapmıştım.
3: Güzel.
1: Baya platin, Ufuk Sarıcı'dan ilk görmüştüm, yapmıştım,
3: Güzel.
1: bayılmıştım. Şeydeyken biz İlhan abinin kanalındayken İlhan abiye söyledim, benim böyle bir düşüncem var diye, sakın çıkarmam seni ekrana demişti. O yüzden yapmamıştım.
0: Yani hani yani.
1: Sakın demişti.
0: Evet, hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Yine bir MotoGP yarışı öncesi seninle beraberiz. Bu kez San Marino'dayız.
3: Misano'dayız.
0: Evet, istersen pistle başlayalım. Pistten neler beklemek lazım? Toprakla da devam ederiz her zaman olduğu gibi.
3: Ya pistin enteresan bir tarihi var aslında. Çünkü İtalya

0: Grand Prix'sine de ev sahipliği yapıyor. Sonra işte birden fazla yarış varsa bir ülkede genellikle alternatif bir isim o bölgenin ismi oluyor. San Marino Grand Prix olarak yapılıyor bir süredir. İtalya Grand Prix'sinin asıl yeri Mugello olarak kaldı. Ama tabii biraz da hani 90'larda izleyenler varsa MotoGP, motorsporlarını takip edenler varsa Kevin Schwantz'ın ki çok sevilir. Sevgili Serhan abi de çok sever. Serhan Acar'a da selam söyleyelim buradan. Onun ezeli rakibi Wayne Rainey'nin ciddi bir kaza yapıp felç kaldığı pist burası. Ve oradan sonra pisti tamamen tersine çeviriyorlar ve daha güvenli hale getiriyorlar. Çok örneği yok aslında. Çünkü
1: Yalnız
0: pist değiştirilir, viraj değiştirilir ama tam tersine gidiliyor olması çok enteresan.
1: çok
0: Çok da bir örneği
1: çok
0: yok.
1: özür dilerim ama bu yani San Marino pistlerinin bu şeyi
0: Onu
1: nedir
0: söyleyeceğim
1: ya?
0: zaten. Evet, yani 2010'da Moto2 yarışında Shoya Tomizawa hayatını kaybediyor burada. Yakın dönem trajedilerinden bir tanesi MotoGP tarihinin. O sayede aslında onun yarıştığı takımda bir motosiklet boşa çıkıyor ve Kenan Sofon'un Moto2'ye geçişi buradan bağlantılı. O motosikleti devralarak orada iyi bir performans sergiliyor.
1: 94 Senna, yine San Marino.
0: Tabii işte evet aynen öyle Imola yine benzer bölge. Ya yani yarış tarafı biraz daha orası. Hem fabrikalar orada hem MotoGP'nin de mesela sürücülerin çoğu o bölgede Emilia Romanya bölgesinde yetişiyor. Biraz onunla da ilintili tabii ki. Onun dışında tabii ki pistin ismi Marco Simoncelli'nin adını taşıyor. 2011 Malezya Grand Prix'sinde hayatını kaybetmişti. Katolika diye çok yakın bir köyde doğup büyümüş o da zaten. Onun dışında yine Daijiro Kato 2000'lerin başında Suzuka'da hayatını kaybetmişti. O da Avrupa'da
1: Oğlum
0: orada
1: niye
0: yaşıyordu.
1: zorluyorlar bu kadar bu pisti?
0: Öyle biraz
1: Bütün söylediklerin trajedi
0: yani
1: ya.
0: şey etrafı yarışla çok ilintili bir yer olduğu
1: Ya.
0: için aslında
1: Abi.
0: motorsporlarında da bu tarz durumlar
1: Benim
0: ortaya
1: tüylerim
0: çıkabiliyor.
1: ürperdi ya. Yani bütün
0: Evet. Ama şu
1: örnekler.
0: anki durumuyla çok sevilen ve güvenli pistlerden de bir tanesi. Tabii
1: Peki
0: son
1: bu
0: durumu
1: söylediğin
0: öyle.
1: şey enteresan. Dedin ki pisti tam tersine çevirdiler. Tam tersine çevirdikleri zaman hani bu nasıl bir şey? Kimin aklından çıktı? Tersine gidince güvenlik bir anda değişti mi tamamen?
0: Şöyle
1: Nasıl
0: oluyor
1: oluyor?
0: aslında kaçış
1: Enteresan bir şey
0: alanlarını ve
1: çünkü.
0: çakıl havuzunu biraz daha büyütebilmek pistin coğrafyası açısından mümkün olmadığı için pistin orada bir takım limitlere ulaştığını görerek ve mümkün olan en az şekilde tribünleri hareket ettirerek ters çevrilince orada daha fazla pay olduğunu görüyorlar ve o yüzden aslında yön
1: Öyle
0: değişiyor.
1: yapıyorlar.
0: O da oldukça enteresan gibi çok fazla örneği yok. Gelelim tabii bizim buradaki
1: Aynen.
0: tarihimize biraz bahsettik aslında Kenan Sofoğlu'nun Moto2'de yani MotoGP gridinde kendisine padonda yer bulma sebeplerinden bir tanesi aslında Tomizawa'nın kazasıydı diye. Toprağın burada çok iyi bir karnesi var. 2024 ve 25'te yani buradan önce yarıştığı son 2 yılda burada geçilmedi. 6'da 6 galibiyet.
1: Çok iyi.
0: Çok iyi. Onun dışında da zaten genellikle burada galibiyet mücadelesi içerisinde oluyordu. Podyumdan düştüğü, podyum dışında kaldığı çok nadir. Toplamda da 8 galibiyeti var Superbike'da yanlış hatırlamıyorsam ve onun üzerinde podyum var. Burada iyi işler çıkarmasını bekleriz. Cuma günlerinin hep böyle ilk antrenman sonrası geliyoruz ya, ilk antrenmanda ne kadar tutturabildi diye. Sanki bu hafta biraz daha iyi tutturdu gibi görünüyor. Ayarları en
1: Güzel.
0: iyi ikinci Yamaha ve burada gerçekten çok iyi olan Quartararo'dan bir 0,3 saniye daha yavaştı. İyi başladık bu sefer yani.
1: Peki sezonun en iyi yarışı beklentisi içerisinde olmalıyız, olabiliriz desem çok mu abartılı bir şey
0: Ya beklenti
1: söylüyorum?
0: biraz aslında değil çünkü yani buraya gelirken biraz daha soru işareti olabilirdi. Yaman'ın hala zorlanmasını bekliyoruz. Onun için nispeten en Superbike'a benzeyen MotoGP motosikletlerinin çok özelliğini gösteremediği pist Balatonring'ti zaten. Orada da en iyi sonuç geldi. Çok daha iyisi de gelebilirdi belki. Ama burada toprağın buradaki geçmişi ve ayarları belki erken tutturmasıyla biraz beklentimizin üzerine çıkabilecek. Çok beklentiyle gelmedik ama beklentimizin üzerine çıkabilecek bir hafta sonu olma ihtimali var. Umuyoruz olur.
1: Evet, güzel şeyler söyledin. Umarız toprağı için güzel bir hafta sonu olur. Peki genel pilotlar sıralamasında zirveyle alakalı neler söylemek lazım
0: Valla
1: sezonla ilgili?
0: 19 puan kaldı. Marc Marquez gümbür gümbür geliyor.
1: Aynen.
0: Antrenmanlarda da en hızlıydı. Aprilyalar çok iyi görünmedi. Belli
1: Son
0: olmaz o.
1: 3 yarış 2 galibiyet değil mi?
0: Öyle. Aha.
1: 2 galibiyet tamam.
0: Ve yani aynı zamanda Aragon'da full çekti. Yine bahsettik zaten. Bir tek pole pozisyonunu kaçırdı. Onun dışında Aragon'da yarışlarda 3 yıldır geçilmiyor. 2024 ve 25'te antrenman seansları dahil geçilmemişti. Oradan iyi puanlar topladı. 19 puana indi fark. Buradan şampiyona lideri olarak ayrılması biraz sürpriz olur. Jorge Martin'in başına bir şeyler gelmesi lazım. Ama tek haneye indirecek gibi görünüyor. Burada da sprint ve galibiyet, Grand Prix galibiyeti Marc Marquez'e opsiyonlu gibi görünüyor.
1: Sezon sonuna doğru sende nasıl bir şey var? Hani tek haneye inecek diyorsun.
0: Valla Mark Marquez bir kere liderliğiyle geçirdikten sonra arkasına bakabilme ihtimali çok zor gibi. Bir tek orada şey var, yıllardır ki onu o hafta geldiğinde belki şey yaparız. Gerçi biraz erken olacağız buralarda ama bir şekilde şey yaparız. Gün sonrasında telefondan mutlaka bağlanırız herhalde. Saatleri biraz erken olacak. Endonezya ile acayip bir şekilde barışmayan bir yıldızı var. Hep başına bir şeyler geliyor orada ki sakatlık Allah. Falan gibi gelebiliyor.
1: Bunlar o hariç enteresan ya. Mesela toprakla evet. ilgili bu pistte neler söylüyorsun?
0: Evet.
1: Bu şeyle alakalı
0: hikayesi çok bol ya motorsporlarının.
1: Evet.
0: O hariç, orası hariç gerçekten sezonun son düzlüğü de Mark Marquez'e yarayacak kısımlarda. Yani Mark Marquez'i ne kadar geride tutabilirlerse o kadar iyi gibi, ama burada daha avantajlı görünüyor Ducati ve Mark Marquez.
1: Evet. Sevgili Mehmet Ali Seleşik bizlerle beraber iki teker bölümünde MotoGP'yi konuşuyoruz. San Marino Grand Prix'si öncesinde. İstersen her zaman yaptığımız gibi bir programı aktaralım dinleyicilere. Ondan sonra da yavaş yavaş veda ederiz zaten.
0: Evet tabii ki.
1: Bu arada bugün... Mehmet Ali ne zaman gelse futbolda da bir kriz oluyor. Hani az önce pilotlar pistlerden bahsetti ya, şöyle oluyor böyle oluyor mesela. Evet, ne zaman cuma günü senle benim yayına gelse futbolda bir kriz. Bir önceki neydi?
2: Evet. Fatih Tekke değil miydi?
1: Bir önceki başka bir krizdi.
0: Ne vardı? Yok şey vardı. Ya kriz denir mi bilmiyorum. Kurallar vardı bir öncekinde.
1: Kurallar vardı.
2: Evet.
1: Ondan önce de şey vardı.
0: Orada tutmayan tahminler ya, böyle söylemek istemedim.
1: Ondan önce de bir şeyler olmuştu gene. Evet.
0: Yine şey dolu gündem. Cuma günü biraz birikmiş bir gündem evet, oluyor ya, belki bayağı. Hafta sonu öncesi.
1: Sen geldiğinde en azından şey diyeyim, bir aksiyon oluyor yani. Kesin bir aksiyon oluyor.
0: O araya bir motor sporları arası vermiş oluyoruz belki o kısmı. Bugün 16'da resmi antrenmanlar olacak. Yani sıralama turlarının ikinci seansına kimlerin direkt olarak katılacağını, yani yarını etkileyecek şekilde 16'da Esport ekranlarında olacağız. Yarın da 11.10'dan itibaren başlıyoruz. İkinci serbest antrenman. Sonrasında 11.50 Toprak Razgatlıoğlu mücadele edeceğiz. Sıralama turları. Ardından 14.40'da Moto2'deki temsilcimiz, milli sporcumuz Deniz Öncü, ki iki yarıştır üst üste gayet iyi işler yapıyor. Sezonun en iyi derecelerini tekrar ediyor. Ondan da bir şeyler bekliyoruz. 14.40'da onun sıralama turları var. 16'da MotoGP sprint var. Pazar günü de Moto3 ile birlikte başlıyoruz. 12'de 13.15'te Moto2 yarışı var. Sevgili Deniz Öncü yarışacak. 14.15'ten 14.45'e kadar iki teker stüdyo programımız var. Esport ekranlarında yarış önünde bu hafta sonunu değerlendireceğiz. Sonrasında Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı mücadele 15 ile 16 arasında gerçekleşecek aşağı yukarı. Ve hemen onun ardından da yine San Marino Grand Prix'sinin ardından iki teker programında sevgili İzgecan Günal'la birlikte olacağız.
1: Evet, yani büyük yarış pazar günü 15'te, toprağın yarışı onun öncesinde ve sonrasında. Her zaman olduğu gibi iki tekerde sizlerle beraber olacak. Esport ve Esport Plus ekranlarında onu da tıratmış olalım. Teşekkür ediyoruz. Ayağına sağlık. Yine kırmadın geldin, bizi bilgilendirdin. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Genco, senin de ağzına sağlık.
2: Teşekkürler.
1: Evet, bugünlük ve bu haftalık hat-trick'in sonuna geldik. Az sonra her zaman olduğu gibi Radyo Spor'da spor kazanı sizlerle birlikte olacak. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
3: Elf Motor Yağları iki tekeri sundu.
4: Radyo Spor.
3: Ali İrim ve Genco Boran'la hat-trick sona erdi.
5: Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
6: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program. Anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
7: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
8: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
9: Tarafsız yayın yapıyor.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
4: Radyo Spor!
10: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
5: Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı başlıyor.
11: Herkese iyi günler. Spor Kazanı başladı. Ben Mehmet Sevinç. Ercan Taner'le birlikte gündemi değerlendirmeye başlayacağız. Tarihler 11 Eylül 2026. Yavaş yavaş sonbahara doğru da ilerlediğimiz günler ve hafta başında da okullar açılıyor. Şimdiden çocuklarımıza, gençlerimize iyi bir eğitim öğretim yılı dileyelim.
12: Başarılar
11: dileyelim. Ercan abi, hoş geldin.
12: Hoş bulduk. Artık hafta sonuna gidiyoruz ve bayağı yoğun bir haftayı, gündemi devam ettireceğiz.
11: Evet, gündem yoğun. Dün de hiç beklenmedik gelişmeler oldu. Özellikle maç sonrası İsmail Kartal'ın istifası Roma beraberliğinden sonra. Kimsenin beklemediği bir şeydi. Maçın da önüne geçti Ercan abi. Kimse maçı konuşmuyor mesela şu anda. Herkes...
12: Yani maç Fenerbahçe kazanabilirdi.
11: Bence kazanmayı hak eden taraftı.
12: Girdiği pozisyonlar. Tamam.

0: Roma'ya karşı da başka türlü oynayamazsın. Bunu da kabul ediyorum. Elindeki taktik, ya hayalinde evet orta alanda tamam topu rakibe vermek ama iyi savunma yapmak var. Gelen gol de nasıl bir gol? Şutla gelen bir gol, pozisyon olmadan gelen bir gol.
1: Topun iyi yere
0: Ama
1: gittiği.
0: Fenerbahçe'nin mesela Kante'nin verdiği pas,
1: Vedat
0: orada
1: Muriç'in.
0: Vedat Muriç atacaksın onu.
1: Oğuz Aydın'ın
0: Şampiyonlar Ligi'nde öyle pozisyon oldu
1: kaçırdığı.
0: mu atacaksın onu. Hadi Oğuz biz santrafor değil.
1: Geriden geldi, yapacağını yaptı diyelim Oğuz Aydın.
0: Ama orada Vedat Muriç'in de onu atması lazım. O golleri atsın diye deneyimli bir santrafor olarak transfer edildi.
1: Evet.
0: Onu atmazsan neyi atacaksın?
1: Yani genel hatlarıyla maçı konuşacak olursak 90 dakikayı kısaca ben Fenerbahçe'yi beğendim.
0: Ben de beğendim.
1: İyi bir
0: Yazık
1: oyun
0: oldu.
1: taktiği, iyi bir oyun taktiği. Rakibi tutan, pozisyon vermeyen ki.
0: Elindeki kadroya göre en iyisi yapılmış bir taktik.
1: Evet, tuttu da taktik yani pozisyonlara da girdi. Atsaydı mesela Vedat, Oğuz ya da Kerem
0: Evet.
1: yakaladığı fırsatları değerlendirseydi Fenerbahçe kazanıyordu zaten mücadeleyi. Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayacaktı. Bitirici vuruşlar iyi olmayınca berabere bitti ama pozisyon vermedin Roma'ya ki
0: Doğru.
1: yediğin gol de pozisyon değildi. Topun iyi yere gittiği bir andı diyelim. Ve neticesinde bir puan olabilir ama yani İsmail Kartal'ın taktiğinin yanlış olduğunu, kötü olduğunu, yetersiz olduğunu ben söyleyemem şahsen.
0: Şahsen ben de söyleyemem.
1: Yani kazanabilecek pozisyonlar
0: Haksızlık olur kendisi için.
1: geldi mi geldi.
0: Kesinlikle öyle. Haksızlık, büyük haksızlık olur.
1: İç sahada da güzel bir taktikle rakibi tuttu, pozisyon vermedi. Kendisi de pozisyonlara girdi. Zaten gol beklentilerine baktığımızda da Fenerbahçe bayağı üstün yani.
0: Evet.
1: Roma ile kıyasladığımızda gol beklentilerinde Fenerbahçe'nin ciddi üstünlüğü var. Hatta onu hemen ben söyleyeyim sevgili dinleyicilerimize. Maç belki 1-1 bitti ama gol beklentileri Fenerbahçe 1.58, Roma 0.47.
0: Fenerbahçe'nin daha üstün olduğunu zaten biliyoruz
1: Yani
0: bu konuda.
1: tabii
0: Bunu rakam da
1: 1.58.
0: söylüyor.
1: Fenerbahçe'nin 11 şutu 5 isabeti var. Roma'nın 8 şutu 3 isabeti var. Burada da Fenerbahçe üstün. İşte 3 tane büyük şans yakalamış. Fenerbahçe
0: Evet.
1: değerlendirememiş. Bunlardan baktığımda yani Fenerbahçe'nin galibiyete çok çok daha yakın olduğunu zaten maçı izleyenler de gördü. Ve istatistikler de bunu
0: Gayet
1: söylüyor.
0: net olarak gördük. Yani
1: Evet.
0: Malen'i mesela Roma'nın bu sezona çok iyi başlayan golcüsünü ne yaptı? Bitirdi Fenerbahçe bence. Malen kayboldu.
1: Malen kayboldu. Mesela ikinci yarı özellikle çok iyi. Fenerbahçe'nin gol beklentisi 1.39 sadece ikinci yarıda. Rakibin 0.18. Yani Fenerbahçe iyi bir maç oynadı. Çok iyi bir taktikle sahadaydı. Taktik de tuttu. Bazen taktik tutmayabilir. Tuttu taktik. Pozisyonlar da buldu. Yediği bir gol anlar oyunudur diyoruz her zaman futbol için. Top iyi yere
0: Evet.
1: gitti. Hiç yapacak bir şey yok. Ama işte ya Archie Brown da muazzam bir forvet golü attı bu arada Ercan abi.
0: Tabii
1: Topun dibine
0: canım,
1: girmesi nefis.
0: resmen ince bir santrafor golünü gördük orada.
1: Evet kesinlikle. Ve yani
0: Vuruş kalitesi 10 numara.
1: 10 numara artı Archie'yi oraya gönderen de İsmail Kartal'ın taktiği. Mesela
0: Evet.
1: bomboş kaldı çünkü Archie savunmadan gelen bek oyuncusu. Yani normal şartlarda futbol sahasında rakip kaleye en uzak oyunculardır bekler. Şöyle sahaya diz diyemizde
0: Evet.
1: diagonalden bakalım en uzak oyuncudur. Ama Archie o boşluğa İsmail Kartal'ın taktiği götürdü ve daha birkaç kere daha denediler bunu. Bunda mesela karşı karşıya kaldı, golü yaptı. Demek ki bir planı vardı ve bu planı da tuttu. İşte Vedat'ın kaçırdığı, Kerem'in
0: Çok
1: kaçırdığı.
0: net pozisyon Vedat için kaçırdı.
1: Evet, karşı karşıya değerlendiremedi. Sivilar da ayağıyla çıkardı zaten bu topu. İşte Kerem'in kaçırdığı var.
0: Ya o da
1: Oğuz
0: topun,
1: Aydın'ın
0: Vedat da
1: kaçırdığı
0: orada
1: var.
0: Archie Brown gibi ayağının içine değil topun dibine girse kaleci hiçbir şey yapamaz.
1: Kaleci yerde zaten. Evet.
0: Zaten kaleci yatmış zaten orada.
1: Aynen öyle yani. Sanki golcü olan Vedat değil de Archie Brown'du.
0: Görüntü öyleydi tabi.
1: Vuruş kalitesi
0: Tabi.
1: açısından baktığımızda. Yani ben beğendim Fenerbahçe'yi. Beğenmeyenler vardır bilmiyorum. Beğenmeyenler
0: Ben de
1: vardır.
0: beğendim.
1: Ben...
0: Tabii ki fikir yani olmaz. Ya bak düşün bunu bile konuşamıyoruz. Burada iyi bir oyunu değerlendirip ya bu maçta galibiyet neden olmasını konuşup değerlendireceğimize teknik direktörün istifasını konuşacağız bol bol.
1: Maalesef, maalesef. Şimdi Tabii ilerleyen

0: Dakikalarda bağlantılarımız da olacak. Bunu da hatırlatalım sevgili dinleyicilerimize. Şimdi mesajlar da var. Vedat Muriç'in atması için getirildiği pozisyonlar gol olsaydı İsmail Kartal'ın dehası konuşuluyordu. Olmadı demiş bir
1: Doğru.
0: dinleyicimiz. Yani Archie Brown'u oraya birkaç kere daha Fenerbahçe soktu zaten. Birinde karşı karşıya bıraktı. Diğerlerinde savunma araya girdi vesaire. Mesela bu belli ki çalışılmış.
1: Tabii canım.
0: Archie Brown'un gelip o savunma arasındaki boşluklara ekstra oyuncu olarak girdiğini birkaç kere gördük mücadelede. Şimdi diyor ki yeni bir hoca bulup devam etmeli yönetim. Bu konuya değineceğiz ilerleyen dakikalarda. Saint-Gilloise'da Osterwolde'nin attığı gol gibi oldu diyor
1: Evet.
0: dinleyicimiz. Takımı tebrik ediyorum diyor Ali Bey Bursa'dan. Kazanabilirdik ama olmadı. Biraz şans da gerekirdi. Evet, Gasperini buna değindi mesela. Futbol dedi, tamam taktik, teknik her şey ama biraz da şans oyunudur dedi.
1: Evet, ya her zaman istediklerin işte top direkten döner. Kaleci son anda müthiş bir kurtarış yapar. Ya da sen çizgi üzerinden beri topu üst direğe vurdurabilirsin, golü kaçırabilirsin. Futbol dediğin gibi biraz da esas futbol muhabbeti diyeyim ben buna. Top seni sevecek biraz.
0: Top sevecek. Yani sen vurursun atamazsın, o vurur atar, rakip vurur
1: Tabii.
0: atar. Ya da
1: Ya,
0: tam
1: o
0: sen
1: gün öyle olur. Top seni
0: vurucu,
1: sever
0: aynen top
1: ya da
0: seni sever.
1: sevmez.
0: Yani şans derken şey de var mesela, tam vuracağın anda top hop sekti yerden.
1: Bitti, geçmiş olsun.
0: Yani yerler halı değil ki.
1: Tabii. Ya
0: O
1: da sen
0: doğru.
1: kaydın.
0: Ya da kaydın. Yani her şey
1: Dengeni
0: olabilir.
1: kaybettin, düştün.
0: Futbolda bunlar var. Ama ben yani maç berabere bitti. Genel hatlarıyla maça baktığımızda ben yani Fenerbahçe'nin doğru bir anlayışla sahada olduğunu, planlarının da işlediğini gördüm. Mesela Okan Buruk'u da ben eleştirmem. Okan Buruk'un da bence taktiği doğru bir taktikti ama orada biraz hakem faktörü araya girdi. Bir penaltı, olmayan bir penaltı.
1: Evet, maalesef.
0: İkinci yarı penaltıdan sonra takımın düşmesi belki eleştirilebilir. Evet, doğru.
1: O artık
0: Düşmemeliydi.
1: moraller bozuldu.
0: Evet.
1: Düşmemeliydi.
0: Ama ilk yarıda da hakim olan,
1: Ya bence
0: gole
1: ilk
0: 2-1'e
1: yarı
0: kadar hakim olan Galatasaray'da oyuna.
1: ya adam 10 kişi kalsa ilk yarıda bir gol daha bulsan 2-0 sen öne kulübeye şeye gireceksin soyunma odasına devrede.
0: Evet.
1: İşte futbolda nüans.
0: Evet. İstanbul'dan Kadir Bey istiyor ki dün akşamki maçın skorunu sol bekin forvet gibi aşırtma yaptığı ama forvetin sol bek gibi aşırtma yapamadığı pozisyon belirledi. Aynısını konuştuk zaten. Yani golcü vuruşunu sol bek yaptı.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Beşiktaş maçından İsmail Kartal ders çıkarmış. Yani farklı bence mücadeleler ya.
1: Ya her maçın çok ayrı senaryosu var. Her maç farklı.
0: Farklı. Ya orada mesela 2-1'e getiren pozisyon çok güzel bir tuzağa çekme var Beşiktaş'ta. Mesela Trossard kendi ceza sahasına kadar geliyor. Beki Semedo'yu da beraberinde getiriyor.
1: Evet.
0: Fenerbahçe'nin sağ beki boşalıyor. Orayı da Orkun dolduruyor. Oradan
1: Mesela.
0: da gol çıktı mesela işte.
1: Tabii.
0: Orada bir tuzak kurdu Beşiktaş. Semedo'nun kendisini takip ettiğini Trossard biliyordu. Kendi yarı alanının ortasına kadar Semedo'yu çekti. Sağ kanadı boşalttı. O boşluğa Orkun'u soktular. Oradan da bomboş Vlahovic boş kaleye yuvarladı. Yani anların oyunu dediğimiz futbolda bu tarz tuzaklar da var.
1: Evet.
0: Dün bu tuzağı Archie Brown'la Fenerbahçe kurdu mesela.
1: Ve çok iyi bir tuzaktı.
0: Evet. Archie Brown Roma'yı avladı diyor bir de başka dinleyicimiz.
1: Ama bir puan aldın ve Şampiyonlar Ligi'ne 18 sene sonra katılıyorsun.
0: Puanla başlamak her zaman
1: Puanla
0: iyidir.
1: başlamak iyidir. Ya sıfır
0: İyidir.
1: yazmıyor. Bir puanım var şu anda.
0: Şu anda bir puanım var ve ilk 24 içindesin o bir puanla. Şu
1: Evet.
0: an için ilk 24'tesin.
1: Ya bu neden olmasın?
0: Kötü bir şey değil bu. Bakalım yorumlara dinleyicimiz. Vedat'ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda Talişka olsaydı atardı diyorum diyor.
1: O gibi pozisyonlarda evet Talisca'nın daha iyi gol sezgisi olduğunu söyleyebiliriz ama Vedat da geçen yıl yani düşün Mbappe'den sonra La Liga'da ikinci sırada gol krallığında. İşte bazen olmuyor.
0: Olmuyor. Ama artık yani Talişka da gitti. Yapacak bir şey yok.
1: Artık o hiç boşu boşuna Talişka olsa, Fred olsa diye konuşmanın anlamı yok.
0: Anlamı yok, evet.
1: Onlar yeni bir yol açtılar kendilerine. Hı hı.
0: Orada yönetimin aldığı bir karar var. Lukaku girdikten sonraki son bölümde girdi. Bayağı eleştirenler gördüm Ercan abi. Şu anda pek yorum gelmedi Lukaku ile ilgili ama ben sosyal medyaya baktığımda Lukaku'nun hazır olmadığını yazıyor herkes. Nasıl gördün?
1: Ama öyleydi zaten. Öyle yani Lukaku'nun maalesef biraz daha oynaması ve fizik olarak da biraz daha kilo vermesi lazım. Tamam, iri oyuncu.
0: İri.
1: Uzun oyuncu. Fakat o biraz kurtulması lazım o fazlalıklarından. 2-3 sene önceki Lukaku görüntüsüyle şimdiki Lukaku görüntüsünü yan yana bir koysunlar. Tamam, yine korkutucu bir fizik, evet, ama daha fit bir görüntü var.
0: Benim gördüğüm böyle gittili geldili oyunlarda değil de Fenerbahçe'nin rakip alana çöktüğü, ceza sahasında topun oynandığı bölümlerde Lukaku iş yapar. Bu fizikle de yapar.
1: Bu fizikle yapar, o baskıyı yapar. Fakat günümüz futbolunda bunu ligde bazı maçlarda gerçekleştirebilirsin. Bazı diyorum, dikkat et. Bazen
0: i̇şte
1: de
0: kapattığın maçlar.
1: Evet, ama çabuk atağa çıkan ligimizde de takımlar mevcut. Onun dışında Şampiyonlar Ligi'nde çok zor. Bir kişi eksilirsin bir anda. Onu da kabul etmek lazım.
0: Doğru.
1: Lukaku'yla başladığında bir bakmışsın ilerleyen dakikalarda 10 kişisin. Takımda herkes koşuyor. Bir Greenwood zaman zaman kayboluyor.
0: Dün kayboldu ama Greenwood. Yani dün ben Greenwood'u çok yani çok beğendiğim oyuncu ama dün sahada istediklerini yapamayan
1: oyunun içinde vardı. Kopuyor maçtan. Sonra tekrar dönüyor.
0: Evet, kopuk.
1: Oyunda, tabii. Onu belirtelim.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Dünkü mücadeleye baktığımızda sahanın en iyilerinden biri İsmail Yüksek'ti desek herhalde yanlış olmaz Ercan abi.
1: Çok başarılı buldum.
0: Çok iyiydi.
1: Elinden gelen her şeyi yaptı. Bu takımın orta sahasında her türlü her zaman göreve hazır olduğunu bize gösterdi.
0: Her zaman kendine bakan, hep hazır, tam bir profesyonel İsmail Yüksek. Ben beğendim
1: İsmail'i. Yani İsmail bu takımın zaten bence banko oyuncularından biri.
0: Mesela Bartu'da da belli bir potansiyel var ama onun da maç eksiği olduğu ara ara belli oldu. Kendini gösterdi o maç.
1: Dün konuştuğumuz gibi Mehmet, 23 yaşında Bartu, geçtiğimiz yılı Karagümrük'te kiralık olarak geçirdi. Fakat Bartu, sana katılıyorum, oynamazsa ilerleyemez.
0: Oynaması lazım.
1: Artık Bartu için oynama dönemi. Yani o saha içinde o istikrarı, oynama istikrarını mutlaka yakalamalı. Oynayamazsa başka bir teknik direktör gelse ben Bartu'yla çalışmıyorum diyebilir. Çünkü oyuncu kendini gösteremiyor. Bartu'nun öyle bir dezavantajı var.
0: Bir devamlılığa ihtiyacı var.
1: O devamlılığı bulamazsa geriye gider.
0: Şimdi bakıyorum, normal orta sahası Fenerbahçe'nin
1: Kante, Gendouzi, Asensio. Hayal edilen orta saha bu.
0: Peki Kante, Gendouzi'den sonra ilk sahaya girecek oyuncu da İsmail. Yani ikinci yedek gibi.
1: Evet.
0: Yani oynama ihtimali düşük olan oyunculardan biri.
1: Ya Kante de belirli bir yaşta şu anda.
0: Ama hiç hissettirmiyor Ercan abi.
1: Hissettirmiyor. Fakat uzun vadede hissettirebilir. Hı-hı. Bayağı sezonun başındayız şu anda.
0: Yani 3. bölgede isabetli pas. Kante de 5'te 5. Ceza sahasının isabetli pas 1'de 1. İsabetli duvar 2'de 2.
1: Büyük usta.
0: Kilit pas 1.
1: O konularda büyük usta. Onu kabul edelim. Öyle değil mi?
0: Evet. Yani bakıyorum, Kante'nin istatistikleri hiç fena değil. Hani yaşı şu anda 35. Ama yani 4 ciğerli gibi. Her yerde. Her yerde Kante'yi görüyoruz.
1: Evet.
0: Gerçekten. Tam bir profesyonel o da. Muazzam bir futbol zekası Kante'de.
1: Ya dün o maçın kader anıydı Vedat Muriç'e verdiği pas.
0: Kesinlikle.
1: Gol pozisyonunun oluştuğu pas.
0: Kesinlikle. Orada Vedat soluna aldı, istediği vuruşu yapamadı ve Fenerbahçe belki de işte galibiyeti getiren, getirecek golden olduğu.
1: Mesela Mehmet dikkatini çekti mi? Kerem bir anda birçok şeyi yapmak istiyor.
0: Sahanın en kötüsüydü bence.

0: Ya topla buluştuğunda bir anda birçok şeyi gerçekleştirmek istiyor. Bunu yapamazsın. Hemen sonuca gitmek istiyor. Hemen rakibi geçip atağa devam etmek istiyor. Bak bir Fenerbahçe hatırla. Atağa çıkarken gol pozisyonu verdi. Ceza yayının önünde topu bir kaybetti. Kerem riske girdi.
1: Evet, hatırlıyorum onu. Aynen.
0: Ya orada atağa çıkacaksın da rakibin sana gelişini, çevre kontrolünü çok iyi değerlendirmen lazım. Bunları yapamazsan ya sezona iyi başlayamayan ve gelişme gösteremeyen bir görüntüsü var şu anda. Bunu kabul edelim. Kerem'le oturup konuşmak lazım. Ya teknik direktör oturacak, nedir olay diyecek. Bir değerlendirme yapmak lazım. Bir stres mi var diyecek. Bunlar önemli.
1: Şimdi
0: taraftar kızar yarın öbür gün Kerem'e.
1: Mesela şuta sebep olan hata olarak senin az önce söylediğin pozisyon kayıtlara geçti.
0: Evet.
1: İstatistiklerde. Şuta sebep olan hata. Şimdi bir top kapması, bir faul var. Bakıyorum. Kazanılan ikili mücadele 8'de 2. Kerem Aktürkoğlu. Kazanılan hava topu mücadelesi 1'de 0.
0: Zaten hava topunda zor iş.
1: Evet.
0: Ama ikili mücadeledeki rakamı bile dün iyi oynamadığının göstergesi. 8'de 2.
1: 8'de 2, evet.
0: Ya bunu 8'de 4 yapsan dersin ki evet. Hem zaten bir forvet.
1: Kabul edilebilir.
0: Ya da 8'de 5 olsa çok
1: çok iyi olur. Tabii.
0: Çok olumlu bir görüntüsü vardı dersin.
1: Ya Patrick Vieira olur.
0: Ama bir forvetin her şeye rağmen 8'de 2 ikili mücadeleye girdiğinde bu senin vasat altı bir görüntü sergilediğini gösteriyor. O kadar koşmasına rağmen. Onun için diyorum.
1: Bu savunma istatistiği, hücum istatistiği de başarılı top sürme mesela 5'te 1.
0: Çok kötü. Dripling yani.
1: Evet, dripling 5'te 1.
0: Çok kötü.
1: Dün varlık gösteremeyen isimlerden biriydi. Kerem Aktürkoğlu. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Kesinlikle. Yani sahanın en iyilerinden biri dedik İsmail Yüksek için. Onun da istatistiklerini vereyim Ercan abi. İsabetli uzun pas 3'te 1. Başarılı top sürme mesela İsmail'de 2'de 2.
0: Yakaladığı zaman o driplingi gayet olumlu kullandığını bize gösteriyor.
1: Yani Kerem'den beklediğin istatistiğin daha iyisini İsmail yapmış.
0: Yani şu anda bizim gerçekleştirdiğimiz yorumlar tamamıyla matematiğe dayanan gerçek yorumlar.
1: Kazanılan,
0: yani şöyle olsa böyle olsa demiyoruz.
1: Değil değil, kesinlikle. Kazanılan ikili mücadele %69, 13'te 9. Çok iyi.
0: Bence de gayet iyi.
1: Hava topu 2'de 1. Yerde ikili mücadele 11'de 8, %73.
0: Evet.
1: Çok iyi. Başarılı müdahale 4'te 3. Atılan çalım 1. Faul 1. Pas arası 6. Top kapma 5.
0: Bunlar gayet başarılı
1: görüntüler. Çok iyi istatistikler. İsmail'in istatistikleri. Gerçekten de. Dün maçın önemli isimlerinden biriydi Fenerbahçe adına. Nene Kerem'den iyi değil mi demiş Paris'ten bir dinleyicimiz. Selam olsun kendisine.
0: Teşekkür ederiz. Nene o şansları bulamıyor. Daha genç oyuncu bir kere.
1: Nene bulamıyor.
0: Arada iki oyuncuyu mukayese edersek Kerem deneyimli ön planda.
1: Dün oyuna girmesi muhtemel isimlerden biri olarak görünüyordu aslında. Nene evet. Tercih edilmedi. Değil mi?
0: Tabii antrenman şu var.
1: Oğuz Aydın girdi mesela.
0: Bizim dezavantajımız, ya yani biz bu yorumları yapanların dezavantajı olarak geliştiriyorum cümlemi. Antrenmanlar artık basına kapalı.
1: Onları izleyemiyoruz.
0: Antrenmanda nasıl? Antrenmanda zaten iyi performans veremezsen 11'de başlayamazsın. Onu söyleyeyim. Ya ben 11'im garanti denilen vazgeçemeyeceğin oyuncular var. Ama bu tarz oyuncuların sonuna kadar iyi performans gösterip 11'de başlamasa bile yedek kulübesinden oyuna girdiğinde ilk düşünülecek oyuncu arasında yer alması lazım. Bu yüzden antrenman performansı çok önemli.
1: Mesela şimdi verilere bakıyorum. 5.3 almış Kerem Aktürkoğlu. Sahanın en kötüsü olarak.
0: Öyle bir problem var.
1: Onun yerine mesela 72'de Oğuz Aydın girdi 6.6. Mesela daha erken de girebilirdi.
0: Girebilirdi. Evet. Oğuz sezona iyi başladığı için hem de gayet iyi bence. Onun düşünülmesini gayet doğal karşılıyor.

0: Kante Modric'in başka bir versiyonu. Yaşa takanlar olmazsa 4 yıl daha kalır Türkiye'de diyor.
1: Kante bu kendine bakan bir profesyonel. Onu bilemeyeceğim tabii. Yaş aldığı sürece ne olabilir? Değil mi?
0: Ya Modric gibi 40-41'e kadar oynar. Şu görüntü onu söyletiyor bana.
1: Şu anda söyletiyor.
0: Şu anda tabii. Ha seneye ne olur bilemiyorum ama şu anki görüntü sanki 23 yaşında gibi adam.
1: Bazı oyuncular, yaş almış oyuncular yeri geldiğinde büyük çöküş yaşayabilirler fizik olarak.
0: Evet
1: o öyle mi? Bunu bilmiyoruz.
0: 35'ten sonra Ercan abi
1: her an bu çöküş olabilir. Hı hı.
0: Şöyle bir bilimsel açıklama var, dinleyicilerimizle de paylaşalım. Sen dedin aklıma geldi. 35'ten sonra insan vücudundaki yaşlanma mesela 25-35 arasına göre iki kat oluyor.
1: Artık şairin de söylediği gibi yaş 35 yolun yarısı. Hı-hı. Öyle değil mi?
0: Hı-hı. Aynen öyle.
1: Bunun da bilimsel karşılığını sen söyledin az önce.
0: Dinleyicilerimiz diyor ki hocamızı çok seviyoruz ama iletişimi yetersiz diyor. Belki de bu yüzden istifa etmek zorunda kaldı.
1: İstersen iletişim derken bir konuşalım. Nedir evet. İletişim? Ya Roma'nın teknik direktörünün adını yanlış söyledi diye.
0: Diksiyonu iyi olmadı diye diyelim.
1: Diye. Ya diksiyon tamam. Nedir bu iletişim? Yabancılar da bizim oyuncuların ya da Türk teknik direktörünün isimlerini nasıl telaffuz ediyor bir bakalım mı? Ya Fenerbahçe diyemeyen bir sürü yabancı var. Beşiktaş diyemeyen bir sürü oyuncu, teknik direktör var. Öyle değil mi?
0: Ya Türkçeyi düzgün konuşamayan bir sürü insan da var yani.
1: Tabii canım. Tabii canım. Cümleleri yanlış konuşan, söyleyen. Aynen. Nedir ya bu iletişim?
0: Doğru yazamayan.
1: Ha bir de ilk defa göreve gelmiyor ki İsmail Kartal. Bu iletişim işine bu kadar kafayı takmak.
0: Gerçek konulardan biz uzaklaşıyoruz. Konuyla alakası olmayan konulara takılıyoruz Ercan abi.
1: Ya takımı nasıl hazırlıyor, nasıl antrenman vermiş? Dün Roma karşısında işte iyi bir taktikle oyuncularını oynatmadı mı?
0: Evet oynattı. Dün mesela Archie Brown çok şaşırdı, istifa ettiler deyince nasıl yani dedi. Gördün mü yüz ifadesini?
1: Gördüm.
0: İnanılmaz şaşırdı yani. Ben oyuncuların da İsmail Kartal'dan en azından büyük çoğunluğunun mutlu olduğunu düşünüyorum.
1: Yani yabancı oyuncular öyle söylüyorlar. Ya bazı yabancı oyuncular belki hoşlanmıyor olabilir. Hı hı. Bununla ilgili duyumlar ve yorumlar da var. Yok işte yöneticilerle konuşuyorlar, antrenmanlardan evet. Memnun değiller. Yöneticilerin bir kere eğer böyle bir şey varsa, böyle bir şey oldu diyelim. Hı hı. Oyunculara beğenmiyorsanız sözleşmenizi feshedin demesi lazım. Bir takım öyle görür.
0: Aynen öyle.
1: Ya bir daha da buraya gelmeyin demeleri lazım. Ben sana söyleyeyim.
0: İmza.
1: Ben teknik direktör olarak sezon başında
0: Bunu seçtim.
1: Sen bana gelip bunu beğenmiyorum diyorsan, hayatından memnun değilsen, hemen sözleşmeyi feshet, mutlu olacağın yere git derim ben.
0: Aynen. Kendi teknik direktörünü seçebileceğin bir kulüp varsa git.
1: Yani böyle bir şey olmaz bence. Sen kabul eder misin böyle bir şeyi?
0: Hayır canım. Fenerbahçe yönetiminin de kabul ettiğini düşünmüyorum. Her şikayet gitmiş midir? Olabilir. Onu bilemiyorum. Öyle
1: şikayet gitse bile var. Aynı şeyi söylerim.
0: Tabii. Yani oyuncunun sözüyle yönetimin hareket etmemesi lazım.
1: Ben sana yılda 5 milyon euro veriyorum mesela. Ne diyorsun sen derim. Hı-hı. 5 milyon euro maaş alıyorsun. Memnun değilsen hemen getir karşılıklı sözleşmeleri feshedelim. Nereye gidersen git derim.
0: Bir de orada bir sportif direktör var, futbol direktörü.
1: Tabii.
0: Bir karar verilecekse, hocanın yeterli veya yeterli olmadığı yönünde bir karar verilecekse, bu isim Oğuz Çetin Fenerbahçe'de.
1: Evet.
0: Antrenmanları izleyen, maçlara giden, maçları takip eden, eski bir futbolcu olarak, bir kaptan olarak, imparator lakaplı bir eski Fenerbahçe kaptanı olarak.
1: İsmail Kartal'ın da takım arkadaşı.
0: Takım arkadaşı olarak bir karar verecekse ya da yönetimle konuşacaksa, bu kişi Oğuz Çetin futbolcu değil zaten. Oğuz Çetin der ki ya ben Sayın Başkan izliyorum. Oyuncular da mutsuz. Ben de bazı yerlerde eksik görüyorum. Diyebilir.
1: Bu
0: bunu
1: arada
0: kişi Oğuz Çetin bunu diyecek kişi.
1: Diyecek kişi de bu arada başkan da gelecek. Hı-hı. Hocayla da konuşacak. Sportif direktörle de konuşacak. Eğer varsa memnun olmayan o oyuncularla konuşmayacak ama. Mesela.
0: Tabii. Oyuncularla konuşmayacak.
1: Böyle şeyler kabul edilemez. Onu da not olarak belirteyim.
0: Dün bir şişe atılmıştı maç esnasında.
1: Sergen Yalçın'a da atıldı. Hatırladın mı?
0: Hatırladım.
1: Nedir bu? Ne istiyorsun teknik direktörden? Atan kişi spor müsabakaları seyretmekten men olarak ceza almış ki normal karar, doğru karar. Bir teknik direktöre ya da oyuncuya kendi takımından, kendi stadındasın değil mi?
0: Evet.
1: Hakaret etmek ya da böyle şişe atmak, su şişesi. Ya bundan normal şeyler değil. Böyle bir Şampiyonlar Ligi maçı bu. Ne yapıyorsun derler adama.
0: Takım iyi.
1: O zaman maça gelme.
0: Oynuyor. Yani skor kötü değil.
1: Vay, hayır maça gelme o zaman. Hı-hı. Evden seyret.
0: Sinirlerine hakim olamıyorsan. Değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde sahamızda Roma ile oynadığımız karşılaşma sırasında teknik direktörümüz İsmail Kartal'a yönelik şişe atma eylemini gerçekleştiren şahsın kimliği İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tespit edilmiş ve ifadesi alınmıştır. Şahıs hakkında 6222 sayılı kanun kapsamında seyirden men tedbiri uygulanmıştır dedi bugün Fenerbahçe.
1: Evet.
0: Yaklaşık bir saat önce yaptığı açıklamada.
1: Yani gayet olumlu bir hareket bu.
0: Evet.
1: Ama keşke olmasa diyoruz biz. En baştan söylüyorum.
0: Olmaması lazım zaten.
1: Artık bunları aşalım. Lütfen aşalım.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, yarış arasından sonra birlikteliğimiz devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, sizlerden de mesajlar geliyor tabii ki. Bugün sabah rejenerasyon antrenmanı vardı. İsmail Kartal bu antrenmana çıkmadı. Devamında futbol direktörü Oğuz Çetin Anadolu Kavağı'nda İsmail Kartal'ın evine bir ziyarette bulundu ve şu sıralarda da İsmail Kartal'ın evinden ayrıldı. Herhangi bir açıklama yapmadı Oğuz Çetin. İlerleyen dakikalarda bir resmi açıklamanın yapılmasını bekliyoruz ama dün akşam çok net bir ifade kullandı İsmail Kartal. Geri dönmemek üzere istifa ediyorum demişti. Devamında Sayın Aziz Yıldırım, benim haberim yok istifadan, biz kabul etmiyoruz görevinin başında açıklamasında bulunmuştu.
1: Evet.
0: Bu sabah antrenmana çıkmadı. İsmail Kartal, Oğuz Çetin dediğim gibi Anadolu Kavağı'nda bulunan İsmail Kartal'ın evine ziyarette bulundu ve şu anda da o evden, lokasyondan ayrıldı, kulübe doğru hareket halinde.
1: Anadolu Kavağı'ndaki evinden.
0: Evet ve zannediyorum ki bir yarım saat, bir saat içinde bir resmi açıklama gelecektir Fenerbahçe kulübünden. Şu anda herhangi bir açıklama yok şu dakika itibariyle ama bu sabah antrenmana çıkmadığını söyleyelim İsmail.
1: Ekibiyle Kartal. Beraber bir de onu da belirtelim.
0: Ekibimle beraber dedi zaten İsmail Kartal. Ekibimle beraber biz konuştuk, böyle bir karar aldık dedi. Şimdi Ercan abi, enteresan bir nokta, birazdan sevgili İrfan'a da bağlanır sorarız ama dün ben yayından çıktım, işte seninle beraber çıktım, eve gittim, işte maçı açtım ama maçtan bir 15 dakika önce evdeydim. Statta olan, ismini vermeyeceğim, bir gazeteci arkadaşımdan mesaj geldi. Dedi ki, ya dedi, bir dedikodu dolaşıyor. Maçı kaybederse Fenerbahçe İsmail Kartal'la yollar ayrılabilir. Şimdi bunu ben oturduğum evden duyuyorsam dedikoduyu, bana haber geliyorsa İsmail Kartal'a da gitmiştir.
1: Her istifa,
0: çok enteresan geldi bana bu.
1: Her istifa bir birikimin sonucudur. Yani oturup 10 dakika içinde diyelim ki bir konuda bir şirkettesin, çalışıyorsun, o zaman ben istifa ediyorum diyorsun ya, bir karşılıklı bir görüş. Evet. Ama bu bile bir birikimin sonucu oluyor.
0: Tabii tabii, bir anda olmuyor.
1: Yani ne yaşadıklarını bilmiyorum. Fatih Tekke'nin de ne yaşadığını bilmiyorum.
0: Onu da bilmiyoruz, evet. Onu da ben çok merak ediyorum mesela. O bir başarısızlık istifası değil.
1: Şimdi bir anda bir birikim, İsmail Kartal da bunu yaşamış. Hı hı. Ben sana söyleyeyim. Belki Beşiktaş maçından sonra düşündü. Olabilir. Ama hiç dile getirmedi. Hı. İşte önümüze bakacağız dedi. Ama o an için düşünmüş olabilir. Fakat Roma maçına gelene kadar

0: Yine bir sürü şey yazıldı, çizildi, konuşuldu, yorumlandı. Bunlardan bu havayı almamak mümkün değil bence. Yani dün sen arkadaşın, statta bulunan gazeteci arkadaşın sana mesaj atıyor. Böyle böyle bir şeyler var. Bu demek ki tencere zaten kaynamış.
1: Aynen öyle. Yani gazeteciler tribünde bunu duyuyorsa İsmail Hoca da duymuştur bu dedikodunu.
0: Bence de duymuştur. Ve bunun sonrasında da dediğim gibi tekrar o cümleme dönmek isterim. İstifa tek taraflıdır. Bu
1: aynen,
0: bir.
1: Aynen.
0: Ya ben bıraktım dedim mi?
1: Bırakmışsın.
0: Ya ben işte kabul etmiyorum diye ben ayrıldım bıraktım diyor. İstifanın genel tanımını yapıyorum şu anda. Sen istediğin kadar ya ben kabul etmiyorum senin istifanı olur mu öyle şey falan. O lafı ettiği an istifa ediyorum dediği anda olay bitmiş oluyor. Ve söylediği çok önemli bir cümle var İsmail Kartal'ın. Geri dönmemek.
1: Kaydıyla.
0: Kaydıyla diyor. Bu saatten sonra gidemezsin, edemezsin, geri dönmemek kaydıyla edilmiş bir laf var. Diyelim ki olay, şöyle bakalım. Olay düzeldi. İşte tamam dediler, biz konuştuk, bazı problemleri aştık kendisiyle. Çalışacağız beraber. İki kötü sonuçta aynı manzarayla karşı karşıya kalırsın. Ve oyuncularla olan ilişkinin şu an itibariyle tekrar o sıcaklığa kavuşması hiç de kolay olmayabilir. Bunlar dezavantajlar. İstifa hikayesinin sonrasında yaşanacak.
1: Yani diyelim bugün ikna edildi, geri döndü. Ben zannetmiyorum geri döneceğini İsmail Hoca'nın ama mesela Fatih Tekke'nin yaşadığını büyük ihtimalle yaşama ihtimal yüksek.
0: Kısa zamanda yaşadı Fatih Tekke bir de bunu.
1: Evet.
0: Neden yaşamasın?
1: Şimdi senin söylediklerine benzer bir açıklamayı Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış eski teknik direktörlerinden biri de söyledi. Diyor ki bu işten bir daha üretim çıkmaz. Oyuncu artık güvenmeyecektir. Eğer dönerse. Oyuncu hocaya baktığında ne görecek? Dirayet mi görecek? Kuvvet mi, güç mü, inanç mı? Arkasını ne zaman dönecek diye mi düşünecek? Diyor. Bu iş bitmiştir, geçmiş olsun diyor Ersun Yanal.
0: Bana da bitmiş gibi geliyor.
1: Evet.
0: Çünkü burada bir oyuncu topluluğu var. Yabancıların da çok olduğu bir oyuncu topluluğu. Onlar büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla da karşılamış olabilirler. Ki çoğu öyle karşılamıştır.
1: Tabii tabii.
0: Archie Brown örneğini verdin evet, zaten.
1: Evet. O bayağı şaşırdı.
0: Bunun sonucunda büyük geçmiş olsun oluyor. İstediğin kadar görüş. Bir de içinden gelmez. Teknik direktör. Takımı ne diyor bile daha fazla zor durumda bırakmamak için diyor.
1: Evet, sevgili Batıkan'dan da rica edelim. İstersen o İsmail Kartal'ın açıklamalarını da bize ilerleyen dakikalarda hazırlarsa dinleyicilerimizle bir kez daha paylaşmakta fayda olabilir. Biz burada söylüyoruz İsmail Kartal'ın açıklamalarını ama kendi ağzından da dinletebiliriz diye düşünüyorum sevgili dinleyicilerimize. Çok net ifadeler kullandı çünkü İsmail Kartal. Çok da duygusal da Ercan abi. Yani ben de o duygusallığı gördüm. Yani gözleri doluydu İsmail Kartal'ın.
0: Evet.
1: Çok seviyor Fenerbahçe'yi biliyoruz. Ne zaman ihtiyaç duyuyorsa hiç işte para pazarlığı yapmadan, hiçbir şart ortaya koymadan geldi. Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yaptı. Her zaman elinden ne geldiyse belki fazlasını ortaya koymaya çalıştı. Dün de çok duygusaldı maçtan sonra. Soru almak istemiyorum dedi. Çok kısa bir açıklama yaptı ve salondan ayrıldı. Bir bakalım İsmail Kartal'ın bu açıklamalarına.
2: Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir futbol, yakışır bir mücadeleyle bu akşam maç bitti. Maçı kazanabilirdik de, çok net pozisyonlarımız da vardı. Ama sonuçta ilk maçta maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum, onları tebrik ediyorum.
3: Erdem Bey.
2: Şimdi soru almadan kendimle ilgili bir şeyler bahsetmek istiyorum. 3 aydır buradayım.

0: Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz menajer mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum. Radyo
1: Spor. Hocanın açıklamaları bu şekildeydi. Soru da almadı. Çok net ifadeler kullandı. Bundan sonraki gelecek ekibinde önünü açmak için bu dakika itibariyle istifa ediyorum dedi İsmail Kartal. Evet. Tabii dediğin gibi Ercan abi bir dolma var. Yani eskiden yaşanan süreç, 3 aydır buradayım, bu 3 aylık zaman zarfında o eleştiriler, yapılan yorumlar, belli ki bardak taşmış bir noktadan sonra, artık geri dönüşü olmamış.
2: Zorlamanın da anlamı yok. Var mı?
1: Yok, zorlamanın anlamı yok.
2: Ben öyle görüyorum.
1: Yani testi kırıldı belli. Daha yapışmaz, daha tutmaz.
2: Yani testi de büyük bir çatlak var. Hadi kırıldı demeyelim. Belki yine bir son konu. Oradan o biliyorsun testiler yapışmıyor.
1: Yapışmıyor evet. Yine bir su sızdırma devam edebilir. Yani tamam, bakalım açıklama gelsin. Daha net konuşuruz bu konuyu. Bir dinleyicimiz mesela Asensio'ya bağlamış olayı. Asensio krizini kendi yarattı diyor.
2: Ama Asensio İsmail Kartal sakatlamadı ki.
1: Sakat oyuncu yıldızı idare edemedi diyor. Katılamadım ben bu görüşe ya.
2: Ya oynadığı zaman da işte şans buldu, sakatlandı yine.
1: Sakatlandı evet.
2: Ya oyuncu hep kendini iyi ve ben hazırım diye hissedebilir. Ama fizik olarak da ölçümler yapılıyor. O ölçümler sonrasında da diyorlar ki ya oynarsa sakatlı, işte oynadı ne oldu?
1: Ya bir de hani diyelim ki hani senaryo yazıyoruz. Böyle bir şey olup olmadığını bilmiyoruz ama Asensio mutsuz İsmail Kartal'dan, ama bir Fenerbahçe camiası bir futbolcuyu teknik direktörünün önüne koymamıştır zaten.
2: Acayip şeyler oldu. Ben şunu da söyleyeyim. Yani Mert Müldür niye oynamıyor dedi başkan. Öyle demedi mi?
1: Dedi.
2: Düne kadar durdu. Tamam, Mert Müldür de oynadı. Hı-hı. Maçtan sonra da eyvallah dedi.
1: O da oldu.
2: Yani böyle ben şunu anladım. Ben böyle çalışamam mesajını aldım ben orada.
1: Evet. Yani işine çok karışılmasını
2: belki hangi teknik direktör istemedi? O zaman teknik direktörlük yapmıyorsun ki orada. Eski bir deyimle icazet yapıyorsun. Öyle değil mi? İcazet çalışanısın. Şunu şöyle yapalım.
1: Evet, ne deniyorsa onu yapıyorsun sen.
2: Ya o zaman o teknik direktörlükten hayır gelmez ki.
1: Hayır gelmez. Dinleyicimiz gelmesi hataydı İsmail Kartal'ın zaten diyor. Ya bu bir görüş. Yönetim öyle düşünmedi. Doğru buldu. Ve İsmail Kartal'ı getirdi. Şişe bahane oldu diyor bir başka dinleyicimiz. Birkaç tane bu yönde mesaj var ama ben şişenin bahane olduğunu düşünmüyorum.
2: Artık şişe de final oldu.
1: Şişe bence final oldu evet.
2: Su şişesi final oldu.
1: Final oldu.
2: Kendi stadında teknik direktörüne su şişesi atmak final.
1: Yani tek başına bu şişe nedeniyle alınmış bir karar gibi görünmüyor bana. Bakalım başka yorumlarda böyle farklı bir düşünce var mı? Önce bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, dediklerimiz devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Sizlerden de bir hayli mesaj geliyor. Hem dünkü mücadeleyle ilgili hem de İsmail Kartal'ın istifasıyla ilgili. Bizler de bunları değerlendiriyoruz tabii ki. Şimdi Ercan abi, daha bilmiyoruz ama

0: bir açıklama da gelmediğine göre herhalde bir geri dönüş olmayacak gibi.
1: Şu andaki ilk intiba o.
0: İlk intiba o.
1: Yani belki başka bir görüşme daha olur. Görüşme trafiği fazlalaşır mı? Ama ben o dünkü açıklamanın dönüşünün olma ihtimalini çok düşük görüyorum.
0: Ben de aynı şekilde. Çünkü üstüne basarak söyledi. Bir daha geri dönmemek üzere dedi. İstifa ediyorum demedi. Geri dönmemek üzere dedi. O arada o, çok büyük fark var.
1: Çok. Çünkü yani daha o cümle sizi bayağı
0: bağlar.
1: Bağlar tabii.
0: Ve daha son derece sıcak bir gündem var. Fatih Tekke'nin istifası. İstifa etti, geri döndü ama o dediğimiz gibi dikiş tutmadı.
1: Evet.
0: Mecburen yollar ayrıldı ve şu anda hala Trabzonspor'da da bir teknik direktör arayışı var. Orada da bir netlik yok teknik direktör konusunda. Şimdi Fenerbahçe'de de durum böyle ki Fenerbahçe yani Şampiyonlar Ligi oynuyor ligde sezonun başı ama yeni gelen teknik direktörün hemen uyum sağlaması gerekecek. Bir puan kaybına tahammül yok. Sarı lacivertliler de zirveye doğru gitmek istiyor Fenerbahçe ligde de. Şimdi yönetimin de çok seri aksiyon alması gereken saatler. Değil mi? Bir yandan da o var.
1: Bu tabii bir teknik direktör işte kayıtla devam olmaz. Ben sana söyleyeyim.
0: Ama yardımcılarımla dedi.
1: Ekibimle. Ama kayıt dedi. Bugün antrenmanına çıkarmış takım.
0: Ekibimle
1: ben
0: dedi.
1: Ben şimdi o haberleri de baktım. Kimler ne oldu, ne yaptılar diye. Şimdi bak sana söyleyeyim. Ömür Oğuz, Zeki Murat Göle ve Kayt.
0: Kayt.
1: Üçü çıkmışlar, çalıştırmışlar.
0: Demek ki Kayt kendi ekibinin bir
1: şimdi millet soracak tabii. Ömür Oğuz kim diye. Oğuz Şetin'in milli takımdan getirdiği yardımcı antrenörmüş.
0: Bir süre belki Kayt'la devam edilebilir mi? Yani bir iki maç.
1: Evet.
0: Teknik direktör bulana kadar. Öyle bir durum olabilir.
1: Hatta devam da edeyim haberlere. Ben aldığım değerli dinleyicilerimizi de bilgilendireyim. İsmail Kartal maçtan sonra direkt olarak eve gitmiş. Yardımcıları da tesislere gelerek bugünkü antrenmanın hazırlıklarına başlamışlar. Program yapmışlar.
0: Evet.
1: Geç saatlerde tesislerden ayrılmışlar. Sonra İsmail Hoca bugünkü antrenman öncesi kendileriyle konuşuyor. Ve antrenmana gitmiyorlar. Yani bu bugünün haberi. Benim aldığım.
0: Bugünün haberi bu.
1: Konuşuyor kendileriyle. Arkadaşlar diyor biz bıraktık. Ha, bırakmayan olabilir belki işlerinden. Bu yüzden de işte Oğuz Çetin'in milli takımdan getirdiği yardımcı antrenör Ömür Oğuz. Yıllardır tanıdığımız panik anında hani camı kırınız diyor ya.
0: Evet.
1: Hemen görevde gördüğümüz Zeki Murat Göle ve Kayt takıma çıkıyorlar. O yenileme antrenmanında takımla birlikte oluyorlar.
0: Dün maç öncesinde şimdi dinleyicimiz bir mesaj atmış. Aklıma da geldi. Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Ümit Özat YouTube'da yayın yapıyor. Herkes biliyor. Maç öncesinde demişti ki ya yollar ayrılabilir bu maç sonrasında. Sen dinledin mi onu bilmiyorum. Herkes şaşırdı mesela işte yorumlara da baktım ya nasıl ayrılacak ne olacak falan ve devamında da bana o mesaj geldi. Demek ki bir şeyler önceden biliniyor Ercan abi.
1: Biliniyor demek ki.
0: Demek ki bir şeyler bir ya kazan
1: bir
0: kaynamış.
1: Bir rahatsızlık olduğu kazan kaynıyor. Ya ben bilmiyorum yurt dışından başka bir teknik direktörle mi görüştüler mesela şimdi şu anda bu söylediğim komplo teorileri. Başka bir o da İsmail Kartal'ın ne olursa olsun kulağına mı geldi?
0: Olabilir. Fatih Tekke sürecinde de bu konuşuluyor çünkü. Fatih Tekke'nin kulağına geldiği.
1: Ya bunu teknik direktör başkalarıyla görüştüler. Ben o yüzden ayrıldım demez.
0: Demez.
1: Bu teknik direktörlüğün sistemine uymaz. Çıkar ben istifa ettim der. O anda buna sebep olan şeyi sorumluları biliyordur zaten. Anlamışlardır ne olduğunu.

0: yaşıyor Madrid'de.
1: Hı.
0: Normal yakalı tişörtle. Hayırdır?
1: O yönden eleştirilmişti mesela.
0: Eleştirecek başka bir şey bulamayınca üstüne gidip eleştiriyorsun. Öyle değil mi?
1: Şenol Güneş dünya üçüncüsü yaptı, kıyafetinden eleştirmiş.
0: Saçlardan falan.
1: Evet.
0: O zaman milli takımın kampına berber götürülmüyor. Öyle bir lükse sahip değiliz. Öyle değil mi?
1: Evet. Yani eleştiri de, Türkiye'deki eleştiri kültürü de çok değişik yani. Bel altı bayağı vurma var. Maalesef. Bakalım neler. Geliyor diye yorumlara bakıyorum. Sizlerden farklı yorumlar var mı diye. Evet. Hala biz de resmi açıklamayı bekliyoruz. Fenerbahçe Kulübü'nden bir kez daha söyleyelim. Futbol direktörü Oğuz Çetin, İsmail Kartal'ın evinden ayrıldı. Görüşme tamamlandı ama henüz resmi bir açıklama Fenerbahçe'den yok.
0: Olsa hemen olurdu değil mi?
1: Evet. Bir açıklama henüz gelmedi Ercan abi. Şimdi dinleyicilerimizin de mesajları tabii ki var İsmail Kartal'la ilgili. Şimdi bakıyorum. Kimse vazgeçilmez değildir demiş bir dinleyicimiz. Bu doğru ama.
0: Hayatın gerçeği o. Fakat bu olmadı.
1: Şimdi Oğuz Bey'in yaptıklarının faturası diyor. Rusya'dan Çetin Bey. Oğuz Çetin ne yaptı ki? Benim kaçırdığım bir şey mi var? Anlam.
0: Yönetim kurulu dedi ki biz Aykut Kocaman'la değil İsmail Kartal'la çalışacağız.
1: Yani Oğuz,
0: yani yönetim
1: Çetin'in
0: kurulu,
1: tercihi evet. İsmail Kartal oldu zaten son görüşmelerden sonra. Evet. İlk tercih Aykut Kocaman'dı, bunu herkes biliyor ama daha sonra İbre
0: tabii İsmail yani Kartal'a döndü. Yönetimle yapılan artık final değerlendirmeleri diyelim. Çünkü Oğuz Çetin'in bağlı bulunduğu yer yönetim kurulu. Yönetim kurulundan çıkan karara göre de sportif direktör hareket edecek. Herkesin mevki olarak bağlı bulunduğu yerler var. Ya Oğuz Çetin de o zaman istifa etseydi, ben olmuyor madem Aykut, ben de istifa ediyorum deseydi, buna da saygı duyulurdu.
1: Duyulurdu.
0: Ama o bir sportif direktör olduğu için Oğuz Çetin'e biz İsmail'le çalışmayı tercih ettik dediklerinde yapacak bir şey yok.
1: Güzel bir mesaj geldi, buna ben katılıyorum. Diyor ki sosyal medya habercilerine gereğinden fazla prim verilmemeli diyor dinleyicimiz.
0: Evet.
1: Mümkünse profesyonel futbolcular ve kulüp yöneticileri de sosyal medyadaki bu yapay gündemlerden uzak durmalı diyor. Takımı desteklemek başka, sosyal medyanın oluşturduğu gündemin peşinden sürüklenmek bambaşka bir şey demiş.
0: Çok yani sosyolojisi iyi bir yorum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Yani sosyal medyanın o anlık parlamaları, bir anda başka bir konu çıktığı zaman o konuya yönelmelerinden zarar görmeden ayrılmak gerekiyor. Bakmamak, etkilenmemek gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi sosyal medyada yani her yaş grubundan insan var.
0: Evet.
1: Ve de orada işte bilir kişi olarak bulunmuyorlar. Kendi düşüncelerini yazıyorlar. Çoğu da dikkat çekmek için bazı şeyler. Etkileşim almak için.
0: Saatlerce eğer sosyal medyaya bakarsan hayatının ritmini bozarsın. Bozarsın.
1: Bozarsın tabii.
0: Bir şey yazarsın, altına bir sürü yorum geliyor. İlgili ilgisiz diyelim.
1: Alakasız. Tabii. Senin de başına geliyordu. Ben kapalım mesela bildirimler.
0: Ya düşün.
1: Bakmam yani.
0: Bakmamak en güzeli.
1: Hı hı.
0: Ya altta bir şey, görüşünü belirtebilirsin. Düşünürsün diyelim. Bunu yapabiliyorsan bakma yorumlara. Ne olacak?
1: Hı hı.
0: Bir şey oluyor mu yorumlara bakmayın?
1: Yok, bir şey olmuyor. Daha rahat oluyorsun Ercan abi o zaman.
0: Ve şuna inanıyorsun. Evet, ben görüşümü yazdım. Bu benim görüşüm diyorsun. Herkes görüşünü senin yazdığın yorumun altına yazabilir. Ama bakmak zorunda değilsin.
1: Aynen öyle.

0: Yazık oldu.
1: İsmail Kartal'la şampiyon olunmaz diyenlerle Mourinho, Jesus ve Tedesco'yu gönderen aynı kişiler, demiş Mersin'den Emrah Bey.
0: Ya şu anda dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri Fenerbahçe'ye geldi, olmadı ya. Böyle bir şey var mı? Jose Mourinho.
1: Ya nereye Mourinho gitti şimdi?
0: Real Madrid'in başında.
1: En büyük takıma gitti.
0: Belki yerin oradan da diyelim ayrılabilir ama nereye gitti? Ben ona bakarım.
1: Evet.
0: Ya Guardiola'nın durumu bile, gelse Türkiye'ye dese ki ben 5 yıl Fenerbahçe'nin teknik direktörü olacağım, bu anlayışta çok zor olur. Bence çok zor olur.
1: Guardiola'yla Aziz Yıldırım'ın elektriği iletişimi tutmayabilir.
0: Hayır, ben dünyanın sayılı teknik direktörlerinden biri.
1: Tabii tabii, ben seni anladım. Ben de bir adım öne götürdüm.
0: Ki geldi zaten. Jose Mourinho geldi.
1: Geldi geldi. Ki o da Aziz Yıldırım'ın bir numaralı tercihiydi seçim zamanı. Ali Koç zamanında geldi, Ali Koç seçildiği için. Yabancı bir teknik direktörle ben Fenerbahçe'nin anlaştığını düşünüyorum, diyor Talip Bey.
0: O zaman açıklansın. Biz de onu bekliyoruz büyük bir merakla.
1: İsmail Kartal'ı basamak olarak kullandı diyor. Bilemiyoruz.
0: Yabancı teknik direktör bu saatten sonra buraya niye gelir? Şöyle söyleyelim, yüksek maaşa gelir Mehmetciğim. Çünkü bu yabancı teknik direktörün kurduğu bir takım değil bu.
1: Türk insanı çok fazla elbise olayına takılıyor, demiş Hannover'den Reco ya da Reko, bilmiyorum. Evet. Özür dilerim nasıl okunuyorsa. Bernd Schuster Beşiktaş'ta takım elbise giyerdi. Almanya'da milli maç sonrası Alman kanalına portakal rengi salaş bir kazakla çıkmıştı, diyor.
0: Evet.
1: Türkiye'de çok fazla takıyoruz diyor biz gereksiz detaylara. Evet, bir yarış aramız var.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: İlk bölümü tamamladık, ikinci bölümdeyiz ve telefon hattımızda Fenerbahçe'yi yakından takip eden gazeteci arkadaşımız sevgili İrfan 25 var. İrfan merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Hoş geldin İrfan yayına.
3: Hoş bulduk Ercan abi, iyi yayınlar Mehmet abi.
1: Sevgili İrfan, bu duruma nasıl gelindi sence? Kısaca bir kronolojik olarak bir anlatır mısın?
3: Böyle söyleyeyim. Aslında teknik direktör İsmail Kartal Beşiktaş derbisi sonrası istifa kararı alıyor. Kendi ailesiyle beraber, yardımcılarla beraber görüşerek istifa kararı alıyor. Roma maçında takımı önemli bir maç öncesi yalnız bırakmamaya gidecek. Bu maça da çıkacağını belirtiyor. Tabii bu sürece nasıl gelindi? Aslında sürece gelmenin nedeni tabii lige kötü bir başlangıç yaptı Fenerbahçe. Çok özellikle 4 maçta 2 mağlubiyet aldı. Zirve'de Galatasaray'ın 4 puan gerisine düşürmesi. Beşiktaş derbisinde ortaya konulan futbol mücadele ki Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'yi belki de farklı mağlubiyetten kaleci Ederson kurtarmıştı. O maçtaki ilk 11 tercihi, şu 10 adam oyuna yaptığı müdahaleler çok fazla eleştirildi. Tabii yönetimin olası bir ayrılık durumunda bazı teknik adamlarla görüşme yaptığı yönündeki iddia var. Taraftarların kendisine yönelik eleştirilerini atması.
1: Bu iddialar gerçek mi? Başka teknik direktörlerle görüşme. Çünkü dün bana basın mensubu bir arkadaşımız dedi ki yollar ayrılabilir. Ümit Özat maç öncesi bir açıklama yaptı, yollar ayrılabilir. Yani bunlar İsmail Kartal'ın kulağına da gitmiş olmalı diye düşünüyorum.
3: Aslında hani bu kadar kişi hani herkese bir bilgilendirme gitmiş. Yani onun için bir bilgi var. Benim de aldığım bilgiler yabancı bir teknik adamla birkaç teknik adamla görüşmeler yapıldığı yönünde bilgiler vardı. Hı hı. Tabii bunun İsmail Kartal'ın da kulağına gitmiş olabilir ve İsmail Kartal belki de kendi açısından en doğru zamanı tercih ederek istifa kararı aldı. Çünkü Roma maçında iyi bir futbol ortaya koydu Fenerbahçe. İyi mücadele etti. Roma karşısında galibiyeti kaçırdı ve o maçın ardından da istifa kararı almıştı. Ama dediğim gibi Beşiktaş derbisi sonrası ailesiyle birlikte görüşerek istifa edeceğini dile getirmişti. Burada tabii istifa kararı almasının nedenlerinden bir tanesi bence taraftarın kendisine duyduğu inancı ve güvenini de kaybettiğini de hissetti İsmail Kartal. Çünkü taraftarlardan da tepkiler vardı. Tribünlerden artık kendisine yönelik tepkiler de yükselmeye başlamıştı. Bu da istifa kararının da etkili olduğunu düşünüyorum.
1: İstifadan peki dönme ihtimalini biz çok zayıf olarak değerlendirdik. Var mı sence bir ihtimal?
3: Bugün Sayın Cihan Kanal Uğur Çetin Anadolu Kavanı'na giderek İsmail Kartal'la yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Tabii bu görüşme yeni bitti daha. Yani detaya şu anda görüşmede ne oldu tam detaya hakim değilim ama Sayın İsmail Kartal bugün İtman'a çıkmadı. Sayın Uğur Çetin ve Cihan Kamer tesislere gitti. Sabah Canbaşı tesislerinde. Sadece İsmail Kartal değil, İsmail Kartal'ın yardımcıları da İtman'a çıkmadı. Fenerbahçe bugün Ömür Oğuz, Uğur Çetin'in milli takımda görev yaptığı dönemde milli takım kategorilerinde çalışan yardımcı antrenör, onun getirdiği bir isimdi Ömür Oğuz. Dirk Kayt ve Zeki Murat Göle yönetiminde Fenerbahçe çalıştı. Hem İsmail Kartal'ın hem de yardımcılarının bugün gelmemesi, hatta Uğur Çetin yardımcılarını arayarak, İsmail Kartal'ın yardımcılarını arayarak tesislere davet ettiğini, sizin de görevinizin başında olmanız gerekiyor dediği yönünde bilgi var. Ama buna rağmen yardımcılar da gelmedi. Bu da İsmail Kartal'ın istifa kararında ısrarcı olduğu, geri dönmek istemediği yönünde bir fikir sahibi
0: İrfan şu var. Dün ne diyor? Cümlesi çok esasında geri dönüşü olmayan bir cümle. Bir daha istifa ediyorum ve olmamak kaydıyla.
3: Ya şöyle söyleyeyim. Aslında cümlede dikkat edersiniz. Çünkü basın toplantısı bu istifa kararı açıkladı basın toplantısında bu ifade yani başkanı herkese teşekkür ediyor Sayın İsmail Kartal.
1: Evet.
3: Başkana, yöneticilere ve Sayın Uğur Çetin'in ismi geçmiyor, teşekkür ediyor esasında.
1: Aralarında yönetime... bir kara kedi mi vardı? Neden? Onun ismini
3: zikretmiyor. Şöyle söyleyeyim. Teknik direktör iddiaları bu basında çok fazla gündeme geldi. Özellikle her maç onun için bir final niteliği taşıyordu. İşte bu maçta olumsuz skor alırsa yollar ayrılacak haberleri, yorumları sürekli yapılıyordu. Bu süreç içerisinde yönetim tarafından kendisine yeterli desteğin verilmediğini düşünmüş olabilir. Ya bu da bir istifa kararını almasında.
0: Bu destek sence de verildi mi? Bana pek verilmedi gibi geliyor.
3: Ya şöyle söyleyeyim, belki bu Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklaması istifadan önce Beşiktaş derbisi sonrası yapılmış olsaydı belki bu istifa süreci yaşanmaz. Onu söyleyeyim.
1: Şimdi bir dinleyicimiz diyor ki Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a yenilmesi anormal bir şey mi? İlk defa mı yenildi diyor.
3: Hayır, Beşiktaş'a yenilmesi anormal değil ama Beşiktaş'a karşısında çok varlık gösterememesi, yapılan tercihler, oyuncu tercihleri falan en büyük etki bence.
0: Peki bazı yabancı oyuncuların işte antrenman temposu şu bu, biz pek mutlu değiliz diye yöneticilerle konuştuğu iddiaları var. Bu da konuşuluyor İrfan. Bu doğru mu?
3: Ya böyle abi, şöyle söyleyeyim. Samandıra'da bir sorun olduğu ortada. Hatta bunun için çok fazla şey yok. Beşiktaş derbisi sonrası yine takım kaptanı Şikri Yar'ın yaptığı bir açıklama var.
0: Evet.
3: Bu açıklamada hem ofansif anlamda hem de defansif anlamda çok daha iyi olmalıyız. Bazı noktaları daha iyi çalışmalıyız, daha iyi geliştirmeliyiz diye. Burada aslında direkt teknik heyeti ve onların çalışma tempo şeyini, programını eleştiren bir yaklaşımdı Şikrin yanında açıklaması. Yani bu doğrultuda da aslında bunun orada bir sorun olduğunu gösteriyor.
0: Yine evet, Şikrin yan orada esasında bir televizyon yorumcusu gibi eleştiri yaptı.
3: Evet, yani direkt çok net aslında o açıklamayı okursanız orada çok net bir şekilde aslında hedefin teknik heyet olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Her ne kadar Roma maçı öncesi Şikrinyar basın toplantısına gelip orada İsmail Kartal'la el sıkıştı, bu da iletişim açısından güzeldi aslında. Yani iletişim ekibinde herhangi bir sorun yok cümlesini ortaya koyuyor. Ama bildiğim kadarıyla Samandıra'da bazı sorunlar vardı. Yani yine dikkatle teknik heyeti, dikkatle İsmail Hoca'nın yardımcıları ve İsmail Hoca arasında da çok iyi bir iletişim söz konusu değil. Onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi dikkat Fenerbahçe'nin birinci yardımcı antrenörü. Ama bugüne kadar mesela dikkatle İsmail Kartal'ın bir maç esnasında sürekli bir görüş alışverişi yaptığınızı gördünüz mü? Bugüne kadar ben görmedim bugüne oynanan maçları. Şimdi Okan Buruk'a bakıyorsunuz, İrfan Hoca'yla beraber sürekli yanına gidiyor. Orada tartışıyorlar, konuşuyorlar. İşte pozisyonu izliyorlar. Veya yani Beşiktaş teknik direktörü İtalyan'ı kendi yardımcısıyla pozisyon

0: onları tartışıyorlar. Onun görüş alışverişinde bulunuyor. Hocaya belki yönlendirme yapıyor yardımcısı. Ama Fenerbahçe'de böyle bir durum yok. Yani İsmail Hoca'yla bir kaydı çok fazla maç içerisinde böyle birbiriyle konuşurken, pozisyon tartışırken görmüyoruz. Yine bazı iddialar söz konusu. Özellikle yabancı futbolcuların dikkatle daha fazla iletişim kurduğu ve bu konuda da İsmail Hoca'yla çok fazla iletişim kurmadığı yönde iddialar vardı.
1: Ama bu da normal çünkü Dirkayt yabancı dil bilen bir isim.
0: Tabii ama sonuçta yine de tercümanlar var. Yani yine de hocayla daha fazla iletişim kurulabilir. Ya da Dirkayt'la daha fazla iletişim kurulabilirdi. Daha sağlıklı bir iletişim yürütülebilirdi. Diğer taraftan Asensio krizi yaşandı biliyorsunuz.
2: Evet. O tam bir kriz miydi sence?
0: Bence o süreci iyi yönetemedi. Teknik tarafı da iyi yönetemedi. Yani Asensio'yla ilgili süreci bence teknik heyet iyi yürütemedi. Orada Asensio'yu birkaç kez yaptığı açıklamayla taraftarın önüne dağıtmış oldu. Mesela şimdi oyuncu her ne kadar biz ne kadar basın toplantısını takip ediyorsak oyuncu da takip ediyor ve dolayısıyla hocanın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaları izliyorlar. Mesela Alkonya maçı öncesi Asensio'yla Sayın Aziz'in bir görüşme gerçekleştirmişti Campartu tesislerinde. Ve Campartu tesislerindeki yaptığı görüşmenin ardından Konya maçında çok iyi performans ortaya koymuştu Asensio. Ve o maçtan sonra da yaptığımız görüşmede Asensio'nun bugüne kadarki o görüşmenin en mutlu olduğu günlerden bir tanesi denildi. Yani çok daha iyi çalıştığı ve yüzünde gülümsemenin eksik olmadığı diye getirdi. Yani burada da aslında Aziz Yıldırım'ın müdahalesinin ardından bunun gerçekleşmesi Asensio ile teknik arasındaki sorunu da gözler önüne seriyordu.
1: Ya şimdi Şikir'in yerin açıklamaları dedin de yani genelde kaybedilen maçlardan sonra her oyuncu daha çok çalışmalıyız, hatalarımızı gidermeliyiz şeklinde açıklama yapar. Bana pek yani direkt olarak İsmail Kartal'ın ekibini hedef alan bir açıklama gibi gelmedi.
0: Şöyle söyleyeyim Mehmet abi, orada detaylı açıklama yapıyor ama. Hem ofansif anlamda hem defansif anlamda şunu şöyle yapmak.
2: Ya, taktiksel eleştiri yapıyor esasında.
1: Değil mi?
0: Tabii taktik eleştiri. Yani şöyle söyleyeyim, herkes der onları şöyle eleştiririz der ama yani onun yaptığı açıklama biraz taktik anlamda oyuncunun taktik anlayışını eleştirir bir yaklaşımdı.
1: Anladım. Peki bu yabancı teknik direktörlerle konuşma olayı, iletişim olayı gerçeklik payı yüzde kaç sence?
0: Şimdi bununla ilgili zaten Sayın Hacı'nın açıklama yaptı bir sonunda ama yani bize gelen bilgiler görüşmelerin olduğu yönündeydi yani açık söyleyeyim. Yani bir görüşme yapılmış.
1: Peki bazı isim var mı ya da ülke şu ülkeden teknik direktör?
2: Mesela Conte ile mi görüşmüşler?
0: Evet, Conte görüşülen veya temas kurulan isimlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yani benim aldığım bilgiler o yönde.
1: Başka var mı?
0: Şu anda tabii İsmail Kartal'ın durumu netleşmediği için bilmiyoruz. Şimdi işte isim söyleriz, İsmail Kartal görevine devam eder. O zaman da
1: hepsi arada kalırız. Tabii yani yüzden, seni de zor duruma düşürmeyelim.
0: Yani sevgili o yüzden netleşmeden bir şey söylemek doğru olmaz. Ama şunu biliyoruz ki bazı teknik adamlarla görüşmeler yapıldığını, bu konuda temas kurulduğunu. Yani şöyle söyleyeyim, yani yönetimler de bu konuda yani bir B planı olması çok normal. Şimdi lige kötü başlamışsın. Lige kötü başlamışsın. Olası bir ayrılık durumunda hangi teknik adamla çalışacağı veya teknik adamla görüşmelerde bulunması da çok normal. Bu her büyük kulüpte olur. Yani büyük kulüplerde teknik direktörlük yapıyorsanız baskıya alışık olmanız lazım. Ve başarısız olduğunuzda da yerine bir teknik adam arayışının olması da çok normal.
2: Ama daha sezon başı değil mi İrfan? Yani sen şimdi yıllarını Fenerbahçe antrenmanları, Fenerbahçe maçları ve bunların arasında mekik dokuyarak yaşadın, geçirdin. Bu normal değil ki. Normal mi sence? Daha sezon başı.
0: Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe çok kırılgan abi. Onu söyleyeyim. Yani çok kırılgan bir camia. Bu sürecin Fenerbahçe'nin bunun sağlıklı bir noktaya gelebilmesi için Fenerbahçe'nin üst üste başarılar elde etmesi, şampiyonluklar yaşaması gerekiyor. Ancak o zaman bu düzelir. Diğer taraftan işte öyle bir noktada ki yani camiada bir başkan seçiliyor. Diğer başkanı destekleyen kongrelere en küçük başarısızlıkta hemen eleştiriye bulunuyor. Fenerbahçe'de transfer dönemi bitti 4 Eylül'de son tarihlerde 4 Eylül'de Fenerbahçe daha transfer yapmayacağını açıkladığında istifa takları açıldı. Daha Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin aşamasına kalmış

0: daha Beşiktaş derbisini oynamamış, yönetim istifa takları açıldı.
1: Evet.
0: Efendi maçı böyle bir cami ya. O yüzden teknik direktörün de ligde 4 maçta 2 mağlubiyet alması sonucunda böyle eleştiren gelmesi normal. Ama hani teknik heyet değişikliği hemen söz konusu olur muydu? Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'a yönetimi de ne demişti? Ben bir yılına geldim, şampiyonluk için geldim. O olası bir nokta durumda böyle bir tercih yapmaları da ben hani normal karşılarım, ama Sayın Aziz Yıldırım da kendi görev yaptığı süreç içerisinde hiçbir zaman sezon devam ederken teknik direktörlüğü yaşamamış. Teknik direktör değişikliği yapmamış. Ve
1: İki tane var daha... değil mi? Biri evet. Mustafa Denizli, diğeri de Ersun Yanal bildiğim kadarıyla.
0: Vito Pereira diye bir sezon başı kampında evet. Hani Vito Pereira ile sıkıntı yaşamıştı. Hani orada sezona devam edilmişti ama daha sonra yani üçlü oynatma konusundaki ısrarı nedeniyle Vito Pereira ile yollar ayrılmış diyebilirim o süreç içerisinde. Aziz Yıldırım döneminde, ama o da sezon başında, yani sezon devam ederken olmadı, hani kamp döneminde ayrılmış, sezon devam ederken ayrılık yaşamadı. Hatta mesela Advokat dönemini hatırlıyorum. Hı-hı. Advokat'la da yine bu şekilde haberler çıkmıştı, işte yollar ayrılacak, gidecek Fenerbahçe teknik direktörü değişikliği yapacak diye.
1: Evet.
0: Sayın Aziz Yıldırım çıkıp şey demişti, Advokat'la sezon sonuna kadar dedi yolumuza devam ediyoruz. Belki Beşiktaş derbisi sonrası Sayın Aziz Yıldırım çıkıp İsmail Kartal'la ilgili böyle bir açıklama yapmış olsaydı hani istifa süreci yaşanmayabilirdi.
1: Belki diyelim ki şu anda komple teorisi yapıyoruz. Belki Talişkan'ı göndermesini de istemedi. Yani nedenlerden biri de bu olabilir mi?
0: Yani, tabii şimdi İsmail Kartal'a yakın olduğunu ifade eden veya konuştuğunu ifade eden insanlar bu tip haberleri çok fazla gündeme getiriyorlar. İşte Fred'in göndermesini istemedi, Talişkan'ın göndermesini istemedi. Ama ben de şunu söylüyorum o zaman. Ya, o zaman bu konuda da yönetimi iddia edecektiniz. Diyecektiniz ki ben Talişkan'ın kalmasını istiyorum ya da Fred'in kalmasını istiyorum. Bu iki isim de benim oyun sisteminin vazgeçilmez isimler olacak. Dolayısıyla bu noktada ısrarcı olması ve yönetimi bu konuda iddia etmesi gerekir. Ya şimdi olaya bittikten sonra ben bunu istiyordum işte olmadı, o yüzden bu noktaya geldik falan cümlelerini ben doğru, çok doğru bulmuyorum. O zaman tavrını İlk gün net bir şekilde ortaya koyacaktır. Sayın İsmail Kartal göreve gelirken zaten bir kadro planlamasının yapıldığını biliyor. Evet. Biliyorsunuz aslında bunu tekrar geçmişe dönmeye lüzum yok. Ama göreve gelirken yaklaşık 1,5-2 ayda bir kadro planlamasının yapıldığını, transfer yapılacak isimlerin görüşmelerde yapıldığını, bu görüşmeler esnasında farklı bir teknik adamın görüşme yaptığını, o oyuncuyla görüşme yaptığını da biliyoruz. Dolayısıyla yani bunları bilerek aslında göreve geldi. Şimdi bu noktada ben işte transfer yapılmadı, bu 20 işte orta saha transferi istiyordum, işte Talisca'yı istiyordum, Talisca kalsın istiyordum, Fred kalsın istiyordum, onlar olmadı, ben o yüzden ayrılıyorum demek çok doğru değil. Ya bugüne kadar Fred, ya bugün Fred kalmış olsaydı, ya Fred kötü performans sergilemiş olsaydı, bu sefer Fred'le niye yola devam ettiğini şeklinde olacaktı. Veya Talisca kalıp 9 numara transferi yapılmasaydı, Lukaku transferi yapılmasaydı, bugün Talisca kalsın diyenler niye 9 numara transferi yapılmadı? Neden Vedat ve Talişka ile yola devam edildi eleştirisini yapacaklardı? Ya hatırlayın geçen sezon Talişka kaldı. Talişka forvet mevkinde oynadı. Çok fazla da gol attı. Sayın Saadettin Saran yönetimi neden eleştirildi? Forvetsiz bıraktı diğer takımı. Takımı forveti vardı o zaman. Talişka'ydı 20'nin üzerinde de 27 tane de gol attı.
1: Evet.
0: Yani o zaman eleştiriler havada kalıyor. Yani bugün Talişka'yı işte forvetsiz bıraktı diye düşünün. Bugün diyorlar ki Talişka forvet olarak devam etseydi. Yani Talişka aslında baktığınız zaman ne tam olarak forvet ne de tam olarak orta saha oyuncusu. Yani 10 numara pozisyonda. Yani forvette Vedat var. Diğer tarafta işte Lukaku var. 10 numarada Asensio var. O zaman Asensio'dan çıkacaktınız. Yani ben mesela ilk yayına bağlantılarda Asensio mutsuz gibi gözüküyor. Ve İsmail Kartal Asensio'yu şu anda kendi oyun sistemine çok uygun görmüyor. Fred ve Talişka'nın hatta daha uygun olduğunu söylediğimde Kanabaşı taraftarı bana tepki göstermişti.
1: Evet.
0: Onu söyle yani o zaman Asensio'yu gitsin denilmiş olsaydı bugün Talişka kalsın diyenler Asensio'yu niye gönderdiniz diye tepki gösterecekti.
1: İrfan deneyimine dayanarak ve kulüpteki havayı çok iyi yansıttığın için seninle birlikte canlı yayınımızda sana göre İsmail Kartal dönecek mi?
0: Ben şu aşamada zor görüyorum. Yani çünkü kendini çok ciddi bir şekilde bağladı. Ama tabii görüşme daha yeni sona erdi. Yani görüşmenin içeriği hakkında bir bilgiye sahip değilim. İkna edildi mi bilmiyorum. Ama benim en son aldığım bilgiler ailesiyle görüşüp ve artık bu noktadan sonra dönmeyeceğini net bir şekilde dile getirdiği yönünde bende bilgi vardı. Görüşme öncesi.
2: Ben de sana şunu sormak istiyorum. Fenerbahçe yönetimi sosyal medyadan veya işte bazı eski futbolcuların eleştirilerinden, bazı programlardaki yorumcuların eleştirilerinden etkilendi mi? Sence İsmail Kartal'a bakış açısı bu yönde değişti mi?
0: Zannetmiyorum. Yani özellikle zaten kulübün başında sosyal medyada çok fazla etkilenmeyen bir isim var. Sayın Azizim. Kendisinde sosyal medyası var ya da sosyal medya çok fazla dikkate almıyor. Hatta bu konuda şunlar eleştiri yapıldı dediğinde çok fazla dikkate almayan bir başkan var. Ben etkilendiğini düşünüyorum. Sayın Azizim bir karar alacaksa kendisi karar alır. Ve bu doğrultuda da bu kararın arkasında da durur.
2: Ajan abi var mı sorun?
1: Bu açıklamayı ne zaman bekliyorsun İrfan? Kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor çünkü.
0: Ben de evet. Yani çok kısa süre içerisinde bir resmi açıklama gelecektir. Çünkü görüşmenin içeriğiyle ilgili mutlaka Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu bilgilendirecektir Sayın Cihan Kamer ve Oğuz Çetin. Ardından da bununla ilgili bir değerlendirme yapılıp sonra bir resmi
1: açıklama yapılması. Ben bir son dakika haberini sana söyleyeyim. Yolların ayrıldığı, sosyal medyada da televizyonlarda da yer almaya başladı ve Gaziantep Futbol Kulübü maçında takımın başına Kaytın gelacağı haberler başladı.
0: Demek ki abi o zaman dediğim gibi, çünkü bana gelen ilk bilgiler Ercan abi şu şekildeydi: eşiyle de ailesiyle de görüştükten sonra net bir şekilde geri dönmeyeceğini eşine de ifade, ailesine söylemiş. Hatta şöyle bir bilgi vereyim. Dün mesela maçtan sonra Oğuz Çetin dün Oğuz Çetin direkt evine gidiyor. Yardımcıları da tesislere giderek Gaziantep maçının hazırlıklarını yapıyor. Akşam saatlerinde ayrılıyorlar. Yani aslında teknik heyet görevi teknik heyeti devam ediyormuş gibi Gaziantep maçı hazırlığa başlar. Ama sonra İsmail Kartal'la görüştükten sonra İsmail Kartal devam etmeyeceklerini ve sabah idmana gitmeyeceklerini dile getiriyor. Ya bu da aslında net bir göstergen, devam etmeyeceği yönündeki net göstergeydi. Bugün aldığım bilgiler o yöndeydi.
2: Ve son dakika gelişmesi de böyle zaten. Gaziantep Futbol Kulübü maçında takımın başında Dirk Kayt olacak deniyor İsmail Kartal'la.
1: Artık bu işin dönüşü olmaz. İrfan öyle gözüküyor.
2: Evet.
0: Efendim abi?
1: Bu işin dönüşü olmaz artık. Geçmiş olsun.
0: Şöyle söyleyeyim. Dün zaten yaptı açıklamadan sonra dönüşü olmazdı. Bugün zaten idmana çıkmama, bugün idmana çıkmaması da bir göstergeydi. Yani dünkü Sayın Aziz Yıldırım net bir şekilde ifade etti. Ben burada olduğum sürece İsmail Kartal bu takımın teknik direktörü dedi. Benimle beraber geldi, benimle beraber gidecek dedi. Ya bu sözün ardından halen idmana çıkmıyorsa zaten iplerin koptuğunu net göstergesidir. Zaten dün soyunma odasına indiğinde Sayın Aziz Yıldırım, ilk önce Sayın Aziz Yıldırım'a haberi yok. Soyunma odasına iniyor. Soyunma odasına indiğinde tek başına iniyor. Yani yöneticiler diyor ki siz durun, ben bir konuşacağım diyor. Ve soyunma odası indiğinde görevinin başındasın diyor. Konuştu İsmail Kartal'la. Görevin başındasın diyor. Ama görevin başında olduğunu söylemesen Sayın İsmail Kartal herhangi bir şey söylemiyor.
2: İkna edemiyor.
0: Yani hiç cevap vermiyor. Yani konuşuyor Aziz Başkan, görevinin başındasın diyor ama o cevap vermiyor.
2: Peki son soru. Dirk Kayt'la devam mı eder Fenerbahçe, yoksa başka bir teknik direktör gelir mi? Gelirse yerli mi olur, yabancı mı olur?
0: Ben devam edeceğini düşünmüyorum, açık söyleyeyim. Yani bir kayda evet, Gaziantep maçı belki büyük maçına da bir kayda çıkacaktır. Ama diğer taraftan milli arada mutlaka senden başında bir teknik adam olacaktır diye düşünüyorum.
2: Yerli mi, yabancı mı?
0: Sence? İlk tercih yabancı.
2: Yabancı.
0: Yani ilk tercih yabancı. Şu anda düşünülen ilk tercih yabancı bir teknik adam. Ama önümüzdeki günler her şeye gebe olabilir. Şimdi çünkü Fenerbahçe'de bazen olmayacak şeyler olabiliyor. Şimdi tabii Aykut Kocaman sesleri gündeme gelecektir. Ama benim aldığım bilgiler şu anda Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman seçeneğine pek sıcak bakmadığı yönünde. Ama Aykut Kocaman cephesinden de eğer bir teklif gelirse bu teklifi kabul edebileceği yönünde bilgiler var.
2: Orada yani, da bir gelişme olabilir o zaman.
0: Yani işte bu süreç içerisinde önümüzdeki günler her şeye gebe, yani onu söyleyeyim.
1: Burada tabii sportif direktör konusunda bile değişim yaşanabilir bence.
0: Efendim abi?
1: sportif direktör

0: Kadro konusunda bile bir değişim yaşanabilir.
1: Abi, yani orada zaten Sayın Oğuzhan'ın şeyi belli, görev tanımı belli, futbol direktörü. Hangisine hangi teknik adam gelirse gelsin zaten transfer dönemi bitmiş durumda. Yine futbol direktörü olarak devam eder. Sonuçta gelecek biraz daha Yıldırım'a bağlı olarak çalıştığı için. Yani orada futbol yapılanmasından sorumlu Sayın Oğuzhan. O yüzden çok fazla bir değişim olmadığını bekliyorum.
0: Bunu tamamıyla örnek olarak söylüyorum. Mesela Conte geldi. Conte diyecek ki benim 7 tane yardımcım var İtalyan. Ben öyle direktörle falan da çalışmıyorum dese. Ne yapacaksın?
1: Abi o zaman kulüpte başka görev yapacak. O zaman yani o söylüyorum.
2: Yani o yüzden sorumlu olacak.
0: Evet, belki. Evet.
2: Çok teşekkürler sevgili İrfan. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkürler İrfan. Hoşça kal.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
2: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi telefon hattığımızda Sözcü Gazetesi Spor Müdürü sevgili Yasin Yıldırım var. Yasin merhaba.
4: Merhaba Mehmet, iyi yayınlar.
2: Teşekkürler.
0: Hoş geldin Yasin yayına.
4: Sağ olun abi, hoş bulduk.
2: Şimdi İsmail Kartal'la yollar ayrıldı. Gaziantep Futbol Kulübü maçında takımın başında Dirk Kuyt olacak. Çok ani gelişti aslında. Beklenmeyen bir durumdu İsmail Kartal'ın istifası. Nasıl yorumlayacaksın?
4: Tabii senin de söylediğin gibi beklenmeyen bir gelişmeydi. Roma maçından sonra.
2: İyi de bir maç. Net. İyi de bir oyun vardı sahada.
4: İyi de bir oyun vardı ama kafasına zaten maçtan önce koymuş ve hani bu kararı daha önce aldı ortada. Hı-hı. Demek ki bazı şeylere kırıldığı, bazı destekleri göremediği ortada. Belki yönetim içinde bazı fikir ayrılıkları vardı, kendi desteği göremedi. Derbi mağlubiyetinin ardından Şikriniar başta olmak üzere bazı futbolcuların yaptığı açıklamalar, Aziz Başkan'ın açıklamaları etkili olmuştur, kulağına gelen şeyler olmuştur. Ama tabii dün çok net bir şekilde asla geri dönmemek üzere lafı, kelimesi, cümlesi bugün dönmeyeceğini zaten sinyali vermişti.
0: Ya ben zaten biz dün akşam anladık herhalde Yasin, değil mi? Yani evet, bir daha geri dönmemek kaydıyla denilen cümle bence çok büyük bir cümle.
4: Tabii ki burada tabii Aziz Başkan'ın çıktıktan sonra işte ben burada olduğum sürece öyle bir şey yapamaz demesi. Ama geç kaldı biraz Aziz Başkan da bu konuda. Hani Aziz Başkan'ın da bir lafı yere düşmüş oldu bir yerde. Ama İsmail Kartal da kendi lafını yere düşürmedi. Belki de kendi böyle bir racon kesti, yaptığı hareket. Bence kimileri yadırgayabilir ama bence doğru bir hareket yaptı.
2: Şundan geri dönmeyerek mi, istifa ederek mi?
4: Ya istifa ederek, yani en azından şöyle bir şey vardı. Herkes Roma maçını bekliyordu. Fenerbahçe Roma'ya kaybedecek. Kaybettiği zaman da işte hemen eleştiriler başlayacak. Yönetim içindeki bazı isimler hemen işte İsmail Kartal'la bu iş yürümez, işte olmuyor gibi şeyler söyleyecekti. Pusuda bekliyordu herkes. İsmail Hoca da bunu biliyordu. Ve Fatih Tekke'nin yaptığı hatayı da yapmadı. Fatih Hoca da istifa ettiğini belirtmişti. Sonra geri çevrildi. Sonra bir maç sonra tekrar istifa etmek ve yolları ayırmak zorunda kaldı. Şimdi İsmail Hoca da artık bir ipin üstündeydi. Eğer geri dönmüş olsaydı. Atıyorum bu hafta Gaziantep TK'ya takıldı. Atıyorum milyardan sonraki 2-3 hafta sonra derbi var. Galatasaray deplasmanına gideceksin. O maçta kaybettin gibi gibi. Her hafta bir stres içinde olacaktı. Her hafta bir acaba gider mi kalır mı? Daha zor bir Şampiyonlar Ligi maçında alınacak bir yenilgiden sonra işte bu iş İsmail Kartal'la olmuyor söylemleri artacaktı. O da bunu gördü. Bence de ben açıkça şahsen doğru yaptığını düşünüyorum. Kendini ezdirmedi en azından. Başı dik şekilde ayrılmış oldu.
2: Şimdi bundan sonraki süreçte Fenerbahçe'yi ne bekliyor sence? Yani sezonun henüz başı. 11 Eylül tarihler. 20 gün önce başlamış lig. Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maç oynanmış ve bir teknik direktör değişimi. Yani biraz sancılı bir süreç de olabilir bundan sonra Fenerbahçe için diye düşünüyorum ben. Senin yorumun nedir?
4: Çok doğru söylüyorsun. Sancılı bir süreç, beklenmedik bir süreç. Çünkü Aziz Başkan'ın da dünkü açıklamaları onun da şok olduğunu gösteriyor. Onlar da hazırlıksız yakalandı. Fenerbahçe yönetimi böyle bir şey beklemiyordu. Herhangi bir şu an için teknik direktör çalışması da olmadığı için onlar da hazırlıksız yakalandılar. Ama şu da var, hani işte daha Eylül'ün 10'u 4 büyük kulübün ikisi teknik direktör değiştirdi. Yani evet. İkisi istifa etti.
0: Bu da garip bir şey değil mi?
4: Çok garip ve çok görülmedik bir şey. Hani ortada daha herhangi bir başarısızlık, bir kaybedilmiş bir şey yokken.
2: Tarihte bir ilk olabilir bu. İlk dört haftada iki teknik direktörün
4: istifa etmesi. Çok enteresan bir süreç. Çok büyük yatırımlar yapıldı. Büyük kadrolar oluşturuldu. Belki kadro planlamasında İsmail Hoca'nın istediği şeyler yapılmamış olabilir. Talisca'nın gönderilmesi konusunda belki onun söylediği şey dinlenmemiş olabilir. Bunlar hep ihtimal ama hani İsmail Kartal güven ortamının olmadığı bir yerde, samimiyetin olmadığı bir yerde bence samimi davrandı ve bıraktı. Bundan sonrasını sormuştum. Fenerbahçe bence artık yabancı bir kariyerli bir hoca getirirse daha rahat eder ama tabii yabancı hocanın da riskleri var. Ligi tanıyana kadar, bilene kadar o da sıkıntı olur mu? Aykut Kocaman'ı getirseniz geliş, bu İsmail Kartal'ın geliş sürecinde yaşananlar onu da ciddi bağlayacaktır şu an. Hani gelse bu sefer o da hata yapmış olur bence. Ya bilmiyorum, ben Fenerbahçe'nin şu an içinde bulunduğu durum.
0: Ay yabancı biraz hoca diyelim ki ben hemen söyleyeyim, şu andaki en kariyerli yabancı hocalardan biri Conte geldi.
4: Evet, herkes
0: bir seneli, bir seneliğine gelmez. İki senelik sözleşme alır. Ona göre de inanılmaz bir yüksek ekibiyle beraber bütçe sunar. Hı-hı. Kendi maaşı anlamında söylüyorum. Ve ben der ekibimin dışında kimseyle çalışmam. Yani ne kayıt kalır orada. Oğuz Çetin de başka bir göreve atanır kulüpte. Çünkü o öyle çalışıyor Conte.
4: Evet.
0: Ne Zeki Murat Göre kalır, ne kayıt kalır, herkes gider.
4: Ya şimdi şöyle bir sıkıntı var bence. Fenerbahçe bu sene ne olursa olsun ligde şampiyonluğu istiyoruz diye yola çıktı. Aziz Başkan'ın söylemleri de evet, camianın beklentisi de hep bu yöndeydi. Şampiyonlar Ligi belki biraz sürpriz oldu. Hı hı. Ama herkes şampiyonluk bekliyor. Şimdi ligde iki kaybedilen maç var. Güçlü rakipler var. Bu sene sadece Galatasaray'la mücadele etmeyecek hiç kimse. Yani Fenerbahçe açısından söylüyorum. Galatasaray için de bu geçerli. Beşiktaş var. Çok iyi bir Trabzonspor var. Şimdi böyle bir ortamda da kolay bir şey değil. Yani şampiyonluk artık biraz sıkıntıya girebilir. Şu da var. Fenerbahçe'nin dünkü kadrosunu gördüğümüz zaman Fenerbahçe'nin doğru bir kadro planlaması içinde olmadığını da gördük. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Bartu'yla çıkıyorsunuz. Baktığınız zaman kulübeden orta sahaya sokabileceğiniz oyuncunuz yok.
0: Levent giriyor İrfan... oyuna. Eski bir orta saha Levent.
4: Evet, Levent giriyor. Sadece İrfan Can Kahveci'yi alabiliyorsunuz. Baktığınız zaman sıkıntılı bir kadro planlaması yapıldığı da ortada.
2: Ama bu her takım için geçerli. Yabancı sınırlamasından dolayı böyle olmak zorunda kaldı diye düşünüyorum.
4: Mutlaka öyle ama Fenerbahçe'nin kadro planlamasının sıkıntılı olduğunu çok net görebiliyoruz. İşte hı-hı, Lukaku alındı. Lukaku çok ağır, güçsüz, eski halinden çok uzak.
0: Kilolu.
4: Kaldınız. İşte atıyorum stoperlerden birine bir şey olduğu zaman ciddi bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bakıyorsunuz kanat rotasyonunda hala Kerem Aktürkoğlu'yla oynamak zorunda hoca. Kanatlarda da ciddi bir verimsizlik var. Dün maçın yine en kötüsü Kerem Aktürkoğlu'ydu. Gibi. Yani planlamayı da doğru yapmadığı Fenerbahçe'nin gözüküyor. Çok net. Yeni bir de hoca bulmak zorunda. Yeniden bu şeyi, hengameyi bir daha yaşayacak. Ve güçlü 3'te rakibiniz var. Bu 3 rakibinizin arasından sıyrıldı. Şampiyon olmak zorundasınız. Yani Fenerbahçe'yi gerçekten sıkıntılı bir süreç bekliyor. Hata yapmaması gereken bir süreç bekliyor. Yani Fenerbahçe artık sıfır hatayla ilerlemeli. Sadece teknik direktör anlamında söylemiyorum. Camia ve yönetim anlamında da, yani yönetimin içinde de böyle bir o bütünlüğün sağlanması lazım. Yönetim içinde de bir bazı klikler diyeyim veya hani belki şey olacak ama hani ayrışmaların olduğunu hissedebiliyorum ben. Fikir ayrılıklarının olduğunu, bazı isimlerin çok samimi olmadığını düşünüyorum ve bu da zaten takım planlamasına ve sisteme zarar verdi. Hı. Benim görüşüm, yani Oğuz Çetin ismi çok tartışılıyor. Oğuz Çetin tabii ki tartışılacak bir isim. Çünkü göreve geldiği pozisyonun adamı mı tartışılır. Daha önce bu işi hiç yapmamış birisi olarak uzun yıllar Futbol Federasyonu'nda antrenör bölümündeydi. Şimdi sportif direktör, ne kadar dünya futbolunu tanıyor, işte scouting çalışmaları nasıl, kadro planlaması yapılırken neler oldu, işte bir Barış Göktürk kısmı var. İşte yönetim içerisinde bazı yaşanan şeyler var.
2: Fikir ayrılığı

0: ayrılıkları mı var kısaca efendim?
1: Bence var. Fikir ayrılıkları var. Fikir ayrılıkları olduğu için de zaten Aykut Kocaman gelecekken İsmail Kartal geldi. Yani bir fikir bütünlüğü olsaydı zaten İsmail Kartal bence gelmeyebilirdi.
0: Hı hı.
1: O da var. Fenerbahçe'nin bunları çözmesi gerektiğini düşünüyorum ben her şeyden önce.
2: Bu işler bayağı zora giriyor o zaman. Şimdi dediğim gibi yabancı bir teknik direktörün gelmesi artık o riski alacak o zaman. Başka çaresi de kalmıyor.
1: Veyahut da işte biz Fenerbahçe için her şeyi yaparız deyip ligi bilen belki Aykut Kocaman dediğim gibi hani kendisiyle çelişebilir belki ama işte Fenerbahçe için bütün egoları işte şeyleri bıraktık diğerlerse belki ligi tanıyan, ligi bilen kısa vadede çözüm sağlayabilecek bir isim olarak onu getirebilirler.
2: İşin gerçeği çok acayip bir ortamda değil miyiz? Yani bu takım Şampiyonlar Ligi'nde başlamış, 18 yıl sonra gelmiş Roma'dan, ilk maçında bir puan almış. Biz bunları konuşacağımıza 4 haftada 2 teknik direktörün gittiğini konuşuyoruz. Çok acayip bir futbol ortamımız yok mu?
1: Çok acayip abi. Gerçekten hani bir sabırsızlık, bir sürekli eleştiri kültürü, herkes her şeyi eleştirmeyi artık maharet mi sayıyor diyelim. Yani en ufak bir şeyde insanları çok fazla yerin dibine sokuyoruz. İsmail Hoca'nın hani konuşmaları dalga konusu yapılıyor. İşte giyimi, kuşamı, hareketleri, işte Fatih Tekke ile ilgili aynı şeyler yapılıyor. Yani hocalara karşı da çok ciddi bir şeyimiz var. Tahammülsüzlük.
2: Acımasızlık var diyeceğim ben bunu. Artık bunlar eleştiri değil, acımasızlık
1: evet,
2: bence.
1: Evet, acımasızlık. Çok net yani acımasızlık, acımasız eleştiriler. Bunlar da maalesef bu sorunları ortaya çıkarıyor. Ama bu işleri de yapıyorsanız bu eleştirilere artık göğüs germeniz gerekiyor. Ben buna da biraz şeyim. İşte atıyorum Okan Burak'a da çok sert eleştiriler yapılıyor.
0: Evet.
1: Hani ayakkabısından işte şeyinden
2: maalesef
1: hani,
2: maalesef
1: sosyal medyada yapılıyor. Yani bunlara kulak tıkamazsanız, bunlara şey yapmazsanız başarılı olamazsınız. Ha, bunları da biraz hocalarımız, teknik adamlarımız sübvanse edecek veya işte hani görmezden gelecek, kulak tıkayacak, işine odaklanacak. Bu şekilde yürüyeceğiz. Ama çok acımasız bir rekabet var. Herkes çok büyük yatırım yaptı. Herkes şampiyonluk bekliyor. Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta, Trabzon'da en ufak bir başarısızlığa tahammül yok, en ufak bir kötü oyuna tahammül yok. Herkes bir tane şampiyon çıkacak. Bu sezonun sonunda 3 takımda ciddi bir ekonomik sıkıntı oluşacak doğal olarak yani.
0: Şampiyon olamayan takım ekonomik kriz yaşayacak.
1: Şampiyon olamayacak. Şampiyon olamayan takım da bu yaptığı yatırımın karşılığını alamayacak. Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Ve o da ciddi sorunlar doğuracak. Herkes de bir başarı bekliyor. Bu başarıyı beklerken de tahammül sınırları çok minimalize oldu. Çok artık dibinde yani. Hiç kimsenin hiçbir şey tahammülü yok.
0: Hı-hı. Sevgili Yasin, çok teşekkür ediyoruz.
2: Rica çok teşekkürler ederim. Yasin.
1: İyi akşamlar. Sevgiler.
3: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
0: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Ercan abi, Conte ismini zikretti İrfan 25 sevgili arkadaşımız. Ben de boştaki teknik direktörlerin, yabancıların listesini çıkardım.
2: Evet. Şimdi, bayağı isimler var.
0: Çok önemli isimler var. Antonio Conte bu isimlerden biri ama
2: en önemlilerinden biri. Hatta bir numara bence.
0: Evet, ama başlamış bir sezona gelir mi? Kendi kurmadığı bir takıma gelir mi? Bende bir soru işareti var.
2: Gelse bile onun antrenman metotlarıyla, yani hafta için normal antrenman metotları bile çok yıpratıcı. Bunu biliyoruz.
0: İşte istemeyeceği oyuncular olacak muhtemelen. Şimdi transfer isteyecek, transfer dönemi kapandı.
2: Ocak'ta diyecek bana şu oyuncular lazım.
0: Evet.
2: Yani alabiliyor musunuz diyecek.
0: Karşılanabilecek mi? Bazı belki çok maliyetli, Fenerbahçe'nin çok ümit bağladığı isimlerle ben çalışmam diyecek.
2: Evet.
0: O da olabilir.
2: Ya bu benim oyun sistemimde bazı isimler yok diyecek mesela.
0: Yok diyecek. Yani zor bir teknik direktör. Ben Conte'nin olma ihtimalini bu nedenle çok düşük görüyorum.
2: Hiçbir işine hiçbir şekilde karıştırmaz ve dünya umurunda değildir.
0: Evet.
2: Yani Conte'nin özelliği o. Yani dünya yıkılsa Conte kendi sistemini oynatır.
0: O yüzden çok Fenerbahçe'ye de uyumlu bir teknik direktör. Hele hele Aziz Yıldırım'ın yönetimine çok uygun bir, yani yönetim tarzını biliyoruz, bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum Conte'nin. Çünkü iki taraf da sert. Yani Aziz Yıldırım da sert bir başkan. Conte de saha içinde kendi alanında sert bir teknik direktör. Kendi alanına karıştırmaz.

0: Sağ dışında da öyle ya, tesislerde de öyle.
1: Ne karıştı yani, kimseyi sokmayabilir tesislere.
0: Evet.
1: Bu da sıkıntı yaratabilir
0: Sıkıntı
1: yani.
0: yaratıyor. Evet.
1: Şimdi Conte bence ihtimali çok düşük bir teknik direktör. Guardiola var. Pep Guardiola boşta.
0: O tamamıyla ben kafamı dinleyeceğim dedi. İtalya milli takımının da o
1: Teklifini
0: teknik direktörlük teklifini kabul etmedi.
1: kabul etmez. Didier Deschamps var. Boştaki bir diğer teknik
0: Ya
1: direktör.
0: Fransa'nın teknik direktörü. Dünya kupaları almış.
1: Hı.
0: Büyük bir marka. Ama kulüp takımı çalıştırdın mı? Hayır, çalıştırmadı. Ya Fransa gibi markalaşmış artık, dünya kupaları almış bir takımdan ben sanmıyorum.
1: Arne Slot.
0: Oynattığı oyundan memnun mu futbol severler? Değil. Gelir mi? O da bu sene çalışmamayı tercih etti mesela. Kafayı bir
1: Arne
0: dinleyeyim dedi.
1: Slot. İngiltere'de de yani Liverpool'dan sonra o baskıyı hissettikten sonra bir kafayı boşaltalım demiş olabilir.
0: Evet.
1: Julian Nagelsmann.
0: Düşüşte değil mi? Genç yaşına rağmen.
1: Genç ama Almanlar Türkiye'de başarılı olur hep.
0: Evet.
1: Bir Nagelsmann ismi
0: İsmi tabii ki
1: bana çok...
0: akıllara gelebilir.
1: Şimdi saydığım isimleri kıyaslıyorum. Tabii ki Guardiola, Conte, Deschamps çok büyük teknik direktörler
0: Çok.
1: ama şimdi
0: Ama onlar marka bunlar.
1: bunlar marka. Nagelsmann'ın da kendini ispatlayacak bir challenge'a, bir meydan okumaya burada evet diyebileceğini düşünüyorum.
0: Olabilir.
1: Nagelsmann. Roberto Martinez var, İspanyol.
0: Evet, o
1: Uyar mı?
0: Avrupa futbolunu
1: Hı.
0: yine çalıştırdı. Uzman isimlerden biri. Biraz başarısız gitti ama son dönemi.
1: Fenerbahçe'nin eski göz ağrılarından Vitor Pereira.
0: Olmaz. Aziz Bey ile arası pek iyi değil.
1: Peki iyi. Igor Tudor var. Galatasaray'ın eski
0: Tudor'un durumu
1: çalıştırıcısı, Juventus'u
0: en son
1: çalıştırdı, Premier Lig'e
0: Tottenham'daydı.
1: gitti, evet.
0: Tottenham ne yaptı? De Zerbi'yi getirdi. Onun
1: Dezerbi'yi
0: yerine
1: getirdi.
0: çünkü küme düşüyordu.
1: Evet.
0: Ya takımı çok kötü durumdayken aldı Tottenham'ı. Daha da kötüye gitti Tottenham.
1: Thiago Motta var, İtalyan.
0: Evet, bir İtalyan var.
1: Gareth Southgate.
0: Lord.
1: Lord.
0: Yani o çok zor.
1: Gareth Southgate de pek buraya uyum sağlayabilecek bir teknik direktör değil
0: Yok,
1: gibi geliyor
0: yok.
1: bana.
0: Mümkün değil bence.
1: Gareth Southgate. Jose Luis Mendilibar. Bir İspanyol daha.
0: Bir İspanyol daha. İspanyollar teknik direktör anlamında Türk futbolunda ses getiremedi.
1: İspanyolların o hani pas oyunu,
0: Bir anda ona
1: topa hakim
0: dönmek.
1: olma pek evet. Ya onun için bu ona uygun oyuncu lazım ya. Her işte İspanyol altyapılarına baktığımızda herkes topa sahip olma oyunu
0: Top
1: oynuyor.
0: tekniği yüksek olur.
1: Çok yüksek olur
0: Evet.
1: evet. Yani bu Fenerbahçe'nin kadrosu İspanyollara uygun bir kadro değil gibi geliyor bana.
0: Bana da öyle geliyor.
1: Şimdi ben buradan Ercan abi sanki Fenerbahçe'ye en uygun ismin Nagelsmann olacağını düşünüyorum.
0: O da kabul eder mi tabii?
1: Tabii sesli düşünüyoruz biz şu
0: Yani
1: anda.
0: karşılıklı durup da o da
1: Tabii.
0: belki ben de kafayı dinlemek istiyorum. Çünkü en son
1: Diyebilir ya da kabul etmeyebilir ya da Fenerbahçe
0: Alman milli
1: yönetimi
0: takımındaydı. Ben de biraz
1: istemeyebilir.
0: kafayı dinlemek istiyorum diyebilir. Dünya Kupası'ndaki Almanya'nın başarısız sonuçlarının ardından
1: Hı.
0: ben de teşekkür ederim biraz dinlenmek istiyorum diyebilir.
1: Ya da işte
0: Ya o da çünkü
1: Türkiye'ye gelmek istemiyorum
0: Bayern
1: diyebilir.
0: Münih'te de görev yapmak stres, Alman milli takımında da görev yapmak stres.
1: Hı.
0: Öyle değil mi?
1: Tabii. Ya beş büyük ligden teklif bekliyorum diyebilir. Türkiye bana cazip gelmiyor diyebilir. Tabii bu
0: Ya
1: başka bir konu.
0: bu
1: Hı.
0: seneyi pek düşünmüyorum diyebilir.
1: Deme ihtimali var. Dediğim gibi Guardiola, Conte, Deschamps, Arne Slot, Nagelsmann, Roberto Martinez, Vitor Pereira, Igor Tudor, Thiago Motta, Gareth Southgate, Jose Luis Mendilibar şu anda boşta olan kariyerli teknik direktörler. Yani bana mesela ben Aziz Yıldırım olsam bunların içinde bana en mantıklısı ilk gideceğim isim sanki Nagelsmann olur gibi geliyor bana.
0: Hep beraber görürüz.
1: Benim düşüncem bu. Tabii hep beraber göreceğiz.
2: Ercan Taner ve Mehmet Sevinç'le Spor Kazanı devam ediyor.
1: Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Son bölümdeyiz. Yaklaşık 2 saattir Fenerbahçe'deki gelişmeleri bağlantılarımızla beraber buradan konuştuk, değerlendirdik. Avrupa'daki Şampiyonlar Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Galatasaray'da da hareketli saatler var. Biraz da Alper Mert'e dönelim istedim Ercan abi. Alper de telefon attığımızda. Sevgili Alper, merhaba.
0: Hoş geldin
3: merhaba.
0: Alper
3: yayına. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Merhaba.
1: Şimdi sevgili Alper, Galatasaray'ın UEFA'ya gideceği haberleri var. Espen Eskas için. Bu konuda bir bilgin var mı?
3: Yani Galatasaray yönetimi Eskas'ın yönetimini beğenmediği için UEFA'ya bir değerlendirme noktasında bir şikayette bulunacaklar. Evet, öyle bir karar aldılar.
1: Hı hı. Peki Galatasaray'da ilk yarıdaki o güzel oyun ikinci yarıda neden kötüye gitti? Bir kadro yetersizliği mi vardı? Planlamada mı bir hata oldu? Yoksa o penaltı kararı takım olumsuz mu etkiledi? Yorumun nedir?
3: Yani şimdi Galatasaray büyük bir takım ve Şampiyonlar Ligi'nde marka bir takım. Galatasaray'ın ne 60'tan sonra oyundan düşme lüksü var, ne de penaltı oldu, tamam maç bizim için bitti gibi bir psikolojik mental düşme hakkı var. Eğer Galatasaray takımı bunu yapıyorsa Galatasaray'a yakışan bir şey yapmamış oluyor. Galatasaray 60'tan sonra Galatasaray'a yakışmayan şekilde oynadı ve Galatasaray takımı yakışmayan şekilde, psikolojisi bozuk şekilde hareket etti. Çünkü kadro yeterli yetersiz. Biz size bağlandığımda biliyorsun hep söyledim. Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsanız 10 numaranız Batrikov olmaz. O zaman oraya ciddi bir 10 numara almanız lazım. Mertens'ten bu yana sizin bir Şampiyonlar Ligi kalitesinde 10 numaranız yok maalesef. Onun dışında sizin Osimhen'i yedirecek, en azından Osimhen yokken Osimhen'in yaptığını %30'unu yapabilecek adama ihtiyacınız var. Onu da almadınız.
1: Demiroğlu vardı, hat-trick yaptı ilk maçında.
3: Evet. Ya şimdi bakın, sağ bek lazım, orijinal almadınız. Şampiyonlar Ligi kalitesinde sol stoper lazım, almadınız. Leao'yu son dakika aldınız. Ya sokaktaki taraftar bile, yani bu işi profesyonel olarak yapmayan, taraftar gözüyle değerlendiren insanlar bile dedi ki kamp vermeyen transferin takıma alışması uzun sürer, Şampiyonlar Ligi başlayacak, lig başlayacak, geç kaldınız dediğinde taraftarı da eleştirdi. Ya da eleştiren gazeteciyi de eleştirdiler. Şimdi geldiğimiz noktada yine bir de lanet gibi bir durum ortaya çıktı. Burada şimdi aslında 60'tan sonra oyundan düşmeyebilirdi Galatasaray takımı. Çünkü Galatasaray'ın kulübeti bu maçta ilk 11'e çıkanlara göre daha kaliteli.
1: Ama oyun hazır açıyor. Değiller.
3: Evet, hazır değiller işte. Sıkıntı orada çıktı. Şimdi sürekli hatalar yapılıyor Galatasaray'da ve bu hataların sonucunda ne yaşanacağı da biliniyor ve yaşanmıyor ve hiçbir şey değişmiyor. Her sene aynı hataları. Galatasaray takım biliyorsunuz Frankfurt'ta da böyle başlamıştı. 5 tane bölünmüştü.
1: Doğru. Ama bunların nedeni son gün transferi 3 Eylül fetişi.
3: O zaman da aynısıydı. Frankfurt maçı da aynısıydı. Bakın her sene aynı şey yaşıyorlar.
1: Sırı apar topar stopere koydu. Beşlik oldu.
3: Evet.
1: Uğurcan'ın yani ikinci maçıydı.
3: Okan Hoca'nın takımlarına dikkat ederseniz sonradan açılıyor. O zaman başı hep eleştiri. Sonrasında da Galatasaray takımları açılarak devam ediyor. Daha iyi olarak devam ediyor. Yani neden ilk başta yapamıyor? Çünkü geç gelen transferler, takım birlikte çalışmıyor. Kamp dönemlerinde hep bir geç kalınmışlık var. Bunun eseri aslında hiç böyle çok bilinmeyen bir denklem değil Galatasaray'ın yaşadıkları. Ve konu Soray'a dikkat ederseniz maçtan sonra dedi ki yani hakeme takılı kalamayız. Hakem kararlarına takılı kalamayız. Bizim konuşmamız gereken kendi eksiklerimiz var.
1: Doğru.
3: Yani bu duruştur Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta olması gereken duruş. Ya siz bunu hoca, yani başkan da hoca da dikkat edin, bakın Fenerbahçe Süper Lig'de kaybedince sürekli hakemi konuşuyor. Galatasaray Avrupa'da kaybedince sürekli hakem konuşuyor. Yani kaybetmenin tek sebebi 1,5 dakikalık bir pozisyon olamaz. Tamam, Sporting Lisbon çok müştüze. Hayır, Şampiyonlar Ligi maçı. Evet, bir penaltı sizin bütün sisteminizi de bozabilir. Ona da katılıyorum. Ama büyük takım bunu tolere etmek zorunda.
0: Ya maçı o 15 dakikayı, hatta 20 dakikayı devam ettirse Galatasaray Sporting Lisbon'u perişan edebilirdi, biliyor musun?
3: Edebilirdi. Evet abi, edebilirdi. Yani aslında Galatasaray kötü oynayarak kaybetmedi ki. Galatasaray'ın gücü yetmedi. Yani psikolojik olarak öyle bir çöktü ki penaltı ve verilmeyen karttan sonra, hoca da bu takımı koruma noktasında yan tarafta o güveni vermeyince bir anda Galatasaray'da mental olarak düşüş yaşadı. Goller de gelince bir teslimiyet oluştu. Galatasaray skoru da geri döndürebilir. o teslimiyet de çok yanlış. Yani, hakem kötü karar verdi, maç bitti mi? Hayır ya, maç devam ediyor. Serbestlik alın.

0: Doğru.
1: Ama Galatasaray yapmadı. Portekiz'de hiçbir şeyi. Günün sonunda da inşallah ders olur. Diyorum yani Galatasaray'da bugün 3 yer, yarın gider Barcelona'dan puan alır, Paris Saint Germain'den puan alır. Galatasaray'dan bahsediyorum.
2: Şimdi Kaan Ayhan'la yollar ayrılacak haberi var Ocak ayında. Zaten Avrupa kadrosuna da yazılmadı. Bu evet. Doğru mu?
1: Zaten normalde bu sene Kaan Ayhan, İlkay gibi isimlerle yolların ayrılması konuşuluyordu. Ancak transfer süreci o kadar geç bitti ki onları da yollarsak yerine kimi koyarız noktası falan derken buraya kadar geldi. Yani Galatasaray'ın dikkat ederseniz yerli rotasyon kalitesi de düştü zaten.
2: Düşük evet. Yerli almadı ısrarla deniz dışında.
1: Evet. Yani Galatasaray yönetimi orada da eksik yaptı. Yani yerli rotasyonu yapmaya kalksanız önünüzde oyuncu yok. Ya yani Kaan'ı da yollayacaksınız. Mecbur İlkay'ı da zaten evvel sözleşmek bitti. Yollayacaksınız kendi
0: ayrılmakta. Yani İlkay'da da inanılmaz bir nasıl söyleyeyim düşüşün düşüşü var. Ya 5 dakika kala oyuna girmesi demek hiç şarjının olmadığını gösteriyor sanki Alper.
1: Ya rahatsız değil mi abi, farkında mısın? Yani evet. Moral de bozuk değil yani bunu durumun böyle olmasından. Bir onda da bir teslim olmuşluk var. Ya dediğim gibi şimdi İlkay çok üst düzey profesyonel bir kariyer yaptı. 5 merkezlikte önemli takımlarda falan. Şimdi adam buradaki ortamı görünce zaten ben burada bu kadrolarla yapamam rahatlığıyla mı bu hareketi yapıyor onu da anlamadım. Çünkü İlkay'ın istediği bir ortam herhalde Türkiye'de yok. Yani onlar çok profesyonel baktıkları için.
0: Evet.
1: Umursam rahatlar yani. Baksık olmuyor, olmuyorsa olmuyordur diyor. Gibi geliyor bana. Çünkü adam rahatsız değil. Sizin de dediğiniz gibi yani 5 dakika kala oyuna girdiğinde İlkay kariyerindeki bir adamın rahatsız olması lazım. İmkan etmesi lazım. Moralinin bozulması lazım. Ya gayet neşeli, mutlu. İlkay'ın umurunda da değil. Şimdi bunlar net ama Erzen abi için kötü tarafı şu. Evet yani bu sorunlar yeni sorunlar değil ya. Geçen seneden bu seneye kadar sorunlar bunlar. Geçen sene Galatasaray çok zor şampiyon olduğu zaman kolay olmadı ki. Bu sorunların sebebiyle zaten o zora girdi o şampiyonluk yarışındaki durum. Siz geçen sene bunları göre göre bu sene nasıl tedbirini almazsınız ya Allah aşkına? Yani akıl tutulması gibi bir şey. Transferi alman gereken belli, takımdan yollaman gereken belli, yerli rotasyonunda kaliteyi arttırman belli ve bunların hiçbirini yapmıyorsun. Sebep ne? Yani ne olabilir?
2: Hırsızlık mı sebep yoksa vizyonsuzluk mu?
1: Sadece para olarak düşünmüyorum. Hem vizyonsuzluk hem plansızlık olarak düşünüyorum. Çünkü yani tamam 5 tane yıldız alamazsınız ama aldığınız gibi ne alabilirsiniz bir tane daha erken. Ne bileyim yerli rotasyonunda zaten çok büyük para harcamayacaksınız ki. Ne kadar 100 milyon lira vermeyeceksiniz. Bir can uzunun peşine takılıyorlar. 50'leri 60'ları konuştular alabilmek için. Ya olmuyorsa olmuyordur. Yani bunun alternatifini bulmak gerekmiyor.
0: Evet ya fazla zorlamamak lazım o konularda.
1: Ya şimdi Ercan sen biliyorsun transfer süreçlerinde Mehmet de aynı şekilde yani bir oyuncuya 3 kere teklif yaparsın. Olmuyorsa olmuyordur. Bunun B'si vardır, C'si vardır. Ona gidersin. Çünkü senin takımının o bölgede rotasyon oyuncusuna ihtiyacı var. Onun için gittin ama. Olmadı tamam başka oyuncu olsaydı yok. Yani Galatasaray'da şu anki tablo Dursun Özbek'in eseridir. Çünkü böyle konularda sözü söyleyecek ya da krizi önceden öngörüp doğru yönetecek olan adam başkandır. Galatasaray'da hep başkanlar yönetmiştir. Ünal Aysal Snyder'i alırken Fatih Terim'in olumsuz görüşü olsa dahi umursamadı. Snyder'i de alırım, oynatacak hocayı da alırım dedi.
0: Doğru.
1: Faruk Süren Hacı'yı alırken yine bir eleştiri vardı. Ben alıyorum kardeşim, ben aldım oynatacaklar dedi. Aldı oynattılar. Farklı başkanların aldığı kararlar da bazen yaratır. Yani, ama baktığımda Dursun Özbek'in aldığı hiçbir karar fark yaratmadığı gibi de dert sahibi yapıyor. Burada sadece demek ki takımda değil, teknik direktörde, yönetimde, başkanda bir mental düşüş var. Galatasaray demek ki 4 sene üst üste şampiyonlukla birlikte değişim zamanını yakalamış. Demek ki bizim takımlarımız 5. seneleri yapamıyorlar.
0: Öyle yüzden, gözüküyor, öyle gözüküyor.
1: Evet, demek ki bir değişim rüzgarı başlayacak. Çünkü alınan kararların, idari kararlar da bakın şimdi önümüzdeki hafta divan kurulu var Galatasaray'da. Ve çok fazla idari konu masaya yatırılacak ve konuşulacak. Bak göreceksiniz bakın orada ortaya çıkan eleştiriler futbol takımından daha çok ses getirecek.
0: Doğru, doğru.
1: Şimdi kamuoyuna yansımadığı transfer dönemi falan konuşulmadı ama divan kuruluyla beraber sonrasında mali genel kurul geliyor. Galatasaray yönetimini kolay günler beklemiyor. O yüzden Galatasaray'da mental bir çöküş var. Bu çöküş Okan Burak'a da yansımış. Dursun Özbek'e de yönetime de ve maalesef futbolculara da gözüküyor ama.
2: Sezon başındaki bu tutuk başlangıcı Sporting yenilgisini ben Okan Burak'a değil yönetime

0: kırmızı kart olur. İki dakika sonra Galatasaray'dan biri kırmızı kart görür ya da penaltı çalınır ya da başka bir şey olur. Yani futbol böyle bir şey. Dediğin gibi hakemi de yenmek gerekiyor. Yani kazanmak istiyorsan herkes yenmek gerekiyor. Yani sadece futbolcuları değil, hakemi de bir şekilde yenmek gerekiyor. Ama verilen kararlar tabii biraz maçın önüne geçiyor mu? Geçiyor. Özellikle kritik zamanlarda, kritik noktalarda verilen kararlar. Mesela Göztepe penaltı kazandı. 3 penaltıyı da atamadı şeyde, işte burada Gürsel Aksel'de, evet. Dışarıda
1: Samsun maçında.
0: Samsun maçında. Buradaki penaltı 2-1 iken atılsa belki maçın seyri değişecek. Atılmadı. İlk yarı 4 tane gol yedi vesaire vesaire.
1: Ya maç içerisinde penaltıcı değişmez yani, değil mi?
0: Yani aynen öyle yani.
1: Miroşi'den sonra en son penaltıyı Juan attı.
0: Bokele attı, Miroşi attı, en son Juan attı işte.
1: Yani maç değişiyor, bir de maç içerisinde değişiyor.
0: Yani. O da enteresan.
1: Emre Bey tabii ki motor sporlarıyla alakalı demiş. Kendisi de hakem bu arada. Hakem mi gözlemci mi, öyle bir şey olması gerekiyor Emre Bey'in de motor sporlarıyla alakalı. Tabii ki yazabilirsiniz efendim. Değerli görüşleriniz bizler için değerli. Sosyal medya yorumcular İsmail Kartalı 7 diye Yunus Bey'den bir mesaj var. Arif Bey de diyor ki su şişesi bahane, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne Bartol'le başlar mısınız demiş. Verdiği ilk 11 kararları, kadronun daralması ve oyuncu seçimleri kötü diye de Arif Bey'den bir mesaj geldi. Ama kendinizin mesele olmaması bence hani ceza olması kesin da bayağı etkiledi takımı diye düşünüyorum. Bir komik tercihi de belki ondan dolayı da.
0: Asensiyonlu olmaması ya bayağı etkiledi bunlar tabii.
1: Aynen öyle. Evet, bu biz bu ilk bölümü de kısaca deneyelim dedik ama
0: Şampiyonlar Ligi
1: yorumlardan dolayı da Şampiyonlar Ligi bölümü yapmış olduk. Gene sorular, yorumlar, bilgiler geldikçe de bunları da paylaşırız. Bu arada Hakan Öğretmen'in mesajı var ama onu ikinci bölüme saklayayım.
0: Göztepe ile ilgili mi?
1: Ankersen sorularımıza cevap vermedi diye bir mesaj paylaşmış. Ankersen kimin sorularına cevap verdi acaba? Onun da cevapları vardı çünkü sosyal medyada taraftarların sorularını yanıtladı ama Hakan Öğretmen diyor ki sorularımıza cevap vermedi.
0: Ankersen bence kendi sordu, kendi cevapladı. Yani o taraftarlardan gelen soruların bir tanesine bile baktığına ben inanmıyorum.
1: Ya bir ara şey yapılmıştı. Fatih Terim milli takım teknik direktörüyken galiba basın toplantısı düzenleniyor ama sorular önceden
0: veriliyor.
1: Mesela öyleydi, hani soruları seçiyorlar oradan. Soru sorulması izin vermemişlerdi mesela, öyle bir durum söz konusuydu. Ankersen de dediğin gibi kendi sordu, kendi cevapladı galiba.
0: Ya yani işine gelmeyenler tabii cevaplanmıyor. Neyse, burada soracağız şimdi. İkinci bölümde, programın ikinci bölümünde sorular var bende.
1: Ben Fatih Terim demişken de Fatih Terim'le alakalı Yunus Bey diyor ki Fatih Terim 18 yaşındaki Ozan Kabak tecrübesi olmadan Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11 oynattı. Ozan Kabak hala Avrupa'da başarılı bir şekilde oynuyor. Bence sorun İsmail Kartal'ın psikolojik algıyı kaldıramaması demişler. Yani doğru, çok şey konuşulabilir doğru, yani doğru. Aslına bakarsan bizim konumuz doğru değil ama mesela işte o Şampiyonlar Ligi tanıtımında tişörtlü olması, sonrasında basın toplantısında takım elbise kravatla çıkması da enteresan bir durumdu bence ama bunlar bizim konumuz değil tabii ki. Araya gidelim de aradan evet. Sonra Göztepe ile devam edelim. Taraftarın Sesi'ne birazdan devam edeceğiz.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
1: Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi'ne devam ediyoruz. Radyo Trafik İzmir'desiniz. Cumartesi sabahında da Radyo Spor'da tekrarı yayınlanacak programın. Programımızın ilk bölümünde Şampiyonlar Ligi ile alakalı çok fazla yorumlar da geldi. Onları da konuştuk. Yine yorumlar geldikçe konuşacağız. Göztepe'ye geçeceğiz ama eğer Mert Şişko izin verirsen, Emre Bey'den önemli bir mesaj geldi.
0: Evet.
1: Çünkü programı sonuna da bırakmak istemiyorum onu. Belki bununla ilgili yorumlar da gelebilir. Bir dinleyelim Emre Bey'in mesajını. Çünkü motosporlarıyla alakalı ülke yarış pistinin yıkılmasında yine tabii ki programımızın dahilinde hatırlatma babında yine konularımız içerisindeydi ama Emre Bey'den şöyle bir mesaj gelince de bunu hemen vermek istedim. İzninle bir Emre Bey mesajını bir dinleyelim öncelikle.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum herkese. Güvenli sürüşler. Ben Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na bağlı İzmir İl Gözetmen Kurulu'nda B lisansına sahip bir gözetmenim. Bundan yaklaşık 2 hafta önce İzmir'imizde, hatta Türkiye'mizde neredeyse sayılı yarış pistlerinden olan İzmir yarış pisti tamamen tarihe karıştı. Çünkü yıkıldı. Zaten 2,5 senedir pistte yarış yapmıyorlardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi oraya önce depo, sonra atıl bu durumunu bırakmıştı ve en sonunda yıkıldı. gerçekten bizler için çok

0: Biz İzmir'de yarış yapamıyoruz. 5. ayak karting şampiyonası için geçen hafta Uşak'taydık. Biraz kamuoyunun bilgilenmesi açısından sizlere yazmak istedim, söylemek istedim bunları. Çoğu kişinin sanırım bilgisi yoktur. Ama gerçekten gençliğimiz orada, güzel yıllarımızın geçtiği o güzel pist tarihe gömüldü ne yazık ki. Yapılacağıyla ilgili de bir şey yok, bilgi yok. Belediye zaten konudan tamamen kendini çekmiş durumda. Bunu bildirmek istemiştim. Biz yarış için Nevşehir'e gidiyoruz, Uşak'a gidiyoruz. Belki İstanbul'a gideceğiz. Ama İzmir'de burnumuzun dibindeki yer göz göre göre yok oldu gitti. Bunun üzüntüsünü size paylaşmak istedim. Teşekkürler. Kendinize iyi bakın.
1: İzmir için bir utanç kaynağı bence. Yani İzmir'deki motorsporları yani biraz, tabii biraz geri planda kalmış olabilir ama yine de yapanlar var. İşte başka şehirlere, Nevşehir'e, Uşak'a gidiyoruz diyor. Afyon'da pistler var ama İzmir'de var olan zaten şöyle bir durum söz konusu. İzmir'de tesis sıkıntısı var. En son bir Gürsel Aksa Stadyumu açıldı. Sonrasında aynen, işte Atatürk Stadyumu'nun hali ortada, yerine yapılıp yıkılıp yapılması gerekiyor, yok. Zübeyde Hanım Stadı yıllardır sürüncemede ve daha yeni yeni böyle, hani o da çok uzuyor bence. Daha yeni işte izinler çıktı, projesi çiziliyor vesaire. Onda bir sıkıntı var. İşte tesislerle alakalı problemler var. Göztepe uğraşıyor, Altınordu zaten kendini lave ediyor neredeyse, Altınordu. Diğer zaten takımlarımızın hali ortadayken de böyle İzmir spor kenti yolunda ilerliyor derken de böyle olayların da işte mevcut tesislerin bile yıkılması da bence İzmir adına utanç kaynağı.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
3: Kesinlikle, yani Emre Bey de hani buradan işte Uşak'a gidiyoruz diyor. İzmir dışında yarışmaları işte takip etmeye vesaire falan gidiyorlar. Yani hem motosiklet anlamında hem otomobil anlamında, yani hani sadece Türkiye'de olay futboldan ibaret değil. Tamam, futbol en çok gören, en çok rağbet gören spor dallarından bir tanesi ama diğer özellikle işte bu araba yarışları gibi ve motosiklet yarışları gibi yapılacak hani yarış sahasını, antrenman sahasını bırakın, yarış sahaları bile kapatılıyor. Burada tabii İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de tutumu son derece önemli. Dediğin gibi yani stat aşamalarında daha yol alınamıyor. Özellikle işte Karşıyaka stadı kaç yıldan beri uğraşıldı, yeni izinler çıktı. Ne zaman başlanacak, ne zaman bitecek? Yani başlansa bir şekilde bitiyor zaten de. Gürsel Aksel yani bir sene, bir buçuk sene falan sürmüştü en fazla.
1: İzmir Spor'da da biraz öksüz bırakılıyor diye.
3: Kesinlikle, gerçekten kesinlikle. Yani, kesinlikle. Sahip çıkılmıyor, hiçbir şekilde sahip çıkılmıyor yani.
1: Spor konusunda da
3: yani takımların liglerden çekilmesinin ana nedenlerinden bir tanesi zaten maddi problemler.
1: Evet. Şimdi Göztepe'ye geçelim. Anker Sen açıklamaları var ama öncesinde geçtiğimiz haftaki o ilk yarıda 4 gol yenmesi gerçekten şok etkisi yarattı. Yani kalecinin devre arasında benim kararım da alındı demesi, arkasından yine Luka'nın yaptığı sosyal medya açıklaması vesaire derken de sonra kadro dışı bırakılması, disiplin soruşturması başlatılması konularında neler söylemek istersin?
3: Yani Luka ile ilgili neler söylemek isterim? Zaten taraftarlarım, ben işte forum sitelerine, işte Instagram'da, sosyal medya hesaplarımda gördüğüm kadarıyla Luka ile ilgili zaten taraftarın sabrı tükenmiş, sabır bitmiş. Yani sadece hani Luka mı? Tamam, savunmanın hataları da var. Ama yani sen geldiğinden beri Göztepe'ye geçen sezon toplasan İlk 4 haftada zaten bu kadar gol yemedi. Ondan önceki sene yine aynı şekilde iyi bir savunması. Tam savunma oyuncuları vesaire falan değişti ama yani burada taraftarla girdiği diyalog önemli. Maç sonrasında işte dünya küçük, bir yerde karşılaşırız gibi bir kere futbola, ahlakına hiç sığmayan bir açıklama Instagram. Artık onu da kim çevirdiyse ya da kim yazdırdıysa, çünkü kendi yazamaz onu, yani o kadar iyi Türkçe bilmiyor zaten. Birine onu yazdırttı, tercüme ettirdi. Zaten devrik devrik cümleler var ama taraftara karşı net bir şekilde bir baş kaldırı ki maçta zaten hani televizyonda da verdiler. Ben maça gitmemiştim bu hafta. Luka'ya top onun ayağına gelince gelince ya da o topu tutunca ıslıklar yükseliyordu, protestolar yükseliyordu. O daha da hani daha fazla yapın gibi el hareketleriyle taraftarı daha çok tahrik ediyordu. Yani Göztepe'nin bu şekilde böyle taraftarlarla uğraşan futbolcuların sonunun ne olduğunu çok iyi biliyor herkes. Göztepe yönetimi de biliyor. Göztepe'li taraftarlar da biliyor. Onun için kimse Göztepe'den büyük değil. Hele Luka daha dün gelmiş. Burada taraftarlarla bu saçma sapan diyaloglara giriyor. Sen işine, işine bak yani. İşine
1: dün,
3: bak.
1: Dün gelmiş diyorsun da şimdi dikkat çeken bir durum var. Atromitos'tan geldi bu futbolcu. Atromitos'tan daha önce de
3: çok kulüp değiştirmiş zaten.
1: İki kaleci daha alındı Göztepe. Şimdi isimlerini hatırlamıyorum ama geçtiğimiz sene Atromitos'ta 9 maça çıkan bir kaleciden bahsediyoruz. Neye göre, kime göre alınan bir kaleci acaba? PAOK'la başlıyor, sonrasında işte Atromitos'a geçiyor, 9 maç oynuyor. Ve neye göre Liz'den sonra bir böyle bir kaleci alınıyor, Gürcü bir kaleci. Kim izlemiş, ne yapmış? Bir önceki sezon
3: evet.
1: 33 maç oynamış ama yine de yani evet biraz daha başarılı diyebiliriz ama geçen sene hiç neredeyse maç oynamayan bir kaleci. Kime göre, neye göre? Niye Atromitos mesela? Atromitos'tan alınan 3. kaleci Luka Vahşvili. Neden acaba diye gerçekten de merak ediyorum.
3: Yani kim izledi, kim tavsiye etti, kim gitti aldı, kim görüştü, onları tam bilemiyoruz. Yani yönetimdir. Ya da işte başkanın verdiği karardır. Stoylov da onaylamıştır. Belki izlemiştir maçlarını. Ucuzdur. Yani Göztepe için ucuz olması bence tek kriter.
1: 10 milyon... Burası ticarethane mi?
3: Yani 10 milyon euroya...
1: Çok karşı çıkıyor.
3: Yani evet, ticarethane değil yani Göztepe. Kimsenin babasının malı değil. Hele Ankersen'in babasının malı hiç değil. Yani tamam, takıma katkıları var ama 10 milyon euroya bir futbolcu alıp satıp gelip de 1 milyon euroya bir adam alırsan o 9 milyon euro nerede derler sana yani, sorarlar.
1: Sport Republic biz bence bitmiştir diye Hakan Bey'den bir mesaj var.
3: Ya kesinlikle, yani Sport Republic Göztepe'yi artık ticarethane gibi gören, futbolcu satışından paraları kazanan ve o satışlardan hiçbir şekilde yatırım yapmayan ya da yapan işte yıllık işte 80 bin, 90 bin, 100 bin eurolara oynayacak adamlar bulup onların da hangi kalitede olduğu futbolcular belli. Ya alınan isimler daha lig başlıyor, sakatlananlar var yani, savunma oyuncuları. Siz hiç mi bunları izlemediniz? Ya da Heliton niye gönderildi? Heliton bedavaya gitti Göztepe'den. Liz yine aynı şekilde.
1: Gitmek istediler onlar, niye?
3: Çerni. Yani gelen artık gideni aratmaya başladı Göztepe'de. Taraftarın zaten tepkisi bundan kaynaklı. Yani kimse senin adam aldığına ya da kötü adam aldığına bir şey demiyor. Yani sattığın oyunculardan biraz daha para koyup çok fazla hani 10 milyon euroda 1 milyon euro harcamak olmaz. Bir 5 milyon euroluk, 4 milyon euroluk iyi bir adam. Yani gidip de İngiltere'nin 3. 4. liginden, köy takımından bir adamı getirme buraya yani.
1: Potansiyelli isimleri keşfedip parlatmaya devam demiş Ankersen mesela. Şöyle bir durum yani, bir
3: hangisini mesela, hangisi şu ana kadar?
1: Denis'ten bahsediyor olabilir. Belki başka? İşte Romulo olabilir. Yani...
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Bence de öyle çok bir isim yok.
3: İki örnek var ya şu ana kadar. İki örnek var yani, Romulo, Deniz.
1: Juan gidebilirdi. O belki bir anlaşmazlıktan dolayı CSKA'ya gitmedi. Moskova'ya gitmedi.
3: Gitmedi, oynatmadı Stoylov. İki haftadan beri oynatmadı. Bu hafta oynattı işte. Penaltı attı. Stoylov'da da bir tutarsızlık, kararsızlık var yani. Hani kadro konusunda tamam.
1: Gidip hazır Romulo olamayız demiş mesela.
3: Ya 4 milyon 5 milyon euroya hazır Romulo alacak... ki hazır Romulo olmuş durumda olan, istedikten sonra oyuncular getirebilirsiniz yani. Diğer takımları biraz örnek almaları önemli. Şuna katılmıyorum ben. İşte biz para harcarsak Adana Demir gibi oluruz. İşte borçlarımız çok olur. İşte küme düşeriz. Şöyle olur, böyle olur. Ben ona hiçbir şekilde katılmıyorum. Bu zamana kadar Göztepe borçsuz bir kulüp. İşte 4-5 milyon euro zarar ediyoruz diyor. Ona da katılmıyorum ben. Nasıl zarar ediyorsun? Bu kadar oyuncu gitti geldi. Bu kadar para geldi kulübe. Futbolcuların aldığı maaşlar ortada. Sponsorların var. Daha Galatasaray maçında dalga geçer gibi insanlarla sosyal medya hesabından bir tane otelin otel sitesinin reklamını yaptılar. İşte gittiğiniz zaman şuralarda kalabilirsiniz diye. Ya Göztepe'nin zaten Göztepe gider taraftar çadırda yatar bir yerde kalır gider yine o takıma destek verir. Ankersen Göztepe'nin nasıl bir kulübün başkanı olduğunu bilmiyor. Bunu Ankersen'e birilerinin net bir şekilde anlatması lazım.
1: Ticarethane olarak görüyor gerçekten.
3: Kesinlikle. Ya yani YouTube'da çıkmış işte sorular geldi işte ben bunları cevaplıyorum vesaire vesaire. Sen Alanya maçını bir kaybet bakayım. Bu haftaki Alanya maçını bir kaybet. Sonra İzmir'deki maçı da bir kaybet. O zaman Gürsel Aksel'de neler oluyor onu bir izle.
1: Kadro derinliği geçen yıldan güçlü demiş Ankersen. Ya bu neye göre acaba?
3: Kadro derinliği güçlü geçen seneye göre.
1: Sayı olarak mı bakıyor acaba sadece? Hani
3: vallahi nicelik işte savunmada yeni transfer sakat oynayan oyuncuları görüyoruz. Ege'yi oynattı Galatasaray maçında. Yazık çocuk elinden geleni yaptı.
1: Bir önceki maç ben beğenmiştim ama yazık oldu gerçekten.
3: Samsun yani. Maçında evet dedi ki yani bu sene yine hani o istediğimiz Göztepe'yi izleyebiliriz ama o yanıltmış bizi yani net. Yani sen kendi sahanda Gaziantep gibi bir takımdan küçümsediğim için söylemiyorum. İyi bir takım değil. Ama Göztepe'den iyi olduğunu kanıtladı. Hı hı. İlk 10 dakikada 2 gol yiyip ilk yarıda 4 gol yiyorsan Stoylov, Ankersen, işte yönetim, teknik heyet kim varsa yani bir sorgulayın kendinizi ya. Yazık bu taraftara. Gerçekten yazık.
1: Vakit geçiyor taraftarlardan, dinleyenlerimizden sorular, görüşler de var. Onlara da bakmaya devam edelim. Engin Bey.
4: Hakan Bey, Mert Bey iyi yayınlar. Göztepe'nin geçen haftacı maçında yanlış hatırlamıyorsam Hakan Bey yayındaydı ve kalecimizin devre arası önden çıkartılması gerektiğiyle ilgili bir yorum oldu ki haklıydı. Sonrasında taraftarla kalecimiz arasında istenmeyen yazışmalar ya da şeyler olmuş, açıklamalar olmuş. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce taraftarla tekrar bir barışma mümkün olur mu?
1: Hakan Bey. Olmaz diye düşünüyoruz zaten. Kadro dışı da bırakıldı. Disiplin soruşturması da başlatıldı. Yani dünya küçük sokakta karşı ne demek o yani? Hani ya, her yerde şeyde, karşılaşabiliriz.
3: Balçova'da yeni yapılan AVM'nin orada çok görüyorlar kendisini. Orada karşılaşırlar yani çok istiyorsa. Ya,
1: neyse. Serhat Bey'in bir mesajı var. Onu dinleyelim.
5: Keyifli yayınlar, kolay gelsin. Taraftarın sesi başladı. Bu hafta taraftarın sesine sorum şu olacak. Karşıyaka geçen hafta Etimesgut sanırım. Etimesgut karşılaşmasında bir sıfırlık mağlubiyetle ayrıldı sahadan. Burhanettin Hoca ile lig başladı. Yani bu sezona Burhanettin Hoca ile devam ettiler. Özellikle Yiğit Başkan'ın istikrardan yana olduğunu söyledi. Fakat maçı 90 dakika tabii ki izleyemedim. Bölüm bölüm izlememe rağmen çok verimli bir mücadele olduğunu düşünmüyorum Karşıyaka adına. Tabii ki sezonun ilk maçı daha çok uzun bir dönem var önümüzde. Sizin Karşıyaka Spor Kulübü, Karşıyaka Futbol Spor Kulübü ile alakalı bu sezonki tahmininiz nedir? Keyifleriniz.
1: Ben yine umutluyum, onu söyleyeyim. Yani her sezona galibiyetle iyi başlayıp sonrasını getiremeyen bir Karşıyaka kötü başlayıp bence bu sefer devamını getirecek inşallah. Bunu yine birazdan konuşuruz. Altay derbisi de var yarın. Cumartesi akşamı oynanacak. Burhanettin Hoca da Ankara'daki oyunun bizim oyunumuzla alakası yok. O oyun bizim oyunumuz değil. Gerçek oyun gücümüzü sahaya yansıtamadık. Kötü oynadığımız maçta bile 4 pozisyona girdik. Ne yazık ki gol olmadı demiş. Bu hafta bakacağız ama Altay'ın da durumu ortada tabii ki, ona da bakacağız ama birazdan konuşalım çünkü Göztepe ile ilgili kapatmadan da yorumlarda geliyor. Emre Bey'in yorumu.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Göztepe kaleci mi almış, sokak dövüşçüsü mü almış, sokak kabadayısı mı almış belli değil. Kimse hele hele 4 tane gol yiyeceksin ardından taraftara parmak sallayacaksın. Onu maç içerisinde de yaptı sevgili Meşkus.
3: Yaptı.
1: Sadece şeyde değil, maç içerisinde de yaptı.
3: Yaptı yani şöyle bir hareket yaptı işte ellerini kaldırdı. Hani daha da fazla ıslıklayın ya da tepkinizi daha da arttırın gibi. Yani sen kaleciyle niye uğraşıyorsun ya? Sen 3. ligde amatörde oynayan bir isim değilsin ki, profesyonel bir adamsın. Yani gelmişsin Göztepe kalesini koruyorsun. Bu zamana kadar zaten iyi bence sabredildi. Bu maça kadar iyi sabredildi.
1: Atramitos aşkını anlamıyorum diyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. 3 tane kaleci geldi. 3'ü de yarım dönem sonra gitti diye mesaj. Ya diğer ikisini de bir yazarsınız Emir. Ben hatırlayamadım ama Atramitos'tan gerçekten de ne aşkı var. Gerçekten ben de çözemedim. Parmak sallayacaksın. Kimse yapamaz bunu. Kimse takımlardan büyük değil diyor Emre Bey. Hilton'ı gönderip sakat oyuncu alıp 4 haftadır oynatmazsan sonra 12 tane gol yersin. Herkes seni eleştirir. Çekirge misali çekirge bir sıçradı, iki sıçradı, üçüncü de sıçramadı ne yazık ki diye mesaj var geldi ama sakat oyuncu değil de yani sakatlanan bir futbolcu belki de sakat mı geldi ama sakat gelse o maça da çıkmazdı herhalde. O maçta sakatlandığı için Sonko'dan bahsediyor muhtemelen Emre Bey. Hı-hı. O biraz şanssızlık oldu diyebilir. Yani Sabra'nın mesela
3: Sabra aynı şekilde evet,
1: devam ediyor. Ne bileyim biraz şanssızlık da olabilir. Yenen goller gerçekten fazla bu dönem özellikle. Mehmet Bey diyor ki Arda ve Juan son anda satamadılar. Onları da devre arasında satıp gidecekler bence demiş.
3: Arda'yla tabii şey anlaşamadık. Fenerbahçe'den teklifler olduğu söyleniyordu ama esas Galatasaray ciddi anlamda ilgilendi. O da para konusunda anlaşamadık. Andersen'in gözünü doyuramadılar bir türlü. Galatasaray herhalde yani çok istediği parayı vermediler. Daha doğrusu Arda için. İyi de yaptılar. Arda kaldı. Mesela Akonor aldılar. Sol açık oynuyor. Bekte kötü. Açıkta fena değil. Ortaları fena değil ama yine teknik bir oyuncu değil. Bu El Cezire'den kiralık gelen. En son gelen Anjorin. Onu da göreceğiz bakalım. Torino'dan kiralık aldılar. O da hadi biraz taraftarın gazını almak için herhalde. O da 25 yaşında. İşte şey sakatlandı. Neydi onun ismi? Sonko. Evet. Matos nasıl bir isim onu da tam çözemedik. Tam anlayamadık yani. Onun haricinde mesela ben Arda ile devam ederim. Yani bundan sonra Arda ile kesinlikle net devam ederim. 4-0'dan sonra kaleye geçti. Gol yemedi. Çıkardığı pozisyonlar da oldu. Yiyebilirdi de. Çünkü o artık psikolojiyle futbolcuların da zaten
1: maçtan koptu. Zaten düşünce öyleydi. Başta düşünce Arda ile devam etmekti bence. Sonrasında işte bir hani alalım da bakalım Luka'ya dendi gibi geliyor bana. Megyeri ve Kenan Perişik. Mesela bu isimler çok fazla hatırlanmaz. Atromitos'tan alınan kaleciler. Emre Bey hatırlatmışlar. Megyeri ve Kenan Perişik. Çok da fazla zaten yok. Kalmadı. Yani yok. Hatırlanan isimlerde değil.
3: Zaten oynamamışlardır büyük ihtimalle. Oynasalar hatırlanır.
1: Alanya maçı var. Deplasmanda oynayacak. Cumartesi 20'de başlayacak karşılaşma. Yine bu karşılaşma öncesinde bayağı sakatlıklar zaten devam ediyor. Furkan Bayır var. Sabra'nın sakatlığı söz konusu. Sonko zaten sakat. Godoy'u zaten yine sakatlanarak Gençler Birliği maçında oyundan çıkmıştı. Gökdeniz Bayraktar da yine antrenmanda sakatlandı. O da forma giyemeyecek. O gün Bayrak kırmızı kart cezalısı. O forma giyemiyor. Luka zaten kadro dışı bırakıldı. Nasıl bir maç bekliyor bizi Alanya'da.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: İyi başlayanlar.
3: Yani şöyle aslında baktığında 1-2 kaleciyi saymazsak 1-2 3 tane net ilk 11 oynayan isimlerden sakat var. Sabra, Furkan, Sonko, Gökdeniz'de yine bunlar da sakat olan isimler. Ya bana göre yani Göztepe bu maçı da kazanamaz. Yani kadro derinliğine, kadro yeterliğine baktığında Alanya'da tek bir isim sakat. Onlar da Beşiktaş'ı yendiler yani kendi sahasında 1-0 Beşiktaş'ı yendiler Alanya. Antep'le deplasmanda berabere kaldılar. Eyüp'e yenildiler. Geçen hafta da Rize'de 1-0 galip geldiler. Bu hafta da ben Göztepe'yi çok rahat bir şekilde yeneceklerini düşünüyorum.
1: Göztepe galip gelemez.
3: Gelemez.
1: Gol atar mı?
3: Gol atabilir yani hani belki gollü bir maç olabilir. Belki yine Antep maçına benzer bir tablo ortaya çıkabilir. İşte o maç 4-2 bitmişti. Bu maçta da nasıl bir sonuç olur bilmiyorum. İşte
1: haftaya pazar Rize maçı var burada. Sonra Eyüp deplasmanı. Aslında bir yer toparlanma açısından iyi bir fikstüre giriliyor gibi geliyor bana ama işte toparlanan takımlar için olabilir bu.
3: Zor maç ya. Alanya maçı.
1: Ben artık biraz daha takımın oturacağını hani transfer dönemi bitti. Mesela Arda transfer dönemi bitene kadar bir performans sergilemedi. Geçtiğimiz hafta biraz kıpırdandı bence. Yani o evet. Aklından gitti artık biraz daha. Gider miyim kalır mıyım? O anın zaten biraz daha takıma adapte olması biraz daha toparlanılacak haftalara girildi gibi geliyor bana. Ben Alanya deplasmanında da bir sürpriz bekliyorum. Ya sürpriz demeyeyim de normalde sürpriz olmaz ama biraz daha dirençli bir Göztepe bekliyorum geçtiğimiz haftadan sonra.
3: Olabilir. Hani direnç baskı biraz daha hani takımı toparlanma adına Stoylov'un belki hamleleri olabilir. Yani taktiksel anlamda belki hamleleri olabilir. Oyuncu anlamında da olabilir ama ben puan alabileceğini pek düşünmüyorum. Alanya deplasmanından şöyle de bir şey var. Dediğin gibi Rize maçı var. O maç da zor bir maç olacak ayın 20'sinde. Sonra zaten Eyüp ve Kocaeli iki tane deplasmana gidiyor arka arkaya. İki maç deplasmanda Göztepe'nin. Çorum maçına kadar iki maçı deplasmanda oynuyor Eyüp ve Kocaeli maçları.
1: Evet. Yani ben bu maçtan niyeyse bir ümitliyim yani. En azından bir beraberlik ve iyi oyun bekliyorum. Belki galip bile gelebilir Alanya deplasmanında.
3: Keşke, inşallah öyle bir şey
1: ben
3: olur.
1: Ben öyle bir umudum var. Hakan Bey diyor ki mesele ucuz topçu almak değil. Ama Atromitos'tan Kenan Periç ve Megeri Luka aldık. Her birini alır.
3: Murat Ökin'e.
1: Tık diye ses gelmez demişler. Alanya Göztepe'ye ters gelen bir takım diyor. Yine Emre Bey de Fenerbahçe ve Trabzon maçı olsaydı da Alanya maçı olmasaydı keşke diye bir mesaj. Ama hani ben öyle çok beraberlikler hatırlıyorum. Geçtiğimiz sene galiba deplasmanda berabere kalmıştı hatırlıyorum. Ben de şeye benzeteceğim. İki sene önceydi galiba mağlubiyet serisinden sonra bir Başakşehir deplasmanından galip gelinmişti. Ben ona o maça benzetiyorum. Sanki yine Başakşehir'in iyi gittiği bir Alanya gibi bir dönem vardı. Bence o sona erecek Alanya'ya. Göztepe sona erdirecek gibi. Geliyor bana
3: ya
1: inşallah.
3: Şöyle aralarındaki maça baktığımda 2020'den itibaren maçlara baktığımda Alanya 1-2-3 4 maç kazanmış. Göztepe 1 maç kazanmış. O da en son 2020'de 1-0'la kazandığı maç var. En son oynanan maç burada Mart ayında. Geçen sene Mart ayında. Ya 2026 Mart ayında 2-2'lik beraberlik var.
1: Peki yine Göztepe ile ilgili yorumlar da geliyor ama bir araya da gidelim ve son aramızı verelim. Arkasından hem Göztepe'yi hem de diğer takımlarımızı konuşmaya devam edeceğiz. Taraftarın Sesi birazdan sürecek.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz. Simay Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi devam ediyor.
1: Taraftarın Sesi devam ediyor. Şimdi Göztepe'yi konuş bitiremiyoruz. Gerçekten de çok fazla yorum da geliyor. Şimdi biz bugün şeyden önce de konuştuk ya, Tavşanlı maçını. Yayından önce de konuştuk ya.
3: Evet.
1: Şimdi Hakan Öğretmen dedi ki şimdi Anker sen gerçekçi ve beni etkileyen cevaplar vermedi. Göztepe taraftarı neler görmüştür, geçirmiştir.
3: Doğru.
1: Bu yüzden Tavşanlı maçını hatırlatmış eski oyuncumuz Aytek Aşıkoğlu. Tavşanlı maçında stadı en son terk eden biri olarak Anker'sin dediği rock'n'roll etkisini gösterdi. Göstermeyeceğini bize göstermiş oldu diyor.
3: 12 Mayıs 2013 tarihi Göztepe Tavşanlı Yiğit maçı. Göztepe'nin sahasında 1-0 yenilerek birincilikten küme düştüğü tarihi ve üzünlü bir karşılaşmadır. Yani yapay zeka bunları söylüyor. Maç sonrası yaşananları okumayacağım tabii. Maç sonrasında yaşananları pek okumak istemiyorum. Ama en zor günlerinden biriydi. Göztepe tarihinin gerçekten en zor günlerinden biriydi. Küme düşme acısıyla maç bitiminde statta büyük olaylar çıkmış.
1: Arda'ya güvenilmesi gerektiğini Serhat Bey şu şekilde anlatıyor, dinleyelim.
5: Ya bence Göztepe'de kaleci Arda'yla ilgili bir güvensizlik var. Fakat çok uzağa gitmeye gerek yok. Geçen sene Eyüp Spor son hafta ligde kalmayı başardı ve son 1,5-2 aylık dönemde kalede Jankat Yılmaz vardı. Şu anda Galatasaray'ın ikinci yedek kalecisi. Jankat Yılmaz ve inanılmaz kurtarışlar, penaltılar kurtararak Eyüp Spor'u ligde tuttu tek başına diyebiliriz. Ve daha 19-20 yaşlarında bir kaleci. Arda da keza aynı yaşlarda. Genç kalecilere güvenmek gerçekten hani zor. Özellikle bizim ligimizde zor. Fakat güvenilirse eğer mutlaka kendilerini geliştirip takımın as kalecisi olma adına bir çaba gösterebilirler. Bunu Ersin Destanoğlu ile Beşiktaş'ın şampiyonluğunda da hatırlayabiliriz.
1: Evet, güzel bir yorum da Serhat Bey'den geldi. Mehmet Bey diyor ki Anker senden masallar. As Christian Andersen. Oldu Ankersen. Peki öyle bir durum var. Devre arasında Günay Güvenç'e gider mi Göztepe acaba diye bir soru geldi.
3: Günay
1: Güvenç. Galatasaray'ın yedek kalecisi artık Jankat oldu. Günay Güvenç boşa çıkıyor.
3: Belki olabilir.
1: Günay Güvenç'e gider mi?
3: Olabilir. Yani mantıklı da olur aslında yani. Günay kötü bir kaleci değil sonuçta. En azından karakterli bir futbol.
1: Bir kaleci takviyesi gerekecek kesinlikle.
3: Bu arada şey maçında Göztepe Tavşanlı Yiğit maçında golü kim atmış biliyor musun? 80. dakikada Göztepe'nin küme düşmesine neden olan karşılaşmada.
1: Kim atmış?
3: Siyah bir futbolcu atmış. Aslında yani çok sıkça da duyduğumuz isimlerden bir tanesiymiş. Belki bilenler olur.
1: Kimmiş acaba?
3: Bir ben soralım diyorum. Bakalım. Göztepe Tavşan Linit maçında Göztepe'nin küme düşmesine neden olan gol 80. dakikada gelmiş ve golü kim atmış?
1: Ben hatırlamıyorum.
3: Bilenler hemen olur.
1: Peki şimdi diğer takımlarımıza geçelim. Karşıyaka Altay derbisi oynanacak. Geçtiğimiz haftada yine başta 3. ligdeki maçta. 2. ligden önce çünkü derbi var. Derbiye bir bakalım. Altay Denizli İdman Yurdu ile 1-1 beraber kaldı. Hakem hataları burada da çok fazlasıyla konuşuldu. Kanyum'la alakalı yine önümüzdeki hafta bir mahkeme görülecek Altay için. Ama yine de iyi başlayan bir takım var. Şimdi Buca Spor'da çok fazla futbolcu yok. Dandama genç futbolcularla devam eden bir Buca Spor var. Biz onu konuşmadan önce de bir Karşıyaka Altay maçına bakalım. Karşıyaka'da istediği gibi başlayamadı. Az önce yine Serhat Bey'in de söylediği gibi Etimesgut Spor'a 1-0 mağlup oldular. Bu hafta da Karşıyaka Altay derbisi Mustafa Deniz Stadyumu'nda oynanacak. Evet, hocanın da tabii ki bizim oyunumuz değildi. Bu hafta da kendimizi affettireceğiz. Kendi oyunumuzu sergileyeceğiz Altay karşısında diye açıklamaları var.
3: Bu arada geçen hafta Altay Denizli İdman Yurdu maçından sonra da olaylar çıkmış şeyde.
1: İzban değil mi?
3: İzban'da gördüm onları. Evet, yani evet. Neden çıktı olaylar, o da enteresan bir şey. Denizli taraftarı mı geldi acaba buraya? Onunla bir şeye mi girdiler?
1: Kendi gruplar arasında vardı bir
3: şey. Kendi grupları arasında. Yani bu haftaki maç, evet, yani bir İzmir derbisi. Stat konusunda hani ev sahibi Karşıyaka, ama Altay'ın da zaten maçlarını oynadığı stat Mustafa Denizli Stadyumu. Bununla ilgili de nasıl bir maç olur? Altay beraberlikle başladı. Kendi sahasında berabere kaldı. Karşıyaka mağlup oldu. Deplasmanda mağlup oldu. Ben biraz daha bu hafta hani galibiyete yakın tarafın Karşıyaka olacağını düşünüyorum. En kötü bir beraberlik olabilir diye bunu da iletelim.
1: Agbetu diye geldi cevap.
3: Geldi mi? Agbetu.
1: Hakim Agbetu.
3: Evet, daha böyle benim şey dün gibi yani hafızamda o şeyin golü 80. dakikada çok zamansız bir dakikada çok enteresan bir gol yemişti Göztepe. Çok da kaçırmıştı o maçta, Tavşan Yiğit maçında. Çok da kaçırdı ve 1-0 mağlup olarak o sene süper şeye, 1. lige veda etmişti. Kimden geldi Agbetu?
1: Emre Bey'den ve Murat Hocam'dan geldi. Hakim yazmış o. Ama Agbetu diye de Hakim Agbetu diye Hakim geldi. Agbetu. Yani Türkiye'de birçok
3: bayağı kulüpte oynadı herhalde.
1: Karşıyaka'sı da var. Sivas'ı var, Samsun'u var. Tavşanlı'yı. Sonra Le Havre'le gitmiş şeye.
3: Hatta Samsun'un o sene Fransa. Süper Lig'e çıkmasında da bayağı gol atmıştı. Yani o da bayağı katkı sağlamıştı, evet, Süper Lig'e çıkarken.
1: Tanıdığımız futbolculardan biriymiş.
3: Kesinlikle. Karşıyaka daha galibiyete yakın taraf Altay karşısında bana göre. Yani taraftarının da desteğiyle beraber. İnşallah güzel bir maç olur. Maç sonu o. Geçen hafta yaşadığımız görüntüleri yaşamayız. İzban'da o çıkan olaylar vesaire.
1: Yakın zamanda da yine konuklarımızı da ağırlamaya başlayacağız artık. Evet. Yaz dönemini bitiriyoruz. Yeni yayın döneminde de işte Bülent Hoca olsun, Altay olsun, diğer takımlar olsun, onları da hepsini konuşacağız.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
3: Dün Mustafa Bey'den sana bir mesaj gelmişti galiba akşam trafiğinde.
1: Ha, Turgutlu'nun
3: yeni hocası.
1: Direktörünü alalım diyor Zeynep Mestan Hoca. 22 yaşında, ne tecrübesi var. Gerçi amatörde her şey olabiliyor biliyorum ama.
3: Ama iyi reklam yapıldı.
1: Reklam oldu. Herkes öyle yani. Oldu. Evet, yani sırf onun için mi yapıldı bilmiyorum ama ben hani o kadar tecrübeli teknik direktör dururken 22 yaşında. Ben hocamıza da suç bulmam tabii ki ama biraz dediğin gibi reklam kokan hareketler. Evet. Bunlar. Ne tecrübesi var da takımı bir gencecik hanımefendi.
3: Yani kadınların hocalık yani. yapmasına kesinlikle bir şey demiyorum.
1: Tabii.
3: Hani 22 yaş daha çok genç bir isim. Bir de amatör yani kümede bir kadın bir hocanın olması biraz enteresan olacak.
1: Saatler 14.56 Buca rampasında o gemi hizasında bir kaza olduğundan bilgi geliyor ve geri duru yaslanma var. Şu an için Gökdere yolu kullanılmalı. Birazdan yine detayları Merşişko aktaracak. Ramazan Bey'den de geldi. Biraz önce o bilgi Eren Bey'den de geldi muhtemelen. İsmail Hoca'nın ne tecrübesi vardı demiş Özgür Bey.
3: İsmail Kartal'ın mı?
1: Hı hı. farklı bir kategori şimdi. Hani en azından bir futbolculuk geçmişi var. Vardı. Hocalık, antrenörlük geçmişi vardı. O başka bir kategori diyebiliriz.
3: Bir de daha önce Fenerbahçe'de.
1: Zeynep Mestan'la çok fazla karşılaştırmamak gerekiyor.
3: Yok yok yani.
1: Özgür Bey.
3: Yani Zeynep hocayla İsmail Kartal ayrı dünyalar yani. Hani İsmail Kartal sonuçta Fenerbahçe'yi daha önce başında birçok maça çıkmış, o tecrübesi olan, o psikolojiyi kaldırabilen şeylerden, hocalardan bir tanesiydi. Bu biraz daha yani Turgut'un işte hani gündem olma, işte birçok zaten haber sitesinde, televizyonda, spor programlarında hem haber oldu hem esprili dille de espriler de yapıldı yani kendisine.
1: Özgür Bey de ki şampiyonluk sayıları aynı diyebiliriz demiş. Benimle de aynı zaman. İsmail Hoca'nın sizinle de aynı şampiyonluk sayısı.
3: Ne Zeynep Hoca'nın kaç şampiyonluğu varmış?
1: Yok işte yok. O yüzden de aynı diyor.

0: Yani
1: Özgür Bey doğru, aynı kategoriye
0: ya bakarsınız, Turgut Düğü şampiyon yapar yani bu sene. İsmail Kartal şampiyon olamazsa evet İsmail ya Kartal'dan.
1: Bu mantıklı o zaman. Özgür Bey de yani bir takıma antrenör olabilir.
0: Yani bence de.
1: Murat Bey, Göztepe maçlarına gitmiyorum. Bir Beşiktaşlı olarak Beşiktaş Göztepe maçına gitmiştim. O zaman Rıza Çalınbay'dı antrenör. Rıza'nın sonu olmuştu. Sonra Kütahya'da büyümüş biri olarak Göztepe Tavşanlı maçına gitmiştim. Bu sefer de Göztepe küme düşmüş. Soylov'un gitmesini isteyenler Murat Hocam'a bilet ayarlasın.
0: Hocam siz gelmeyin mümkünse, hani Göztepe stadının etrafından bile çok geçmeyin. En azından hani bu sene ligde kalalım yani.
1: Bilmiyorum artık yani Göztepe, ben şey yani Stoylov'un gitmesini isteyenler Murat Hocam'a belki bir bilet ayarlayabilirler. Yine gerçekten de keyifli sohbetle programın sonuna geldik. Yine konuşamadığımız birçok konu var.
0: Evet.
1: Ali Ağa iyi başladı, 4-1'lik bir galibiyetle başladı Arnavutköy deplasmanında. Bu hafta Sparta'yı konuk edecekler. Ben yine galip geleceklerini düşünüyorum. Menemen evinde İnegöl'e mağlup oldu. Menemen de zaten işten çok iyi gitmiyordu. Takım ligden çekilmeyecekti derken de Doğan Tez Hoca ile Tolga Doğan Tez ile devam ediyorlar. Bakın neler olacak. Muş'te deplasmanında olacaklar. Onun dışında Karşıyaka Altay derbisi güzel geçsin. Derbiye yakışır bir mücadele olsun inşallah. 4-1 Buca Spor Balıkesir deplasmandan mağlup ayrıldı. Akışehir Spor'la karşılaşacaklar onlar da yine. Cumartesi günü başarılar diliyoruz. Ve Gazemir Gençlik Ortak Girişim grubu. Gazemir GOK diye görürseniz efendim, onun da açılımı Genç Ortak Girişim. Gazemir Genç Ortak Girişim tireye yıldılar. Onlar da maçlarını oynuyorlar. Onlar da evlerinde Ayvalık Gücü'nü konuk etmişler. 3-0 yenildiler. Söke deplasmanına çıkacaklar. Onlara da başarılar. Bu arada Göztepe'nin basketbolda maçları başlıyor. İstiklal'le oynayacaklar. Onlara da başarılar. Hedefimiz hoca da açıkladı. Yine menajer de açıkladı. Hedefimiz Süper Lig dedi. Bu sene bence Süper Lig gelecek. Geçtiğimiz sene biraz daha böyle hazırlanma süreciydi. Lige çıktıktan sonra Süper Lig öncesinde. Bence bu sene hedefleri Süper Lig olacak Göztepe'nin. Yine aynı Sultanlar Ligi'nde Ligi'nde mücadele ettikleri gibi. Ben Göztepe'nin de basketbolda da başarılı olacağını düşünüyorum inşallah diyelim. Onun dışında da pazar günü de bir yarım maraton koşulacak. Onu da hatırlatalım. İzmir'in kurtuluşunun 104. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek bir yarım maraton olacak. Pazar günü Cumhuriyet Meydanı Üçkuyular Cumhuriyet Meydanı arasında olacak. Yine kapatmalarda olacak. Onun da bilgisini verelim. Saat başına da geldik. Programın sonundayız. Sevgili Merşişko, kısa bir değerlendirme.
0: Filenin sultanlarını da tebrik edelim. Onu da unutmayalım. Şampiyon oldular. Artık herhalde zaten onlar şampiyonluk onlar için çok sıradan bir hale geldi.
1: Bu arada şöyle bir bilgi var bende, hani sürekli niye milli takım maçları oynanıyor, niye milli takım maçları oynanıyor diye işte biz artık hani görmek istemeyenler var, sıkıldık diyenler var, sürekli işte biz milli takım izliyoruz niye böyle diyenler var. Mesela Amerika'da lig yokmuş ama Amerika'nın milli takımı bayağı turnuvalarda da başarılı. Öyle bir sistem yani 7 ay lig aşaması, 4 ay milli takım aşaması diye böyle uluslararası turnuvalarda da işte bazı ligleri olmayan ülkeler var. Amerika'da yokmuş mesela, yeni kurulacakmış. O yüzden de böyle bir durum var ve bunda da başarılı olmak da bence bayağı iyi durumda. Bence en azından yani, bir takımımız, milli takımımız var ve kızlarımız gayet başarılılar. O yüzden
0: voleybol maçları bile zevkli yani. Hani oynanılan maçlar gerçekten.
1: Ben her gün olsun, her gün izlerim gerçekten.
0: İzlenir, kesinlikle izlenir.
1: Peki. Durum böyle.
0: Evet.
1: Sevgili Merşişko, bitirdik.
0: O zaman bitirdik. Haftaya yine aynı saatte hem Radyo Trafik İzmir'de hem de ertesi gün, cumartesi günü saat 9'da Radyo Spor'da tekrar birlikte olacağız. Sen sabah yayında olacaksın. O saatlerde hem burada hem de Radyo Spor'da yayınımız olacak.
1: Yunus Bey de orayı dinliyor.
0: Yunus Bey Radyo Spor'u dinliyor sabahları, evet.
1: Peki, çok teşekkürler. Yine birçok konuya değinmeye çalıştık. Birçok sorular, yorumlar geldi. Onların hepsini tek tek okumaya çalıştık efendim. Herkese çok teşekkürler. Yine haftaya Taraftarın Sesi olmak üzere.
0: Görüşmek üzere, hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Trafo'nun sunduğu Taraftarın Sesi sona erdi. Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz.

0: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
2: Umran Oto Ekspertiz.
3: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
2: Umran Oto Ekspertiz.
0: Radyo Spor. Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
2: Radyo Spor.
3: Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo Spor.
0: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.

0: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri. 6. Adama hoş geldiniz. Ben Burak Alaca sizlerle beraber. Her cumartesi olduğu gibi Radyo Spor'da hafta sonunun ilk gününü basketbolla açıyoruz. Herkese şimdiden mutlu sabahlar, mutlu hafta sonları diliyorum. Ümit ediyorum sevdiklerinizle, ailenizle geçirdiğiniz keyifli bir hafta sonu olur diyelim. Ve başlayalım. Hattımızda her cumartesi olduğu gibi çok kıymetli Onur Kıran var. Günaydınlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Burak, nasılsın?
0: Sesini duyduk, daha iyi olduk diyelim. Sana sormalı, her şey yolunda
1: teşekkür
0: umarım.
1: Teşekkür ederim, ben de iyiyim.
0: He, çok bir gündemimiz yine yok ama artık medya günleri vesaire çok fazla takımlardan da görüntüler gelmeye başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın medya günlerini gördük. Şimdiye kadar genel gözlemlediğin hava nasıl takımlarda? Medya günlerinde görseller, oyuncu enerjileri vesaire, ben biraz dikkat ediyorum çünkü o tarz şeylere. Genel bir heyecan var herhalde bütün takımlarda EuroLeague sezon öncesi.
1: Evet, takımlarımızda bir heyecan olduğu aşikar. Ben burada Beşiktaş'ın medya gününün biraz daha canlı ve öne çıkacak şekilde geçmesini bekliyordum. Fenerbahçe tarafındaysa net bir şekilde EuroLeague şampiyonluğu hedeflerinin vurgulanmasını bekliyordum ama dün mesela Fenerbahçe'den sorumlu, işte Fenerbahçe basketboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Ömer Onan da hedefler büyük, Türkiye'de bütün kupaların talibiyiz, EuroLeague'de de güzel basketbol oynayıp Final Four'a gitmek en büyük amacımız dedi.

0: tamam gerçekçi bir hedef ama bence Euroleague'de de şampiyonluğa talibiz dese daha güzel olabilirdi.
1: Euroleague'de de şöyle bir 2-3'ü keskin bıçak durum var. Final Four'a gittim mi zaten herkesin çok hani tam eşit olmasa da birbirine yakın şampiyonluk şansı var ya, o anlamda neyse diyebiliriz bence.
0: Evet tabii orada tek maçlar üzerinden giden bir sistem. Bu arada bir de önümüzdeki hafta Euroleague Süper Kupası oynanacak.
1: İptal olmadı değil mi?
0: Yok, dün Derya Yanlar da yaptığı açıklamada şu anda oynanacak gibi görünüyor demişti. Oynanacak gibi. Zaten bu saatten sonra da iptal olmaz herhalde artık.
1: Nasıl bir turnuva bekliyorsun? Yani çok elzem olmayan bir turnuva ama şimdi şu, bu önemli olan detay şu bana sorarsan. Oyuncular bunu ciddiye alacak mı? Takımlar bunu ciddiye alacak mı? Yoksa sadece işte gidip formaliteden mi oynayacaklar, onu merak ediyorum.
0: Peki taraftarlar bunu ciddiye alacak mı acaba? Dolacak mı salonlar?
1: Yani Dubai'de dolar herhalde ya. Orada aktivite arıyorlar. Mesela benim Ataman diye bir arkadaşım var. Buradan selamlar kendisine. Ailesi orada yaşıyor. Kendisi de bugün gece temelli oraya gidiyor. İkide uçağı vardı. Selamlar dinliyorsa. Kombini almışlar mesela Dubai basketten. Uygundu da diyor.
0: Yani ben biraz hazırlık karşılaşmalarından bir tık daha ciddi geçeceğini düşünüyorum ama çok da böyle bir normal sezon Euroleague maçı edasında da geçeceğini düşünmüyorum organizasyonun. İlerleyen yıllarda da çok sürdürülebilir olacağını ben sanmıyorum açıkçası. Tamam, güzel bir etkinlik ama mesela Dubai'de neden düzenleniyor? Dubai'nin neden burada ne işi var yani?
1: Belki önümüzdeki de Tel Aviv'de düzenlenir, bakalım şey ne denir ona bu NBA'in Avrupa oyunları var ya işte, ya da ne bileyim Çin'de maça çıkıyorlar. Euroleague'de Asya'da herhalde böyle bir tur başlattı, Orta Asya'da bilmiyorum.
0: Yani şimdi takımların hazırlık süreçlerini de yakından takip etmeye çalışıyorum. Dubai zaten ülkemizde sürdürüyor hazırlık çalışmalarını. Dün de bir Anadolu Efes'te maç yapmıştı. İnişli çıkışlı bir performans sergiliyorlar. Ben Süper Kupa'ya da çok talip olabileceklerini düşünüyorum. Diğer takımlar işi biraz daha ciddiye almazsa. Real Madrid bence çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmiyor. Dün Tenerife'yi yendiler ama özellikle savunmada işleri ciddiye alır noktada değiller şu anda. Fenerbahçe için de yine inişli çıkışlı maçlar oynadığını söyleyebiliriz hazırlık sürecinde. Yani burada Dubai'de düzenleniyor organizasyon. Dubai'de Euroleague Süper Kupası'nı alırsa şaşırmayalım.
1: Ya burada takımların ciddiye alması için ne lazım biliyor musun? Bunun geleneksel olacak bir organizasyon olduğuna emin olmaları lazım. Atıyorum bu organizasyon her sene koti garanti, banko yapılacaksa ilkini almış olmak önemli. Ama işte bu FIFA'nın FIFA Kulüpler Dünya Kupası gibi. Abi ya bu sene yapalım, sene boş ver ya. 5 sene sonra yaparız işte. 5 sene sonra yapıp sonra bir daha bakarız diye böyle saçma sapan yapmak için yapılan bir organizasyon olursa kimse ciddiye almaz bence. Ki ben öyle olacağını düşünüyorum.
0: Yani daha oynanıp oynanmayacağı bir hafta var. Kimse emin değil neredeyse.
1: Her an her şey olabilir.
0: Evet evet. Bunun yerine mesela bir sezon ortası fikstürde sıkışıklık da çok yoğun şu anda evet ama bir ara yakalayıp All-Star etkinliği yapabilseler bence daha güzel olurdu. Tadından yenmezdi.
1: Ya mesela ya da ne bileyim işte şey de çok adil olmuyor mesela, aslında Süper Kupa formatı Avrupa'nın 1 ve 2 numaralı kupalarının şampiyonları arasında oynanır. Burada atıyorum Euro Cup şampiyonuyla oynasa diyeceğim de şimdi Brest Olympiakos karşısında ne yapacak?
0: Evet gerçekten hani burada mesela son 4 yılın şampiyonları olsa mesela ilk kupa için, sonrasında belki daha farklı bir seçim yapılabilir ama daha güzel olabilirdi ama onlar biraz parayı seçti, Dubai'yi de araya almak istedi.
1: 4 yılın şampiyonlarını alsan düşünsene, Real Madrid, Olympiakos, Fenerbahçe, Panathinaikos. Dehşet.
0: Tabii bir Final Four tadında geçerdi.
1: O zaman oturur izlersin mesela. Şu an bir çok irrasyonel geldiği için bana sıcak değilim açık söyleyeyim.
0: Bir de mesela bilirsin Partizan'ın meşhur sezon öncesi turnuvaları vardır.
1: Açık alanda.
0: Açık alanda evet. O tarz bir organizasyon olsa mesela, farklılıklar olsa bence çok daha güzel olabilirdi. Partizan ev sahipliği yapsın, o tarz açık alanda bir organizasyon olsun.
1: Bu sene Beşiktaş katılacak o organizasyona biliyorsun.
0: Evet, bakalım nasıl olacak, o da merakla bekliyoruz.
1: Ya dediğim gibi yapmış olmak için yapılan organizasyonlardan biri. İnşallah bir sakatlık vesaire olmadan sporcular sağlıklı bir şekilde bu elzem olmaktan hayli uzak organizasyonu bir şekilde tamamlar. Başka da bir temennim yok organizasyonla alakalı. Tabii Fenerbahçe kazanırsa da bir hoşluk olur. Yalan yok.
0: Evet. Dün bu arada Fenerbahçe'nin medya gününde Shane Larkin'in açıklamalarında dikkat çeken bir nokta vardı. En iyi şekilde sahalara dönmek istiyorum dedi. Acaba yine bir sakatlığı mı var Shane Larkin'in?
1: Ya şöyle, Ergin Hoca mesela bildiği takımda değerlendirmedi. Burada Flynn'i tercih etmişti. Bilemedim. Bilemedim ama antrenman görüntüleri var Shane Larkin'in, takımdan ayrı çalıştığına evet. Dair bir işaret de yok.
0: Evet yani bu açıklama benim dikkatimi çekti. Hani Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkacak, ondan mı bahsediyor acaba? Bu da olabilir.
1: Ya, en iyi şekilde geri dönmekten kasıt Anadolu Efes'te sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlıklara binaen söylüyor olabilir diye düşünüyorum.
0: Olabilir evet doğru.

0: Bahçetin.
1: Onun da yeri sağlamdı. Bak Saras'ın da yeri çok sağlam gibi görünüyor şu anda ama olur mu, ne dersin?
0: Ya ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu kadro hoca kovdurursa sıkıntı var. Çünkü Avrupa piyasasında hoca kalmadı. Kimi getireceksin ki? Yani Ergin Hoca'yı bir seçenek dahilinde saymıyorum.
1: Evet.
0: Obradoviç takım buldu. Boşta kim var? Yani
1: Yok, tabii ki ben işin biraz da şaka kısmındayım.
0: Allah göstermesin diyelim.
1: Fenerbahçe ile birlikte sezonu da net bir şekilde başarılı olarak tamamlayacağını düşünüyorum. Fenerbahçe iyi bir kadro kurdu gerçekten. Bu tecrübeli oyuncularla da harmanladı durumu ama Clyburn'un ve Larkin'in biraz asker oyuncu olmayı kabul ederek sezona başlaması gerekiyor bence. Burada Wade Baldwin'in, Horton Tucker'ın liderliklerini kabul etmesi gerekiyor, özellikle bu yeni gelen isimlerin.
0: Ya yani katılırım. Bakalım nasıl bir sezon bekliyor Fenerbahçe'yi. Bunu da merakla bekliyoruz hepimiz. Birkaç mesajımız var, onlara bakalım dilersen.
1: Tabii.
0: Bakalım bakalım bakalım. Günaydın, sizden önceki yayında bant yayınıyla alakalı bir şey söylemiş dinleyicimiz. Ben bu yayını bilmediğim için şimdi mesajın devamına bakmıyorum. Çünkü ne yorum yapsam afaki kalacak. Beni tuzağa da çekebilirsiniz falan diye bir takılayım. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı'dı. Mehmet Okur'dan bahsediyorduk. Instagram'da önüme çıktı. Oğlu Barcelona baskete transfer olmuş. Real Madrid ve Barcelona'da iki basketbolcumuz oldu toplamda. Bu sayede eski milli basketbolcularımız çocuklarını İspanyol altyapılarına emanet ediyor. Neden peki sence?
1: Çünkü orada biraz daha düzenli bir sistem var. Altyapıdan gelen oyuncular genç yaşta daha net bir şekilde şans bulabiliyor ve sürdürülebilir yapılar var kulüplerde. Ülkemizde görüyoruz, maalesef sürdürülebilir yapılar yok ve altyapıdan çıkan oyuncular da şans bulamıyor. Yiğit Okur da, Yiğit Mehmet Okur hatta oyuncunun adı, 16 yaşında henüz. Bence çok kıymetli bir oyuncu olacak ileride milli takımımız için de. Orada bence kendini gösterecektir ilerleyen yıllarda.
0: İnşallah güzel bir Barcelona dönemi olur kendisi için de. Buradan başarılar dileyelim. Ayrıca mesajda diyor ki, bununla birlikte dün çok konuşmuştuk. Basketbolcular emekli olunca bütün her şeyden önce elini eteğini çekiyor ve ortadan kayboluyorlar. Ersan İlyasova nerede? Ömer Aşık nerede? Bu arada bazen NBA yapan basketbolcularımızın bir anda tabiri caizse vizyonsuzluk yaparak oradan bir anda lige geri dönmesi bana çok saçma geliyor. Özellikle Furkan Korkmaz ve Furkan Aldemir bu anlamda dikkatimi çeken örneklerdi demiş.
1: Furkan Aldemir zaten hücum potansiyeli sınırlı bir oyuncuydu. Savunmasıyla biraz daha yüksek seviyelerde tutunan bir oyuncuydu ki şu anda da yanılmıyorsam bu basketbol oyuncularının kurduğu federasyonda, o kendi arasında kurduğu federasyonda yöneticilik yapıyor. Ya önemli bir karakterdi ama NBA'de tutunabilecek hücum potansiyeline bence sahip değildi. Tam bir Euroleague oyuncusuydu. Döndü. Daçka'da da en son yanılmıyorsam forma giydi. Furkan Korkmaz cephesinden bakacak olursak çok yetenekli ama o sürekliliği sağlayamayan bir oyuncuydu bence. Yeteneklerine biraz da ihanet eden isimlerden birisidir bana kalırsa.
0: Hala saygılar hepsi geçerli kendisi hakkında bu arada.
1: Evet. Çok daha iyi yerlerde olmasını isterdik. Şimdi belki kariyeri açısından son bir Euroleague şansı var önünde. Yani beklenmedik bir anda yeniden Euroleague arenasında bulacak kendini. Umarız iyi değerlendirir.
0: Öyle temenni ediyoruz. Bu arada şey de enteresan. Hakikaten NBA'de kariyerini tamamlayan oyuncularımız da işte Ersan İlyasova olsun, Ömer Aşık olsun. Hepsi elini eteğini çekti. Ne basketbolun içindeler ne basının önündeler. Yani enteresan.
1: Evet. Bir de Ersan İlyasova'nın, yanılmıyorsam, çok şu anda gündemde değil tabii ki ama kariyerin ilk yıllarında gündemdeydi. Bir yaş olayı vardı. Hatırlar mısın? Yaş küçültme.
0: Evet. 20-21 yaşına gelip 16 yaşına küçülttürdükleri söyleniyordu o dönem.
1: Evet, o da garip bir olay gerçekten.
0: Doğru mudur bilmiyorum ama değildir de diyemezsin. Burası en yani Türkiye her şey olmuş olabilir.
1: E tabii çok eski bir konu olduğu için çok hakim değiliz şu anda. Belki 25 yıl önceki konu ama tabii o da öyle bir olaydı yani.
0: Ya bir de bu resmi olarak açıklanmayacak bir şey hiçbir zaman. Yani aklımızın hep bir köşesinde ama kesinlikle olma ihtimalini ben çok zayıf gördüğümü söyleyemeyeceğim.
1: Evet, belki ileride bir kitap falan yazarsa Ersen Yasova buna da değinebilir.
0: Bu meşhur bir film repliği vardı ya, olmuştur kavgada olur diye. Olmuştur bence.
1: Öyle olabilir diyelim.
0: Devam ediyorum. Ömer Aşık'tan da çok uzun süredir hiç ses soluk yok. İnşallah hepsinin keyifleri yerindedir. Emeklilik döneminde güzel bir hayat geçiriyorlardır. Vedat abiye soruyorum, aramız var mı? Mesajlarımız geliyor çünkü. Bir kısa aramız varmış. İstersen oraya gidelim, sonrasında devam edelim.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam.
4: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
5: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
6: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam edelim. Bir son dakika verelim, sonra yine sevgili Onur Kıran'la mesajlara dönerim. Fenerbahçe futbol direktörü Oğuz Çetin'e Samandıra'da antrenman girişi bir taraftar imza alırken daha doğrusu imza isterken sorulan soruya Aykut Kocaman düzeltiyorum. İsmail Kartal'la alakalı bir cevap vermiş Oğuz Çetin. Son dakika bilgi geçiliyor. Her şey yolunda, hocamız dünden itibaren tekrardan Samandıra'da diye de bir not düşmüş. Bu süreç için bir yorumunu alayım mı çok kısa arzu edersen?
7: İsmail Kartal Fenerbahçe'nin önemli değerlerinden birisi. Ben bir Fenerbahçeli olarak hani teknik taktik bir yana duygusal olarak olaya baktığımda İsmail Kartal'ın takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. Kalacaktır da öyle de görünüyor süreç. Fenerbahçe'de bu yönde açıklamasını yaptı zaten.
6: Fenerbahçe ile alakalı bazı detaylar gerçekten Hollywood senaryosu gibi. Mesela dün bir arkadaşım atmış. Roma maçında bir tane pankart açmışlar. Frankenstein temalı. Biliyorsun Frankenstein'da da şey vardır mesela, kendisini yaratan doktoru hikayede, filmde öldürür bir noktada. Şimdi Fenerbahçe'nin bu pankartın açıldığı maçtan sonra kendi teknik direktörüne bir taraftarın pet şişi atması, sonunda yaşanan o kaotik süreç falan hakikaten bir Hollywood senaryosu gibi ya. Fenerbahçe'nin ilginç bir ekosistemi var. Hayretle izliyorum her seferinde.
7: Evet, ama burada tabii ki azınlık olan grupları da engelleyemezsiniz.
6: Kesinlikle.
7: İnsanlar bireysel olarak bazı şeyler yapabiliyor maalesef. Bunu genele de yaymamak gerekir. Ki Fenerbahçe'nin ben 1-6-1'de 8 numarayla oynaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle lig maçlarında. Hatta zaman zaman işte bak Beşiktaş nasıl 2 tane 10 numarayla oynuyor cesur bir şekilde. Fenerbahçe'nin de buna dönebileceğini, ki İsmail Kartal'ın da dönmek isteyeceğini düşünüyorum. Hatırla o Şimanski, Fred, İsmail orta sahasının nasıl bir baskı yaptığını. Şu anda bunu yapamıyor Fenerbahçe. Evet, iyi defansif orta sahalar var. Kante gibi bir dünya yıldızı var ama Fenerbahçe'nin istediği orta saha hattı bu değil bence.
6: Bence materyal eksikliği var mesela. Ben daha önce geçen YouTube'da çektiğim bir videoda da söyledim. Fenerbahçe'de 10 numara olarak sadece Asensio var. 8 numara da hiç yok. Bence hep 6-6.5 profilli oyuncular var.
7: Evet, Fred bu takımda kalmalı tabii ki şartlar ve Fred'in de gitmek istemesi süreci değiştirdi ama yabancı kuralı zaten en büyük etken. Fakat Fred bu takımda kalsaydı yeniden Fenerbahçe kariyeri canlanabilirdi diye düşünüyorum. Ki şu anda gittiği Atletico Mineiro'da zaman zaman böyle sağ iç gibi oynuyor. Tam 8 numara gibi de oynamıyor Fred.
6: Ya Brezilya liginde hocaların ve takımların böyle fanteziler yaptığını çok sık görüyoruz ama ya. Mesela Atletico Madrid'de Juan Fran Sao Paulo'ya gittiğinde ya da Flamengo mu 10 numara oynadı mesela, sağ bek adam.
7: Bir de kariyerinin artık son bölümüne geldiği için bazı oyuncular oralardan daha çok verim alınabilir, enerjisini daha iyi bir şekilde kullanabilir diye düşünülüyor olabilir. Anderson Talisca da harika bir gol atmış.
6: Topuyla inanılmaz bir gol atmış. Yani görenlerin biraz canı sıkılmıştır diye düşünüyorum.
7: Evet, içimizde kaldı biraz.
6: Bu arada Vedat abi bilgi geçti. Mesela Al İttihat'ta da En-Nesyri dün 2 tane atmış.
7: Atsın, o önemli değil çok da bence.
6: Onunla alakalı bir şey içinizde okta kalmadı herhalde.
7: Yok yok, yeterli.
6: Doğru söylüyorsun. Geri dönüp baktığında makul bir cevap. Onur Bey Bahsin Kompedan'ı bir 3 maç verebilir mi demiş Özgür Meriç.
7: Yayınımızın sonuna doğru istersen konuşuruz.
6: Olur, orada topu sana bırakırım. Manisa'dan Yenal Bey yazmış. Tokyo Drift gözleme görseli var şu an. 3 tane yapılı araba, arkada LED panolu bir gözlemeci. Selam Burak, yorma kendini, Dubai falan hikaye. Japonya seni bekliyor. Krediyi çek, kuponla katla, sonra benim IBAN'a at. Sonra benden haber bekle. 2 veya 3 yıla kadar geri dönüş yaparım demiş. İyi hafta sonları demiş Manisa'dan Yenal Bey.

0: Bana köprü satacak galiba, öyle anladım.
1: Şimdi Manisa deyince ben de bir güncel gelişmeye değinmek istiyorum. Yanılmıyorsam dün belli olan bir gelişme. Biliyorsun Manisa basket takımının şirket sahibi olması nedeniyle Körfez Basket olarak ismi değişmişti ve taşınmıştı takım. Şimdi bu sahibi olduğu şirket isim sponsorluğundan da çekilmiş. Takımın ismi Biotekno Körfez Basket olmuş. Bu şirket aldı takımı taşıdı. Şimdi haklarından da vazgeçebilir gibi görünüyor. Gerçekten garip bir durum.
0: Ben anlamıyorum ya, burada finansal sıkıntılar mı oluyor ya da gelecek sene genel spor vergi düzeni değişeceği için muhtemelen hani biliyorsun bu spor kulüpleri spora yaptığı harcamaları vergiden düşebiliyor vesaire, bir kısmını cashback alabiliyor şeyden ötürü, yine yatırım yapsın diye falan. Muhtemelen oradaki statü değişeceği için firmalar biraz daha artık yavaş yavaş elini eteğini çekiyor olabilir.
1: Yani garip bir olay gerçekten. Körfez Basket de şu anki kadrosu itibariyle bence maalesef alt sıralarda mücadele edecek gibi görünen takımlardan birisi ligimizde.
0: Geldiği gibi gidebilir, o görüntü var.
1: Öyle görünüyor bence de. Ve Karşıyaka da bu arada mesela maddi anlamda her ne kadar hala krizin içerisinde olsa da 725 bin dolarlık da bir dosyayı, önemli bir dosyayı kapattı ve biraz daha en azından bu külfetlerin altından yavaş yavaş kalkabilecek durumda olduğunu gösterdi. O da önemli. Karşıyaka'nın bu atılımları yapması, yeniden canlanmaya çalışması da önemli. Karşıyaka sanki oralardan kurtulabilecek hamleleri bence yapacak sezon başlamadan.
0: Vernon Carey'nin galiba bir ödemesini yaptılar bildiğim kadarıyla.
1: Evet ve hala dosyalar da var. Ama şu anda şimdilik FIBA'daki transfer yasağı kaldırılmış durumda. Ama yarın geliyor, öbür gün kalkıyor, öbür gün geliyor, sonraki gün kalkıyor. Maalesef pek çok dosya var.
0: Bu arada orada da son günlerde iyi transferler görüyoruz Karşıyaka tarafında. Ligde kalmaya yönelik işte Steven Enoch'tan bahsetmiştim. Brian T. Weber, daha önce Büyükçekmece'den tanıdığımız bir oyuncu geldi. Yine Xavier Mumford, daha önce benim Euro Cup'ta izlediğim bir oyuncuydu. Hapoel Tel Aviv formasıyla geçen sene de Unix'teydi vesaire. Deneyimli oyuncular da geldi.
1: Evet, önemli takviyeler yapıyorlar. Yani ligde kalabilecek takımı bence kuracaklar. Birkaç takviye daha, yeni bir transfer yasağı gelmezse, gelirse hızlı şekilde kaldırabilirlerse birkaç takviye daha bu takımı ligde tutabilir. Tabii koç anlamında
0: çok kötü.
1: Bilmiyorum, çok evet, biraz sorun var gibi.
0: Biraz açık konuştum ama yani bir de tabii bu kurulan yabancı rotasyonun ödemeleri sağlıklı bir şekilde yapabilecek mi?
1: Tabii o da önemli. Markovic'in oyuncular üzerinde ne kadar hakimiyet kurabileceği ve istediği basketbolu oynatabileceği önemli. Sezon içerisinde ayrılıkların olmaması bu takımı ligde tutabilir gibi geliyor bana. İşte ince bunu hissediyorum gerçekten.
0: Ya bu sene şeyi görüyorum mesela, Steven Enoch'a bir şey demiyorum. Double double'a yakın bir sezon performansı olabilir tüm sezonu tamamlarsa. Brian T. Weber zaten iki yönlü bir oyuncu. İyi de bir lider olduğunu düşünüyorum ama Xavier Mumford'un böyle bir 15 sayı üzeri ortalama tutturduğunu görebiliyorum karşıya kadar şu an.
1: Ve zaten daha rotasyonla da oynanacak gibi.
0: Yani koç tercihi biraz burada senin dediğin gibi offside, onun haricinde de işte ödemelerin düzenliliği biraz önemli olacak.
1: Evet. Yavuz Gültekin'e de değinmemiz lazım bu arada. Karşıyaka'nın hani taraftarı olarak büyüyen bir insan. Sonrasında şu anda bence yuvasına gelmiş durumda. Onun da muhtemelen kaptan olacaktır. Vereceği liderlik katkısı yerli oyuncu olarak çok önemli.
0: Bakalım, Karşıyaka ümit ediyorum kalıcı olabilir. Yani ligde İzmir takımı, gerçi hala Petkim var ama Karşıyaka'nın varlığı önemli ya.
1: Petkim evet, İzmir takımı ama şehrin de gerçekten çok uzağında bu arada.
0: Şehrin uzağında benim de bildiğim kadarıyla ve tabii Karşıyaka gibi, Göztepe gibi ciddi bir seyirci kitlesine sahip değil.
1: Evet, güzel küçük bir salonu var Petkim'in. Bazen yoğun atmosfer oluşturabiliyorlar ama Karşıyaka atmosferi oluşturmak tabii ki onlar adına çok yakın değil.
0: Ya basketbol anlamında Karşıyaka'nın oluşturduğu atmosferi oluşturacak çok İstanbul takımları için bile çok zor, öyle söyleyeyim.
1: Ki biz Karşıyaka taraftarının salona sığmadığından, yeni salon gerektiğinden hep bahsediyorduk. Takımın ya Avrupa kupalarında öyle ya da böyle işte basketbol şampiyonlar liginde, FIBA Euro Cup'ta şampiyonluklara mücadele eder noktadan şimdi son nefeste, son saniyede hatta kümede kalma noktasına gelmesi bizleri de üzüyor.
0: Ya üzücü, inşallah bir isim sponsoru bulunabilir. Burada ligimizden yine böyle şehir takımlarından, camia takımlarından birinin isim sponsorluğu konusunda son düzeye geldiğini iki gün evvel öğrendim. Kulüpten başkanla konuşup, onu da ben zaten birkaç gün açıklanır diye tahmin ediyorum. O da iyi bir gelişme olacak bu arada. İsim vermeyeyim ama.
1: Ya ben tahmin ettim, yayından sonra sana sorarım.
0: Ya doğru tahmin ettiğini düşünüyorum ama tabii ki yayından sonra detaylı konuşuruz. Selamlar, iyi programlar. Gaziantep'ten Orkan ben. Dün Anadolu Efes'in Dubai ile hazırlık maçı vardı. Eksikler var mıydı? Sakatlıklar hakkında bilgi verebilir misiniz demiş.
1: Şimdi benim bu

0: karşılaşmada anlamadığım nokta Dario Saric bir hazırlık maçı bu. 35 dakika sahada kaldı. Yani neden farklı şeyler denenmiyor da 35 dakika Saric sahada tutuluyor? Maç kaybedildi zaten ki daha farklı kaybedilse ne olurdu? Ki Saric etkili bir performans ortaya koydu. Mike James'in istatistik kağıdına baktığımızda maçı izleme fırsatı bulmadım. 5'te 0 ile üçlük attığını görüyoruz.
1: Günündeymiş
0: Mike
1: yine.
0: James beklenen bir performans. Hazırlık maçında olsun bunlar. Normal sezon maçlarında olmasın. Bunun dışında çok da dikkat çeken bir nokta yok bana kalırsa.
1: Ya Saric'in de son yıllarda sakatlıktan muzdarip olup çok maç kaçırdığını düşününce hazırlık maçında 35 dakika sahaya atmak, ki Dubai fizikselle bir takım, neden ki acaba? Gerçekten merak ettim. Başka hiç seçenek mi yoktu mesela?
0: Yani mesela Burakcan Yıldızlı 4 dakika oyunda kalmış. Burakcan Yıldızlı bir 10 dakika kalabilirdi. Bir hazırlık maçı. O da değinebilirdi ki Anadolu Efes'in kaptanı şu anda aslında.
1: O da bana ilginç geliyor bu arada. Yani bugün hiç süre almadan kaptan olmak da garip. Hani takımın içindeki altyapıdan çıkması, belki ruhani lider falan, ama yabancı oyuncularla falan da hani çok böyle takımı çekip çevirecek yönde bir ilişkisi olduğunu ben pek zannetmiyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum?
0: Tabii pek çok basketbol sever de mesela Burakcan Yıldızlı'nın Anadolu Efes kaptanı değil, oyuncusu olduğunu dahi bilmeyebilir, hakim olmayabilir konuya.
1: Ya Doğuş Balbay öyle değildi mesela. Doğuş Balbay hiç oynamadığında bile bench'te bir ağırlığını hissederdin. Oyuna girdiğinde
0: Tabii.
1: savunma yapardı, takıma bir enerji verirdi. Bir hani örnek teşkil ederdi, ama bu şu an bence öyle bir durum yok. Yani bu da mesela bence takımın kötü gitmesindeki nedenlerden biri olabilir.
0: Evet, soyunma odası liderliği de bence şart. Doğuş Balbay milli takımda da bunu çok iyi yapıyordu. Oynamasa bile oralarda oluyordu ve bir liderlik ediyordu takıma.
1: Doğuş Balbay bence amiraldi. O yüzden
0: evet.
1: Çok iyi bir örnek. Ama şu an aynı şeyi Burakcan Yıldız'dan aldıklarını söylemek çok mümkün değil.
0: Maalesef. Yerli oyuncularına baktığımızdan dolayı Efes'in işte Erkan Yılmaz dikkat çekiyor. O da yine kaptanlardan birisi olarak bu sezon formayı giyecek Anadolu Efes'te. Ve Burakcan Yıldız mesela Şehmuz Azer'in gitmesi de bence bir güç kaybıdır yerli rotasyon için.
1: Ha bir de şunu söyleyeceğim, bence yerli oyuncu, kaptan yerli oyuncu olmak zorunda mı ya? Yani bu konuda en tırnak içerisinde faşist ülke Sırbistan'da bile Partizan'ın kaptanı Kevin Panther'dı mesela bundan birkaç sene önce. Yani onlarda da ilk olmuştu, ama bu konuda biraz daha açık bir görüşe sahip olmamız gerekiyor bence.
0: Tabii Burakcan Yıldız'ı işte bir de altyapıdan çıkma bir oyuncu olduğu için, gidip geldiği için belki o şekilde bir onuru etmek de oyuncuya olabilir. Kulüp gelenekleri açısından da Anadolu Efes böyle şeylere bence önem veren bir camia. Ki Ergin Ataman'ın mütevelli heyeti üyesi yapmalarından da bunu anlayabiliriz. Bunlar kıymetli tabii ki, ama yabancı oyuncu da gayet net bir şekilde kaptan olabilir. Mike James hariç mi? Dahil mi?
1: Yok. Biraz maalesef olsun. Mesela Bobo varken Bobo olabilirdi. Fenerbahçe'de mesela Melli'nin net suretli olabileceğini düşünüyorum gibi, bu tarz örnekler. Ya da ne bileyim, kalsaydı Beşiktaş'ta Matthews olabilirdi mesela.
0: Mesela Sarper David Mutaf hakkındaki düşüncelerin nelerdir? O da Gran Canaria'da genç yaşta boy gösterme fırsatı buldu. İşte İspanya Ligi'ne giden genç isimlerden bahsediyoruz. Ama bir türlü kariyerde beklenen noktaya ulaşmayacak gibi.
1: Bence burada Bursaspor'dan sonra bir de Euro Cup basamağı yapabilirdi. Hani Euro Lig'e zıplamadan biraz da bir üst, hani en üst klasmana çıkmadan bir orta klasmanda da kendini test edebilirdi. Ne bileyim, Bahçeşehir gibi, Beşiktaş gibi, Telekom gibi. Bence böyle fırsat gelirse tabii ki kimse reddetmez. Kararını sorgulamıyorum, ama biraz da kendine zaman tanıyabilirdi bence.
0: Boynuz kulağa geçer mi? Can Maksim Mutafa abisini geçebilir mi sence kariyer olarak?
1: Bence bundan sonraki takımda bir Şehmuz Azer Bahçeşehir Koleji etkisi olabilir. Geçmesini bekliyorum. Bence
0: yetenekli
1: gayet,
0: de bir oyuncu.
1: Bence gayet yetenekli.
0: Biraz, evet, tecrübeye ihtiyacı var. Biraz yetenekli bir oyuncu, evet.
1: Katılırım. Kısa bir reklamımız varmış. Dilersen son reklam, ona gidelim, sonra devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek. Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Umran Oto Ekspertiz.
4: kartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest

0: lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
4: Evet, 6. Adam'da kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Devam edelim hazırsan.
5: Tabii ki.
4: Beşiktaş'ın Euroleague için yapılan transferleriniz nasıl buluyorsunuz? Bunu ben çok değerlendirdim programda. Bir de sana sorayım. Bir de Madis Sissoko'nun bir durumu var. Karaciğer rahatsızlığından ötürü kontratı donduruldu. O ayrı bir detay. Bir uzun transferi de yapılacak yani 2 numara haricinde. Bu bilgileri de ortaya atmış olayım. Dediğim gibi daha dün 3-4 kere değerlendirdim Beşiktaş kadrosunu. Topu sana atayım burada.
5: Ben Euroleague için çok tecrübesiz buluyorum. İlk senesinde mücadele edecek bir takımın hedefinin play-in olması gerektiğini düşünüyorum. Buralarda kalıcı olabilmek adına doğrudan play-off yapması da gerek aslında Beşiktaş'ın, ama bu kadronun aşağı sıralardan çok kurtulabilecek potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Sissoko'nun sözleşmesi donduruldu. Şöyle bir bilgi paylaşayım ben seninle bir de. Ömer Yurtseven de menajerini değiştirdi. Farklı bir Türkiye kaynaklı menajerlik şirketiyle anlaştı. Beşiktaş ve Anadolu Efes'in de Ömer Yurtseven için gündemde olduğu söylentileri var.
4: Yani Anadolu Efes'te Papayanis dönecekse Kai Jones ve Bruno Fernando ile orada daha az enzem olabilir. Beşiktaş için iyi bir hamle olur ama.
5: Yani Beşiktaş'ta şimdi Sissoko'nun da muhtemelen olmamasıyla birlikte pivot rotasyonu biraz sıkıntılı bir noktaya gelecek. Wenyen Gabriel'in ben hücum noktasında çok verimli olabileceğini düşünmüyorum. Antezis için de tam tersi savunma noktasında çok verimli olabileceğini düşünmüyorum. Ömer tam olarak bu oyuncuların arasında dengeyi kurabilecek bir oyuncu bence. Milli takımda da önemli performanslar gösteriyor. Orta mesafe şutunu da geliştirmiş durumda son dönemde. Ben bir şans verilebileceğini düşünüyorum. Ömer'in yerinde olsam Efes yerine Beşiktaş'a gidip kendimi gösterebilmeyi de tercih ederim.
4: Bu arada geçen sene Mursiya'da izlediğimiz David DeJulius'la biliyorsun çok ikili oyun vesaire uzunu kullanmayı seven bir oyuncu olduğu için Ömer Faruk Gürtel'in iyi bir sezon da geçirebilir sanki.
5: Evet, burada Devin Dotson ve DeJulius sanki Euroleague'deki ana guard rotasyonunu oluşturacak parçalar olacak. İkisi de ikili oyunlarda bence Ömer'le verimli olabilir. Scottie Bibeck'in performansını da ben merak ediyorum açıkçası. Nasıl geri dönecek basketbola ki geçtiğimiz sezon zaten uzun bir süre işte takımsız devam etmişti. Öncesinde bir sakatlık süreci vardı. Neredeyse 2-2,5 senedir basketboldan uzak kalmış bir oyuncudan söz ediyoruz. Onun dönüşü de ya böyle bir transfere gitmesi Euroleague'de ilk sezonuna çıkacak takımın riskli bence.
4: Ya inşallah şu anki durumu şeydir. Arok'taki Carlos vardı ya, kafeste getirmişlerdi. 6 aydır top yüzü görmedi diye kafesi parçalamaya çalışıyordu. İnşallah hani genel haleti rüyesi durumu odur Scottie Bibeck'in. Benzeri bir şey bilir. Aynen. Öyleyse iyi. Aksi takdirde de tabii hayal kırıklığı olma ihtimali var.
5: İnşallah. Çok sanmıyorum.
4: Devam edelim. Ben o hikayeyi yazmıştım daha önce Ersan İlyas Hava ile ilgili. Durumu demiş Mert Yazıcı. Bu yaş küçültme mevzu, aynen. Devam edelim. Selamlar 6. Adam. Ben Sercan. Furkan Korkmaz eşittir Emre Mor diyebilir miyiz? İlginç bir mesaj.
5: Bence Emre Mor'un futbolda olan yetenekleri, Furkan Korkmaz evet çok yetenekli bir oyuncuydu ama basketbol olan yeteneklerinden Furkan'ın daha fazla.
4: Emre Mor garip bir oyuncuydu.
5: Evet. Ki şu anda da mesela Nijmegen'de yine bir Şampiyonlar Ligi playoff'unda elenmiş olsa da önemli bir takımda forma şansı bulabiliyor.
4: Olympiakos falan elediler bir de Şampiyonlar Ligi playoff'ta.
5: Ki Emre Mor atmıştı golü uzatmada.
4: Evet, enteresan. Emre Mor'da dürtüsel olarak futbol becerileri var ama fiziksel olarak desteklenmemiş. İşte o da bir yerden patlıyor.
5: Tabii çok sevdiğimiz bir başka isim de var Nijmegen'de. Duşan Tadić.
4: Duşan Tadić orada. Başka kim vardı? Nijmegen'de yine Ahmetcan Kaplan da galiba. Onu da bonservisine aldılar.
5: Evet, Çeli var. Eski Kayseri sporlu.
4: En son Antwerp'te oynuyordu galiba. O da çok ilginç bir oyuncu. Bak, İsrail'de oynarken, Antwerp'te oynarken 35'inden sonra gol makinesine dönüşmüş bir orta saha oyuncusu.
5: Ki daha önce de Nijmegen'de yine etkili işler yapmıştı. Gitti geldi. Geçtiğim sezonda yanılmıyorsam Nijmegen'deydi yine. Öncesinde bir Antwerp macerası var sanırım. Çok önemli bir oyuncu o seviyeler için.
4: Yani dediğim gibi özellikle İsrail döneminde falan hatırladığım kadarıyla ki Antwerp'te de öyle. Bir orta saha oyuncusu için çok şişkin gol istatistikleri var. Her sene 15'in üzerine gol atıyor.
5: Evet. Ya gerçekten çok da yetenekli bir oyuncu. Yani çalım yeteneği de bence üst düzey. Burada mesela değinmek istediğim, madem futbola girdik, bir isim daha var. Tam Fenerbahçe'ye ben çok yakıştırıyordum. Dion Belio. Dinamo Zagreb'in gol makinesi. Müthiş bir yetenek bana kalırsa, tam komple bir forvet.
4: Burada bizimkiler artık çok şey yapmıyor. Deneysel transferler görmüyoruz ya da ne bileyim yatırım transferi çok fazla görmüyoruz.
5: Evet, ben burada hani Fenerbahçe'de mesela Lukaku'nun da sezon içerisinde verim sağlayabileceğini düşünüyorum. Çok da iyi karakterli bir insan bana kalırsa.
4: Yani bakalım, fizik olarak hazır değil ama ya. Bir de hani Lukaku'nun sakatlığı kronik değil ama şöyle bir tehlike var. Hani 100 kilonun üzerinde olduğu söyleniyor. Bütün oyunu fizikselliğe dayanan 100 kilonun üzerinde bir oyuncunun onu sürdürmesi çok kolay değil sağlıklı bir şekilde. Hele ki 30 yaşından sonra.
5: Yani şöyle bir pas hatası var son oynanan karşılaşmada, Roma maçında. Greenwood oyuna küsüyor. Bunu görüyor Lukaku. Hemen işte Greenwood'un da biraz gönlünü alabilmek için Greenwood küsmüş ve ileride kalmışken geriye koşuyor. Greenwood'un yapması gereken presi yapıyor. Sonrasında özür diliyor. Hadi oyuna dahil ol artık diyor. Ya bunları yapabilmesi bu kariyerde bir oyuncunun bence çok kıymetli.
4: Ya takım içinde olumlu bir hava katıyorsa bu bence de kıymetli. Fenerbahçe'nin en çok ihtiyacı olan şeylerden biri bu zaten.
5: Tabii 2-3 hafta gol atamazsa ama maalesef çok tepki çekecektir.
4: Ya şimdi burada Trabzonspor tarafında Salah, Beşiktaş tarafında Vlahovic falan skor bularak biraz daha hızlı başladığı için göze batmaya başlayacaktır, evet.
5: Evet evet, bu arada Salah da gerçekten çok etkili bir giriş yaptı ligimize.
4: Dün Trossard da sonunda attı, çok mutlu olduk.
5: Ama bunlar kumaşı kaliteli oyuncular zaten, bir yerde farklarını hissettirecekler.
4: Yani katılıyorum. Bakalım. Kolay gelsin. Madis Soko'nun yerine transfer yapılacak mı? Yeni açtım az evvel bahsettiyseniz. Kusura bakmayın demiş. Evet, Dušan Olimpijević uzun rotasyonuna bir transfer yapılacağını dün resmi olarak açıkladı basın gününde.
5: Ben bir Ömer Yurtseven transferi bekliyorum açıkçası.
4: Çok iyi olur. Çok iyi olur bence. Burak Bey, Anderson Talisca'nın attığı gol. Eğer Cazire'de değil El Nasır'da... Anderson Taşkan attığı gol, Cazire'de değil El Nasır'da attığı gol. Yo, yeni değil mi ya? Sarı forma var ama Al Cazire forması. El Nasır'da olsa...
5: Ben de yeni attı diye biliyorum. Bir tekrar kontrol... bir araştırırız.
4: Evet. Kontrol edeceğim şimdi hemen. Yenidir herhalde ya. Ya bizi yoksa...
5: Yok, yeni. Evet, yeni.
4: Tekliyorlar mı?
5: Yok, yeni Al Cazire'de atmış.
4: Bakalım, evet. Ha, forma sarı diye muhtemelen Al Nasır'la karıştırılıyor da yazı fontu falan farklı ya. Logo da
5: evet, Al Cazire'de atmış.
4: Valla enteresan. Onu da gittikten sonra sürekli eski sevgili gibi laf çarpıtmaları. Yani ne bileyim. Orhan Gencebay gibi işte. Beni kirli bir beni bir mendil gibi kullanıp atamazsınız. Ağlatıp da gülene yazıklar olsun. İşte derbi bitiyor, Fenerbahçe'ye laf çarpıtıyor falan. Yani burada bu kadar duygusal bağlar kurduğunu ben hiç hissetmemiştim Talişkan'ı, şaşkınım.
5: Ama kalmak istiyordu Fenerbahçe'de ve Fenerbahçe'nin de bence ona gerçekten de ihtiyacı vardı.
4: Onu Beşiktaş maçında gördük bence de.
5: Yani maalesef.
4: Burak Bey, Fenerbahçeliyiz, tek hedef var Euroleague şampiyonluğu demiş Özgür Meriç.
5: Öncelikli olarak yönetim zaten hedefi Final Four olarak koymuş durumda. Şimdi Final Four'dan sonra da bir adım adım bakmak gerek tabii ki. Hedefimiz Euroleague şampiyonluğu, evet. Efes için de umarım hedef Euroleague şampiyonluğudur ama kadroya baktığımızda playoff yapsa mesela Anadolu Efes bu kadroyla, ben başarı olarak görüyorum.
4: Şu an çok o ışık yok tabii. Çayırova'dan Can, İspanya ABD maçı keyif için izlenir değil mi demiş. Kadınlarda Dünya Şampiyonası, evet, yarı final.
5: İspanya eski gücünde değil. Burada Amerika'nın da işte Stewart özellikle WNBA oyuncularına sahip kadrosuyla ben farklı bir şekilde galip geleceğini düşünüyorum. Burada hani bir tahmin de vermiş olayım, az önce dinleyicimiz de istemişti. 20.5 handikaptan Amerika'nın kazanacağını düşünüyorum. Bir de Fransa-Almanya yarı final karşılaşması var yine Kadınlar Dünya Kupası'nda. Almanya burada ev sahibi ülke konumunda ama güçlü bir kadrosu yok onların da. Belçika'yı sürpriz bir şekilde mağlup ederek yarı final biletini aldılar ama Fransa da gerçekten hiç vites küçültmeden buraya kadar geldi. Fransa'dan net bir galibiyet bekliyorum orada da. 12 sayılık bir fark oluşacağı görüşündeyim.
4: Belçika çok iyi takım. Benim gözlemim oldu bu turnuva üzerinde.
5: Ama eğlendiler.
4: O da enteresan. Ama kadroya bakıyorsun, şu an Avrupa'nın en iyi oyuncuları orada mesela. Hani Avrupalı olanlardan bahsediyorum. Amerikalılardan, evet, değil elbette.
5: Evet. Emma Meseman başta olmak üzere gerçekten bir yıldızlar geçidi var orada. Ve çok da tempolu bir basketbol oynuyorlar. İyi bir takımlar.
4: Erkek basketboluna neden hiç tesir yok peki Belçika'daki bu durumu sence?
5: Ya aslında bir ara özellikle işte Jile'nin olduğu Belçika kadrosunda bir yükseliş yaşanır gibiydi. Fakat sonrasında devamı gelmedi. Jonathan Tabu mesela devşirme oyuncu olarak orada oynuyordu.

0: yakalamaya çalıştılar ama aslında yatırımlar yaptılar, atılımlar yaptılar ama yakalayamadılar maalesef.
1: Jile Valencia'da oynuyordu hatırladığım kadarıyla. Şu anda da bir Blayenberg var herhalde, yine Avrupa'da geçerli olabilecek.
0: Yani çok söz geçirebilecek oyunculara sahip değiller.
1: Enteresan. Enteresan. Hiç gelişmemiş olması ki hani futbolda, kadın basketbolda bu kadar yatırımları olan başarılı bir ülkenin basketbolda, erkek basketbol tarafında bu kadar tutuk kalması enteresan sahiden.
0: Küçük bir İspanyalar neredeyse spor anlamında yani. Burada yetenekli oyunculara da sahipler, iyi yönetimlere de sahipler. Erkek basketbolunu bir kenara koyacak olursak.
1: Evet, katılırım. Burak Bey günaydın, iyi yayınlar. Ben Yalova'dan Harun. Aranızda konuşmayın, biz de sizi dinliyoruz. Bizimle de paylaşın demiş. Yani bu sponsorluk mevzuyla alakalı şöyle, yani o kulübü müşkül durumda bırakmamak adına önümüzdeki haftalarda sevgili başkan buraya katılırsa, kendisi açıklasa daha şık olur ya da resmi açıklama gelirse diye. Hani kimsenin işini zorlaştırmayalım ya da beklenti yaratmayalım. Hayat bu, ne olacağı belli olmaz. Devam edin. Buradan selamlar bu arada Harun Bey'e. Tamamen tarafsız ve naifçe bir soru soruyorum. Dubai basketbolda yerli basketbolcu yok bildiğim kadarıyla. Ya Birleşik Arap Emirlikleri ülke basketboluna faydası ne olur Euroleague'in diye sormuş Manisa'dan Yenal Bey. Güzel bir soru.
0: Ya belki işte sporu sevdirebilir. Bunun dışında maddi olarak işte taraftarları çekip orada farklı bir gelir kalemi yaratabilir. Takımın kadrosuna baktığımızda da Canan Musa, Eli Okobo, Clement Prepelic, Yaron Blossom Game, bunlar değerli oyuncular bana kalırsa, ama dediği gibi işte yerli oyuncu yanılmıyorsam bence de yok.
1: Prepelic hala duruyor mu ya?
0: Evet, Prepelic. Ya bence çok da kıymetli bir oyuncuydu. O da yine yeteneklerini kariyeri boyunca istediği seviyede yansıtamayan oyunculardan birisi oldu. Artık kariyerinin son dönemine geliyor o da. 35-36 yaşlarında neredeyse. Bir Valencia dönemi bence. Yeteneklerini biraz olsun sahaya yansıtabildi. Sonrasında beklentilerin altında kaldı.
1: Bakalım bakalım bakalım. Galatasaray dönemi de bence çok fena değildi ama tabii Euroleague düzeyinden bahsettiğin için onları da farklı ele almak lazım. Al Cazira'da gol atamamış olarak gözüküyor, dakika skor uygulamasında demiş bir dinleyicimiz.
0: Az önce ben de internet üzerinden baktım, araştırdım. Golün Al Cazira'da atıldığını farklı haber kaynaklarından da teyit ettim.
1: Muhtemelen dakika skor uygulaması da düşmedi ya da hazırlık maçı falan da olabilir belki, bilmiyorum.
0: Olabilir evet.
1: Londra'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Konu dışı ise lütfen kusura bakmayın. Yayıncı kuruluşun pozisyon tekrarlarını bu derece kötü ekrana getirmesi artık yeter dedirtti. Akşam pozisyonların tekrarlarını net görebilmek için sürekli X açmak zorunda kaldım. Hem az sayıda geliyor hem kötü açıdan geliyor. Bu çok iyi bir tespit.
0: Evet, çekimler de yanılmıyorsam çok geçmişe nazaran az sayıda kamerayla yapılıyor. Biraz daha kıymet verilebilir. Sonuçta marka değeri de yavaş yavaş yükselen iki Şampiyonlar Ligi takımıyla Avrupa arenasında temsil edilen bir ligimiz var.
1: Burada sana net bir bilgi vereyim mi? Yayıncı
0: evet.
1: Kuruluş gelecek sezon ihaleye katılmayacağı için, son senesi olduğu için şu an burada iyice sallamış durumda ilk yayınlarını.
0: Yani evet, olabilir. Kulüpler de zaten şu anki gelirlerden memnun değil.
1: Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an maç rejisinin yönetmeni, maç yayınlarının yönetmeni normalde maç yönetmeni de değil. Galiba Suudi Birleşik Arap Emirlikleri'ne çocuk kanalı yönetmeniymiş aynı yayıncı kuruluşun falan, onu getirmişler.
0: Çok da genç bir ekiple çalışılıyor.
1: Yani.
0: Biraz daha önem verilip tecrübeli bir ekiple daha iyi şartlarda yönetilebilir bu süreç. Biz de hak ediyoruz artık bence.
1: Bence miadı doldu artık oranın.
0: Bakalım yeni gelenler nasıl, neler yapacak.
1: Onunla alakalı da kimin geleceğiyle ilgili ciddi adaylar var ama yine hadi burada söylemeyelim bari.
0: Bakalım, zaman gösterecek.
1: Yani bir sadece şeyi söyleyeyim, bir telekomünikasyon şirketiyle bir ulusal kanal ortak biçimde bu girişimi yapacakmış duyumları alıyorum. Bakalım.
0: Umarım fark yaratırlar.
1: Valla bakalım, kolay ol. Şu standartlara bakacak olursak buna fark yaratmak kolay olacaktır ya.
0: Evet, doğru, katılıyorum.
1: Çıtayı çok düşürdüler artık. Mesela La Liga maçlarını izliyor musun? Rejiyi izliyorum. Sinematik Christopher Nolan filmi gibi. Yakın çekimler, geniş açılar. Mikrofona da vurdum şey neden anlatırken, çok olayın şehvetine kapılıp. Geniş açılar, işte kayar çekimler falan, one shot çekimler inanılmaz iyi mesela La Liga. Bizimki çok basit, evet. Çok basit.
0: La Liga'da gol oluyor. Golü oyun görüşüyle veriyorlar hatta. Bilmiyorum dikkatini çekti mi daha önce.
1: Evet, oyuncu görüşünden galiba, FPS değil mi?
0: Yok, meşhur bir oyun var ya, oyunda aynı golü attırıyorlar aynı anda.
1: Ha, ona dikkat etmedim.
0: O şekilde bir animasyon giriyordu geçtiğimiz sezon bazı maçlarda. Güzel, gerçekten yenilikçi şeyler bunlar. Zaten o yakın kameralar da çok fark yaratıyor.

0: bana kalırsa. Oyuncunun ne kadar terlediğini dahi görebiliyorsunuz. Abi biz de çok çok gerideyiz.
1: Şu an mesela reji olarak La Liga Premier Lig'in de önünde benim gözümde.
0: Premier Lig'i izlemek de gerçekten çok keyifli. O tempo zaten ayrı bir nokta. Yine onların da yayıncılık anlamında fark yarattığını şekilde söyleyebiliriz zaten.
1: Onların bir senelerde kalite standartı var ama tabii.
0: Tabii. Bütün takımların bir şekilde yukarılara mücadele edebilecek güçte olması, o büyük altıyı bile yenebilecek güçte olması orada zaten fark yarattırıyor.
1: O büyük altı lafını da kim çıkarttı bilmiyorum senelerdir ama Tottenham'ı ki oraya kim neden soktu acaba ya? Yani ne kupa var, ne rekabetçilik var, ne bir şey var. Tottenham'ın orada ne işi var ya?
0: Son yıllarda da hep kümede kalma mücadelesi veren bir takım haline büründü maalesef.
1: Bu sene de fecaat başladılar. Şimdi mesela Süper Lig'de dört büyükler diyoruz ya. Ne bileyim, orada beş büyükler deyip Eyüpspor'u dahil etsek fit miyiz buna? Tam Tottenham tabii daha ağır bir kulüp ama hani biraz olayın vahameti anlaşılsın da nasıl bir terslik oldu anlaşılsın diye mübalağa yapıyorum.
0: 2010'larda biraz yukarıları mücadele eden bir kulüptü aslında. Belki bu nedenle bu kavram biraz daha o şekilde evrilmiştir ama çok da sürdürülebilir olmadı bu. Ben yine de ligde kalabileceklerini düşünüyorum rahat bir şekilde. Sorun yaşamazlar gibi geliyor o noktada. Bu sezon biraz daha ders çıkartabilirler gibi geliyor ama yukarılara mücadele edecek 6. takımda değiller evet şu an.
1: Yani 2010'ların başında bir gittim sen deyince Modric, Gareth Bale, Jermaine Defoe, Roman Pavlyuchenko, Rafael van der Vaart, Kalede Gomez. Bakıyorum başka kimler vardı diye. Fena bir takım yokmuş hakikaten.
0: Ve takımı ruh aşılayabilecek oyuncular bu bahsettiğin isimlerin tamamı.
1: E tabi. Başka
0: Yani
1: kim
0: yetenek
1: vardı?
0: ayrı. Evet
1: Aaron
0: tabii.
1: Lennon vardı galiba. Berbatov vardı şey bir önceki dönemde Manu'ya gitmeden 2008'e kadar falan.
0: Evet yetenek ayrı. İşte bu oyuncular biraz da bu takım birlikteliğini sağlayabilecek ağır isimler gerçekten. Şu anda bunun hasretini çekiyor Tottenham. Evet yetenekli oyuncuları olsa bile bu ağırlığı, bu ruhu yansıtabilecek isimlere sahip değiller birkaç sezondur. Yani Richarlison'dan bahsediyoruz mesela.
1: Valla ben orada yapıyı kurardım. Tonali'yi aldılar. Fagioli'yi de alırdım. Grup WhatsApp grubundan, takım WhatsApp grubundan birbirine kupon atardı. Daha çabuk kaynaşırlardı. İşte doğru strateji yapamadılar. Biliyorsun bu İtalya'daki bahis operasyonunda da işte Tonali'nin adı Fagioli arkadaşlarına davet attı falan diye çıkmıştı ya. Fagioli'yi de alırdım dediğim gibi WhatsApp grubundaki muhabbet pekişirdi işte. Akşam Manchester Chelsea maçı 2.5 üst KG var arkadaşlar diye bastıralım diye falan böyle bu şekilde öneriler gelebilirdi. Şey Tottenham VIP WhatsApp grubu açarlardı.
0: Ya iyi oyunculardan bahsediyoruz tabii ki ama bu takım çok da böyle Şampiyonlar Ligi hattını mücadele edebilecek bir takım değil maalesef.
1: Ne, Mustafa Sandal'ın bir şarkısı var ya onun arabası var güzel mi güzel maalesef ruhu yok diyor ya işte mesela her şey var ama ruh yok ya.
0: Ya bu araba da çok da güzel bir araba değil Tottenham'ın arabası.
1: İlerisi kötü, motor hacmi düşük. Aynen Richarlison, Matistel falan. Orta saha falan fena değil ama. Yani ileri hücum çok kötü ya. O takım öyle yürümez yani. Ben öyle düşünüyorum.
0: Evet, ya orta sıralara mücadele edecekler artık onlar da.
1: Ben Arsenal'ı çocukluğumdan beri seven biri olarak üzülmem yani. Düşebilirler benim açımdan bir mahsur yok.
0: Arsenal'ın oynadığı oyun da çok böyle sempatik gelen, göze hoş bir oyun değil bence. Geçtiğimiz sezonki hep duran top organizasyonlarını hatırla. Bir kavga dövüş korner mi oluyor yoksa dövüş maçı fragmanına mı gidiyoruz? Gerçekten garip.
1: Arsenal futbolu bir sanat gibi göstermiyor. Daha çok şey gibi bir münakaşa gibi gösteriyor. Farkındayım. Bu Bad Boys Pistons'a benzetiyorum mesela basketboldaki karşılığı ama seviyoruz ne yapalım ya. Senelerde çocukluğumdan beri işte 2010 desen 15 yıl 16 yıl Arsenal şampiyonluğu görmemişim artık o kadar da olsun. Dövüyorlar mı sövüyorlar mı bilmiyorum ama ne yapıp edip artık bir iki kere daha şampiyon olsunlar diye düşünüyorum.
0: Olabilirler gibi de görünüyor zaten. Oyun gücü yüksek bir takım. Skoru aldığında geri dönmesi rakip için çok kolay bir takım değil onlar. Ama mesela Henry'li, Lundberg'li, Presli kadro nasıl teknik kapasitesi yüksek ve heyecanlandıran bir kadroysa bu kadroda bir o kadar kavgacı bir kadro sadece bence.
1: O
0: Öyle
1: kadroda da
0: düşünüyorum.
1: Patrick Vieira'nın hastasıydım bu arada.
0: Evet müthiş bir takımdı gerçekten. O yıllar içinde hani çok böyle Henry'yi bir kenara koyacak olursak süperstar diye nitelendirebileceğimiz oyuncular değildi bence. Presli, Lundberg'de, o
1: Bergkamp
0: zamanki
1: sayılabilir.
0: Vieira'da.
1: Bergkamp
0: Evet
1: sayılabilir.
0: ama müthiş bir birliktelik ve ruhu vardı ve hepsi de teknik kapasitesi yüksek oyunculardı.
1: Ya şu an daha farklı bir profil var tabii. Günaydın, iyi hafta sonları dilerim. Bir Fenerbahçeli olarak iki gündür izlediğim film beni çok üzüyor. Koskoca Fenerbahçe camiasına hiç yakışmayan gelgitler yaşanıyor. Hocanın gelmesini hiç istemedim. Kendisine yapılan bel altı eleştirileri hak etmediğini düşünüyorum. Başkanın futbol takımından elini çekmesi gerek. Madem bu kadar müdahil olacaktı niye hoca getirdi anlam veremiyorum. Oğuz Çetin bir an evvel istifa etmeli, futbol aklı diye alındı. Sayın Çetin bizim aklımızı aldı demiş Bursa'dan Ali Bey.
0: İsmail Kartal'a büyük saygı duyuyorum. Aziz Başkan'ın tercihlerine büyük saygı duyuyorum ama ben mesela bu seviyede bir kulübün başkanı olsam, Pietil Kunusen, Bodo Glimt'in teknik direktörü, takımı alt ligden aldı, adım adım üst lige götürdü. Konferans liginde, UEFA Avrupa liginde, geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nde bence çok çok büyük işler yaptılar ve oyuncular gidiyor. İşte Zinker Nagel gidiyor, Hauge gidiyor, başkası geliyor ama bir şekilde sistemi oturtmuş durumdalar ve gelen gideni asla aratmıyor. Pietil Kunusen bence tam biçilmiş kaptan, biraz da sabır olursa ülkemiz takımları için.
1: Bizde sabır problem maalesef, biliyorsun.
0: Evet, evet maalesef.
1: Rafael Leao, Greenwood ve Trossard hangisi sezona damga vurursa o takım şampiyon olur diye tahmin ediyorum. Sizce hangisi damga vuracak demiş Ebu Bekir Cenikli. Bence sadece onlar da bitmiyor. İşte ona bakarsan Osimhen, Vlahovic diyebilirsin. İşte ne bileyim Orkun Kante, ne bileyim Batrakov diyebilirsin. Belki Salah diyebilirsin. Çok fazla yıldız oyuncu var ya.
0: Evet, bu oyuncuların nasıl performanslar sergileyeceği önemli. Kante mesela bir seviyenin üzerinde hep kalacağını biliyorsunuz ama Leao ne yapacak? Çok soru işareti. İki ucu keskin bıçak oyuncu.
1: Sane de öyle mesela. Galatasaray'ın bu anlamda bence ciddi bir soru işareti barındırdığını söylemek lazım.
0: Ama tavanları da gerçekten çok yüksek oyuncular.
1: Tabii. Ya şey gibi, neden o? Su kaynatabilir ama tavanları çok yüksek dediğin gibi.
0: Ben bu arada genel kanının aksine Leao'nun da ligimizde çok etkili performanslar sergileyebileceğini düşünüyorum.
1: Bakalım, ben Trossard'cıyım, sebebini açıklamama gerek yok herhalde. O yüzden bekliyoruz. Bekliyoruz. Bakalım. Kısa mesaj varsa onu alalım. Yaklaşık bir dakikamız falan kaldı zannediyorum. İyi yayınlar. Bizim ligimizde bu yayıncı kuruluşu bulduğumuza şükredelim. Zaten adamlar farklı sebeplerden burada duruyor. Bir dahaki yenilemede parayı kulüpler daha da az alırlar. Bursa'dan Aykut. Bence mümkün değil. Şu an zaten çok düşüktü meblağ. İhaleye başka biri teklif verince mecbur ihale kapatılı, fiyat yükseltildi son seferde biliyorsun.
0: Çok karamsar davranıyoruz bence. Kendimize haksızlık etmememiz lazım. Yani çok Avrupa'da ve dünyada adından sıkça söz ettirilmiş üst düzey oyunculara sahibiz. Daha iyisine sahip olmalıyız. Hak ediyoruz bence yayıncılık anlamında da.
1: Bir de bir şey söyleyeceğim. Dediğim gibi ya işte neden o? Son ihalede falan hani yayıncı kuruluş hep düşük para veriyor ama rayici bu olduğu için değil. Biraz yayıncı kuruluş ihaleye avantajlı başladığı için böyle açık konuşalım. Ya şu an senin liginde işte Greenwood'lar, Vlahovic'ler, Trossard'lar, Leao'lar, Osimhen'ler varken bunu satamıyorsan zaten, federasyon ilgileniyorsa federasyonda lav edilsin ya.
0: Ya bu yabancı kuralı da kalkmalı artık bence.
1: Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an 5 büyüklük sohbeti sürekli var ya. Bence Paris Saint Germain çıkarttığın takdirde bizim ligimizdeki oyuncu, yıldız oyuncu adedi kalitesi lig 1'in üstünde mesela, bariz bir şekilde.
0: Kesinlikle kesinlikle. İşte Lyon'a karşı Fenerbahçe'nin fark yarattığını gördük.
1: Mesela Inter'i çıkartınca ya da ne bileyim işte tabii sadece Inter'i çıkartsan mesela İtalya'daki takımların da üstünde demez misin? Şu anki Milan ve Juventus'u da dahil ederek söylüyorum.
0: Yani Milan ve Juventus belki bizim takımlarımızdan daha kaliteli kadrolara sahip olabilirler. Ama diğer takımlar için işte net bir şekilde takımlarımızın Şampiyonlar Ligi altında mücadele etmesini bekleriz orada da.
1: Yani velhasıl o yüzden çok karamsar olmaya gerek yok. Dediğin gibi ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim katılımın için. Yine hafta sonunda keyifle başladık sayende.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, hattımızda sevgili Onur Kıran vardı. Onur'u Onur Kıran Instagram, X ve YouTube hesapları üzerinden takip edip yayınladığı basketbol içeriklerini güncel olarak görebilirsiniz. Çok da keyifli içerikleri var. Onu da söylemek lazım. Bakın mesela bir dinleyicimiz mesaj yazın diyorsunuz, okumuyorsunuz. Program 55'te bitmesi lazım. 55'te yazıyorsunuz. Diyelim. Evet, bugünlük 6. adamdan bu kadar. Yarın tekrardan aynı yerde aynı saatte görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar ford.com.tr'de.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira.

0: 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
5: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
6: Merhaba.
5: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
6: Merhabalar abi. Merhaba.
5: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
4: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
5: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
4: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi.
7: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.

0: Efendim herkese günaydın sevgili dinleyenler. Güzel bir hafta sonundan merhaba. Son düzün sunmuş olduğu Foto Finish an itibariyle başladı. Ben Ufuk Demir. Bugün tarih ise 12 Eylül. Sevgili dinleyenler bugün 3 ayrı yerde yarış bizleri bekliyor olacak. Gün Ankara'da başlayacak. 75. yıl hipodromunda günün ilk koşusu saatler 13.30'u gösterdiğinde 9 koşuluk yarış programıyla merhaba diyecek. Sonrasında İzmir'e gideceğiz, Ege'ye, Şirinyer'e, Buca'ya. Saatler 15.45'i gösterdiğinde günün birinci koşusu 10 koşuluk yarış programıyla start alacak. Kısa vade 7 dişilere mahsus 3 yukarı İngilizler. Sonrasında ise gece kapanış içinde Diyarbakır Hipodromu'na gideceğiz ve orada da saatler 21.00'ı gösterdiğinde günün ilk koşusu start alacak. Evet, Ankara'dan başlayalım. Sevgili Aykut Balcı Ankara'da hattımızda. Kendisi de hipodroma gitmek için şu anda hazırlık yapıyor. Bakalım bizlere gün özelinde neler söyleyecek. Günaydın sevgili Aykut.
1: Günaydın Ufukcuğum, nasılsın? İyi misin?
0: Teşekkür ederim, iyiyim. Sen de iyi misin?
1: Vallahi iyiyiz, idare ederiz. Dediğin gibi hipodroma gitmek için ilk önce radyomuza, Radyo Spor'a bağlandık. Ondan sonra da hipodromda olacağız. Hava çok güzel bugün. Birkaç gündür sıcak var. Ama bildiğiniz gibi Ankara sabahları serin, akşamları serin oluyor. Her şey normal gözüküyor. Bugün çok kalabalık olacak kanaatindeyim.
0: Evet, havamız hep güzel olsun. Öyle bir spiker vardı değil mi? Sanki öyle diyordu, havamız hep güzel olsun. Hatırlıyorsun değil mi?
1: Ben seni tanırım spikerlerden.
0: Evet, yani öyle bir hava durumu spikerimiz vardı. Dinliyorsa buradan selam olsun. Havamız hep güzel olsun diye bir şey söyler kapatırdı. Öyle hatırlıyorum ben. Yani tabii yaşım daha biraz gençti o zaman. Daha çocuktum değil daha doğrusu da. Aklımda kalmış. Yani 9-10 yaşında falandım. Havamız hep güzel olsun dedi. İsmini şu anda anımsayamadım. Affola. Nasılsın? Neler yapıyorsun? Ankara'da hava ve pisti de söyledin. Bugün 9 koşulu bir yarış programı var. Keyifli de bir gün. Dün değil evvelsi gündü zannedersem. Misli bir altılım vardı. Tek bir ayakta yattı. Aslında ben sana söyleyecektim. Meydan oku değil de diğer atı

0: yazmamız gerekiyor diye de karışmak istemedim.
1: Yok, şimdi şöyle Ufuk. Evet Müslü, ben şimdi meden okulu idmanlarını gördüğüm için sıkıntı yok. Tek yazdım ama normal bütçeler için altılı yakaladık. Hem birinci altılı 20 Müslü favoriden yattı. Dikkat edersen son dakika sevgili Faruk Terim Türk'ün atı vardır, Natiroğlu. Hatırlıyor musun Kemal?
0: Evet, evet çok iyi hatırlıyorum.
1: Son ayakta biz bir numara yallavlıyor'unu tek yazmıştık. O da geniş müşterilerden. Hem birinci altılı hem ikinci altılıyı bulduk. İki tane Müslü altılım. Tuttuğumuz atlardan yattı. Nitrov'da hatta Şorş'un çıkarmıştı. Çok iyi durumda olduğunu son dakika tüyosu olarak Faruk abi de güveniyor dediğimiz zaman ekleyememiştim. Çünkü bir gün öncesinden yazdığım için. Ama biz altılıyı bulduk. Çok şükür diyorum yani. Yarısı
0: Ben
1: oyun hatırlıyorum.
0: o gün son ayakta yattım biliyor musun? Kendi şahsi altılımda. Ve bombayı biliyor musun sen? Dün Bursa'da
1: Evet.
0: bir kupon yaptım öyle. Keyif yapayım dedim. Son ayakta sürpriz yapacak at arıyorum bulamıyorum.
1: Evet.
0: 19 numarayı yazdım. Sonrasında eve gittim. Ya dedim ben sürpriz aradım bulamadım ama bu kupon tutar son aya kadar gelir ama dedim. Burada bak bir eksik var yani bir eksik var dedim. Abi bir baktım Aycasa bir önceki yarışında 5. olmuş kimlerle koşmuş? Siyah
1: Evet.
0: kuşlar işte Daş Fatihler eyvah dedim bu at kazanacak. Çıktı o at kazandı. Ve
1: Değil
0: 144
1: mi?
0: bin lira verdi biliyor musun?
1: Evet, biliyorum, Bursa'yı da yakından takip ediyorum. Yani Aycasa bence gerçekten büyük bir sürprize imza attık. Şöyle yapmak lazımdı. Ali Can İnce biniyordu herhalde, sert bir jockey. O yüzden hani dikkate almak gerekiyordu. Ya ben tabeladaki 2 numaranın kazanacağını biliyordum. Çünkü açık yarış atı o isim. Ama son ayakta ben yazmazdım Ufuk. Yani yazmazdım. Kimlerle koştuğunu biliyorum. 7 atla yazmadım yani.
0: Hangisi için
1: Geliyor.
0: anlamadım ben.
1: Aycasa için söylüyorum yani.
0: Ama
1: Ben yazmazdım.
0: Aycasa'nın bir önceki yarışını izlesen o grupta yazılmama şansı yok ki.
1: Ya işte var da işte geliyor duruyor işte bir şeyler oluyor yani. Bende bir sıkıntısı var zannediyorum abi. O yüzden her defasında yaza yaza
0: Ama o
1: sıkıntı oluyor.
0: grupta beşincilik bence yani düşünsene kısa vade açık geçen de kısa vade kazandı Siyah Kuş. Yani onların Daş Fatih'ten bahsediyorsun. Daş Fatih grup koşmadı mı? Kısa vadede 8 mi koştu geçen? Grup koşan bir isim. Yani
1: Abi
0: o
1: diğer
0: grup için bence çok iddialı.
1: evet iddialı tabii ki yani biz onları şey yapıyoruz analizlerimiz altında tutuyoruz. Siyah Kuş ilk yarış yani ben de tek yazdığım zaman 7. oldu, sonraki yarışını uzak kazandı mesela. Anlatmak istediğim nokta bu,
0: Anladım,
1: bazen
0: anladım.
1: yazdığımız noktada işte olmuyor, bir hafta sonra geliyor kazanıyorlar. Şimdi
0: Doğru.
1: Aycasa inşallah bu performansını devam ettirir ki bizleri de yanıltmamış olur diye düşünüyorum ben.
0: Evet, bak şeyle alakalı mesajlar geliyor. Havalar nasıl olursa olsun sizin havanız iyi olsun. Kimmiş biliyor musun? Hülya Uğur hanımefendiymiş o dönemin Star TV spikeri.
1: Evet, Star
0: Havalar nasıl
1: bir
0: olursa olsun bizim havamız güzel olsun demiş dinleyicilerimiz de o mesajı yazmış. Onlara da selam olsun
1: evet.
0: dinleyicilerimize Tepe isimli bir dinleyicimiz. Diğeri de Nedim Küçük. Kendisine de çok teşekkür ederiz. İşte eskiler biliyor abi.
1: Doğru abi. Çok güzel bir laf zaten. Havamız güzel olsun. Bugün de havamız
0: Evet
1: güzel olsun. Her zaman
0: ama
1: havamız
0: işte
1: güzel olsun.
0: Hülya Hanım bize ulaşırsa kullanabilir miyiz bu lafı diye sonra yanmayalım başımız yanmasın. Her ne kadar tanımıyoruz ama kendisine çok selamlarımız olsun bu minvalde. Durduk yere çıkan bir kelimeydi bugün için. Hülya Uğur'a da selam ve saygılarımızı iletelim. Evet az sonra tahminlere geçeceğiz ama kısa bir reklam var. Ondan dolayı ben beklettim. Yarış severlere de bunu belirteyim. Çünkü reklamla bölünmesin istedim açıkçası. Bölünmesin istedim tahminlerin. Dilersen sen de hazırsan önce bir reklama gidelim. Sonra tahminlerimize geçelim.
1: Tabii ki.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam.
3: At yarışlarının yeni adresi
4: reklam.
5: Vakıfbank'tan 4 dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Umran Oto Ekspertiz.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Radyo Spor.
4: Reklam.
11: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
0: Evet sevgili dinleyenler, hattımızda Aykut Balcı vardı. Kendisi bizlere Ankara yarışlarını yorumlayacak. Programımıza devam ediyoruz. Aykut, istersen yavaştan başlayalım. Zaten 9 koşulu bir yarış programı var bugün. Günün ilk koşusu Handikap 16 mücadele. 3 yaşlı İngilizler 2200 metre kumpiste start alacak. 7 isim var bu koşuda. Bizlere neler söylersin?
1: Ufuk, yarışı bir koşturalım isterseniz, yarışta var nerede bilsinler. Şimdi evet, yarışın gidişatına baktığımız zaman 5 numara Walkis Stars bence liderliği almak isteyecektir. Frank Chacha baskı yapar mı yapmaz mı, hemen belki önlere bile gidecektir. Belki Beyaz Bayrak aynı yarış yapacaktır diye düşünüyorum ama Walkis Stars önde koştuğu yarışlarda her zaman başarılı olmuştu. 1 numara Frank Chacha arkasına yatacak gibi geliyor. Onun arkasına Maximus Man yatacak. Onların arkasında da Goldman yatacak. Şimdi yarışı koşturduğum zaman ilk defa bu mesafeye çıksa da 1000 metre galibi 1.02 sonlarını çok beğendim. 24 rahat olan. Yani bugün yarışın gidişatı lehine gözüküyor. Önlere çok rahat bir şekilde geleceğini düşünüyorum. Düzlük yarışı yapıp 3 numara Goldman'ın kazanmasını bekliyorum. Ben yarı severlere burada Radyo Spor aracıyla bank olarak vereceğim.
0: Evet, 3 numaralı isim Goldman bugün kazanır dedi sevgili Aykut, başlangıçta 3 numaralı ismi banko olarak önerdi. Bir şey soracağım sana Aykut, 7 evet. numaralı Sequoia, Mücahit evet. Bayır'la start alacak biliyorsun. Hı. Hem Mücahit Bayır hem Ali Kaçmaz bu tür kilolarda kolay kolay hata affetmiyorlar. Evet. Sequoia hakkında herhangi bir bilgin var mı, duyumun var mı? Bu grupla alakalı gidişat lehine gibi görünüyor. Çünkü bir tık hızlanırsa bu yarış, Sequoia'da sonlarda etkili gelen bir isim. Neler söylersin Sequoia hakkında?
1: Ya Ufuk, şöyle bak, ben sana açık bir söyleyeyim. Bugün Walkis Stars koşmasa Frank Chacha'nın yanına at yazmaz. Bu kadar söylüyorum sana. Bugün bekleyen birçok isim var. Lord Vitar'ından tut, Midnight Blues'ine, Sequoia, Goldman, Maximus Man, Frank Chacha da bekleyecek diye gözüküyor. Yani önlerde gidecektir. Çünkü grup mücadelesi yapıp, o zaman hatırlıyorsan Mandrake, Bayır Efe, onların arkasında da Frank Çeçeşip bitmişti dördüncü. Şimdi grup olarak evet 50 kilolarda Mücahit Bayır bombayı patlattı. Bundan yana sıkıntım yok. Ama yani ben grubun çok sert geleceğini düşünüyorum. O yüzden hani geniş oynayanlar, at yazmak isteyenler tabii ki değerlendirebilirler ama ben 3 numara Goldman'in çok iyi durumda olduğunu biliyorum. Sağdan da aldığım bilgi doğrultusunda ben bugün Goldman'in yanına at yazmayacağım gibi gözüküyor.
0: Peki o zaman 3 numaralı Goldman banko dedi sevgili Aykut günün birinci koşusunda. İkinci koşuya geldik. Çim pistte 1200 metre mesafede şartlı 3 dişilere mahsus bir koşu. 8 isim var. Bu 3 yaşlı dişiler hakkında zor da bir koşu bana göre, ne söylersin?
1: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi yarışı, yani iki türlü yarışı analiz etmek lazım. Şimdi yarış süratli mi gidecek, gitmeyecek mi? Önde baskı olacak mı, rut olacak mı? Ona göre analiz etmek lazım. Şimdi burada önde giden isimler kimler? 4 numara Sayra ile 2 numara Rahime abla. Sayra ki idmanlarında çok çok iyi durumda olduğunu da biliyorum. Önde bir sertlik yapacak mı? Rahime abla baskı yapacak mı? O zaman kime yarıyor yarış? 3 numara Harem Güzeli ki son yarışını mükemmel kazandı. Tuta tuta kazandı. Yani ben bugün yarışın süratli gitmesi lehine gördüğüm 3 numara Harem Güzeli yine aynı taktikte koşarsa bence sonlarda etkili gelip sonuca ulaşabilir. 1 numara Aludra iç pistte hazırlanıyor. Ufuk çok iyi durumda. Geçen 4. oldu ama 6.'lığa 7.'liğe düştü. Tekrar verdi. İnatçı bir yapısı var. Önlere yakın konumlanacaktır. Kaçan atların arkasında İçeriden geliyorum derse hiç şaşırmam. 1 numara Aludra'yı muhakkak yazacağım. Yine önlerde boş kalacak olan 4 numara Sayra. Hemen arkasında yatacak 2 numara Rahime abla. Adana'da hazırlanan biraz arası olsa da 5 numara yarış kraliçesi de değerlendirebilirler. Yani 3 numara bende çok çok önde. Rakip 1, 4, 2, sonra 5.
0: Evet, günün ikinci koşusunda 4 isim önerdi sevgili Aykut. 3 numaralı Harem Güzeli, 1 numaralı Aludra, 4 numaralı Sayra, ve 2 numaralı Rahime Abla. 4 isim kim? Bu isimlerin içerisinde favori 3 numaralı Harem Güzeli. Sevgili dinleyenler, %58'lik oynanma oranına sahip Aykut 4 isim söyledi. Tekrar ediyorum, 3-1-4-2. İkinci koşuda
1: son bir 5 numarayı da vermiştim ama hani arası var, ama hani geniş oynayanlar yazabilirler, ama tabii ki ben çok geniş bütçeliler için

0: Yani şöyle düşün, Thomas Shelby son yarış çok kötüydü. Globuna bakıyorum 640'larda falan, ilginç yani nasıl favori çıkmış. Bir şey diyemeyeceğim ama şöyle bir şey var, ben iki at arasında tutuyordum. Son çalışmalarımdan sonra önceliğim 6 numara konsultanttaydı ama 7 numara Grand Trappist'in ara sonrası gördüğü yarışlarda kondisyon açığını kapattı bu Grand Trappist. Sonlarda çok kuvvetli gelecek. Benim net favorim 6 numara konsultant da yine sonlarda etkili gelmesini beklediğim bir isim. 7-6 bende öncelikle gözüküyor. Ama yine burada kondisyon açığını kapatan 2 numara Babar Ağacı önlere yakın konumlanacak olursa, düzlük sprintini ayarlayabilirse Thomas Shelby'de geniş oynayanlara tavsiyemdir. 7-6-2-1 ben önü 4 isimle geçtim Ufuk.
1: Evet, günün 3. koşusunda 4 isim önerdi. 6 numaralı konsultant Müslüm Çelik'le start alacak, favorim o dedi. Sonrasında 7 numaralı Grand Rapids, 2 numaralı Baba Raci. Bu 3 isim öncelikli dedi ama koşunun favorisi kalite isim 1 numaralı Thomas Shelby'yi de çok at yazarsak yani alternatif olarak 3 isimin dışında değerlendirebiliriz dedi. Sıralaması 6-7-2. Bir çizgi, bir Thomas Shelby günün 3. koşusunda. Geldik günün 4. koşusuna, Gap Gris Nes koşusu. Baktığımız zaman 2. altılı Ganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyor. Bu koşu şartlı bir mücadele, 2 yaş İngilizler 1300 metre. Yarış yaşamına bu koşuyla başlayacaklar. Hepsinin ayakları düz bassın, neler söylersin?
0: Evet, şart bir, Aylar'ın ayaklarının düz basmasını temenni ediyorum. Dün sevgili Akın Öztürk'te görüştüm at sahibiyle. Yani final legend sordum 8 numarayı. Dedi bir eksiğiniz yok, çok iyi durumda olduğunu söyledi. Yani Karataş'ın binme tercihi de büyük ihtimal hani son dakika Karataş biniyor. Haberleri alıyorlar tabii ki at iyi durumda falan diye Karataş yazılıyor. Bir aksilik olmasa kazanırız dedi Ufuk. Şimdi bu Taylar ilk defa bu duyumu almadan da şey yapamayız. Kazanmasını bekliyor ekip olarak herkes. Ama ben tay yarışı olduğu için Ankara'da genelde hep sürprize açık olduğunu düşünüyorum. İdmanlarında dikkatimi çeken bir isim var. O da 2 numara Golden Trip. İyi durumda olduğunu biliyorum. 8 numaraya rakip olarak ilk önce onu vereceğim. 2 numara Golden Trip. Son olarak yine iyi durumda olan 1 numara Chase Horizon ve 6 numara Pasadena diyeceğim. Yani ben de öncelik 8 ve 2, sonra 1 ve 6.
1: Evet, bu koşuda İlk defa start alacak isimler olduğunu söylemiştik. Final Legend, Fearless King, Almas orijine sahip, kısırak babası King Bass. Müthiş de bir kağıdı var bu ismin. İyi de olduğunu söyledin atın ilgilileri. O önceliği sevgili dinleyenler Aykut'un ama 2 numaralı Golden Trip, 1 numaralı Case Horizon ve 6 numaralı Pasadena. Bundan yaklaşık 25-30 sene önce Pasadena diye bir at vardı. 96-97'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Çok da yakından takip ettiğim bir isimdi. İsmini de en çok beğendiğim bir isimdi ama çok da böyle iyi yarışlar yapmıyordu Aykut. Bilmiyorum sen hatırlar mısın da Pasadena'yı?
0: Ya hatırlıyorum Ufuk ama tabii ki o zamanlar 95'lerden falan bahsediyorsan 16-17 yaşında falan bir şeydim ama yani o zamanlar işte lise, üniversite falan hazırlık dönemleri falan derken şey yapmadım ama rahmetli babam at yarışına ben gelmeye için olduğu için söylüyorum atlara olan sevgisinden. Ama her zaman takip ediyordum. O zamanlar Pasadena ismi belki bize şey geliyordu. Daha değişik geldiği için hani bu isimler yoktu daha önceden biliyorsun. Bizim hoşumuza gitmiş olabilir diye düşünüyorum.
1: Pasadena bir Dersim yavrusuydu. Dersim o zaman iyi bir aygırdı Türkiye şartlarında ki 95-96 o zamanlardan aklımda kalmış. Nereden nereye? Zaten akşam Tayyip Erke de mesaj çektim. Dedim nereden buldunuz bu ismi dedi. Yani hafızalarımızı geçmişe tekrar götürdünüz dedim. Pasadena güzel bir isim. Tekrar edeyim günün 4. koşusuna sevgili dinleyenler. 8 numaralı Final Legend, 2 numaralı Golden Trip, 1 numaralı Case Horizon ve 6 numaralı Pasadena. Sevgili dinleyenler sıralama bu şekilde sevgili Aykut Balcı'nın. Geldik günün 5. koşusuna, kısa vade 6 dişi mücadele, 3 yukarı İngilizler 1900 metre çim pist.
0: Evet, günün en zor yarışı, kalemi kıralım hepsi yazın diyeceğim de çok zor bir yarış bu. Şimdi evet, Mahal uzun da koşuyor. Ya uzun da uzuna bir kere çıktı, 1900 metreyi bir kere çıktı, kazandı. Geçen 1000 metre sürat yarışını bekleme yarışı yaptı, kazandı. Formda mı? Formda. İdmanlarında uçuyor mu? Uçuyor. Her şey baktığın zaman yani formda olan bir ismi

0: favori vermemek bence saçmalık olur. Neden? Bugün bence önde kuracağı tempoyla yarışı götürecek diye düşünüyorum. Önlere hemen hamlesini yapacak. Yine beyaz bayrak aynı yarışı yapacak. Ayan kurşunla o zaman 1900 metreye çıktığı gibi kazanmasını bilmişti. Benim yine favorim. Yine mesafesinde ve uygun rakipler yanında bence 4 numarada Laefa mutlaka kuponlarda olması gerekir. Yine sonlarda çok etkili gelecek olan 7 numara Grey Dream. Yani 2-4-7 ufak bütçeler için yeterli ama yine sonlarda gelecek isimlere biraz odaklandım. 6 numara Makul, 5 numara Lavsi, 3 numara Servoiron ve 1 numara İptikos. Kilosu ağır olsa da yazacağım. Yani 2-4-7 önceliğim. Geniş oynayanlar 6-5-3-1 değerlendirebilirler.
1: Evet, günün 5. koşusunda 2. altılı ganyanın başlangıç ayağı değil bu, 5'li ganyan ayağı sevgili dinleyenler. Mesaj gelmişti bununla alakalı. 2. 5'li ganyanın başlangıç ayağı 5. koşu, 9 koşu var çünkü. 5. koşuda 2 numaralı Mahal, 4 numaralı Lahefa, 7 numaralı Grey Dream öncelikli. Ama daha geniş oynuyorsanız 6 numaralı Makul, 5 numaralı Lavsi, 3 numaralı Serveyron ve 1 numaralı Ifiklos. Bu koşuda sevgili Aykut'un sıralaması. Ben bugün Ifiklos'tan iyi bir yarış bekliyorum, biliyor musun Aykut? Yani ya kilosu ağır ama bence bugün, evet, yani bilmiyorum, ben çalışmamda Ifiklos'u rakiplerinin bir adım önünde görüyorum. Bu benim düşüncem.
0: Ya ben çok mesela o Ifiklos'un 7-8 lira ganyan varken tek yazdım ama işte kilo korkutuyor beni Ufuk. Aynen. O yüzden uzun mesafede ben de her zaman kilo etki eder diye düşünüyorum.
1: Ben bu tür atların bu denli kilolarda daha etkili koştuğunu düşünüyorum, biliyor musun? Yani sana vallahi belki ilginç gelecek ama bu benim düşüncem tabii. Yani kısa vade 7-6 yarış. Ağır kilo, bilmiyorum, ben bugün bu attan çok etkili bir yarış bekliyorum. Tekrar ediyorum sevgili dinleyenler, sıralamam 2-4-7, 5. koşuda öncelikli, sonrasında 6-5-3-1 sevgili Aykut'un yorumu. 6. koşuya geldik Aykut. Burada güzel bir yarış izleyeceğiz. Neler söylersin kısa vadeye 3 yarış İngilizler'de?
0: Şimdi son yarışını kazanan bir Voice of Calm var ki etkili gelip yarışı kazandı. Şimdi o kazandığı yarıştan sonra idmanlarına bakıyorsun, durumuna bakıyorsun, saha bilgisine bakıyorsun. Bugün her şey lehine gözüküyor. Çok iyi durumda olduğunu biliyorum. 2 numara Voice of Calm benim net bankom, yine sonlarda etkili gelip kazanacaktır Ufuk.
1: Evet, 6. koşuda 2 numaralı Voice of Khan Gökhan Kocakaya ile start alacak. Aykut Balcı kazanır dedi. Bankosu Aykut Balcı'nın 2 numaralı Voice of Khan 6. koşuda sevgili dinleyenler 2 banko. 7. koşu Şerife Bacı koşusu, kısa vade 8-1 mücadele, 2 yaşlı İngilizler, 6 isim var. Neler söylersin?
0: Ya şimdi dün bir telefon görüşmesi yapamadım. Aradım, açmadı. Abi dişideyim. Dişi hapse yapmış idman jokeyinin.
1: Hadi buyur.
0: O WhatsApp'tan yazdım. Al yeleği sordum abi. Al yeleği dedi.
1: Güzel anekdotlar ama bunlar.
0: Şimdi öyle de canım kardeşim benim, çok seviyorum kendisini. İdmanlarında kendisi yaptı. Abi ben çalıştırdım dedi. Bence çok rahat yarış kazanması lazım dedi. Bir numara al yedenin WhatsApp konuşmalarında duruyor. Ben şimdi idman jokeyin raporu dolusunda, evet, kazanır mı? Kazanır. İyi durumda mı? İyi durumda. Ben favori olarak vereceğim ama ben Tom Raider'dan vazgeçemiyorum abi ya. Yani bu at normalde önlerde giden bir isim. Bu at yani önlere erken düşerse vallahi billahi geliyorum derse de hiç şaşırmam. Yani 1-6 yazalım bence, sağlam alalım abi diye düşünüyorum.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün 7. koşusunda 1 numaralı Al Yele Halis Karataş'a start alacak. İdman jokeyi ile görüşememiş sevgili Aykut çünkü sağlık sorunu, diş sorunu olduğunu söyledi. Bu özel bilgiden sonra 6 numaralı Tom Raider'ı da muhakkak yazacağım dedi. Ondan vazgeçemiyorum dedi. 1-6 7. koşu Şerife Bacı koşusunda sevgili Aykut'un yorumlaması bu şekilde. O zaman geçelim 8. koşuya Aykut. Günün 8. koşusu da yine bir şart mücadele, 2 yaşlı İngilizler, onların da ayakları düz bassın. Cap Greene koşusu, neler söylersin?
0: Ya Ufuk, son 2 koşu bence altın ikramiyesini belirleyecek yarışlardan birisi, burada aylarda gözüküyor. Ayaklarının düz basmasını temenni ederim. Evet, yine konuştuğumda Atomic Ant çok iyi durumda olduğunu söylediler. O da kazanır gözüyle bakıyorlar. Ama ben bu yarışı gerçekten diğer isimlere baktığım zaman da onların da çok hazır olduğunu görüyorum. Bunlardan 2 numara, yani 1 numara Atomic Ant yarışta belki bugün Tanrı'nın dilinde banka yazılacak ama ben 2 numara Dallas Muko, 5 numara Lambagiti, öncelikle bu 3 isim yazılmalı. Geniş oynayanlar Hyper Rocker 4 numara ve Dreamer Man 3 yazılması tavsiyesindedir. Yani benim sıralamam 1-2-5 öncelik, daha sonra 4-3.
1: Evet, 8. koşuda sıralama 1 numaralı Atomic Ant, 2 numaralı Dallas Mucho, 5 numaralı Longevity, 4 numaralı Hyper Rocker ve 3 numaralı Dreamer Man. Sevgili dinleyenler, sıralama 1-2-5-4-3 8. koşuda. Geldik günün kapanışına. Ankara'da 75. yıl hipodromunda saatler 17.30'u gösterdiğinde 15 handikap 4 yukarı Araplar 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesi verecekler. Neler söylersin kapanışta?
0: Şimdi Ufuk, ben aslında bu yarışı normalde startı iyi alırsa katı cesur kazanır gözüyle bakıyorum ama start sorunu var. Start sorunu olduğu için de ben önceliği idmanlarında çok çok iyi olan 8 numara Yüceoğlu dışarılardan çok rahat bir şekilde geliyor. Ki bir önceki yarışını kazanmıştı. Ki bu atların hepsi birbirini geçebilecek kapasitede olduğunu düşünüyorum. Yani dışarıdan 8 numara Yüceoğlu gelecek. İçeriden belki 10 numara Menderes kızı gelecek. Ben sıralamamı söyleyeyim. Sonra Katı Cesur iyi çıkarsa bence kazanır gözüyle bakıyorum. 4 numara Katı Cesur diyeceğim. Geçen Serdeniz uçtu geldi, ikinci oldu. Mutlaka kuponlarda olmalı. Distile var. Geniş oynayanlara tavsiyem 7 numara Pervari. Dilma Kız bile bu mücadelenin içinde olacak isimlerdir. Yani ben Ufuk burada sırasıyla 8 numara Yüceoğlu favorim. 10 numara Menderes Kızı. 4 numara Katı Cesur. 2 numara Serdeniz. 1 numara Distile. 7 numara Pervari. Ve son olarak da 9 numara Dilma Kız diyeceğim. 8-14. 2-1-7-9 benim sıralamam.
1: Evet, günün kapanış ayağında Aykut Balcı kalabalık tuttu ki gerçekten de zor bir koşu. 8 numaralı Yüce Oğul, 10 numaralı Menderes Kızı ki ben de bugün çok tutuyorum bu ismi, 4 numaralı Katı Cesur, 2 numaralı Serdeniz, 1 numaralı Distile, 7 numaralı Pervari ve 9 numaralı Dilma Kız. Sevgili dinleyenler, rakamsal olarak tekrar edeyim, 8-10-4-2-1-7-9 şeklinde sıraladı günün kapanış ayağını. Aykut, çok teşekkür ederim değerli bilgilerin, değerli anekdotların, son dakika bilgilerin için.
0: Ben teşekkür ederim. Sana iyi yayınlar diliyorum. Yarış severlere bol şanslar. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın diyorum.
1: Evet sevgili dinleyenler, Aykut Balcı hatımızdaydı. Kendisi bizlere Ankara'yı yorumladı. Ankara yarışları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu ki bugün en sağlam teki birinci koşuda 3 numaralı Goldman'di. Sonrasında yine sevgili Aykut'un bir diğer bankosu da 6. koşuda 2 numaralı Voice of Khan'dı. Sevgili dinleyenler, eğer radyonuzu yeni açtıysanız, tahminleri kaçırdıysanız ve hala Son Düzlük'e üye olmadıysanız yapmanız gereken işlem çok basit. Son Düzlük uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Aplikasyonlardan yine sondüzlük.com adresine girip oradan da kuponlarınızı yatırabilirsiniz. Üye olduktan sonra uzman yorumları, hazır kuponları ücretsiz olarak tekrar kontrol edebilme fırsatına sahip olacaksınız. Yine Türkiye'nin 7. sanal at yarışı bahisi olan Son Düzlük'te yapay zeka destekli Son Düzlük uygulamasında kuponlarınızı oynayabilir ve çeşitli kampanyalardan yararlanıyor olacaksınız. Eğer altınız 5'te kalırsa 1000 TL'ye kadar iade. Yine altılı ganyanda 100.000 TL'ye varan ekstra kazanç, yeni üyelere, şu andan itibaren üye olanlara 5.000 TL'ye varan hediye fırsatından da yararlanıyor olacaksınız. 250.000 TL'ye varan oynadıkça kazan kampanyası var. Sevgili dinleyenler, Son Düzlük'e üye olmak artık çok basit. Üye olduktan sonra da kampanyalara katıl butonuna tıklamanız gerekecek. WhatsApp hattından bizlere yazabilirsiniz sevgili dinleyenler. Fikirlerinizi, önerilerinizi Radyospor'un WhatsApp hattı 0538 052 1487, 0538 052 1487 ve Twitter adresimi ufukhan2734, Twitter adresim @ufukhan2734, buradan da takip edebilirsiniz beni. Evet, reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra Metin Abacı'yla İzmir'i değerlendireceğiz. Bizle kalın.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam. Reklam.

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım net, sigortam net.
7: Radyo Spor.
8: Umran Oto Ekspertiz.
7: Radyo Spor.
9: Reklam.
10: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
11: Evet sevgili dinleyenler, programın ikinci bölümünde tekrar buradayız. Metin Abacı'ya bağlanacağız. Metin Abacı da bizlere İzmir'i değerlendirecek sevgili dinleyenler. Ki İzmir'de bugün Şirinyer Hipodromu'nda, yani Buca'da birbirinden keyifli yarışlar var. Tüm koşular biliyorsunuz çim pist şu anda tadilatta, bakımda. İzmir'de yenileniyor, daha doğrusu öyle söyleyeyim, bariyerler. Çünkü bildiğiniz üzere İzmir'de çim yarışlarında birçok kaza olmuştu. Bu kazaların sebebiyeti aranmıştı. Sonrasında çim pisti yenileme kararı alındı ve şu anda da o olduğu için İzmir'de bütün koşular kum pistte. Metin Abacı hattımızda, İzmir'in sefiri diyebiliriz artık onun için, ki hem kendisi İzmir'de yaşıyor ve yıllardır İzmir'de yarışçılık adına da son derece faydalı. Kendisi de çiçeği burnunda bir at sahibi. Merhaba Metin Abacı.
12: Merhabalar, iyi yayınlar olsun, kolay gelsin.
11: Nasılsın, iyi misin?
12: Çok teşekkür ederim, gayet iyiyim.
11: Bugün enerjin oldukça yüksek, o güzel enerjin bizlere de geçti.
12: İnşallah, daha güzel olsun inşallah.
11: Evet Metin Abacı, bugün çok keyifli bir yarış programı bizleri bekliyor. Baktığımız zaman Şirinyer'de hava ve pist durumunu alayım önce, sonrasında tahminlere geçelim senin için de uygunsa.
12: Hava çok güzel, o eski sıcak, boğucu sıcaklar yok. Hipodromda gayet güzel olacak bugün yarışlar. Pistler gayet normal. Güzel bir gün bizi bekliyor inşallah. Bir de faydalı olursak, kazananlardan olursa bizi takip edenler, daha mutlu olacağız.
11: Evet, o zaman günün ilk koşusuyla başlayalım. Yavaş yavaş bekletmeyelim dinleyicilerimizi. Kısa vade 7 mücadeleyle gün start alacak Şirinyer'de. 3 yukarı İngilizler 1400 metre kum pistte 7 isim var. Neler söylersin ilk koşuda?
12: Evet, burada Kocaeli'nden çok formda gelen bir numaralı Felix Perla var. Hemen göze batıyor ilk baktığımızda. Ancak Safkan'ın biraz kilosu ağır. Bundan ben biraz tereddüt ettim. Dolayısıyla yalnız bırakmayacağım. İlk sıradan önermemle birlikte. Ya son 4 yarışında 2 tane birincilik, 1-2, 1-3 çok formda. Mehmet Kaya da bu Safkan'la iyi uyum sağlıyor. Ben rakipler önereceğim. Öncelikle 2 numaralı Muğlalı Vargas diyeceğim. Cazip çıkacağını düşünüyorum. Kısa vade yarıştaki ikinciliği 2.09, birinciliği pardon, çok başarılıydı. Son koşu İstanbul'da Sentetik'te o aynı başarıyı gösteremedi ama bu Safkan burada ilk uçuyor. Yine bunun dışında önereceğim 2 Safkan daha var. 6 numaralı Piyasa adeta sınıf atladı. Dereceli kazanıyor. 27 ile kazandı, 41 ile kazandı. Bugün kilo da uygun, 7-8 kilo avantajı var Felix Berle'ye göre. Yine kazanırsa şaşırmam. Biz de 3 numaralı Tandırcaz kalitesiyle yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Sürpriz yapabilir, eklenebilir. Son dakika, yine sabah last first dediler. Ben şablonuma yazmamıştım. Son yarışına bakma, çok sert gruptaydı, durumu iyi Safkan'ın dediler. Ben burada 3 ve 5'in sürprizde değerlendirilebileceğini düşünüyorum ama 1-2-6 kuponlarda olsun.
11: Evet, günün birinci koşusunda İzmir'de 1 numaralı Felix Ferla, 2 numaralı Muğlalı Vargas, 6 numaralı Piyasa. Bu 3 isim rakiplerine göre daha ön planda dedi Metin Abacı ama 3 numaralı Thunder Jest ve 5 numaralı Last Force da geniş kurgularda değerlendirilsin dedi. 1-2-6 öncelikli, sonrasında 3-5 birinci koşuda İzmir'de sevgili dinleyenler. İkinci koşuya geldik. Maiden mücadele 3 yaşlı Arap

0: 1200 metre kum pistte yarış yaşamının ilk birinciliğine kavuşmak için mücadele edecek 11 isim var. Zor bir koşu bana göre. Sen ne dersin bu koşuda?
1: Ben zoru kolaylayayım burada. 2 numaralı sertesini banko olarak önereceğim. Ve bu safkan 3 farklı şehirde, Kocaeli, Bursa ve ardından İzmir'de 3 tane tabela yaptı. Yarış derecelerine baktığımız zaman burada çok basit bir grupta start alıyor. Diğer koşan taylardan derece olarak en az 1-1,5 saniye daha iyi. Yani aynı performansını son koşundaki tekrarlarsa zorlanmadan 3-4 pay fark yaparak rahat kazanır. Ben risk alacağım. 2 numaralı Sertesen'i banko olarak önereceğim.
0: Evet sevgili dinleyenler, 2 numaralı Sertesen'i banko olarak değerlendirdi sevgili Metin Abacı. Zor koşuyu kolaya çevireceğim dedi. 2 numaralı Sertesen'i de banko olarak önerdi. 2 Sertesen İzmir'de günün ikinci koşusunda banko. O zaman geçelim günün 3. koşusuna. Saatler 16.45'i gösterdiğinde İzmir'de 12 atın deklare olduğu şartlı 4 mücadelede 4 yukarı Araplar 1600 metre kum pistte çıkacaklar. Burada bizlere neler söylersin? Koşunun favorisi 8 numaralı Neverland Mehmet Kaya ile start alacak. An itibariyle de %33'lük oynanma oranına sahip.
1: Ben de kazanmasını bekliyorum ve alternatif banko olarak düşündüğüm bir isim. Bu safkan kısa sürede form tuttu, aradan geldi. Öncesinde 7 ay aradan sonra 2 yarış tekrar ara vermişti. Orada da fena değildi. İkinci, üçüncü tabela yapmıştı o grubu. Daha sonraki aradan döndükten sonra son yarışlarına baktığımızda derece olarak da çok iyi koşuyor. İyi rakiplerle kazandı. Bu yarışlarda Mertcan Çelik vardı. Şimdi üzerine Mehmet Kaya'yı görüyoruz. Mehmet Kaya bu safkana en son geçen yıl binmişti bu zamanlarda. Bir yıl önce bindiği o yarışı da kazanmıştı. Tekrar Mehmet Kaya var üzerinde. Kısa vadede yarışı kazanmıştı o gün. Safkanın durumu çok iyi. Rakipler de uygun. Bence Neverland bu rakiplerden bir tık üstün kalite olarak. Kazanmasını bekliyorum. Alternatif banko olarak öneriyorum. Hı hı. Eğer ki bir tık eksik koşarsa o zaman rakip olarak önereceğim isimler var ki 2 numaralı Akmeriç, 4 numaralı Can Esilim, 5 numaralı Fırtına Bey ve 3 numaralı Aytekin Bey. 8 tek yazmıyorsak 2, 3, 4, 5'i değerlendirebiliriz diyorum.
0: Evet, günün 3. koşusunda 8 numaralı Neverland kazanabilir dedi. Bu isim rakiplerine göre bir tık önde dedi. Alternatif tek olarak düşünülebilir dedi bu ismi. Sonrasında 2 numaralı Ak Meriç, 9 numaralı Ak Gobak, 5 numaralı Fırtına Bey ve 3 numaralı Aytekin Bey önerisi var. Ne kadar enteresan oldu değil mi? Aklar, beyler yan yana denk geldi. Tekrar ediyorum. 8 Neverland, alternatif tek rakip 2, 9, 5, 3 şeklinde günün 3. koşusunda değerlendirmesi. Bir dipnot, 2 numaralı Akmeriç son yarışında bana göre müthiş koştu biliyor musun Metin Abacı? Yani o gün özellikle o atı izledim, görmek istedim. Kapandı, açılmadı, son anda son yüzlerde falan önü açıldı. Müthiş geldi. Yani 50 metre daha olsa koşuyu kazanırdı o gün için. Bunu da gözlemleyen biri olarak yarış severlere ileteyim. Çünkü cazip bir oranı var. %9. Belki kombine bahis oynamak isterler. Belki Neverland'ı en ciddi rakip olarak görmek isterler ama bu bilgiyi de vermeden edemedim. Üçüncü koşuda tekrar ediyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben de ilk rakip olarak onu verdim zaten. Evet, bugün evet. Güzel koşacaktı. Hatta senin de bu yorumundan sonra burada bir cazip ikili, 2-8 ikilisini yarış severler ufak miktarlarda deneyebilirler.
0: Ben diyelim. İlk iki kombine deneyeceğim.
1: Çok güzel.
0: Onu söyleyeyim çünkü %9 bir oynanma oranı var, gayet de iyi. Tekrar ediyorum sevgili dinleyenler, yazamadıysanız konuyu karıştırmayayım. 8 alternatif tek dedi Metin Abacı ama rakip 2 Akmeriç, 9 Akgobak, 5 Fırtına Bey ve 3 Aytekin Bey dedi günün 3. koşusunda İzmir'de. 4. koşuya geldik. Bölünen meydanın bir diğeri 1200 metre kum pistte start alacak 3 yaşlı Araplar. Hürkal %67'lik oynanma oranıyla favori. Neler söylersin bu atla alakalı? Geçtiğimiz yarışta seninle konuşmuştuk, sohbet etmiştik. O gün sonlardan geldi, yetiştiremedi. Güzel bir üçüncülükle ayrıldı ama sahanın dilindeydi. Zaten sahanın o kadar dilinde olması beni korkutmuştu. Sana da bahsettim o gün. Ve o gün üçüncülükle ayrıldı. Neler söylersin bu isim hakkında?
1: Şimdi Elit Tayyalesi'nde yılın En pahalı geçmişte alınan taylar arasında en pahalı taylardan birisi. O gün Hızlı Yasin en 10 milyon küsura alınmış en pahalı taydı bugüne kadar ki ve kazanmıştı. Ama onun rakipleri daha vasattı. Burada Hürkal 5 milyon 100 bin liraya yine Elitay ihalesinde alınan çok çok kalite bir isim. Gürbüzsay'ın ana baba gibi bir kardeşi. Şimdi böyle pahalı taylar dikkat edersen öncesinde iyi hazırlık devresi geçiriyorlar. Kısa sürede tam hazır olmadan koşturulmuyor ve ilk yarışlarında duruma göre, yarışın gidişatına göre de çok sıkıştırılmıyorlar. Çünkü beklenti fazla olduğu için risk almak istemiyor at sahipleri. Haklılar da. Bence de çok iyi koştu. Evet, belki o gün biraz daha üzerine düşseydi kazanabilirdi de. Ama dediğim gibi ilk yarış kalite bir isim, çok zorlamadılar diye düşünüyorum. Sonrasında bir on rahat işinde, çok akışlı, çok iyi gelişiyle bugünkü bu yarışı kazanmanın sinyallerini de verdi zaten. Ben de Hürkal diyorum. Hürkal kazanır diyorum. Ama rakip yazmak isteyenler olur. Hani ben burada güvenmiyorum, yıkacağım tekrar derlerse. Aradan sonra işlerine çok dikkat çekici işler yapan Tuğraptay. Binli bir 1.09, 1.200'ünün 1.24 rahat galopları var ki, yani o galopta çalışsa, bir saniye indirse 1.23'e düşürecek. Zaten bu gruplarda 23 koşan da yarış kazanan meydandan çıkar. Tuğraptay bence ilk rakip olur. Yine bir numaralı Azraktay da, bu safkanın da 1.655 ile tabelası fena değil. Eğer Hürkal'ı ilk çıksak Tuğraptay ve Azraktay'ı da yazabiliriz 6 ve 1'i. Hürkal bende de kazanır banko.
0: Evet, günün dördüncü koşusunda 3 numaralı Hürkal kazanır bugün dedi. Kazanmasını bekliyorum bu ismin dedi. Zaten kağıdı pedigrisi ortada olan bir isim 3 numaralı Hürkal banko. Ama 6 numaralı Tuğraptay en ciddi rakibi, sonrasında 1 numaralı Azraktay'ı da yazarak bu koşuyu keyifli bir şekilde izleyebilir, sürpriz arayabiliriz dedi. Dördüncü koşu 3 banko, rakip 6-1. Beşinci koşuya geldik. Günün beşinci koşusu da ikinci Altılganya'nın başlangıç ayağı. 7 isim var. Neler söylersin? 15 handikap, 3 yaş şaraplar, 1200 metre.
1: Valla biraz zor yarış. Denk güçler bir arada. Oranlara baktığımızda da zaten aynı görüyoruz bunu. Kintlere baktığımızda önceleri kaçan bir isim, yarışı önde götüren bir isimdi. Fakat son yarışında çok iyi bir grupta bekleme yaptı. Başka kaçak atlar vardı. Yakın takip etti. Özellikle Seri Ufuk vardı, önce giden bir isimde. Onu bildiği için akıllıca davrandı. Takip etti. Düzlükte de müthiş bir sürpriz imza attı o gün için. Bugün baktığımızda rakipler olgun. Safkan yine kazanabilir. Öne de çıkabilir. Büyük bir olasılıkla bence öne de çıkabilir diye düşünüyorum. Çünkü burada Erafşar ve İlkeciler de önde gidebilen isimler. Yarışın gidişatına göre bakacak. Çıkan olmaz. Sonra çıkar. Değilse iki gider. Ama ben bugün yine şanslı görüyorum bu safkana. İki numara Kral Karaca'nın son yarışta, o yarıştaki altıncılığına anlam veremedim. Çünkü ondan önceki koştuğu yarışların derecesiyle arada 2 saniye fark var. 2 saniye kötü koştu. Bunu ben kale almıyorum. Bu safkanın potansiyeli 1200'ü 1.21 çok rahat kazandığı yarış, daha sonra 37 kazandığı 1400'de o potansiyeli görünce, burada o günkü bir performansı gösterirse yine çok şanslı olur diye düşünüyorum. 3 numaralı Erafşar 2'de 2 yaptı Tokaçoğlu ile, yine yazılması gereken bir isim. 4 numaralı Latife Sultan 52.5 kilo sikletine baktığımızda bir önceki yarışı 22 koştu, 1200'ü 57 kiloydu. Şimdi en az bir yarım saniye, bir saniye daha koşması lazım. 4-5 kilo eksik koşacağı için 21'lerde koşacaktır bu safkanda. Yine yazılması gerekir diyorum. 1-2-3-4 ayırt etmeden yazalım, arkamıza yaslanalım, rahat bir yarış seyredelim.
0: Evet, günün 5. koşusunda 1 Kind Barrow, 2 Kral Karaca, 3 Erafşar, 4 numaralı Latife Sultan. 4 isim ayrımsız önerdi. 1-2-3-4 günün 5. koşusunda sıralaması sevgili Metin Abacı'nın, 2. Altılganya'nın başlangıç ayağını oluşturuyor burası. 1-2-3-4 dedi. 6. koşu handikap 14 mücadele, 3 yukarı İngilizler, 2000 metre kompist.
1: Evet, burada üçlü Dream for Victory ile başlayacağım. 2 yarıştır ikincilik yapıyor bu safkan. İyi gruplarda ve derece olarak da çok iyi. Muhammed Birbilgin 2'de 2 yaptı ikincilik olarak. Bu kez birincilik için safkanın üzerinde. Son derece formda Muhammed Birbilgin de, geçen gün Kocaeli'nde 5'te 5 yapmıştı biliyorsun. İzmir'de zaten İzmir Kalesi onun, yani iç sahada mücadele edecek. Bu formuyla, bu moralle bugün bu Dream for Victory kazandırabilir.

0: içeri atabilir diye düşünüyorum. Ama Dragon Runner'ı gördüm. Bu safkan da çok formda. Yiğitcan Gökçe ile son üçüncülüğü, satış kursundaki üçüncülüğü de ağır kiloyla iyi atlarla. Şimdi King Çağlaş, Glitter Wings gibi orada daha iyi atlarla bir üçüncülük yapmıştı. Bugün rakip olacağını düşündüğüm için tek bırakmadım Dream Forward Train. 8-2 küçük orta ölçekli oyunlar için 2 hafta geçmeyi önereceğim. Geniş oyunlar için de son yarışlar gayet iyi olan 3 numaralı Blazer, 6 numaralı Sabalenka. Dikkat diyorum çünkü önde yalnız kalacak, başka kovalayacak at yok. Tempoyu biraz düşük tutarsa, arka tarafı uyutursa düzlükten sonra yakalamak zor olabilir. 1 numaralı Asilikon'da istikrarlı koşuyor. Bu grubun kalitesi gruba göre iyi bir isim. 8-2 dışında 3, 6 ve 1'i de değerlendirebilirler geniş oyunlar.
1: Evet sevgili dinleyenler, günün zor ayaklarından birisi 6. koşu. Günün 6. koşusunda da sevgili Metin Abacı'nın sıralaması 8 numaralı Dream for Victory, 2 numaralı Dragon Runner yeterli dedi, ama daha geniş oynuyorsanız 3 numaralı Gül Azer, 6 numaralı Sabalenka ve 1 numaralı Asilikom. 8-2 öncelikli, sonrasında 3, 6 ve 1 sıralamasını ön planda önerdi. Geldik günün 7. koşusuna. Maiden mücadele, 3 yaşlı Araplar 1200 metre kum pistte start alacak. 10 isim var. Bölünen maidenların bir sonrası bu zannediyorsam en keyifli olmasını beklediğim ayak mı? Evet, o ayak. Çünkü yangın yerini bugün merakla bekliyorum bu ismi. Bakalım Metin Abacı ne diyecek?
0: Evet, yangın yeri İzmir'de 2'de 2 yaparak yarış hayatında kazanarak, 2 yarış üstte kazanarak başlayan Tanker Necla'nın payı, çok iyi bildiğim, isminden dolayı özellikle takip ettiğimiz bir isimdi. Tanker yangın yerinin yarışlarına baktığımızda 1200'ü çok istikrarlı, 1.25 daha sonra 1.24 ve son yarışında da 1.23'e indirdi. Her yarış bir saniye daha iyi üzerine koyarak geldi. Yani çalışmalarda gösteriyor kendini, performansını arttırarak hakkını veriyor diyeyim her koşuda. Bu yarışta da bu gidişte bir saniye daha iyi koşar, 22'ye indirir diye düşünüyorum gösterilen o. Ama 23, yani o son performansını koşsa bile, hatta 24 koşsa bile bu yarışı gene kazanır. Çünkü burada o dereceyi yapacak safkan yok. Çok uygun bir gruba düşmüş. Ben de elde tutacak Kenter gelecek düzlüğe. Düzlükten sonra derece çıkmayabilir çünkü yarış süratle gitmeyebilir. Rakiplere göre o da çok şey yapmayabilir, hızlandırmayabilir yarışı. Önde gidecek bir fazla safkan da yok çünkü burada. Düzlükte öne çıkar, arka grubu kontrol edilir, rahat bir yarış yapar. Biz de arkamıza yaslanır, bankomuzun gelişini izleriz.
1: Evet sevgili dinleyenler, bu koşuda 5 numaralı yangın yeri artık kazanır dedi sevgili Metin Abacı. Bugün 5 numaralı yangın yerini net banko olarak önerdi 7. koşuda İzmir'de. 8. koşuya geçelim. 9 Eylül koşusu sevgili Metin Abacı, 9 Eylül koşusu bu koşuyla start alacak. Günün anlam ve önemini taşıyan müthiş bir mücadele 9 Eylül koşusu. Neler söylersin bu koşuda?
0: Şimdi buraya baktığımızda AGF'de Prens Levent ilk sırayı yer almış. Çünkü geçen yarışında 2.06.56 koşarken Klein'in arkasında ikinci olurken, o gün Bursa'da pist rekoru kırıldı 2000 kumda. Daha öncesinde 2.06.11 ile Domingo'ya aitti. Yıllar öncesine ait bu rekor. 0.06.08 ile 3 saliseyle Klein o gün kırmıştı bu rekoru, ama 0.656'sı da çok çok mükemmeldi Prens Levent'in. Dolayısıyla o yarışı, o dereceyi gören yarışseverler bugün AGF'de ilk sıraya oturtmuş Prens Levent'i. Ama ben ilk sıradan 7 numaralı Treasure Island diyeceğim. Bu safkanı ben geçen banko önermiştim hatırlarsan. Bu safkan uzun arasına rağmen çok çok hazırdı. Güzel de bir yarış yaptı. Kazandı. Mehmet Salih Çelik'i kendisi hazırladı, getirdi, kazandı. Bugün yine araya rağmen, 4 araya rağmen kazandığı bu safkanla bir kez daha grup yarış kazanmak için piste çıkacak. O gün 2.01 ile kazandı. Çok iyi bir yarış yaptı. Daha da üzerine koydu. Ben öncelikle Treasure Island diyorum. Ekürüs de var. Arkasından Prens Levent mutlaka yine yazılmalı derim. Rakip ciddi rakip, çünkü o dereceyi gerçekleştiren Prens Levent de İzmir'de çok iyi yarışlar yapıyor. Hı hı. Bu ikili dışında iki safkandan sürpriz önereceğim. Bu da bir numaralı Can Efe, ki aynı yarışta Prens Levent'in arkasında üçüncü oldu. O da

0: 06 içinde koştu. O da eski gücüne ulaşmaya başladı. İyice iyi yarışlar koşuyor. Son olarak da 8 numara Armaite Espirit diyeceğim. Bu safkanın ilgi çeken notum şöyle. 3 kez Mehmet Kaya'yla start aldı. 3'ünü de kazandı. Dolayısıyla Mehmet Kaya bu safkanı çok iyi biliyor. Grubun içinde yarışın gidişatına göre bir anda içeriden dalıp gelir, sürprizi gerçekleştirebilir. Herkes burada 7-6 arasında gidecek. Geniş oyunlar ama bence 1 ve 8 beklerse bir güzel sürpriz yakalayabilirler.
1: Evet, günün 8. koşusu 7 numaralı Treasure Island sevgili dinleyenler ve 6 numaralı Prince Levent ekürler, yani 7 Treasure Island ve Manuel Spert ekürü 7-6 öncelikli dedi. Sonrasında 1 numaralı Can Efe ve 8 numaralı Almighty Sprint'i değerlendirdi. 9 Eylül koşusunda sevgili dinleyenler, 9 Eylül Türk milleti için bağımsızlığın, egemenliğin ve askeri zaferin en büyük simgelerinden biri olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bugün İzmir'de 9 Eylül koşusu kupalı mücadele saatler 19.30'u gösterdiğinde başlayacak. 9. koşuya geldik. Hüseyin Özsakallı koşusu, 5 isim var. 2 yaş İngilizler, neler söylersin?
0: Evet, yarış hayatına kazanarak başladı. Ondan sonra 1-2-1-2 gitti. 5 yarışta da ikiliden düşmedi. Hell of Angels. Son yarışında çok güçlü bir rakip vardı. Cyrus Me vardı. O gün zaten yüksek AGF'ydi ama çok zorlandı. Boyunla geçti Hell of Angels'a. Bugün Hell of Angels yine çok iyi koşar. Ama bir rakip var ki 5 numara Winlight Eman var. Bu safkan da ilk yarışında 1200'ü 1.14 ile koştu. Çok çok iyi derece. Yani bir şartlı bir yarış için İzmir kumunda 1.14 koşuyorsa bir safkan, hemen bu safkandan ileride kısa vadede grup yarışlar kazanabilir kalitede diye bakmak lazım. Üstelik de rahat kazandı. 3.5 boy 4 boy farkla kazandı. Üzerine koyarak bu yarışta daha da etkili koşacağı için bence ciddi rakibi 2'nin 5 olacaktır. Hiç ayrımsız buraya 2-5 yazalım.
1: Evet, günün 9. koşusunda 2 isim önerdi Metin Abacı. Kim onlar? 2 numaralı Hell of Angel ve 5 numaralı Win Like a Man. Günün 9. koşusunda sıralama 2-5. Evet, geldik kapanışa. İzmir'de Şirinyer Hipodromu'nda 16 isim 17 handikap mücadelede 4 yukarı Araplar 1900 metre kompist.
0: Evet, güzel bir handikap yarış. Handikap 17 yarış ve 1900 mesafe. Burada koşan atlar hepsi birbirini geçebilen çok formda isimler var. Çok kaliteli isimler var. Şimdi biraz iyi durumda olanların kilosu var. Diğerlerinin avantajı, kilo avantajı var. Baktım burada ben en az 10 tane safkanın kazanırda olduğunu gördüm. Çünkü çok ayrıntılarla bir baktığımızda geçmiş yarışlar itibariyle koştukları, kazandıkları dereceler veya tabela dereceleri arasında yarım saniye, bir saniye gibi çok az farklar var kilolarda hesapladığımızda. Bu da 2-3 boy demektir. Yarışın gidişatına göre böyle kalabalık bir grupta o bir saniye burada değişebilir. İçeride kalır, dışa çıkamaz gibi. Dolayısıyla ben burada şöyle bir sıralama yapacağım. 4 numaralı Son Yel. Bir kere ilk sıradan yazmamız lazım. Çok çok formda bu isim. 10 numaralı Bay Olof adeta bu safkanda sınıf değiştirdi. Çok iyi koşuyor. Bugün şöyle bir avantajı var. Hiç önde kaçan bir isim yok. Yarışın temposunu Bay Olof belirleyecek. Bir beyaz bayrak ayına yarışıp gelebilir. 2 numaralı Jean Rome gruptan kalite bir isim olduğunu düşünüyorum. Son kısa vade 8 yarışında ölçü almıyorum. Önce kazandığı kısa vade yarışın tekrarlarsa burada çok etkili olacak bir isim. 9 numaralı Abuzer Baba, 8 numaralı Can Yaman, 4 yaşlı isimler, diğer isimler yine çok etkili koşan isimler. 4, 10, 2, 9, 8 ilk 5 at olarak ben küçük orta ölçekli kuponlara bu safkanlara önereceğim. Daha sonra 5 numaralı Kaptan Paşalı, 7 numaralı Berk Kemal takip ismim. Belki bu grupta zorlanabilir ama takibe devam. Bir alt grupta dişini göre grup bulduğu zaman kazanır, durumu iyi. Aşağılarda 13 numaralı Öztamer kilo avantajı var. 15 numaralı Semen Batur Keza, Muhammed Mir Bilgin ile arası olsa da durumu çok iyi. Ve 6 numaralı Tercanan. Burada 4, 10, 2, 9, 8'den sonra 5, 7, 13, 15 ve 6 numaralı safkanları da geniş oyunlara sürprizden öreceğim. 6 numaralı kaderini bence son ayak belirleyecek.
1: Evet, günün son ayağında kalabalık tuttu sevgili Metin Abacı. 4 numaralı Son Yel, 10 numaralı Bay Olof, 2 numaralı Jean Rome, 9 numaralı Abuzer Baba, 8 numaralı Can Yaman öncelikle, sonrasında 5 Kaptan Başalı, 7 Berk Kemal, 13 Öztamer, 15 Sement Batur, 16 Akyel Abi. Metin Abacı, çok teşekkür ederiz. Değerli vaktini bizler için ayırdın.
0: Ben teşekkür ederim. Gayet güzel bir yayın oldu. Enerjimiz, yüksek enerjimiz de yayına aktettirdik. Umarım sonuçlarda da bunu görürüz. Hep beraber seviniriz. Herkese bol şans diliyorum.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Sevgili dinleyenler, bugünlük de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte 11.00'da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu Foto Finish sona erdi.
3: Radyo Spor. Reklam. Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.

0: Bank Kart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bank Kart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bank Kart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bank Kart, seni düşünür o.
2: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
3: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
2: Şampiyonla son düzlükte.
4: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
5: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Selamlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, bahse gireriz'e hoş geldiniz. Ben Burak Alaca. Bugün saatler 12-2 aralığında sevgili Vedat Parlak'la birlikte burada futbol gündemini değerlendireceğiz ilk dilimimizde. İkinci yarıda da günün maçlarını masaya yatıracağız. Bültendeki güzel karşılaşmaları sizler için değerlendireceğiz. Günaydınlar abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, herkese günaydın.
0: Sana da günaydınlar abi. Evet, yoğun bir haftayı geride bıraktık. Yani hafta sonu, bugün cumartesi itibariyle geriye dönüp baktığımızda elimizde bayağı bir malzeme var, ne dersin?
1: Öyle tabii, bundan sonra özellikle dört büyük takımımızın da Avrupa'da devam ediyor olması nedeniyle hafta içleri de çok yoğun geçecek. Bizim açımızdan çok değerli tabii bu.
0: Ya sadece maç yoğunluğu haricinde de farklı hadiseler var biliyorsun. İstersen kronolojik gitmeyelim, dünden başlayalım, geriye doğru gidelim. Diğerleri hafta içi de çok konuşulduğu için. Beşiktaş dün Erzurumspor karşısında 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Verilmeyen bence iki tane net gol var. Agbadu'nun pozisyonunu sabah izledim. Trossard'ın golünde göğsüyle aldığı bir top, göğüsle omuz arasında aldığı bir top. Öte yandan Çerni'nin pozisyonunda da ben faulü göremedim.
1: Şimdi tabii özellikle bu elle alıp almadığı konusunu dün akşam yayında sevgili Caner de buradaydı, orada da konuştuk. Hakeme gösterilen bir açı var. Hakem şimdi VAR monitörüne gidiyor ya. Orada bir açı var. O açıdan baktığında sanki topu elle almış gibi gözüküyor. Hakem de böyle bir karar veriyor. Ama bir başka açıdan topun elle alınmadığı görüntüsü var. O yüzden hani burada hakem neden ikinci bir şeyi istemedi, açıyı istemedi? Ya da VAR neden ikinci bir açıyı göstermedi? Onu bilemiyorum. Bunu salı günü aralarında yapacakları o görüşmede çok daha net göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Yani enteresan geliyor bana. Beşiktaş bu sezon iptal edilen gollerle şimdiden çok fazla karşı karşıya kaldı. Yani totalde bir kontrol etmek istiyorum. Dün bir istatistik karşıma çıkmıştı. Beşiktaş'ın bu sezon iptal edilen gol sayısı ligdeki birçoğu takımın henüz şimdiye kadar attığı gol sayısından daha fazla. İlginç bir istatistik.
1: Evet, aslında tabii sezon başlangıcı itibariyle Beşiktaş'ın özellikle oyun anlayışını ben başından beri söylüyorum. Çok iyi bir fizik kalite. O fizik kalitenin getirmiş olduğu ön alan presi ve topu yeniden kapma süresinin çok kısa olması. Beşiktaş hücum yapıyor. Topu kaptırdığı anda presi bir anda yoğunlaştırıp çok kısa sürede topu tekrar kazanıp yeniden atak yapıyor. Bu da sana atak sürekliliği sağlıyor. O atak sürekliliği de her zaman savunmaların dağıtır, bozar. Yani özellikle topu rakip kaptığı anda, çıkmak üzereyken kaptığın toplar savunmaları da biraz daha böyle hazırlıksız yakalamak anlamına geliyor. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Beşiktaş bunu sürekli yapıyor. Yani 90 dakika içerisinde sürekli yapıyor. Belki 5'er 10'ar dakikalık molalar veriyor ama sürekli yapıyor ve skordan bağımsız olarak, mesela Çorum maçını dikkate alarak söylüyorum. Skordan bağımsız olarak gol atma iştahı devam eden bir Beşiktaş var.
0: Evet.
1: Dün akşam bunu göremedik. Onun sebepleri var tabii. Onu konuşuruz birazdan. Ama dün akşam yani 2-0'dan sonra biraz daha rolantiye alınan bir oyun. İkinci yarıda özellikle ben sana istatistikleri de paylaşırım. Yani ilk yarıda Beşiktaş'ın attığı kaleye attığı şut 14, isabet 8, bunların ikisi gol olmuş. İkinci yarıda ise sadece 6 şut, 2 isabet, 1 gol var. Yani böyle baktığımızda Beşiktaş'ın o ikinci yarıda biraz daha tempoyu düşürdüğünü, kendine göre ayarladığını da söylemek lazım. Ama yine söylüyorum, Beşiktaş'ın bu başlangıcı, sezon başlangıcı gerçekten çok iyi. Eğer ilerleyen süreçlerde Beşiktaş'ın bu erken form tutması bir problem yaratmazsa Beşiktaş için çok iyi şeyler söylemek mümkün. Yani önümüzdeki süreçte de o iyi şeyler devam edecekmiş gibi görünüyor. Bir de Beşiktaş'ın aldığı oyuncuların tamamından şu anda verim aldığını da söylemek lazım. Yani kimi getirdiyse Beşiktaş verim alıyor. Bakıyorsun solda Trossard, valla sanki 25'lik oyuncu gibi oynuyor.
0: Çok
1: öyle. Vlahovic çıktı biliyorsun, yani bu kadar aç bir futbolu aç bir oyuncu olabilir. İşte Fenerbahçe maçında da gördük, Çorum maçında da gördük. Sürekli stoperlerle bir mücadele halinde.
0: Boğuşuyor.
1: Kavga halinde boğuşuyor. Diğer taraftan gol atmak için çok ciddi çaba sarf ediyor. İstiyor yani. Attıkça mutlu oluyor. Daha fazlasını atmak istiyor. Hatta işte dedim ya, sebepleri konuşuruz derken, mesela dün akşam Vlahovic sahada olsaydı ikinci yarıda Beşiktaş 2-0'la kalmazdı. Bir iki oyuncu o oyunu ileri itecek oyuncudur ya. Onlardan biri Vlahovic. Bunu söyleyeyim ya. Bundan sonra da böyle göreceğiz gibi görünüyor. Çünkü gol atmayı istiyor. çok fazla atmak istiyor ve kendine göre mutlaka belli sebepleri vardır. Belki burada yeniden doğmak istiyor, yeniden o istenen seviyeye gelmek istiyor. Attığı gollerle yine Avrupa'nın dikkatini çekmek istiyor, belki sayıyı çok fazlaya çıkarmak istiyor vesaire. Bunların hepsini yapabilecek potansiyeli de sahip bu.
0: Bariz, bariz.
1: Yani o çok net. O yüzden ben Beşiktaş'ın bu sene sezon başlangıcı, bu senin söylediğin istatistikleri de çok normal karşılıyorum yani.
0: Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Şu an Avrupa'da modern futbol trendine ligimize en yakın futbol oynayan takım Beşiktaş. Neyden bahsediyorum? Ön alan baskısında kısa sürede rakipten topu kazanma, kısa sürede hücum oluşturma, işte ne bileyim dikine oynayabilme gibi oyun anlamında bazı görüntüler itibariyle Beşiktaş'ın ben şu an en ligimizde modern Avrupa'yı futbol oynayan takım olduğunu düşünüyorum. Yine burada oyuncuların da erken form tutması gayet etkili oldu. İşte Vlahovic, Trossard istatistiğe de yeni yeni yansımaya başladı. İyi bir görüntüde orta saha üçlüsü çok iyi oldu. Salih Özcan, Olaytan, Orkun Kökçü. Ha, burada savunmada da hoca işte dün yine Agbadu ile çıktı ama genel itibariyle Calo, Emirhan iyi bir tandem kurmuş gibi gözüküyor. Kale konusunda bir sıkıntı yok. Gerçekten doğru nokta atış hamlelerle Beşiktaş belki çok fazla sayıda transfer yaptı gibi gözükmüyor ama bütün hamleler o kadar nokta atışı ki gelinen nokta itibariyle Beşiktaş şu an ligin başlangıçtaki 5 haftasında, bunu puan veya sonuçtan bağımsız söylüyorum, en iyi futbol oynayan takım. İşte Olaytan'da mesela hocayla birlikte gelişiminde dikkatimi çeken bir şey, araya inanılmaz top atıyor. Sanki sahayı kuş bakışı görüyormuş gibi. Hani geçen sene çok gördüğümüz bir özelliği değildi. Dün Çerni'nin iptal edilen golünde de Olaytan araya attı, yine müthiş bir top var vesaire. Yani oyuncuların hepsinin arzulu olduğunu görüyoruz. Hepsinin haftadan haftaya geliştiğini görüyoruz. Bu takıma da biraz fiziksel olarak daha hazır olduğunda Vlahovic daha iyi olacaktır. Hani geçen Fenerbahçe maçından sonra bir açıklaması vardı Dušan Vlahović'in. Henüz %50-%60 seviyesindeyim diye. Onun gelişimiyle birlikte, Trossard'ın biraz daha özgüven kazanmasıyla birlikte, işte dün gol sevinci mesela çok ikonik görüntülere sahne oldu. Orta saha şu an çok iyi gözüküyor. Sağ kanatta Černý ya da Poku biraz daha oradan skor katkısı ya da oyun katkısı net bir şekilde gelmeye başladıktan sonra Beşiktaş'ın daha iyi

0: bir noktaya geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi an itibariyle, ilk 5 hafta itibariyle ligde en temiz, en kompakt futbol oynayan takım bence Beşiktaş.
1: Aslında yine aynı noktaya geleceğim belki, ama burada teknik direktörü bir önce belirleyelim. Yani teknik
0: %100.
1: direktörü Beşiktaş'ın hem sezon başı kadro mühendisliğinde çok başarılı bir iş yapmıştır. Hem de sonrasında yani tam bir teknik direktör takımı derler ya, öyle bir takım kurmuş İtalyano. Bu çok önemli bir şey. Dün çok dikkatimi çeken bir açıklama oldu. Emirhan Topçu'nun açıklaması. Yani Emirhan Topçu dedi ki, hocamız geldiği günden bugüne bizim savunmamıza çok dikkat ediyor. Yani sanki geliş nedenlerinden biri de bu savunma gibi bir açıklaması var Emirhan Topçu'nun. Ve biz de bunu elimizden geldiği kadar iyi yapmaya çalışıyoruz. Daha da üzerine koymaya çalışıyoruz gibi bir açıklaması var. Yani İtalyano'nun oyun anlayışına baktığımızda aslında topu özellikle ön alanda tutmak, daha fazla topa sahip olmak ve şöyle bir mantığı var. Kaleden ne kadar uzak olursa top, o kadar iyi savunma yaparım. Yani bu mantıkla oynuyor.
0: Rakibi ikinci bölgeye sıkıştırıyor.
1: Evet, kesinlikle. Zaman zaman şeyi de görüyoruz aslında. Özellikle arkaya atılan toplarda Beşiktaş savunmasında bazı sıkıntılar yaşandığını da görüyoruz. Mesela dün akşam Erzurum'da bunu birkaç kez yaptı. İşte oraları da çözerse Beşiktaş, ya ben çok başka bir seviyeye gideceğini düşünüyorum Beşiktaş'ın. UEFA Avrupa Ligi'nde mesela Beşiktaş şu anki oynadığı oyuna bakıyorum. Rakiplerini takip ediyorum. Ya bence şu anda 2-3 takım dışında Beşiktaş'la başa baş oynayacak takım yok neredeyse UEFA Avrupa Ligi'nde.
0: Sabah Kerim Öztürk'le konuştuk mesela, bir fikstüre baktık işte, Marsilya'nın son durumu, Hoffenheim'in son durumu vesaire, bir o 10-12 puan çok rahat çıkartılabiliyor gibi sanki kağıt üstünde bugünkü oyunla.
1: Zaten ben bu gruplarda bir sorun yaşayacağım. Grup demeyeyim de, yani ligde bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Orada ben çıkacağını düşünüyorum Beşiktaş'ın oradan. Belki hiç playoff oynamadan çıkacak bu arada. Onu da düşünüyorum, ama ben daha ötesinden bahsediyorum. Bir adım ötesinden, yarı finallerden falan bahsediyorum. Yani şu anki oyun bize bunu vaat ediyor. Ama yine söylüyorum, benim en büyük buradaki soru işaretim şu: Beşiktaş'ın çok erken form tutmuş olması.
0: Bu büyük sıkıntı
1: Bunda da
0: olabilir.
1: başka şansı yoktu. Yine İtalyano'nun bir açıklamasını hatırlıyorum. Midtjylland maçından sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir soruya cevap vermişti. Dedi ki, biz böyle başlamak zorundaydık. Yani antrenmanlarımızı, yüklemelerimizi buna göre yaptık. Çünkü karşımızda Midtjylland gibi fizik kalitesi çok yüksek bir takım vardı. Onları geçebilmek için ancak onlar kadar iyi fiziğe sahip olmamız
0: Zor bir
1: gerekiyordu.
0: kuraydı, evet.
1: Evet. O yüzden de dedi, biz o maça hazırlanabilmek için çok erken yaptık bu yüklemeleri diye bir açıklaması var. Şimdi bu durum ilerleyen zamanlarda form düşüklüğüne neden olacak mı? Form şu an giderek yükseliyor. Normali bu. Ama özellikle işte Ocak ayı, Şubat ayı gibi bu sıkıntıyı yaşar mı Beşiktaş, onu görmek lazım. Onun dışında ben Ocağa kadar mesela özellikle Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde de çok net gideceğini düşünüyorum. Şubatları falan görür Beşiktaş.
0: Ben şöyle bir şey söyleyeyim abi. Burada mesela hani erken form tutmaktan mütevellit bir sezon içi düşüş söyledik. Burada da mesela Vincenzo Italiano'nun koç profilindeki özelliklerden biri çok rotasyon yapıyor. Yani bu takımdaki yıpranma payını minimize etmeye de çalışacaktır ki Poku ve işte Miretti hamleleri mesela buna yönelik. Calo'yla işte Agbadu'nun rotasyonunu görüyoruz. Dün Outtara vardı işte. Eyüp maçında mesela Taylan Bulut'la çıktı gibi gibi. Hoca rotasyon yapıp...
1: Ama Salih Özcan geldiği günden beri oynuyor. Orkun geldiği günden beri oynuyor. Yani bu oyuncuları görmek lazım. Benim gördüğüm, sen katılır mısın bilmiyorum ama 13-14 oyuncu şu ana kadar.
0: Rotasyon
1: Yani 11'e koyduğunda rahatlıkla evet 11'de bu oyuncular yeterlidir diyebileceğin 13-14 oyuncu var.
0: ya burada şeylerin hesaba dahil olmasını beklemek gerekiyor. Poku ve Miretti ikilisinin Salih Özcan'ın rotasyonu yok diye genel bir son dönemde de karalar bağlandı ama şunu söylemek lazım. Beşiktaş orada Ndidi'den çıkmadı. Yani bir noktada rotasyon yapılması gereken maçlarda Süper Lig'de ya da Avrupa'daki mütevazı rakiplere karşı orada Ndidi'li bir orta saha formasyonuna dönülebilir geçen sene olduğu gibi. Salih'in birebir ikamesi midir? Kesinlikle hayır. Salih orta alanın gerisini süpürebilen, orada bir direnç katan, derinden oyun kurabilen ve orta sahadaki o 2-8,5 profilli Orkun Olayitan ikilisinin savunma yükünü oldukça hafifleten bir oyuncu. Ndidi'nin farklı özellikleri var, dediğim gibi biraz daha zayıf rakiplere karşı zaman zaman Ndidi de oraya atılarak sanki rotasyon genişletilebilir diye düşünüyorum. Tabi Bunu da bekleyip görmek lazım. Hani Ndidi de yollanmadığına göre transfer yapmayan Beşiktaş'ın bir bildiği vardır diye düşünüyorum.

0: bu oyuncular direkt katkı sağlıyorlar. Ama bu oyuncuların ilerleyen zamanlarda senin rotasyon dediğin süreçte sıkıntı yaşanır mı yerinde oynayacak oyuncu? Mesela Ndidi'den bir Salih Özcan çıkacak mı?
1: Çok farklı bir oyuncu.
0: Anlatabiliyor muyum yani? O yüzden burada biraz daha belki o rotasyonu genişletmek şöyle söz konusu olabilir. Bu oyuncuların da performanslarını yükseltmesiyle. O zaman zaten yani çok başka bir şey konuşuruz.
1: Ya bu arada şeyi de söyleyeyim mesela. Bazen söyleniyor ya böyle form düşüklüklerinde B planı olmadığı için hoca ileride sıkıntı yaşayabilir diye. Şu an benim bir iddiam var. Hani form düşüklükleri sakatlıklardan bağımsız. Beşiktaş'ın şu an uyguladığı A planını Süper Lig'de karşı koyabilecek çok bir takım yok. Tüm sezon uygulasan da mesela Avrupa'da da bunu uygulayan takımlar var ve hala bir antitez göremedik çok fazla farkındaysan. Güçlü bir A planı. Neden diye sorarsan direkt topu kaptırdıktan sonra rakibi toplu oynamasına müsaade etmeden ön alanda rakibi boğuyorsun, bunaltıyorsun. Yani buna çözüm üretmek için çok iyi ayağı olan stoperlerin ya da çok iyi derin 6 numaraların olması lazım ama Süper Lig'de böyle bir kalifikasyon olduğunu düşünmüyorum ben çoğu takımda.
0: Yani katılıyorum sana. Aynı fikirdeyim.
1: Burada genel itibariyle Beşiktaş'ın iyi bir noktada olduğunu söyleyebiliriz.
0: Yo, net yani şu
1: Anlaştık.
0: anda Türkiye'de Süper Lig'in bütününe baktığımızda bence en iyi seviye bu. Ama şunu da söyleyeyim bak, Beşiktaş'ın deplasmanlarını daha net görmek lazım.
1: Evet, güzel bir
0: Yani
1: yorum.
0: savunma, evet, özellikle kendi evinde oynadığı maçlarda seyirci desteği coşkuyla çok başka bir şey çıkıyor ortaya. Ama işte gör ki Alanya deplasmanından mağlubiyet geldi.
1: Orada ama farklı bir durum var biliyorsun.
0: Fenerbahçe maçı başka bir motivasyonla ve belki de Fenerbahçe'nin de özellikle İsmail Kartal'ın belli kararları vesaire, bunlar vasıtasıyla belki kazanıldı ama yine de deplasman performanslarını da bir görelim Beşiktaş'ın. Diyelim ki ha evet ya Beşiktaş deplasman içeride fark etmeksizin bu oyunu oynayabiliyoru görelim.
1: Burada Fenerbahçe maçını referans olarak görüyorum. Alanyaspor maçını almam o noktaya. Neden diye sorarsan, İki tane net penaltı pozisyonu var. Verildi verilmedi tartışılır. O subjektif ama çoğunluk penaltı olduğunu düşünüyor. Bir gol verilmemiş, bir kırmızı kart verilmemiş. Aslında bakınca Beşiktaş o gün kazanabileceği her şeyi yaptı diyebiliyoruz. Orada çok ekstra, sıra dışı hadiseler olduğu için. Fenerbahçe maçı şu an için sadece tek işte benim gözümde referans
0: Tabii ben
1: deplasmanı olsun.
0: futbolu konuşurken genelde bu hakem hataları vesaire bunları dışında tutarak konuşuyorum Murat'cığım.
1: Doğrusu odur.
0: Yani ben Alanya deplasmanından Beşiktaş galibiyetle çıkamamışsa bunu hakem hatalarına yormam. Yani en azından o tarafına bakmamışın. Ne oynadığına bakarım, neleri doğru neleri yanlış yaptığına bakarım. O zaman şöyle mi düşünmeliyiz yani? Hakem hatası Alanya'da vardı. Şeyde yok muydu Kadıköy'de?
1: Ona bakarsan Gençlerbirliği maçında da vardı Fenerbahçe'nin.
0: Yani o
1: Ama burada şöyle bir çizgi var abi. Hakem hatası her maçta var ama Alanya maçındakiler bence çok fahiş düzeyde. Maçın kaderini etkileyecek düzeyde olduğunu
0: yani
1: düşünüyorum.
0: ben dediğim gibi böyle ya mutlaka onu konuşacak bir günde olur. Mesela bir günde hakem hatası konuşuruz oturup.
1: Mesela.
0: Ama madem ki Beşiktaş'ın futbolunu konuşuyoruz ve deplasmanda mı içeride mi hangisi bizim baz alacağımız bir şey oyun anlamında bunu da görmek lazım. Çünkü ben beklerim ki Beşiktaş bu oyunu deplasmanlarda da aynı şekilde oynasın. O seyirci coşkusu olmadan da bakalım bunu yapabiliyor mu oyuncular. İşte o zaman şeyi görmüş oluyorsun. Mekanik bir hale geliyor.
1: Pratiğe ne kadar
0: Tabii
1: dökebiliyorlar
0: tabii
1: bir
0: tık tık
1: seferinde.
0: tık tık yani neresi olursa olsun biz topumuzu oynarızı tabii ki yani %100 aynısını göremezsin ama en azından %70-80'ini göstermesi gerekir.
1: %100 katılırım. Bu oyun alışkanlığı ne kadar edindiğinle alakalı işte. Bu da biraz
0: Şüphesiz.
1: zamanla olacaktır diye düşünüyorum. Bakalım. Dilersen abi Fenerbahçe'deki durumlara gelelim istersen. Orada yani inanılmaz bir hafta oldu. Bence Roma karşısında oynanan fena bir futbol yok. O meseleye de girelim. Dün de yine birden fazla gelişme oldu. Kısa bir aramız varmış. Oraya gidelim. Sonrasında Fenerbahçe'yi konuşalım.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Yazancım net, sigortam net. Radyo
3: Spor. Oo, her yerden sipariş aldık.
4: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
4: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.

0: Tami.
1: Tami ya.
2: Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.
10: Bahse gireriz de kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Reklamda sevgili Vedat abiyle konuşurken Beşiktaş'la alakalı bir konuyu daha açalım dedik. Beşiktaş'ta bir erken seçim olacak. Serdal Dalı başkanlığını pekiştirecekmiş gibi duruyor. Yönetimde revizyonlar bekleniyor. Ne dersin abi?
11: Evet, olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı Beşiktaş. Yönetim açısından çok doğru bir zamanda alınmış karar. Bunu söyleyelim. Yani en güçlü olduğu zaman Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi mağlup etmişsin. Ardından işte Avrupa Ligi'ne kalmışsın. Ligde de işler fena gitmiyor bir maç dışında. Belki hatta bugün şu anda lider Beşiktaş.
10: Maç fazlasıyla.
11: Yani çok doğru bir zamanda alınmış bir karar. Hatırlarsın, bundan çok değil, bir ya da bir buçuk ay önce divan kurulu toplantısında inanılmaz eleştiriler vardı Beşiktaş başkanına karşı. Özellikle işte transferler neden yapılmıyor? Vlahovic öncesini hatırlarsın değil mi? Vlahovic gelmeden önce çok fazla Beşiktaş taraftarı
10: salaha saplanmıştı.
11: Tabii yani ve şeyde de divanda da çok fazla konuşuluyordu bu konular. Sonrasında hatta o dönem işte hadi sandığı getirin diyenler bile olmuştu. Ben hatırlıyorum.
10: Allah şahit etmek için.
11: Evet. Ama ya Allah aşağı etmek der ki demokrasi bu. Yani gelir birisi aday olur. Hadi getirin sandığı diyen çıkar. Her dönem çıkmalıdır.
10: Ya burada
11: bu
10: şey oluyor biraz neden olur? Erken seçim almak biraz yönetimleri zayıf anda yakalamaya çalışmak sanki bana biraz.
11: Tabii şimdi o anda taraftar tepkisinin en yüksek olduğu noktada.
10: Onu devşiriyorsun kendi
11: o lehine. O anda evet ya bu noktada çıkar zaten bu tepkiler. Ondan sonra şimdi en güçlü anda Beşiktaş yönetimi bir karar verdi. Ve dedi ki olağanüstü genel kurula gidelim. Çünkü kendinden çok emin şu anda Serdal Adalı. Diyor ki ben çok iyi bir takım kurdum. Çok iyi bir teknik direktör getirdim. Puan açısından işte Avrupa Ligi'ne katılım vesaire, bunlar da bir başarı. Ve ben bu seçime çok rahat girelim. Seçimli genel kurulu yapıyor. Yani karşısına aday da çıkabilir şu an.
10: Evet.
11: İstese birisi çıkar.
10: Şu an yok ama galiba.
11: Yok, çıkmayacak. Aynen. Çıkmayacak. Zaten ne kaldı şurada sanıyorum 10 gün kaldı. 10-12 gün bir şey var.
10: Propaganda yapacak bir vakit yok.
11: Tabii yani o eğer olsaydı bugüne kadar olurdu manasında söylemeye çalışıyorum. Bir bu. Neden birinci neden bu. İkinci neden ne biliyor musun? İkinci neden şu. Beşiktaş yönetimi daha finansal açıdan daha güçlü hale gelmek istiyor. Şimdi ilk seçimde Serdal Adalı bir seçime girerken bir yönetim seçti ve o yönetimle birlikte de kazandı. Ama süreç içerisinde mutlaka Serdal Adalı da belli kararlar verdi kendince. Çünkü ya ciddi bir şeye ihtiyaç var. Paraya ihtiyaç var. Evet, cebinizden çıkarıp işte ben bu takıma verdim diyemiyorsunuz belki ama zaman zaman kasa kolaylığı yapmanız gereken durumlar olabiliyor. İşte o durumlarda Serdal Adalı daha güçlü bir yönetim istiyor. Benim gözlemlediğim bu. Ve bak biraz önce birçok şey söyledik. Bir şeyi eksik bıraktık mesela. Eğer Beşiktaş sezon sonu şampiyonluk, Avrupa'da başarı gibi şeyleri konuşuyorsak Beşiktaş için, finansal anlamda yönetimin takımı rahatlatması da çok önemli. Maaş günleri, o maaşlar net ödenebilecek mi? Çok önemli. Gecikmeler olacak mı?
10: %100.
11: Bunlar bence zaten şampiyonluğu getiren önemli etkenler. Yani %20'si de bu diyelim ya da. O yüzden bence Beşiktaş yönetimi bunu da çok istiyor. Serdal Adalı yani daha güçlü bir yönetim kurmak istiyor. Şu anda görüşmeler yapılıyordur. Ne aşamada bilmiyorum. Kimlerin isimleri konuşuluyor bilmiyorum. Ama tabii eski yönetimden mesela Hüseyin Yücel çok yazılıp çiziliyor sosyal medyada, ben görüyorum.
10: Zor görüyorum.
11: Ama en son işte Hüseyin Yücel'e karşı Serdal Adalı zaten kazanmıştı.
10: Biliyorsun bir az önce konuştuğum programda yüzleşmeleri vardı. Orada bayağı...
11: Tabii parası neyse ben vereyim de sen git gibi bir durum olmuştu, hatırlıyorum.
10: Evet, diyalog vardı, evet.
11: Ama şöyle yani burada artık Serdal Adalı ve işte ekibi doğru isimlerle, belki bu Hüseyin Yücel de olabilir burada, dediğim gibi belki Hüseyin Yücel'e gidilir, o da der ki evet ben kabul ediyorum der, bilemem. Ama doğru isimlerle yönetimi güçlendirerek de yoluna devam etmek istiyor, bunu çok net görüyorum açıkçası.
10: Bakalım, burada hani bir başkanlık değişimi söz konusu değil zaten, yönetimde kimler olacak, nasıl olacak onu da göreceğiz listeler yani açıklandığında.
11: Aynen öyle. Geçelim istersen Fenerbahçe'ye.
10: Kaos dolu bir hafta. Öncelikle derbi mağlubiyetinin üzerine yaşanan bir hayal kırıklığı. Roma maçında bence oynanan kabul edilebilir bir futbol. Cesur bir Bartu Elmaz hamlesi. Maçta Fenerbahçe hep maçın ortağı oldu. Roma'ya üstünlüğü çok fazla vermedi. Alınan bir puan ki başarıdır bence Roma gibi sezona iyi başlamış bir takıma karşı. Sonra aniden her şey iyi giderken gelen bir İsmail Kartal istifası, Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, İsmail Kartal'ın istifadan dönmeyi kabul etmemesi ve akşam saatlerinde göreve devam edeceğini gelen açıklama, bunların hepsi 36 saat içerisinde oldu. İnanılmaz bir 36 saat.
11: Evet, şimdi önce şeyle başlayalım. Şimdi Roma maçını hiç konuşamadık. Çünkü İsmail Kartal'ın istifa açıklamasından sonra ne Roma maçı konuşuldu, ne yaşananlar konuşuldu, ne sevinebildi Fenerbahçe taraftarı Roma karşısında bu kadar iyi oynayıp galibiyeti kaçırmasına. Yani bence galibiyeti kaçırmıştır.
10: Ya orada
11: sadece bir puan almamıştır. Bence 2 puan kaybetmiştir bu maçta.
10: Ake'nin direkten önemli topu var. Vedat Muriç'in karşı karşıya faydalanamadığı
11: çok net. Var. Yani öncesinde işte şeyin var, yine Bartu Elmas'ın var, Kerem Aktürkoğlu'nun var, Varoğlu var. Şimdi burada tabii özellikle benim görmek istemediğim bir tablo oluştu. Neydi o? Maç sonrası İsmail Kartal'ın çıkıp bu açıklamayı yapması. Biraz önce Sayın Serdar Adalı'dan bahsettik. İsmail Kartal'ı da aslında aynı şeyde değerlendirebiliriz. Yani İsmail Kartal da en güçlü olduğu anda bu açıklamayı yaptı. Eğer kaybetseydi zaten sonrasında çok başka belki kararlar alınırdı, alınmazdı, onları bilmiyorum. Ama orada çok iyi bir oyun oynayarak ve bir puanla başlayarak geldi ve bu kararı açıkladı. Bu karardan kimsenin haberin olmadığını da çok net anlamış olduk. Nereden anladık? Yönetimin yok. Yönetim geliyor. Allah Allah, hoca, yani hoca istifa mı etmiş lan? Niye? Sebep ne diye araştırmaya başlıyor.
10: Oyuncuların yok.
11: Futbolculara diyorlar ki ya hoca istifa etti biraz önce. Adam şaşırıyor. Ya kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Ya, tamam, bir yolu vardır, tamam mı? İstifanın. Bitti maç. Biraz sonra çıkıp istifa edeceksin. Soyunma odasındasın ve futbolcularını toplar, ne dersin?
10: Teşekkürler.
11: Dersin ki arkadaşlar, çok teşekkür ederim. Bence sizler, yaklaşık 3 aydır birlikteyiz. Sizler kamuoyuyla paylaşmadan önce duymayı hak ediyorsunuz. Çünkü bir ekipsiniz ya. Yani İsmail Kartal'ın ekibi sadece yardımcılarından mı oluşuyor? Hayır. Komple bir ekip orası. Bütün oyuncusuyla, malzemecisiyle, herkesiyle, değil mi?
10: Tabii ki.
11: O ekibin en azından bunu önce duymaya hakkı var. Şimdi onu yapmıyorsun. Başkanın haberi yok. Kimsenin haberi yok. Çıkıyorsun bir anda.
10: Bu
11: ekibimle konuştum, karar verdik.
10: İsmail Kartal'ın en çok eleştirildiği konu iletişim, farkındaysan. Bu konuda da bence bir iletişim hatası var mesela.
11: Bak, bir şey söyleyeceğim. İstifa tek taraflıdır. İsterse eder.
10: Bu başka.
11: Buna
10: şey.
11: Benim lafım yok.
10: Yapmay orada mı?
11: Evet. Yani ama Fenerbahçe Roma karşısında bir puanı almış. Şampiyonlar Ligi'ne uzun yıllar sonra ilk kez katılan, hem de bir teknik direktörle ilk kez, Türk bir teknik direktörle ilk kez katılmış, ilk kez Türk teknik direktörle puan almış falan filan. Yani böyle bakıyorum meseleye. Bunu yaşayamadı Fenerbahçe taraftarı. Yaşayamadı. Bunun tek nedeni ne? İsmail Kartal'ın çıkıp bu açıklamayı yapması. Bak şöyle olsa anlarım. Gidersin yönetiminle konuşursun. Ve ertesi gün çıkar bir basın toplantısıyla, ben yönetimle de konuştum, karar verdim dersin. Daha 3 hafta olmadı ya, biz bunun aynısını izlemedik mi?
10: Fatih Tekke.
11: Fatih Tekke'de bir de başarısızlık var.

0: Maçta alınmış kötü bir sonuç
1: 4-0
0: vardı,
1: bir
0: üstüne
1: mağlubiyet
0: yaptı.
1: vardı.
0: Burada o da yok. Anlatmak istediğim şu. Roma maçını Fenerbahçe iyi oynadı ve orayı hiç konuşamadık. Bak mesela Roma maçında hatırlıyor musun bir koreografi vardı?
1: Frankenstein.
0: Kaç kişi hatırlıyor? Kaç kişi üzerine konuştu? Kaç kişi bunun hikayesini biliyor?
1: Yani. Şimdi şöyle ilginç bir şey oldu abi,
0: Şimdi
1: Fener.
0: Frankenstein'i gördük, değil mi?
1: Evet.
0: Hatta bence birçoğu gören acaba ne demek istediler, Frankenstein olduğunu da anlamamıştır belki. Ya benim gibi, ben ilk anda anlamadım mesela. Ben ne diye baktım biliyor musun? Allah Allah, acaba Ederson'u mu tasvir ediyorlar falan dedim. Vallahi önce uzaktan gördüm ya.
1: İlginç bir benzetme.
0: Sonra yakınlaşınca, aa bu dedim, değil ya, Frankenstein bu. O zaman anlayabildim. Şimdi bu koreografi neyi anlatıyordu? Neden vardı? Bunlar konuşulmalıydı. Anlatabiliyor muyum?
1: Sıfır.
0: Ama bunların yerine bambaşka şeyler konuşuldu. Ben o yüzden bir kere önce onu konuşmak istiyorum. Şimdi bu neden var? Onu söyleyeyim. Neden yapıldı böyle bir şey? Aslında okul açık tribünü Fenerbahçe Stadı'nda, orada yapıldı bu. Bir haftayı boyunca geceleri sabahlara kadar çalıştı taraftarlar. Bu koreografiyi
1: Koreografi için.
0: hazırlayabilmek için çok değerli yani. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne dönüyor. Buradan nereden almışlar şeyi dersen eğer, yani esinlenilmiş dersen, aslında şu deniyor ki Fenerbahçe yeniden döndü, sizin korkulu rüyanız. Bu mesaj veriliyor. Zaten orada yazan yazıyı gördün mü? Ne
1: Ne
0: yazılıyordu?
1: yazıyor altında?
0: Fenerbahçe is back to hunt Europe.
1: Avrupa'ya avlamaya geri döndü.
0: Yani Avrupa'ya yeniden korku salmak için geri döndük
1: Hunt.
0: gibi. Yani burada çok ciddi bir emek var. Ve bence yapılmış görsel anlamda da çok güzel bir şov var. Hiç konuşamadık. Geldik saha içerisine. Saha içerisinde maç öncesi Fenerbahçe teknik direktörünün çok doğru bir oyun planlaması var. Oyuncu seçimi var. Yani bir Roma'ya karşı evinde, Şampiyonlar Ligi'nde bu kadar iyi sezon başlangıcı yapmış Roma'ya karşı nasıl oynaman gerekiyorsa onu oynatıyor hoca.
1: Çok ideal. Katılırım ki eksiklere rağmen. Bak, Genduzzi yok, Asensio yok.
0: Tabii şimdi bunları konuşmuyoruz. Biz bambaşka şey konuşuyoruz. Saha içerisinde o gün Kante'nin yaptıklarına bir bakar mısın? Neler yaptığına bir bak Kante'nin. Archie Brown'un neler yaptığına bak. Archie Brown haftanın 11'ine seçildi Şampiyonlar
1: Maçın
0: Ligi'nde.
1: oyuncusu seçildi zaten.
0: Hem orada MVP oldu, hem de Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi ya. Kaç takım var? 34 mü?
1: 30, 36.
0: 36. 36 tane sol bek var demektir. Doğru mu bu?
1: Tabii.
0: 36'da bir çıkmış. Şimdi bunları niye konuşmuyoruz? Konuşmamız gereken bunlar değil mi?
1: Rol çalındı diyebilir miyiz?
0: Net. Rol çalındı demeyeyim de.
1: Niyet
0: Yani
1: olarak değil, sonuç olarak söylüyorum,
0: bu,
1: yanlış
0: evet,
1: anlaşılmasın.
0: sonuç o. Ya bunu ben anlayamadım. Onu söylemeye çalışıyorum. Zaten Fenerbahçe taraftarı senelerdir bu başarıları, umutları, mutlulukları bir arayan, bekleyen bir taraftar ya.
1: Aha.
0: Gelmiş işte eline. Bırak mutlu olsun taraftar ya.
1: İyi de sonuç almışsın. Roma dediğin takım
0: Evet.
1: 3'te 3 de başladı
0: Yani
1: Serie A'ya.
0: şu demek değil. Milyonlarca taraftar olan bir Fenerbahçe'de sosyal medyada, ne bileyim, taraftarın belki %5'i, %10'u neyse, yazanları dikkate alıp %90'ı mutsuz etmeye ne hakkınız var? Değil
1: Bütün
0: mi?
1: odak dağıldı mesela. Farklı
0: Aynen
1: noktalara
0: öyle.
1: gitti.
0: Yani burada önce maçı konuşmak lazım dedim. O yüzden bunu konuşuyorum. Ben Fenerbahçe'nin başlangıcını çok doğru buluyorum. Hep söylerim. Avrupa'da oynayacağınız futbolla Türkiye'de oynayacağınız futbol mutlaka farklı futbol olmalıdır. Olmalıdır diyorum bak. Net.
1: Zorunluluk.
0: Kesinlikle. Çünkü
1: Galatasaray'da gördük işte.
0: siz Türkiye'de özellikle yetenek seti çok daha düşük olan takımlara karşı çıkarsınız. Her şeyi yaparsınız. Çünkü yetenek setiniz çok yüksektir. Bir şekilde maçı çözersiniz. Anlayabiliyorum bunu. Ama Avrupa'da bu iş böyle değil. Avrupa'da senden yetenek seti daha yüksek takımlara karşı da oynuyorsun. İşte o zaman ne yapmak gerekiyor? Farklı bir oyun. Karşıdaki rakibi görüp önce onları durdurmak. Ondan sonra da kendi önemli oyuncularımla skoru elde edebilmek. Bu kadar net. Ve Fenerbahçe bunu yaptı. Tebrik etmek lazım. Bir kere Fenerbahçe'yi alkışlayalım bunun için.
1: Evet.
0: Ardından dediğim gibi istifa, Sayın İsmail Kartal'ın istifa bence gerek yoktu. Yani şey olarak konjektür

0: türev olarak baktığımda gerek yoktu.
1: İyi başlamışsın Şampiyonlar Ligi'ne.
0: Zorda olduğun bir durum yok yani. Ama tabii kendi iç dünyasını bilemiyorum. O iş dünyasında neler yaşadı da bu istifaya geldi onu bilemiyorum.
1: O konuda bazı şeyler var. Birazdan paylaşırım sen.
0: Yani bilemiyorum tabii. Ben bu arada konuşulan böyle speküle edilen her şeyi de çok doğru kabul etmiyorum.
1: %100 tabii.
0: Mesela o gün ilk istifa haberi geldiği an, istifa ettiği andan itibaren gene birçok kişi birçok şey söyledi. Ama Aziz Yıldırım çıktı ne dedi? İşte atılan bir şişeden bahsetti vesaire. Şimdi oraya kadar herkes spekülasyona açık. Bu konuları konuşabilir. Ben şu tarafındayım işin. Konjonktür olarak istifa etmesini gerektiren bir durum yoktu İsmail Kartal'ın. İletişim açısından da yanlış buldum. Çünkü ben bir iletişimci olarak söylüyorum bunu. Siz bir istifa açıklaması da yapabilirsiniz. Tek taraflıdır bu. Ama buna çok fazla duygularınızı katıp asla geri dönmemek üzere derseniz, ertesi gün insanlar size gelip bir şeyler söylediğinde işte zor durumda kalırsınız. Güzel bir söz var ya, asla asla deme. Hayat seni öyle şey noktaya getirir ki asla dediğin şeyleri yapmak zorunda kalırsın. Şimdi ne dedi? Ben asla geri dönmemek üzere istifa ettim. O aslında bir kararlılığını belirtmek içindi ama ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten istifa tek taraflı bir kurum. Edersin ve biter. Bu kadar.
1: Burada yönetimin tutumuna ne dersin?
0: Valla yönetim tarafı şöyle, o geceye kadar ben orada da iletişim açısından belli eksikler olduğunu düşünüyorum.
1: Çok bariz.
0: Ama gece Aziz Yıldırım'ın bu açıklamadan sonra yaptığı açıklamalarında bir bölümü hariç, küçük bir bölümü, onu da söyleyeceğim biraz sonra, küçük bir bölümü hariç çok doğru olduğunu düşünüyorum. Yani dedi ki biz arkasındayız, hocamız bir yere gitmiyor. Ben onun abisiyim, gidip söylerim, gelir devam eder gibi sözler söyledi. Ama bir noktada Sayın Başkan da dedi ki ben burada olduğum sürece o burada. Ben gidersem benle birlikte gider gibi bir cümle kurdu ya. Bu da çok bağlayıcı bir cümle. Yani işler yolunda gitmezse ne olacak? Yani olabilir, hayat bu.
1: Belli olmaz. Yani belki terse de
0: umarım Fenerbahçe için her şey yolunda gider ama gitmediğinde ne olacak? Yani Sayın Aziz Yıldırım ben de istifa ediyorum İsmail Kartal'la birlikte mi diyecek? Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi?
1: Büyük yani, laflar ediliyor diyorsun.
0: Ay işte ya, aslında o biraz duygusal bir açıklama. İkisinin yaptığı da, yani Aziz Yıldırım da duygusal olarak söylüyor bunu. Şey de duygusal. Aslında burada amaç şu. Kesinliğini, verdikleri kararın ya da verdikleri desteğin kesinliğini belirtmek adına kurulan cümleler. Ama doğru seçilmemiş bence. Yani kesinliği belirtmek için başka bir cümle de kullanabilirsin orada. Seni çok bağlamayacak. O yüzden bu iki açıdan değerlendiriyorum dediğim gibi. Sonuç itibariyle Aziz Yıldırım bir liderlik örneği göstermiştir. Hatrını ortaya koymuştur. Ben ona abisiyim dedi. Ben söyledikten sonra dedi beni abisinin dinleyeceğini düşünüyorum dedi. Bu bir hatır ortaya koymaktır. Ve zaten Fenerbahçe'yi çok sevdiğine şüphe yok İsmail Kartal'ın.
1: Dördüncü dönem.
0: Hiç şüphe yok. Tabii. O yüzden Aziz Yıldırım'ın da bu tavrıyla, ki bu destek de çok önemli bu arada. Yani bak ben çıktım, kendimle seni özdeşleştirdim. Ben varsam o da var dedim. Size hala bundan sonra da ben gelmiyorum dersen artık ayıp edersin bize demişlerdir herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Ya da hoca belki böyle düşünmüştür. Ne oldu? Geri döndü İsmail Kartal. Ve bundan sonraki süreçte İsmail Kartal'ın o istifası hep konuşulacak. Nerede konuşulacak? Alınan bir kötü sonuçta konuşulacak. Nerede konuşulacak? Alınan bir ya da oynanan bir kötü oyunda konuşulacak. Konuşulacak. Hep konuşulacak bundan sonra.
1: Yani şunu söylemek istiyorum ben. Dikkatimi çeken detaylardan biri. Şimdi farklı bir noktaya gireyim. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarında şimdi şeyi gördük. İsmail Kartal'ın ne kadar açıklama yaparken duygusal olduğunu, bir daha geri dönmemek üzere gidiyorum dedi. Yani iletişimi doğrudur değildir. Buna girmeyeceğim. Aziz Yıldırım'ın da bir açıklaması var. İsmail'le konuştuk. İşte psikolojik olarak çok baskı altında olduğunu, zorlandığını, ilaca başladığını vesaire söyledi. Ben 30 tane ilaç içiyorum falan dedi. Ben kamuoyunda, ben de zaman zaman eleştiriyorum bu arada ama bu hani baskı kurmak açısından değil, İsmail Kartal üzerinde çok yersiz bir algı operasyonu yapıldığını düşünüyorum. Sürekli bir karikatürize ediliyor sosyal medya üzerinde. Sürekli gazeteciler, köşe yazarları haksız eleştirilerde bulunuyor. Ben İsmail Kartal'a çok ciddi itibar suikastı yapılmaya çalışıldığını düşünüyorum. Ve çok ciddi baskıyı kaldıramamasını da anlıyorum. O da bir insan neticede ve kantarın topuzu kaçtı. Gerçekten yani garip garip lakaplar, garip
0: o kadar haklısın ki buna katılıyorum. Dün işte bunu konuşurken şey dedik. Dedik ki 2002 Dünya Kupası örneği geldi. Çok güzel bir örnekti. Şenol Güneş giyimi, kuşamı yakışmıyor, odur budur, giyiminden, konuşmasından neler söylenmişti hatırlıyor musun? O 2002 Dünya Kupası'nı dünya üçüncüsü bitirdi Türkiye.
1: Evet.
0: Başka bir örneği de ben vermiştim. Git dedim İtalya'ya, Sarri'ye bak. Üzerinde bir eşofman. Değil mi? Bütün sezonu öyle geçir. Nerede şey görsen Sarri'yi bir eşofmanla dolu.
1: Vincenzo İtalyano derbide eşofmanla çıktı. Takım eşofman
0: yani,
1: yoktu.
0: Şimdi, hadi, ya İtalyano'yu ayrı tuttum. Hani ben daha böyle eleştirilebilecek bir tip bulmak istedim. Ha, de, okay. O yüzden dedim. Şimdi orada başarı yok mu? Sarri'nin başarısı senelerdir konuşuluyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ya giyim kuşanmış işte oymuş mu? Bunların çok büyük önemi yok. Burada önemli olan ne biliyor musun? Bir liderlik yeteneği olacak teknik direktörün, takımına hakim olabilecek, takımının lideri olabilecek. İki, çok iyi bilecek futbolu, işte teknik taktik anlamda kendini çok geliştirmiş olacak, iyi rakip analiz edebilecek konumda olacak. Yani senden benden bir farkı olacak. Biz oturup maç seyrederken neye bakarız? Kim nereye pas attı? Vay be ne güzel çalım attı. Oh gole bak.
1: Mesela.
0: O ona bakmayacak işte.
1: Biz izleyiciyor mu?
0: O topun olmadığı yere bakacak. Kim ne yapıyor topun olmadığı yerde? Kim nereye koşu yapıyor? Bunları analiz edebileceksen işte teknik direktörsün dedim ya. Ya bu özellikler varsa o zaman dersin ki ha burada eleştirirsin bak. Burada dersin ki bunu yanlış yaptı. Zaten emin ol onu eleştirirsen de ne İsmail Hoca ne başka birisi de çıkıp demez ki niye bu eleştiriyi
1: kimse yapıyorsun? De gücenmez bu arada.
0: Tabii ama siz kalkıp da senin dediğin gibi karikatürize etmeler vesaireler bunların hiçbir anlamı yok. Ve bana kalırsa yapılanın sadece gazetecilik vesaire ya da bununla da ilgisi yok. Yapılanın bence şey olarak da insani açıdan da çok iyi bir durum olmadığını
1: mobbing uyguluyorlar ya. Yani, bu kamuoyu eğer mobbing uyguluyor. Bir lakap takmışlar. Görmüşsündür sosyal medyada. Kaloriferci diye. Kaloriferci diye bahsettiğiniz adam Fenerbahçe teknik direktörü. Biraz kafanızı kaldırın. Gerçeklere
0: ya
1: bakın
0: burada,
1: ya.
0: Burada o kelimeleri sarf etmene bile gerek yok evet. Bence. Bak şöyle. Şimdi bu tarafını konuştuk ama diğer bir tarafı yok mu işin? Şimdi dün bir gazeteci arkadaşımı tebrik ediyorum. Bir gazeteci hanımefendi. Bilmiyorum kim olduğunu. İnşallah birisi söyler. Der ki ya şu kişiydi diye yazsılar. Ben de bilirim. Kimsenin sormadığını sordu Aziz Yıldırım o gece. Dedi ki peki siz neden birçok konuyu yalanlıyorsunuz? Neden kaç gündür hocayla ilgili gönderilecek, istifa edecek haberleri varken çıkıp bir yalanlama yapıp destek vermediniz de bu geceyi beklediniz? Net olarak bu soruyu sordu Aziz Yıldırım'a. Sayın Başkan dedi ki siz yazıyorsunuz bizim böyle bir şeyden haberimiz yok. Biz bunun farkında değildik diyor yani. Bir istifa vesaire olabileceğin. Siz yazıyorsunuz o da istifa ediyor gibi bir durum çıktı ortaya ama. Evet Fenerbahçe yönetimi de bu konularda daha önce bir tavır alamaz mıydı? O zaman ben varsam o var ben gidersem gider sonuna kadar arkasındayıma gerek kalır mıydı? Abi burada öncesinde bir tavır koysaydı Fenerbahçe deseydi ki evet biz hocamızın arkasındayız beğeniyoruz da oynattığı futbolu daha sezon başıdır iki kayıp çok bizim için önemli değildir biz hocamıza sonuna kadar güveniyoruz bu açıklamayı yaparsan hoca da belki bu noktaya gelmez.
1: Burada sıkıntı ne biliyor musun abi? Genel itibariyle yönetimin iletişimiyle kim ilgileniyorsa ciddi sıkıntı var. İki, mevcut yönetimin yaş ortalaması itibariyle güncel dünyaya ayak uyduracak diye biraz daha dejenerel insanlar olduğunu söylemek lazım. Şu yüzden söylüyorum. Geçmişi de etüt etmiş biri olarak sen bir gün gazeteyi eline aldığında sözüne itibar edeceğin 5 tane yazar olur değil mi ya da gazeteci evet. Olur doğru mu? Şu an sosyal medyada günde 100 bin takipçili abuk subuk birbirinden farklı haber paylaşan 500 tane insan var. Aziz Yıldırım'ın da bunu vakıf olmaması gayet doğal. Herkes her şeyi biliyor. Fenerbahçe ile ilgili her gün 100 tane farklı haber görüyoruz mesela. Dün şeyi gördüm. Bülent Uygun işte ne bileyim Emre Belözoğlu isimleri çıktı. Akşam Fenerbahçe 1 saat geçmeden açıklama yaptı mesela. Bu şartlarda yönetimle yetişemez ki.
0: Tabii isimler konuşulabilir. Ben bu konuda şey değilim. Yani o elbette bir şeyler olabilir. Ama şunu söylemek lazım. Ya burada herhalde bir şey var. Yani iletişim açısından bir eksik var. Nasıl var? İşte bakıyorsun bir haber yapıyor bir gazeteci hemen yalanlama geliyor.
1: Adil Demirbağ haberine geldi mesela.
0: Adil Demirbağ başka bir şey işte isimler verilerek yapılan eleştiriler vesaire. Ama burada hocanıza karşı yapılan bir şey var. Ona karşı da bir mutlaka açıklama gerekirdi diye düşünüyorum ben. Nasıl ki siz şimdi çıkıp hocanıza sahip çıkınca bugün İsmail Kartal devam kararı veriyorsa belki o gün yapsanız bu açıklamayı hocamıza güveniyoruz, arkasındayız açıklamasını

0: Belki İsmail Kartal hiç istifa kararı almayacak zaten.
1: Yani.
0: Değil mi? Yani sonuç oraya gelmiyor mu?
1: Zaten mental olarak yıpranmış birini yalnız hissettiriyorsun.
0: Yani kısası şu, Fenerbahçe'de iletişim açısından eksik taraflar var ve bu eksik tarafların da zamanla giderileceğini düşünüyorum ben. Ama Aziz Yıldırım çok önemli bir liderlik göstermiştir. Bu özellikle konuda bütün şeyi, sorumluluğu da üzerine almıştır. Görüntü o, yani ben varsam burada sonuna kadar arkasındayım gibi arkasında şey, üzerine almıştır. İsmail Kartal tarafına bakınca da yani valla bilmiyorum da bana mı öyle geliyor? Yani valla İsmail Kartal'ın ne kadar nezaket sahibi, ne kadar tevazu sahibi, bunu görmüyor herhalde ki.
1: O yüzden yükleniyorlar bence.
0: Belki de. Yani şey dese herhalde, çıkıp bir basın toplantısında sorulan soruya, parayı havaya atıyorum yere düşüyor, kim çıkarsa 11'e koyuyorum falan dese.
1: Ya da Sergen Yalçın.
0: Hoşlarına gidecek muhtemelen. Belki de o zaman sevecekler.
1: Mourinho
0: o zaman
1: herkesi çatı
0: çok
1: çatı
0: karizmatik olacak hoca o zaman.
1: Mesela.
0: Yani bilemiyorum. Bunu yapmıyor. Fenerbahçe'yi kendinden her zaman önde tutuyor. Türk futboluna zarar vermiyor. Bunlar olmadığında bu tevazunun neden yani bu kadar insanlar tarafından bir şey olarak algılandığını merak ediyorum ben. Zafiyet olarak algılandığını. Aslında bu bir zafiyet değil. Bu aslında hayata bakış açısını gösterir o kişinin. Ben tevazu sahibiyim, nezaket sahibiyim. Ben böyle bir insanım der ve böyle yaşamaya devam eder.
1: En sağlıklısı da budur.
0: Kaldı
1: bence.
0: Ki yani birçok muhabir arkadaşım var, hepsiyle konuşuyorum. Hepsi diyor ki ya İsmail Kartal neyse o zaten. Yani İsmail Kartal'ı buradan Fenerbahçe'den çıkar git Anadolu Kavağı'na, orada da aynı insan. Kimle konuşursan konuş sana aynı şeyleri anlatacak. Hoca çok tevazu sahibidir, çok nazik bir insandır. Bunları anlatırlar yani. Ne farkı var şeyde hocanın?
1: Mental olarak çok yıprattılar gerçekten ya.
0: İşte bu yıpranmayı da Aziz Yıldırım'ın doğru söylediği bir şey daha var o gece. Sahip çıkmak lazım diyor. Fenerbahçe kendi değerlerine sahip çıkmalı diyor. Çok doğru söylüyor. Yani bu konuşmaları yapanların büyüklük çoğunluğu da bakıyorsun işte Fenerbahçe yazarı, Fenerbahçe eski
1: tehlike.
0: Oynamış bir futbolcu böyle değil mi?
1: Abi böyle dostun varken düşmanı uzakta aramayacaksın işte. Öyle düşünmek lazım.
0: Doğru, ya, doğru.
1: Bir de şuna ben çok tutuluyorum. Bazı ben eski futbolcuların, medya mensuplarının yaptığı eylemleri, söylemleri, haberleri, ifadelerini çok art niyetli yaptığını düşünüyorum. Bir amaca yönelik yaptığını düşünüyorum. Öyle düşündüğü için değil. Yani eskiden şey vardı mesela. Televizyonculukta sen birini bir şekilde eleştireceksen çok yüksekten uçamazsın. Belli bir saygı, klas çerçevesinde kalman lazım. YouTube'la birlikte herkes şair oldu abi. İnanılmaz bülbül gibi ötüyorlar. Herkesi yerden yere vuruyorlar. Çok da rahat. Kimse de dönüp bir şey demiyor. Ben bilmiyorum, bana garip geliyor.
0: Hani yani şöyle, sen de bir YouTube'da program yapan biri olarak mutlaka izliyorsun, takip ediyorsun. Yani diyorsun ki kimler ne yapıyor acaba? Ve buradan belki kendince bir sonuç çıkarmış olabilirsin.
1: Ne yapmamam gerekiyor? Ona bakıyorum.
0: Bak bir şey söyleyeceğim. Bu söylediğinin tam karşılığı ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Pragmatizm.
1: Abi? Çok güzel biliyorum.
0: Yani bu söylediğinin biraz önce anlattığın net karşılığı bu.
1: Etkileşim.
0: Nedir pragmatizm? Doğruluğunu aslında teorik ölçülerle falan ya da işte inançlarla falan bakmaz. Pratik sonuçlarına göre değerlendirirsin.
1: Faydacılık işte.
0: Evet, faydacılık arkadaş. İşte herkes farklı bir cümle edebilmek adına, öne çıkabilmek adına belki bunları yapıyor. Yani çünkü doğru herkesten farklı değil ya. Belki de daha farklı bir şey söylemeye çalışıyorlar ama dediğim gibi bunun ne kendilerine ne Fenerbahçe'ye faydası olmaz. Ben burada 20 yıldır yayın yapıyorum Burak. Ben hep şuna inandım. Seven vardır, sevmeyen vardır. Mutlaka yazarlar. Şimdi mesela ben sevmiyorum diyen de olabilir. Saygı da duyarım bu arada. Herkes herkesi sevmek, fikirlerini sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorunda.
1: Bir kişi herkes seviyorsa o kişi de zaten sıkıntı ararım yani, ben genelde.
0: Benim fikirlerimi sevmeyebilir ama benim fikirlerime saygı duymak zorunluluk. Ben nasıl
1: şey.
0: Ki o beni sevmiyor diye duyuyorsam. Şimdi 20 yılda en önemli öğrendiğim şey neydi biliyor musun?
1: Nedir abi?
0: Ya neysen o olmalısın. İnandığın ve düşündüğün, inandığın şeyleri söylersen eğer, İşte o zaman uzun vadede aynı çizgide gidebilirsin. Ne zaman ki inanmadığın bir şeyi söylersin, 3 gün sonra bir önceki söylediğinin tersini söylemiş olursun, hemen ortaya çıkar. Çıkar bir der ki ya dün böyle diyordun arkadaş ya da bir sene önce böyle diyordun, ne oldu? Bak 20 yıldır yayın yapıyorum ve 20 yıl boyunca böyle bir mesaj almadığım için mutluyum. Yani. Seni sevmiyorum diyebilir. Önemli değil. Ama şunu demiyor bana. Sen 2 sene önce böyle konuşuyordun, şimdi böyle konuşuyorsun demiyor mesela kimse.
1: Çark ettin demiyorlar.
0: Niye biliyor musun? Çünkü ben konuştuğum her şeyi düşünerek konuşuyorum. Ama düşündüğüm her şeyi yayında konuşmuyorum. Anlatabildim mi ne demek istediğimi?
1: İki aşama.
0: Aklımdan geçen her şeyi söyleyemem ki bu mikrofonda. Düşündüğüm her şeyi.
1: Sıkıntı yaşarsın.
0: Ama konuştuğum her şeyi düşünerek ve inanarak söylüyorum. Yarın başka bir konu geldiğinde inandığım, içimdeki şeyleri konuştuğum için hiçbirbirinden ayrılmayacak. Geldiğim nokta ne? İşte o YouTube'daki arkadaşlardı. Öyle konuşmaları gerekir. Geçer akçe bu. Ben şimdi bundan bir fayda sağlayayım diye bugün bunu konuşursan 3 gün sonra ben çok görüyorum. Yani bir yorum yapanın 3 gün önceki ya da bir ay önceki bir şeyini, yayınını paylaşıyorlar. Bir ay sonra da bunu demiş.
1: Bir sürü.
0: Aynı insan söylemiş.
1: Bir sürü. Bitmez
0: yani
1: işte, ki.
0: Bu duruma düşmezsin abi. Anlatabiliyor
1: burada
0: musun?
1: Bu arada çok etkileşim almanın, büyük paralar kazanmak da bambaşka bir şey ama kendini bu duruma düşürmezsin. Dediğim gibi ben aynı sayfadayım bu konuda seninle.
0: Yani her şeyin bence bir layığı vardır. O layığıyla yapmak lazım diye düşünüyorum. Hayırlısı bakalım. Fenerbahçe sayfasını da kapatalım. Bir reklam aramız var.
1: Sonra Galatasaray'a
0: reklamlardan gireceğiz. Sonra devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Reklam. Reklam.
11: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
12: Kazancım net, sigortam net. Radyo Spor.
13: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
14: seninle. Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
15: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. yaralıların ve acil hastaların

0: Hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
3: Biliyor musun?

Evet Vedat abi de bizi duyduğuna göre devam edelim. Yayına giriyor muyuz girmiyor muyuz diye bir check edeyim dedim arkadan jingle gelince. Şimdi biraz Galatasaray'dan bahsedelim, sonra mesajlara girelim. Bayağı da mesajımız var. Hatta WhatsApp hattımızı da hatırlatalım ama gelin güzel nasıl diye soranlara girince alışıyorsun. Genelde havuz için öyle derler. Mesaj kutusu güzel girince alışıyorsun. Hepinizi bekliyorum. 0538 052 14 87. Tekrar ediyorum, 0538 052 14 87. Ne olur Radyo Spor WhatsApp hattına. Gündeme ilişkin, oynamak istediğiniz maçlara ilişkin, bahis anlamında söylüyorum, ya da farklı konulara ilişkin. Burada biraz da İsmail Kartal hadisesinden medyanın geldiği nokta, art niyet ya da insan psikolojisine de değindik. Hani bu konuda da vermek istediğiniz mesajlar varsa şayet, bunlar toplumu bilinçlendirecek şeyler, o konuda da mesajlarınızı bekliyoruz. Evet, Galatasaray'dan bahsedelim. Hafta içi Sporting Lisbon karşısında alınan 3-1'lik bir mağlubiyet. Kötü başladık Şampiyonlar Ligi'ne. Bu biraz üzücü tabii ki. Yani oyun olarak Galatasaray ilk yarı fena gözükmedi. Belki Sane ilk yarıda net bir pozisyona girmişti. Orada Galatasaray golü bulabilse bir avantaj yakalayabilirdi. Kataman'ın golüyle ilk yarı skor dengede bitti. İkinci yarıda Galatasaray biraz dağıldı. Tabii burada Batrakov'un pozisyonunda yapılan bir müdahalede Sporting'in 10 kişi kalması gerekiyordu bence. Oyuncunun sıkıntılı bir bölgesinde tabanla çok sert bir müdahale vardı. Onun direkt kırmızı olması gerekiyordu ki çok benzerini 2010 Dünya Kupası finalinde Nigel de Jong'un, daha önce Galatasaray'da da oynayan Nigel de Jong'un Xabi Alonso'ya yaptığını görmüştük. Direkt kırmızı kart çıkmıştı. Burada Galatasaray'ın biraz müşkül durumda bırakıldığını düşünüyorum. Penaltı pozisyonunda biraz ortadayım. Verilmese de bence kimse bir şey demezdi ama verilmesine de dönüp diyecek bir şeyim yok. Penaltı pozisyonu o anlamda biraz kabul edilebilir gözüktü ama dediğim gibi mesele bu değil zaten. Devam edelim. Yine oyun anlamında ikinci yarıda Galatasaray'ın doğru müdahaleleri yapamadığını düşünüyorum. Sporting burada iyice penaltı golünden sonra sazı eline aldı. Şunu söyleyebilirim, Osimhen'siz çok iyi gözükmüyor. Yani bunu ilk kez söylemiyoruz tabii. Geride kalan yıllarda da çok fazla defaatle bunu konuştuk. Son iki yılda daha doğrusu. Geride kalan yıllarda dediğim çok geniş kapsamlı düşünmeyelim ama Osimhen'siz Galatasaray zorlanıyor. Ne olan baskısı bittiğinde ya da o rakibinin üzerinde o tahakkümü kuramadığında, kanat oyuncularına o alanı açamadığında çok görüntü iyi yönde olmuyor. Deniz Gül mesela rotasyonda iyi bir hamle olarak konuştuk. Hakikaten de öyle bu arada. Hani farklı bir noktaya çekmeyeceğim olayı. Lakin aynı oyuncu değil. Osimhen'in verdiklerini verecek tarzda bir oyuncu değil. Bu anlamda yine Galatasaray'ın Osimhen'in olmadığı bütün maçlarda bir eksiklik yaşaması muhtemel. Zira bakıyorsun işte bu hafta sonu Kocaeli Spor maçı var. Yani en büyük temenni herhalde Galatasaray cephesinde zannediyorum Trabzonspor maçına yetişmesi olacaktır. Osimhen'in Osimhen'siz çok kolay değil. Osimhen'siz çok kolay değil. Onu rahat bir biçimde söyleyebiliriz. Ümit ediyorum. Sıradaki Şampiyonlar Ligi maçına kadar 13 Ekim'de bu arada Osimhen'in tahmini dönüş süresinde 3 hafta veriliyor maksimum. O yüzden dönecektir ama 13 Ekim'deki Barcelona maçına kadar dönmesi çok elzem. Ya şu an Galatasaray'ın sıradaki maçı olduğu için söyleyeyim. Osimhen'in olmadığı denklemde ya da olduğu denklemde Barcelona şu an Avrupa'nın en ters takımı. O yüzden Galatasaray'ın bütün gücüyle sahada olması lazım. Bu sene 5 maça çıktılar Barcelona tarafı için söylüyorum. 4'ünü izledim. 4'ünde de 5 gol barajını açtı Barcelona. Son olarak işte Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u 5'lediler. Önceki hafta Valencia'yı 5'lediler. Hakikaten bu anlamda hücum olarak maçlarını da izlediğinizde fark ediyorsunuz. İnanılmaz bir ön alan baskısı, inanılmaz bir dinamizm var önde de. İşte Yamal'lı, Gordon'lı, Olmo'lu, Fermin Lopez'in orada çok etkin olduğunu görüyoruz. Rafinha en

0: de geldi. Şu an 9 numara gibi oynuyor. O yüzden şu an Hansi Flick Barcelona'sının Avrupa'nın form durumu itibariyle en tehlikeli takımı olduğunu söyleyebilirim. Yani Paris Saint-Germain, Bayern Münih gibi takımlar da çok iyi gözüküyor. Paris Lig'de iyi gözükmese de Bratislava karşısında iyi gözüktü en azından ama Barcelona hem oyun gücü itibariyle hem netice itibariyle şu an en iyi takım diyebiliriz. Galatasaray'ın form durumunu yorumladığımızda düşük mü ya da formda mı diye yorumlarsak çok ortada bir yerdeyim. Bence çok formda değil ve Barcelona maçına kadar bu formu kazanması gerekiyor. Neyse ki maç burada. Bakalım Galatasaray tarafında neler olacak. Dediğim gibi Sporting Lisbon karşısında tatsız bir mağlubiyet ki fikstüre baktığımızda da işte Galatasaray'ın puan alması gereken maçlardan biriydi. Tamam, Portekiz deplasmanda mutlak galibiyet öneremezsin. Hani böyle bir şey olmasa da eleştiriye açık bir şey değil ama en azından bir puan alınmalıydı diye düşünüyorum. Bundan sonra Barcelona maçı var evde, sonrasında bir Lille deplasmanı var. Stuttgart, Aston Villa evde üst üste, sonra AEK deplasmanı. Evde Feyenoord, deplasmanda PSG. Burada Feyenoord, AEK, Lille, Stuttgart ve hatta Aston Villa maçlarından alınacak puanlar önemli. 10-11 puan aralığında öngörüyorum eğer Galatasaray forma girerse. Aksi takdirde Sporting maçındaki gibi bir görüntüyle ne olur onu da bilemiyorum. Barış Alper Yılmaz'ın Dünya Kupası'ndan bu yana düşüşü sürüyor bu arada. En üstte oynadığı için şu an ona da bir iki kelam etmek lazım. Ne fiziksel olarak bir fark yaratabiliyor ne skor anlamında şu ana kadar. Bu sezon çok katkı sağlayabilmiş değil. Çok ciddi bir form düşüşü var. Bu sezon 5 maçta henüz skora katkı yapamadı. Gol ya da asist noktasında. Görüntü çok iyi değil. Bu hafta bakalım. Okan Hoca Kocaelispor maçında Osimhen'le mi çıkacak? Zaten Osimhen'in yokluğunda Barış'la mı çıkacak? Yoksa Deniz Gül'le mi çıkacak? Onu da göreceğiz. Diyelim devam edelim. Bakıyorum yine. Burada Kocaelispor maçının muhtemel 11'ine. Son maça nazaran sadece ilk 11'de gördüğüm değişiklik iki tane var, düzeltiyorum. Jakob stoperden sol beke geçmiş bir çay bu. Abdülkerim Bardakçı'nın yerine stoperde gözüküyor. Sané'nin yerine Yunus sağda, Rafael Leao solda, en uçta Barış Alper Yılmaz. Yani Kocaeli Spor da sezona iyi başladı. Son 4 maçın 3'ünü kazandılar. O yüzden yani Kocaeli Spor'un zorlayacağını düşünüyorum ki orada Selçuk İnan da geçen sene biliyorsunuz şampiyonluk yarışının son bölümünde Galatasaray'dan bir puan almayı başarmışlardı deplasmanda. Son haftaları Galatasaray için biraz daha sancılı hale getirmişlerdi ama bakalım ne olacak. Yani tıpkı Fenerbahçe'de olduğu gibi moral olarak çalkantılı görüntü Galatasaray'da da mevcut. O yüzden Galatasaray'ın da Okan Buruk yönetiminde bir an evvel silkelenmesi gerekiyor. Yarıştan kopmamak için demiyorum ama yarışa her türlü katılırsın daha çok erken. Moral motivasyon bulup Şampiyonlar Ligi'nde yaklaşacak maçlarda doğru sonuçları almak adına bir an önce silkelenmeleri gerekiyor. Mesajlara bakalım abi hazırsan.
1: Evet, hızlıca bakalım, sonra da çünkü 10 geçe reklamına gireriz, ardından da maçlara başlarız.
0: Sondan başlayayım istersen ya da topu sana mı atayım, daha seçeceksin.
1: Tamam, ben okuyayım hemen.
0: Peki,
1: olur. Gayet güzel olur. İlk gönderenden başlayalım ki çok beklemiştir dinleyicimiz çünkü mesajın okunmasını. Selamlar, iyi yayınlar abiler. Ben Yalçın. Bochum üst, Dinamo Dresden üst olur mu sizce abi? Acaba bu iki maç için ne düşünüyorsunuz demiş. Birazdan değerlendireceğiz zaten Almanya iki maçlarını da. Sevgili Burak, Fenerbahçe bütün sezonu 36 saate başkan ve futboldan aslında çok all shit'inin bana kalırsa yaşattığı bir sıkıntıdır diyor. Bence hayal kırıklığıyla kapandı son 36 saat demiş dinleyicimiz Ali, sevgili Ali.
0: Manasız bir süreç oldu bence.
1: Yani evet. İsmail Kartal'ın iletişim sorunu bence medya ile ilgili değil demiş. Yönetim bunu öngörebilirdi demiş. Bence Fenerbahçe oyuncuları her şeye rağmen başarılıdır demiş. Manisa'dan Yenal yazmış.
0: Ya Roma maçına bakınca oyunculara diyecek bir kelime yok bence.
1: Yani ne diyor, dönmemek üzere istifa eden bir teknik direktörün peşinden Fenerbahçe yöneticisi bu kadar gitmemeliydi. Bence bu yanlış diyen bir başka dinleyicimiz var. O da sevgili Nihat Çetin. Teşekkür ediyoruz Nihat'a da. İyi yayınlar abi. Ben maçtan sonra şuna dikkat ettim. Stat çevresinde bu sosyal medyada prim kasmak için mikrofon tutan arkadaşlar özellikle taraftarlar içinde var diyor. Onlar çok fazla özellikle eleştiri yapıyorlardı demiş. Belki bir tespittir.
0: Galeana getiriyorlar işte. Yani ben bu provokatif şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Ya bu arada dün de söyledim abi. Mesela burada kendi meslektaşlarımızı da çok eleştiriyoruz. Ben artık şeye eminim. O kadar fazla ne denir ona, politik konuşmayı sevmediğim için ben bugün buradan çıksam iş bulmakta çok zorlanacağım muhtemelen. Çok haz edilen bir insan olmadığımı tahmin ediyorum ama yanlışsa yanlış.
1: Peki. Sevgili Ali diyor ki yurt dışında yaşıyormuş. Her gün dinliyorum sizi. Sevgiler demiş. Bizden de size sevgiler. Bir başka dinleyicimiz özellikle koreografi ile ilgili kendi düşüncesini belirtmiş. Nebil Koçak, Fatih Terim Galatasaray'la sahasında Fenerbahçe farklı mağlup olduğunda istifasını basına değil Faruk Sünen'e vermiştir. O da görevine devam et demiştir. Şık olan da budur demiş. Bu şeyden bahsediliyor. O istifanın ardından biliyorsun Faruk Süren devam kararı almış ve sonrasında o yolun sonu Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğuna gitmişti ya.
0: Ama
1: O dönemi bahsediyor
0: burada
1: sanırım.
0: güzel bir nüans var abi. Kapalı kapılar ardında direkt başkana iletiyor. Basına karşı yapmıyor.
1: Yani evet. Merhaba, iyi yayınlar. Bu giyim kuşam konusunu merak ettim. Takımın ve hocanın giyim kuşamında sponsor firmalar yok mu? Onlar giydirmiyorlar mı demiş. Yani genelde özellikle işte saha içinde Fenerbahçe'nin kendi işte ne varsa Fener Yum'da satılan ürünler var ya, onlar çoğunlukla kullanılıyor. Onu söyleyebiliriz ama onun dışında bazen teknik direktörler kendi tercihleriyle de olabiliyorlar ki bunu
0: Ki
1: çok
0: takım
1: görürüz.
0: elbise giyenler falan var işte
1: Mesela
0: biliyorsun.
1: geçen yıl Sayın İsmail Kartal'a bir kazak vardı. Beyaz bir kazaktı
0: Kızın
1: galiba.
0: hediyesi boğazlı beyaz
1: Evet,
0: kazak.
1: boğazlı beyaz kazak sorulmuştu. O da kendi tercihini söylemişti.
0: O zorunlu değil yani.
1: Evet. Kolay gelsin. Türkiye'de sezon ortasında istifa edip de uzun süre devam edip sezonu bitiren bir veya iki tane hoca vardır diyor. İsmail Kartal'ın da en fazla bence 5-6 hafta daha süresi var demiş Mustafa Kol. Yani bu böyle düşünmüyorum ben.
0: Sana bir şey sormak isterim abi.
1: Yani her
0: Sence
1: olayı kendi içinde değerlendirmek lazım. Böyle geçmişte bunlar olmuştur da bu da böyle olacaktır değil ama şu var, dediğim gibi bundan sonra hep İsmail Kartal'ın bu istifası karşısına çıkacaktır bu sezon yaşanan her olumsuzlukta.
0: şunu sormak isterim abi. Sence Fatih Tekke gibi böyle kısa sürede ard arda alınabilecek 2-3 kötü sonuçta İsmail Kartal'ın da akıbeti benzer olur mu?
1: Olacağını zannetmiyorum. Yani ben yine kendi düsturumla söyleyeyim. Hiçbir şeyi asla olmaz demem. Türk
0: Elbette.
1: futbolu çok dinamik. Her gün yeni şey oluşabiliyor. Ama ben zannetmiyorum.
0: Ben de zannetmiyorum. Ben tabii ki en ekstrem şeyi bir gözümde canlandırdım sadece.
1: Merhaba, tevazu, iyi insan olmak bunlar çok güzel şeyler. Teknik yetersizlik oldu mu insanlar etik dışı söylemlere kayıyor demiş. Ama teknik olarak yeterli midir? Buraya bakmak lazım demiş. Aynı şeyleri söyledik zaten sevgili Aykut. Siz de bizlere saygı duyuyorsanız demiş. Bu iddia programı lütfen artık iddiaya geçin demiş. Bunu nerede söylemiş? Karşılıklı saygı duyuyorum düşüncelere demiş. Evet, tam o noktada
0: Tepkiler başladı.
1: sevgili Nadir. Nadir, az sonra, 2-3 dakika
0: İki kişi
1: sonra.
0: olduğumuz için yetiştirebiliriz bu arada. O konuda bir şüpheniz olmaz.
1: Peki, devam edelim. Premier Lig 10 maç 30 gol olur mu? Gerçi Hull maçları 0-0 bitiyor demiş.
0: Yakirovic de yayın hocası seçildi bu arada.
1: Evet. 10 maç 30 gol. Böyle bir bahis var değil mi?
0: 10
1: Yani
0: maç 30 gol vardır da zor ya bunu
1: evet.
0: öngörmek.
1: İsmail Kartal ismi üzerinde tam bir uzlaşma olmadı diyor. Teknik direktör belli vasıflara göre değil, Aykut Kocaman ile uzlaşılamayınca karar verildi. Bu nedenle belki diyor böyle bir sonuç ortaya çıkmış olabilir demiş bir dinleyicimiz. İzmir'den Salim, iyi yayınlar, Fenerbahçe olunca eleştiri Galatasaray'da Singo, İlkay'ın aldığı para oynamadan bunlara ne diyorsunuz demiş. Hiç kimse bahsetmiyor demiş.
0: Kötü bir durum.
1: Yani valla şimdi birazdan Galatasaray konuştuğumuzda bunları da söyleriz. Ben bu konuda özellikle hani onu eleştiriyorsunuz, bunu eleştirmiyorsunuz gibi söylemlerin de çok işi boş olduğunu düşünüyorum.
0: Güncel bir konu değil ki. İkay'la Singo'nun maaşı geçen seneyle aynı. Biz burada
1: Hayır, bir de bak yazıyorsunuz mesela bunu, biz de okuyoruz. Zaten yani bu konuya nereden geleceğiz? Bir yerden geleceğiz, değil mi?
0: yani
1: Siz yazıyorsunuz, biz de okuyoruz ve üzerine konuşuyoruz. Singo'nun sakatlığı söz konusu. O yüzden oynayamıyor ama
0: bence kronik.
1: önümüzdeki süreçte ne olacak onu göreceğiz. İlkay için katılıyorum size. Yani İlkay çok başka bir düşünceyle geldi Galatasaray'a. Ama hiç o bekleneni veremeyen bir oyuncu oldu. İşte görüyorsunuz, yani en büyük eksikler varken, Lemina yokken mecburen orada başka bir alternatif bulmak zorunda kalıyor Galatasaray. Burada katılırım.
0: Mesut Özil gibi oldu biraz sanki.
1: Yani

0: Selamlar Burak Bey. Chelsea 1, Dortmund 1, Liverpool 1. Sizce kuponu nasıl yorumlar mısınız demiş Nurettin Bey. Sevgili Nurettin'e teşekkür ediyorum. Güzel kupon bu arada. Hoşuma gitti.
1: Hull yenilir mi bugün ilk kez?
0: Efendim?
1: Hull yenilir mi bugün ilk kez Chelsea?
0: Bir gün yenilecek artık. Yani. Bugün olabilir o. Ankara'dan Selçuk Bey'in iyi yayınlar. Galatasaray Sporting maçında Uğurcan Çakır'ın topu geç oyuna sokması, top kaybı ve dışarı attığı pozisyonları hiç konuşmadınız demiş. Haklı olabilirsiniz. Sporting maçı çok erken oynandığı için, yani en son Beşiktaş'ı dün akşam konuştuk. Fenerbahçe, Roma'yı da konuşmayacaktık ama sevgili Burak da söyledi. İsmail Kartal'ı konuşurken onun üzerine bir iki kelam etmek istedim o kadar. Oldu. Ama onun dışında zaten hani bu tek tek isimler üzerinden gitmekten ziyade ben fikrimi en başından beri söylüyorum. Hatta yıllardır söylüyorum. Galatasaray'ın oynadığı bir oyun var ve bu oyun Türkiye'de iş yapıyor. Okan Buruk Türkiye'yi çözmüş. Türkiye'de diyor ki ben çıkarım 25-30 dakika 40 dakika baskımı yaparım. 2 gol atarım, 3 gol atarım neyse ve maçı orada bitiririm diyor. Çünkü sonrasında Türkiye'deki takımlar teknik kapasite ve fizik kalite olarak cevap veremiyorlar kalan kısmında. Ama Avrupa'da öyle değil. Avrupa'da çıkıyorsunuz o baskıyı evet 25-30 dakika 40 dakika yapıyorsunuz ve golünüzü de atıyorsunuz. Belki 2 tane atıyorsunuz ama sonra o takımlar fizik kalitelerini ortaya koyuyorlar. Siz oyundan düşmeye başlayınca o yoğun presten dolayı ve oradaki farkı kapatıyorlar, öne de geçiyorlar. Geçen yıl Bayern Münih maçlarını hatırlayın. 2 maçta da Galatasaray müthiş oynadı ilk yarıyı. İkinci yarıda mağlubiyet geldi. Bu son maçta da farklı mı oldu Allah sen? Sporting maçında.
1: İkinci yarıda çözüldü takım.
0: Yani o yüzden ben Galatasaray'ın Avrupa için farklı bir oyun modeli geliştirmesi gerektiğini düşünenlerim.
1: Burada en iyi emsal Tottenham maçıdır mesela 3-2'lik. 3-0 yaptın tabii. 60'tan sonra takımın pili bitti. 3-3 oluyordu az da.
0: Tabii. Selamlar bugün 46 yıl önce demiş. Ha, tamam teşekkür ederim Derfin Yunus Tane. Çok sağ olun. Ben mesajınızı okudum ama yayından okuyup da farklı bir yere sokmak istemeyen başka mesajlar gelir üzerine vesaire. O yüzden teşekkür ederim. Merhabalar Burak Alaca kardeşim, hayırlı yayınlar diliyorum. Fenerbahçe tarihinin en doğru kararını almıştır demiş. Dere geçerken at değiştirilmez diye de sonuca getirmiş. Nurettin Özçelik baskıları kaldıramayan hoca büyük takım hocası olamaz demiş. Burada da haklıdır. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon, Beşiktaş gibi takımları çalıştırıyorsanız evet bunlara hazır olmanız gerekir. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş bir başka dinleyicimiz Tugay Kılıç. Teşekkürler Tugay. Çok kısa bir reklam arası. Reklamlardan dönüyoruz ve günün maçlarını konuşmaya başlıyoruz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam.
3: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Bahse gireriz devam ediyor.

0: Evet, bahse gireriz de kısa bir aranın ardından tekrardan sizlerleyiz. Abi, mesajımız var mı yoksa bültene mi girelim?
1: Artık geçelim bültene. Mesajlar var da ilerleyen dakikalarda okuruz.
0: O zaman ilk olarak erken kuşak maçları olan liglerle başlayalım uygunsan. Almanya 2'yi bir alalım bir kere. Alt ligleri pek almıyoruz ama Almanya 2 adettendir. Ne dersin?
1: Evet evet, gollü maçlar oluyor. Değerlendirmek lazım.
0: Saat 14'te başlıyor Almanya 2. Ligi. Bochum Greuther Fürth maçıyla birlikte Bochum 4 maç sonunda 2 galibiyet 2 mağlubiyet toplam

0: söyleyelim. Bochum tabii evinde oynamanın avantajı da kazanabilir. Onu söyleyelim. Şöyle bir geriye dönüp baktım Burak. Oynadıkları aralarında oynadıkları maçlara. Son oynadıkları 3 maçın hatta 4 maçın tamamı 2,5 golü sonuçlanmış bu iki takımın. Ve özellikle Bochum'un oynadığı maçlara da bakıyorum. Gollü maçlara imza atıyorlar. Bu karşılaşma bence karşılıklı gollerle tamamlanır.
1: Ben de burada TGS 2-3 noktasındayım. Bochum'un bu sene oynadığı bütün maçlar TGS 2-3 aralığında gitti. Greuther Fürth çok gol yiyor ama Enerji Cottbus karşılaşması haricinde çok gol attığı karşılaşmaları da görmüyoruz genel itibariyle. Ben TGS 2-3'te sıkışır diye düşünüyorum. Devam edelim. 14 kuşağında yine bugün bütün maçlarımız. Eintracht Braunschweig kötü başladılar. 4 maçta 3 mağlubiyet, 10 gol atıp 10 gol yediler. 15. sıradalar. Karşılarında da lig sonuncusu Dinamo Dresden. 4 maçta yine bir galibiyet, 3 mağlubiyet. Onlar 10 gol yerken yalnızca 5 gol atabildi.
0: Tabii özellikle Braunschweig'in ilk maçı bu istatistiği getirdi, onu söyleyelim. 6 gollü galibiyet, hatırlayacaksın. Magdeburg'a karşı deplasmanda sezonun
1: 6-1.
0: ilk maçında 6-1 kazandılar ve o yüzden böyle bir istatistiğe sahipler. Yoksa sonrasında yedikleri gol sayısı da 10. Diğer tarafta Dresden'e baktığımızda onlar da şu ana kadar 5 gol atıp 10 gol yediler. Ya sezon başından beri bu iki takımın artık alt sıra mücadelesi vereceğini tahmin ediyoruz. Bunu gözlemliyoruz. Ama işte böyle iki takımın da gol atıp yiyen takımlar olduğunu, özellikle Braunschweig için bunu söylemek lazım. Bak, soyadıkları 3 maçı söyleyeyim mi sana? 2-4, 3-5 ve 3-1. Ya gol de atıyorlar, gol de yiyorlar.
1: Loto gibi.
0: Evet, o yüzden ben bu karşılaşmanın da yine 2,5 üst ve aynı zamanda karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum. Önceki tercihim 2,5 üst.
1: Ben burada ev sahibinin üstüne bir kontrol etmek istiyorum. Ev sahibinin 2 golüne. Braunschweig daha golcü bir takım. İlk hafta tabii çok etkili oldu ama Braunschweig'in 2 golüne. Dresden'in savunma problemlerine de bakınca 1.85'lik bir oran var. Ne dersin?
0: Yani olabilir ama dediğim gibi 2,5 üst benim için yeterlidir. Oran açısından da yeterlidir.
1: Devam ediyorum. 14, yine 14 kuşağı Magdeburg Kaiserslautern mücadelesi. İki takım da 4 maç sonunda 2 galibiyet aldı. Kaiserslautern 2 de beraberlik ekleyip 8 puanda. Magdeburg 6 puanda. Kaiserslautern 5 gol atarken yalnızca 1 gol yedi Magdeburg için. Tabii ilk hafta 6 gol yediği maçtan sonra yalnızca 3 maçta 1 gol yediler. 2 gol yediler, düzeltiyorum. 7 gol atıp 8 gol yedikleri de bir karneleri var. Burada gol bahsine girir mesela, istatistikler çok aldatıcı gözükmekle birlikte şunu söylemek lazım. Yani Kaiserslautern tarafı gayet dengeli bir futbol oynamış. İyi bir savunma takımı olduğunu şimdiye kadarki maçlardan söylemek gayet mümkün. Lakin Magdeburg tarafının istatistikleri aldatıcı. İlk hafta alınan Braunschweig mağlubiyetinin ardından Osnabrück'ten gol yemediler, Holstein Kiel'den gol yemediler. Ligin güçlü takımlarından Hertha Berlin'de deplasmanda iki takımın 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup oldular. Ben burada maçın TGS 2-3 aralığında kalacağını düşünüyorum. Ne dersin abi?
0: Yani tabii Magdeburg o ilk hafta 6-1'lik mağlubiyetten sonra çok başka bir oyun oynamaya başladı, onu söyleyelim. Ve geçen haftaya kadar, yani Hertha Berlin maçına kadar da üst üste galibiyetler gelmişti. İki ligde bir kupada çok net galibiyetler aldıklarını hatırlatalım. Kaiserslautern tarafına baktığımızda yani öyle bir giriş yaptılar ki sezona, üst üste beraberlikler. Son iki karşılaşmada da önce St. Pauli'yi deplasmanda 2-1, sonra da Darmstadt'ı 3-0'la mağlup etmişlerdi. Bana da sanki böyle 2,5 gol üst olması çok kolay bir maç gibi gözükmedi gözüme. Dediğim gibi ben TGS 2-3'te kalırım ama bugün tercih etmem bu maçı da.
1: Devam edelim, devam edelim. Günün son maçı Bundesliga 2'de St. Pauli Wolfsburg mücadelesi. St. Pauli Bundesliga'dan düştükten sonra sert bir düşüş yaşadı. Bundesliga 2 tarafında 4 maçta 3 beraberlik, yalnızca 1 mağlubiyet. Wolfsburg tarafı ilk hafta kaybetmesine rağmen sonradan açıldı. Şu an 4 maç sonunda 8 puanla playoff hattının hemen bir basamak gerisinde yer alıyorlar.
0: Yalnız Wolfsburg bayağı tam şey değil mi? Kamikaze gibi.
1: En son Cottbus maçı
0: Cottbus
1: inanılmaz.
0: maçı 4-4. Karlsruhe maçı 5-2. Ondan sonra Hannover maçını kazanmışlar da, arada bir de Kupa'da 2-2 beraberlik var. Böyle gollü maçlar, 7 attığı maçlar devam ediyor. Bu da bence farklı olmaz. Ben yine iki takımın gol atmasını bekliyorum. Ama birinci tercihim 2,5 gol üst olacak. İkinci tercihim ise 2,5 ve karşılıklı gol var olacak. yüksek oran arayanlar için. Benim bugün Almanya 2

0: Ligdeki iki maçımı hemen söyleyeyim istersen.
1: Tabii.
0: Braunschweig, Dinamo Dresden 2,5 gol üst. São Paulo, Wolfsburg 2,5 gol üst.
1: Güzel bir kombin oldu. Ben burada tercihlerine katılıyorum. Eklemek istediğim bir şey yoksa Bundesliga 2'yi geçelim istersen.
0: Geçelim lütfen.
1: Bakalım erken kuşakta hangi liglerimiz var. Burada erken oyun almak isteyenler için bu şekilde ilerleyelim. Kontrol ediyorum şu an en erken başlayacak lig 16.30 seanslarıyla Bundesliga. Evet, ilk maç saat 16.30'da. Sezona iyi bir giriş yapan 2 hafta sonunda Bayern Münih falan önünde averajda lider. 6 puan, 7 gol atıp yalnızca 1 gol yiyen Augsburg evinde Leverkusen'i konuk ediyor. Leverkusen ilk hafta ligin yeni ekibi Elversberg'e karşı bir şok yaşamıştı. Geçen hafta Union Berlin'den onun acısını fersah fersah çıkarttılar.
0: Doğru söylüyorsun. Tabii şunu söylemek lazım. Ya karşılaşmanın aslında, bu arada sen ne düşünüyorsun? Önce onu merak ettim.
1: Valla ben bol gol bir maç bekliyorum. 3.5 üst geçiyor aklımdan. Hani Augsburg iki hafta sonunda gol yemedi ama atarsa Leverkusen atar.
0: Yani Leverkusen şöyle, senin de söylediğin gibi biraz böyle tutuk başladı ama sonra muazzam bir seri yakaladı. Arada işte bir Elversberg mağlubiyeti var 3-2'lik. Onun dışında çok iyi gidiyorlar, bunu söyleyelim. Ve genelde de maçları gollü geçiyor. Evet. En azından Bayer Leverkusen tarafından atılan gollerden bahsedebiliriz. Augsburg tarafı da öyle. Ya 3-0, 2-0, 4, en son 4-1 Eintracht Frankfurt'u deplasmanda yediler. Geçen seneden kalma bir Augsburg var hala. İyi de oynuyor. Şu anda sezonun lideri kim?
1: Augsburg.
0: Tabii
1: 6 puanla.
0: Bunun üzerine sorunca değil mi artık?
1: Bayern Münih'in öndeler averaj olarak da bu arada. 7
0: tabii
1: gol atmış.
0: Bayern Münih'in 5 gol atıp 1 gol yediğini, onların 7 gol atıp 1 gol yediğini belirtelim.
1: Bayern Schalke maçında patladı biraz, evet, biliyorsun.
0: Tabii ama haftalar geçtikçe bu iş değişir. Daha ikinci hafta. Çünkü Elversberg'in bile 6 puanı var. 7 atıp 5 yemelerine rağmen.
1: Zirve belli zaten.
0: Evet. Şimdi bu şartlar altında ben bu iyi başlangıcın yine beraberinde golleri getireceğini düşünüyorum. Bence 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihi yapılabilir. Oran düşük gelirse size deplasman gollerine de gidilebilir diye düşünüyorum ben. Deplasmana şöyle bir bakalım. Ne verilmiş atılan iki gole deplasmana? Hemen şöyle bir bakalım. Deplasman 1.5 üstün oranı. Fena değil, ben yeterli buldum. Deplasman 1.5 gol üstü.
1: Ben de burada KG var ve 2.5 üst diyeceğim. Bence dediğim gibi burada Augsburg'un 2 hafta sonunda yediği bir gol aldatıcı olabilir. Leverkusen iyi bir hücum takımı ama yine hoca değiştirdiler. Kasper Hüymant'la devam edilmedi. Neyse, bakalım Carles Martinez'e neler olacak. İkinci maç Ligue 2'de 2 ile başlayan, futbol anlamında bence çok tatmin edici bir noktada olmayan Borussia Dortmund ligin yeni ekibi Paderborn'la karşı karşıya gelecek.
0: Evet, yani 2'de 2 yaptı Borussia Dortmund. Villarreal'i devirdi Şampiyonlar 3-1. Ligi'nde ve aslında bence iyi bir giriş yaptı. Futbol olarak da birçok şey beklenebilir ama sezon başıdır. Rakip bence çok zayıf. Şu anda ligin yeni ekibi ve henüz gol atamadılar. Onu söyleyelim. Aslında şu son oynadığı iki maçta Borussia Dortmund'un çok zorlu maçlar oynadığında dikkate alarak bir bahis tercihi yapacağım. Çünkü dedim ya, bu maç sanki Paderborn'un da ilk golünü atacağı maç olabilir gibi düşünüyorum. O yüzden ben karşılıklı gol var tercihinde bulunmak istiyorum bu karşılaşmada.
1: Evet, Dortmund son iki maçta 4 gol yedi biliyorsun Hoffenheim ve Villarreal'den. Bu fena bir tercih olmayabilir. Burada Dortmund'a açılan bir oran yok. Ben Şampiyonlar Ligi'nde de formda bir dönem geçiren Serhu Girassi'nin gollerini denemekten yanayım ama 1.19'luk bir oran var. Bir oyuncunun bir maçta gol atacağına bu kadar emin olamazsın ya. Kendi bile kendine bu kadar güvenmiyordur mesela.
0: Bu işler böyle.
1: Vazgeçtim şu an.
0: Yani o zaman atmayacağını düşünüyorsan atmayacağının hesabını yapmak lazım.
1: Ya burada ben ne diyeyim biliyor musun abi? Ben bilmiyorum ya. Ev sahibi 2.5 üst diyeceğim. Ya
0: ben karşılıklı gol var dedim. Geçtim. Zaten bugün kuponda da değerlendirmem muhtemelen. Almanya'da çok güzel maçlar var.
1: Ben ev sahibi 2.5 üst diyorum. Dortmund'un skor bulacağını düşünüyorum. Gelelim 16-30 kuşağındaki bir diğer maçımıza. 2'de 2 ile başlayan bence iyi bir takım. Son Avrupa finalisti Freiburg. Evinde geçmiş Alman futbolunun ekol takımlarından bu sene yerlerde sürünen şimdilik 2'de 0'la Borussia Mönchengladbach'ı konuk ediyor. İki siyah beyazlı ekip.
0: Evet, yani bu Freiburg'un aslında geçtiğimiz sezonlardaki futbolu çok başka bir futboldu biliyorsun. Ama son dönemlere doğru özellikle de bu sezon başlangıcı itibariyle 2'de 2 ile başlamış olsalar da geçen sezon beni çok hayal kırıklığına uğrattıklarını da söylemem lazım. Diğer tarafta Gladbach var. Puansız onlar çok kötü başladılar gerçekten. Aslında hücumda etkililer ancak savunma problemleri çok fazla. Bunu söylemem lazım. Burada ben ev sahibinin galibiyetini öne çıkarıyorum. Bence Freiburg Mönchengladbach karşısında kazanır.
1: Burada ben de 2.5 üst demek istiyorum. Freiburg'da biraz güç kaybı var biliyorsun. İşte orada Johan Manzambi takımdan ayrıldı. Yine önemli kayıplar var ama kazanmalarını beklerim ama ben yine de 2.5 üst diyeyim. Burada Borussia Mönchengladbach'da bence skora eşlik edebilir. Yine gol beklentisi yüksek bir maç. 16-30 kuşağı 2 haftada bir galibiyet bir beraberliği olun. Stuttgart 3 puanda yine henüz puan alamayan Hoffenheim'i konuk edecek. Hoffenheim'in konu olacak deplasmanda.
0: Yani bir kere önce şunu söyleyeyim. Biraz önce Freiburg Mönchengladbach maçında dediğim gibi ben de aslında gollü bir maç bekliyorum. Freiburg'un kazanmasını ama oran açısından ben daha değerli buldum Freiburg galibiyetini. Gelelim hangi maç demiştin?
1: Hoffenheim
0: Stuttgart mücadelesi, evet. Yine bence gol kokan bir karşılaşma. Daha ismini duyduğum anda dedim ki evet, bu haftanın en güzel maçlarından biri olacak. İki maçını da kaybetti Hoffenheim. 3-2'lik skorlarla bu arada. Ama Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda Stuttgart tarafında işler en azından yolunda gidiyor. Viking'i mağlup etmeyi başardılar biliyorsun. O tarafında belirtelim. İki takım arasında oynanan son 4 maça şöyle bir bakayım dedim Burak. 4 maçın da berabere bittiğini görüyorum. 1-1, 1-1, 0-0, en son maç 3-3 bitmiş mesela. Burada yine gollü bir maç çıkma ihtimali çok yüksek bu arada. Yani Hoffenheim'in 2 maçta da 3-2'lerini gördükten sonra ben güzel bir gol maçı diyorum buna. 2.5 üstün oranı çok düşüktür. Evet, tahmin ettiğim gibi. Peki 2.5 üst ve karşılıklı gol vara bir bakalım. Orada oran nereye çıkıyor? O da çok bizi tatmin edecek bir oran değil açıkçası. 3.5 gol üst diyelim buraya.
1: Ben de 3.5 gol üst düşünüyorum. Diğer seçenekleri tatmin etmeyebilir. Gollü bir maç olmasını bekliyoruz ama risk arz ediyor mudur sence? Hani herkesi yüksek skor beklentisi olduğu için.
0: Yani sanmıyorum. Yani bence gollü bir maç çıkacak büyük ihtimalle.
1: Evet, devam ediyorum abi. 2 hafta sonunda geçen hafta Hamburg'u deplasmanda 5'leyen Mainz 4 puanda şu anda. Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Frankfurt'un bir puanı var. Gollü maçlar oynuyorlar ama çok kötü başladılar.
0: Evet. Bir taraftan da açmaya çalışıyorum.
1: Mainz, Eintracht Frankfurt.
0: Evet, yok, o önümde şeyi görmeye çalışıyorum, oranları da. Ha evet, tamam, şimdi geldi. Yani şu ana kadar Mainz'a baktığımızda aslında savunmayla öne çıktığını söyleyelim. 5 gol atarken hiç gol yemediler 2 maçta. Ve şu anda sanıyorum başka var mı? Yok. Bundesliga'da gol yemeyen başka takım yok.
1: Yok.
0: Gol yemeyen tek takım konumunda Mainz takımı, onu söyleyelim. Ama ilk hafta bana çok büyük bir şey yapmışlardı. Yanlış yapmışlardı. Evinde Paderborn'la oynarken beklentim kazanmalarıydı ki çok net bir galibiyet bekliyordum ama gelmemişti, onu söyleyeyim. Diğer tarafta Eintracht Frankfurt'a baktık. Onlar da ilk hafta 3-3'lük Union Berlin beraberliği, ardından da Augsburg'a 4-1'lik mağlubiyetle başladılar sezona. Yine gollü bir maç olma ihtimali bence çok kuvvetli. Bu iki takımın, özellikle Mainz gol yemiyor falan diyoruz ya, iki maç sadece ortadaki bahsettiğimiz, bence bu maçta o artık ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum bu istatistik. Ben 2.5 gol üst ve karşılıklı gol var şeklinde tercihimi belirteyim.
1: Frankfurt son hafta Augsburg karşısında dağıldı. İlk hafta çok gollü bir maç oynadılar, çok da gol yediler. Savunmada sıkıntı var ama sezona formda başlayan isimler var orada. Burkhardt takımın golcüsü, yine Ebnu Talip isimleri sezona formda başladı, eski Elversberg'de. Hücum hatlarında formda isimler var. Bence de iki takım da gol atar. 2.5 üst burada güzel bir opsiyon olur. Son maçımız, istersen reklama gitmeden abi, Köln Werder Bremen. Burada takımların bulunduğu konumdan bahsetmek gerekirse Werder Bremen'de Köln'de bir galibiyet bir mağlubiyetle 3'er puanla 11 ve 12. sırada ard arda sıralanıyor.
0: Evet, sen zaten söyledin. İstikrarsız iki takım Köln Werder Bremen. İki takım da 3 puanda şu anda. Aslında bu tür karşılaşmalarda önceden tahmin yapmak en zor olanı.
1: Tabii.
0: Şöyle ben de biraz geriye doğru bakayım dedim, hani aralarında oynanan maçlara. 6 maçın 5'i karşılıklı gol var bitmiş. Sadece bir maç 1-0'lık skorla tamamlanmış. oynadıkları maçlara da baktım, yine bunu gördüm. Yani 4

0: atıp 5 yemiş, Werder Bremen 4 atıp 6 yemiş, Köln karşılıklı gol var sanki idealmiş gibi duruyor burada. Taraf maraf düşünmek mümkün değil.
1: Ben TGS 2-3 diyeceğim. Neden diye sorarsan, bu takımların puan almaya ihtiyacı olduğu için sanki savunma emniyeti arttırılabilir gibi düşünüyorum bu maç üzerinde. Benim de tahminim TGS 2-3 olacak bu karşılaşma için. Reklamımız var mı? Devam edelim mi?
0: Ve reklama gidelim.
1: Evet, kısa bir araya gidelim. Sonrasında diğer maçlarla kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Bahse gireriz devam edecek. Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: Radyo Spor.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
10: Umran Oto Ekspertiz.
4: Radyo Spor.
2: Reklam. Bahse gireriz devam ediyor.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Biraz vites arttırıyoruz. İngiltere Ligi ile devam edelim. Hazırsan abi.
0: Ben hazırım.
1: Saat 17 kuşağında yaklaşık 5 maçımız var. Premier Lig'de ilk maçımız sezona felaket başlayan Aston Villa, evinde yine iyi bir giriş yapmayan Nottingham Forest'ı konuk ediyor. İki takımda da başlangıç kötü. Nottingham Forest 2 beraberlikte 2 puanda, Aston Villa'nın yalnızca 1 puanı var.
0: Evet, Aston Villa aslında ya sezona çok iyi başlamamış olsa da çok iyi bir kadroya sahip ama eksikleri olan bir takım şu anda. Yani bunu söyleyebiliriz net bir şekilde. Tabii Nottingham tarafına da baktığımızda orada da işler çok iyi değil sezon başı itibariyle, bunu da söylemek lazım. Aston Villa'da aslında çok güzel bir başlangıç olsa da başlangıç olmasa da bir potansiyel var. Onu görüyorum çok net bir şekilde. O yüzden bu karşılaşmada da ben sanki bir Aston Villa galibiyeti yüksek oranıyla tercih edilebilir diye düşünüyorum. Artık o zaman yaklaşıyor diye düşünüyorum. Ama biraz daha böyle karşılıklı gollerle bu galibiyetin gelebileceği de düşüncesindeyim. O yüzden burada şöyle bir tercihim var. Birinci tercihim karşılıklı gol var. Düşük oranları tercih etmek isteyenlere. İkinci tercihim Aston Villa galibiyeti. Üçüncü tercihim ise
1: TGS.
0: Bir ve karşılıklı gol var. Yani bu en yüksek oran.
1: Ben burada TGS 2-3 demek istiyorum. İki takımın da hücum yolunda sıkıntı çektiğini gördük. Aston Villa hafta içi Kulüp Brugge karşısında gollü bir maç oynadı ama erken kopan bir maçtı. Çok fazla sakatlık var orada. Ben dediğim gibi az gollü bir maç bekliyorum. Nottingham Forest'ın üstünde de Vitor Pereira'nın ahı olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Birbiriyle çok sık karıştırılan iki takım. Bournemouth evinde Brentford'u konuk ediyor. Brentford 3 maçta 5 puanla 5. sırada. Bournemouth çok iyi başlamadı. Marco Rose yönetiminde 2 puanla 15. sırada yer alıyorlar.
0: Aslında iki takım arasında oynanan 7 maçın 5'inde en az 3 gol atıldığını belirterek başlayayım. Yani güzel aslında bir çekişme var aralarında, onu söyleyelim. İki takım da ofansif oyunu tercih ediyor. Hiç çekinmeden karşı tarafa hücum etmeyi tercih ediyorlar. O yüzden birinci tercihim burada 2.5 gol üstten yana olacak. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında hani bir taraf bahsi, belki ev sahibini biraz daha yakın görebilirim. Ama biraz, çok değil.
1: Zor maç. Ben karşılıklı gol var diyeceğim ya. Bornemo'yu ben Marco Rose'u yollayacaklarını düşünüyorum. Orada da Andoni Rola'nın yerini dolduracak isim bence o değil. Ki genelde Bundesliga hocaların da İngiltere'de çok başarılı olduğunun örneğini görmüyoruz. Devam edelim. 17. Chelsea son hafta Arsenal'a kaybetmişlerdi biliyorsun. 6 puanda ligin flash takımı Hull City ile karşı karşıya gelecek. 3 maçta 7 puan. Henüz bu sene gol yemedi Hull City. Kaleci Colakis geçtiğimiz ayda Premier Lig'in kalecisi seçildi. Teknik direktör Sergei Yakirovic de ayın teknik direktörü seçildi Premier Lig'de.
0: Evet ya, bence Chelsea'nin gücü çok üst seviye. Manchester United'e yaptıklarını Chelsea'ye yapamaz Hull City diye düşünüyorum. Benim şahsi düşüncemdir bu. Burada Chelsea galibiyeti beklenebilir ama tabii oran açısından çok düşük. Bu yüzden bunu nasıl yükseltebiliriz? Ona bakmak lazım. Şöyle bir düşüncem var benim. Evet, Chelsea kazanır ama işte bu oyun anlayışını hiç değiştirmeyen bir şey var Hull City. Yani 1-0 olsa da böyle oynamaya devam edecek, 2-0 olsa da devam edecek. O yüzden senin çok sevdiğin bir bahis var.
1: 1 ve 4.5 alt.
0: Evet, 1 ve 4.5 alt. Gayet güzel.
1: Oran ne seviyede abi?
0: 1.60'a yakın.
1: Ben de buna katılırım. Hull City çok fazla gol yemeyecektir. Kaybetse de çok temkin elden bırakmayacaktır. Devam ediyorum. Bir Londra takımı daha, Crystal Palace. Kötü başladılar Pierre Sage'la birlikte. 3 maçta 3 puan. Ligin yeni ekibi, 3 maçta 3 puan toplayan bir diğer ekip Ipswich Town'u evinde konuk ediyor.
0: Evet, Crystal Palace'ın iç saha maçları bir kere muazzam oluyor. Yani çok iyi bir taraftara sahipler çünkü. Bu da beraberinde işte çok coşkulu, keyifli bir maçı da getiriyor diyebiliriz. Ama özellikle savunmadaki problemleri dikkat çekici iki takımın da. Ben Ipswich Town'un burada gol bulabileceğini düşünüyorum. Crystal Palace'ın bu savunma problemlerinden dolayı. Karşılıklı gollerle maçın tamamlanmasını bekliyorum. Ev sahibi galibiyetine biraz yakınım. Ama dediğim gibi ben gollerden yana tercihimi kullanacağım.
1: Yani burada ben Crystal Palace'ı beğenmedim Pierre Xavier'le birlikte. Bakalım sezonun kalanında nasıl olacak? Lance'ın geçen sene hocasıydı bu arada. TGS2-3 diyeceğim yine. Crystal Palace'ın evinde düzeltiyorum. Aynen, Crystal Palace'ın evinde çok gollü bir maç olmasını beklemiyorum.
0: Peki.
1: Ipswich de fena başlamadı ama henüz oradaki hücum oyuncuları formda değil. Devam ediyorum. Saat 17 kuşağındaki bir diğer maçımız. 3 maçta 5 puan toplayan Liverpool. Henüz puan olmayan Fulham'la karşı karşıya. Alvaro Arbeloa yönetimindeki.
0: Şimdi iki takımın arasında oynadıkları Liverpool'un sahasındaki 5 maçın 4'ünü Liverpool kazanmış. Biri de berabere bitmiş. Ezici bir Liverpool üstünlüğü var zaten. Fulham sezona da çok kötü başladı. Senin de söylediğin gibi henüz puanları yok. Ben burada Liverpool galibiyetinin çok net olduğunu düşünüyorum. Oran açısından da yeterli buldum bu arada. Yani güzel bir oran açılmış. Ben Liverpool kazanır diyorum.
1: Burada Liverpool'un yeni transferlerle de biraz havaya girmişken, bugün Barcola'nın henüz oynaması beklenmiyor ama ben de Liverpool'un kazanmasını bekliyorum evinde diyelim. Saat 19.30 kuşağı, ligin yine çok kötü başlangıç yapan takımlarından Fulham 1 puandalar. Everton'a evinde konuk edecek. Everton'da 5 puanı bulunuyor 3 maç sonunda.
0: Vallahi evet, Tottenham için ne söylesek acaba diyorum yani. O Tottenham ne noktalara geldi? Çok ilginç bir şekilde. Ama tabii bugün rakibi de onlar kadar kötü başladığı için yine de bir şey var. Bir imkan var onlar için. Kazanma imkanı var. Ama ben oradan başka bir şeye gideceğim. Yani bir tercih yapmayacağım. Gollere gitmek istiyorum. Taraf tercihi yapmayacağım. Cümleyi bir kurabilsem çok güzel kuracağım da.
1: Yorulduk biraz sanki.
0: Tottenham 5 gol yiyip gol atamadı 3 maçta. Yani bu gerçekten ilginç bir durum.
1: Ve transfere artık de takır takır para harcadılar. 500 milyon euro para harcadılar.
0: Artık nasıl bir çözüm bulacaklar buna bilmiyorum. Ben çok şeyin değişeceğini düşünmüyorum. O yüzden ne düşündüm biliyor musun burada? Everton'ın bir golüne ne veriyor bakalım deplasmanda, onu bir göreyim.
1: 1.40 üzeri mutlu eder.
0: Yok, düşükmüş deplasmanın oranı. Yani belki biraz risk alıp deplasman 1.5 üst denenir mi burada Burak?
1: Geçen hafta mesela ben Everton'ın burada Genco abilerle Manchester United maçını izledim. Son dakika geldi gol. Çok deniyor Everton. Grealish'in varlığıyla birlikte de hücumda iyi gözüküyorlar. Denenebilir ama yine de bilemiyorum. Tottenham ilk puanını arayabilir.
0: Peki, tamam. Devam.
1: Ne dedik o zaman? KG var bence.
0: Ya ben burada yine de Everton'ın 1.5 üstünü alacağım. Deneyeceğim. Riske gireceğim yani.
1: İçine doğduysa böyle devam edebiliriz. Evet, evet, devam edelim. Son maçımız Sunderland. Son şampiyon Arsenal'la evinde konuk edecek. Saatler 22'yi gösterirken.
0: Son şampiyon Arsenal geçen sene olduğu gibi beni çok mutsuz ediyor.

0: Yani oynadıkları maçlarda bayağı bildiğin kıvranıyorum ben. Bir gol atıp ondan sonra o maçı öyle bitirmek üzerine ihtisas yapmış herhalde.
1: Sana tarz etmiyorlar,
0: Yani
1: münakaşa ediyorlar.
0: valla geçen gün bir şey okumuştum Arteta'nın yaptıkları ile ilgili. İşte soyunma odasında klimanın sıcaklığını artırması vesaire gibi, işte futbolcuları sürekli zinde tutabilmek, onları stres altına sokabilmek üzerine bir şeyi var, tezi var. Ondan sonra bu
1: Çok
0: arada,
1: boş vakti varmış galiba.
0: hayır, bu arada bilimsel bir şey var bununla ilgili
1: Dayanık.
0: gerçekten. Yani beynin belli bir kısmının çalışması ve fizyolojik etkisiyle ilgili bir şey var. Ben de bir dönem araştırmıştım, özellikle sen de biliyorsun otizmli bireylerle ilgili
1: Evet.
0: bir dernekte zaman zaman gidiyorum, işte yardımcı olmaya çalışıyorum. Tiyatro oyunumuz var oralarda falan. O zaman böyle araştırma şansım olmuştu, insan beynine işte stresin etkileri vesaire gibi. Var aslında böyle bir şey. Bunun üzerine bir yazı okumuştum Mikel Arteta ile ilgili. Valla ne yapıyor bilmiyorum ama ben o sonucu, ortaya çıkan sonuçtan memnun değilim. Ya böyle futbolla şampiyon da olsalar umurumda değil. Zamanında Atletico Madrid için de bunu söylüyordum. Sevmem ben arkadaş. Böyle
1: Seyir zevki
0: futbolu
1: olarak düşük ama sonuç alıyor.
0: ya
1: Ona hakkını
0: sonuç
1: yememek lazım.
0: ne kadar alırsan al abi işte. Ben futbol izlemek istiyorum. Futbol seyir zevki. Eğer oturup zevkle bir maçı izleyemeyeceksen ben zaten o futbolun amaca hizmet ettiğini düşünmem.
1: Yani bu da doğru bir
0: Bir
1: yaklaşım.
0: sene yaparsın bak. 20 yıl şampiyon olamamışsındır. Bir sene yap şampiyon olursun. Ondan sonra derim ki ya adam haklı, kendince böyle bir plan yapmış. Ama bunu her sene yapmaya kalkarsan, işte Atletico Madrid'de olduğu gibi, artık itici bir takım
1: Onlar da
0: olmaya
1: değişti
0: başlar.
1: bu arada. Onlar bile yapmıyor artık.
0: Tam onlar bile yapmıyor artık, dediğin gibi. Bu kadar uzun konuştuktan sonra gelelim. Arsenal kazanır. Oran gerçekten yeterli bence. Ama biraz böyle yine oranı artırmak istiyorum diyen varsa senin sevdiğin bahse gidebilir.
1: 2 ve 4,5
0: 2
1: alt.
0: ve 4,5 alt.
1: Arsenal için şöyle bir şey söyleyeyim. Bu değişik uygulamalar Arsene Wenger döneminde 90'larda bile varmış. Bu Japonya'dan gelmişti ya Arsene Wenger.
0: Hı.
1: Feng Shui'ye uygun olsun diye soyunma odasındaki mobilyaların hiçbirini köşeli yapmamış mesela. Hepsini oval yapmış. Oyuncuların ruh hali olumlu etkilensin diye. Değişik deneysel bir yer orası. Laboratuvar gibi.
0: Tabii.
1: Devam ediyorum. Ekleyecek bir şeyler
0: Bitirdik.
1: mi?
0: Yok, ekleyeceğim bir şey yok. Bir İngiltere'yi bitirdik. Hemen hızlıca şeye geçelim
1: La Liga.
0: istersen.
1: O zaman başlıyorum. 15 kuşağı. Racing Santander, Deportivo Alaves.
0: İspanya'dayız, De Liga'da.
1: Evet.
0: Tamam, hemen hızlıca. Burada biraz daha hızlı gitmemiz gerekecek. Santander Alaves mücadelesi. Burada da aslında sezon başı itibariyle baktığımızda yeni gelen Santander iyi bir oyun oynuyor ve bence oynadığı oyunda da bir bundan bu sezon adından çok söz ettirecek gibi gözüküyor. Bir tek Hetafe deplasmanında çok iyi bir oyun yoktu sahada, ama Santander'in Hetafe maçı dışında oynadığı 3 maçta toplam 14 gol çıktı Burak.
1: Evet.
0: Oyunu çirkinleştirmeden güzel futbol oynayan bir takım olduğunu söyleyebilirim. Diğer tarafta ise 10 puan toplamış bir Alaves'ten bahsediyoruz. Yani şu ana kadar sezon başı itibariyle iyi de bir puan topladıklarını söylemek lazım. Valla güzel, yine gollü bir maç bizi bekliyor gibi geliyor bana. Ben 2,5 üst ve KG var diyeceğim. Uzun konuştum, kısa konuşacağım deyip.
1: Burada ben de Alaves'den ötürü KG var 2,5 üst demek isterim. Santander, hakeza Santander'den de ötürü. İkisi de sezona hareketli başlayan, pozitif futbol oynamaya çalışan iki takım. 17-15 Osasuna İspanyol mücadelesi.
0: Evet, Osasuna'nın da sezon başı performansı şu ana kadar ortalama, bence yeterli. 7 puan topladılar 4 maçta, 5 gol atıp 6 gol yediler. İspanyol 4 puan topladı 4 maçta, 6 gol atıp 5 gol yediğini belirtelim. Son hafta Osasuna Alaves deplasmanından 5-2'lik mağlubiyetle dönerken, İspanyol-Sevilla mücadelesi ise 1-1'lik skorla tamamlanmıştı. İspanyol evinde birbirle ayrılmıştı. Bu karşılaşma biraz benim uzak duracağım bir maç olacak ama TGS 2-3 gol aralığında kalır diye de düşünüyorum.
1: Ama beni de çok heyecanlandıran bir karşılaşma olmadı. Burada Osasuna fena başlamadı sezona. İspanyol tarafı 4 puanda geçen sezon sonunu kötü getirmişlerdi. Hala çok iyi bir çıkış içerisinde değiller. Burada ben de TGS 2-3 aralığında kalacağını düşünüyorum. Maçın 19-30 sezona kötü başlayan son 2 hafta. Celta Vigo ve Atletico Madrid farklı geçen, Edin Terzic için Athletic Bilbao'sa evinde sezona felaket başlayan Elche'yi konuk ediyor. Ben direkt burada Celta Vigo galibiyetini önerebilirim. Oranda yeterli gözüküyor. Başka da bir şeye girmeyin.
0: Oran biraz düşük geldi bana ama sen yeterli dedin.

0: Bir kırkın biraz üzerinde görüyorum ben şu an.
1: Yok yok, şu an
0: Aa, bir dakika bir
1: oran
0: dakika bir
1: çok
0: dakika.
1: düşük yani. 1.20'lerin biraz üzerinde.
0: 1 ve 1.5 üstte ne dersin abi?
1: Olabilir. 1 ve 1.5 üst olabilir. Ben biraz daha ama burada özellikle Elche'nin bu felaket savunmasından kaynaklı olarak değişik bir tercih yapacağım. Bence her iki yarıda da Atletik Bilbao gol atar.
0: Güzel deneme. Ben de dediğim gibi 1 ve 1.5 üstte kalıyorum. Real Madrid Vallecano 22 kuşağı Real Madrid neredeyse tam kadro. Bakıyorum eksiklere. Burada ana rotasyonda bir eksik gözükmüyor. Real Vallecano'da geçen sene Konferans Ligi'nde final oynamışlardı ama La Liga'ya kötü bir başlangıç yaptılar. 4 haftada 4 puanla.
1: Evet, tabii dediğin gibi kötü bir başlangıç Vallecano'dan. Geçen seneki Vallecano'yu aratır gerçekten.
0: Öyle
1: Biliyorsun
0: duruyor.
1: final oynamışlardı şeyde,
0: Konferansta.
1: Konferans Ligi'nde. Ama son oynadıkları, aralarında oynadıkları maçları 2-1 bittiğini söyleyeyim, maçın 2-1 bittiğini söyleyeyim. Gol atmak konusunda da sıkıntı yaşamıyor Vallecano sezon başından beri, ama gol yeme sıkıntıları var. Ben Real Madrid'de gol atacaklarını düşünüyorum. Oran artırmaya çalışıyorum, o yüzden ben iki tercih önereyim. Bir, ev sahibi her iki yarıda da gol atar. İki, maç sonucu bir ve karşılıklı gol var.
0: Güzel bir öneri. Ben Real Madrid kazanır 4.5 alt diyeceğim. Vallecano'nun bu sene gollü maçları oldu ama bugün skor eşlik etmelerini beklemiyorum. Real Madrid'in savunmasının da burada devreye gireceğini düşünüyorum. Inter maçını izlemişsindir. Inter çok fazla kaçırdı ama Real Madrid orada iyi durdu. 1 ve 4.5 altta devam ediyorum. Gelelim İtalya'ya. Saat 16 kuşağı. Genoa Frosinone.
1: Evet, İtalya Serie A'da da şu ana kadar aslında sezon başlangıcına baktığımızda 3 maç oynandı. Roma çok iyi başladı, biliyorsunuz. Roma, Inter, Lazio çok iyi başladı. Sonrasında da işte iyi başlayan takımlardan biri Frosinone. 7 puan, düzeltiyorum, 6 puana sahip 7 maçta. Genova'nın ise şu ana kadar galibiyeti yok. Bir gol atarken 7 gol yediklerini de hatırlatmak istiyorum. Valla bu iki takımın maçında özellikle de ev sahibi Genova'nın artık bu karşılaşmada kazanmak isteyeceğini düşünüyorum ben Frosinone karşısında. Golü bulurlar ama savunma sıkıntıları onların en büyük sıkıntısı zaten. O nedenle gol de yiyeceklerini düşünüyorum. Karşılıklı gol var, bence güzel bir oranı da var, değerlendirilir.
0: Evet, Frosinone fena başlamadı. Son 3 haftada 2 galibiyetleri var. Ben de burada karşılıklı gol var tercihine katılıyorum. Belki 2.5 üstte de gidebilir Frosinone'nin hücum katkısıyla. Saat 19 büyük bir maç, Lazio Milan.
1: Evet, büyük maç dediğin gibi yıllardır bu iki takım arasında önemli de bir çekişme var. Ama bu çekişme artık çok böyle tat veren bir halde değil. Neden? Son 3 maçları sadece 1-0'lık skorla bitti. 2 maçı Lazio, 1 maçı Milan kazandı. Eskiden daha keyifli maçlar oynanırdı aralarında, biliyorsun. Lazio çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı. 9 puan topladı 3 maçta. 4 gol atıp 1 gol yedi. Milan 7 puan topladı. 5 gol atıp 2 gol yiyerek. Burada da dediğim gibi çok böyle hani sonuca gitmekten ziyade şey bekliyorum, özel bahisler var ya, onlardan bir şeyler çıkarmak gerekir diye düşünüyorum. Oradan bakmak lazım yani, maçın özel bahislerinden atılacak şutlara vesaire, buralara bakmak lazım. Çok ayrıntılı incelemedim ama dediğim gibi zaten uzakta tuttum bu karşılaşmayı bugünkü kuponlarımdan.
0: Az gollü bir maç olabilir. Lazio bu sezon 3'te 3 yaparken sadece bir gol yedi ve 4 gol attı. Onu söylemek lazım az önce söylediğin gibi. Milan tarafı da henüz Amorim'le bana güven vermiyor. 21.45 Atalanta Cagliari.
1: Evet, Sarri ile başladı Atalanta sezona, biliyorsun, ve çok iyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyemiyorum oyun olarak. Tam puanları yine de öyle ya da böyle topladılar, iki maçta 6 puan topladılar ama bence çok iyi bir oyun oynamıyorlar. Diğer tarafta Cagliari var. Son hafta Lecce'yi 1-0 mağlup ettiler. Ben bu iki takımın mücadelesinin yine gollü geçmesini bekliyorum. Çünkü şöyle geriye dönüp baktım maçlarına. Son iki maçlarının 2,5 gol üst tamamlandığını, son maçın da 3-2 tamamlandığını hatırlatmak istiyorum. Bence iki takım da gol atar. Bu karşılaşmada ideal gibi görünüyor.
0: Burada ben Atalanta galibiyetinden yanayım. Yani oyun çok iyi gözükmese de Sarri biraz daha az önce Arteta'dan bahsederken söylediğin gibi pragmatik bir teknik direktör. Sonucu almayı biliyor. Az gollü geçiyor. 1 ve 4.5 alt demek isterim burada Atalanta lehine. Bu arada Atalanta da hani oynanan futbol tatmin etmese de ligin en iyi kadrolarından birine sahip bana sorarsan. En azından seyir zevki vaat etmek ya da puan almak anlamında. O yüzden burada Atalanta'yı oraya galibiyet olarak eklemek isterim. Devam ediyorum.

0: Dinleyerek de bir maçı atladığımızı söylemiş bir dinleyicimiz ama
1: Olabilir. Ben seni çabucak oradan götürdüm. Sen de hatta bir tereddüte düşmüştün ya.
0: Manchester United Manchester City maçı var deniyor. Hangi kupa bu?
1: Ben bakmadım. Olabilir tabii.
0: Bir kontrol
1: Saat
0: edeyim abi hızlı.
1: kaçtaymış acaba? Biz belki saat itibariyle baktık da görmek. Ama maçı değerlendirebiliriz. Ya yani ne dedim maç için bir daha
0: Maçı
1: söyler misin?
0: bulmaya çalışıyorum abi. Manchester United Manchester City'denmiş ama
1: Ha, City United.
0: karşılaşma 13'ünde. Yarın. Tamam, onu yarın tekrardan programda
1: Yarın
0: konuşuruz.
1: konuşuruz canım. Yarını yarın konuşacağız
0: Tabii
1: işte.
0: ki ters ayakta kaldık şu an.
1: Hadi
0: Fransa
1: devam.
0: Lig 1 ile devam edelim hızlıca. 18-15 gol beklentisi yüksek bir maç. Strasbourg-Monaco.
1: Evet, katılıyorum sana. Gol beklentisi yüksek bir karşılaşma. Monaco aslında iyi bir başlangıç yapıp iyi de devam ediyor. Gerçekten oynadıkları futbolu da çok beğeniyorum. Bunu söyleyeyim. Şu ana kadar ligde 9 puana sahipler 3 maçta. Ve aslında bugün de kazanarak yine liderliğe oturabilirler. Ren'in elinden liderliği alabilirler diye düşünüyorum. En son hatırlarsın Paris Saint-Germain'de 2-1 yendi Monaco. Ben bu Strasbourg deplasmanında da kazanabileceklerini düşünüyorum. Ama sana katılıyorum, gollerin ön plana çıktığı bir karşılaşma. Bak, son 3 maçlarını söyleyeyim mi? Monaco 3-2 kazanmış. Strasbourg 3-1 kazanmış. Strasbourg 5-4 kazanmış. Böyle maçlar oynuyorlar iki takım. Bence yine güzel gollü bir karşılaşma olur. 2,5 gol üst bence yeterlidir.
0: Burada Felipe Luiz'e iyi başlayan bir Monaco var. Ben de 2,5 üst ve 2 diyeceğim. Burada Monaco galibiyetinden yanayım. Karşılaşma öncesi 21.45. Evlerden Irak bir maç. Auxerre-Nice karşılaşması.
1: Bence buradan çok az da zamanımız kaldı. Ben buradan hiçbir maçı seçmedim. Lorient-Toulouse harici. Diğer maçlara bakmayalım diyorum. Pardon, düzeltiyorum. Paris Lyon hariç.
0: Lorient Toulouse'a da bakılabilir. Orada da gol beklentisi var bence.
1: Olabilir ama ben bu Paris Lyon maçını bir değerlendirelim isterim.
0: Tabii.
1: Bence günün keyifli, bol pozisyonlu geçmesi beklediğim bir karşılaşma bu. 2,5 gol üst bekliyorum burada. Bu tercihimi yapayım. Onun dışında bir de ne dedik? Lorient Toulouse. Ben bu maçı koymadım kuponuma. Sen değerlendirmek istersen beklerim.
0: Orada da bir 2,5 üst beklentim var. Paris
1: Tamam.
0: FC Lyon için yorumun neydi abi?
1: Nasıl?
0: Paris FC Lyon için yorumun neydi?
1: Orada 2,5 üst bekliyorum.
0: Burada da hemfikirim. Hollanda Ligi'nde bazı maçlarımız var. Yorum
1: Önce
0: yapmak
1: şey
0: istersen.
1: Süper Lig'e bakalım. Orayı atlamayalım.
0: O
1: Ondan
0: Süper Ligi
1: sonra
0: bitirelim. Çok
1: evet,
0: özür diliyorum.
1: hızlıca hemen.
0: 17 kuşağında Eyüpspor, Çaykur Rizespor.
1: Evet ya, Çaykur Rize beklenenin aksine sonuçlar alıyor. Hiç beklemiyordum ya. Mesela geçen hafta kazanmasını bekliyordum. Alanya karşısında kötü bir sonuç ortaya çıktı. Eyüpspor sezona kötü bir başlangıç yaptı. Oynadıkları 4 maçın 3'ünde sahadan yenilgiyle ayrıldılar. Geçen hafta Çorum'a 3-0 kaybettiler ve bence futbol da çok kötü bir futboldu sahaya koydukları. Rizespor iç sahada 2 mağlubiyet aldı ama 2 deplasmanda da kazandı. Bu deplasmana da geliyorlar. Yine kazanabilirler. Ben burada maç sonucu 2'yi bekliyorum. Oran açısından da değerli buluyorum. Maç sonucu 2 diyeceğim.
0: Burada ben de Rizespor galibiyetini bekliyorum. Deplasman 1,5 üstte de denenebilir. 17 yine Samsunspor Çorum FK.
1: Bence gollü bir maç olacak. Samsunspor evinde gol bulur. Çorum Futbol Kulübü cevap verir diye düşünüyorum. Çorum lige renk kattı. Bunu söylemem lazım. Umarım bundan sonraki karşılaşmalarda da yine böyle gollü keyifli maçlar olur.
0: Katılırım, ben de burada KG var 2,5 üst önermek istiyorum. Samsunspor evinde gol bulacaktır Çorum'da. Fena bir görüntüde değil. Geçen hafta Eyüpspor maçlarını izlemiştim. Saat 20 Alanyaspor Göztepe. Göztepe sezona çok kötü başladı. Son 2 seneki standartlardan uzakta. Alanyaspor fena bir yıl başlangıcı yapmadı.
1: Evet, yani özellikle Alanya için şunu söyleyeyim ya, kaybettikleri oyuncu sayısına da baktığımızda önemli oyuncularını da kaybettiler ama yine de işler onlar için iyi gidiyor. Göztepe tarafında da çok kaybedilen oyuncu var bu arada. Yani Ankersen açıklama yaptı biliyorsun hafta içinde. Böyle şeyler olur dedi. Eldeki oyuncuları iyi oyunculara eğer gönderirseniz, ki bizim görevimiz bu ya, biz böyle ayakta tutuyoruz kulübü dedi. O geçiş döneminde yeni gelen oyuncularla geçiş döneminde bu sıkıntılar yaşanabilir dedi. Gayet şey baktı mesele. Teknik baktı. Ben goller olacağını düşünüyorum. Bu sene Göztepe'nin en büyük farkı geçtiğimiz sezonlardan bol gollü maçlar oynuyor olması zaten. Şu ana kadar bak, oynanan 4 maçta Alanyaspor 4 gol atıp 3 gol yerken Göztepe 7 gol atıp 11 gol yedi. Ben yine burada da karşılıklı gollerin kazandırabileceğini düşünüyorum.
0: Ben de burada Alanyaspor'un evinde oynadığı futboldan şimdiye kadar bütün maçları 3 golün altında bitti. TGS 2-3 aralığında kalacağını düşünüyorum. Bu sene gördüğüm Göztepe futboluna nazaran, ki bence kalecileri çok ciddi problem.

0: Göztepe'de bugün bir değişiklik bekleniyor orada. Alanyaspor'un João Pereira ile oynadığı futbol daha dominant olabilir. Bugün evde saat 20 son maç Konya Trabzonspor.
1: Ya burada tek bir şey yapacağım. Oyuncu bahislerine gideceğim. Ben bir kere Trabzonspor'un kazanmasını Onana gol atar. Trabzonspor kazanır. Diğeri de Muhammed Salah gol atar. Trabzonspor
0: Muhtemel
1: kazanır.
0: 11'de bugün Frankulino Cu gözüküyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Bir
1: Evet.
0: bakmak lazım.
1: Ama Frankinho da bekleniyordu artık. Yani zaman zaman gelecek demiştik. Yani bir zamana ihtiyacı var demiştik. Yani dediğim gibi Paul Onaçu gol atar, Trabzon kazanır. Muhammed Salah gol atar, Trabzon kazanır. Bahisleri tercih edilebilir.
0: Ben de burada deplasman 1,5 üst demek istiyorum.
1: Onaçu geçen haftadan sonra artık bence şeyi açtı. Modu açtı.
0: Olması gereken de o ve Konyaspor kalecisi Bahadır'ın da kurtarışları burada
1: Tabii.
0: seçeneklere bakıp değerlendirilebilir diyelim. Eklemek istediğim bir şey var mıdır abi?
1: Şöyle bir baktım acaba hani öne çıkaracağımız bir maç var mı diye. Hollanda'ya bakıyorum. Belçika'ya bakıyorum. Çok böyle öne çıkan bir karşılaşma da göremedim açıkçası bugün. Mesela Belçika'da da yok. Hollanda'da da yok. Tamam, yeterli bence bu kadarı. Yarın daha güzel maçlar var. Özellikle Hollanda ve Belçika'da. Onları yarın değerlendiririz.
0: Şahsım adına da bir ricada bulunayım. Destek olmak açısından Burak Alaca YouTube kanalına abone olup son videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. O konuda bir YouTube'un etkileşim sistemiyle sıkıntı yaşıyorum. Dediğim gibi Burak Alaca YouTube kanalına da yönlendireyim. Size ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ediyorum her şey için. Senin de ağzına sağlık.
0: Evet, bugünlük bahse girerizden bu kadar diyelim. Yarın tekrardan 12.02'de görüşmek üzere. Herkese mutlu hafta sonları. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Biz sona erdi. Reklam. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo Spor.
1: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildir. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
6: Selam, ben Piraye.
7: Ben de Rutkay.
6: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
10: Radyo Spor.
11: Milyonerle hafta sonu bülteni başlıyor. Sporda.

0: Merhaba sevgili Radyo Spor dinleyicileri. Bilyoner'in sunduğu hafta sonu bültenine hoş geldiniz. Genco Boran sizlerle birlikteyim. Çok güzel bir bülten var. Hemen şimdi oynanacak olan maçlara baktığım gibi devam eden maçlara da hemen bakıyorum. Evet, aynen. İngiltere Premier Lig'de Bournemouth, Brentford, Aston Villa, Nottingham Forest, Chelsea, Hull City, Crystal Palace, Ipswich, Liverpool, Fulham, Tottenham, Everton ve Sunderland, Arsenal maçları var. 7 tane Premier Lig maçı var. Şuradan hemen diğer maçlara da bakalım. Evet. Hem oynanan hem de oynanmakta olan maçlar var. Birazdan Premier Lig'ler başlayacak. Saat 17'de Türkiye'de çok güzel maçlar başlayacak. Hemen onlarla da ilgili bilgi verelim. Saat 17'de Samsun Çorum, Eyüp Çaykur Rize. Saat 20'de de Konya Trabzon ve Alanya Göztepe maçları var. İngiltere Premier Lig maçları da hepsi 17'de. Pardon, hepsi değil, özür dilerim. 5 tanesi 17'de, biri 19.30 Tottenham Everton ve bir tanesi de 22'de Sunderland Arsenal maçları. Vallahi bülten güzel. Bülten güzel. Bakalım maçlara hemen Bournemouth Brentford maçıyla başlayalım. Bilgisayarımız ne diyor acaba? Bana sorsanız bence KG var maçı bu. Bournemouth Brentford maçı, bana sorsanız KG var maçı. Ama tabii ki bilgisayarında ne dediğine bakmamız lazım. Bournemouth Premier Lig'de oynadığı 3 maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Brentford ise 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bournemouth'ta sakatlık sıkıntısı devam ediyor. Krupi yok. Adli ve Milosevic sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecekler. Rakibe bakalım. Brentford'da Collins'in oynayamayacağını görüyoruz. Milambo, Da Silva yine sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. İki tane önemli isim. Muhtemel 11'lere bakalım. Muhtemel 11'ler... Bournemouth'ta kalede Petrovic, savunmada Smith, Hill, Silva, Trufer, Christie, Scott, Ryan, Kluivert, Tavernier ve Evanilson muhtemel 11'i görüyoruz. Brentford'da ise Kelleher kalede, Kayode, Ayer, Schuster, Lewis Potter, Janelt, Sangare, Uttara, Damsgaard, Shade ve Thiago muhtemel 11'i görüyoruz. Bilgisayar bu maça ben KG var dedim. Bilgisayarda 2-2 demiş. Yani bayağı ciddi bir KG var beklentisi var Premier Lig'de bu karşılaşmada. Tabii skora baktığımızda 2.5 gol üstü de gayet makul gözüküyor. Bilgisayarda 2-2 dediğinden bence bunu da deneyebiliriz. Aston Villa Nottingham Forest mücadelesine bakalım. Bu arada mesajlar geliyor. 0538 052 14 87 0538 052 14 87. Birazdan mesajlara bakacağız. Hemen Aston Villa Nottingham Forest maçına da bakalım. Günün güzel maçlarından bir tanesi. Aston Villa'nın Premier Lig'de şu ana kadar 1 puanı var. Nottingham Forest'ın ise 2 puanı var. Biraz lige kötü başlayan iki takımın eşleşmesi diyebiliriz. Aston Villa'da Goretzka yeni transfer, Onana sakatlıklarından dolayı yoklar. Manzambi bu hafta belki kadroda olma ihtimali varmış. Bakalım burada görüyor muyum? Yok, burada görmüyorum. İşte belki yazıyor bilgisayar ama baktığımızda Premier Lig'de Aston Villa'nın kadrosunda görmüyoruz. Yani belki diyor ama önemli bir isim Manzambi yok. Matty Cash'in de sakatlığı devam ediyor. Rakibe bakalım hemen. Nottingham Forest'ta Munoz ilk 11'de çıkması bekleniyor. Hudson-Odoi, Chris Wood, bunlar da yine çok önemli isimler. Nottingham Forest adına ve ilk 11'de çıkmaları bekleniyor. Bakalım bilgisayar ne demiş? Sanki yine KG var, olabilecek bir maç gibi geliyor bana. Aston Villa'da önemli eksikler var. Kalede muhtemel 11'e baktığımızda Suzuki'yi görüyorum. Bissaka, Lindelöf, Torres ve Madsen savunma dörtlüsü. Kamara, Barkley, McGinn, Buendia, Hemmings ve Nicholas Jackson. Aston Villa'nın muhtemel 11'i bu şekilde gözüküyor. Nottingham'da bir sürpriz var mı? Kalede Sels, Milenkovic, Cunha, Murillo, Schlager, Maketi, Williams, Morgan Gibbs-White, Delap ve Jesus'u görüyoruz. Evet, 2-1 Aston Villa demiş bilgisayar ama ben olsam Aston Villa'ya oynamazdım. Ben olsam KG var oynardım bu karşılaşmaya. Şöyle bir yerden bilgisayarı yakalıyoruz. O da 2-1 demiş bilgisayar. Yani en nihayetinde Aston Villa kazanır demiş ama ben Aston Villa galibiyetine oynamazdım. Ama KG varı alırdım bu karşılaşmada diyelim ve Premier Lig'le devam edelim. Oo, bu arada bayağı mesajlar geliyor. Bizim saat dilimizdeki mesajlara bakalım. Bir tane uzun bir mesaj var. Erdal Bey'den gelmiş. Erdal Bey, şimdi Şampiyonlar Ligi konuşmayalım. Hafta içi tabii ki uzun uzun konuşabiliriz ama şu anda iddia formatı olduğumuzdan dolayı yani mesaj da bayağı uzun. Bence pas geçelim bu mesajı. İddia ile ilgili bir sorunuz varsa her zamanki gibi beklerim. Genco abi hoş geldin, iyi yayınlar. Sesini duymak mutlu etti. Bugün en güvendiğin iki maçı paylaşırsan sevinirim demiş bir dinleyicimiz. En güvendiğim iki maç. Trabzon'a çok güveniyorum. Saat 20'de Konya deplasmanında Trabzon galibiyeti bekliyorum. Premier Lig'de de Chelsea-Hull City maçı var saat 17'de. Şimdi birazdan o maçla ilgili bilgi vereceğim ama o karşılaşmada da 3.5 gol altı. Normalde Hull City ile ilgili size hep 2.5 gol altı öneriyorum ama bu karşılaşmada tabii ki rakip Chelsea olduğundan dolayı daha fazla gol bekleniyor. 3.5 gol altı çok güzel bir oranı var. Benim beklentim bu karşılaşmada 3.5 gol altı olacak. Hatta 3.5 gol altı demişken Chelsea ile ilgili o maçla da ilgili bilgiler verelim ama saatlerimiz 14.10 oldu. Bu saat dilimindeki ilk reklam aramızı verelim. Reklamlardan sonra devam edelim.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, Sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş.

0: haberi almanın en kolay yolu.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildir. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
7: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi, iddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
8: Evet.
7: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsen 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
6: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
9: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
10: Merhaba.
9: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
6: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
9: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
6: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
11: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

Verelim Chelsea'de 3 maçta 6 puan var. 2 galibiyet, 1 mağlubiyet. Hull City'de ise 7 puan var. 2 galibiyet. Manchester United'ı 2-0 yendiler. Coventry'yi 1-0 yendiler ve Aston Villa ile 0-0 berabere kaldılar. Zannedersem emin olmamakla birlikte Premier Lig'de gol yemeyen tek takım olabilir. Bundan emin değilim ama yani onların gol yemediğini biliyorum. Başka takım var mı onlarla birlikte aynı başarıya sahip olan, onu bilmiyorum ama bakalım şimdi kadroya. Chelsea'de Henderson'ın sakatlığı var, Emega'nın sakatlığı var. Başka kimler? Savunmada Lacroix, Acheampong ve Fofana üçlüsünün başlaması bekleniyormuş. Orta sahada Cole Palmer var. Evet, başka da bir eksik gözükmüyor Chelsea'de. Hull City'de benim çok beğendiğim bir isim golcü McBurnie 100. Premier Lig maçına çıkacakmış. Bakıyorum. Bakalım bilgisayarımız ne demiş bu maça. Evet, 3.5 gol altını destekliyor ama 2-1 ile destekliyor. Chelsea Hull City maçında 2-1 ile 3.5 gol altını destekliyor. Valla ben bu karşılaşmada 3.5 gol altına güveniyorum. Onu söyleyeyim. Premier Lig'de bir kupon yapacak olsam bu karşılaşmadaki 3.5 gol altı kesinlikle benim kuponumda yer alır. Onu söyleyeyim. Chelsea'deki kadroya bakıyorum. Martinez, savunmadaki üçlü Acheampong, Lacroix ve Colville. Orta sahada Neto, James, Lavia, Hato, Rodgers, Morgan Rodgers, Palmer ve Pedro. Valla kadro iyi. Yani sanki bugün Hull City ilk golünü Premier Lig'de yiyecek gibi geliyor bana. Ama işte o yediği golün neticesi ne olur? Beraberlik alabilirler mi, alamazlar mı? Onu hep beraber göreceğiz. 3.5 gol altı benim bu karşılaşmada güvendiğim bir tercih olarak ön plana çıkıyor. Bayağı mesaj geldi. Hemen o mesajları biraz eritelim. Premier Lig'de acaba hangi maçları ön plana çıkartıyorsunuz? Zafer Bey bir mesaj yazmış. Bu İddia ile ilgili değil, geçelim onu. Brentford maçı ilk yarı KG var denilir mi? Brentford, bakalım Brentford kiminle oynuyordu? Bournemouth. Oo. Maç sonu KG var'a güveniyorum ama ilk yarı KG var biraz riskli olabilir. Maç sonu KG var'a kesinlikle güveniyorum ama ilk yarı KG var bence biraz bu karşılaşmada riskli olabilir. Hemen mesajlarla devam edelim. Bir dinleyicimiz iddiada kupon yapmış ama screenshot yollarsa bakabiliriz. Screenshot yollamanızı rica ediyorum. Mehmet Bey bir kupon yapmış. Trabzonspor galibiyeti. Ben ona çok güveniyorum arkadaşlar. Yani Premier Lig'de 7 tane maç var. Evet, güzel maçlar var ama bugün Trabzonspor'un Konya deplasmanında kesinlikle kazanmasını bekliyorum. Hatta sevgili yönetmenim Vedat diyor ki Onaçu gol atar ve Trabzon kazanır değil mi? 3'e yakın oran varmış. Yani tabii artık Onaçu'dan da bir şeyler bekleyebiliriz. Hakikaten biraz fazla tabii aynen geçen hafta attı. Sezona biraz yavaş başladı, biraz formsuz başladı gibi gözükse de geçen hafta sanki artık ritmini yakaladı, yakalayacak gibi gözüküyor. Önemli bir isim. Bir de tabii ki burada Konyaspor'a güvendiğimiz kadar, pardon özür dilerim, Trabzonspor'a güvendiğimiz kadar sanki Konyaspor da biraz Trabzon'a rakip olamaz gibi hissettiriyor bana. O yüzden Trabzonspor ön plana çıkıyor. Ben mesela bugün bir kupon yapacak olsam

sevgili Vedat. Trabzonspor galibiyetine oynarım ve inanın 7 tane Premier Lig maçında Hull City'nin 3.5 gol altı, yani sadece Hull City değil maç genelinde, Chelsea Hull City maçında 3.5 gol altı bana hakikaten çok güvenilir bir tercih gibi geliyor. Bu ikiliyi yapardım. Herkese de bol şans tabii ki dilerim. Premier Lig'le ilgili devam edeceğiz ama mesajlara bakıyorum. Bugün çok güvendiğim bir 2.5 gol üstü maçı var mı? Bakalım. 2.5 gol üstü maçı Premier Lig'de. Evet, Burnham'ı doğru. Aynen. Aynen. Yani Liverpool Fulham desem mi diyordum ama evet evet. Sevgili Vedat, iyi çalışmış mıyım dedi. Aynen. Yani Liverpool Fulham diyebilirdim ama hakikaten Burnham Brentford maçı daha fazla 2.5 gol üstü olur gibi hissettiriyor bana da. Onun haricinde Sunderland Arsenal, orada Arsenal galibiyeti önerebiliriz ki birazdan zaten o maçı konuşacağım. Spurs Everton tam bir birbirlik maç, tam bir beraberlik maçı, tam bir birbirlik maç. Palace Ipswich, ona gol üstü oynamam. Chelsea Hull City'ye zaten 3.5 gol altı dedim ve orada ısrar edeceğim. Evet, 2.5 gol üstü bayağı iyi gözüken bir karşılaşma. Burnham Brentford maçı gibi gözüküyor ve mesajlar da gelmeye devam ediyor. Bakalım. Trossard'la ilgili bir mesaj gelmiş. Vallahi Trossard yavaş yavaş form buluyor. Kapalı savunmaya karşı oynayacak bir oyuncu değil düşüncen vardı Genco. Bana göre yanılmıştın. Hala aynı fikirde misin şeklinde bir mesaj var. Yani iddiaya dönelim. Bu biraz uzun bir konu. İddiaya dönelim. Bu biraz uzun bir konu. Oo, Mesut Bey Konyaspor kazanır demiş. Ve bayağı da güveniyor Konyaspor'a. Vallahi ben şahsen Trabzonspor galibiyeti bekliyorum. Yine bir mesaj var. Genco abi, tek bir maç istiyorum. İki yarıda karşılıklı gol var. Oo, bir dakika. İki yarıda. Yani tek yarıda değil. İki yarıda karşılıklı gol var. Bu biraz zor bir tercih olabilir. Vallahi bir şey diyeyim mi? Yine Burnham Brentford derim. İki yarıda KG var denemek istiyorsanız eğer, ki bana göre zor bir tercih bu. Ben bu tercihi yapmazdım ama illaki bu tercihi yapmak istiyorsanız yine Burnham Brentford maçı denenebilir. İki yarıda da KG var. Neden olmasın? Real Madrid maçı artı 7 olur mu demiş bir dinleyicimiz. Bakalım. Hemen İspanya'ya geçelim. İspanya. Oh, İspanya nerede? Hollanda, Fransa, Almanya. Heh. Evet, buldum. Vallecano maçı. Önce bir kadro bilgilerine bakalım. Sonra da bilgisayarın bu maça ne dediğini sizlerle paylaşacağım. Bakıyorum kadroda neler var. Real Madrid'de Militao ve Rodrigo'nun sakatlıkları devam ediyor. Bernardo Silva, Arda Güler ve Camavinga'nın iyileştiği haberi var. İlk 11'de çıkması bekleniyormuş. Bu 3 oyuncunun, tekrar ediyorum, Bernardo Silva, Arda Güler ve Camavinga ilk 11'de oynaması beklenen 3 isim olarak ön plana çıkıyor. Rakibe bakalım Rayo Vallecano'da. 1, 2, 3, 4, 5. 6 tane eksik var. 4'ü sakat, 2'si cezalı. Açıkçası isimler benim için bir şey ifade etmiyor. 6 tane eksik var ama dediğim gibi isimler benim için bir şey ifade etmiyor. 4 tane sakat, 2 tane cezalı var. Real Madrid'in muhtemel 11'ine bakalım. Courtois savunmada, Dumfries, Konate, Huijsen,

Kukureya dörtlüsü Valverde, Bernardo Silva, ortadaki ikili Arda Güler, Bellingham, Vinicius ve Mbappe. Bayağı iyi kadro. Arkadaşlar bayağı iyi kadro. Zaten bilgisayarda bu maça Real Madrid 3 gol atar demiş. Vallecano'dan da bir gol bekliyor bu arada. 3-1. Yani o Vallecano'nun golü gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama şu kadro sanki Real Madrid'in 3 tane gol atar hissiyatı bende de yaratıyor. Bakalım başka hangi maçlar var? Atletik Bilbao var. Elche ile oynayacak. Sanki biraz Bilbao toparlıyor gibi gözüküyor ama acaba Elche karşısında güvenilir mi? Bence güvenilir. Son iki maçını kazandı Bilbao. Elche son 3 lig maçını kaybetti. Kadroya baktığımda evet, 2 Williams oynuyor. 2 Williams, Nico Williams ve Iñaki Williams ikisi de oynuyor. Ben zaten Athletic Bilbao'da Williams'lar oynadığı zaman Athletic Bilbao'nun galibiyetini öneririm. Şu anda da öneriyorum Elche karşısında. Tabii ki son karar sizin ama 2 Williams'ın oynadığı Athletic Bilbao bence Elche'yi yenecektir diye düşünüyorum. Yine mesajlar gelmeye başladı, bakalım. Hull City ile ilgili bir mesaj gelmiş. Mustafa Bey diyor ki Hull City maçında sen ve sana güvenenler bence bu kez yanılacak. Bu gol 3.5 gol üstü olma ihtimali çok yüksek bir maç olarak değerlendirmiş Mustafa Bey. Vallahi benim tercihim 3.5 gol altı. Siz üst denecekseniz size tabii ki bol şans diliyorum ama bana göre bu karşılaşma 3.5 gol altı olma ihtimali bayağı yüksek gibi hissediyorum. Mehmet Bey diyor ki Trabzonspor, yanına da Batman Petrol galibiyeti öneriyorum diyor. Bir tane gurme seçim geldi burada. Ben tabii ki Batman Petrol ile ilgili bir şey bilmiyorum ama dinleyicimiz Trabzonspor'un yanına Batman Petrol'ü öneriyor. Ben tabii ki Trabzonspor'u ben de öneriyorum. Onu söyleyeyim. Ama açıkçası Batman Petrol'le ilgili bir bilgim yok. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Tufan Bey, bayağı zor bir kupon. Tabii ki okuyayım ama zor bir kupon. Lazio maçı 0-0, Notts County maçı 0-0. Bu zannedersem Arjantin olsa gerek. Adruge San Martin maçı 0-0. 3 tane ilk yarı, ikinci yarı 0-0 oynamış ve bizlere de öneriyor Tufan Bey. Valla bol şans diliyorum ama çok da kolay bir karşılaşma. Daha doğrusu özür dilerim, çok da kolay bir kupon değil diyeyim. Amerika'dan bir kupon var, Atlanta'dan. Sanki Konya maçında bir teknik direktör, daha doğrusu Konyaspor maçından sonra, Konyaspor Trabzonspor maçından sonra bir teknik direktör değişikliği olabilir şeklinde bir mesaj gelmiş Atlanta'dan. Sevgili Vedat, Atlanta'dan sana da bir selam var. Onu da paylaşayım. Vallahi olabilir ama yani o tahmini yapmaktansa Trabzonspor'un galibiyetini oynamayı ve önermeyi tercih ederim. Bochum maçı ilk yarı KG var, olur mu? Maç 1-0 devam ediyor demiş. Bakalım canlı maçlara. Hemen bakalım. Sevgili Vedat 1-1 oldu diyor. Size. Ah, maalesef Braunschweig maçı 1-1'miş. Bochum Greuther Fürth maçı 1-0 devam ediyor. Magdeburg Kaiserslautern maçı da yine tek taraflı 3-0 devam ediyor. 3 maçında ilk

0: yarısı oynanıyor. Umarım sizin istediğiniz şekilde KG var olur diyelim. Saatlerimiz 14.32. Bu saat dilimindeki ikinci reklam arasını verelim. Reklamlardan sonra Premier Lig'de devam edeceğiz.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı
2: Milyoner. Radyo Spor. Reklam. Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Radyo
3: Spor. Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
5: Yıldız. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Selam, ben Piraye.
8: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
9: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
10: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB Mobil'den kampanyaya katılmayı unutmayın. Detaylı bilgi QNB Mobil ve QNBkart.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
11: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
12: Merhaba.
11: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
11: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
13: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
14: Evet.
13: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5

0: İki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünüyordun. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
1: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: tanıtıcı reklam.
1: Evet, milyoner aradığın ne varsa yine milyonerde var diyor ve kullanıcıları için geliştirdiği birbirinden yeni özelliklerle sezona devam ediyor. Özel oyuncu bahislerinde aradığın bahsi kolayca bulmanı sağlayan hızlı arama özelliği gerçekten bahis deneyimini inanılmaz kolaylaştıran bir geliştirme olmuş. Aradığınız takımı, ligi, oyuncuyu direkt bulabiliyorsunuz. Buna ek olarak Bilyoner'in yapay zeka yazarı Bayista da tahminlerini vermeye devam ediyor. Hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında yaptığı tahminlerde %81'lik başarı oranı yakalayan Bayista'nın bültendeki maçlar için analizlerini takip etmeyi unutmayın. Uzman yazarlar, istatistikler, onlarca ligden canlı maç yayınları derken gerçekten de bu sezonda aradığın ne varsa yine Bilyoner'de var.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, Premier Lig'le devam ediyoruz ama sizlerden de mesajlar geliyor. Bakalım. Genco dostum, seni çok eskiden beri takip ediyorum. Efe Uysal buradayken hafta sonlarını iple çekiyordum. Trabzonspor'un yanına Trabzonspor kadar güvendiğin bir maç var mı? 2,5 gol altı bekliyorum diyor. Ha, pardon, özür dilerim. Alt ve üst olmasın diyor. Tamam, güzel. Ha, alt ve üst olmaz diyorsanız o zaman Hull City maçını oynayamayız. Ne oynayalım? Real Madrid handikap olabilir. Atletik Bilbao galibiyet olabilir. İspanya'dan iki tane maç. Türkiye'ye döndüğümüzde zaten Trabzon'u verdik. Evet, yok, Türkiye'den iki tane çıkmaz. Trabzon'un yanına alt üst istemiyorsanız bakalım hangi maç. Evet, Atletik Bilbao galibiyeti ya da Real Madrid'in handikaplı galibiyetleri denenebilir. Diyelim Almanya'da Magdeburg'un bir golü geri alındı. 3-0'dı, 2-0'a döndü. Bochum'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Braunschweig Dynamo Dresden maçı yine aynı şekilde 1-1 devam ediyor. Başka canlı maç, aşağıya inelim. Rusya'da Fakel Baltika karşısında 1-0 önde. Ukrayna'da Çerkazi Obolon karşısında 3-1 önde, dakika 80. Güney Kore'de biten 3 tane maç var. Ulsan Incheon 2-1, Jeonbuk 1, Seul 2, Bucheon 2, Jeju 2. Son 5 dakikasına girilen maçta Dajon Pohang maçı, deplasman takımının 2-1'lik üstünlüğü devam ediyor. Çin'de 2 tane maç var. Fakat tek gol var. Tianjin Liaoning karşısında 1-0 önde. Wuhan maçı yeni başladı. Wuhan Henan maçı yeni başladı. 0-0 devam ediyor bu karşılaşma. Premier Lig'e geri dönelim. Crystal Palace Ipswich mücadelesi

Eğer sanki ev sahibi kazanır gibi geliyor ama kadrosal bilgilere bir bakalım. Ev sahibinde Doucouré'nin sakatlığı devam ediyor. Wharton ve Kamada ilk 11 çıkabilirmiş. Çok önemli iki isim. Özellikle Wharton çok önemli bir isim Crystal Palace'ta. İlk 11 çıkması bekleniyormuş. Ipswich'te 3 tane eksik var ki biri çok önemli. Philo Jean. Bence en önemli eksik Ipswich'te orta sahada. Matosiva ve Jack Taylor'ın da sakatlıkları devam ediyor. Bakalım bu eksiklerle bilgisayar ne demiş? Oo, ilginç. Yani Palace galibiyeti bekliyorum ama 3-2 de biraz abartı geldi bana. Crystal Palace Ipswich mücadelesinde 3-2'lik bir beklenti var. Ev sahibi lehine yani o kadar gollü olur mu bilmiyorum ama bana sorsanız ben de Palace galibiyeti beklediğimi sizlerle paylaşabilirim. Devam edelim. Liverpool Fulham maçı. Kadrolara bakıyorum. Liverpool Fulham maçı. Eksiklere bakıyorum. Liverpool'da 2 beraberlik, 1 galibiyet var. Fulham ise 3'te 0 yaptı. Tabii orada benim çok beğendiğim bir isim var. Hemen söyleyeceğim size. Joshua King. Joshua King çok beğendiğim bir isim ama Liverpool maçında açıkçası Joshua King ile ilgili bir özel tahmin vermeyeceğim. Bakalım bilgisayar ne diyor burada? 2-1 demiş. KG var. Olabilir. Olabilir. Liverpool gol yiyor çünkü. Fulham karşısında Liverpool'un 2-1'lik galibiyeti bence de denenebilir. KG var olabilir. Çünkü Liverpool gol yiyor. Eksiklere bakalım. Liverpool'da değil de Fulham'da bayağı eksik var. Carney sakat. Larsson ve Angel oynamayacak gibi gözüküyor. Şimdiki sayacağım 3 kişi oynayacakmış ki çok önemli. Tete, Kevin ve Alex Iwobi. Tete, Kevin ve Alex Iwobi üçü oynayacak gibi gözüküyor. Barcola antrenmanlara başlamış fakat Barcola'nın ilk 11 çıkması beklenmiyor. Liverpool'da Bradley, Ekitike ve Chiesa'nın sakatlıkları devam ediyor. Barcola sakat değil. Yanlış anlaşılmasın. İlk 11'de çıkması beklenmiyor. Fakat yedeklerde oyuna sonradan girecekmiş gibi bir hazırlık ve bir beklenti var Liverpool'da. Bilgisayar bu maça KG var demiş. 2-1. Ev sahibi takımın galibiyetini bekliyor. Tottenham Everton. Oo, Everton'ın sahasında olsa Everton ev sahibi olsa bir derdim. Kesinlikle bir derdim ama Tottenham'ın sahasında aynı özgüveni yok derim kendi adıma. Bakalım bilgisayar ne demiş bu maça? Bilgisayar bu maça ne demiş? Madison'ın sakatlığı devam ediyor. Kulusevski, Odobert, Simons ve Madison 4 tane eksik var. Tottenham'da gerçekten Tottenham'da da yani sakatlar çok can sıkıyor. Oynadıkları 3 tane lig maçında Tottenham 2 mağlubiyet 1 beraberlik aldı. Sadece 1 puanı var ki çok normal çünkü çok eksiği var Tottenham Hotspurs'un. Everton'a bakalım. Everton'da eksik isim gözükmüyor. Grealish ilk 11'de, Barry ilk 11'de, Dewsbury Hall ilk 11'de baktığım kadarıyla. Dediğim gibi bu maç Everton'ın sahasında olsaydı KG var önerirdim ama değil Tottenham'ın sahasında o zaman KG var önerilir.
Everton

evinde olsaydı Everton galibiyeti önerirdim ama Tottenham'ın sahasında Londra'da KG var. Öneririm bu karşılaşmada. Bakalım bilgisayar benimle aynı fikirde mi? Evet, 1-1 demiş. Bilgisayar da bu karşılaşmaya 1-1 demiş ve son Premier Lig maçımız Sunderland Arsenal maçı. Net Arsenal galibiyeti bekliyorum. Hiç sürpriz beklemiyorum. Arsenal 3-3 yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde de deplasmanda hemen söyleyeceğim. Napoli'yi mağlup etmeyi başardı. Kadrosal bilgilere baktığımızda evet, Arteta'nın biraz rotasyon yapması bekleniyormuş. Bakalım kimler? Mosquera ve Timber zaten sakatlıklarından dolayı oynamayacak gibi gözüküyormuş. Saliba kesin yok sakatlığından dolayı. Ha işte rotasyon nerede var? Kai Havertz, Solis, Lewis Kelly ve Calafiori sanki dinlendirilme ihtimali olan oyuncular gibi gözüküyor. Peki bu bilgiyle Arsenal'in muhtemel 11'ine bakalım. Yo, hepsi oynuyor gibi gözüküyor. Raya, Ben White, Konsa, Gabriel, Calafiori, Lewis Kelly, Declan Rice, Saka, Odegaard, Solis, Havertz. Valla oynayıp oynamayacağı belli değil yazan İngiltere basınında Havertz, Solis, Calafiori hepsi ilk 11'de gözüküyor. Bakalım bilgisayar bu maça ne demiş? 3-1 Arsenal demiş. Katılıyorum. Yani handikapa girmezdim. Kesinlikle handikapa girmezdim. Ama net, temiz bir Arsenal galibiyeti bekliyorum. Sunderland deplasmanında bilgisayarda zaten 3-1 demiş ki isterseniz bilgisayar tercihine göre handikap bile deneyebilirsiniz. Ama ben handikap denemezdim. Ben kesinlikle handikap denemezdim. Düz Arsenal galibiyeti denerdim. Diyelim bayağı mesaj var. Eritelim bakalım. Samsun Çorum maçında 2,5 gol üstünün banko olduğunu düşünüyorum demiş dinleyicimiz. Bol şans. Bir tane kupon geldi. 3 tane maç. Arsenal, Bodrum, Batman 2,5 gol üstü ve Trabzon kazanır. Bence güzel bir kupon. Biraz nostalji oldu. MBS 3 zamanı oldu. 3 tane maç olduğundan dolayı ama bence güzel bir kupon. Samet Bey'in bir kuponu var. Ona da bakalım. Samet Bey, Tottenham kazanır, Monaco kazanır olabilir. Bence Monaco maçındaki 2,5 gol üstü daha cazip. Liverpool 1 ve 1,5 gol üstü bence olur. Güzel bir kupon. Bence güzel bir kupon. Bol şans diliyorum size kuponunuzda. Real Madrid artı 7 zaten saydım. Muhtemel 11'i Real Madrid. Yani artı 7 olur mu bilmiyorum ama sanki tek başına 2,5 gol üstü ya da biraz risk alıp 3,5 gol üstü denenebilir gibi gözüküyor Real Madrid karşılaşmasında ev sahibi takım adına. Trabzon kazanır, Arsenal kazanır. Katılıyorum. Katılıyorum. İsminizi yazmamışsınız ama ben de bir ikili yapsam alt üst falan değil de sadece galibiyet oynasam ben de Arsenal ve Trabzonspor'a oynardım. Bol şans diliyorum size. Yine bir Trabzon galibiyeti var. Nusret Bey, bol şans. Bir kupon var. O uzaktan bir kupon gelmiş. Uzaklardan. Ha yo, pardon. Şuradan. Kırıkkale'den. Kırıkkale'den kuponuma bakar mısınız diyor. Ev sahibi Real Madrid iki yarıda da gol atar. Trabzonspor kazanır. Strasbourg Monaco gol üstü. Buna katılıyorum. Bir dinleyicimiz 2,5 gol üstü oynamış ve önermiş bize ama sanki 2,5 gol üstü Monaco galibiyetindense daha cazip geliyor bana. Chelsea Hull maçında da Chelsea kazanır ve 4,5 gol altı, ki ben 3,5 gol altı öneriyorum.
Bana da muhtemelen Chelsea kazanacak gibi geliyor. Onu söyleyeyim ama hani ekstra bir şey yapar mıyım? Yapmam. Bu kupona bol şans dileyelim. Son bir kupon daha var. Bakalım. Welbeck iki tane şut çeker. Ama isabet tabii isabetli. Welbeck isabetli. Bol şans diliyorum. Açıkçası Chelsea Hull City maçında özel bahis yapmazdım ben. Ama dinleyicimiz Welbeck'in iki tane isabetli şutuna oynamış. Kendisine bol şans dileyelim. Bir tane de sürpriz var. Tavernier iki tane şut çeker. Evet, Tavernier hakikaten rakip kaleyi düşünen bir oyuncu ama açıkçası iki tane isabetli şutunu da denemezdim. O çünkü bayağı sürpriz gibi gözüküyor. Real Madrid artı 7'yi yorumlar mısın diyor dinleyicimiz. Katılıyorum. Şöyle katılıyorum. Bence 4.5 gol üstü oynayın. Bence 4.5 gol üstü oynayın. Daha fazla gol sürpriz olabilir. Diyelim Samsunspor maçı ile ilgili bir tahminin var mı diyor bir dinleyicimiz. Yok. Samsunspor maçı ile ilgili bir tahminim yok. Premier Lig'deki tahminlerim şöyle. Bournemouth Brentford KG var. Aston Villa Nottingham Forest KG var. Chelsea Hull City 3.5 gol altı. Palace Ipswich ev sahibi kazanır. Liverpool Fulham. Valla bilgisayardan kopya çekiyorum. KG var demiş bilgisayar. Açıkçası ben bu maçı oynamazdım. Tottenham Everton KG var. Hatta beklediğim sonuç 1-1. Ve Sunderland Arsenal maçında da deplasman takımının galibiyetini bekliyorum. Premier Lig'deki 7 tane maçla ilgili düşüncem bu şekilde. Mesajlar da gelmeye devam ediyor. Trabzonspor ilk yarı 0 olur mu? Vallahi sanki Trabzonspor bana Konya deplasmanında rahat kazanacak gibi geliyor. Benim beklentim Trabzonspor maçında bu şekilde. Son bir mesaj daha geldi. Premier Lig'de Tottenham Tottenham ve Liverpool maçı ile ilgili tercihiniz var mı diyor dinleyicimiz. Tottenham'a KG var öneriyorum. Liverpool'a da KG var. Valla ben bugün Premier Lig'de Bournemouth, Liverpool, Tottenham 3 maça da KG vara güveniyorum. Bu 3 maç bence KG var olabilir. Bournemouth, Liverpool ve Tottenham KG var olmasına en güvendiğim 3 tercih Premier Lig'de bu şekilde. Saatlerimiz 14.55. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Fakat İddia Kuşağı Radyo Spor'da tüm hızıyla devam ediyor. Sakın Radyo Spor'dan ayrılmayın. Herkese kuponlarında bol şans diliyorum. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlenmenin katkısı Milyoner.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık.
3: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
3: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
3: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz.

0: Biz yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Bülüven'in sunduğu hafta sonu bülteninden, Radyo Spor'dan herkese merhabalar. Ben Cemal Altıparmak, Barış İnçarsan ile birlikteyiz. 2 saat boyunca da mikrofonlarda olacağız. Tüm Radyo Spor dinleyicilerine keyifli, sağlıklı, şanslı bir gün diliyorum. Yine güzel, kalabalık bir iddia bülteni var önümüzde. Süper Lig'de bugün 4 maç oynanacak. Dün haftanın ilk maçı oynandı. Beşiktaş Erzurum'u 3-0'lık skorla rahat geçti. Yine bugün tabii Süper Lig dışında diğer büyüklüklerde öne çıkan maçları da ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Sizlerin de mesajlarını bekliyoruz. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız üzerinden hatırlatayım. Numaramızı bir kez daha 538-052-1487 538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. Mesajlarınızı, kuponlarınızı, sohbet aralarında böyle görüşlerinizi bekliyoruz. Barış İnçarslan, merhabalar.
1: Merhabalar. Herkese iyi hafta sonları. Futbolda heyecan, tabii her geçen hafta daha da artıyor takımlar oturdukça. Bu heyecanı da biz Bilyoner'de yaşayacağız. Radyo Spor'da analizlerimizde yaşamaya devam edeceğiz. Programımızı da açtık. Ufak ufak da tahminlerimize başlayacağız. Dilersen, önceliğin yoksa, 15'te İspanya'da maç başlamak üzere.
0: Artık evet.
1: Santander Alaves maçı, ama tabii ki canlı iddia olduğu için bahislerimizi alabiliriz. Bu karşılaşmada ben iki takımın da gol atmasını bekliyorum. Hem Santander'den hem de Alaves'ten gol bekliyorum. Zaten Santander'in ofansif futbol oynamasını bekliyorduk. Sezon başındaki ilk haftalarda da burada Radyo Spor dinleyicilerine zaten bunu aktarmıştık. Çünkü bu takım defansif oyun oynanan ikinci ligde bile hücum futboluna yönelmiş bir takımdı. Bu son derece normaldi. La Liga'da bunu devam ettirmeliler ki devam ettiriyorlar. Gollü maçlar oynamaya başladılar zaten. 4 haftada 7 gol attılar. 8 gol yediler. Skorlar da iyi geldiği için, Santander'de beklenenden biraz daha iyi geldiği için bu ofansif oyun devam edecektir. Alaves ise onlara kıyasla birazcık şaşırttı bizleri. Alaves daha ofansif bir futbol beklediğimizden oynayarak sezona başladı. Ve geçen sezon Kike Sanchez Flores geldikten sonra teknik direktörlük görevine bütün maçlarda gol attı Alaves. Flores'le birlikte bu sezona da yine aynı şekilde başladı. Hücum oynayan iki takımın maçında iki takım da skor üretir. KG varı bu maçta alabiliriz. Yani isterseniz canlı ligde de tabii ne yapabiliriz? Birazcık bekleyip KG varın oranı yükseldikten sonra da o riske girebiliriz, ama Santander maçı tempolu başladı. Tabii burada bir gol gelirse onun da oranı

0: düşer. Bunu da biliyoruz artık. Santander'in temposundan bakalım bu gol çıkacak mı, ama benim tahminim bu yönde.
1: Evet, Barış Uncarsan saat 15'te başlayan diyelim, çünkü maç başladı. İspanya La Liga'da Santander Alaves maçını yorumladı. Evet, yine dediğim gibi Süper Lig'de İspanya'da, İtalya, Almanya bizim daha çok üzerinde durduğumuz ligler. Bu maç, bu liglerde öne çıkan maçları konuşacağız.
0: Mesajlar da gelmeye başladı.
1: Geliyor. Yılmaz Bey, Barış Bey'den Beşiktaş analizi alabilir miyiz? Bir de en güvendiğiniz birer adet maçları söyler misiniz demiş. Beşiktaş analizi var mı? Dün
0: geçen hafta zaten Beşiktaş analizini yaptık Fenerbahçe derbisinden önce, ki kazanmasının sürpriz olmayacağını söyledim ben. 3 ihtimalli bir karşılaşma olarak değerlendiriyordum o maçı. Nitekim çok üstün bir oyunla derbiyi Beşiktaş kazandı. Gerçekten sahada biz ciddi anlamda taktik kalite gördük. İtalya'da ne yaptığını biliyor. Yani iddiada geçen hafta içerisinde şimdi değişmiş olabilir ama Beşiktaş'ın şampiyonluğuna 8-60 veriyordu. Galatasaray 1-80 falan, Fenerbahçe 2-30. Bence çok, şimdi uzun vadeli konuşacak olursak, bence çok iyi bir oran. Beşiktaş'ın şampiyonluğuna 8-60 verilmesi. Dinleyicimizin sorusunu bu şekilde cevaplandıralım. Çünkü Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali o kadar da az değil. O 8-60'lık olacak kadar az değil. Uzun vadeli de bunu değerlendirebiliriz. Çünkü Beşiktaş şu anda sahada ne yaptığını en çok bilen takımlardan bir tanesi Süper Lig'de. Galatasaray da problemli. Fenerbahçe zaten problemli. Şu anda teknik direktör takımı tırnak içerisinde söyleyecek olursak, bunu Beşiktaş'ı ilk sıraya koyarız. Şampiyonluk ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani ben Beşiktaş'ta yorumum, bu futbolu büyük bir takıma karşı görmedik. Genelde zayıf takımlara karşı böyle oynadılar dedi, ama geçen hafta Fenerbahçe karşısında da hakikaten, tabii rakibinde biraz taktik anlamda hataları vardı, ama Beşiktaş gümbür gümbür oynadı ve hak ederek kazandı. At yarışına gidiyoruz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bahisi bir talih sunar.
4: Pasadena yüklen derbarı yerinden de 5 numaralı Mr. Batur hamle yaptı. 5 numaralı Mr. Batur liderlik kaptı. Bir boy fark yaptı. 3 numaralı Grey King'in önüne geçti. 2 boy geriye. 4 numaralı King Veli hamle yaptı. 3 boy kadar geride 2 numaralı Golden Trip. Onun 1,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda kaldı. 6 numaralı Pasadena. Onun içinde 1 numaralı Chase Horizon. 3 numaralı Grey King dışarıya doğru savruldu. Avantaj yitirdi. Son 600 metreye doğru bari yerdimde yarım boy bir boy farkla 5 numaralı Mr. Batur önde, dışında 4 numaralı King Veli'nin baskısı var. 2 boy geride 1 numaralı Chase Horizon 3.'ye girdi. 2 boy kadar geride 2 numaralı Golden Tribune gayretleri var. Dışına 800 numaralı Final Legend geldi. Viraj dönüldükten hemen sonra 4 numaralı King Veli ve dışından 1 numaralı Chase Horizon yüklendiler. Chase Horizon liderliği alıp 2 boy fark yaptığı gerilerden 800 numaralı Final Legend'ın sprinti var. Son 200 metre 2 boy farkla 1 numaralı Chase Horizon lider girdi. 8 numaralı Final Legend saldırıyor dışarıdan. 8 numaralı Final Legend geliyor. Rakibini ekarte ediyor. Fotoyu 8 numaralı Final Legend buluyor. 1 numaralı Chase Horizon 2. 4 numaralı King Veli 3. 6 numaralı Pasadena 4. 2 numaralı Golden Trip de 5. oldu. 8 numaralı Final Legend Halis Karataş da kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
5: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
6: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. Barış Dinç Arslan ve Cemal Tıparmak var. Mikrofonlara şöyle hızlıca mesajlarınıza bakmaya devam edelim. İstanbul Bahçeli Evler'den Fırat Bey. Barış abinin İsmail Kartal yorumunu merak ediyorum. Bu kadar gidip gelmesi, dönmemek üzere gidiyorum deyip aradan 24 saat geçmeden geri dönmesi sizce doğru mu demiş?
1: Prestij kaybı. Yani ne yazık ki İsmail Hoca'nın prestij kaybına bir yenisi daha eklendi. Yani ligdeki 4 haftada 2 mağlubiyet alması ki Beşiktaş maçındaki oyun ve Roma maçının ilk yarısındaki oyun hiç affedilecek gibi de değil. Hiç kabul edilecek oyunlar değil. Bu iki maçtaki oyunlar. Roma maçının ilk yarısına bahsediyorum özellikle ve Beşiktaş maçı. Hiç kabul edilecek oyunlar değildi bunlar. Onu bir kenara bıraktık ama bir daha dönmemek üzere gidiyorum deyip de ertesi gün antrenmana çıkmak çok büyük bir prestij kaybıdır. İnsan tabii ki sözünü bazen yutabilir. Hepimiz hayatta büyük konuşuyoruz. Bunu şey yapıyoruz ama işte yani şurada yani İsmail Hoca'nın artık hani o lafı etmemesi lazımdı en azından. Bu yönetimden bu tepkinin geleceğini, bu taleplerin geleceğini, geri dön taleplerin geleceğini bildiği halde bunu söylememesi lazımdı. Bir sinirle söyledi diye düşünüyorum ama bir prestij kaybıdır bu. Özellikle futbolcunun gözünde. Öğrencileri çünkü ne olup bittiğini de anlayamadılar. Bir istifa ertesi gün, yok istifa yok, devam denildi. Ama devam edilmediği de anlaşıldı. O istifada görüşmeler de yapıldı. Sonrasında devam kararı netleşti. Bu bir prestij kaybıdır İsmail Hoca için. İyi olmadı açıkçası. Evet. Şimdi asıl soru şu. Burayı çok uzatmak istemiyorum. Şimdi iddiaya geçeceğiz ama. Gaziantep maçında puan kaybedilirse ne olacak?
0: Bir Trabzon vakası görürüz bence.
1: Yani Fatih Tekke vakası görecek miyiz? Baştan istifası kabul edilmedi. Sonra kendisi görevden alındı. Muhabbeti olacak mı, onu göreceğiz.
0: Yani Fenerbahçe Beşiktaş sorularını sordu. Bir de Erdal abi. Orada, o da Galatasaray'la ilgili sormuş. Şampiyonlar Ligi maçında gördük ki transfer konusunda yönetim taktik olarak Okan Hoca. Benim hep dediğim gibi misyonları bitmiştir. Şampiyonlar Ligi'nde kendi liginde oynar gibi atak oynamaya çalışırsan maçın 60 dakikasından sonra takımın pili biter. Pili biter de böyle fark yiyip geri dönersin.
1: B planı yok Okan bunu. Zaten 4 senedir bunu söylüyorum ben. B planı yok. Okan bunun tek planı var. Bu da Süper Ligi kazanma yetiyor ama Avrupa'da bence skandal oyunlar. Yani Galatasaray'ın geçen sene Liverpool deplasmanı, Juventus deplasmanı falan bence skandal oyunlardı. Şu bütçeye skandal oyunlardı. Galatasaray'ın B planı yok taktiksel olarak. Çok zayıf bir takım. Galatasaraylar kızmasınlar ama gerçek bu. Galatasaray taktiksel anlamda Avrupa'nın iyi takımlarıyla baş edebilecek, hatta ortalama takımlarıyla bile baş edebilecek düzeyde değil taktiksel anlamda. Kadro muazzam. Galatasaray tarihinin açık ara kat kat en pahalı kadrosu ama Galatasaray ne yazık ki saha içerisinde bir planı, B planı yok. Tek bir planı var ve her maçı da aynı planla çıkıyorsun. İşte yani o da geçen sene tamam lig aşaması geçildi, tur geçildi, Juventus elendi ama yani orada skora bakmıyoruz, biraz saha içine bakıyoruz. Saha içindeki oyun bu seviyelerde çok çok zayıf bir oyundu. Bunu da kabul etmek lazım.
0: Evet, birkaç da iddia mesajı okuyayım. İyi yayınlar dilemiş dinleyicimiz. Kuponunu yorumlar mısınız demiş. Aston Villa Nottingham'a maç sonu 1, Liverpool Fulham'a 1 ve 1.5 üstü, Strasbourg Monaco'ya maç sonu 2, Tottenham Everton'a maç sonu 1 demiş.
1: Aston Villa artık kazanır bence.
0: Dinleyicimiz öyle demiş. Aston Villa Tottenham bu sefer alır diye düşünüyorum. Patlama evet. Yaparlar demiş. İkisi de evet ligde büyük yatırımlara rağmen kötü başladılar. Evet, oranları da güzel. Dinleyicimize bol şanslar dileyelim. Sana bir Süper Lig kuponu soralım. Barış abi bu 3 maçı değerlendirebilir mi demiş. Konuşacağız başlarda ayrıntılı ama Trabzon ilk yarı 0, Samsun maçına ilk yarı 0. Real Madrid herhalde bu ilk yarı 3 gol atar.
1: Yok, çok zorlama kupon olmuş. Yani Trabzon, Konya Trabzon maçında katılmıyorum. Ofansif bir Trabzonspor bekliyorum ki şey maçı, diğer maç neydi? İkinci maç.
0: Trabzon, Samsun.
1: Samsun Çorum maçında da ben iki tane tempolu takımın maçında ilk yarı 0 oynamam açıkçası. Real Madrid Vallecano maçında da ilk yarı Real Madrid'in 3 gol atması biraz şansımızı zorlamak olur bence.
0: Evet, Yaşar Bey, Samsun maç sonu 2.5 üstü.
1: Katılıyorum.
0: Arsenal tek başına 1.5 üstü, Liverpool tek başına 1.5 üstü. Güzel duruyor.
1: Evet.
0: Yaşar Bey'e bol şanslar dileyelim. Şöyle bakayım okuyabileceğim. Zafer İnan iyi yayınlar dilemiş. Bodrum Batman Petrol maçına maç son 2, Gençler Birliği Kasımpaşa maçına Gençler Birliği galibiyeti, Ahmet Başakşehir maçına da Ahmet galibiyeti.
1: Ya itiraz edeceğim, seçimler değil. Süper Ligler başta olmak üzere. Gençler Birliği maçında ben tercihimi sıfırdan yana kullandım ama bir olursa da benim adıma sürpriz olmaz. Diğer maçta da sıfırdan yana kullandım. Ahmet Başakşehir maçında tercihimi ama olur da bir olursa

0: O da benim adıma sürpriz olmaz. Çok böyle tercihlerim net değil yani o maçlarda. Taraf bahsinde.
1: Evet, ya yani Mustafa Demirkaya da bize övgüde bulunmuş. Teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz demiş. Yani mesajlar gelmeye devam ediyor. Şöyle arada Gültekin Bey, sallanan diş düşer tutmaz daha. En fazla 4 haftası var İsmail Hoca'nın. Kaybeden camia olacak. Halbuki milli öncesi bir nimetti bu karar demiş. Mesajlar gelmeye devam ediyor istersen. Geçelim.
0: Süper Lig'e mi başlayalım?
1: Yavaştan başlayalım. Daha erken şöyle başlayalım. Bakıyorum. Süper Lig konuşalım en azından 17 seansını. Ondan sonra mesajlara bakmaya devam ederiz. 538-052-1487 Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramız. Süper Lig'de yani 17 seanslı 2 maçımız var. Eyüp Rize ile istersen giriş yapalım.
0: Evet.
1: Eyüp geçen sezon tabii mucizevi şekilde ligde kalmıştı ama bu sezon kötü başladılar. Yani Rize'nin ise kadrosu iyi gözüküyor ama şu ana kadar oyun anlamında pek hakkını veremedi. Yani o anlamda favorisi Rize, ne dersin? Hak ediyorlar mı?
0: Oyun kötü değildi Rize'de. Hakkını yani fena değildi oyun ama skor alamadı. Özellikle geçen hafta mesela rakipten çok daha iyi oynamasına rağmen kendi kalelerinde bir gol atıp maçı kaybettiler. 1-0 kaybettiler ama oyun Rize'de fena değil. Zaten başlarında beğendiğimiz bir hoca var. Recep Hoca var. Beğendiğimiz bir hoca var. Oyun fena değil Rize Spor'da. Tabii Eyüp Spor'la ilgili söylediklerine katılıyorum. Eyüp Spor çok zayıf bir kadro kurdu. Yani bence kurulan kadro bir alt ligin seviyesinde, bir birincilik seviyesinde bir kadro ki zaten bu takımın biliyorsun başında yönetim yok. Şey yok. Yani web sitesi bile olmayan bir takım. Statları yok. Taraftar çok az. Dolayısıyla Eyüp Spor geçen sene mucizevi bir şekilde Atilla Hoca'nın çok büyük bir çabasıyla ligde kaldı ama bu sene yani Süper Lig standardının çok altında bir kadroyla ligde kalmasını ben beklemiyorum. Rize Spor'da evet Recep Hoca'nın bazı oyunculara fazla müsamaha gösterdiğini, başta Ahmet Kutucu olmak üzere düşünüyorum ama mevcut temposuyla, mevcut oyuncu kalitesiyle ve mutlaka kazanması gereken bir haftada, geçen hafta mağlubiyet aldı çünkü, Rize Spor ben hata yapacağını düşünmüyorum. 1.68'lik oran var. Bence günün en denenebilir seçimlerinden bir tanesi Rize Spor'un galibiyeti. İki takımın arasında bence ciddi bir oyun ve kalite farkı var. Kısa ara, hemen dönüyoruz.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: reklam. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
4: Radyo Spor. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
9: Umran Oto Ekspertiz. Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
11: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Braunschweig Dynamo Dresden maçında bu. Maçın ikinci yarısı henüz başlamadı. Bir birlik eşitlik var. Geçmiş haftalara kıyasla biraz daha 14 seansı az gollü geçiyor. Şu anda Almanya'da İngiltere Şampiyonşip'te West Bromwich Queen's Park Rangers maçı 1-1. Derby Birmingham maçı yine 1-1. Bolton Cardiff maçı da 0-0. Bu 3 maçta da ilk yarının uzatma anlarındayız. İspanya Liga'da ise Santander Alaves maçında dakikalar 19 oldu. Henüz gol yok. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Şöyle baktığım zaman Galatasaray yorumunda ilgili, yani Galatasaraylıyım dediğin her şeye katılıyorum diyen de var. Daha ne yapacaktı? Yarı final çıkacaktı diyen de var. Yani sen bu teknik
1: Türkçe
0: takviye diyor
1: konuşuyoruz abi, Türkçe konuşuyoruz hocam.
0: ya.
1: Türkçe.
0: Evet.
1: Ben tabelaya bakmıyorum, ben skorlara bakmıyorum. Ben sahadaki oyuna bakıyorum diye Türkçe söylüyorum. Altını çizip size de söylüyorum, defalarca da söylüyorum. Yani isterse şampiyon yapsın. Biz buna bakmıyoruz. Biz sahadaki oyuna bakıyoruz. Kabul edilecek bir oyun değil geçen seneki elemeli maçlardaki oyunlar. Kabul edilecek oyunlar değil. 2 kere 2 4.
0: Bir dinleyicimizden farklı bir yorum gelmiş. Genel olarak bakıyorum genç spor yorumcularına, İngiltere Ligi'ndeki takımları inanılmaz yerlere koyuyorlar. Bence anlamsız. Bana kalırsa İspanya Ligi çok üst, daha üstte. Ayrıca İngiltere Milli Takımı'nın beş para etmez olduğunu Dünya Kupası'nda gördük.
1: Yani İngiltere Milli Takımı, tabii İngiltere Premier Lig yabancı oyuncular üzerinden ilerleyen bir lig. İspanya tam tersi. Yerel, yani İspanya'da tabii ki yabancı oyuncular çok önemli yer kaplıyor ama yerel oyuncular da en az onlar kadar yer kaplıyor. İki takımın, iki ülkenin milli takımları arasında böyle bir fark olması bundan dolayı. Birisi altyapıya önem veriyor, diğeri vermiyor. İngiltere Premier Lig'in çok tempolu oynanması, çok yüksek bir temponda oynanması, seyir zevkinin yüksek olması böyle bir algıya neden oluyor. Ama tabii ki İspanya Ligi'nde de bambaşka bir durum var ki, hani şu anda dünyanın en iyi teknik direktörleri
0: Doğru.
1: İspanyol. Tamamen taktik konuşuyor İspanya'da. Teknik direktör yetiştiriyor bunlar. Çok önemli işlere imza atıyorlar o anlamda. Ama tabii İngiltere'yi de hepten başarısız falan, böyle arada bir uçurum var diyemeyiz. Sonuçta bu adamlar da Avrupa kupalarında İspanyollar kadar şampiyonluklar kazanıyorlar.
0: Evet. Yani İngiltere'nin tabii ya pazarlaması çok üst düzey.
1: Tabii.
0: Oradan yani en zayıf takım bile inanılmaz paralar harcayabiliyor. O anlamda İngiltere Premier Ligi hakikaten çok güçlü.
1: Bu arada tabii yani İspanya çok arayı açıyor. Çünkü İspanya bilime, futbol bilimine yatırım yapan, altyapıya yatırım yapan bir ülke. Sadece futbolda değil, sporun büyük birçok dalında İspanyollar iyi. Buna çünkü yatırım yapıyorlar. Diğerleri arayı açıyor. Mesela milli takımlar bazında da açıyor. Yani Almanya ile arada dağlar kadar fark var. Hollanda, bunlar tabii eskinin çok iyi takımlar. İtalya'yı saymıyorum bile zaten. Yani iki takım, iki ülkenin, İngiltere falan, yani bir Fransa ile kafaya kafaya milli takım bazında, kulüp bazında zaten Fransa'ya fark atmış durumda o anlamda. Ama milli takım bazında Fransa ile kafa kafaya, yani Avrupa'nın birçok ülkesine de çok ciddi bir İspanya bu anlamda fark attı açıkçası son yıllarda.
0: İngiltere'nin de futbol dışında yani hiçbir branşta
1: Sporda
0: hiç
1: tabii.
0: ben yani hatırlamıyorum. Ya bireysel anlamda ne takım oyunları anlamında futbol dışında çok fazla önümüze çıkan bir ülke değil.
1: Evet.
0: Mesajlar gelmeye devam ediyor. Dortmund kazanır, Manchester United kazanır. Bayern Münih yani 7 artı demiş, 6 artı diyelim ona. Arsenal kazanır, banko gördüğüm bir kupon sizce ne olur demiş. Yani Bayern Münih, Bayern Münih maçı ben de golle geçmesini bekliyorum ama tabii artı 6'yı banko olarak düşünemeyiz ama diğer 3 takımın kazanması çok muhtemel duruyor. Fenerbahçe Roma maçıyla ilgili dinleyicimiz ilk yarı temkinli futbol, ikinci yarıda bence güzel bir geçiş oyunuyla oynadığını gördük. Acaba Avrupa'da Fenerbahçe geçiş oyunlarıyla başarılı olur mu? Sanki bu geçiş oyunlarıyla Avrupa'da başarılı olacağını düşünüyorum. Hem sormuş hem bir yorumda bulunmuş. Yani Avrupa'da bence iş yapabilecek mi? Özellikle güçlü rakiplere karşı bu futbol anlayışı Fenerbahçe'nin gayet mantıklı duruyor.
1: Evet. Bu arada Alaves'in golü geldi. Santander deplasmanda beklediğimiz gibi bir atak daha yapıyor. Maç çok keyifli geçiyor. Tam anlattığım gibi çok güzel bir maç izliyoruz. İki takım da pozisyonlar buluyor. Çok keyifli bir maç. O ikinci gol de geliyordu. Son anda korneri çıkardı kaleci. Tabii Kike Sanchez Flores de şu takımdan dolayı büyük keyif alıyor. Ortaya koymuş olduğu takımdan büyük keyif alıyor. Bir teknik direktör için yani şu oyunu izlemek tabii ki çok, şimdi emek veriyorsun yazın. Transferlerden başlayıp antrenman programlarına kadar emek veriyorsun ve onun karşılığını almak da bir teknik direktör.

0: için gerçekten herhalde çok önemlidir. Mesela İtalyano da şu anda çok mutludur diye düşünüyorum ben. Oynattığı futboldan dolayı.
1: Tabii canım, çok mutludur.
0: Avrupa Ligi'ne kaldın, gittin derbiyi kazandın. Ligde en az pozisyon veren takımsın. Alanya'ya yenildin ama büyük bir şanssızlık eseri yenildin Alanya'ya. O da mesela çok mutludur diye düşünüyorum.
1: Dünkü maçtan sonra bir açıklaması var. O maçı da unutamıyorum demiş. Alanya maçını aklımdan çıkmıyor demiş.
0: Ya çok şanssızlık. Futbolun evet. içerisinde böyle şeyler var işte. Yani o yüzden skora bakmıyoruz biz. Tabelaya bakmıyoruz. Saha içine bakıyoruz diyoruz. Alanya maçına skoruna baksa Fenerbahçe'yi Beşiktaş yenemez dersin. Çünkü Alanya gibi çok zayıf bir takıma yenilmiş. Ona bakarsan yenemez dersin. Ama ona bakmıyoruz değil mi? Ona evet. bakmıyoruz. Saha içindeki oyuna bakıyoruz. Futbolda bazen şans yardım eder, bazen şanssızlık yardım eder. Demek ki dinleyicimiz mesela diyor ki yarı finale mi çıksayın? Rakipleri şanslı şekilde Galatasaray'ın, onlar 10 kişi kaldı iki maçta da mesela. Rakipler açısından şanslı, şanssız Galatasaray açısından şanslı pozisyonlarda. Onar kişi kaldılar. Ona rağmen oyun zayıftı. Ne diyoruz? O yüzden tabelaya bakmıyoruz, sahadaki oyuna bakıyoruz her zaman.
1: Evet, Fenerbahçe'de hani 11.30'da takım başında olacak denmişti İsmail Kartal. Sonra ben gün içinde bakmıştım. Hiçbir resmi duyuru yoktu ama şimdi paylaşım yapılmış Fenerbahçe'de. İsmail Kartal'ın olduğu bir görsel. Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürüyoruz diye takım başına yeniden dönmüş.
0: Bence dikiş tutmaz bu arada.
1: Evet, göreceğiz ya, bilemiyorum. Çok değişik bir süreç oldu. Maçın önüne geçti aslında Fenerbahçe Roma karşısında. İşte belki pek çoğu kişinin, benim de yani kötü bir performans beklediğim maçtan iyi bir skorla çıkmıştı ama İsmail Kartal tabii bu ani kararı biraz maçın önüne de geçti. Bakalım süreç bize neler götürecek. Bir dinleyicimiz siz dinlerken Serhan Bey kupon yaptım demiş. Santander Alves maçında KG var oynamış. İlk gol geldi. Aston Villa galibiyeti, Trabzonspor galibiyeti. Güzel bir kupon
0: olur.
1: Duruyor.
0: Evet.
1: Mesajlar gelmeye devam ediyor. Sadece ikinci maçımızı konuşalım. 17'deki Samsun Çorum maçını değerlendirelim. Ondan sonra mesajlara bakmayı sürdürürüz. Samsun tabii transferde önemli isimlerini kaybetti. Geçen sezon futbolu göremiyoruz. Çorum ise aksine önemli yatırımlar yaptı. Zor bir fikstürle başlamıştı. Eyüp de yendi. Farklı olarak moral buldular. Şimdi bir kazanan çıkar mı yoksa farklı bir alternatif önerin olacak mı?
0: Ben gol bahislerden ben yanayım. Taraf bahsinde bir tercihte bulunamıyorum. Zor maç. Çünkü bence Çorum hücum anlamında hafife alınmaması gereken bir takım. Bunu geçen hafta da gördük. Diğer maçlarda da zaten görmüştük. Yani maç başına gol ortalamaları zaten 2. 4 haftada 8 gol attılar. Lige yeni çıkan bir takım için son derece yeterli bir istatistik bu. Kasımpaşa mesela gol atamadılar. Bir tek, ama orada da yanılmıyorsam 28 şutları var. Tek gol oynadılar ve 28 şut çektiler. Kızılidis gibi önemli bir hücum oyuncuları var. Özellikle alan bulduğunda çok etkili olabilecek bir oyuncu Kızılidis. Deplasmanlara da bence çok uygun. Deplasmanlar için çok uygun. Alan seviyor Yunan futbolcu. Çabuk hareketleniyor. Oyun zekası da gayet iyi. Samsunspor ise sezona iyi girmedi tabii ki. Geçen hafta Kocaeli deplasmanında kaybetti ama yani kötü oynamadı. Bir kez daha saha içine bakıyoruz. Skora bakmıyoruz orada. Her zamanki gibi. Kötü oynamadı. Maçın genelinde daha dominanttı. Daha doğru şeyler yaptı rakibine kıyasla ama İşte Kocaeli Spor'un beraber oynama alışkanlığı, fırsatları değerlendirme alışkanlığı ortaya çıktı ve o karşılaşmayı kaybettiler. Ben yani Samsun Spor'dan çok ekstra bir motivasyon bekliyorum. Artık kazanmak isteyecektir. Ama yeni kurulan bir takım ki hoca da şu an için değil ama biz Ekim'de toparlanırız dedi. Ekim'de daha iyi oynamaya başlarız dedi. Çünkü yeni kurulan bir takım olduğu için. Ekim ayını işaret etti. Ben Samsunspor'u çok kötü bulmuyorum. Aldığı skorlara rağmen görmezden gelmemek gerektiğini düşünüyorum. Ama Çorum'un da hücum hattını, hücum performansını görmezden gelmemek lazım. Yani Cengiz sağda, sağlıklı olduğu sürece solda Kızılidis. Bunlar bence tehlikeli oyuncular, iyi oyuncular. Böyle maçlarda üzerine gelecek rakiplere karşı skor bulabilecek bir takım Çorum. O yüzden karşılaşmanın ideal seçim bence KG var olmalı. İki takım da gol atar olmalı. Oranı biraz daha yükseltmek için 2.5 üstü ve KG var da birlikte alabiliriz. İki pozitif takım bence bugün bize bol bol gol izletir.
1: Evet. 17 seansında Süper Lig'de iki maçımız vardı. Barış Dinçarsan ikisini de değerlendirmiş oldu. Samsunspor Çorum maçı ve Eyüpspor, Rize Spor maçları.
0: Rize Spor için istatistiklerde iyiler demiştik. Saha içinde de iyiler demiştik. Ligin en fazla toplu oynayan 3. takım olduğunda Rize Spor'un söyleyelim. Yani güvendiğimiz etkenlerden bir tanesi de bu topla oynama istatistiği de Rize Spor'un önemli. Topu vermemesi de önemli.
1: Nusret Özdemir Samsun Spor Çorum maçına 1 ve KG var. Konya Spor Trabzon Spor maçına 2 ve 1.5 üstü.
0: Katılırım ya. İtiraz edeceğim şeyler değil. Samsun Spor kazanırsa, dediğim gibi geçen hafta kötü oynamadı Samsun Spor, kazanırsa benim için sürpriz olmaz. Ama hocanın dediğine göre, hoca da diyor yani bizi diyor Ekim ayında görün sizi diyor. Bizim bir ay daha süreye ihtiyacımız var diyor. Bu süreçte kolay goller yemeye devam edebilirler diye düşünüyorum.
1: Evet. Bir dinleyicimiz de Portekiz'den de iyi teknoloji çıkıyor. Bir İspanya, iki Portekiz diyebilir miyiz demiş.
0: Aynı ülke zaten bunlar. Yani biliyorsunuz aynı ülke demeyeyim de aynı kavim.
1: Ülkemsi.
0: Yani sonuçta Portekiz İspanya'nın için eklemlenmiş bir
1: doğru
0: ülke. Hemen kenarında okyanusa açılan bir ülke. Dolayısıyla aynı dili aşağı yukarı konuşuyorlar. Yakın dil konuşuyorlar. Normal. Yani bu kültürde, o kültürde önemli. Teknik direktör yetiştirmek önemli. Buna çok önem veriyorlar. Futbolda başarını teknik direktör yetiştirmekten geldiğini düşünüyorlar. Yani öğretmen yetiştirmenin öğrenci yetiştirme üzerindeki etkisini biliyorlar. Diyorlar ki biz önce öğretmen yetiştirelim. Bizim ülkemizin tam tersi olarak biz diyorlar öğretmen yetiştirelim. Sonra öğrenci zaten yetiştir diyorlar. Onlara önem verdiği şey gidiyorsun bak dünyanın her yerine git İspanyol teknik direktör görüyorsun. Yani bütün önemli takımlarda İspanyol teknik direktör görüyorsun. Geçen sene finaldeki 4 takımın 3'ünün hocası İspanyol'du.
1: Öyleydi
0: mesela.
1: Evet.
0: O yüzden İspanyollar bu işe önem veriyor. İyi teknik direktör çıkıyor. Sonrasında da iyi futbolcu ve iyi takımlar ortaya çıkıyor.
1: Mesela bizim en çok futbola şikayet ettiğimiz konu ne? Altyapıdan oyuncu çıkmıyor. Bence bunun ana sebebi de önce hoca yetiştirmemiz lazım. Bizim aşağıdaki hoca yani oyuncuyu yetiştirecek hocayı önce bizim bir eğitmemiz lazım ki altyapıdan kapasiteli, kaliteli oyuncular çıksın. Yoksa bu 85 milyonluk ülkede elbette yetenekli çocuklar var ama yani işte eğitimleri sıkıntılı.
0: Hoca ne biliyor ki? Yani, ne öğretsin diyoruz yani, değil mi? Yani,
1: aynen öyle.
0: Sen futbolcu eskisi diye hiçbir eğitim olmayan adamı getirip altyapının başına koyarsan, altyapının içine yerleştirirsen 20 senedir futbolcu çıkaramamış isimlere hala altyapıda görev verirsen elbette sen futbolcu yetiştiremezsin.
1: 16'da İtalya Serie A'da maçımız var. Güvendiğinde maç Genoa Frosinone maçı. Genoa 3 mağlubiyetle sezonu açtı. Pozisyon üretmekte zorlanıyor aslında. De Rossi yani şu anda baskı altında ama görevi ilk geldiğinde Genoa'da oynattığı cesur futbolla hücum futbolu önüne çıkmıştı. Bence peş peşe mağlubiyetlerin ardından artık bir risk alma zamanında yeniden geldi. Yalnız ligin yenisi Frosinone hakikaten keyif veriyorlar. Fiorentina ve Venezia'ya karşı 3'er gollü galibiyetler alarak dikkat çektiler. Onlar da cesur oynayıp hızlı hücumlarla etkili olurlar ki bu Genoa'nın kazanma baskısı Frosinone'ye sevdiği ortamı da hazırlayabilir. O yüzden ben karşı goller izleyeceğimizi düşünüyorum. Saat 16'da başlayacak olan Genoa Frosinone maçında. Evet.
0: Yarışlarına bir bakalım. Vedat'cığım. Bekleyelim dedi birazcık. Santander Alaves maçında konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü var. Deplasman'da dakikalar 31'i gösteriyor. İngiltere ilk yarılar bitti. West Bromwich 1, Queen's Park Rangers 1, Derby County 1, Birmingham 1, Bolton Wanderers 0, Cardiff City 0. İspanya 2. liginde dakikalar 31, Andorra 0, Real Sociedad'ın B takımı 1. Almanya'da ise dakikalar 57, Braunschweig Dynamo Dresden 1-1, diğerleri 72. Magdeburg 3, Kayserispor 0, Bochum 1, Fürth 1. Bu da 3 tane maçımız var Almanya 2. liginde.
1: İstersen maç ikişer maçımızı verelim mi?
0: Verelim. At yarışı verelim. Var diye ben tamam. Yapmadım da verelim Vedat'tan onay gelene kadar. Sen ver istersen iki maçını.
1: Tamam vereyim. Biri 16.30'da başlayacak.
0: Bugünden mi vereceksin? Öyle mi
1: yapalım? Ben ikisi de bugün. Ya yani şans. Hadi özel seçmedim de. Freiburg Gladbach maçında Freiburg'un kazanmasını bekliyorum. Geçen hafta da güveniyordum. Kazanmıştı. Bu hafta iç sahada hata yapacaklarını düşünmüyorum. Biraz ayrıntılı konuşuruz. Diğer maçım Hollanda'dan Go Ahead Groningen maçında 2.5 üstü ve KG var. Bitmesini bekliyorum. İki takım da hakikaten çok çılgın futbol oynuyorlar. Rahatlıkla gollerin geleceğini düşünüyorum.
0: Ben 3 maç vereceğim. İkisini siz seçin.
1: Ya da senin 3 maçtan bir kupa yapsınlar.
0: Ya 5 maçlık da kuponumuz olabilir.
1: Peki.
0: Dinleyicilerimiz seviyorlar bol maç yazmayı kuponlara.

0: Rizespor Rizespor maçında ben bir kere Rizespor'un oynadığı oyunun karşılığını bu kez alacağını düşünüyorum. Kazanacağını düşünüyorum. 1.68 oranı var. Düştü oranı. Samsun Çorum maçında iki takımın da hücumcularına güveniyorum. Hücum mentalitesine hocaların güveniyorum. Burada da KG var'a öneriyorum. Bilbao Elçe maçında da Bilbao Terzic'le kazanmaya devam eder. Moralli bir takım şu anda. Elçe ise hala tabii çok değişmiş bir takım, oturmadı. Uyum sağlayamadı. Bilbao kazanır maçta, en az 2 gol atılır. Yani 1 ve 1.5 üstünü alabilirsiniz diye öneriyorum. Ama diyorsanız ki siz 4 maçlık bir kupa yapacağız, İlk 2 maçımı, Süper Lig'deki önerilerimi alabilirsiniz. Onun dışında aktaracağımız bir şey var mı? Şu anda yok.
1: Dinleyicimizden Ahmet Yıldırım, size katılıyorum demiş. Biz hoca yetiştirmemiz lazım. Çünkü Türk hocaları olduğu zaman Süper Lig'de gol daha az oluyor. Oyun zevki de düşüyor. Yabancı hocalar çoğunlukla olduktan sonra zevk de iyi futbolda artıyor. Önce bizim hoca yetiştirmemiz lazım yorumunda bulunmuş.
0: Bu tabii bir devlet politikası olmalı. Bakanlık politikası olmalı. Yani bizim öncelikle teknik direktör, hoca yetiştirmemiz lazım. Bunun için de bazı bariyerleri kaldırmamız lazım. Yani ben bu işleri 10-15 sene önce kovaladım. Olmadı bu işler. Niye olmadı? Çünkü senin, benim bir vatandaş olarak ben ne kadar emek sarf edersem sarf edeyim, benim önüm tıkalı. Ben antrenör olamıyorum. Ben çünkü eski milli futbolcu olmadığım için beni Türkiye'de antrenör yapmıyorlar. Benden kastım biziz. Sizler de, dinleyicilerimiz de. O kadar zor ki. Çünkü orada kat puanlar veriliyor. Senin bir aşamaya gelebilmen için. O yol da meşakkatli bir yol. Eğer eski futbolcuysan sana %90 oranında kolaylıklar sağlıyorlar. Dolayısıyla eski futbolcuysan, normal bir vatandaş, atıyorum bir sınava girdin, 100 soruluk bir sınav, sen 90 cevap doğru cevap verdin, normal vatandaş. Eski futbolcu 50 doğru cevap verdi, eski futbolcu seni geçebiliyor alacağı katsayılarla. Dolayısıyla futbolculuk yapmadıysan Türkiye'de antrenörlük, teknik direktörlük yapma ihtimalin çok düşük. Bununla birlikte eski futbolcular da zaten bir şöhret, bir tabii çok üst düzey bir hayattan geldikleri için, mali problemleri de olmadığı için kendilerini geliştirmekte birazcık bu anlamda tembel davranabiliyorlar. Zaten ben diyor antrenörlük diplomasını, pro lisansı zaten gitmeden de alıyorum diyor. Bunu bizzat biliyorum bu arada. Tahmin olarak söylemiyorum. Gitmeden de ben bunları alıyorum. Niye çalışayım ki çok fazla? Niye kafa yorayım diyor. Bakıyorsun işte bu genç Türk teknik direktörlere, ya hiçbirisinin yardımcılık geçmişi yok. Ya da şöyle 3 ay yalandan bir, 5 ay yalandan bir yardımcılık geçmişleri oluyor. Hemen teknik direktör olarak karşımıza çıkıyorlar. Hiçbir şekilde bir yardımcılık yapmadan. Dolayısıyla baktığında da umut veren bir tane genç teknik direktör göremiyoruz. Bu tamamen sistemin değişmesi gerekiyor bu yüzden.
1: Yardımcılığı kendilerine yakıştıramıyorlar.
0: Yakıştıramıyor tabii canım. Ben diyor kim, atıyorum ben şuyum diyor. Gidip şunun yardımcısı olacağım diyor. Bana, ben diyor direkt teknik direktörlük yaparım diyor. Nuri Şahin bile, övdüğümüz Nuri Şahin bile doğru düzgün yardımcılık yapmadı yani. Hemen yarışa gidiyoruz. Sonrasında buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Straklar yaklaşık 4 boy farklı liderliğini 2 numaralı Mahal koruyor. 6 numaralı Makul'ün gayretleri var. Makul'ün 2 boy kadar gerisinde 1 numaralı İpik Dost dış kulvarda. Biraz daha tempo yaptı Makul'ün dışından. İkinciliğe girmeye çalışıyor İpik Dost. 3 boy kadar geride 8 numaralı Melin de Maya. Bunun 2 boy gerisinde 4 numaralı La Hefa. 4 boy geride 7 numaralı Grey Dream. 1.5 boy kadar geride 3 numaralı Cerveiron. 3 boy geride en geride 5 numaralı Love Sea. Son 600 metreye doğru 1.5 boy farkla önde 2 numaralı Mahal, iç kulvardaki 6 numaralı Makul'ün dışındaki 1 numaralı İpiktos'un baskısı artmaya başladı. 2 boy kadar geride 8 numaralı Melinda Maya, daha sonra Grey Dream, daha sonra La Hepa, daha sonra Cerveiron ve Love Sea. Sırasıyla viraj dönüldü. Düzya bariyerinden 1.5-2 boy farkla 2 numaralı Mahal lider çıktı. Ortadan 1 numaralı İpiktos, pistin ortasından 8 numaralı Melinda Maya, içeride 7 numaralı Grey Dream gelmeye çalışıyorlar. 2 numaralı Mahal son 200'e 1 boy farkla lider girdi ama 8 numaralı Melinda Maya ve 7 numaralı Grey Dream geldiler. Grey Dream geliyor içeriden. 8 numaralı Melinda Maya ile yakın girdiler ama kazandı Grey Dream.

0: 8 numaralı Melian de Maya koşuyu ikinci tamamladı değerli yarışseverler. 2 numaralı Mahal üçüncü oldu. 5 numaralı Lavsi ve 4 numaralı Lahefa'da aynaya yakın girdiler. 7 numaralı Grey Dream 3 yaşlı Tek Tay'dı ve kazandığı Halis Karataş'la fotoladı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
10: Radyo Spor.
11: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Reklam.
12: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Milyoner aradığın ne varsa yine milyoner de var diyor ve kullanıcıları için geliştirdiği birbirinden yeni özelliklerle sezona devam ediyor. Özel oyuncu bahislerinde aradığın bahsi kolayca bulmanı sağlayan hızlı arama özelliği gerçekten bahis deneyimini inanılmaz kolaylaştıran bir gelişme olmuş. Aradığınız takımı, ligi, oyuncuyu direkt bulabiliyorsunuz. Buna ek olarak da milyonerin yapay zeka yazarı bahisle de tahminlerini vermeye devam ediyor. Hafta içi oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında yaptığı tahminlerle %81'lik başarı oranı yakalayan Bayista'nın bültendeki maçlar için analizlerini takip etmeyi de unutmayın deriz. Uzman yazarlar, istatistikler, onlarca ligden canlı maç yayınları derken gerçekten de bu sezon aradığın ne varsa yine milyonerde var.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Evet, günün maçlarına bakmayı sürdüreceğiz. Santander'in golü geldi. Alaves karşısında dakika 43. 1-1 oldu maç. Barış'ın çarşısında beklediği bir keyifli, güzel maç oluyor.
0: Canlı iddiayı bu yüzden seviyorum. Canlı maç oynanırken bahis yapmayı bu yüzden seviyorum. Tabii ki biz bunu önceden söyledik. Maç başlamadan da söyledik ama tahminimizi KG varı. Maçı başladıktan sonra 15 dakika zaten maçı izledik. Bu maç çok tempolu geçiyor. Tahminimize yanılmayız dedik. Yani maçı görerek seçim yapmak gerçekten çok mantıklı oluyor.
2: Evet, Kırıkkale'den Ferşat Bey. Trabzon taraftarıyım. Konya'ya doğru gidiyorum. Giderken de böyle bir kupon yaptım. Değerlendirmişsiniz demiş.
0: İyi yolculuklar dilerim. Kazasız belasız.
2: Hoffenheim Stuttgart 2.5 süre KG var demiş. Benim en güvendiğim maçlardan biri. Chelsea, Hull City maçına 1 ve 4.5 altı oynamış. Güzel gözüküyor. Liverpool, evet. Fulham'a 1 ve 1.5 üstü. Strasbourg Monaco'ya 2.5 üstü. Konya Spor Trabzon'a deplasman 1.5 üstü. Herhalde katılırsın.
0: Tabii.
2: Real Madrid Vallecano'ya soralım. Ev sahibi iki yarıda da gol atar.
0: Çok güzel bahis olmuş. Kupon olmuş. Tabii maç sayısı çok. Çok riskimiz, evet, fazla. O yüzden hani kupon tutar mı diyeyim, bir şey diyemeyiz ama bence sayılan maçlar içerisinde yapılacak en mantıklı bahisler yapılmış bu maçlarda.
2: Evet, bol şanslar dileyelim dinleyicimize. Bir başka dinleyicimiz, iki hafta önce söylemiştim, hala fikrimde gram değişme yok, haklılık payım olduğunu düşünüyorum demiş. Mesajı şimdi tamamını göremiyorum ama şöyle bir şey yazmış. Fatih Tekkoca'dan bahsetmişken yardımcı antrenörlerin ne kadar önemli olduğunu görmüş oluyoruz. Bence Şenol Güneş Beşiktaş'la üst üste şampiyonluk burada kalmış ama bence orada galiba yardımcıları iyiydi demek istemiş. Yani böyle bir yorumda bulmuş.
0: Yani teknik direktörü çok zor bir şey. Her şeyi tek başına göremezsin. O yüzden yardımcılar çok önemlidir. Her işte öyledir Cem. Yani her işte altındaki arkadaşların çok önemlidir. Seni tamamlaması lazım. Eksiklerini kapatması lazım. Eksiklerini görmesi lazım. Bu yüzden yardımcı seçimi de çok doğru olmalı.
2: Kesinlikle katılıyorum ya, günümüz futbolunda artık iş ölüm noktaya geldi ki yani yardımcılar, hani duran topun ayrı taç hocaları, yani taç için özel hocalar var artık.
0: Tabii tabii.
2: Yani onun dışında bilimsel, yani teknik sayısal analizler sayısı çok arttı. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Şimdi her şeyin analizi yapılıyor. Ya yani maç içinde neyin nerede yanlış olduğunu oralardan çözebiliyorsun. Bunlar için hep ekstra adamlar lazım. Bunların tabii hocayla diyaloğu önemli.
0: Bak mesela Başakşehir'de stafflar hep Nuri Şahin'in Almanya'dan, Hollanda'dan tanıdığı yabancı hocalar. Hep oralardan getirmiş. Ha, yeterlilikleri tartışılır. Yeterli hocalar mı, değiller mi? Başakşehir'deki kötü durumun, kötü görüntünün sebebi hocalar mı yoksa hoca mı? Bunu bilemiyoruz ama hep oralardan çok güvendiği, daha önce kariyerleri de olan bu bir meslek aslında. Yani yardımcı antrenörlük mesleği. Bunların hayalleri de ben yarın bir gün teknik direktör olayım değil. Benim mesleğim yardımcı antrenörlük, teknik direktörlük diyor. Hep oralardan gelmiş. Mesela Göztepe'de bu sene taçlardan goller buluyor. Bir antrenör sırf bu işe çalışıyormuş. Bu sene taçtan gol atma, duran toptan gol atmaya Göztepe'de çalışıyormuş bir antrenör. Onun, yani Stoylov'un değil, onun, o yardımcı antrenörün taktikleriymiş bunlar. Bu tabii ki önemli o yüzden.
2: Dinleyicimiz de mesajı tamamını şimdi atmış. Biraz uzun da mesaj ama sadece şurasını okuyayım. Şenol Güneş Beşiktaş'la üst üste şampiyonluk yaşarken yardımcısı Tamer Tunay'dı. 2000 yılında Fatih Hoca'nın yardımcısı Müfit Erkasap gibi çoğaltılabilir. Fatih Tekke bence çok yalnız kaldı demiş. Yani evet, yardımcı hoca bu anlamda önemli.
0: Evet, devam edelim iddiaya.
2: Devam edelim. Şöyle bir son olarak şu mesajı da okuyayım. 5 maçlık bir kupa yapmıştın diyeceğim Hakan Bey. 5 maç iyi mi yoksa bir tane çıkartayım mı demiş. Freiburg Mönchengladbach'a karşı gol var. Yani ben burada Freiburg galibiyeti bekliyorum. Mönchengladbach gol atabilir mi? Mesela bunu çıkartırım herhalde. Ben Mainz Frankfurt ev sahibi 1.5 üstü katılırım. Hoffenheim Stuttgart deplasman 1.5 üstü olabilir. Yani bol gollü maç bekliyorum. İki takım da ikişer gol atabilir. Crystal Ips maçına ev sahibi 1.5 üstü. Aston Nottingham maçında karşılık gol var. Ya yani fena kupon değil, bol şanslar ama ben orada Freiburg galibiyetine daha yakınım. İstersen 16.30'da Almanya'da geçelim.
0: Geçelim. Süper Lig 17 tam.

0: tahminlerimi bir kez daha söyleyeyim. Ben sonra Almanya diyelim. Eyüpspor Rize Spor maçında Rize Spor galibiyetine güveniyorum. Bu haftanın en güvenli seçimlerinden bir tanesi. Samsun Çorum maçında da KG VAR'a güveniyorum. Ben bu iki maçı da ben kuponlara, banko kuponlara tavsiye edebilirim. Ve Almanya'ya geçelim. Almanya'da en güvendiğin maçla başlayalım istersen.
1: Zaten en güvendiğim ikiliye de aldım. Freiburg Mönchengladbach maçında Freiburg galibiyetini bekliyorum. Geçen hafta Paderborn karşısında güvenmiştim. Aslında daha rahat bir galibiyet bekliyordum. Zor anlar yaşasa bile 2'de 2 yapmayı başardı. Geçen sezondan kalma oyun alışkanlıkları, kaliteli kadro, hep söylüyorum Manzambi dışında kadrosunu korudu ve önemli takviyeler yaptı. Bu sezona da hem Avrupa kupalarında iyi başladılar hem ligde 2'de 2 ile başladılar. Mönchengladbach ise geçen hafta bir şok yaşadı. Ligin yenisi Elversberg karşısında 3-1'lik üstünlüğü koruyamadı. İlk 2 haftada 7 gol yediler. Savunma sorunları üst düzeyde. Ben Freiburg'un kendi sahasında kuracağı o baskıdan, duran toplardaki üstünlüğünden bir galibiyet daha çıkarmasını bekliyorum. Freiburg kalitesiyle kazanır. Onun dışında bu seansta Hoffenheim Stuttgart. İlk hafta hani Hoffenheim aslında kötü oynamıyor ama nerede duracağını bilmiyor. Yani skor avantajı yakaladıktan sonra agresif ön alan presine devam edince, hücum oynamaya çalışmaya devam edince, önce ilk hafta Köln karşısında 2 kez öne geçmesine rağmen mağlup oldu. Ardından Dortmund önünde 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup oldu. Dediğim gibi skor avantajına rağmen savunma güvenliğini geri planda bırakmaları pahalıya mal oluyor. Lemperle ilk hafta cezası nedeniyle yoktu. Geçen hafta döndü Dortmund karşısında. Ya zaten beğendiğim bir oyuncuydu. Transferde adı çok gelişiyordu ama o da kendini çok geliştirmiş. Fiziksel açıdan çok kuvvetlenmiş. Topla ilişkisi kalite kazanmış. Onun önderliğinde Hoffenheim bugün şanssızlığını kırmak isteyecektir. Ama şu Stuttgart'ta öyle yaman atılacak bir rakip değil. Normal sayılabilecek Bayern maçın ardından Köln ve hafta içinde Viking'i yendi Şampiyonlar Ligi'nde. Ama 3 maçın da ortak özelliği onlar da savunma çizgisini orta sahaya kadar yaklaştırıyorlar ve rakiplerin hızlı hücumları karşısında zor anlar yaşıyorlar. Yani normal şartlarda bu maç kaliteli forvetlerin olduğu, savunmaların risk almaktan çekinmediği iki takım maçında çok rahat 2.5 üstü ve KG var 3.5 üstü gibi seçimlerin geleceğini düşünüyorum. Zaten oranlar da bunu gösteriyor, biraz düşük açıklanmış. Dortmund Paderborn Hoffenheim'i 2-0 geriden gelerek yendi. 3-2 Dortmund aynısını Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'le aynı skorla yendi. Maçlara kontrollü başlıyorlar. Gerektiği anlarda da o vites yükseltmeyi çok iyi beceriyorlar. Burada Ruan oyuncularından bahsetmiştik. Yani ikisine nazar değdi. İlk hafta Konstantin Talias çok ciddi bir sakatlık geçirmiş. Aylarca forma giyemeyecekti. Bir başka Yunan genç oyuncusu Karatsas da Villarreal maçında bir sağlık sorunu yaşadı.
0: Onlar dolaşım da problemi yaşamış.
1: Evet, yani susuzluktan kaynaklandığını söylediler ama bu maçta forma giyemeyecek. Bir başka genç Ignacio cezalı. Teknik direktör Kovac'ın ne yapılacağı merak ediyordu. Orada kadro belli olmuş. Guras'ın arkasına yeni transferi Envari ile Fabio Silva'yı koymuş. Fabio Silva aslında santrofor özellikli bir oyuncu.
0: Villarreal maçında çok iyiydi ama.
1: Fabio Silva'yı çok beğeniyorum. Özellikle çok az süre alıyor ama aldığı her süreyi maksimum sayıda değerlendiriyor. Skor katkısı da bulunuyor. Yani burada Guresi çok formda olduğu için, birinci forvet olduğu için biraz geri planda ama bence önemli katkı veriyor Dortmund'a da. Paderborn ise ligin yenisi. Mainz deplasmanında oyunu 0-0'a bağlamıştı. İç sahada Freiburg'a 1-0 kaybetti. Hani Mainz karşısında hücum anlamında hiçbir şey yapamamıştı ama Freiburg'a karşı ilk iç sahadaki maçta özellikle Tigges'le oyuna girdikten sonra daha etkililerdi. Pozisyonlara girdiler. Ama yani Dortmund deplasmanı onlara zor gelir. Bence yine gol atamayabilirler. Dortmund da eksiklerden kaynaklı düşük skorlu bir galibiyetle yetinir. Bence 1 ve 4.5-6 bu maçta çok güvenilir duruyor. Augsburg, Leverkusen. Augsburg geçen sezon Baum göreve gelişiyle yakaladığı çıkışı bu sezonda taşıdı. İlk iki maçında Schalke ve Frankfurt'u 7 gol atarak toplamda devirmeyi başardı. Her iki maçta da daha az topa sahip olmasına rağmen gol bulmakta sıkıntı yaşamadı. Toplam bu iki maçta 45 şut çekti. Yani o rakip üstüne çekip o baskıyı kırmayı sonrasında çok iyi başarıyor ve şut fırsatları yaratan iyi kurgulanmış hücum organizasyonları var. Bir de Baum'un takımı %59.1 ile ilk iki haftada en iyi ikili mücadele kazanma oranına sahip takımı. Ligin en iyisi yani bu anlamda. Ben Leverkusen'e şimdi topu bırakacaklarını düşünüyorum. Leverkusen ilk hafta Elversberg'in hızlı çıkışları karşısında zaten zor anlar yaşamış. 3-2 mağlup olmuştu. Ardından Union Berlin'i kolay geçti ama Union Berlin'in neredeyse hiç hücum tehdidi

0: kadroda. O yüzden sıkıntı yaşamadılar. Şimdi Augsburg'un delici ucunlarına karşı ben Leverkusen'in yine depolarının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Taraf bahsizinde Augsburg'da yanayım ama risk azaltmak adına 2 gol atmasına Augsburg'un güveneceğim. Ev sahibi 1.5 üstü güzel oranıyla değerlendirilebilir. Mainz, Eintracht Frankfurt 16.30 seansının son maçı. Mainz'a ilk hafta Paderborn karşısında çok güvenmiştim. Kapalı savunmaya karşı etkisiz oldular. 0-0 razı oldular ama geçen hafta Hamburg'u dağıttılar. 5-0 kazandılar. Yani şu anda ilk 2 haftaya baktığımız zaman Freiburg, Augsburg ve Mainz geçen sezondan kalma o oturmuş kadroları, sistemini bu sezona taşımış gözüküyorlar. Frankfurt ise Adi Hütter ile kötü başladı. Kadro çok değişti. Savunma ve kaleci değişti ama kolay gol yeme alışkanlığı devam ediyor Frankfurt'un. Yani yeni fikirler, yeni hoca var ama eski alışkanlıklar sürüyor. 2 haftada 7 gol yediler, 1 puanda kaldılar. Zamana ihtiyacı var Frankfurt'un. Yani hücum hattında işte Can Uzun, Ebnu Talip, Burkart, yani çok kaliteli isimler. Biraz göz korkutuyorlar ama bu savunmayla hakikaten Frankfurt'un işi çok zor. Ben Mainz'ın formuna güveniyorum. İlk hafta iç sahada işte Paderborn'a karşı kazanamamışlardı ama bu sefer karşısında çok yumuşak bir savunma olacak. Ve ben Mainz'ın galibiyetini denemek gerektiğini düşünüyorum. Köln Werder Bremen akşam maçı, onu da reklamdan sonra konuşalım.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Yapmayın.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Radyo Spor!
4: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor, 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
7: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, son maçımızda Almanya'da Köln, Werder Bremen maç akşam Köln evinde Hoffenheim'i 3-2 yenerek sezona iyi girmişti. O maçın yıldızları Sait Elmalı ve Dalinga ikinci hafta formayı giyememişti. Hastalıkları sebebiyle Stuttgart deplasmanda yoktu. 4-1 mağlup oldular. Şimdi bu iki ismin kadroda olması bekleniyor. Dalinga'nın 11'de olması bekleniyor ama Sait Elmalı'nın henüz 11'de olacak, oynayacak düzeyde olmadığı söyleniyor. Yine de ben iç sahada boş geçmeyeceklerini yani düşünüyorum. Werder Bremen ise Leipzig 3-1 devirerek pozitif sinyaller yolladı. Orada da değişen hücum hattı Eren Dikçi ve yeniden dönen Filkurk hücumda etkileyiciydiler. Bu maçta da aynı formlarını sürdürebilirler. Karşılık gol var. Bu maçın en ideal seçimi olur diye düşünüyorum. Yani Almanya şöyle toparlayacak olursam Augsburg Leverkusen maçına ev sahibi 1.5 üstü. Dortmund Paderborn maçında Dortmund galibiyeti ve 4.5 altı birlikte alınabilir. Freiburg Gladbach maçında Freiburg galibiyeti en güvendiğim maçlardan biri günün. Hoffenheim Stuttgart maçında 2.5 su ve KG var. Mainz Frankfurt maçında Mainz galibiyeti. Köln Werder Bremen maçında da karşılık gol var. Benim bugünden Almanya Bundesliga tahminlerim.
1: Teşekkürler sevgili Cem. Tahminlerimizi aktarmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sizler de katkıda bulunuyorsunuz yayınımıza. Süper Lig'de 17'de 2 maç var. Birazdan kadrolar da belli olur. Onları da aktarırız ama ben Samsunspor Çorum maçının KG var bitmesini beklerken Eyüpspor Rizespor maçında da konuk ekibin galibiyetini bekliyorum. Eyüpspor maçı nerede oynayacak? Pendik'te oynayacakmış. Tabii her iç saha maçını farklı bir yerde oynuyor. Esenyurt'ta oynadı. Olimpiyat'ta oynuyordu bir aralar. Şimdi Pendik'e gidiyor. Yani dediğimiz gibi yönetimi, stadı, taraftarı, web sitesi olmayan bir takım durumunda şu anda Eyüp. Ben Rizespor'dan rahat bir galibiyet deplasmanda bekliyorum ki muhtemelen Rizespor taraftarı daha çok olur diye düşünüyorum. Çünkü çok İstanbul'da çok fazla Rizeli var. Tribünleri Rizeli taraftarların doldurmasını bekliyorum. Başakşehir de öyle. Yani Başakşehir'in iç saha maçlarına biz gidiyoruz çocukla. Her iç saha maçı deplasman gibi. Ya yani deplasman taraftar daha fazla ses çıkartıyor. Bu da böyle olur diye tahmin ediyorum. Yarıştan sonra devam ediyoruz iddiaya.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Sontay 7 numaralı oğlum Gali Bey kulvarına yöneldi ve Searching Box'taki yerini aldı. Taylar hazır. Beyaz bayrak kalkmak üzere artık start hakeminden. Evet, şimdi start verildi ve koşu başladı. Sayın yarışçılar çıkışta biraz ağır kaldı. İç kulvardaki 5 numaralı Crazy Dildar liderliği alıp 2 boy fark yapan 3 numaralı Dark Rayon oldu. İç kulvarda 2 numaralı Voice of Khan ikinciliğe sokuldu. Bunun hemen yaklaşık 3 boy kadar gerisine dışarıdan 4 numaralı Master of Race sokulmaya çalışıyor. Yakınında 6 numaralı Bill George Dreams koşuyor. 2 boy kadar geride 1 numaralı Ghost Commander. Bunun 2 boy gerisinde 7 numaralı oğlum Gali Bey. Bunun da 1,5 boy gerisinde 5 numaralı Crazy Dildar vardı ama oğlum Gali Bey'in önüne konumlandı Crazy Dildar. Son 1000 metreye girildi. 3 boy farkla 3 numaralı Dark Rayon lider. 2 numaralı Voice of Khan'ın gayretleri var. 4 boy geride 1 numaralı Ghost Commander. Hemen dışında 6 numaralı Bill Joel Dreams. 2 boy kadar geride dış kulvara yakın koşan 4 numaralı Master of Race. İçinde 5 numaralı Crazy Dildar. Bunun 2 boy kadar gerisinde en gerideki tay 7 numaralı oğlum Gali Bey. Son 600 metre 2 boy farkla 3 numaralı Dark Rayon lider girdi. 2 numaralı Voice of Khan temposunu artırmaya çalışıyor. 4-5 boy kadar geride 1 numaralı Ghost Commander dışında 4 numaralı Master of Race. Düzlüğe çıktı taylar. Bariyerdim de 1,5 boy farkla 3 numaralı Dark Rayon lider. 2 numaralı Voice of Khan yüklendi geldi 3 numaralı Dark Rayon'a yaklaşmaya çalışıyor. Son 200'e girdiler. 2 numaralı Voice of

0: geldi. 3 nol Dark Veyron'a yapıştı, ona hakim olmaya çalışıyor. Şimdi yarım boy, bir boy fark yapıyor. 2 nol Voice of Khan fotoyu da buluyor. 3 nol Dark Veyron ikinci, 1 numaralı Ghost Commander üçüncü, 4 numaralı Master of Race dördüncü, 7 numaralı oğlum Galibey de beşinci oldu. 2 numaralı Voice of Khan Gökhan Kocakaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Spor.

Evet, Milyoner'in sunduğu hafta sonu bülteninde ikinci saatimize başlıyoruz. Bence Mahmut Parmak, Barış İnçer seninle mikrofonların başındayız. Radyo Spor WhatsApp iletişim numaramızı bir kez daha hatırlatayım. 538 052 1487 538 052 1487 üzerinden mesajlarınızı iletebilirsiniz. Günün maçlarını konuşmayı sürdürüyoruz. Barış İnçer'sa 17 seansında Samsun Spor Çorum maçının keyifli geçmesini bekliyor. Karşılık gol var önermişti. Eyüp Rize maçında da maç sonu 2 önerisi vardı. Ben de Almanya Bundesliga'yı tahminlerimi sizle paylaşmıştım. Saat 16'da İtalya'da bir maçımız vardı. Başladı artık. Genoa, Frosinone, KG var öneriyordum. Almanya tahminlerini bir kez daha hatırlatayım. Augsburg, Leverkusen maçına ev sahibi 1.5 üstü. Dortmund, Paderborn maçına 1 ve 4.5 altı. Paderborn ilk 2 haftada hakikaten savunma anlamında dirençliydi. Dortmund'un da eksikleri var. Kazansa bile skorun çok artmayacağını düşünüyorum. Freiburg, Gladbach günün en güvendiği maçlardan biri. Freiburg galibiyeti. Hoffenheim şu Stuttgart maçının 2.5 üstü ve KG var bekliyorum. 3.5 üstü de değerlendirilebilir. Mainz Frankfurt maçında Mainz galibiyeti bekliyorum. Frankfurt savunması hakikaten tabiri caizse evlere şenlik. Mainz kaliteli hücumcularıyla evinde kazanır. Köln Werder Bremen maçında karşı gol var. Önermiştim. Bundesliga'da akşamın maçında şu canlı skorlara bakacak olursak İspanya Liga'da Santander Alaves günün erken seans maçı ikinci yarı yeni başladı. 1-1'lik eşitlikle ilk yarı sona ermişti. İngiltere Şampiyonşip'te West Bromwich Queen's Park Rangers maçında 1-1'lik eşitlik var. Dakika 75. Derby County 1 Birmingham 2 Bolton Cardiff maçında ise henüz gol sesi çıkmadı. Bu maçlarda dakikalar 77. İspanya 2. liginde Andorra 0 Real Sociedad B takımı 3 dakika 48. İtalya Serie B'de 3 maç başladı. Padova Ascoli, Vicenza Juve Stabia, Südtirol, Modena maçları dakikalar 5 henüz gol yok. Fransa 2. liginde Guingamp 0 Annecy 1 Sochaux Nantes maçında gol yok. Bu 2 maçta dakikalar 50. Almanya 2. Bundesliga'da ise Braunschweig Dynamo Dresden 2-2 maçlar uzatma anlarındayız. Magdeburg 3 Kaiserslautern 0 maç sonucu Bochum Fürth 1-1 burada da yine maç sonucu bu skor. Şöyle devam edersek İtalya'ya bakalım. İtalya'da akşamda güzel bir maç var. Yani kağıt üzerinde güzel maç bence. İki büyük takım Lazio Milan mücadelesi ama oyun anlamında bence 3 hak ettiklerine fazla puan topladılar. Oyun anlamında çok tat vermiyorlar. Lazio Gattuso yönetiminde 3'te 3 yapmayı 9 puan toplamayı başardı. Frattesi yeni transferi bu 3 maçta da fileleri sarstı. Albert Gudmundsson aldılar. Fiorentina'dan geçen hafta da ilk maçında sonradan girdi golü attı. Bence hücum hattına renk katabilecek çok çalışkan bir isim. En son da bu hafta için stoper boştaydı. Bonservisi Union Berlin'e ayrılmıştı. Leite'yi stoper Leite'yi kadroya kattılar. Yani taşların henüz yerine oturmadığı şu dönemde yani kadroyu yeni yeni oluştururken Gattuso alınan galibiyetler bence çok değerli. Pozitif sonuçlar çok önemli. Milan'a bakarsak ilk iki hafta kazandıktan sonra geçen hafta Juventus deplasmanında da az daha kazanıyorlar uzatmalarda golü yediler beraberlik golünü ama

0: Maç boyunca o kadar zayıf bir futbol. Neredeyse hiç hücumu düşürmediler. Sadece 3 şut denemesi vardı. Sadece biri isabetli. O da gol olmuştu Milan'da. Çok zayıf bir performansla. Yani hak etmedikleri bir galibiyet olacaktı. Ya bana göre iki takımın da sergilediği futbola bakarsak hak ettiklerinden fazla puan topladılar. Yani Lazio 9 puan hak etmedi. Milan'da 7 puanı hak etmedi. Hücumda pek bir planları varmış gibi durmuyor. İki takım için de söylüyorum bunu. Ben o sebeple dengeli orta saha mücadelesi şeklinde geçecek bir maç bekliyorum. Ayrıca Lazio taraftarı Başkan Lotito'yu protesto ettiği için stada gelmiyor. Yani Roma Olimpiyat stadını biliyoruz. Zaten tribünler çok uzak sahaya, futbol sahası atmosferi yok. Bir de şimdi o stat bomboş olacak. Bu kötü atmosfer bence futbolu da olumsuz etkiler. Ben o yüzden TGS 2-3 önereceğim. Biraz kaçış bahsi önereceğim. Lazio Milan maçında kısa bir ara.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Reklam.
1: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, yeniden birlikteyiz. İtalya'daki son maçımızı da konuşup bitirelim. Atalanta Cagliari, Atalanta Sarri döneminde bir geçiş sürecinde. Bu süreçte aslında biraz sancılı oluyor. Hücumda üretmekte zorlanıyorlar. Sassuolo ve Bologna karşısında şanslı galibiyetler almışlardı iyi oynamadan. Roma deplasmanında da çok kötü bir oyunla kaybettiler. Yani oyun anlamında bir büyük takıma yakışmayacak şekilde ezilmişlerdi o gün Roma'ya. Cagliari'nin ise 3 maçı da 1-0 bitti. İkisini kazandı. Sadece Inter'e kaybetti. Cagliari yine kalabalık savunma yapacak. Atalanta da şu anda hücum anlamında çok yavaş, rakibi açmakta zorlanır. Ama kaliteli silahlarıyla işte Scamacca, Raspadori, De Ketelare bir şekilde de kilidi açar ve kazanır. O yüzden 1 ve 4.5 altı benim Atalanta Cagliari maçında sizlere önerim olacak. Evet, başlayacaksan şöyle akşamın Süper Ligi'ne geçelim. O maçları konuşalım. İlk olarak da şöyle bakacak olursam Alanya Göztepe diyelim istersen.
1: Göztepe'de büyük sıkıntılar var. Yani Alanya Spor'da zaten 2 yıldır sıkıntılar var. Mali anlamda yönetim herhangi bir yatırım yapmıyor. Herhangi bir harcama yapmıyor. Ama Göztepe'de yapmıyor. Ankersen bunu Perşembe günü galiba basın toplantısı düzenledi. Çünkü çok taraftardan yoğun tepkiler var. Bu takım niye düzgün oyuncu almıyor diye. O da şöyle söyledi. Biz dedi zaten her yıl 5 milyon euro içeri giriyoruz. Zarar ediyoruz dedi. Harcama yapamayız dedi. Bütçemiz buna müsait değil dedi. Tabii şimdi geçen hafta skandal bir oyun. Gerçekten Antep karşısında lige çıktıktan sonraki en kötü Göztepe oyununu izledik. Netice itibariyle 4 haftada sadece bir puan aldı Göztepe. Onda da yani 3 penaltı kullanmalarına rağmen bir puan alabildiler. Ligin en çok penaltı kullanan takımı şu anda Göztepe. Buna rağmen bir puan alınabildi. Stoylov'un B planı yok. Herhangi bir plana geçiş yapamıyor. Çok stabil bir oyun taktiği var. Sadece duran toplardan gol bulmaya bu sezon çalışıyorlar. Touch'tan, kornerden. Keşke touch'a korneri bu kadar çalışacaklarına, biraz hücum setine, organizasyonlarına çalışsalardı. Bu arada Santander ikinci gol geldi. Evet, Santander bir gol daha buldu.
0: Çok da güzel hücum ettiler.
1: Çok iyi takım. Yani bakmayın siz, ikincilikten geldi. Çok da transfer yapmadı ama çok ikincilikte zaten şampiyon oldular. Bu futbolla aynı oyun devam ediyor. Zabir'in de yanılmıyorsam 4. ya da 5. gol olması lazım bu sezonki. Şu anda parlamaya başladı Kuzey Afrikalı oyuncu. Göztepe'ye devam edersek, yani başkan da biz transfer yapamayız, para harcayamayız diyor. Ama tabii şöyle bir durum var. Sonuç itibariyle sen transfer yapıyorsun. Ama kötü transferler yapıyorsun. Yani bu bir gerçek. Sen transfer yapıyorsun, belli bir para harcıyorsun, belli bir bütçen var ama Romulo dışında tutan transferin yok. Genç oyuncular alıp geliyorsun ama tamamen karamol alıyorsun demek ki. Bir scouting çalışmasıyla almıyorsun bu oyuncuları belli ki. Mesela yani birçok oyuncu var. Mesela Deniz. Ne oldu gitti Deniz? Yani kaç para gönderdin bunu? Tianic'i gönderdin. Yerine aldığın oyuncu da Tianic'in birkaç gömlek altında oyuncular. Yani bulduğun oyuncuları da elinde tutmuyorsun, tutamıyorsun. Nasıl bir politika yürütüyorsun onu çok bilmiyorum ama şu an bu sezon bulunan oyuncular da son derece vasat oyuncular. Çok son derece zayıf oyuncular Göztepe'de. Tabii Alanyaspor'da ligin en düşük bütçeli 3-4 takımından bir tanesi. Harcama yapılamıyor. Bak, bir dinleyicimiz Olayitan'ı unutmayın demiş. Doğru, Olayitan'ı eklememiz gerekiyor. Romulo ile birlikte tabi orada Olayitan'ı da eklersek işte Romulo ile birlikte bir 26 milyon euro civarı bir gelir elde edildi bu iki oyuncudan. Ama harcamalar bu parayla doğru orantılı değil. Tamam, zarar ediliyor ama nasıl zarar ediliyor bir yandan da? İşte sponsorların da var, yayın gelirlerinin, hatta bunlar çok yüksek olmayabilir ama iki oyuncuda 26 milyon euro kazanıp da neden 100 bin euroluk oyunculara gidiliyor hala? Bu da bir soru işareti aslında.
0: Ya bir de 5 milyon zarar ediyoruz demiş. Bence biraz Avrupa'yı kafayla bakıyorlar yönetime. Çünkü diğer kulüpler olsa 5 milyon az zarar etmek için.
1: Ya, o anlamda. Bunlar profesyonel.
0: Profesyonel yaklaşıyorlar
1: bunlar,
0: işte evet.
1: Bunlar profesyonel yaklaşıyorlar olaya. Yani haklılık payları da var aslında. Diyor var, ki var. Ben diyor Adana Demirspor gibi harcama yaparım istersem diyor. Evet. Ama diyor sonra amatör kümede görürsün beni diyor. Ya, son ben... derece o. Bak, bunları da hiçbir şekilde itirazım yok bunlara. Ama İtirazım şurada Göztepe'de. Sen sonuç itibariyle bir harcama yapıyorsun. 5 milyon euro zarar ediyorsun ama aldığın oyuncular harcadığın paranın karşılığı oyuncular değil. Özellikle bu sezon baktığın zaman. Yani 100 bin euroluk oyuncular alıyorsun. Hani ne kadar harcadı bilmiyorum ama çok zayıf. Süper Lig seviyesinde olmayan oyuncular alıyorsun sen. Burada bir itiraz var. Bir tanesi tutar. Yani 20 tane oyuncu almışsın. 2 tanesi tutmuş. 3 tanesi tutmuş. Daha fazla tutması gerekiyordu diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum.
0: Yani haklısın. Bu kadar. Yani bir umut vermişti. İlk özellikle bu yabancı yatırım aldığında. Zaten bu Ramulalar, Oleytanlar ilk transferleri. Ama ondan sonraki süreç hakikaten bizde de beklentiyi büyüttü. Bunlar bulabilecek gibi sanki. Ama arkası gelmedi.
1: Arkası gelmedi. Ama şey de güzel. Tabii taraftarın tepkisinin yönetimde hemen karşılık bulup bir basın toplantısı düzenlenip ya, açıklama yapılması da güzel.
0: Profesyonel.
1: Evet, profesyonel davranıyorlar. Taraftarın tepkisini biz gördük, resti gördük, açıklama yapıyoruz diye açıklama yaptılar. Bu güzel tabii yönetim açısından. Tabii diğer tarafta dediğim gibi Alanya Spor ligin en düşük bütçeli 3-4 takımından bir tanesi. Orada o da ikisi de bu arada üçlü savunma oynuyor. Ligde üçlü savunma oynayan iki takım. Ve geçen seneye baktığımızda başarıyla oynamış aslında üçlü savunmayı bu takımlar. Teknik direktör etkisiyle oynamışlar. Alanya Spor'da da Pereira olmasa Alanya Spor'un ligde kalma ihtimali yok şu kadroyla. Onlar da biliyoruz ki yatırım yapmayacaklar. Onlar da zarar etmekten çok korkuyorlar. Dolayısıyla düşük bütçeli bir takım Alanya Spor'da. Tabii geçen sene 34 haftada sadece 7 kez kazandı Alanya Spor. Bu şekilde ligde kaldı. Bu da önemli bir anekdot. En son baktığımızda, sonra lig sonunda ben bakmadım. Tatil rehavetine girdik ama Avrupa liglerinde en çok berabere kalan takımdı Alanya Spor geçen sezon. Son haftalara doğru baktığımızda, yani şimdi Göztepe geçen hafta çok tabii çok çok kötü bir oyun ortaya koydu Gaziantep karşısında. Eksikler de var özellikle savunmada. Bugün daha dikkatli oynar Alanya Spor karşısında Göztepe. Alanya Spor'da zaten hücumda çok kabiliyetli bir takım değil. Yani geçen hafta da Recep Hoca, Recep Uçar'ın teknik direktörü, hani dedi ki biz bu takımın derinde beklediğinde çok tehlikeli olacağını biliyorduk zaten

0: dedi. Derinde bekleyip çıktığında buna göre çalıştık ama dedi kendi kalemize attık dedi. Gerçekten de derinde beklediğinde tehlikeli bir takım. Beşiktaş'ı da o şekilde yendi Alanyaspor ama sen derinde beklediğinde de üretemeyen bir takım. Şimdi Göztepe bugün derinde bekler. Bu maç keyifsiz bir maç olur. Az golü bir maç olur. İlk yarı çok yüksek ihtimalle 0-0 biter. Ve maç 2.5-6 biter diye düşünüyorum. Devam edelim o zaman.
1: Edelim. Dinleyicimiz de 18 takımlı ligde başka 3 tane oyuncusu tutan, yani alıp fazlasını satan başka takım var mı demiş. Yani çok fazla yoktur ama

0: Yani şimdi ben kötü örneği size nasıl örnek verebiliriz ki? Yani sonuçta yok.
1: Yani dur. Yoksa özellikle 3 büklerin şu transfer döneminde düştüğü haller hakikaten. Yani 8'e 9'a 10 aldıkları adamları bedava bedava bırakmak zorunda kalmalar hakikaten. Kulüplerin ekonomisine darbe vuran hallerdi. Yani rezilliklerdi. Şimdi bunu örnek gösteremeyiz ki.
0: Tabii canım.
1: Yani iyi örnekler değil ama mesela Trabzon biraz doğru gidiyordu burada. İyi satışlar da yaptı.
0: Onlar da taktik değiştirdiler.
1: Onlar şimdi evet bir gaza geldiler.
0: Taktik değiştirdiler. Pahalı oyuncuya gitmeye karar verdiler ama para tabii başarı getirmiyor. Yani burada şimdi şöyle Göztepe modeli doğru bir modeldi.
1: Doğruydu tabii.
0: Doğru. Model doğru ama içerideki modelin çalışması yanlış. Yanlış çalışıyorlar. Modelin içerisinde yanlış çalışılıyor. Yani scouting'i kimse Göztepe'nin doğru çalışmıyor. Tamam Romulo Olay'tan tutmuş olabilir ama diğer oyuncular tutmuyor. O kadar oyuncu gelip gidiyor. Yani mesela geçen sene gelen oyuncular mesela Antunes falan. Yani nasıl bir scouting kararıyla alınmış oyuncular açıkçası çok bilemiyorum yani. Bu işte hücuma alınan Juan'ı bir kenarda bırakırsak ki bence Juan da çok üst düzey bir oyuncu değil. Oraya 5-6 da oyuncu geldi. Hiçbir Süper Lig seviyesinde değil. Mesela oralar hep yanlış çalışmış oralara. Dolayısıyla model doğru ama bu modeli çalıştıracak içerideki scouting'in de doğru seçilmesi gerekiyor diye ben düşünüyorum. Netice itibariyle bizim işimiz iddia. Gerek Göztepe'nin geçen hafta çok kolay goller yemesi, gerekse Alanyaspor'un derinde bekleyen takımlara karşı çaresizliği bu maçı az gollü geçer gibi düşündürtüyor. Özellikle ilk yarının ben 0-0 bitmesini bekliyorum Alanyaspor Göztepe maçının. Konyaspor Trabzonspor maçında deplasman takımının Trabzonspor'un en az 2 gol atacağını düşünüyorum. Konyaspor İlhan Palut'la üst üste 7. lig maçını da kaybetti. Tabi geçen seneyi ölçü almak doğru olmaz. Haksızlık olur İlhan Hoca. Çünkü gelir gelmez arka arkaya çok önemli takımları da yenerek ligde tuttu takımı. Sonrasındaki 3 hafta kaybetti. O rehavet de vardı orada. Çünkü biliyoruz geçen sene nasıl o işler döndü Konya'da ama paralar da ödenmiyordu futbolculara. İlhan Hoca bir mucizeyi başardı. Ligde tuttu. Ondan sonra rehavet. Paralar da alınmayınca oyuncular biraz saldılar. Hoca da saldı. Ama şimdi istatistik de bazen yönetimleri etkileyebiliyor. Şimdi 7 hafta üst üste mağlubiyet. Konyaspor'da 7 maç üst üste mağlubiyet. Şimdi burada da mağlubiyet gelirse ki İlhan Palut'a eleştiriler başladı yerel medyada. Hiç bakmazlar geçen sene bu hoca bizi ligde tutmuştu diye yolların ayrılması düşünülebilir Konyaspor'da ki bugün kritik bir maça çıkacak ama yani Konyaspor açık söylemek gerekirse iyi futbol ortaya koyamıyor. İlhan Hoca da bence yanlış bir kadro kurdu. Yani mesela Deniz Türücü'nün üstüne takım kurmak falan hiç temposu olmayan bir oyuncunun. Bunlar tabii yanlış seçimlerdi. Bakıyorsun Konyaspor'da yani bence Süper Lig standardının bir tık altında bir kadro yapılan harcamalara rağmen. Orta sahanın merkezi bence çok zayıf. Hücumun kanatları çok zayıf. Yani Koli alındı. Karagümrük'ten hatırlıyoruz. Zayıf bir oyuncu. Deniz zaten aktardık. Muleka'yı mecbur oynatıyorsun. Bir santrafor orada oynatıyorsun. Muleka santraforda katkı verdiği kadar kanatlarda veremiyor ama senin kanat tercihlerin çok yanlış olduğu için mecburen bir kez daha Muleka'yı oraya çekmek durumunda kalıyorsun. Yani üzerinden iki transfer dönemi geçiyor. Hala kanatlara oyuncu alamıyorsun mesela. Konyaspor için söylüyorum. Hala Muleka'yı orada oynatmak durumunda kalıyorsun. Bu çerçevede ben Konyaspor'un geçtiğimiz yıl almış olduğu sürpriz galibiyetleri bugün alamayacağını, Trabzonspor karşısında çok zorlanacağını oyun anlamında düşünüyorum. Konuk ekibin gol yiyebileceğini ama en az 2 gol atarak da kazanacağını tahmin ediyorum. Benim bu maçla alakalı tercihim deplasman ekibi en az 2 gol bulur. Milyonlardaki oranında 1.65 bunun.
1: Evet, o zaman bugünkü maçlarımızı tamamlamış olduk.
0: Bir kez daha Süper Lig'i tekrarlayayım o zaman. Ben tahminlerimi vereyim sadece. Sonra senden alırız. Almanyaları. Eyüp Rize maçında tahminim 2. Samsun Çorum KG var. Alanyaspor Göztepe ilk yarı 0 ve 2.5 altını değerlendirebiliriz. Konya Trabzonspor maçında da deplasman 1.5 üstü tercihim var. Almanya tercihlerini alalım. Maçlar başlamak üzere. Sonrasında İspanya konuşuruz.
1: Almanya'da Augsburg Leverkusen'de Augsburg'un minimum 2 gol atmasını bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstü. Dortmund Paderborn'da 1 ve 4.5 altı değerlendirilebilir. Freiburg Gladbach, Mönchengladbach maçında Freiburg'un kazanmasını bekliyorum. Hoffenheim Stuttgart bol gollü geçer. 2.5 üstü KG var önceliğim ama 3.5 üstü de.

0: alınabilir. Mainz Eintracht Frankfurt maçında Mainz galibiyetinden yanayım. Köln Werder Bremen maçında da karşıt gol var alınabilir. İtalya'da günlük maçı başladı. 15 Genoa 0 Frosinone 1 skoru var. Karşı gol var bekliyordum. İlk gol geldi. Akşam maçlarında da Lazio Milano TGS 2-3 Atalanta Cagliari'ye 1 ve 4.5 6 önerilerim olmuştu. O zaman bugün tamamladık. Şöyle skorları bakarsak Santander 2 Alaves 1 dakikalar 67. İtalya'da skor vermiştim. Genoa 0 Frosinone 1 dakika 16. İngiltere Şampiyonası'nda artık uzatma anlarındayız. 3 maçta da West Bromwich Queen's Park Rangers 1-1, Derby County 1, Birmingham 2, Bolton 1, Cardiff 0. Bu maçlardaki skorlar. O zaman yarına geçelim.
1: İspanya bitirelim.
0: Aa, özür dilerim, İspanya'da. Tabii evet, tabii.
1: İspanya'da
0: Bilbao AFC, Real Madrid, Vallecano 2 maçımız daha var.
1: İspanya'da ilk maçımız geldi. Günlük maçında tahminimiz tuttu. Diğer 3 maçı da konuşalım. Osasuna karşılaşmasıyla başlayalım. Osasuna Espanyol maçıyla başlayalım. Tahmin anlamında zor bir maç. Tercihim TGS 2-3. Osasuna'yı ben bu sezon yeterli görmüyorum. Geç haftada Alaves'i önermiştim. Alaves kazandı. Tabii 5-2 kaybettikleri için o maçı. Şimdi savunmada daha kontrollü bir takım izleyeceğiz Osasuna'yı. Espanyol ise rakibinden daha iyi oyunla sezona girdi. Ama onların da ev sahibi gibi özellikle deplasmanlarda hücum üretkenliği çok üst düzey değil. Bunların yanı sıra iki takımda da önemli eksikler var. Hem Osasuna'da hem Espanyol'da ciddi eksikler var. Yani özellikle Osasuna'da Aymar Oroz'la Mayu Gomez'in yokluğu hissedilir. Ben konuk ekibi daha çok beğensem de şu anda şartlar birbirine yakın. Beraberlik de deneyebiliriz. Bir birlik skor düşündüğüm için TGS 2-3 de deneyebiliriz. Atletik Bilbao Elche maçında 1 ve 1.5 üstünü öneriyorum. Elche'de teknik direktör değişti ama oyun anlayışı gitti. Sarabia geçen sene bu takımı ofansif futbolda ligde tuttu. Onu gönderdiler. Hani acaba dedik oyun değişir mi? Değişmedi. Elche yine karşımıza ofansif futbol oynayan bir takım olarak çıktı. Muhtemelen yönetim hoca tercihini ofansif oynatacak bir isimden yana kullanmayı düşündüğü için bu geçiş aynı oldu. Tabii Elche ilk 4 haftada 5 attı. 12 gol yedi. Dediğim gibi ofansif bir futbol ortaya koyuyorlar. Savunmada bireysel kaliteleri düştü. Afan Gruber'in de gitmesiyle birlikte ki geçen sene çok önemli iki oyuncusu vardı. Burada da söylemiştik ona birisi santrafor Alvaro. O gitti. Büyük bir paraya sattılar onu. Bir de savunmada Afan Gruber gitti. Stoperleri, Avusturyalı oyuncuları gitti. Bu anlamda önemli eksikler yaşıyorlar. Diğer taraftan Bilbao'ya baktığımızda üst üste iki kez kazandılar. Oyun tabi hala Terzic için beklediği seviyede değil ama motivasyonları yüksek. Tabi Nico Williams da devreye girdi artık. O da sakatlığını atlattı, hazır duruma geldi. Sanset de iyi durumda. Sanset tabi çok büyük bir yetenek. Bilbao seviyesinde çok büyük bir yetenek ama onun problemi sakatlıktı. Şu aralar sağlam. Sağlamken ben Bilbao'nun tadını çıkaracağını düşünüyorum bunu. Williams kardeşler, Sanset derken ben Elche'nin buradan puan alamayacağını, Bilbao'nun kazanacağını düşünüyorum. 1 ve 1.5 üstüne bu karşılaşmada yazabiliriz. Terzic'li Bilbao kazanmaya devam edecektir. Son olarak Real Madrid Vallecano maçında da ben Real Madrid geçen hafta kötü oynamadı. Real Betis karşısında iyi oynadı. Şanssızlık eseri. Bulduklarını atamadı. Penaltıyı kaçırdı ve yenildi Real Betis ama bence geçen hafta fena bir oyun ortaya koymadılar. Hafta içerisinde tabii Şampiyonlar Ligi vardı ama Arda, Bernardo Silva ve Camavinga cezalı oldukları için oynamadılar o maçta. Bugün ilk 11'de olmaları bekleniyor. Diğer taraftan Vallecano'nun sezona büyük savunma ve kaleci hatalarıyla girdi. Yeni teknik direktörün sistemi şu an itibariyle oturmamış görünüyor. San Jose şu anda bocalıyor. Inigo Perez'in yokluğu hissediliyor Vallecano'da. Tabii ki bu bir derbi. Madrid derbisi, Vallecano elinden geleni yapacaktır ama ben Real Madrid'in yıldızlarıyla geçen hafta puan da kaybetmişken kazanacağını düşünüyorum. Yani Barcelona'nın nasıl oynadığını herkes görüyor. Real Madrid futbolcular da görüyor. Kesinlikle puan kaybına tahammülleri yok. Yani zaten puan kaybettiler geçen hafta. Kesinlikle puan kaybına tahammülleri yok. Real Madrid rahat bir galibiyet alır. İki yarıda da gol atar diye düşünüyorum. Şöyle Real Madrid'in muhtemel 11'ine de bir bakalım. İspanyol basını Arda'yı koymuş mu 11'e? Koymuş. Evet. Courtois savunmadı. Dumfries, Rudiger, Heysen, Carreras savunma attı. Orta alan Camavinga, Bernardo Silva, Bellingham. İleri uçta da Arda, Mbappe ve Vinicius Junior gözüküyor. İspanyol basını bu şekilde bir muhtemel 11 vermiş. Yeri en garanti oyuncu 3 oyuncu bugün İspanyol basına göre Arda, Mbappe ve Vinicius Junior'muş. Yani bu oyuncuların kesin 11'de olması bekleniyor.
0: Evet, Arda hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde de cezasıyla forma giymemişti ama Şampiyonlar'da geçen sezonun en iyi çıkış yapan oyuncusu ödülünü aldı. Yani dinlendi de. O yüzden bugün herhalde 11'de görürüz onu.
1: Evet, de çok da formda. Çok da çok ağırlığını koydu Real Madrid'e. Yani
0: zaten sözleşme
1: uzatma, takım beyni.
0: 2032'ye kadar uzatılması görüşülüyor diye haberler çıktı. Yani evet.
1: Ya Bernardo Silva gibi bir beyin var onun arka tarafında, merkezde. Bir de bir hücumda beyine ihtiyaç var. Şimdi Mbappe olağanüstü atletik bir oyuncu. Vinicius olağanüstü atletik bir oyuncu. Jude Bellingham olağanüstü atletik bir oyuncu. Ama orada bir de oyun zekasına ihtiyaç oluyor. O oyun zekası da Arda Güler tarafından gideriliyor. Arka tarafta Bernardo, ön tarafta Arda. Bu sezon ilk 11'in değişmez oyuncuları olur diye tahmin ediyorum ben.
0: Evet, o zaman bugünü bu sefer bitirdik. Santander 2, Alaves 1, dakikalar 70. Genoa 0, Frosinone 1, dakika 20. Büyüklüklerde devam eden iki maçımız bu şekilde. Birazdan yine bir at yarışlarımız olacak. Şöyle oraya gitmeden başka skor, Championship'te bitmek üzere. İki maç bitti. West Bromwich, Queen's Park Rangers maçı bitti. 1-1 sona erdi. Bolton 1, Cardiff 0. Bu da maç sonucu. Derby County 1, Birmingham 2. Bu maçta halen uzatma anların içerisindeyiz.
1: Devam edelim o zaman.
0: Yani yarına geçmemiz lazım.
1: Yarına geçelim. İstiyorsan bir maç konuşalım.
0: Tamam.
1: At yarışına kadar. Mesela Galatasaray Kocaelispor maçını ikimiz diyalog şeklinde konuşabiliriz. Yani Galatasaray geçen sezon Kocaelispor'u iki maçta da yenememişti. Bu arada Kocaelispor oynadığı oyunu hiç beğenmiyorum. Tabi burada mali anlamda sıkıntı büyük takımda. Maaşlar geçen senenin büyük bölümünde ödenmedi. Şu an durum ne bilmiyorum ama yani 4-5 ay maaş alamadı Kocaelispor'lu futbolcular. Selçuk Hoca da bunun altını çizmişti. Hani şimdi kaynak buldular mı bilmiyoruz. Kadro zayıf ama oyun, skor iyi gelse bile oyun da zayıf Kocaelispor'da. Gerçekten hani bir organizasyon çok fazla göremiyoruz. Bir topa hakim olma, sahip olma çok fazla göremiyoruz. Ama skorlar iyi geldiği sürece de bu bütçeye her şey iyi dememiz gerekiyor. Tabii bu oyun geçen sene de benzer şekildeydi ve Galatasaray iki maçta da yenilmemişlerdi. Ne oluyor? Selçuk Hoca efsanesi olduğu takıma iyi hazırlanıyor. Osimhen'in yokluğunda, ki geçen sene tesadüftür, ikinci maçta Osimhen yine yoktu. Bu statta İstanbul'daki maçta Osimhen yine oynamamıştı. Galatasaray o maçı kazanamamıştı. 1-1 bitmişti o müsabaka. Yine yok Osimhen. Yokluğu mutlaka hissedilecek. Hafta içerisindeki Sporting maçının yorgunluğu var. Tabii Avrupa Şampiyonlar Ligi çok fiziksel olarak çok yıpratan bir organizasyon. Çok iyi takımlar çünkü bunlar. Dolayısıyla Galatasaray'ın çok rahat kazanacağı bir maç olarak düşünmüyorum. Her ne kadar Kocaelispor'un ortaya koyduğu futbolu beğenmesem de. Zorluk çıkaracaktır Galatasaray'a Kocaelispor. Bence 3.5-6 en ideal seçim olur. Ben taraf bahsine çok girmek istemiyorum. Zaten Galatasaray galibiyetine oynayamayız. Oran çok düşük. Handikap da riskli. Osimhen'in yokluğunda, yorgunluk varken ve Selçuk İnan bu kadar doğru analiz yapıyorken Galatasaray'ı. Dolayısıyla biz bir alternatife gitmemiz lazım. Bu alternatifte bence 3.5-6. Geçen sene ilk maçı 1-0 kazandı Kocaelispor. İkinci maç 1-1 bitti. Dolayısıyla Galatasaray'dan gol yemiyor. Galatasaray'ı nasıl durduracağını biliyor. Baktığımız zaman Kocaelispor hücumda da çok böyle geçişleri falan da çok yapabilen bir takım değil. Bu çerçevede bu maçta 4 gol atılmaz diye ben tahmin ediyorum.
0: Yani benim bu maçla ilgili yorum net olacak. Yani Osimhen yoksa zaten bence Galatasaray'ın kolay kazanması zor. Yani hakikaten bu sezon futbol anlamında zayıf oyunlar izleten bir Galatasaray. Çoğu maçta kurtarıcısı sadece hani golleriyle değil hırsıyla, mücadelesiyle takım ateşleyen, yoktan var eden Osimhen yokken ben Galatasaray'ın Kocaeli gibi en azından ligin biraz eli yüzü düzgün takımına karşı zorlanacağını düşünüyorum. Yani kazansa bile tek farklı galibiyet, mesela yüksek oranca handikaplı sıfır tarzı bir seçim bu maçta değerlendirilebilir gibi duruyor.
1: Osimhen Galatasaray için bir futbolcudan çok daha fazlası tabii. Yani sadece sahadaki oyundan bahsetmiyoruz. Hırsıyla takımı ileride tutan, ayakta tutan

0: çok çok özel bir oyuncu. Onun yokluğunda tabii ki Galatasaray hep zorlanıyor. Yani Sporting Lisbon'dan sonra Kocaeli'de çok ben üst düzey konsantre olabileceğini düşünmüyorum. Yani burada bir sürpriz çıkarsa şaşırmam. Spor Toto'da biz ulaştı kupon yapıyoruz sürekli. Ben sıfırı da koydum mesela. Yani öyle gözü kapalı Galatasaray kazanır diyemiyorum bu karşılaşmaya. Her ne kadar Kocaeli oyunu çok güçlü olmasa da Galatasaray'ın oyunu da bence çok güçlü değil, ama tabii yıldız çok fazla Galatasaray'da. Yani Leao vurur 30 metreden 90'a gönderir. Ona tabii ki hesap edilecek şeyler değil bunlar. Hep bunları hesap edemeyiz. Çok yani, büyük yıldızlar var Galatasaray'da.
1: Duran
0: yani
1: toplardan üretebilir.
0: Tabii.
1: Kuracağı baskıdan fauller alıp, kornerler alıp oradan işte duran toplarla, yüksek toplarla gol bulabilir. Bir çözüm üretebilir ama işte Osimhen hakikaten fark yaratıyor. Biraz da Galatasaray sıkıntısı Osimhen'le oynamaya belki de alışmış olmak. Yani adam bir şekilde üretiyor, çözüyor, atıyor. Yani onsuz oynamak hakikaten farklı çözümler üretmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Ama o konuda da biraz belki Osimhen takımı tembelleştirdi.
0: Tabii tabii.
1: Yani orada sıkıntı yaşıyor.
0: Evet, Galatasaray tabii son yıllarda santrfor'dan yani yüzü güldü. İlk geldi sezon Icardi.
1: Evet.
0: Takımı sırtladı. Sonraki sezonlarda Osimhen takımı sırtladı. Doğru santrfor seçmenin karşılığını Galatasaray fazlasıyla alıyor. Doğru santrfor seçtin mi karşılığını bu şekilde alıyorsun. Vedat'cığım, at yarışı ne durumda? Bir at yarışına bakalım. Bekleyelim diyor. Tamam, yarın maçlara konuşmaya devam edelim o zaman biz. Yani Süper Lig'den bir maç daha konuşabiliriz. Gençler Birliği Kasımpaşa karşılaşması. 2.5-6 beklediğim maçlardan bir tanesi bu da. Kasımpaşa'nın şans eseri aldığı bir galibiyet var. Onda da Çorumspor tek kale oynamıştı. 28 şut çekmişti. %65'ti galiba toplu oynaması falan. O da şans eseri bir galibiyetti. Kesinlikle hak edilmiş bir galibiyet değildi. İlk 4 haftada Kasımpaşa ligde rakip ceza sahasında topla en az buluşan takım açık ara. Yani şu kadar şöyle bir iyi bir kadrom var, böyle imkanlarım var. Tesisinden mali imkanlarına kadar, ama sen ligin ceza sahasına giren en az giren takım oluyorsun. Bu tabii ki teknik direktöre yazar. Bunu her hafta altını çize çize söylüyoruz. Hücum etmeyi sevmeyen bir takım, edemeyen de bir takım Kasımpaşa. Geçen hafta da 2-0 öne geçti. Ama o kadar sen bekliyorsun ki rakibe gel bana gol at diyorsun. Rakip de tabii ki bunu affetmedi. Gençler Birliği de geçiş takımı görüntüsü verdi şu ana kadar. Forvetleri alan kullanabiliyor ama set oyununda onların da ben çok yaratıcı olduğunu düşünmüyorum. Nitekim yarın Kasımpaşa topun arkasında bekleyecek klasik olarak. Ben Gençler Birliği'nde çok fazla çözüm üretebileceğini hücumda düşünmüyorum. 2.5-6 bu maçın ideal seçimi olur. Takımda tabii Kasımpaşa'da eksikler de var. Onları da belirtelim. Yarıştan sonra buradayız.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: İki beden iki numaralı designer'ı görüyorum ki Tom Raider ve designer yüklendiler. 3 numaralı Mistevran'ı önde rahat bırakmadılar. 1 numaralı Alyele biraz gerilerde kaldı. 5 boy gibi geride şimdi öndeki Üçtay'ın. Önüne geçti Alyele'nin. 4 numaralı Obir Vahşi. 5 boy geride. 5 numaralı Şakeri. Son 600 metreye var yer dibinde. Asfalt'la lider girdi. 3 numaralı Mistevran. 6 numaralı Tom Raider şimdi dışına meyillendi. Bunların 2 boy gerisinde 2 numaralı designer. Hemen yakınına geldi. İçeride pozisyon aldı. 4 numaralı Obir Vahşi. 1 numaralı Alyele'de temposu artırma gayesinde viraj dönüldü. Şerif Ebacı koşusunda düzeye çıkıldıktan hemen sonra 6 numaralı Tom Raider ortadan yüklendi dışından. Evet, şimdi 2 numaralı designer'ın bariyerinden 4 numaralı Obir Vahşi'nin gayretleri var. Son 200 metreye doğru içeriden 4 numaralı Obir Vahşi geldi. 6 numaralı Tom Raider'la kapışıyor. Bir boyun Tom Raider önde, Obir Vahşi gelmeye çalışıyor. Şimdi yarım boy oldu fark. Bir boy oldu fark. 6 numaralı Tom Raider Şerif Ebacı koşusunu kazandı. 4 numaralı Obir Vahşi ikinci, 2 numaralı Designer üçüncü, 1 numaralı Alyele dördüncü, 5 numaralı Şakkeri de beşinci oldu. 6 numaralı Tom Raider Özcan Yıldırım'la Şerife Bacı koşusunu kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.

0: Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. ebayi.org.
1: Reklam.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Reklam.
9: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

0: Evet, Bundesliga'da 16-30 seansında 5 maç başladı. İlk goller de geldi. Dortmund Paderborn karşısında 1-0 öne geçti. Golü de Fabio Silva atmış, bahsetmiştik. Mainz 0 Frankfurt 1. Orada benim için sürpriz. Sürpriz değil, Mainz maçı kazanmasını ve golü geçmesini bekliyordum. Umarım buradan maçı çevirir. Hoffenheim Stuttgart, Augsburg Leverkusen, Freiburg Gladbach maçlarında henüz gol yok. İtalya Serie A'da Genoa 0 Frosinone 1 dakika 33. İspanya La Liga'da artık son anlara gidiyoruz. Santander 2 Alaves 1 dakika 84.
1: Samsunspor Çorum maçının ilk 11'lerini aktaralım. Samsunspor'da kalede Okan, savunma Mendes, Guarino, Erakovic, Tomasson, ortadan Yalçın, Samet, Celil, İluruş'ta Jarju, Muandil, Maggi sakatlığı geçmiş. Emre Kılınç. Çorum'da kalede Felipe, savunma Gökhan, Serdar, Smolic, Borza, ortalan üçlüsü Diomande, Ramadani, Freddy, İleruç'ta da Cengiz, Giziridis ve Ramirez. Tehlikeli bir hücum hattı var Çorum'un. Eyüp Rize maçında ilk 11'ler, resmi 11'ler belli. Eyüp'te kalede Moldovan, savunma Talha, Elyamik, Julius, Giardino, ortalan Masanga, Costa, Ro, İleruç'ta da Butaba, Michalak ve Abdullahi. Ev sahibi ekipte, konuk ekibe baktığımızda kalede Fofana, savunma Taha, Motsi, Sagnyan, Mitat, ortadan Taylan, Kazım Laçı, Olavayin ve ileriye baktığımızda Mihayla, Doğuçaru, Alisov. Evet, Ahmet Kutucu'yu eleştirmiştik. Ben yazımda da belirtmiştim. Bu hafta bu maçın analizinde de belirtmiştim yazımda. Programda da bahsetmiştim. Nasıl dayanıyor Ahmet Kutucu'ya diye. Bugün Ahmet Kutucu yedekler arasında görüyoruz ama tabii işin enteresan tarafı, geçen hafta hiçbir şey, Ahmet Kutucu hiçbir şey oynamıyor. Yani kanatta oynatıyor bunu ama temposu yok. Oyun zekası yok. Tek bildiği şut çekmek. O da olur olmadık yerlerden, olur olmadık pozisyonlara şut çekiyor. Mesela yanında adam var, pas vereceğine şut çekiyor. Sürekli şut çekmeyi deniyor. Şimdi mesela geçen hafta bu oyuncu oyundan almadı. 90 dakika sahada tuttu. Bugün ilk 11 dışına atmış. Yani geçen hafta ne düşündü de sen bu oyuncuyu oyunda tuttun? Bu hafta niye almadın? Madem beğenmiyordun, geçen hafta niye yedek bırakmadın? Oyundan almadın. Enteresan sorular tabii ama doğru da bir yerde ortaya çıkıyor. Yani bu kadar temposu bir oyuncuyu oynatmaz Rizespor. Oynatmamalı. Doğru bir karar almış hoca. Evet, devam edelim.
0: Geçelim yani. Hoferen de böyle geldi bu arada. Şu Stuttgart karşısında 1-0 öne geçti. Yarından Süper Ligi tamamlayalım istersen.
1: Tamamlayalım. Ne konuştuk Ahmet en Paşakşehir. Son? Evet. Gençler Birliği Kasım Paşa'yı konuştuk. 2.5-6 dedik. Galatasaray Kocaelispor 3.5-6. Ahmet Başakşehir maçında da KG var. Yazılabilir. Başakşehir'in de teknik anlamda çok eleştirilecek yanı var. Bence Nuri Şahin birazcık takımdan kopmuş. Transferler doğru değil. Harcanan paralar, yanlış yere harcanan paralar. Yani Faiz Ulyayev'e 7.5 milyon euro bonservis verilmiş ama enteresan bir transfer. Yani maksimum 1 milyon euro verilecek bir bonservis varken 7.5 milyon euro para harcanmış oraya ama tabii bir yandan da mecburen, yani herhalde hoca kendini mecbur hissediyor. Bu kadar para verdik, verdirdik. Şey diyor herhalde, oynatayım, zor kazanayım para demek istiyor belki de. Ama kazanamaz. Yani Faiz Ulay'ın kazanılma ihtimali hiç yok. Olsen şu ana kadar katkı vermedi. Bertu mesela oynatmıyor. Geçen sezonun yıldızı. 3 hafta önce 45. dakikada oyundan aldı Bertu. Sonra bir daha 1 dakika bile oynatmadı. Ne oldu? Bir şey oldu demek ki. Yani herhalde oyundan alınca soyunma odasında bir problem mi yaşandı? Bunları bilemiyoruz tabii. Oralardan bir kaynak gelmiyor bize, bir bilgi gelmiyor ama Bertu sonrasında bir daha oynatmadı. Kadroda var ama ilk 11'de oynatmıyor. Sonradan oyunu almıyor. Bunlar tabii ki Başakşehir'deki üstü örtülü sorunlar gibi gözüküyor. Diğer taraftan Ahmet'te de bence organizasyon çok üst düzey değil. Biraz motivasyonla oynayan bir takım ama iç sahada tabii coşkulu futbol ortaya koyuyorlar. Başakşehir karşısında da defansif anlamda biraz sıkıntı yaşayabilirler ama bence gol ya da goller atarlar. Golle bir beraber çıkabilir bu maçta diye düşünüyorum. Skor tahminim 2-2. Bunu da konuştuk. Yarını bitirmiş olduk Süper Lig'de. Son olarak daha zaten Fenerbahçe diyebiliriz. Ben Fenerbahçe'nin zorlanmadan kazanacağını tahmin ediyorum. Şu anda 4 hafta geride kaldı. 2 mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin. 1 puan kaybına daha tahammülü yok. Beşiktaş'ın oynadığı oyun ortada. Galatasaray yıldızlarıyla zaten kazanıyor. Dolayısıyla yine çok yüksek puanlı bir lig olacak. Fenerbahçe'nin 3. puan kaybını ben ligde yaşamayacağını düşünüyorum. Gaziantep'te geçen hafta kazansa da tamamen Göztepe'yle alakalıydı o skor. Göztepe'nin ekstra kötü oyunuyla alakalıydı. Ben aynı oyunu tekrarlayamayacağını düşünüyorum Gaziantep'in. Fenerbahçe'den pazartesi günü rahat bir galibiyet bekliyorum. Oranı yükseliyor Fenerbahçe'nin. Herhalde İsmail Kartal'ın bir gidip bir gelmesiyle alakalı bu oran yükselmesi. Ama ben Fenerbahçe'den galibiyet bekliyorum. Asensio'yla ilgili de bilgi var. Şeyde çalışıyormuş. Spor salonunda çalışıyormuş Asensio. Muhtemelen yine bu maçta oynamayacak gibi gözüküyor.
0: Evet. Asensio yani Fenerbahçeliler için umarım diyeceğim. En kötü ihtimalle milli arada bir toparlasın da artık dönsün.
1: Tabii. Yani çok ihtiyacı Fenerbahçe'nin. Sen ne kadar oyunu kurgularsan kurgula, saha içerisinde bir tane beyni ihtiyacın oluyor. Çünkü o kurgunun rakip tarafından etkisiz hale getirildiği anlar da olabiliyor. Orada bir oyun zekasına ihtiyacın oluyor. O da çok üst düzey kariyeri ve oyun zekasıyla Marco Asensio'dur. Bir an evvel dönüp takıma katılması gerekiyor. İsmail Kartal'la problemi varsa da bunun giderilmesi gerekiyor. Şimdi bunları konuştuk, Süper Lig'i konuştuk. İspanya'da Levante Barcelona var. Ya yani Levante karşısında Barcelona yine yarın kazanacaktır ama tabii Barcelona önüne gelene 3-5 attığı için artık rakipler daha fark yememek için sahaya çıkar. Levante de bence işte önde basayım da Barcelona'yı tuzağa düşüreyim gibi bir şey yapmaz. Geride bekler, alan daraltmaya çalışır. Kilidi açmak deplasman da Barcelona açısından biraz zor olabilir. Bu çerçevede ben Barcelona kazanır, problem yaşamaz ama maçta 5 gol atılmaz diyorum. Önümüzdeki hafta içerisinde La Liga var. La Liga devam edecek hafta arasında. O yüzden Barcelona'dan küçük bir rotasyonda görebilir. Çünkü Feyenoord maçına ideal 11 ile çıktı. Şimdi bu maç hafta içerisinde bir maça daha çıkacak. Ufak çaplı bir rotasyon olabilir Barcelona'da. Buna rağmen ben kazanır ama maçta 5 gol atılmaz diye düşünüyorum. Celta Malaga maçı zor. Uzak durmanızı öneririm. İki takım da çok kötü başladı sezona. Bir tarafa meyletmek çok kolay gözükmüyor. Getafe Deportivo maçında ideal bir beraberlik maçı. 2.55'e düştü oranı. Ama sezonun sürpriz takımlarından bir tanesi Deportivo La Liga'da. Sürpriz oyuncularından bir tanesi de Aubameyang. Aubameyang atıyor, Deportivo puanları topluyor. Ama tabii Getafe iç sahada kolay kolay karşımıza alınacak bir takım değil. Bir beraberlik çıkar diye düşünüyorum.

0: İki takımın gücü denk bu müsabakada. Beraberlik kolay kolay bozulmaz. Pazartesi günü de Sociedad Atletico Madrid maçı var. Sociedad ofansif bir takım, Matarazzo geldikten sonra. Atletico Madrid de son yılların en kötü Atletico Madrid'i. Net bir şekilde bunu her hafta, her maçta görüyoruz. Sociedad tarafındayım biraz ama maçın iddiası için bence KG vardır. Onun da oranı düşmeye başladı. Bu arada bir kırmızı kart mı çıktı?
1: Evet.
0: Santander. Evet, 10 kişi kaldı.
1: André Almeida kırmızı kart gördü.
0: Son dakikalar artık. Uzatmalar.
1: Evet, uzatma dakikaları göstermedi ama başladı, uzatmalardayız.
0: Benim tahminlerim bunlar sevgili Cem.
1: Evet, şöyle yarından ben de o zaman hemen hızlıca birkaç tahmin vereyim. Leipzig-Hamburg maçı var. Leipzig tabii biraz kaosun içinde. Ligde Werder Bremen 3-1 kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde Como karşısında oyun anlamında çok ezilip 4-1 mağlubiyet aldı. Martin Demichelis yeni hocası. Biraz aslında daha çok yönetim sorgulanıyor. Ama kadro değişti. Çok önemli oyuncularını da tabii göndermek zorunda kaldı. Biraz zamana da ihtiyaç var. Diğer tarafta Hamburg Dortmund deplasman mağlubiyet normal sayılabilir ama içeride 5-0 kaybetmek Mainz'a hiç kabul edilebilir değil ki. Geçen sezon iç saha topladığı puanlarla ligde rahat şekilde kalmıştı Hamburg. Geçen sezon kadroya kaliteli eklemeler de yaptılar ama transferler biraz geç katıldı takıma. O yüzden henüz tam hazır olmamalarından kaynaklı bir durum olduğunu düşünüyorum. İki takım da moral arıyor. İki takım da oyuna henüz oturmadı. O yüzden karşılık gol var. Bence en ideal seçimdir. Elversberg Bayern Münih. Ligin yenisi Elversberg sezona muhteşem girdi. Önce Leverkusen 3-2, ardından Gladbach 3-1 geriden gelip 4-3 yendi. Üstelik bu golü atmak için çok fazla fırsata ihtiyacı da olmadı. Beklenen gol değeri sadece 3.9'du bu golü atarken. Şimdi Bayern Münih karşısında yine fazla pozisyona girmeleri zor ama yüksek verimliliklerinden ben bir gol çıkarabileceklerini düşünüyorum. Bayern Münih Schalke'yle 0-0 beraber kalarak şaşırtmıştı. O maçta Olise ve Kane maça yedek başlamıştı. Perşembe Bodo'ya patladılar. 5-0 kazandılar. Musiala golle geri döndü. Bayern bir kez daha puan kaybetmez, kazanır. Ama oranı arttırmak için 2 ve KG var. Kombosu değerlendirilebilir diye düşünüyorum. İtalya'da Sassuolo Juventus maçı. Burada bir sürpriz bekliyorum Sassuolo'dan. Yani Juventus 3 haftada 7 puan aldı ama iyi oynamıyor. Forvetlerinden katkı alamıyor. Üstüne şimdi çok önemli eksikleri var. Kenan Yıldız, Boga, Locatelli ve Kefren Turam. Hepsi çok uzun süreli sakatlıklar yaşadılar. Haftalarca hatta aylarca forma giyemeyecekler. McKennie, Cambiasso ve Papesar'ın da sakatlıkları vardı. Ya bu isimler kadroda olabilir ama katkıları sınırlı olacak. Yedek başlayabilirler. Yani bu kadar eksik varken Sassuolo gibi tehlikeli bir rakibe karşı ben puan kaybederlerse şaşırmam. Sassuolo kompakt futbolu ve kaliteli hücum silahlarıyla gol atar. Ev sahibi 0.5 üstü. Yani Sassuolo gol atar. Bence güvenilir tercihtir. Güzel olan için Sassuolo'nun en azından bir devreyi kazanması bence değinebilir. Dediğim gibi ben Sassuolo'nun puan alabileceğini düşünüyorum. Pazartesinden İtalya'ya bakarsak Como Parma maçında, yani Como hakikaten Fabregas yönetiminde futbol dersi veriyor.
0: Şampiyonlar Ligi tarihlerindeki ilk maçlarında kazandılar.
1: Kazandılar. Statları Şampiyonlar Ligi ne uygun hale getirmek için tadilattaydı. O yüzden ligde ilk 3 maçın hepsini deplasmanda oynamışlardı. İlk defa iç sahada bir lig maçına çıkacaklar.
0: Yine bir İspanyol teknik direktör. Görüyorsun
1: evet,
0: değil mi?
1: Yani hakikaten muazzam futbol ve hocanın bir sistemi var. Önceliği bu ama rakibe göre ya da skora göre de maç içinde çok iyi dönüşüm gösterebiliyorlar. Bu maçı da ben kazanacaklarını düşünüyorum. 1 ve 4.5 altı alınabilir. Torino Roma. Roma'yı izledik. Kone sakatlığın orta sahanın önemli ismi. Ligde 3'te 3 yaptılar ki son Atalanta maçı. Yani 39 şut çekerek son bölümde her saniye, her atak, her pozisyon dakika pozisyon ürettiler. Ve o maçı geriden gelip kazandılar. Fenerbahçe karşısında da aslında topanası hakim olduklarını, alan bulduklarında etkili olacaklarını gördük. Torino karşısında ben Fenerbahçe aslında zaaflarını gösterdi Roma'nın. Torino da bu zaaflardan faydalanabilecek hücum silahlarına sahip. Yorgunluk da olabilir Roma'da. Dediğim gibi Kone de sakatlandı. O yüzden karşılık gol var benim maçta, yine önerim. Inter Udinese maçında Inter hata yapmasını beklemiyorum. Yani Udinese'de Pietroski, Sole geçen hafta sakatlandılar. Zaniolo zaten daha önce sakatlanmış, forma giymeyecek. Inter kazanır. Oran arttırmak için yanında 2.5 üstü ekleyebiliriz. İtalya ve Almanya'dan benim de yarından önerilerim bu şekilde. Almanya

0: Almanya'da 5 maçta skor 1-0. Dakikalar 23. Mainz 0 Frankfurt 1. Dortmund 1 Paderborn 0. Hoffenheim 1 Stuttgart 0. Augsburg 0 Leverkusen 1. Freiburg 1 Mönchengladbach 0. Dakikalar 23. Genoa 0 Frosinone 1. Dakika 45 İtalya Serie A'da skorumuz. İspanya'da ise Santander 2 Alaves 1. Artık uzatmalarda son anların içerisindeyiz.
1: Evet, Roma'yı da hafta içerisinde tabii ki izledik. Bir Atlanta olmuş. Atalanta
0: Atalanta
1: olmuş.
0: olmuş, evet.
1: Bir Atalanta olmuş. O temposuyla bir Atalanta olmuş ama tabii böyle çok üst düzey fiziksel güç gerektiriyor futbol oynamak. İlk yarı nefes aldırmadılar Fenerbahçe'ye ama ikinci yarıda aynı oyunu devam ettirmek çok kolay olmadı. Ama dikkat edilmesi gereken keyifli izleyeceğimiz İtalya'da Serie A'da bir takım olmuş. Roma Atalanta'nın bir modeli şeklinde
0: Evet.
1: karşımıza çıkmış.
0: Gasperini de hakikaten gitti. Her takıma dokunuyor büyük hoca. Roma'yla da ilk sene de Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Bu sene de belki ligde zirve oynarken onları göreceğiz.
1: Evet. Yayının sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Milyonerle hafta sonu bülteni sona erdi. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedi. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te iki tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedi. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
3: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
4: Merhaba.
3: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi.
4: Merhaba.
3: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın. Kaçırmayın.
3: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Tek adresi.
5: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Don Kuşulu programda birlikte olacak yarısıerler İzmir'de. Evet, 4 numaralı Hyper Rocker Box içinde bir sıkıntı yaşadı sanıyorum, dışarı aldılar. Eğri söküldü, Akın Sözen'i gördüm. Eğer takımını almış yürüyor idi. Net bilgi gelsin. Koşmayacak görüntüsü var şu an için. Tabii ki resmi olarak yönetmenime ulaştıktan sonra bana bilgiyi hemen verecekler, anonsunu yapmam adına. 2 numaralı Dallas Mucho. Box'a yakın bu arada. Box içindeki yerini almıştı 4 numaralı Hyper Rocker. Ancak sert dışına alındı. Orada kontrolü yapıldı sağ veterineri tarafından. Akın Sözen eğer takımını aldı ve pistin dışına çıktı.

0: Komiserler Kurulu'ndan bilgiyi bekliyor rejim ve anonsunu yapmak adına, net olarak dile getirmek adına bekleyişteyiz tabii ki. Evet. Şimdi geldi bilgi, benim de anons vaktim gelmiş oldu böylelikle. 4 numaralı Hyper Rocker sağ veteriner raporuna istinaden Komiserler Kurulu kararıyla koşudan çıkartıldı. 4 numaralı Hyper Rocker koşmaz. 6'lı Ganyan favorisi 1 numaralı Atomic Ant değerli yarışseverler Bucks içinde yerini almıştı. Hyper Rocker ancak dışarı aldılar. Tayin kontrolü yapıldı. Sağ veterinerinin tespiti neticesinde koşmayacağına karar verildi ve koşudan çıkartıldı Hyper Rocker. Geri planda 3 numaralı Rimmer Man, 6 numaralı Paganini isimli taylar hazırlıklarını sürdürüyor. 3 numaralı Dreamer Man Bucks'a daha yakın rakibine göre ve şimdi Bucks'a yaklaştı. Üç numaralı Dreamin' Man giriş hazırlığı yapıyor. Dreamin' Man yakın Bucks'a. Tam startta yaklaşmıştı ama birden hareketlendi ve Ayhan Kurşun şu an için yerde.
1: Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.

0: Radyo Spor'dan Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler'den mutlu akşamlar. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz 17.05'i gösteriyor. Yaklaşık 2 saat sizlerle birlikte olacağım sevgili dinleyiciler ve bu 2 saatlik süre içerisinde her zaman olduğu gibi, her hafta cumartesi günü olduğu gibi oynanacak karşılaşmalardan sizlere düşüncelerimizi aktaracağız. Gün boyunca birçok karşılaşma oynandı. Onlarla ilgili yine skorları aktarırız. Şu anda oynanan maçlarla ilgili skorları aktarırız. Ve tabii ki sizlerin de göndereceği mesajları yine yayınımıza dahil edeceğiz. Yarış birazdan başlayacak. Biraz gecikti. O nedenle ben de önce yayına gireyim, sizleri bekletmeyeyim istedim. Ardından yarış başlar başlamaz da mikrofonlarımızı yeniden Ankara'ya çevireceğiz. Sevgili dinleyiciler, şu anda iki karşılaşma var Süper Lig'de oynanıyor. Maçlardan biri çok hızlı başladı. Samsunspor Çorum Futbol Kulübü mücadelesinde 6. dakika bir birlik beraberlik var. 1. dakikada gelmişti gol Çorum Futbol Kulübü'nden. Ardından ise gol 5. dakikada Samsunspor'dan geldi ve orada bir birlik beraberlik var. Eyüpspor Çaykur-Rizespor maçında ise 5 dakika geride kalırken golsüz beraberlik olduğunu belirtelim. Şimdi hemen yarışa gidiyoruz. Yarışın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Bir de 5 numaralı Longevity'nin gayretleri var. Daha sonra 3 numaralı Dreamer Man. Son 600 metreye doğru bir boy farkla 8 numaralı Aden Papatya lider. Biraz dışarıya doğru açılmıştı ama toparladı, geldi 6 numaralı Paganini. Liderliği aldı, 2 boy fark yaptı. Son viraja doğru koşuyor Taylor. Gerilerden 2 numaralı Dallas Mucho ikinciliğe, 1 numaralı Atomic Ant üçüncüye sarkan Taylor. Düzlüğe 3 boy farkla 6 numaralı Paganini lider çıktı pistin ortasından. 1 numaralı Atomic Ant hemen yakınından, 2 numaralı Dallas Mucho'nun bariyerinden, 5 numaralı Longevity'nin gayretleri var. Son 200 metreye 2-2,5 boy farkta 6 numaralı Paganini lider girdi. 1 numaralı Atomic Ant etkili ataklarla geliyor, rakibini yakaladı. 1 numaralı Atomic Ant liderliği alıp potoyu da buluyor. 6 numaralı Paganini ikinci, 3 numaralı Dreamer Man üçüncü, 5 numaralı Longevity dördüncü, 2 numaralı Dallas Mucho da 5. oldu. 1 numaralı Atomic Ant Haris Karataş'la kazandı. 4 numaralı Hyper Rocker koşmadı. Kazanan Atomic Ant, 6'lı Ganyan favorisi.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay.
4: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
5: Kazancım net, Sigortam net.
6: Radyo Spor.
7: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
8: Umran Oto Ekspertiz. Kampiyonla son düzlükte kazanır.
9: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
8: Şampiyonla son düzlükte.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
2: Devam ediyoruz. Ben Vedat Parlak. Bir kez daha herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Radyo Spor'dasınız. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanan Uğurlu Saatler'desiniz sevgili dinleyiciler. Sizlerle birlikte olmadığımız dakikalarda Süper Lig'den bir gol haberi daha geldi. Çaykur Rizespor'da golü buldu sevgili dinleyiciler. Eyüpspor karşısında 1-0 öne geçti. Yeniden hatırlatalım. Bu arada Çorum Futbol Kulübü'nün de golü geldi. 2-1'e getirdi skoru Çorum. Daha 10 dakika geçti. Samsunspor Çorum maçında 2-1'lik Çorum üstünlüğü var. Eyüpspor Çaykur Rizespor maçında ise 1-0 Çaykur Rizespor önde dediğim anda gol geri alındı. Demek ki VAR'dan incelenip geri alındı. 0-0'a tekrar döndü sevgili dinleyiciler bu karşılaşmada, onu da belirtelim. Hemen 11'lere bakalım. İlk 11'ler nasıl? Süper Lig'deki karşılaşmalarda Eyüpspor'la Rizespor mücadelesinde hemen sizlere aktarayım. Kalede Moldovan yer alıyor Eyüpspor'da. Savunmada El Yamik ve Julius ikilisi yer almakta. Stoper'de solda Giordano, sağda ise Talha var. Önlerinde ise Masanga'nın yer aldığını görüyoruz. Masanga'nın önünde bir dörtlü var sevgili dinleyiciler. Batoba, Costa, Raux ve Mihalak'tan oluşan, en uçta ise Abdullahi yer alıyor sevgili dinleyiciler Eyüpspor'da. Ve geçiyoruz Çaykur Rizespor'a. Kalede Fofana var. Sagnan, Moçsi ikilisi stoperde. Sağda Taha, solda Mithat yer alıyor. Önlerinde ise Taylan Antalyalı var. Taylan Antalyalı'nın önünde Mihaila, Laçi, Olavoyin ve Doykaru yer alırken en uçtaki isim Ali Sol Çaykur Rizespor'da. İki takıma da başarılar diliyoruz. 0-0'lık beraberlik var 12 dakika geride kalırken. Ve Samsunspor Çorum Futbol Kulübü mücadelesine hemen hızlıca geçelim. Oraya bir bakalım. Samsunspor'da kalede Okan Koçuk yer alıyor sevgili dinleyiciler. Guarino ve Erakoviç ikilisi savunmanın göbeğinde. Sağda Mendes, solda Thomasson var. Önlerinde ise bir üçlü Yalçın, Samet ve Celil'den oluşan ve bu üçlünün önünde Jarcu, Emre ve Muandil Maci'den oluşan bir üçlü var. 11'i böyle ev sahibi Samsunspor. Geçiyoruz hemen rakip takım Çorum Futbol Kulübü'ne. Çorum Futbol Kulübü'nün kalesinde Felipe yer alıyor. Smoliç, Serdar ikilisi stoperde yer alırken sağda Gökhan, solda Borza var. Önlerinde Ramadani'nin önünde ise bir dörtlü görüyoruz. Kiziridis, Freddy, Diomande ve Cengiz Ünder'den oluşan, en uçta ise Ramirez yer alıyor. Sevgili dinleyiciler Çorum Futbol Kulübü'nde de dakikalar şu anda 14'ü göstermekte. Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 2. İki takıma da başarılar diliyoruz. Samsunspor'un golü 1. dakikada Ramirez'den geldi. Ardından 5. dakikada Thomasson'la cevap verdi Samsunspor. 1-1'e getirdi skoru. 10. dakikası ise Cengiz Ünder

golü buldu Çorum Futbol Kulübü adına ve 2-1 öne geçirdi sevgili dinleyiciler takımını. Skor böyle devam ediyor. Ben de takip etmeye devam ediyorum. TFF 1. Lig'de iki karşılaşma var. 13. dakikaları oynanıyor. Van Spor, Keçiören Gücü ve Bolu Spor, Pendik Spor mücadelelerinde henüz gol olmadı. İngiltere'de Premier Lig'de dakikalar 11'i göstermekte. Chelsea Hull City maçında Chelsea 1-0 öne geçti. Crystal Palace, Ipswich Town, Aston Villa, Nottingham Forest, Bournemouth, Brentford ve Liverpool Fulham maçlarında ise henüz gol olmadı. İtalya Serie A'da 47. dakika. Genoa 0, Frosinone 1. Almanya Bundesliga'da ilk yarılar tamamlanmak üzere. Mainz 0, Eintracht Frankfurt 1. Borussia Dortmund 1, Paderborn 0. Hoffenheim 1, Stuttgart 0. Augsburg 0, Bayer Leverkusen 1 ve Freiburg 2, Mönchengladbach 0. Belçika'da dakika 13, Vastant Beveren ile Sinturden arasında golsüz beraberlik var. İngiltere'de Championship'te dakikalar 12, bir maçta gol oldu, orada da 3 gol var. Middlesbrough 2, Norwich City 1, diğer maçlar golsüz devam ediyor. İtalya Serie B'de dakikalar 54'ü göstermekte. Padova Ascoli maçı golsüz devam ederken Vicenza Juventus karşısında, Südtirol'de Modena karşısında 1-0 önde. İsveç'te dakika 54, AEK Vasteras maçında AEK 1-0 önde. Polonya'da dakika 72, Slavsk Wroclaw 0, Korona Kielce 1. Rusya Premier Lig'de ilk yarı tamamlandı. Zenit 0, Lokomotiv Moskova 1. Çek Cumhuriyeti'nde dakikalar 56, Sloven Liberec 2, Mladá Boleslav 0, Bohemians 1, Slovacko 0 ve Brno 2, Artis Brno 0. Norveç'te 12. dakika Lillestrøm Vålerenga maçında henüz gol olmadığını belirtelim. Maçlardan yeni skorlar oluştukça sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bu arada Çorum Samsun maçında goller gelmeye devam ediyor. 3 oldu Çorum. Çorum 3-1'i yakaladı sevgili dinleyiciler. Az evvel geldi gol Çorum Futbol Kulübü'nden. Bakalım golü kim attı? Onu da paylaşacağım sizlerle. Gerçekten çok hızlı başladı mücadele. Bu kadarını hiçbiriniz beklemiyordunuz eminim. Cengiz Ünder golü atan isim oldu. Yine savunmanın arkasına koşusunu yaptı. İyi bir pas Cengiz Ünder'e ve Cengiz Ünder de topu filelerle buluşturdu. 3-1 öne geçti Çorum Futbol Kulübü sevgili dinleyiciler. Cengiz Ünder de özellikle Fenerbahçe'den sonra, Fenerbahçe'de çok kötü giden bir sezondan sonra Çorum Futbol Kulübü'nde bu karşılaşmada 2 gol birden buldu. Henüz daha dakikalar 15'i gösterirken gerçekten önemli bir performans. Evet sevgili dinleyiciler, dediğim gibi yeniden sizlere bu bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Goller oldukça takip etmeye devam ediyorum. Bu arada ben Samsun Çorum maçında daha goller olacak diye de düşünüyorum. Mesela maçta ilk 45 dakikada en az bir gol daha gelir. Maçın bütününde de belki 5.5 üste gidebilir bu karşılaşma. Çünkü Samsun Spor'da bütün riskleri alıyor gördüğüm kadarıyla. Güzel bir maç olacak gibi, gollü bir maç olacak gibi görünüyor. Eyüpspor Çaykur Rizespor maçında ise 0-0'lık beraberliğin devam ettiğini bir kez daha aktarmış olayım sizlere. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı gönderebilirsiniz. 0538 052 14 87. Buradan göndereceğiniz mesajlarla yayına dahil olabilirsiniz. Bir mesaj gelmiş sevgili Yalçın, diyor ki Pendik üst, Rize maç sonucu 2 olur mu sence abi demiş. Rize golü attı ama geri alındı. 0-0 beraberlik devam ediyor. Bekliyorum Rize maçını 2 olmasını. Yani diğer tarafta Bolu Spor'la mı oynuyordu Pendik? Öyle hatırlıyorum. Oradan 2.5 gol üst çıkar mı? Bakalım ya, bekleyip görmek lazım. Çok burada böyle bir bahis almazdım bugün ama sizin yazdığınız gibi gelsin diye ümit ediyorum. Sevgili dinleyiciler, şimdi başka bir mesaj daha var. Vedat Bey, İsmail Hoca dönmek üzere gidiyorum diye, dönmemek üzere gidiyorum diye hoca bundan sonra nasıl olacak da yani devam edecek diyor. Bence geri gelmekle iyi yapmadı demiş dinleyicimiz. Sevgili Sabri göndermiş. Biraz daha böyle anlaşılır mesajlar yazarsanız sevinirim. Muhtemelen siz konuşarak dikte ediyorsunuz ve o belki o yazılar işte buraya biraz garip gelebiliyor. Yani tabii İsmail Kartal bugün Fenerbahçe ile yeniden antrenmana çıktı sevgili dinleyiciler, bunu söyleyelim. Ya bu neydi? Neden yaşandı? Herkes tabii çok merak ediyor. Yani hiç yaşanmasaydı ne gerek vardı? Kime ne kazandırdı? Onu bilemiyorum. Yani bundan sonraki süreçte İsmail Kartal özellikle işlerin kötü gittiği dönemlerde bu nedenle daha çok eleştirilecektir. Yani ben zaten hep şunu söylüyorum, eleştiri olması gereken bir şey bu işin.

Fenerbahçe adına İsmail Kartal da belki bu konuda bugünkü işte bu istifa ve geri dönme durumu çok konuşulmayabilir ama saha içi çok önemli olacak. İyi yayınlar Vedat, sesini duymak güzel oluyor radyoda. İsmail Kartal kesin kaldı değil mi? Bugün bir şey olmadı herhalde demiş. Yok, bir şey olmadı. Yani benim özellikle son dakika bilgisi olarak bugün sabah da vermiştim. İsmail Kartal Samandıra'da ve bugün de takımla idmana çıktı sevgili dinleyiciler. Arda Güler bir açıklama yapmıştı diyor. Paramı kişisel gelişim için harcıyorum demişti diyor. Aynı şeyi diyor işte teknik direktörler İsmail Kartal da yapmalı gibi bir düşüncesi var sevgili dinleyicimizin. O da fikrini belli etmiş sevgili Serdar Kantık. Teşekkür ediyoruz sevgili Serdar'a da. Yani varsa görüşleriniz gündeme dair onları da yazabilirsiniz bu arada. Yani tabii çok sıcak bir gündem bu. Özellikle İsmail Kartal'ın şu anda tekrar dönmüş olması en sıcak gündemlerden birisi. Bununla ilgili de düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Yine Beşiktaş dün rahat bir galibiyet elde etti. Varsa düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Ben burada yaklaşık 1,5 saat daha karşınızda olacağım ve gelen tüm mesajlara da cevap vermeye çalışacağım. Ancak şunu özellikle belirteyim, yani programımızın formatı biraz daha bugün oynanacak maçların değerlendirilmesi üzerine. Eğer sizlerin öne çıkaracağı maçlar varsa onları da yazabilirsiniz. Yani bugün şuna güveniyorum, şu maça güveniyorum gibi ya da şu kupon var güveniyorum ya da kuponunuz varsa sorabilirsiniz, onların hepsini açığım. Gelecek mesajları burada okuruz. Merhabalar, İstanbul'dan Samet ben. İyi yayınlar diliyorum. İsmail Hoca geldiği günden bu yana eleştiriliyor. Bunda biraz medyanın da etkisi var. Tabii ki de oynadığı futbolda belli başlı sıkıntılar olabilir. Fakat geldiği günden bu yana üzerindeki baskı olan bir teknik direktör nasıl rahat bir şekilde maçlara çıkabilir demiş. Rahat rahat istifa bile edemedi demiş. İyi yayınlar demiş. Sevgili Samet göndermiş bu mesajı. Sevgili Samet, bu konuda da yine çok net fikrimi söylemiştim. Yine söyleyeyim de hani tekrara düşüyorum. Dinleyenler varsa daha önce kusura bakmasın ama bu başka bir program ve yeni dinleyenler olduğunu düşünerek söyleyeyim. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi takımlara teknik direktör olmak aslında bu baskıyı da bir anlamda kaldırabilmek demek. Zaten o yüzden buralarda başarı çok kolay değil. Hani hep anlatılıyor ya işte Anadolu'da çok zor şartlar altında yapılıyor teknik direktörlük, doğrudur. Ama orada bir şekilde şartlar zor olsa da başarıyı, ekonomik şartlar zor olsa da başarıyı getirmeye çalışıyorsunuz. Çünkü beklentiler düşük, o beklentiler karşılığında siz de daha düşük sonuçlara ulaştığınızda çok da büyük eleştiriler gelmiyor. Ama işte bu büyük takımları yönetmek çok kolay iş değil. Eğer bu baskıyı kaldıramıyorsanız da büyük takım hocası olmak kolay olmuyor. Onu söyleyelim. İsmail Hoca'ya eleştiriyi belki kendisine değil fakat ekibindeki kaleci antrenörüne, doktorlara yapmamız gerekiyor demiş. Böyle bir ekip kurduğu için belki eleştirilebilir demiş. Yani o anlamda da çok net varsa elinizde doneler, altını doldurun lütfen, paylaşın benimle. Yani nedir sizin bildikleriniz, benim bilmediğim ne varsa yazın lütfen. Vedat Bey, ben Mehmet İstanbul, Mehmet diyor, İsmail Kartal da Fatih Tek gibi olabilir diyor. Gitmeliydi bence demiş. Sevgili Mehmet'e de teşekkür ediyoruz. Trabzon kaybetmez diyorum, mantıklı mı demiş. Kaybetmez değil, ben kazanmasını bekliyorum. Sevgili dinleyicimize söyleyeyim. Yani ilerleyen dakikalarda tabii konuşacağız bunu ama ben kazanmasını bekliyorum şimdiden. Bu yeri gelmişken söyleyelim. İsmail Kartal 65 yaşında. Yani çok ilginç böyle değişmesini beklemek. Herkes kendinden bir pay çıkarsın. Değişebilir mi? Acaba belli bir yaştan sonra insanlar demiş. İstanbul'da Kartal'dan Kadir. Sevgili Kadir, tabii ki yani değişim hayatın her döneminde olması gereken bir şey. En azından şartlara göre uyum sağlamak gerekebilir. Ama söylediğinizde haklılık payı da var. Yani çok kolay değildir insanların büsbütün değişmesi. Ama dediğim gibi şartlara uyum sağlamak da çok zor bir şey olmasa gerek. Beşiktaşlıyım, hakem hataları artık çok absürt seviyelere geldi. Bunun düzelmesi için öneriniz var mı? Demiş. Milyarlarca lira harcanan bir ligde hakemler böyle mi olmalı sizce demiş. Ya bir önerin var mı sorusunu şöyle cevaplayabilirim. Ya bu konuları çok fazla yayınlarımda zaten konuşmuyorum.
Ama şuna inanıyorum sadece. Çok aslında nüfus olarak Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha kalabalığız. Hatta çoğundan ya, bir Almanya galiba bizden daha

kalabalık. Onun dışında ya da bizimle aynı bile olabilir Almanya. Onun dışında bu kadar kalabalık bir ülke yok. Bu şartlar altında şunu merak ediyorum. Ya bu kadar kalabalık bir nüfustan nasıl biz bu kadar iyi hakemler çıkaramıyoruz? Ya da gidip Avrupa'daki hakemleri Türkiye'ye getirmeyi tercih ediyoruz. Bu şaşırtıcı. Buradan şu sonuç çıkıyor. Aslında bizim çok önemli bir insan şeyimiz var, potansiyelimiz var. Ama işte o altyapı, hakemlik eğitimleri vesaire, buralarda demek ki sorun var. Bu çıkıyor ortaya. Başka hiçbir şey çıkmıyor. Dediğim gibi oralara bir bakmak gerekebilir belki, ama son itibariyle ben dediğim gibi çok değerlendirmelerimi bu tür hakem yorumları üzerinden yapmamayı tercih edenlerdenim. Devam edelim. Ben oyuna bakarım. Yani oyun eğer güçlüyse zaten bir maç hakemle kaybedersin, iki maç kaybedersin, ama ondan sonra o 34 maçlık periyotta, özellikle lig için söylüyorum, kesinlikle kazanan taraf olursun. Önemli olan oyunun güçlü olmasıdır. Kırılan bir testi geri yapışır mı? Bir daha geri dönmek adına istifa ediyorsun, sonra dönmemek adına istifa edip sonra geri geliyorsun demiş dinleyicimiz, ismine Cem. Evet, sevgili Cem'in mesajı da böyle. Yine mesajlar gelmeye devam ediyor. İstanbul Maltepe'den Ahmet Yıldırım, İsmail Kartal'ın başarılı olacağını ben inanmıyorum bir Galatasaraylı olarak da, kaldığına çok sevindim. Fenerbahçe çok hırslı futbolcularla ikili diyaloğu iyi olan bir hoca olsaydı bence çok iyi olabilirdi demiş. Umarım Türkiye değil Avrupa'da başarılı olur dilerim demiş. Yani Avrupa'da ben tüm Türk takımlarının başarılı olmasını diliyorum. Ama böyle yine söylüyorum, altını doldurmak gerekir bazı konuşmaların. Yani çok erken bunları konuşmak için daha. Yani İsmail Kartal'ın Avrupa'da Roma karşısındaki oynattığı oyunu da gördük. Değil mi? Beşiktaş karşısında oynanan oyunu da gördük. Bazen günlük performanslar teknik direktörlerde de sıkıntı yaratabiliyor. Yani bazen iyi oluyor, bazen olmuyor teknik direktörlerin de performansları. O yüzden bu anlamda daha çok maç var. Beklemek lazım diyeyim. Konyaspor 3, Trabzonspor 1 maç tahmini demiş Mesut Mila. Peki sevgili Mesut, hayırlısı diyelim. Sizin de düşüncenizi paylaşmış oldum. Ben Trabzonspor'un kazanabileceğini düşünüyorum. Konyaspor'un sezon başından beri oynadığı futbola da bakarak, Trabzonspor'un geçen hafta kazandıktan sonra ve özellikle de Onuachu golü attıktan sonra, golleri attıktan sonra bu hafta biraz daha istekli olabileceği düşüncem var. İyi hafta sonları diliyorum. Her meslekte eleştiri vardır, olumlu veya olumsuz. Bu eleştiriler sizi ileriye taşır. Eğer size yapılan eleştirilerde hakaret olduğunu düşünüyorsanız bununla ilgili de yasal yolları herkese açıktır. Ben hiçbir eleştiri olmasın, dikensiz gül bahçesi istiyorum diyenler aslında evde oturup televizyon izlemeli demiş. Sevgili Ümit'ten gelmiş bu mesaj. Haklı sevgili Ümit, ama bazen hakaret olmayan konular da rahatsız edici olabiliyor, ama onu da unutmayın. Yani burada bir teknik direktörü en azından işte giydiği kıyafetle ilgili ya da ne bileyim yaptığı konuşmalarla ilgili falan eleştirmek de onu çok ciddi böyle rahatsız edebilir. Bunu anlayabiliyorum dediğim gibi. Merhaba, iyi yayınlar İzmir'den Hüseyin ben. Profesyonel olacaksın, duygusal olmayacaksın. İsmail Hoca'nın yaşadıkları maalesef duygusallıktan kaynaklanıyor bence. Kendini bu kadar yıpratmasını ne kadar doğru demiş. Evet, yani özellikle bu gerçekleşti mi bu diyalog bilmiyorum, ama Sayın Aziz Yıldırım'la bir diyalog olduğundan bahsediliyor. Sayın İsmail Kartal işte birçok ilaç kullanıyorum vesaire, böyle bir sözü olduğu söyleniyor ki bunu Aziz Yıldırım da dile getirmişti. O yüzden gerçekleştiğini varsayarak söylüyorum. O nedenle burada bu söyledikleriniz çok da kendini yıpratmaması lazım sözünüzü de anlayabiliyorum. Ama dediğim gibi bazen o bu kadar büyük camiaları yönetirken sizin elinizde olmayabiliyor bazı şeyler. Ne olursa olsun İsmail Kartal her zaman en kolay lokma ilk hedef olacak. O yüzden istifası kabul edilmeliydi diyor. İstanbul'dan Emrullah demiş bunu. Bir de teknik direktör adayı varmış, ama artık İsmail Kartal takımın başında olduğu için hiç ismi telaffuz etmeye gerek duymadım. Konya Trabzon üst ve var. Tottenham 1 ve var. Lazio Milan üst ve var. Yorumun nedir Vedat abi demiş. Aslında güzel. Tottenham kazanırsa tabii. Yani Tottenham o kadar kötü bir sezon başlangıcı yaptı ki kazanma ihtimali var mı? Evinde evet, Everton karşısında kazanabilir, ama dediğim gibi Tottenham kazanırsa güzel bir şey olmuş, kupon olmuş.

0: Rosenborg-Tromsø maçı maç sonu bir 3.5 gol altı oynanır mı demiş. Yani olabilir. 3.5 gol alt deyince olabilir diyorum ama ben 2.5 gol üst beklentisi içerisindeydim bu karşılaşmada, onu söyleyeyim. Ve Çaykur Rizespor'un golü geldi 29. dakika. Çaykur Rizespor 1-0 önde. Ali Soğuk attı golü Çaykur Rizespor adına 21. dakikada. Sizlerle konuşurken bu gol de bir taraftan gelmiş oldu. Şimdi skorlara bakacağım zaten şöyle tüm maçlara. Yarışa gitmeden hemen önce, çünkü birazdan yarış da başlayacak. O yarış başlamadan hemen önce hızlıca şöyle skorları bir aktarayım isterseniz. Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 3. Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 1. Süper Lig'de 30. dakikalar oynanıyor. TFF 1. Lig'e gittik. 30. dakikalar oynanmakta. Van Spor Keçiören Gücü maçında gol yok. Bolu Spor Pendik Spor maçı da yine golsüz devam ediyor. İngiltere Premier Lig'deyiz. Dakikalar 28'i gösteriyor. Chelsea 1, Hull City 1 oldu. Hull sürprizlerine devam ediyor. Gol geldi Hull'den, 1-1 oldu. Crystal Palace 1, Ipswich Town 1 oldu. Yine orada da karşılıklı gol var geldi. Aston Villa, Nottingham Forest, Burnham, Brentford ve Liverpool Fulham maçlarında gol yok. Mesela Burnham, Brentford maçı sürpriz. Ben daha orada gollü bir başlangıç bekliyordum. Bakalım, bekleyip göreceğiz ilerleyen dakikaları. İspanya'da 15. dakika. Osasuna 0, Espanyol 1. İtalya'da Serie A'da 62. dakika. Genova 1, Frosinone 1. Almanya Bundesliga'da ilk yarılar tamamlandı. Golsüz maç yok. Mainz 0, Eintracht Frankfurt 2. Borussia Dortmund 1, Paderborn 0. Heidenheim 1, Stuttgart 0. Augsburg 0, Bayer Leverkusen 1. Freiburg 2, Mönchengladbach 0. Belçika'da Pro Lig'de 30. dakikalar oynanıyor. Vastland Beveren'le Sint-Truiden arasında golsüz beraberlik var. Hollanda'da Twente Ado Den Haag maçı başladı. Orada gol yok, belirtelim. İngiltere Championship'te sadece 2 maçta gol var. 29. dakikalar oynanıyor. Middlesbrough 2, Norwich City 1, Swansea 1, Burnley 0. Ve İspanya 2'de Cadiz Las Palmas maçında 15. dakika gol olmadı. İtalya Serie B'de 72. dakika Padova 1, Ascoli 0, Vicenza 1, Juventus 0 ve Südtirol 1, Modena 0. İsveç'te dakika 72, AEK 1, Vasteras 3. Polonya'da 89. dakika Slask Wrocław'la Korona Kielce arasında 1-1'lik beraberlik var. Rusya'da 53. dakika Zenit 1, Lokomotiv Moskova 1. Çek Cumhuriyeti'nde dakikalar 72, Slovan Liberec 3, Mileda Boleslav 0. Bohemians 1, Slovaçko 0 ve Brno 2, Artis Brno 1. Norveç'te dakika 28, Lillestrøm ve Vålerenga karşısında 1-0 önde sevgili dinleyiciler. Yeniden Süper Lig'e bakalım, bir değişen durum var mı? Yok. Samsunspor 1, Çorum 3 dakika 33 ve Eyüpspor 0, Çaykur Rizespor 1 dakika 33. Bu iki karşılaşmadaki skorlar. Yarışın başlamasına halen kısa bir zaman varmış. Bir iki mesaj daha okuyabiliriz demektir bu da. Hemen şöyle bakalım. Vedat abi, Çorum, Rize, Palas, Keçiören abi, bunlara gol gelir mi demiş. Hakan, sevgili Hakan, şimdi Çorum maçı zaten oldu. Rize maçı, yani hala gol olması bakımından mı söylüyorsunuz? Muhtemelen öyle. Bence Çorum maçında olur. Rize maçında da olmasını bekliyorum. Palas maçı da yine olabilir. Keçiören Gücü, Keçiören tarafından bir gol bekliyorum zaten. Böyle söyleyeyim düşüncemi. Teşekkürler. Hemen bakalım, iyi akşamlar Vedat Bey, tavsiye edeyim İsviçre Ligi'nde diyor. Sengalensiyon karşılıklı gol var. Tungra Sofers 2.5 üst ve Lugano Young Boys 2.5 üst. Kazançlı akşamlar dilerim demiş sevgili Altan'dan gelmiş bu mesajda. Çok teşekkür ediyorum. İsviçre'den 3 maç, bir daha tekrarlayalım sevgili Altan, galiba İsviçre'den de yazıyorsunuz anladığım kadarıyla. Onu da bana bir söyler misiniz? Bir yabancı ülke numarası bu ama hangi ülke, onu da yazarsanız sevinirim. Ne demiş tekrar söyleyelim. Sengalensiyon karşılıklı gol var. Tungra Sofers 2.5 üst ve Lugano Young Boys 2.5 üst. Peki devam edelim. Merhaba, iyi yayınlar. Ben İzmir'den Tuncay. Eğer ki baskıyı kaldıramayacak bir yapınız varsa, o zaman Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Trabzonspor'da göreve talip olmayacaksınız. Yani kısacası bunlar çok kolay işler değil demiş. Peki, yarış var. Yarışın ardından devam edeceğiz.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. Serdeniz'in hemen yarım boy dışında 3 numaralı 2 gay 2.5 boy geride, dış kulvarda 1 numaralı Distile, içinde 10 numaralı Menderes kızı 2.5 boy geride, 9 numaralı Dilma kız 4 boy geriye geldi, 4 numaralı

0: katı, cesur, son 800'den çıktı atlar. Bariyerdim de 1,5-2 boy farklı liderliğini 7 numaralı Pervari koruyor. 6 numaralı Sakarbaşı kızının gayretleri var. Yine 2 boy geride 5 numaralı Alşubatan. Dışında 8 numaralı Yüce Oğul. 5.likte 2 numaralı Serdeniz sırasıyla viraj dönüldü. Düzlüğe 1 boy farkla 7 numaralı Pervari lider çıktı. İçeride Alşubatan'ın orta kulvardan Yüce Oğul'un gayretleri var. Dışarıdan Dissile'ye orta kulvardan 2 numaralı Serdeniz gelmeye çalışıyorlar. Menderes kızı yol bulmaya çalışıyor. Son 200'e girildi. 2 numaralı Serdeniz ve 1 numaralı Distil'e kapışmaya başladılar. Son 100 metreye doğru Distil'e hakim olmaya çalışıyor. Serdeniz de veriyor. Asfalt'ta Distil önde. Fotoyu 1 numaralı Distil'e buluyor. 2 numaralı Serdeniz ikinci. 9 numaralı Dilma kız. 10 numaralı Menderes kızı ve 5 numaralı Alşubatan aynaya yakın girdiler. Onlar 3, 4 ve 5.lik kararını varış hakemlerinden bekleyecek olan safkanlar. Başkent'te son koşuyu 1 numaralı Distil'e Mehmet Taha Coşkun'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
4: Umran Oto Ekspertiz.
3: Hyundai B10 ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
4: Umran Oto Ekspertiz.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. 17.35 oldu saatlerimiz. Süper Lig'de iki karşılaşma var. İlk karşılaşmada Samsunspor 1 Çorum Futbol Kulübü 3 dakika 37. Diğer maçta Eyüp Spor 0 Çaykur Rizespor 1 dakika 36 sevgili dinleyiciler. İki karşılaşmanın da bundan sonraki dakikalarında takip etmeye devam edeceğimi belirtmek isterim sizlere. Ve goller de gelmeye devam ediyor. Onları da aktaracağım az sonra. Özellikle Hull City Chelsea karşısında 2-1 öne geçti. Yani bu Hull City ilginç bir başlangıca imza atıyor. Daha neler olacak bir görelim, bekleyelim bakalım. Evet, ne dedik? Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız ve sizlerle buluşuyor. Sevgili dinleyiciler, siz de iddia.com'dan kuponlarınızı yapmak isterseniz, kral oran farkıyla kuponlarınızı yapmak isterseniz, ki bu kral oran dediğimiz şudur. Aslında oranların yükselmesi demek. Yani kral oran yüksek oran anlamında değerlendirebilirsiniz. O yüzden kral oran farkıyla iddia.com'dan siz de kuponlarınızı yapabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken iddia.com'a üye olmak. İddia.com'a üye olurken size bir bayi kodu soruluyor. Orada bayinizi seçeceksiniz. İşte oraya 30.097 yazdığınızda Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üyelik yapmış oluyorsunuz. Peki Uğur Böceği üzerinden iddialık size ne iddia üye olmak size ne avantaj sağlıyor? Hemen söyleyeyim. Şimdi ben kuponlarımı Uğur Böceği ile paylaşıyorum. Haftanın 7 günü oynadığım kuponları Uğur Böceği ile paylaşıyorum. Uğur Böceği de üyelerine gönderiyor. Cepte kupon uygulaması var. Herkesin cep telefonuna gönderiyor. Eğer benim aynı zamanda yine Radyo Spor programcısı Görkem Tezer'in kuponlarını görmek isterseniz her gün, ki gerçekten de başarılı gidiyor hem Görkem'in hem benim kuponlarım, sevgili Hakan Toprağ'ın kuponları yüzde olarak da çok yüksek tutturma oranıyla gidiyor. Eğer değerlendirmek isterseniz onları üye olabilirsiniz. Bunun dışında yine Uğur Böceği'nin sürprizleri var size, sürpriz hediyeleri. Bunları da yine değerlendirebilirsiniz. Yani kısacası Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üye olmanız gerekiyor. 30.097 bayi kodu, ya da direkt Uğur Böceği'ne yazın. Müşteri hizmetleri WhatsApp numarasını vereyim. Oraya yazın. Onlar zaten size yardımcı olacaklardır üyelik konusunda da. 0540 300 0097, 0540 300 0097, buraya WhatsApp numarasına yazmanız yeterli olacak. İşte ben kuponları görmek istiyorum, iyi olmak istiyorum vesaire, sürprizlerden yararlanmak istiyorum. Bunların hepsini Uğur Böceği'ne sorabilirsiniz. WhatsApp numarasından 0543 300 0097. Dedik, skorları aktarmaya devam edelim şimdi. TFF 1'de gol geldi. Bolu Spor 1, Pendik Spor 0 oldu. Dakikalar 40'ı gösteriyor. Van Spor Keçiören Gücü maçında ise golsüz beraberlik devam ediyor. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3, Eyüp Spor 0, Çaykur Rizespor 1. Bu arada Çaykur Rizespor artık 10 kişi. Dakikalar 39'u gösteriyor. Geçelim İngiltere Premier Ligi. 36. dakikalar oynanıyor. Crystal Palace 1, Ipswich Town 1, Chelsea 1, Hull City 2, Aston Villa Nottingham Forest maçında gol yok. Liverpool Fulham maçında yine gol olmadı. Bournemouth 0, Brentford 1. Bakın Liverpool Fulham maçında mesela Liverpool golleri artık alınabilir. Oran olarak da yükselmiştir. Tercih yaparken bunu da dikkate alın lütfen. İspanya'ya baktık. İspanya'da Osasuna 0, Espanyol 2, dakika 25. İtalya'da 72. dakika, Genova 1, Frosinone 1. Almanya Bundesliga'ya dönüp bakıyoruz. Mainz 0, Eintracht Frankfurt 2. Borussia Dortmund 1, Paderborn 0. Hoffenheim 1, Stuttgart 1. Augsburg 1, Bayer Leverkusen 1. Freiburg 2, Mönchengladbach 0. Hollanda Eredivisie'de dakika 10, Twente ADO Den Haag maçında gol olmadı. Portekiz Premier Lig'de dakika 9, Nacional Alverca maçı yine golsüz devam ediyor. Belçika'da dakika 39, Vastant Beveren Sinturi'den maçı golsüz devam etmekte. İngiltere Championship'te dakikalar 38'i gösteriyor. Middlesbrough 3, Norwich City 1. Swansea 2, Burnley 0. Blackburn Rovers Millwall maçı golsüz devam ederken Southampton 1, Bristol City 0, Charlton Athletic Portsmouth, Watford Stoke City ve Preston Lincoln maçları ise golsüz devam ediyor. İspanya 2'de dakika 26, Cadiz 0, Las Palmas 1. İtalya Serie B'ye dönelim, dakikalar 81'i gösteriyor. Padova 1, Ascoli 0, Vicenza 1, Juventus 1, Südtirol 1, Modena 0. Geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Var mı şöyle yine maç diye bakayım istedim. Evet, İsveç'te var, dakika 83. Ayık 1, Vastiras 4 oldu. Şöyle bakalım yine. Rusya Premier Lig'de dakika 63, Zenit St. Petersburg 1, Lokomotiv Moskova 1. Çek Cumhuriyeti'nde dakika 82, Slovan Liberec 3, Mileda Boleslav 0, Bohemians 2, Slovacko 0. Düzeltiyorum, Bohemians 1, Slovacko 0 ve Brno 2, Artis Brno 1. Norveç'te ise Lillestrøm Vålerenga karşısında 1-0 önde, dakika 38. Evet, bu bilgileri paylaştıktan sonra tekrar bakalım şöyle Süper Lig'deki duruma. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3 maç devam ediyor. Eyüp Spor 0, Çaykur Rizespor 1 maç devam ediyor. Çaykur Rizespor 10 kişi. Dakikalarda artık 42'yi gösteriyor. Bir kez daha belirtmiş olalım sizlere sevgili dinleyiciler. Programın ikinci bölümünde sizler için tabii değerlendirmelerim olacak. Maçları değerlendireceğim, akşam oynanacak karşılaşmalarını. Ama öncesinde şöyle bir hızlıca bakmak isterim. Varsa eğer 18-15 civarı maçlar, onları en azından hızlıca değerlendirelim istiyorum. Şimdi 18-15'te Strasbourg-Monaco var. Gollü bir maç bekliyorum açıkçası. İki takımın da gol bulmasını bekliyorum ama biraz risk almak isteyenler mesela karşılıklı gol var ve Monaco galibiyeti de tercih edebilirler ama ben ilk tercihim 2.5 üst şeklinde olacak benim sevgili dinleyiciler. Bu maçta günün güvendiğim karşılaşmalarından bir tanesi olarak öne çıkabilir. Bunun dışında şöyle bakalım, 18 15 sonrası 19'a kadar maç yok. Daha doğrusu var da birçok maç, benim öne çıkardığım maçlardan değil. Lazio Milan var ama dediğim gibi saat 19'da zaten İsviçre'de var, onları da konuşacağız. Az sonra saat 18 itibariyle bunları konuşmaya başlarım. Sizlerden gelen mesajlar var, onlara bakalım hemen. Rize maçı ile ilgili bir bilgi gelmiş. Özür dilerim, ben hala kırmızı kartı görüyorum orada. Ama siz haklı olabilirsiniz, bir bakalım. Acaba dediğiniz gibi kırmızı kart iptal olmuş olabilir mi? Ona bir bakalım. Şu anda hala izleniyor maç galiba. Pozisyon galiba. Anladığım kadarıyla izleniyor. Yok, zaten sarı kart vermiş. Sarı kartı iptal edip kırmızıya dönmüş. Gördüğüm o, değil mi? Yanlış mı görüyorum ben? Ya Çaykur Rizespor'lu oyuncu kırmızı kartı gördü. Hatta biraz önce daha, şimdi tekrarını izledim pozisyonun ben.

de bakalım pozisyona. Yani evet, bu net kırmızı kartmış bu arada. Bu oyuncu kimse, yani bu yapılacak iş değil. Rizesporlu oyuncunun yaptığı. Mihayla galiba, evet Mihayla. Önce sarı kart verdi maçın hakemi. Sonra uyarı geldi, gitti izledi ve kırmızı kartı verdi. Çaykur Rizespor 10 kişi. Sorunuza cevap vermiş olalım. Kontrol ettik Murat Demir. Herhalde cevabı vermişizdir diye düşünüyorum. İyi yayınlar Ankara'dan İlhan ben. Yabancı hakem VAR hakemi getirmeyle yerli hakem kullanmanın maliyeti aynı mı? Yabancılara daha çok para ödeniyorsa bence bu çok saçma değil mi demiş. Düşüncenizi paylaşmış oldunuz. Vedat abi, Pendik ilk geri gol lazım. Rize attı, 0-1 oldu ama Pendik 2,5 üst lazım bana demiş. İlk yarı mı? Herhalde ilk yarı değildir. Bolu golü attı zaten. Bolu da 1-0 önde. Vedat abi merhaba, iyi yayınlar. Ankara'dan Tolga ben. İsmail Hoca'nın istifa etmesinin baskıyla zerre alakası yok bence demiş. Yani sevgili Tolga, tabii burada söylediklerini esas olarak kabul ediyoruz. Yani beyan esastır. İsmail Kartal'ın da, Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da açıklamaları böyle. Bursa'dan Fikri ben. Strasbourg Monaco var. Tottenham Everton var. Ümraniye Antalya var demiş. Valla Tottenham Everton maçı gelirse hepsi gelir. Öyle düşünüyorum en azından. Yani gelir derken gelecek demiyorum da. Olabilir diyorum. Tottenham Everton maçında eğer karşılıklı var gelirse diğerleri benim de beklediklerim açıkçası. Peki devam edelim. Evet, İsviçre'den yazıyorum demiş. Biraz önce sevgili Altan bize İsviçre'den düşüncelerini aktarmıştı. Valla bu üç maç benim çok hoşuma gitti sevgili Altan. Zaten değerlendirecektim. Yani ben de sizin bu söylediğinize yakın. Ama ben Saint-Gallen-Sion'u da 2,5 üst demiştim. Siz KG var olarak özellikle belirtmişsiniz. Bakalım. Mesela ben şeyde de bu Lugano Young Boys maçında da VAR ve 2,5 üst bekliyorum. Ya biraz daha belki oranı yükseltebilirim diye. Zaten değerlendireceğim ama dediğim gibi güzel 3 maç olmuş. Teşekkür ederim. Valla her hafta yazın sevgili Altan. Çünkü orada muhtemelen yakından takip ediyorsunuz bu takımları ve belki de işte bizim son dakika gelişmelerinde bizim öğrenemediğimiz, göremediğimiz o gelişmeleri de görebilirsiniz. Hava durumundan tut da şeye kadar, takımlardaki eksiklere kadar. O yüzden lütfen her hafta yazın bunları bize. Çok sevinirim. Merhabalar, kolay gelsin. Ankara'dan Tufan Köse. Kuponumu yorumlar mısınız demiş. Konya Trabzon maç sonucu 2 ve alt demiş. Alanya Göztepe maç sonucu 0 ve alt. Tottenham Everton 2,5 gol alt demiş. Yani kolay değil tabii. Yani ben açıkçası mesela Konya Trabzon maçının üste gidebileceği düşüncesindeyim ama yine de belli olmaz. Alanya Göztepe, hele bu maç, yani Göztepe sezon başından beri sürekli atıp yiyen bir modda. O yüzden orada da çok kolay değil. Ama dediğim gibi şans yanınızda olsun inşallah. Oran çünkü yüksek zaten. 36, sürpriz bir kupon yapmışsınız. Normal. Şans yanınızda olsun diyelim. Teşekkür ediyorum Vedat abi. Araba kullanıyordum. Radyoda söylediler maçı dinlerken de sonrasını kaçırdım galiba. Teşekkürler demiş sevgili Murat Demir. Ha, bu kırmızı kart olayı ile ilgili. Tamam. Şenol ben Arnavutköy'den. Sizce bu kupon gelir mi? Bir de akşam Trabzonspor maçı net alır demiş. Ya yani ben de Trabzonspor'un kazanmasını bekliyorum açıkçası. Eyüpspor, Rizespor 2,5 gol üst. Samsunspor, Çorum 2,5 gol üst. Bolu Pendik 2,5 gol üst ve Vanspor, Keçiören Gücü 2,5 gol üst demiş dinleyicimiz. Yani valla şu Van Keçiören Gücü maçı 0-0 gidiyor. Orada bir biraz takılmış durumdasınız ama onun, ya bu arada gol geldi. Keçiören Gücü 1-0 yaptı. İlk yarının son dakikalarında 1-0 geldi. Yani olabilir, güzel bir deneme olmuş, bakalım. Özellikle Eyüpspor, Çaykur Rizespor 10 kişi kaldıktan sonra belki işte gol atarsa bu kuponlar gelme ihtimali var. Teşekkür ediyorum size de gönderdiğiniz mesaj için. Radyospor WhatsApp hattımızı tekrar hatırlatayım. 0538 052 14 87. Buraya yazabilir, mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. Bir kez daha Uğur Böceği ile ilgili bilgiyi paylaşmak istiyorum sizle. Programımızın sponsoru Uğur Böceği İddia, sevgili dinleyiciler biliyorsunuz. Ve Uğur Böceği İddia
Burada sizlere birçok sürpriz hediye de veriyor zaman zaman. Geçen hafta da derbi maçı için

0: soru sormuş ve bir forma hediye etmiştik. Bir dinleyicimiz kazanmıştı ve kendisine forma da ulaştırıldı. O dinleyicimiz de eğer yazarsa formayı aldım şeklinde de çok sevinirim. Kendisi formada ulaştırıldı kendisine. Uğur Böceği iddia üzerinden iddia.com'a üye olursanız eğer bundan böyle yine yayınlarımızda sıklıkla bu tür küçük oyunlar, yarışmalar düzenleyeceğiz ve sizlere bu tür hediyeler vereceğiz. Yani hangi takımı tutuyorsanız o takımın orijinal forması ve bir de ben yine geçen hafta bir orijinal şapka hediye etmiştim. Şimdi bunları alabilmeniz için, yani bu yarışmaya dahil olabilmeniz için ya da yarışma demeyelim de küçük oyunumuza dahil olabilmeniz için Uğur Böceği üzerinden iddia.com'a üye olmanız gerekiyor. Uğur Böceği üyesiyseniz eğer zaten bu soruları cevaplayabiliyorsunuz. Değilseniz de yeni olmanızda fayda var. Önümüzdeki günlerde bu sürpriz hediyelerimiz zaten olacak. Uğur Böceği üyesi olmak aynı zamanda size ne kazandırır? Benim kuponlarımı, eğer tabii sizler de görmek isterseniz, benim kuponlarımı haftanın 7 günü her gün Uğur Böceği ile ben paylaşıyorum. Yani günde 3 kupon, 2 kupon, 4 kupon neyse, yani hafta sonları biraz daha bu sayı fazla olabiliyor. Kuponlarımı yapıp Uğur Böceği ile paylaşıyorum. Ve Uğur Böceği de üyelerine gönderiyor. Burada tabii cep telefonunuza geliyor bu kuponlar ve rahatlıkla o kuponları görebiliyorsunuz. İçlerinden belki seçebilirsiniz. Seçerek oynayabilirsiniz. İsterseniz direkt kuponları oynayabilirsiniz. Direkt de oynayabilirsiniz bu arada. Yani tutturma oranı bayağı yüksek. Kendim için de söylemiyorum bu arada, yanlış anlaşılmasın. Sevgili Görkem Tezer de orada, Hakan Toprak orada. Onların da çok başarılı kuponları. Benim de hiç fena değildir. Diyelim ve dediğim gibi, yani buraya üye olduktan sonra bu kuponlara da ulaşabilirsiniz. Sürpriz hediyelere de ulaşabilirsiniz. Son olarak da yine Uğur Böceği'nin sizlere müşteri hizmetleri numarasını vereyim. Oradan her şeyi sorabilirsiniz. İşte kuponlara nasıl ulaşırım, nasıl üye olurum, ne sürprizler var, bunların hepsini Uğur Böceği'ne sorabilirsiniz müşteri hizmetlerine. 0540 300 0097, buraya yazmanız yeterli olacak. WhatsApp numarasıdır müşteri hizmetleri WhatsApp numarası. Kuponum sadece Liverpool'un üstüne kaldı demiş dinleyicimiz. Ne yapmış? Burnout Brentford karşılıklı gol var gelmiş. Crystal Palace Ipswich Town ev sahibi 0.5 üst gelmiş. Chelsea Hull City 2.5 üst gelmiş ve Liverpool Fulham 2.5 üst demiş ama ilk yarı golsüz tamamlanmış. Gerçekten yani Liverpool'a eğer burada 2.5 gelmezse Liverpool'a çok kızması gerekir. Yani gelmesi gerekir bu arada. Yani Liverpool'un Fulham'ı yenmesi gerekiyor. Hem de belki en az 2-3 gol atarak, değil mi? Peki bakalım ne diyor sevgili dinleyicimiz göndermiş. Atletik Bilbao Elche ev her iki yarıda da gol atar demiş. Güzel. Konyaspor Trabzonspor Muhammed Salah gol atar ve Trabzon kazanır demiş. Bu da güzel. Sunderland Arsenal ilk 25 dakika gol olur demiş. Real Madrid Vallecano 1 ve 4.5 alt demiş. Vallahi hiç fena kupon değil bu arada. Ya yani çok güzel tercihler yapmışsınız. Bence güzel tercihler bunlar. Tebrik ederim. Önder Ankara'dan. Sevgili Önder. Ya benim de bugün, hatta sabah sanıyorum sevgili Burak Alaca ile yaptığımız yayında bu söylediklerinizin birçoğunu aslında orada da paylaşmıştım. Atletik Bilbao Elche her iki yarı ev sahibi golünü paylaşmıştım. Bu Sunderland Arsenal ile ilgili konuşmadım, bunu söyleyeyim. Real Madrid Vallecano 4.5 alt ve 1, bu da olabilir benim konuştuklarım arasındaydı. Ama ben Konyaspor Trabzonspor maçında maç saatini beklemek gerekir. Eğer Paul Onacho oynarsa Onacho gol atar ve Trabzon kazanır. Oynamazsa Salah gol atar ve Trabzon kazanır denenebilir diye düşünüyorum. Sabahta zaten paylaştım ama maç saatine şöyle bir saat kala kadrolar belli olsun. Onacho'nun bir sakatlığı söz konusuydu. Oynayıp oynamayacağını oradan göreceğiz sevgili dinleyiciler. Peki bir ara zamanı da geldi diyor arkadaşlarımız. Tamam, o zaman arayı verelim. Bir nefeslenelim. Döndüğümüzde yarışla döneceğiz. Ardından ben gecenin maçlarını konuşmaya başlayacağım. Buradan sizlere yayından aktaracağım. Ama bir kez daha belirteyim yeri gelmişken. Yani kuponlarımı görmek isterseniz eğer her gün Uğur Böceği'ne yazmanız yeterli. 0540 300 0097 Uğur Böceği iddianın müşteri hizmetleri numarasıdır. Kısa bir ara.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Radyo Spor.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
5: Radyo Spor.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
1: Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
7: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
8: Merhaba.
7: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
8: Merhabalar abi. Merhaba.
7: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
7: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye.
3: Ne dedi? Patates yapabilir. Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
4: Artık son 400 metre. Bir numaralı Kain Pero pisti ortaladı, liderliğini sürdürüyor. Aradaki fark yaklaşık 3 boy kadar. Dış kulvardan Kral Karaca'nın, içeriden 3 numaralı Er Afşar'ın, ortalardan 6 numaralı İlk Ejder'in gayretleriyle Safkanlar koşuda son 200 metreye şimdi girdi. Bir numaralı Kain Pero ilk 50 metre geçildikten sonra aldığı liderliği 5 boy, 6 boy farkla koruyor. Son 100 metreyi rakiplerinin önünde koşuyor. Son 50 metrede farkı da liderliğini koruyor. Bir numaralı Kain Pero kazanıyor. Üç numaralı Er Afşar ikinci oldu. İki numaralı Kral Karaca yarıştan üçüncü olarak ayrıldı. Dört numaralı Latife Sultan ve 6 numaralı İlk Ejder dördüncülük kararını varış hakemlerine bıraktı. Bir numaralı Kain Pero Kürşat Yılmaz'la kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
0: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
5: Devam ediyoruz. İkinci saatteyiz. Uğurlu Saatler'desiniz. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor. Ben Vedat Parlak. Artık kalan süre sanıyorum şimdi bir saatlik bir süremiz var. Burada da artık yavaş yavaş sizlere geceye dair düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Sevgili Mustafa Kıyıcıoğlu bir mesaj yollamış. Onu gördüm ara verdiğimde. Aslında bir pozisyon daha varmış Rize maçında, kırmızı kart pozisyonu. Yani önce o kırmızı kart iptal olmuş, ardından ben tam açtığımda yeni bir kırmızı kart olmuş. Onu paylaşıyor benimle. Teşekkür ediyorum Mustafa abiye de bir kez daha. Evet sevgili dinleyiciler, bu gecenin maçlarına hızlıca şöyle bir bakalım. Saatlerimiz artık 18'i gösteriyor. 18-15'te Fransa'da Strasbourg-Monaco maçı var. Bu maça dair düşüncelerimi paylaşıyorum.

paylaşmıştım. Sizinle tekrar da edeyim bu arada. Monaco'nun kazanmasını bekliyorum ama birinci tercihim karşılıklı gol var. Eğer biraz daha yüksek oran arayanlar varsa Monaco galibiyeti ve karşılıklı gol var şeklinde de değerlendirebilir. Monaco geçtiğimiz hafta Paris Saint-Germain'i deplasmanda mağlup etmişti 2-1'lik skorla. Gerçekten çok iyi bir sezon başlangıcı yaptı Monaco takımı. Bu nedenle burada da Strasbourg karşısında kazanabilir diye düşünüyorum ama sanki böyle yine 2-1'lik, 3-1'lik bir skor aklımdan geçen, dediğim gibi karşılıklı gol var ve maç sonucu 2 tercihi yapılabilir. Gelelim 19'a. Serie A'da bir karşılaşma var sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşma saat 19'da başlayacak, dediğim gibi Lazio-Milan mücadelesi. Yani zor bir maç aslında, onu söylemek gerekir. Çok kolay bir karşılaşma değil açıkçası. Lazio evinde oynamanın avantajını kullanabilir bu karşılaşmada, bunu söyleyelim. Ama yine de çok böyle burada bir taraf bahsi yerine ben tercihimi gollerden yana kullanmak isterim. Yani çok böyle gollü bir maçta beklemiyorum bu arada. Yani TGS 2-3 aralığında kalabilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi burada belki bir karşılıklı gol var tercihi yaparak buradaki bu karşılaşmadaki düşüncemi paylaşabilirim sizinle. Çok zor bir karşılaşma. Özellikle Milan benim bu sezonki beklentilerimin biraz daha altında bir futbol oynuyor, bunu söyleyebilirim. Yani puan tablosundan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Daha da belki bundan sonraki haftalarda yükselecek performans, sezon başı performansı bu. Bu yüzden böyle değerlendirilebilir. Ama dediğim gibi benim beklentimin altında bir başlangıç yaptılar. Özellikle oynadıkları futbol anlamında yükselecektir performanslar, onu da bekliyorum açıkçası. Bu yüzden karşılıklı goller tercih edilebilir burada diyelim. İsviçre'ye gideceğiz. İsviçre'de güzel maçlar var. Sevgili dinleyicimiz Altan da mesaj atmıştı hatırlarsanız. Onun attığı mesaj, İsviçre'den atmıştı bu mesajları. Onun attığı mesajlar doğrultusunda da yine tercihlerinizi yapabilirsiniz. Sevgili Altan, Sengalen Sion maçında karşılıklı gol var demişti. Ama oran açısından çok düşük bir oranı var. 1.26 gibi bir oranı var. Burada 2.5 üst ve karşılıklı gol var diyerek burada oranı yükseltebilirsiniz. Combo iddia.com'da combo bölümünden tercih yapabilirsiniz. Yine kral oran farkıyla ve Tungrasofers mücadelesinde de 2.5 üst önerisi vardı. Yine dinleyicimiz sevgili Altan Bey'in, orada da yine combo yapabilirsiniz. 1.53'e kadar yükseltebilirsiniz oranı sevgili dinleyiciler. Ve gece yine İsviçre'de bir karşılaşma daha var. Ona da sıra geldiğinde konuşuruz ama orada da yine bir 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihi yapılabilir diye düşünüyorum. Burada tabii Tungrasofers maçında Grasshoppers'ın gol atamama ihtimali var mı diye sorarsanız o da olabilir. Ama hani burada sadece 2.5 üstüne oranı 1.31 gibi bir oran size yeterli gelmezse diye bunu söyledim. Belki Tun galibiyeti tercihi yapılabilir ama ben biraz risk alıp karşılıklı gol var ve 2.5 gol üst şeklinde tercih yaptım. Bunu bir kez daha söylemek isterim. İsviçre'de durum böyle. Yine burada tabii özellikle Suudi Arabistan Pro Ligi'nden de maçlar tercih ediyorum gün içerisinde. İsveç var mesela. İsveç'te çok güzel maçlar oluyor. Onların da tercihini yine yapabiliriz. İsveç'te ne varmış şöyle bir bakalım. Saat 19 olmadan Göteborg-Halmstad mücadelesi var. Saat 18.30'da başlayacakmış bu karşılaşma. Peki Göteborg-Halmstad'ı da hemen şöyle bir hızlıca değerlendirelim. Ev sahibi Göteborg tabii burada benim de iddianın da favorisi sevgili dinleyiciler. Görüntü bu. Ama burada özellikle Halmstad takımının ligin son sırasında olduğunu, 13 gol atıp 37 gol yediğini ve sadece 11 puanda olduğunu hatırlatmak isterim. Göteborg ise 11. sırada. Onlar da 26 puan topladılar. 28 gol atarken de 40 gol yediklerini de belirtmek isterim. Aralarında oynadıkları son maçın 1-1'lik beraberlikle tamamlandığını belirteyim. Halmstad en son Degerfors karşısında 2-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Öncesinde ise evinde Kalmar'ı 1-0 mağlup etmeyi de başardığını belirteyim. Son aslında 4 haftanın 3'ünden puan çıkaran bir Halmstad olduğunu da hatırlatmak isterim. Yani en son Degerfors'a 2-0 mağlup oldular ama öncesinde
Özellikle Orgirite karşısında bir birlik beraberlik, ardından işte Kalmar'ı 1-0 mağlup etmeleri onlar adına çok önemli bir çıkıştı, ama karşılarında Göteborg var. Son iki hafta Göteborg'u size şöyle aktarayım. Son iki maç, özür dilerim. 5-0 yendiler kupada Olimpik takımını. Ardından da Mjällby'yi 4-1 ile geçtiler deplasmanda. Gerçekten iyi bir seri olduğunu söyleyelim onlar adına. Bunu devam ettirebilirler diye düşünüyorum. Bu nedenle buradaki tercihim de aslında ev sahibi takımın kazanmasından yana olacak. Oran size düşük gelirse eğer, ki 1.33'lük bir oran var sevgili dinleyiciler burada. Eğer oran size düşük gelirse şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ev sahibinin en az 2 golle kazanmasına verilen orana bakalım. 1.50 gibi bir oran var. Yani 1.5 üst ve maç sonucu 1 de tercih edilebilir burada. Bunu da sizlerle paylaşmış olayım. Polonya'da bir karşılaşma, Górnik Zabrze Lech Poznan mücadelesi. Bu sene Polonya'yı da takip etmenizi öneririm. Polonya'da da bol gollü maçlar çıkıyor. Gerçekten benim de bu sene beklentilerimi karşılar. Biliyorsunuz severim gollü maçları. Gol olmasını severim çok fazla. İki önemli takım Górnik Zabrze ve Lech Poznan. Bu iki takımın mücadelesinde yine gollerin ön planda olacağını düşünüyorum. Aralarında oynadıkları maçlarda da genelde goller ön planda oluyor. Son maç 3-1 tamamlanmıştı hatırlıyorum. Lech Poznan geçen hafta Rakov'u 1-0 mağlup etmişti, ama öncesinde Jagiellonia'yı 2-1, Witzew Łódź'u 3-2 yenmeyi başarmıştı sevgili dinleyiciler. Diğer tarafta Górnik Zabrze geçen hafta Krakow'u 1-0 ile geçmişti, ama onlar da öncesinde Rakov'u 2-1, Katowice'yi 3-2 mağlup etmeyi başarmışlardı. Bu şartlar altında iki takımın mücadelesinin yine gollere sahne olması dediğim gibi benim beklediğimdir. Ve burada da 2.5 gol üstün tercih edilebileceğini düşünüyorum. Dileyenler karşılıklı gol var ve 2.5 gol üst şeklinde de yine değerlendirmeyi yapabilirler sevgili dinleyiciler. Hemen geçelim bir başka mücadeleye. O da biraz önce de paylaşmıştım Suudi Arabistan Ligi. Ama oraya geçmeden çok benim severek takip ettiğim bir takım var. Çok böyle Güney Afrika Ligi oturup da izlediğim bir lig değildir, ama bir takım var, Mamelodi Sundowns. O takımı geçtiğimiz yıllarda da çok takip ederdim. Bunun bir hatırası da var bende. Sevgili Can Küçük Yıldırım'ı hepiniz hatırlayacaksınız. Geçmişte beraber burada mesai arkadaşlığı yaptık. Çok değerli bir dostumdur benim aynı zamanda. Can abinin bana kazandırdığı bir takımdır Mamelodi Sundowns. O hep oynardı. Yani hatta ilk yarı birleri, ilk yarı 1.5 üstleri falan o takımın alırdı hep. Ben de ondan sonra hep takip etmeye başladım. İddia bülteninde karşıma çıktığında hemen bir baktım. İşte maçlarını izledim, takip ettim ve böylelikle Mamelodi Sundowns'un Güney Afrika Premier Ligi'nde çok önemli bir takım olduğunu söyleyeyim size. Şu an itibariyle oynayacakları karşılaşma da bana kalırsa yine onların kazanabileceği bir karşılaşma. Şu anda 7 maçta 19 puana sahip Mamelodi Sundowns ve lider durumda. 18 gol atıp 6 gol yediler 7 maçta. Hemen onları arkasından takip eden Orlando Pirates 13 puanda, düşünün. Yani tabii burada maç fazlasıyla da olduğunu belirtelim Mamelodi Sundowns'un. O yüzden ben burada da yine Chipa United karşısında da kazanabileceğini düşünüyorum. Oran açısından düşük bir oranı var Mamelodi Sundowns'un. O yüzden belki burada da yine 1.5 üst ve kazanır diyebiliriz. Ya yani 1.5 üst ve 2'nin oranı da 1.44 gibi bir oran tercih edilebilir diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Ve şimdi gelelim Suudi Arabistan'a. Suudi Arabistan Profesyonel Ligi de dün çok gollü geçmişti. Özellikle dünü değerlendirenler varsa zaten onlar da biliyordur. Ben de dün kuponlarımda yine değerlendirmiştim ve Uğur Böceği ile de paylaşmıştım bu kuponları. Üyelere de gitti kuponlar. Dün Suudi Arabistan'da 3 maçın 3'ü de 2.5 üst ve karşılıklı gol var geldi. Bunu da hatırlatayım sizlere. Bugün de El Tavon El Hilal mücadelesi var sevgili dinleyiciler. Bu karşılaşmayı hemen şöyle isterseniz bir irdeleyelim öncelikle, ardından da size aktarırız. Şimdi geçtiğimiz hafta El Tavon, ev sahibi El Tavon deplasmanda El Hazm karşısında 1-0 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Öncesinde de kendi evinde El Fateh'le golsüz berabere kaldığını belirtmek isterim. El Hilal takımı ise biliyorsunuz zaten, yani artık yakından takip ediyorsunuz, orada bizim oyuncularımızdan da oynayanlar var.
Neoma geçen hafta 2-0 mağlup oldular. Bir sürprizdi bu açıkçası.

Ama öncesinde El Şabab'ı 2-0, El Ahli Suudi'yi 3-0, yine El Kale'yi 5-1 mağlup ettiklerini de hatırlatmak isterim. Ben burada da yine El Hilal takımının kazanabilecek durumda olduğunu düşünüyorum El Tavon karşısında. Oran düşük. Burayı da yükseltmek isteriz. 1,5 üst ve El Hilal galibiyeti olabilir dilerseniz. Ya da belki handikaplı bir galibiyet tercihi yapabilirsiniz. Yani en az 2 farkla kazanması, bir handikapa karşı kazanması tercih edilebilir. Orada da orana hemen bakalım. Bir handikapa karşı açılmamış mı acaba? 2 handikap görüyorum şu anda ama şöyle bir bakalım. Handikaplı maç sonucu. Evet, 2 handikapa karşı açılmış, bir handikapa karşı değil. O zaman biz burada bu riske girmeyelim bu kadar fazlasına. 1,5 üst ve 2 diyelim. Oran yeterli gelirse, gelmezse bu maçtan uzak durmak da mümkün tabii ki. Mesajlarınız geliyor. Ben de gelen mesajları şimdi birazdan değerlendireceğim sevgili dinleyiciler. İddia bayilerinde kolon doldurup oynamak artık yok mu demiş. Bilemiyorum açıkçası ama sorarım. Sizlere de bilgi veririm. Teşekkür ederim. Diğer tarafta bir mesaj daha. Vedat abi sence nasıl demiş. Güven oranın nedir demiş. Sengalen Sion maçında deplasman ilk yarı 0,5 üst demiş. Tungra Sofers maçında da ilk yarı sonucu ve ilk yarı 1,5 sonucu ve 1,5 üst demiş. Şimdi Tun bir iki gol atar ve 1,5 üst olur diyor ilk yarı için anladığım kadarıyla dinleyicimiz. Ve diğerinde de Sion'un ilk yarı bir golünden bahsetmiş. Yani tabii oran yükseltmişsiniz. Toplam 16 oranı var bu iki maçın. Ya burada çok böyle güvenle bunu söylemek çok mümkün değil size. Ama yazdığınız gibi gelsin diyelim. Öyle olmasını dileyelim. Ben buradaki fikirlerimi söylemiştim aslında. Bu iki maçla ilgili de ben 2,5 üst ve karşılıklı gol var beklentisi içerisindeyim. Belki Tun için 1,5 üst ve galibiyet denenebilir diye de eklemiştim hatırlarsanız. 0538 052 1487 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Mesajlarınızı buraya gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. İkinci yarılar başladı Süper Lig'de. Hemen skorları tekrar aktaralım. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 3, dakika 58. Eyüp Spor 0, Çaykur Rizespor 1, dakika 57. Çaykur Rizespor 10 kişi devam ediyor müsabakaya. Birinci Lig'de 53. dakikalar oynanıyor. Van Spor 0, Keçiören Gücü 1, Bolu Spor 1, Pendik Spor 0. İngiltere Premier Lig'de Hull City bir hikaye yazmaya devam ediyor. Bakalım bugün de kazanabilecekler mi? 55. dakikalar oynanıyor. Chelsea 1, Hull City 2, Crystal Palace 1, Ipswich Town 2, Aston Villa 0, Nottingham Forest 1, Bournemouth 1, Brentford 1 ve Liverpool Fulham maçında gol yok. İspanya'dayız. İlk yarı sona erdi. Osasuna 0, Espanyol 2. Fransa Lig 1'de yeni başladı karşılaşma. Strasbourg-Monaco maçı 0-0'lık beraberlik var. Almanya'da maçların artık sonu geldi. Mainz 0, Eintracht Frankfurt 3. Borussia Dortmund 2, Paderborn 0, Hoffenheim 2, Stuttgart 1, Augsburg 2, Bayer Leverkusen 1, Freiburg 5, Mönchengladbach 0. Mönchengladbach'ın bu seneki serbest düşüşü de devam ediyor. Burayı da takip edin lütfen. Mönchengladbach maçlarını rakiplerine de bakarak değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Hollanda ilk yarısı bitti Hollanda'da maçın ve Twente Ado Den Haag maçın ilk yarısında gol olmadı. Portekiz'de 45. dakika Nacional 0, Alverca 3. Belçika Pro Lig'de dakika 62. Vastant Beveren 2, Sinturiden 0. İngiltere Championship'e bakalım dakikalar 57'yi gösteriyor. Middlesbrough 3, Norwich City 1. Swansea City 2, Burnley 0. Blackburn Rovers 1, Millwall 1. Southampton 1, Bristol City 0. Watford 0, Stoke City 1. Charlton Athletic Portsmouth ve Preston Lincoln City maçları golsüz devam ediyor. İspanya 2'de ilk yarı tamamlandı. Cadiz Las Palmas maçında bir gol olmuştu ama geri alınmış 0-0'lık beraberlik var. İtalya Serie B'de yeni başlayan maçta Catanzaro ile Carrarese arasında golsüz beraberlik olduğunu belirtelim. Ve şöyle hızlıca bakalım başka var mı yeni başlayan bir maç? İsveç'te AEK 1 Vasteras 4 orası bitti. Polonya'da Śląsk Wrocław 1, Korona Kielce 2 burası da bitti. Gene üst oldu. Polonya'da bir karşılaşma daha. Dediğim gibi Polonya'yı bu sezon takip etmenizi öneririm. Zenit Lokomotiv Moskova 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 1-0 Lokomotiv Moskova üstünlüğüyle bitmişti. Yani 2'den 1 oldu maç.

0: parça bir kez daha belirtelim. Kısa bir aramız var.
1: ...30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
2: Reklam. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net, sigortam.net. Radyo Spor.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: 30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.

Devam ediyoruz. 18.20 oldu saatlerimiz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Gündeme dair de düşüncelerinizi yollayabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Yine mesajlarınızı takip ediyor olacağım. 0538 052 14 87. Kolon doldurmak var ama çok zor. Bilgisayardan kolay oynuyorlar demiş. Ben Uğur Böceği'nden oynuyorum demiş sevgili Serdar Kantık. Çok teşekkür ederim sevgili Serdar gönderdiğiniz mesaj için. Evet, Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız ve sizler de yine iddia.com'a üyelik yapabilirsiniz. iddia.com'a üye olduğunuzda kral oran farkıyla zaten bir avantaj sağlamış oluyorsunuz. Yani oranlar daha yüksek ve o kral oran farkıyla oynamak için iddia.com'a üye olurken size bayinizi seçin diyor. Bir bayi seçmeniz gerekiyor. İşte bu noktada Uğur Böceği'ni seçerseniz eğer 30-0-97 Uğur Böceği'nin iddia bayi kodu, oraya üye olursanız ne avantajlarınız olacak hemen söyleyeyim. Şimdi birincisi Uğur Böceği'nin fenomenleri var ve o fenomenlerin sizlerle buluşturduğu günlük kuponlar var. Onlardan birisi de benim kuponum. Yani ben her gün haftanın 7 günü kuponlarımı yapıyorum ve Uğur Böceği ile paylaşıyorum. Bazen 3 kupon, bazen 4 kupon, hafta sonları daha kalabalık kuponlar. Uğur Böceği de sizlerin cep telefonuna gönderiyor bu kuponları. Oradan dilerseniz tek tek seçebilirsiniz içlerinden. Olduğu gibi kuponları oynayabilirsiniz. Sevgili Serdar Kantık da oradan oynuyormuş mesela. Kuponların tutturma oranı yüksek. Bunu söyleyebilirim. Arkadaşlarım çok başarılı. Benim kuponlarım orada, dediğim gibi. Sevgili Görkem Tezer'in kuponları orada. Yine Hakan Toprak'ın kuponları var. Değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında da yine Uğur Böceği üzerinden üyelik yaparsanız sürpriz hediyeleriniz oluyor. Biz burada yayınlarımızda hediyeler veriyoruz Uğur Böceği iddiadan. Biliyorsunuz geçen hafta bir forma hediye etmiştik. Sık sık da bu tür oyunlar yapacağız ve sizlere hediyeler vereceğiz. Ama Uğur Böceği üyeleri alabiliyor bu hediyeyi, ya da Uğur Böceği'ne o gün de üye olabilirsiniz. Yani ben size o bir soru soruyorum, onun karşında bir cevap, çok basit bir soru ve o gün kazanan olmak için yapmanız gereken şey Uğur Böceği üyesi olmak. Eğer bunu yaparsanız, dediğim gibi, bundan sonraki yapacağımız tüm yarışmalara da katılma şansını elde edeceksiniz. Yine Uğur Böceği'ne yazın lütfen 0540 300 0097, 0540 300 0097 Uğur Böceği'nin müşteri hizmetleri WhatsApp numarası. Yani hem kuponları istiyorum, nasıl ulaşabilirim diye sorabilirsiniz, hem sürpriz hediyeleri öğrenmek isteyebilirsiniz. Bunun için buraya yazmanız yeterli. Son bir kez daha söyleyeyim, 0540 300 0097. Ben yarışmada şapka kazanmıştım, geldi teşekkür ederim diyor Uğur Böceği'ne de. Sana da teşekkür ederim, iyi çalışmalar demiş sevgili dinleyicimiz Hasan Gürbüz. Çok teşekkür ederim ben de sevgili Hasan'a. Siz o gün doğru cevabı vermiştiniz. Ben çok bir şey yapmadım ama Uğur Böceği'ne ben de teşekkür ediyorum. Sizlere buradan küçük de olsa hediyeler ulaştırma şansını verdiği için. Sevgili Serdar Kantık geçen hafta alamamıştı hediye. Ama nedeni şuydu, onu da bana söylemişti. Ona da bir çözüm bulacağız. Şöyle...

Buradan tabii ben soruyu soruyorum ve cevabı istiyorum sizden mesaj olarak. Ancak benim sorduğum soru internet üzerinden dinleyenlere biraz daha geç gidebiliyor. O yüzden de onlar cevabı geç olarak gönderiyorlar doğal olarak. O yüzden buna bir çözüm bulacağım ben. Yani hiç merak buyurmayın. Bundan sonraki haftalarda hediyeler verirken bu sorunu çözmüş olacağız. Ümit ediyorum. Peki şimdi hemen şöyle varsa eğer yeni değişen bir skor onları aktarayım. Ondan sonra da gecenin maçlarını konuşmaya bakalım. Değişen skor Bolu Pendik maçında 1-1 oldu. 2,5 bir üst bekleyenler vardı oradan. Bir gol kaldı bakalım gelecek mi? Eyüp Rize maçında 1-0'lık Çaykur Rize üstünlüğü devam ediyor. 10 kişi Çaykur Rize ama Eyüpspor üretkenlik sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Yani hala kaleyi bulan sadece 2 şut olduğunu belirtelim Eyüpspor'un. Bakalım buradan gol çıkarabilecek mi Eyüpspor? Bekleyip göreceğiz sevgili dinleyiciler. Benim de orada bir karşılıklı gol var. Beklentim var çünkü. Samsunspor bir Çorum Futbol Kulübü 3 dakikalar 68 oldu Süper Lig'de. Van Spor 0 Keçiören Gücü 1.63. dakika oynanıyor. İngiltere Premier Lig'de Chelsea'nin golü geldi Hull City karşısında 2-2'ye getirdi skoru 65. dakikada Chelsea sevgili dinleyiciler onu da belirtelim. Crystal Palace 1 Ipswich Town 2 Aston Villa 0 Nottingham Forest 1 Bournemouth 2 Brentford 2 Liverpool 0 Fulham 0 şeklinde devam ediyor maçlar. Bugün aslında sabah saatlerinde de yine buna dikkat çekmiştim. Bournemouth-Brentford maçı benim en çok güvendiğim maçlardan biriydi bugün. Kuponlarımda da yer verdim. Hatta her iki yarıda da karşılıklı gol var gibi böyle çok yüksek oranları yanlara bugün bu maç olabilir demiştim. İlk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda şu an skor 2-2. Oynayan varsa kazandı bile. Tebrik ediyorum. Devam edelim. Liverpool Fulham maçında Liverpool'un golü hala gelmedi. 69. dakika. Bakalım neler olmuş orada. Liverpool 9 şut atmış, 3 isabet bulmuş şu ana kadar. Yani valla 60 dakikada, 65 dakikada gelinen hatta 70 dakikada sadece 3 isabet. Hem de Liverpool'dan hiç beklenir şey değil. Çorum Futbol Kulübü'nün 4. golü geldi. 4-1 öne geçti Çorum sevgili dinleyiciler. Samsun Spor karşısında deplasmanda. Evet, biz ne yaptık? Nerede kaldık? Osasuna 0, Espanyol 2. Onu da aktarmış olayım. Strasbourg Monaco maçında 0-0'lık beraberlik var. Bu bilgiyi de paylaşalım. Şimdi hemen isterseniz şöyle gelen kuponlara, mesajlara bakalım. Kuponu değerlendirir misiniz? Kuponumu diyor bir dinleyicimiz. Elbette bakalım hemen. Strasbourg Monaco karşılıklı gol var ve 2 demiş. Güzel, beklentim de böyle. Atletik Bilbao Elche handikaplı bir demiş. Bu da olabilir. Konyaspor Trabzonspor deplasman 1.5 gol üst olabilir. Sunderland Arsenal maç sonucu 2 ve 1.5 üst demiş. Bu da olabilir. Yani Arsenal'in kazanması beklenebilir ama hani Arsenal böyle bir sıfırları bazen yapar, ondan sonra da çok fazla pozisyon vermez, kendi de gol atmaz gibi bir durum olmadığı sürece çok güzel kupon olmuş. Beğendim. Yani özellikle Strasbourg Monaco maçında maç sonucu ve karşılıklı gol var, çok güzel olmuş. Söylemiştim ya bunu olabilir diye. İsmail, ben Tekirdağ'dan yıllardır bu radyoyu dinliyorum abi. Yanlış anlama demiş. Peki teşekkür ederim. Diyor ki yani sık sık sponsorun reklamının olmasından rahatsız olmuş sevgili İsmail. Çok da sık değil. Ben programın içerisinde bunu çok doğru bir şekilde yönettiğimi düşünüyorum. 2 saatlik programda sadece 4 kez bahsediyorum bundan. Yani o benim özellikle zaten sınırlandırdığım bir durum. Ancak yine de eğer bu kadar rahatsız ediyorsa sizi, inanın şunu söyleyebilirim size. Çok ciddi destekler veriyorlar. Sponsorluklar yapıyorlar bu yayınların size ulaşması için. O yüzden yani bunu böyle değerlendirin, olur mu? Yani mesela gün içerisinde birçok belki şeyle karşılaşıyorsunuz, hayat içerisinde sorunla karşılaşıyorsunuzdur. Canınızı sıkacak ya da sizin sıkılacağınız çok fazla olay vardır. Bu bence onların içerisinde çok önemsiz bir durum. Dediğim gibi ben onu bir şekilde absorbe etmeye çalışıyorum. Yani 4 defa bahsediyorum. Mesela şimdi siz yazdınız ya, bir kere daha bahsetmiş olduk. Şimdi bir de programın sonunda bahsederiz. Olur biter. Peki, teşekkür ederim ama. Ya bu uyarılar benim için değerli. 5 oldu Çorum Futbol Kulübü.
Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 5 oldu sevgili dinleyiciler. Şimdi gol geldi 5. golde. Kiziridis atmıştı 4. golünü Çorum Futbol.

bu kulübünün. Samsun'da Samsunspor taraftarları da şu anda çok memnun değil bu durumdan. Onu da çok net görebiliyoruz açıkçası. Peki nerede kalmıştık? Mesajlar ve gelen mesajlardan sonra oynanacak maçlar. Evet, şimdi nereyi konuştuk? En son Milan maçını konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. El Hilal'den sonra gittik Milan'ı konuştuk değil mi? Evet. Milan'ı konuştuk. Milan'dan sonra ne var? Rosenborg Tromso maçı var. Ya yani bir alt tercih yapılabilir diye düşünüyorum burada da.

0: Evet, Rosenborg Tromsø maçını şöyle bir incelemek için kısa bir şey verdim. Fon müziğimi yükselttim, size dinlettim. Yani burada dediğim gibi Rosenborg'un kazanması mümkün ama çok gollü de bir maç beklemiyorum. O yüzden 3.5 6 ve 1 tercihi yapılabilir diye de düşünüyorum bu karşılaşmada. Bunun dışında yine şöyle saatler 19'u gösterdiğinde Finlandiya'da iki karşılaşma var. Oraya da bakalım istiyorum. Özellikle Tampere'nin Lahti mücadelesinde gollü bir karşılaşma bekliyorum. O yüzden de bugün kuponlarımda yer vereceğim. Tampere'nin takımı ligde şu anda 3. sırada yer alıyor. 28 puan toplamış durumda. 36 gol atıp 37 gol yedi. Yani neredeyse attığı kadar gol yediğini söylemek lazım. Sevgili dinleyiciler, burada tabii Lahti takımına bakalım. Onlar da 26 gol atıp 19 gol yediler. Onlar da 32 puan toplamış durumdalar. Aralarında oynadıkları maçlara şöyle geri dönüp baktım. Nasıl bir şey var, aralarında golü maçlar oynamışlar mı diye. Son 4 maçın biri, sadece son oynanan maç 1-0 bitmiş. Onun dışında 5-2, 5-0, 2-2 gibi maçlar var. Gollü maçlar oynamışlar. Tampere geçen hafta Jaro karşısında 2-0 kazanmıştı. Helsinki'ye 2-1 mağlup olmuştu öncesinde. Yine Gnistan karşısında 3-2 mağlup olmuştu. Yani atan yiyen bir Tampere takım var. Dediğim gibi 36 atıp 37 yedi. Onu da zaten söylemiştim. Lahti'de son 4 haftanın 3'ünde karşılıklı gol ve 2.5 üst bitti maçları. Bunun 3'ünü de kazandılar bu arada. 4 maçın 3'ünü kazandılar. Ve bu 4 maçın 3'ü de 2.5 üst ve karşılıklı gol varla tamamlandı. Yine böyle bir maç bekliyorum. Karşılıklı gollerle tamamlanmasını bekliyorum. Tampere Lahti mücadelesinin sevgili dinleyiciler. Bunu da aktardıktan sonra hemen şöyle devam edelim. Akşam oynanacak maçlar, 19 karşılaşmalarında artık yavaş yavaş 19 sonrasına da geçeceğiz herhalde. Evet. Yavaş yavaş geçelim. 19.15'te Westerlo Standard Liège'de devam edeceğiz. Yarışın başlamasına az bir zaman var. Birazdan yarış başlayacak, ona da bakacağım. Sizden gelen bir mesaj var Vedat Bey. Arkadaş Görkem'i dinlese yayının yarısından çoğu sponsor demiş. Yok ya, Görkem de yine aynı şeyi yapmaya çalışıyordur. Onunla da bu eleştirilerinizi lütfen iletin. Tabii ki biz sonuç itibariyle sponsorumuz var ve o sponsorumuzun da memnun olması gerekiyor. Ama sonuç itibariyle bir yayın yapıyoruz ve o yayının da formatına sadık kalmak gerekir. Elbette büyük bir çoğunluğu sponsor reklamı olan bir yayın kimse tarafından tercih edilmez. Bunu ben de kabul ediyorum zaten. Ben uzun yıllardır, yani 21-22 yıldır yayıncılık yapıyorum. O yüzden zaten yayın içerisinde 4 kez söylüyorum. O da yaklaşık 2'den 2'şer dakika sürüyor. 8 dakika, 2 saatlik yayın içerisinde bir 8 dakikanızı rica ediyorum sadece sizlerin. Bu konuda da anlayış bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha sevgili İsmail'den de yine anlayış beklediğimi söyleyeyim. Dinlemeye devam etsin yani. Valla burada o kadar güzel maçlardan bahsediyoruz ki kaçırmamak lazım diye de düşünüyorum. 0538 052 14 87 Radyo Spor WhatsApp hattımız. Buraya göndereceğiniz mesajlarla sizler de yayına dahil olabilirsiniz. Bir kez daha belirteyim. İzmir'de 6. koşu başladı. Mikrofonlarımızı İzmir'e çevirelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
1: ...30-0-97... Uğur Böceği iddianın sunduğu uğurlu saatler devam edecek. 30-0-97...
2: Türkiye Jokey Kulübü Uğur yasal Böceği bayisi bir talih sunar.

0: içine iki numaralı Dragon Runner geldi. Onların bir boy gerisinde en dış kulvarda 4 numaralı Authority. Yarım boy geride içeride 3 numaralı Gülazer. Onun bir boy kadar gerisinde 13 numaralı Cookie. Dışına bir numaralı Asilikom çıktı. Safkanlar da karşı düzlüğe doğru ilerliyor. 6 numaralı Sabalenka. 2 boy farkla koşuya liderlik yapıyor. 8 numaralı Dream for Victory onu yakından takip ediyor. Onların 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Black Breeze 3.lükte hemen dışlarında. 4 numaralı Authority sırasıyla Safkanlar bin direğinde geride bıraktı. Son 800 metreye doğru yaklaşılıyor. 6 numaralı Sabalenka startta birlikte aldığı liderliğini koruyor. 8 numaralı Dream for Victory de startta birlikte takibe başlamıştı. O takip devam ediyor. 1.5 boy kadar gerisinde, hatta şimdi 1 boy gerisinde dış kulvarda 4 numaralı Authority. Onun 1 boy kadar gerisinde orta kulvarda 2 numaralı Dragon Runner. Barrier dibinde 7 numaralı Black Breeze sırasıyla Safkanlar koşuda son 600 metreye giriyor. Son viraj koşulurken 6 numaralı Sabalenka'nın liderliği sürüyor. 8 numaralı Dream for Victory'nin dışarıdan 4 numaralı Authority'nin gayretleri var. Ortalardan 2 numaralı Dragon Runner. İçeriden 7 numaralı Black Breeze atak yapıyor. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Koşuda son 400 metreye şimdi giriliyor. Orta kulvardan yüklenen 8 numaralı Dream for Victory asfaltta da olsa liderliği aldı rakiplerinden. Son 200 metreye doğru yaklaşırken yarım boy farkla rakiplerin önünde dış kulvardan 2 numaralı Dragon Runner'ın gayretleri var. Koşuda artık son 150 metre. 8 numaralı Dream for Victory 2 boy farklı önde dışarıda. 2 numaralı Dragon Runner yükleniyor. Fark yarım boya kadar iniyor dışarıdan. Dragon Runner geliyor. 2 numaralı Dragon Runner kazanıyor. 8 numaralı Dream for Victory yarıştan ikinci olarak ayrıldı. 11 numaralı True Angel, 6 numaralı Sabalenka ve 3 numaralı Gülazer üçüncülük kararını varış hakemlerine bıraktı. 2 numaralı Dragon Runner Yiğitcan Gökçe ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Reklam.
4: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor.
6: Süper Lig'in 5. haftasında heyecan sürüyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Konyaspor'a konuk oluyor. Sen de milyonere gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla
2: eğlenmenin ilk adresi milyoner. Radyo Spor. Reklam.
3: 30-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
7: Devam ediyoruz. Radyo Spor'dasınız. Ben Vedat Parlak. Saatlerimiz de 18.37 oldu. Artık son bölümdeyiz programımızda. Uğur Böceği iddia sponsorluğunda hazırlanıyor programımız. Bunu bir kez daha belirtmek isterim. Sevgili dinleyiciler, Westerlo Standard Liège maçıyla devam edeceğiz demiştik ama önce şu Süper Lig'e bir daha bakalım. Samsunspor 1, Çorum Futbol Kulübü 5. Stadyumda taraftarlar istifa diye bağırıyorlar sevgili dinleyiciler. Özellikle Mihail Fink'in istifası isteniyor muhtemelen. Belki hani yönetim içinde bir şeyler söyleniyor mu bilmiyorum ama ilk gelen bilgiler Fink'le yola devam şeklinde. Sevgili dinleyiciler, onu belirtelim. Yüksel Yıldırım'ın ilk şeyi bu, devam yönünde. Eyüp Spor 0, Çaykur Rizespor 1. Eyüp'ün baskısı devam ediyor ama bu baskıdan net pozisyonlar çıkaramıyor Eyüp Spor. Gerçekten çok fazla hücumdalar. Çok fazla adamla geliyorlar ama şu ana kadar sadece 3 kaleyi bulan şutları olduğunu belirtelim. Şimdi sağ taraftan bir orta gelecek mi bakalım. Bir çalım denedi oyuncu. Girdi ceza sahasına ve faul. Arkadan yapılan hareket faul. Maçın hakemi faul kararını verdi. Şimdi böyle bir sanıyorum ceza sahası ön çizgisinin yaklaşık bir yarım metre dışından bir serbest vuruş kullanacak Eyüp Spor sevgili dinleyiciler. Çaykur Rizespor uzun bir süredir yani 43. dakikadan beri maçı 10 kişi sürdürüyor. Bu nedenle Eyüp Spor'un baskısı çok normal ama dediğim gibi bir türlü onu net pozisyona çevirebilmiş değiller. Dedik devam edelim. Van Spor 0, Keçiören Gücü 1, Bolu Spor 1, Pendik Spor 1. TFF 1. Lig'de. İngiltere Premier Lig'de dakikalar artık 80. Chelsea 2, Hull City 2. Crystal Palace 1, Ipswich Town 2. Aston Villa 1, Nottingham Forest 1, Bournemouth 2, Brentford 2. Liverpool Fulham maçında ise henüz gol olmadı hala. İspanya'da dakika 68, Osasuna 0, Espanyol 2. Fransa'da Lig 1'de dakika 25, Strasbourg Monaco maçında 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Burada da goller bekliyoruz. Hollanda'da Twente Ado Den Haag maçı 0-0 devam ediyor. Portekiz'de dakika 50, Nacional 0, Alverca 3 sevgili dinleyiciler. Vastant Beveren Sinturi'den maçı var Belçika'da 86. dakika. 2-0 önde Belçika'daki maçta Vastant Beveren. Bu arada gol mü geliyor? Çaykur Rizespor %99'luk golü kaçırdı. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonu yakaladı, savunma arkasına gelen top da orada. Çaykur'lu oyuncu göremedim kim olduğunu ama yani %99'luk gol, kaleci ayaklarıyla çıkardı karşı karşıya pozisyonda. Evet, İngiltere Championship'le devam edelim. Şu anda dakikalar 80 Championship'te. Middlesbrough 3, Norwich City 3, Swansea City 3, Burnley 1, Blackburn Rovers 2, Millwall 1, Southampton 2, Bristol City 1, Watford 0, Stoke City 2, Preston 0, Lincoln City 1, Charlton Athletic Portsmouth maçında ise henüz gol olmadı. İspanya 2'de Cadiz 0, Las Palmas 1 dakika 63. İtalya Serie B'de 25. dakika Catanzaro Carrarese maçı 0-0 devam ediyor. Bunun dışında İsveç'te Göteborg Hamstad başladı, 0-0'lık beraberlik var. Bunu da aktardıktan sonra hemen şöyle tekrar Süper Lig'e bir bakalım. Samsun Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 5, Eyüp Spor 0, Çaykur Rizespor 1. Dakikalarda 84'ü gösteriyor artık. Kaldığımız yere geri dönelim biz. Bir taraftan da Eyüp yine bir atak geliştiriyor ama yine sonuç alamadılar. Uzaklaştırdı Çaykur Rizespor savunması. Eyüp Sporlu oyuncular da kaldı. Yeniden ceza sahası içerisine bir orta mı gelecek? Şimdi içeriye çalımlarla girdi. Vuruşu yaptı, top son anda savunmadan sekti. Hamza Akman sanıyorum oraya öyle bir geldi ki sevgili dinleyiciler. 5 kişiyi falan çalımlamıştır be herhalde. Sonrasında son anda ayak koydu savunma. Yine bir pozisyon Eyüp Spor'dan olmadı. Bir vuruş daha, yine savunma. Etten duvar ördü Çaykur Rizespor. Biz de kaldığımız yere geri dönelim hadi. Oradan devam edelim. En son konuştuğumuz karşılaşmadan sonra devam edeceğiz. Bu arada saat 19 olmadan özellikle şu İsviçre ile ilgili kuponumu paylaşmak istiyorum sizlerle. Şu anda eğer sizler de takip etmek isterseniz canlı yayında bir kupon yapıyorum ve bunu da paylaşacağım şimdi sevgili dinleyiciler. Uğur Böceği'nde paylaşımı yapacağımı belirtmek isterim. Hemen şöyle şuradan neymiş bakalım, saat 19.19 18.30'da Gornik Zabze maçı vardı, onu çıkaralım ve Çipa United maçını da çıkaralım. Evet, şimdi oldu. Böylelikle kuponu paylaşıyorum sevgili dinleyiciler Uğur Böceği ile. Ben buradan açıktan da size söylüyorum tabii bunu. İki maçlık bir kupondan bahsediyoruz. O iki maçlık kupon şöyle: Sengalen Sion 2.5 ve üst ve karşılıklı gol var. Tun Grasshoppers 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Bu şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Dediğim gibi bunu hem Uğur Böceği'nde paylaşacağım hem de sizlere de buradan söylemiş oldum. Bu bir canlı yayın kuponu olarak da sizlerle paylaşmış olduk bunu. Bu arada şunu belirtmekte fayda var. Ben her yeri gelmişken ne dedim ya, son bir kez de programı sonuna doğru aktarırım diye. Ben kuponlarımı Uğur Böceği ile paylaşıyorum. Uğur Böceği iddia sizlere bu kuponları ulaştırıyor üyelerine. Bunun için yapmanız gereken iddia.com'a Uğur Böceği üzerinden üye olmak. Ama hemen şunu söyleyeyim, bu kadar uğraştırmayayım sizi. 0540 300 097 Uğur Böceği'nin müşteri hizmetleri numarası, WhatsApp müşteri hizmetleri numarası 0540 300-097 buraya yazın. Ben kuponları görmek istiyorum deyin. Ya da sürpriz hediyeler var yine Uğur Böceği'nde, onları görmek istiyorum. Onlar nedir diye sorun. Oradan zaten tüm sorularınıza cevap alacaksınız.

Bir kez daha hatırlatıyorum, 0540 300 0097 Uğur Böceği iddianın kurumsal müşteri hizmetleri WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Ve dedikten sonra hemen gelelim akşamın maçlarına. Dediğim gibi şöyle oynanacak karşılaşmalara bakarken özellikle birçok karşılaşmadan bahsettik size. Onlardaki durumlara da bakıyorum bir taraftan. Aslında şu an itibariyle maçların çok başı olduğunu da söyleyelim. İlerleyen dakikalarda özellikle sevgili Caner Aydaş'ın yayınından da göreceksiniz diye tahmin ediyorum. Hemen şöyle ne dedik? Lazio Milan konuşmuştuk değil mi bunları? Westerlo Standard Liège'le birazdan devam edeceğim.

Evet, Westerlo Standart Liège karşılaşmasına da hemen şöyle bir bakalım. Şu ana kadarki oynadıkları maçlara şöyle geriye dönüp bir baktım sevgili dinleyiciler. İki takım arasında oynanan son iki karşılaşmanın 2,5 üst sonuçla tamamlandığını hatırlatmak isterim sizlere. Westerlo en son Michelin'i 4-0 mağlup etti. Öncesinde Zultavaregem'le 2-2 berabere kalmıştı yine. Lommel'e karşı da mağlubiyetleri vardı. 4-0'lık. Standard Liège tarafına baktığımızda onlar biraz daha dengeli gidiyorlar. Antwerp'i 1-0 mağlup ettiler. Löwen'i 2-1. Yine La Lovere'i 2-0 mağlup ettiklerini hatırlatayım. Bu şartlar altında yine gollü bir maç olma ihtimali yüksek bence. 2,5 gol üst burada da beklenebilir diye düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Geçelim bir diğer karşılaşmaya, bu gecenin oynanacak maçlarından Tottenham Everton mücadelesine. Tottenham çok kötü bir sezon başlangıcı gerçekten. Yani bu hiç belki de kimsenin beklemeyeceği bir sezon başlangıcıydı. Kötü bir sezon başlangıcı yaşadı. Ardından da şu an itibariyle özellikle Everton belki kendi evinde oynuyor olsaydı çok daha büyük bir avantajı vardı ve Everton'ın galibiyeti bile de düşünülebilirdi ama Tottenham kendi sahasında belki bu yaşanan sıkıntıya burada bir son vermek isteyebilir. Bu anlamda bir Tottenham golü gelebilir. Everton'ın cevap verme ihtimalinin yüksek olduğu düşüncesindeyim. Tottenham gol yer diye düşünüyorum. Ben karşılıklı gol var beklentisi içerisindeyim burada. Ama çok gollü bir maçta beklemiyorum, onu da söyleyeyim. İspanya La Liga'da gecenin güvendiğim maçlarından bir tanesine geldik. Atletik Bilbao Elche. Bilbao bence Elche karşısında evinde bugün kazanabilecek güçte. Williams kardeşlerin oynadığını belirtelim. Her iki yarıda da Atletik Bilbao'nun gol atmasını bekliyorum ben açıkçası. Ve dileyenler belki burada bir handikaplı galibiyet de deneyebilirler. Atletik Bilbao Elche maçında her iki yarıda da ev sahibi gol atar ve handikaplı bir tercih edilebilir. 19.30'da Köln-Werder Bremen mücadelesi var. Bu da yine benim beklediğim gol beklediğim karşılaşmalardan. Köln'ün de Werder Bremen'in de karşılıklı golleriyle maçın tamamlanmasını bekliyorum sevgili dinleyiciler. Onu söyleyeyim. İki takım da çok iyi bir başlangıç yaptı mı? Hayır, yapmadılar bence. Ama buna rağmen bu karşılaşmada iki maçta birer puanları var. Bu karşılaşmada bu gidişata son vermek isteyeceklerdir. Aralarında oynadıkları son iki maçında karşılıklı gollerle tamamlandığını hatırlatmak isterim sizlere. Werder Bremen Leipzig'i 3-1 mağlup etmişti en son karşılaşmada. Öncesinde Freiburg karşısında 4-1 mağlup olmuşlardı. Onu da hatırlatayım. Köln tarafına baktığımızda onlar da Stuttgart'a 4-1 mağlup oldular en son. Yani güzel bir karşılıklı gol var maçı olacaktır diye düşünüyorum ben de. Puan sıralamasına şöyle bir kez daha baktık. İki maçta şöyle görebilirsem eğer 3 puanı var. İki takımın da 3'er puanı var. 4 atıp 5 yemiş Werder Bremen, 4 atıp 6 yemiş Köln. Bu karşılaşmada benim beklentim de yine karşılıklı gollerden yana olacak sevgili dinleyiciler. Bunu da yine paylaşmış oldum sizinle, karşılıklı gol var şeklinde. Devam edelim bakalım başka ne var. Go Ahead Eagles Groningen maçı var Hollanda'da. Bu karşılaşma da yine bence gollü geçebilecek karşılaşmalardan bir tanesi. Özellikle geçtiğimiz hafta

0: maçta Goyat Eagles'ın Utrecht'te 3-3'lük bir maç oynadığını hatırlatayım. Yine AZ Alkmaar'a 5-2 mağlup oldular. Yani bu sezon özellikle çok gollü maçlara imza atıyor Goyat Eagles. Groningen tarafı da öyle aslında. En son Twente'yle 2-2 berabere kaldılar. Fortuna Sittard'a 3-2 mağlup oldular. PSV'ye 5-1 mağlup oldular. Yoğun bir aslında gol beklentisi bu karşılaşmada. Herkes de olduğu gibi bende de var. 2.5 üst ve karşılıklı gol var şeklinde tercih yapılabilir. iddia.com'da combo tercihlerinden 2.5 üst ve karşılıklı gol var. Burada da tercih edilebilir. Diyelim devam edelim. Lugano Young Boys var. İsviçre Süper Ligi'nde burada da yine 2.5 üst ve karşılıklı gol var beklentisi içerisindeyim. Az bir zamanım kaldığı için biraz hızlanıyorum. 2.5 üst ve var. Burada da tercih edilebilir. Lugano Young Boys mücadelesinde. Konyaspor Trabzonspor mücadelesi var. Belli oldu mu 11'ler? Ona bakıyorum ama henüz olmadı gördüğüm kadarıyla. Bu arada Rizespor 2'yi attı. Çaykur Rizespor, Eyüpspor karşısında 2-0 öne geçti. Aslında Eyüpspor çok fazla baskı yapıyordu. Son dakikalarda da 1-2 pozisyona girdi Rize. Onlardan bir tanesinde de Rizespor golü buldu. Çok ciddi bir savunma hatası var tabi. Burada onu söylemem lazım. Yani oyuncu iki kişiden o kadar rahat sıyrıldı ki Eyüpsporlu. Üçüncüden de sıyrıldı. Vurdu. Bir de kaleci hata yaptı. Gol oldu. 2-0 öne geçti Çaykur Rizespor sevgili dinleyiciler. Samsunspor Çorum Futbol Kulübü mücadelesi 5-1'lik Çorum üstünlüğüyle de tamamlandı bu arada. Onu söyleyelim. Van Spor 1 Keçi Öğrencici 1 oldu 88. Bolu Spor 1 Pendik Spor 1 dakika 90. İngiltere'de Hull City bir sürpriz daha gerçekleştirmek üzere 2-2 berabere şu anda Chelsea Hull City maçı 90 artılar oynanırken. Crystal Palace Ipswich Town maçı 2-2. Aston Villa 1 Nottingham Forest 2. Bournemouth 2 Brentford 2. Bir tek Liverpool golü bulamadı Fulham karşısında, gerçekten yazık oldu. Yani birçok insan belki Liverpool'un bugün Fulham karşısında kazanmasını bekliyordu ama yazık oldu diyebilirim. Evet devam edeceğim ama nerede kalmıştık? Evet, Konyaspor Trabzonspor 11'lere bakacaktım, sonra bir anda hemen konuşmaya başladık ama 11'ler henüz daha belli olmamış değil mi? Evet, henüz daha yok, birazdan belli olacaktır. Oraya niye bakıyorum? Eğer Onaçı oynuyorsa Onaçı gol atar ve Trabzonspor kazanır tercihi yapacağım. Oynamıyorsa o zaman Muhammed Salah gol atar ve Trabzonspor kazanır tercihi yapacağım. O nedenle böyle bir bakıyorum 11'lere. Alanyaspor Göztepe mücadelesinde ise karşılıklı gollerle maçın tamamlanmasını bekliyorum sevgili dinleyiciler. Hemen şöyle hızlıca bakalım başka neler var. Akşam saatler 20.30'u gösterdiğinde var mı majör bir karşılaşma, ona bakıyorum. Bir taraftan da gözüm Eyüpspor maçında, yine kötü bir vuruş, yine avuta giden bir top. Eyüpspor gol atmayı başaramadı şu ana kadar. Evet, Fortuna Sittard Ajax var Hollanda Eredivisie'de. Buradan bir değerlendirme çıkarabiliriz. Güzel bir karşılaşma olabilir yani. Aralarındaki maçlar zaten hep gollü geçiyor. Geçmişteki maçlar, onu biliyoruz. Ama Fortuna Sittard'ın bu sezonda Ado Den Haag'la 2-3, Groningen'le 2-3 yine kazandığı maçlar olduğunu belirtelim. Cambuur'u 3-1 yendiler. PSV ile 2-2'lik bir maç oynadılar. Ajax ise bu sezona iyi başlamıştı. PSV maçına kadar, PSV maçında 3-1 mağlup oldular geçtiğimiz hafta. Ama genelde gollü maçları imza atan da bir Ajax olduğunu söyleyelim. Ben burada 2.5 üst ve karşılıklı gol var tercihinin yine kazandırabileceğini düşünüyorum. Combo tercihlerinden sevgili Necder, bu tercih yapılabilir diye de belirteyim sizlere. Evet, var mı başka? Şöyle bir hemen gene gecenin maçlarına bakalım. Eyüpspor Çaykur Rizespor maçı biterse eğer ben de yayını bitireceğim. Artık son anlar oynanıyor. Orada çünkü bir şey vardı, tahminimiz vardı, onu da paylaşmıştık sizlerle. Sevgili dinleyiciler, bakalım başarılı olacak mı, onu da göreceğiz. Eğer Eyüpspor gol atarsa başarılı olacak ama onu da belirteyim. Ben orada karşılıklı gol var bekliyordum. Aslında iki maçta, yani Çorum Futbol Kulübü Samsun maçında da yine var bekliyordum. Bu maçta da yine var bekliyordum. Bakalım. Evet, maçın hakemi de artık bakıyor yardımcılarına. Son anlar oynanıyor. 90 artı 5 demişti. O 5 dakika geride kaldı. Ve hakem de şimdi düdüğünü çaldı. Karşılaşmayı bitirdiğini belirtti sevgili dinleyiciler. Maç sona erdi. 2-0 kazandı Rizespor deplasmanda. Gerçekten zorlu bir maçın sonucunda. Evet, biz devam edelim. Paris Lyon maçı var 21.45'te. İki takımın da gol atması beklentim var. Bunu belirteyim. Bunun dışında yine gece maçlarında saat 22 kuşağında Sunderland Arsenal maçını, Arsenal'in kazanmasını, ama oran açısından biraz daha böyle 4.5-6 ve 1-2 gibi ya da 3.5-6 ve 2 gibi tercihler yapılabileceğini söyleyeyim. Real Madrid Vallecano maçında ben her iki yarıda da Real Madrid'in gollerini bekliyorum. Her iki yarıda da atar diye düşünüyorum. Bunlar şu ana kadar gözüme çarpanlardı günün karşılaşmalarından sevgili dinleyiciler. Evet, böylelikle programın da sonuna gelmiş olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yine beni yalnız bırakmadınız. Birçok mesaj geldi sizlerden. Karşılıklı sohbet şeklinde de geçti programımız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yine karşınızda olacağım tabii ki sizlerin. Uğur Böceği'nin sunduğu Uğurlu Saatler'de. Ama o güne kadar kuponlarıma ulaşmak isterseniz yine söylüyorum, Uğur Böceği iddia ile paylaşıyorum. Hafta içi haftanın 7 günü oradan görebilirsiniz. Uğur Böceği'nin WhatsApp numarasını paylaşayım. 0543 300 097, buraya yazarak siz de kuponlara ulaşmak istiyorum demeniz yeterli. Onlar yönlendirecektir. Herkese güzel bir hafta sonu dilerim. Hoşçakalın.
1: .30 çift 097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Kampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Süper kampanyalarla son düzlüktesin, öndesin. Altılın kazansa da kaybetse de son düzlük yanında. Kazanan altılı kuponuna 100.000 TL'ye varan ek kazanç, 5'te kalırsan 1000 TL'ye varan iade bizden. Üstelik sabit ihtimalli oyunlarına tam 250.000 TL'ye varan hediye ile birlikte şampiyonlar son düzlükte kazanır.
3: Şampiyonla son düzlükte.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.
3: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

0: Maç Merkezi başlıyor.
1: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aydaş. Saatler 22'ye kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir hafta sonu temenni ediyorum. Cumartesi temenni ediyorum. Güzel bir cumartesi. Bugün Süper Lig'de maçlar vardı gündüz kuşağında. Birazdan yine başlayacak iki mücadele daha var. O maçların önemlendirini sizlere aktarıyor olacağız. Gerçekten bugün ilginç maçlar vardı. Daha da güzel aslında maçlardan bir tanesini de size birazdan söyleyeceğim. Süper Lig'de Eyüpspor Çaykur Rizespor karşısında 2-0 mağlup ayrıldı ve Samsun Spor'da kendi sahasında Çorum Futbol Kulübü'ne 5-1 mağlup oldu. Bununla bu maçları konuşacağız ama öncesinde bir bilgilendirme yapayım. Birazdan yarış başlayacak, o yüzden yarışı mutlaka sizi yayınlayacağız. Geç başlayacağı için ben de yayına dahil oldum. Evet, Samsun Spor maçıyla başlayalım. Çorum Futbol Kulübü geçen hafta kendi sahasında kazanmıştı biliyorsunuz. 3-0'lık bir galibiyet üzerine bugün Samsun'da çok zor bir deplasmanda 5-1 mağlup etmeyi başardı. Evet, bu arada Trabzonspor Konyaspor mücadelesinde de ilk 11'ler belli olmuş. Onaçu oynuyor gözüküyor. Onana, Pina, Nibu, Savic, Mustafa Ozan, Fabinho, Muçi, Salah, Aral ve Onaçu. Evet, neredeyse ideale yakın bir

0: kadro ile Trabzonspor bugün Konyaspor deplasmanına gidecek. Hüseyin Cimşir yönetiminde geçen hafta 5-0'lık farklı bir galibiyet almışlardı, biliyorsunuz. Önemli bir galibiyetti. Özellikle Ahmet mağlubiyetinden sonra bir reaksiyon göstermesi gerekiyordu ve farklı bir galibiyet aldılar. Bakalım sürdürebilecekler mi bu iyi gidişatlarını, ya da geçen haftaki o galibiyetin üzerine koyabilecekler mi? Eğer bugün kazanırlarsa 10 puana çıkacaklar ve Galatasaray'ı yakalayacaklar. Evet, Süper Lig'de Çorum Futbol Kulübü bugün aldığı galibiyetle beraber puanını 7'ye çıkardı ve ligin en fazla gol atan 3. takımı, hatta 3 takımından birisi Beşiktaş ve Galatasaray'la beraber. Galatasaray'ın bir maçı eksik, 12 gole ulaştı. Tabi 10 da gol yedi Çorum Futbol Kulübü, onu da söyleyelim. Özellikle bir önceki hafta Beşiktaş, yani 2 hafta önce Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyet, sonrasında aldığı 2 maçta 6 puan çok çok değerli ve önemli. Bugün aldıkları galibiyet de aşırı derecede önemli. Tabi geçen seneden aslında biraz söylemeye çalışıyorduk. Evet, Trabzonspor'un 11'ini az önce söylemiştim. Onana, Nibu, Pina, Savic, Mustafa, Fabinho ve Ozan orta sahada. Salah sağ önde, Muçi merkezde, Aral sol önde ve en önde de Unachu ile mücadele edecek bordo mavili takım. Bakalım bu maçtan galibiyet çıkarabilecek mi Trabzonspor? İhtiyaçları var. Orada da biliyorsunuz bir teknik direktör arayışı var. Bakalım Hüseyin Hoca ile mi devam edecekler, yoksa yeni bir teknik direktör mü getirecekler? Onu da hep beraber göreceğiz ama dediğim gibi orada da şu anda öyle bir arayış var. Tabii milli takım arasına da yakın bir zaman olduğu için biraz da bekliyorlar. Sonuçlara bağlı olarak belki Hüseyin Hoca ile devam edebilirler. Belli de olmaz. Ama henüz hiçbir şey belli değil gördüğüm kadarıyla. İlerleyen günlerde göreceğiz. Burada tabii bugün özellikle Çorum Futbol Kulübü adına Cengiz Ünder çok önemli bir performansa imza attı sevgili dinleyiciler. İkinci ve üçüncü golü kaydetti. Gerçekten önemliydi. Dediğim gibi Gökhan Sazdağ yine Beşiktaş'tan transfer edilmişti. Beşinci golün asistini yaptı. Ayrıca Jesus Ramirez yine bugün iki golle Çorum Futbol Kulübü'nün galibiyetinde önemli bir rol oynadığını söyleyelim. Tabi Samsun Spor için de tehlike çanları aslında çalıyor diyebiliriz. Bilmiyorum, yani bugün oldukça statta hani yönetim aleyhine belki taraftarlar ciddi tezahüratlar yaptılar. Hani bu mağlubiyeti ya da bu sonucu çok kabul etmek istemediler. Çok da normal. Geçen sene iyi bir görüntüsü vardı Samsun Spor'un. Yüksel Başkan birçok oyuncu gönderdi. Yeni bir kadro kurmaya çalıştı ya da kuruyor. Ama gelin görün ki şu ana kadar Samsun Spor için işler iyi gittiğini söyleyemeyiz. Sadece 4 puanı var. Bugün özellikle aldığı mağlubiyet, kendi sahasındaki bu mağlubiyet çok onur kırıcı bir mağlubiyetti. Ben en azından öyle değerlendiriyorum. Sevgili dinleyiciler, bilmiyorum sizler ne dersiniz bilmiyorum ama ben biraz böyle değerlendiriyorum. Mutlaka bunun bir reaksiyonu olacaktır. Hani bir yansıması olacaktır. Artık teknik direktör mü istifa eder bilmiyorum. Ama bir şeyler olur, öyle tahmin ediyorum. Yani normal bir mağlubiyet değil, çünkü kendi sahanda, kendi seyircinin önünde, hele bir de ligin yeni takımı Çorum Futbol Kulübü karşısında böyle bir mağlubiyet almak haliyle çok da kabul edilebilir bir şey değil. Evet, bir yarışa gidelim, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: İkiliye dışarıdan gelen 4 numaralı Şahin Batur da 3.'lüye sokulmaya çalışıyor. Bariyer dibinde 1 numaralı Ergiden. Onların 1.5 boy kadar gerisinde 3 numaralı Koçtaş 1 boy gerisine geldi. 7 numaralı Evgenia sırasıyla safkanlar koşuda 800 direğini de geride bıraktı. 5 numaralı Yangın yeri liderliğini koruyorsan 600'e rakiplerinden önce giriyor. Farkı 1 boy olarak tutuyor. Dış kulvardan 1 numaralı Ergiden'in dışından gelen 2 numaralı Giderli Can ikincilikte aradaki farkı azaltmaya çalışıyor ve safkanlar düzlüğe çıkıyor. Son 4 1400 metreye giriliyor. 5 numaralı Yangın yeri liderliğini sürdürüyor. Fark yaklaşık 1,5 boy kadar. Dışarıdan 2 numaralı Giderli Can'ın gayretleri var. En dış kulvardan 3 numaralı Koç Dadaş'la birlikte koşuda son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. İç kulvara doğru yaklaşan 5 numaralı Yangın yeri farkı açmaya başlıyor. Son 100 metreden sonra pistin içinde Yangın yeri farkı 5 boy olarak koruyor. 2 numaralı Giderli Can'ın dış kulvardan 3 numaralı Koç Dadaş'ın gayretleri var. Sonları önde geçen 5 numaralı Yangın yeri kazanıyor. 2 numaralı Giderli Can ikinci, 3 numaralı Koç Dadaş üçüncü, 1 numaralı Ergiden koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 9 numaralı Mrs. Malibu da koşuyu beşinci olarak bitirdi. 5 numaralı Yangın yeri Kadir Tokaçoğlu'yla kazandı. 6 numaralı Appi Duri bu koşuda start almadı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
1: Reklam.
4: Bilen bilir. 24 saat lezzetin adresi. Islak hamburgerde Türkiye'nin birincisi. Etiler Marmaris. Etiler Marmaris.
1: Hyundai Beyon ve i20 Eylül ayına özel 250 bin TL %0,99 faiz fırsatıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
5: Süper Lig'in 5. haftasında heyecan sürüyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Konyaspor'a konuk oluyor. Sen de milyonere gel, maçın heyecanına ortak ol, Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa. Sporla eğlenmenin
1: kardeşi milyoner. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
6: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
1: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi dinleyicimiz ne demiş? Hüseyin Bey demiş ki İzmir'den yazıyorum. Profesyonel olacaksın, duygusal olmayacaksın. İsmail Hoca'nın yaptıkları maalesef duygusallıktan kaynaklanıyor. Bence bu kadar yıpratılması da doğru değil demiş. Yani haklısınız ama hani bu seviyedeki bir teknik direktörün de duygusal olmaması gerekiyor. Onu da söyleyelim. Çünkü hem kulübün ondan beklentisi var, taraftarın ondan beklentisi var. Fenerbahçe camiası zor bir camia. Özellikle yıllardır gelmeyen şampiyonluklar üzerine az önce bahsettiğim gibi yani nelerle karşılaşabileceğinizi biliyorsunuz. İlk defa gelmediğiniz bir camia, ilk defa çalışmadığınız bir camia. Haliyle buradaki zorlukları biliyorsunuz, burada yaşayacağınız sıkıntıları biliyorsunuz. Sizin yaptığınız hatalarda eleştirileceğinizi biliyorsunuz. Eleştirilmeniz de gayet normal. Yani eğer siz bir teknik direktör olarak büyük bir kulübün başına geliyorsanız, hani bu Okan Hoca için de geçerli. Şimdi birazdan konuşacağız. Yani Okan Hoca'nın, dün bir dinleyicimiz yazmıştı, umarım bugün de yazar. Yani 5 senedir Galatasaray'ın başında, hala neredeyse 3 yıldır falan, belki 4 yıldır Barış Alper'le beraber çalışıyor. Barış Alper'i hala santrafor oynatıyor mesela. Yani inanılır gibi değil. Yani bir kişi neredeyse eksik oynatıyor Galatasaray'ı. Haliyle eleştirilecek. Bu çok normal. İsmail Hoca'nın da bunu biliyor olması. Zaten biliyor. Kabul edip buraya geldiyse o zaman hani ben gidiyorum, hayır bunu istemiyorum. Ha, baştan bunu söyleseydi olabilirdi. Mesela Klopp ne dedi Almanya milli takım görevini kabul ederken? Dedi ki aileme ve kendime çok ciddi saldırı olursa, eleştiri anlamında, bırakır giderim dedi. Baştan kendine bir önlem aldı. Yani beni eleştirecekseniz de makul olun dedi. Daha iyisi varsa gidin buyurun, o gelsin. Ama eğer ben geliyorsam o zaman hani bana zaman vereceksiniz dedi. Şimdi böyle bir şey yokken hani bu şekilde duygusal bir karar almak yönetimle konuşmadan böyle bir özür dilerim bir karar almak. Sonrasında işte Oğuz Hoca gidiyor, ulaşamıyor ya da işte kabul etmiyor. Sonra Sayın Başkan konuşuyor. Hani bu süreci bundan sonra en azından iyi yönetiyor olması lazım. Fenerbahçe yöneticilerinin ya da Fenerbahçe profesyonellerinin. Çünkü hem İsmail Hoca'ya hem de Fenerbahçe kulübüne zarar verebilir bu süreç bundan sonraki olumsuz skorlarda. Selamlar Caner, hoş geldin. Ahmet ben Kanada'dan. Dün rahatsızlığımdan dolayı dinleyemedim. Selamlar, saygılar, sevgiler bize olsun sevgili Ahmet Bey. Ben de yeni geldim zaten. Yaklaşık 10 gündür yoktum bu frekanslarda. Hem özledim yayın yapmayı, ne yalan söyleyeyim. Çünkü tatilde yani sonuçta sadece ailenizle vakit geçiriyorsunuz. Konuşmuyorsunuz. Sürekli yaptığınız bir iş, alışkanlıklar. Haliyle hem işi özledim hem sizleri özledim. Sporu da çok fazla takip etmemeye çalıştım. Biraz özleyeyim istedim. Özledim de. Dün geldik, start verdik. Bugün de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarın da sevgili Alper burada olacak. Yine Alper'le beraber yayınımızı yapacağız. Yarın büyük takımlarımızın bugün Trabzonspor'un maçı var. Yarın yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın maçı var. Pazartesi yine buradayım. Fenerbahçe'nin maçı var. Yine yanlış hatırlamıyorsam. Güzel. Yani bülten gayet yoğun. Bu arada sizler de mesajlarınızı 0538-052-1487'den yazabilirsiniz. Soru, görüş, önerilerinizi yazabilirsiniz. Gündemle alakalı. Kolay gelsin yayınlar. Bugün Hoffenheim maçında bir gol daha olmadı. Çok zarar ettim diyor sevgili Aydın abi. Konya maçında 3 gol olur ve 9 korner combo bekliyorum. Evet, dün Beşiktaş maçında almıştık. Güzel bir bahisti. Bugün de birazdan önereceğim, bakacağım. Sevgili Aydın abi, buçuktan sonra özellikle yani yarış arasında ben de bir kontrol edeceğim. Ona göre de hatta sizlere de öneriyor olacağım. Bu bahsi, hangi bahsi düşündüğümü öneriyor olacağım. Sevgili Yalçın yazmış, Roda maçı üst olur mu abi? Son maçın 1-0 gidiyor. Dakikaya bakmak lazım. Yani Hollanda bu sene bir hayal kırıklığı yarattı bende. Hollanda 2, Hollanda 1. Yani neredeyse üst oranı, 2.5 gol üstü oranına hiçbir şey verilmeyen, 1-10 falan verilen maçlarda bakıyorsunuz maç 1-1 falan bitiyor. İlk yarı 10 dakikada 1-1, maç 1-1 falan bitiyor. Yine söylüyorum ya, bana çok saçma bir durum geliyor. Hani bunu tırnak içinde söyleyeyim de oradaki profesyonelleri çok da eleştirmeyeyim. Düşmenin olmadığı bir ligde bu kadar savunma futbolu oynanması, Hollanda 2'den bahsediyorum, çok akıl alır gibi değil. Hani düşme yok, sadece yukarıya çıkma var. Hani bir hedefiniz olur diye baktığınız zaman, hani kaybetseniz bir şey olmuyor. Mağlup olsanız herhangi bir reaksiyon olmuyor yani. Şey gibi yani, gençler gibi işte kendi aralarında oynuyorlar. Güzel de akıcı bir futbol var Hollanda'daki de, ama gelin görün ki çok fazla gol olmuyor. Umarım olur. Dinleyicimiz ne demiş? Bir bakalım kim göndermiş, ismini göremedim ama dinleyicimizin Aziz Bey herhalde, öyle tahmin ediyorum. Ne oynamış? Liverpool Fulham maçında Alexander Isak bir şut atar oynamış. Aston Villa Nottingham Forest maçında karşılıklı gol var. Augsburg Leverkusen maçında Mark Flecken 3 kurtarış yapar. Ve Freiburg Mönchengladbach karşısında 1-0 kazanır. Ne oldu? İshak şut çekmedi mi? Sevgili kıymetli dinleyicimiz. Bir bakalım. Ben de merak ettim şimdi bu kuponun durumunu. Gelmedi mi o kupon? Yani İshak koskoca 90 dakika oynadığı sürede bir şut atmadı mı ya? Yazıklar olsun. Atmadıysa. Attıysa problem yok. Çekmiş. Gelmiş de bu kupon. İsabetli bir şut çeker oynamışsınız. O da gelmiş. Değil mi? Evet. Gelmiş. Güzel kuponmuş. Tebrik ediyorum sizi. Sevgili Aziz Bey. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hoş geldiniz. Umarım tatiliniz iyi geçmiştir. Kuponları bekliyorum sevgili Turgay Bey yazmış. Peki, sevgiler saygılar. Evet, birazdan oynayacağım. Birazdan daha doğrusu önereceğim. Özellikle Trabzonspor, Konyaspor Trabzonspor maçında dünkü gibi böyle ilginç bir bahis önerim olacak. Hatta bir taraftan da bakalım o mücadeleye. Varsa güzel bir oran dünkü gibi yakalarsa.

çok Alanya Spor Göztepe mücadelesi de var. Göztepe biliyorsunuz hafta içinde kendi sahasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne farklı mağlup oldu. Oradan da bir reaksiyon görebiliriz. Alanya Spor yine bence iyi oynamadı deplasmanda Rize Spor karşısında. Çok da beğendiğimi söyleyemem. Evet, şu ana kadar iyi puanı var Alanya Spor'un ama yani çok iyi bir futbol oynadığını düşünmüyorum. Maçı kazansa da sadece savunma yaptılar. Bol bol zaman zaman çıkıp atak yaptılar. Ligdeki ikinci galibiyetlerini almışlardı ama çok iyi bir futbol oynadıklarını düşünmüyorum şu ana kadar. Belki bu maçla beraber alacakları bir galibiyetle beraber onlar da bu arada 10 puana yükselmiş olacaklar. Şu ana kadar beğendiğim takımları söyleyeyim size. Çorum Futbol Kulübü her ne kadar hani Beşiktaş karşısında ağır bir mağlubiyet alsa da iyi bir kadro değeri var, onu söyleyeyim. Ligin sürpriz takımlarından birisi olabilir. İyi bir hocası var Çorum Futbol Kulübü'nün, onu da kabul edelim. Ahmet Spor Kulübü'nü beğendim. Alanya Spor'u az önce bahsettiğim gibi yani sadece savunma ağırlıklı bir futbol oynadığı için yani çok beğendiğimi söyleyemem ama sonuç alıyorlar. Bu anlamda önemli. 7 puanları var. Gençlerbirliği'nin 7 puanı var. Bundan sonraki haftalar neler yapacaklar göreceğiz. Bence ilk 2 haftada aldıkları puanların kredisini ya da o krediyi çabuk tüketmemeleri gerekiyor. En kötü işte maçlarda beraberlikler vesaire almaları gerekiyor ki Fenerbahçe ve Göztepe karşısında alınan galibiyet, daha doğrusu galibiyetler 6 puanın bundan sonraki haftalarda ligin devamında bir değeri olsun. Yoksa çabuk tüketebilirler. Kasımpaşa, evet, henüz mağlubiyet yok. Bir galibiyet, 3 beraberliği var. Ben açıkçası beğenmedim Kasımpaşa'nın. Yani şu ana kadar oynadığı oyunu beğendiğimi söyleyemem. Ne yalan söyleyeyim. Hatta hiç beğenmedim. Mağlup olmasa bile Kasımpaşa'yı. Yani Emre Hoca'nın klasik geçen yıllarda gördüğümüz futbolundan çok farklı bir futbol oynattığını düşünmüyorum. İyi bir kadrosu var Kasımpaşa'nın, bunu kabul edelim. Onlar da şu ana kadar mağlup olmadılar. Eyüp Spor 3 puanı var. Göztepe'nin 1 puanı var. Çok büyük bir sürpriz. Konya Spor'un henüz puanı yok. 4 maç sonunda 0 puanı var. Bakalım bugün Trabzonspor karşısında bir reaksiyon gösterebilecekmişim. Bunu dediğim anda sanki böyle Trabzonspor'un kaybetmesini bekliyormuşum gibi bir şey algılanmasın. Sadece İlhan Hoca için de gerçekten zor günler. Çok da iyi bir kadro kurduğunu düşünmüyorum Konya Spor'un. Umarım tez zamanda bulundukları yerden yukarı doğru tırmanırlar. Yoksa nedirlikte bugünle beraber, bugün oynayacakları maçla beraber 5 haftada geride kalmış oluyor. Geri kalıyor 29 hafta. Böyle üçer üçer rakiplerine ya da işte büyük takımlara verdikleri sürece sonrasında toparlanmaları oldukça zor olur. Bugün eğer Trabzonspor kazanırsa bilmiyorum, hani kainde değilim ama Konyaspor'da bir hoca değişimi olabilir. Bu bir duyum değil, sadece sonuçlara bağlı olarak söylüyorum. 0 puan, 15 puanlık bir sepetten hiç puan alamamak ya da havuzdan hiç puan alamamak İlhan Hoca'yı da koltuğunda tutamayabilir bugün itibariyle. O yüzden çok çok önemli ve değerli diye düşünüyorum. Evet, Rize Spor içeride ilginç kazanamıyor. Deplasmanda 3. galibiyetini aldı Recep Uçar yönetiminde. Çok ilginç bir durum değil mi bilmiyorum, ne dersiniz ama çok ilginç bir durum. Bakalım neler olacak. Şunun için söylüyorum. İçeride Samsun Spor'a kaybetmişlerdi 2-0. Yine içeride Alanya Spor'a 1-0 kaybetmişlerdi. Deplasmanda Konya Spor'u, yine deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü ve deplasmanda bugün Eyüp Spor'u mağlup etmeyi başardılar. Yani bu yönüyle ilginç. Ama içeride beraberlikleri bile yok. 5 maç sonunda 9 puanda. Ligde şu anda maç fazlasıyla 4. sırada Çaykur Rizespor. İlginç bir durum. Geçen sene kimde vardı? Almanya'da geçen sene miydi? Bir önceki seneydi. Heidenheim miydi? Sanırım Heidenheim'di. Yok, Heidenheim değildi. Kimdi? Şöyle bir hatırlayalım. Bugün de maçı vardı. Bir dakika.

hemen söyleyeceğim size. Dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Deplasmanda 30, şöyle bir hesaplama yapıyorum. Orada 18 takım var. 17 maçta 14 ya da 15 galibiyetleri vardı. İçeride bir galibiyetleri vardı ve lige, üst lige, yani Bundesliga bile çıkamamışlardı. O takımın ismi de, hemen söylüyorum size, hala 2. Bundesliga 2'de. Holstein-Kiel değil. Bir dakika. Söyleyeceğim. Magdeburg. Evet, gerçekten inanılmaz bir performans. Şimdi Çaykur Rizespor biraz Magdeburg olma yolunda ilerliyor. İçeride 0 galibiyet, deplasmanda 3 galibiyet ve şu anda ligde 4. sırada. İlginç bir durum. Magdeburg, evet doğru. Dinleyicimiz yazmış. Çok sağ olsun. Merhaba, iyi yayınlar. Konyaspor Trabzonspor mücadelesi. 3.5 gol üstü Tottenham Everton 0-2 çifte şans. Alanya Göztepe deplasman 1.5 gol üstü Göztepe 2 gol atar kuponumu yorumlar mısınız? Zor. Sevgili Muhammed Bey, çok da kolay değil. Yani Göztepe deplasmanda 2 gol, hele bu Alanya'ya çok da kolay gözükmüyor. Umarım şans sizinle olur. Kuponunuz gelir. Caner Bey, iyi yayınlar. Ben İzmir'den Tuncay. Ne demiş? Araç kullandığım için takip edemiyorum. Karşıyaka Alday maçında gol var mı acaba? Bilgi verirseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Tabii ki hemen bakalım. Karşıyaka Alday mücadelesini, İzmir rekabeti. Bu arada şu şeyde neden gol yok? Gerçekten şok halindeyim şu anda. Sengalen maçında henüz gol attıramadık maalesef. Hemen bakacağım bu arada. Karşıyaka Altay mücadelesi 0-0 devam ediyor. Dakikalar 26'yı gösterirken orada da Altay şu ana kadar ikinci maçını oynuyor. Eğer bu maç böyle biterse 2 puanda olacak. Karşıyaka da 1 puanda olmuş olacak. Evet, 3. lig 2. grupta Ayvalık Gücü şu ana kadar 2'de 2 yaptı. Yine Eskişehir Anadolu 2'de 2 yaptı. Bir dönem editörlüğünü yapıyorduk. Bu takımları izliyorduk. Güzel de oyuncular vardı. Sevgili Tuncay Bey, size de yolculuklar diliyorum. Evet, sevgili Alen demiş ki Magdeburg doğru. Evet, Magdeburg'tu. Gerçekten ilginç bir takımdı. Şimdi Çaykur Rizespor'dan acaba bir Magdeburg olur mu bilmiyorum ama bir sonraki maça bakacağız. Yani bir sonraki maçtaki performansında eğer yine kaybederse içeride, o zaman gerçi yine deplasmanda oynuyorlar. Göztepe deplasmanda oynayacaklar. Orada da kazanırlarsa sonraki maçları içeride Fenerbahçe karşısında, o da çok zor bir maç. Tabii ne zaman oynanacak o mücadele? Ekim ayı içinde oynanacak. Ekim ayının hemen başında oynanacak. Milli ara var biliyorsunuz. Ama bir sonraki mücadele önümüzdeki hafta olacak. Orada deplasmanda kazanırlarsa ligde kalma yolunda çok büyük bir adım atacaklar. Öyle düşünüyorum. Evet, bugün Premier Lig'de maçlar vardı. Chelsea, ligin formda takımı Chelsea, yine ligin sürpriz takımlarından, geçen sene alt ligden çıkan, şampiyonşipten çıkan Hull City karşısında öne geçti. Sonrasında yenik duruma düştü 2-1 ama beraberliği 1 puanı kurtarmayı başardı. Burada tabi Hull City henüz mağlup olmadı. Premier Lig'de eğer bugün de kazansalardı maç fazlasıyla liderliği yükseleceklerdi. Yani 10 puanla liderliği yükseleceklerdi. Gerçekten ilginç bir durum olacaktı ama kazanamadılar. Yine de Chelsea karşısında deplasmanda kaybetmemeleri bence önemli. Ne kadar dirençli bir takım ortaya çıktığının göstergesi. Bu arada uzun vadeli bir bahis size önereyim. Hazır beni dinleyen dinleyicilerimize güzel bir bahis önereceğim. Bir dakika, bulabilirsem hemen önereceğim o bahsi. Söylüyorum size. Bir dakika. İngiltere Premier Lig'inde Hull City

0: Ligden düşer mi? Hayırın oranı 2.21. Bence düşmeyecek. Yani Hull City ligde kalacak. Dileyen oynayabilir. Uzun vadeli bahislerde değerlendirebilir. Hull City'nin ligden düşeceği üzerine bir bahis açılmış. Ben düşmeyeceğini düşünüyorum. Oran da yüksek yani 2.21. Başka şeylerle kombine edebilirsiniz. Dediğim gibi gayet yüksek gözüküyor. Bugün yine ilginç maçlarından birisi Crystal Palace kendi sahasında Ipswich Town karşısında öne geçti. Sonrasında 10 kişi kaldı ve 3-2 kendi sahasında mağlup oldu. Crystal Palace Beşiktaş'ın da rakiplerinden birisi biliyorsunuz. Yine hafta içinde Kulüp Brugge deplasmanında kazanan Aston Villa Şampiyonlar Ligi'nde kazanmıştı biliyorsunuz. Kendi sahasında Nottingham Forest karşısında 2-1 kaybetti. Bu da güzel bir mücadeleydi bence bana sorarsanız. Keyifli bir mücadeleydi. Nottingham Forest ligdeki ilk galibiyetini aldı. Aston Villa da henüz ligde galibiyeti yok ve sadece bir beraberlikleri var. 4 maç sonunda Emery ve öğrencinin henüz ligde galibiyet olmadığını söyleyelim ve Coventry'nin üstünde 1 puanla Tottenham'la beraber ki Tottenham'ın bir maç eksik, Fulham yine 1 puanda. Eğer Tottenham da bugün Everton karşısında kazanamazsa ki o maçta olası bir beraberlik bekliyorum. İlginç bir durum olacak. Yani ligin kadro değeri olarak en yüksek takımlarından birçoğu aşağıda gözüküyor. İlk 4 hafta itibariyle bilmiyorum ilginç takımlar var yukarılarda. Onu da söyleyelim. Bournemouth Brentford mücadelesi vardı. Burada da ilk yarıda bir beraberlik vardı. Maç sonunda da yine bir beraberlik var. İki takım da yenişemedi. Brentford bu sene sanki çıkış yapacak gibi gözüküyor. İyi bir performans sergilediler. Şu ana kadar en azından ben öyle düşünüyorum. Henüz mağlubiyetleri yok. 3 beraberlikleri var. Biraz ligimizde de bazı takımlara benzetmeye çalışıyorum. Yani yenilmiyorlar. Kasımpaşa'ya mesela benziyor. Hem yenilmiyorlar, yenemiyorlar da. Puanları birer birer topluyorlar ve 4 maç sonunda 6 puanla ligde şu anda 5. sırada Brentford. Onlar da fena bir performans sergilemediler şu ana kadar. Ligin tabii en büyük hayal kırıklığı ne? Liverpool Fulham karşısında galibiyet alamadı. Iraola yönetiminde iyi bir gidişatları yok. Arbeloa yine Fulham'da puanları toplamaya devam ediyor. Bakalım yani tutunabilecek mi onu da hep beraber göreceğiz. O da ilk puanını bugün aldı Arbeloa. Liverpool deplasmanında bir darbede Arbeloa'lı Fulham'dan geldi. Liverpool şu ana kadar yenilmese de sadece bir galibiyeti var. Caner Bey iki maç verir misiniz demiş Mehmet Koca. Yalla ben şimdi bir maç önereceğim size ama birazdan yarış aramız olacak. Yarış arasından sonra Trabzonspor maçı ile alakalı güzel bir bahis önermek istiyorum. Saat 8'de başlayacak o mücadele biliyorsunuz. Alanyaspor Göztepe mücadelesinde kaleci kurtarışları önemli olabilir. Yani böyle bir beraberlik olabilir o mücadelede. Ama Trabzonspor mücadelesinde ben gol ve korner önereceğim. Evet bir yarışa gidelim devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
3: Evet, safkanlar box içinde. Start verildi ve 9 Eylül koşusu başladı. Toplu bir çıkışla başladı diyebiliriz koşu. İç kulvarda 9 numaralı Tolper liderlikte ısrar ediyor. Aldı liderliği, farkı 2 boya kadar taşımayı başardı. Dışarıdan 11 numaralı Yenimler ikinciliğe girmişti. En dış kulvardan 5 numaralı Money Well Spent çok süratlendi. 9 numaralı Tolper'i takibi aldı. İlk viraja girilirken 1600 liraya geride kalırken 9 numaralı Tolper'in liderliği var koşuda. Fark yaklaşık 1,5 boy kadar. Dış kulvarda 5 numaralı Money Well Spent ve hemen içinde 11 numaralı Yenimler beraberce ikincilikteki yeri tutuyor. Onların 1,5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 8 numaralı Almighty Esprit var. Onun yarım boy gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Grand Speed. 2 boy kadar gerilerinde 1 numaralı Can Efe. Hemen içinde 3 numaralı El Cacique. Onun 1 boy gerisinde şimdi yanlarında 10 numaralı Witwit. 2-2,5 boy kadar gerilerinde 6 numaralı

0: Prince Devent 1.5 boy kadar geride, 2 numaralı Distance Runner onun 1 boy gerisinde, 7 numaralı Treasure Island. Safkanlar bin direğini geride bırakmak üzere. 9 numaralı Tolperin ihlali sürüyor. Bin direğini 1 boy farklı rakiplerinin önünde geçti. Dış kulvarda 5 numaralı Money Well Spent takipteki safkan. Hemen onun içinde yeniden 11 numaralı Yeğenim Nehir. 1.5 boy kadar gerilerinde 8 numaralı Almighty Esprit. 1.5 boy kadar gerilerinde orta kulvardan Can Efe'nin içeriden 4 numaralı Grand Spitting gayretleriyle safkanlar artık son virajda. 9 numaralı Tolper 2.5-3 boy yaptı farkı. 600 direğini rakiplerinden önce geçti. Dış kulvardan 8 numaralı Almighty Esprit ikinciliğe girdi. Aradaki farkı kapatmaya çalışıyor. Safkanlar düzlüğe çıkıyor. Son 400 metreye giriyor. 9 numaralı Tolper düzlüğü ilk gören isim oldu. İç kulvara doğru yaklaştı. 1 boy farklı liderliğini koruyor. Dış kulvardan 8 numaralı Almighty Esprit yaptığı ataklarla farkı kapattı gerilerden. 6 numaralı Prince Levent'in 1 numaralı Can Efe'nin gayretleriyle son 200 metreye şimdi girildi. 8 numaralı Almighty Esprit 2 boy farklı önde, dışarıdan 6 numaralı Levent Can atak yapıyor. Koşuda artık son 100 metre 8 numaralı Almighty Esprit liderliğini koruyor. 8 numaralı Almighty Esprit kazanıyor. 6 numaralı Prince Levent ikinci oldu. 9 numaralı Tolper yarıştan 3. olarak ayrıldı. 1 numaralı Can Efe ve 7 numaralı Treasure Island 4. kararını varış hakemlerine bıraktı. 8 numaralı Almighty Esprit Mehmet Kaya ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
2: Radyo Spor. Reklam.
4: Ooo, her yerden sipariş aldık.
5: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
4: Tabii ya.
5: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
4: Tami.
5: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
6: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
7: Süper Lig'in 5. haftasında heyecan sürüyor. Bu akşam saat 20'de Trabzonspor Konyaspor'a konuk oluyor. Sen de milyonere gel, maçın heyecanına ortak ol. Süper Lig coşkusunu zirvede yaşa.
2: Sporda eğlendirin ilk adresi milyoner. Radyo Spor. Reklam.
3: Maç merkezi devam ediyor.
8: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bakın Alanyaspor Göztepe mücadelesinde Paulo Victor'un 5 kurtarışına 4.21 oran vermiş. 4 kurtarışına 2.30 vermiş. Arda'nın 5 kurtarışına 3.67 oran vermiş. Mesela bu tarz denemeler yapabilirsiniz. Az önce dinleyicimiz sormuş. Ben Trabzonspor mücadelesinde 3 gol ve 9 korner olmasını bekliyorum. Önerim bu. Yani 9 köşe vuruşu kullanır. Kimin attığının da önemi yok bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani hangi takımın korner kullandığının hiçbir önemi yok. Sadece hangi takımın gol attığının da önemi yok. Sadece 3 gol ve 9 korner olsun yeterli bizim için. Hep kuponun kazanması için böyle bir önerim olacak. Ha yok ya, bu beni kesmez. Oran da bu arada 2.40. Daha yüksek bir şey önerin derseniz de o zaman bu mücadelede ben goller bekliyorum bu arada. Yani Trabzonspor'un hücum ağırlıklı oynayacağını, Konyaspor'un yine gol atmaya çalışacağını, kazanmaya çalışacağını düşünüyorum. İyi bir futbol bekliyorum. 3 gol, 9 korner sizi kesmezse o zaman 3 gol, bir dakika hemen söyleyeceğim. 4 gol 10 korner oynayın örneğin, bunun oranında 5.19. Ya bu çok yüksek derseniz de o zaman ne önerelim? Yani oran risk 4 gol 7 korner, bunun oranı da 2.86. Kaleci kurtarışlarına bakalım. Trabzonspor mücadelesinde bir de kaleci kurtarışlarına bakalım. Örneğin Deniz Ertaş'ın kurtarışlarına baktığımız zaman ki orada da oran güzeldir. Deniz, hayır Bahadır şu anda evet kalede gözüküyor. O yüzden o olmayacak. Evet ilginç. Herhalde güncellerler burayı tahmin ediyorum. Onanın kurtarışlarına bakalım. 3 kurtarışına 1.53 veriyor. 4 kurtarışına 2.28 oran veriyor. Buraya çok güvenemedim. Konyaspor tarafında olsaydı daha iyi olurdu. Evet, Trabzonspor bol bol şut atacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Evet bugün Bahadır oynuyor. İlginç. Deniz'i bekliyordum ama Bahadır ilk 11'de gözüküyor. Şu ana kadar. Ben biraz o maça odaklandım. Orada bol bol goller bekliyorum. Ve korner bekliyorum. Eğer erken gol gelmezse Trabzonspor köşe vuruşu kullanabilir. Ya da Konyaspor'un işte dün Erzurumspor yapamamıştı bunu Beşiktaş mücadelesinde ama korner konusunda destekte bulunacağını düşünüyorum bu mücadelede. Yani bol bol korner kullanacağını düşünüyorum. Sevgili Erdal Bey ne yazmış? Lütfen tamamını okuyun. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçında görüldü ki transfer konusunda yönetimin taktik olarak Okan Hoca'nın benim hep dediğim gibi misyonları bitmiştir diyor. Bunu daha önce de göndermiştiniz bu mesajı öyle hatırlıyorum Erdal Bey. Şampiyonlar Ligi'nde kendi liginde oynar gibi atak oynamaya çalışırsan maçın 60. dakikasından sonra takımın pili biter ve böyle fark yiyip geri dönersin demiş. Galatasaray yönetiminin hata ise futbolcu transferinde son günü beklemesi ve en büyük hatası bence genç ve yetenekli oyuncular aramak için bir ekip kurmaması. Bunun yanında çok pahalı futbolculara yönelmesi ve kadroyu yenilememesi bu skoru ortaya çıkarttı diyor sevgili Erdal Bey. Dün bir Galatasaraylı dostumuz vardı, yazmıştı hatta, demişti bu mesajı, hani sesimiz olun demişti. Valla ben hani kadro Galatasaray iyi başladı. Hakem kötü bir hakemdi. Hani bunlara kabul ediyorum. Olmayan bir penaltı uydurdu. Benim gördüğüm herkes gördü herhalde. Net bir kırmızı kart ama var nedense uyudu. O sırada Alman var. Ve kırmızı kart çıkmadı. Bunlar tabii ki önemli. Ama Torreira'nın maç sonundaki beyanatına şöyle bir kulak vermek istedim. Ya bunlar olacaktır diyor ama biz kendi oyunumuzdaki maç içindeki hatalarımızı düzeltmemiz gerekiyor. Hakemin hata yapmasından ziyade hakemin verip vermediği kararları sorgulayacağımıza ya da bunları sorgulamak yerine biz saha içinde neyi doğru yaptık, neyi yanlış yaptık bunları düzeltmemizin daha doğru olduğunu düşünüyorum demiş. Ben de Torreira ile aynı fikirdeyim. Yani Okan Hoca'nın 4 yıldır hala Barış'ı santrafor'da oynatıp verim alamayacağını görememesi benim için çok fail bir durum. Yani Okan Hoca'nın Sane'yi oyundan çıkarıp Barış'ı neredeyse 90 dakika sahada tutması bence kabul edilemez bir şey. Bunu niçin söylüyorum? Hani Deniz'i niye aldı Galatasaray? Santrofor oynatmak için. Kimin yediği olarak aldı? Osimhen'in yediği olarak. Hala niye Barış orada oynuyor ya? Ve dediğim gibi yani Barış'ı orada oynatıp verim alınan herhangi bir takım var mı? Milli takımda alamıyorsunuz. Galatasaray'da alamıyorsunuz. Ya bırakın adam kendi bölgesinde oynasın ya. Ya hakikaten bırakın artık şu Barış sevdasını, santrafor oynatma sevdasını bırakın. Çocuk zaten sağda ve solda çok başarılı. Santrafor haricinde her yerde çok başarılı Barış. Ama oraya gidince çok sıradan bir oyuncu oluyor. Ve takıma hiçbir katkıda bulunuyor. Sadece koşuyor. Ya bunun için Barış Alper olmanıza gerek yok ya. Herhangi bir oyuncuyu da oraya koysanız hani sadece koş, mücadele et, bozmaya çalış yapar zaten. Barış'ın iyi yaptığı şeylerden faydalanamıyor Galatasaray. Yani ben bu mağlubiyetin baş sorumlusunu Okan Hoca'ya ilan ediyorum. Kendi adıma söylüyorum. Kendi fikrimdir. Hakemi zaten konuşmuyorum bile. Çok kötü bir yönetim gösterdi. Verdiği kararlar, vermediği kararlar. Ama yine söylüyorum. Takım düşebilir. Maç 1-0. O hakem bir karar vermiyor. Okan Hoca düşemez. Düşmemeli. Yani Okan Hoca da sanki takımın şeyini hani o düşmesine ayak uyduruyor. Bakıyorsun çok gerekli gereksiz sarı kart görüyor mesela. Ve başka bir şey daha söyleyeyim yani.

Galatasaray şu ana kadar Okan Hoca yönetiminde deplasmanlarda sadece 2 kez galip gelmiş. Avrupa'da. Şampiyonlar Ligi'nde. Hani bu bir tesadüf olamaz değil mi Erdal Bey? Büyük bir tesadüf. O yüzden hani Okan Hoca'nın da artık hakemden ziyade neden deplasmanda Galatasaray'ın bu kadar üstün oynadığı bir 30 dakika içinde maçın bundan sonraki bölümlerinde hani rakibine neredeyse pozisyon vermediği bir mücadele. Mesela Abdülkerim niye oynamadı? Neden Jakobs'ta Davinson Sanchez oynadı mesela? Sakat da yokmuş. Öyle söyledi bütün muhabirler. Oynayabilecek durumdaymış. Neden oynamadı o zaman? Yani 3 yıldır birlikte oynayan iki savunma tandemini bir anda değiştiriyorsunuz. Neymiş? Abdülkerim yavaş. Ne oldu Jakobs hızlıydı. Ne oldu? İlk şutta gol yediniz. Birinde penaltı oldu. Tamam, yanlış bir penaltı. Doğru. Ama niye takımın ayarlarıyla oynadınız? Yani onu anlayamıyorum ya. Hadi oynadınız, Osimhen yok. Koyun oraya Deniz'i. Ve dediğim gibi yani hani o maçta nasıl oyundan çıktı ben bilmiyorum. Yani sakatlığı falan yoktu. Ya bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Ben tamamen tarafsız olarak takip etmeye çalışıyorum. Ya Sané herhalde en çok son çıkacak kişilerden birisiydi yani. Barış oyunda hiçbir şey neredeyse yapamamış maç boyunca. Sané oyundan alındı. Allah'tan çok beyefendi bir adam yani Sané. Tepki falan gösterir yani. Ben olsam Sané'nin elinde tepki falan gösteririm hocam. Yani benden daha kötü oyuncular vardı ya, performans veremeyen. Hani maçın en kötüsü ben miydim? Yani alıp gidebilecek tikine oyuncu eksiltebilecek değil mi? Şut atabilecek. En azından bazı özellikleri var. Bu özelliklerden insan bir şekilde umutlanıyor. Merhabalar, iyi yayınlar. Antalya'dan Hasan ben. Çok takip edemedim. Fenerbahçe'de kaldım İsmail Hoca demiş. Gitti mi bir bilgim yok. Kaldı. İsmail Hoca görevinin başında. Ona da bol şanslar dileyelim bundan sonra, ama bilmiyorum ne kadar hayırlısı olacak. Gerçekten bilmiyorum. Hayırlı akşamlar demiş. Okan Hoca'nın sağ kenarında itiraz ettiği her şeye bağırıp çağırıp zıpladığını bizim gördüğümüz gibi hakem görmüyor mu? Dört hakem, orta dördüncü hakem şeye söylemiyor mu diyor orta hakeme. Yani bana göre tepki çekiyor. Valla yine söylüyorum ya, bu benim tabi değerlendirmem. Ben Okan Hoca'yı en çok destekleyenlerden birisiyim herhalde, belki de medya sektöründe. Hani Galatasaray'da olmayıp bu kadar Okan Hoca'yı destekleyen başka birisi de yoktur. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Ya hocam artık bir şeyleri de değiştirmek gerekmiyor mu? Yani aynı şeyleri yapıp sonuç alamıyorsunuz deplasmanda. Ve dediğim gibi yani hani tırnak içinde söylüyorum. Hani bu evlatçılığı da artık bırakalım yani. Kim o anda daha iyiyse hani onu oynatın ya. Ya Barış'tan performans alamıyorsanız oynatmayın. İki maç beklesin, önemli değil. Ya da kanadında o daha başarılı olduğu yerde oynatın. Deniz'i oynatın yani. Oynatın, olmuyor tamam, olmuyorsa belki yani zaruriyetten maçın gidişatına göre alırsınız. Ha bu arada hani Galatasaray 3-0 kazansaydı da yine aynı şeyi söyleyecektim. Yani gerçekten artık Okan Hoca'nın hani bunu en iyi bilen birisi, hani Montella Hoca bilmeyebilir. Onu öyle yönlendiriyor olabilirler. Elde işte santrofor yok efendim, işte Barış orada fiziksel olarak mücadele eder, koşar bilmem ne. O da gerçi öğrendi ama hala ısrar ediyor, o da başka bir konu. Yani Barış'ın santrofor oynadığı ve inanılmaz böyle başarılı olduğu 3 maç sayamazsınız ya. Yok çünkü, yok. Neyse, sadece oraya bağlamamak lazım tabii de, ama bence bunun da yanlış olduğunu düşünüyorum. Merhaba, iyi yayınlar. Dinliyorum sizi, yoldayım. Kadroları göremedim. Trabzonspor maçında Onana ilk 11'de oynuyor mu? Tabii ki hemen tekrar bir kadroları verelim. Evet, Onana ilk 11'de Trabzonspor'da. Mutlaka kazanması gereken bir mücadele, onu söyleyeyim Trabzonspor'un. Kesinlikle hataya yer yok. Trabzonspor'un kalesinde Onana var. Savic, Nivo, Pina, Mustafa. Bence savunma dörtlüsü gayet iyi. Önlerinde Fabinho. Yılların tecrübesi, çok beğendiğim bir oyuncu. Ozan, bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Artık Ozan'ın da bir yerde artık oynaması lazım. Ve bir yerde kendini isyan edip ya yeter artık deyip artık oynaması lazım sürekli olarak. Yıllardır Türk futbolunun ondan bir beklentisi var. Ama Ozan'ın kendisinden çok fazla beklentisi yok.

0: gibi. Aralson sol önde, Muçi merkezde, sağ önde Muhammed Salah ve Onaçu yine merkezde oynuyor. Geçen bir yorum gördüm, ilginç geldi bana. Ya dedi, yani şöyle bir yorum var: Trabzonspor'da kim var? Yani bir Salah var, süperstar. Onun haricinde kadro hani çok iyi bir kadro falan değil, böyle bir yerde gördüm TV'de bir spor eleştirmeni ya da yorumcusu. Gerçekten şok oldum, dedim herhalde şaka falan yapıyor. Trabzonspor'un iyi bir kadrosu var, alternatifli bir kadrosu var. Yeter ki doğruları doğru zamanda uygulayacak bir komutana, bir teknik direktöre ihtiyacı var. Bu Fatih Hoca olmadı. Ve bakalım Hüseyin Hoca olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Abi herkes İsmail Hoca'nın 99 puan aldığı sezonu övüyor ama şampiyon olamadı. Biz Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıktığımız sezon lig ikincisi bitiren Zico'yu gönderdik. Sevgili Lucifer, yani geçmiş orada kaldı artık ya. İsmail Hoca'nın da artık oradan çıkması gerekiyor. Zaman zaman kendisi de bunu söylüyor. İşte 99 puan aldık biz, geçmişimizi herkes biliyor. Tamam, geçmişte iyi şeyler yapmış olabilirsiniz, doğrudur. Sizin CV'nizi doldurur bu başarılar, sizi daha güçlü kılar ya da başka bilmediğiniz bir noktada sizi anlatan şeylerdir bunlar. Ama bundan sonra ne yapacağınız önemli. Zaten o sizi Fenerbahçe teknik direktörü yaptı. O yüzden de gitmemeniz gerekiyor. Yani sizin daha önce oynattığınız oyun, bu arada şu anda oynattığı oyunu, ya Fenerbahçe'nin İsmail Hoca'nın oynatmak istediği oyuna uygun bir kadro kurulamadı bence. Bunu yarın biraz daha detaylı konuşuruz. Böyle bir şey söyleyeyim, sonrasında konuşuruz bunu. Evet, birazdan maçlar başlayacak diyelim. Evet, sevgili Erdal Bey diyor ki Okan Hoca'nın gitmesi gerekiyor. Ya tabi buna bir şey diyemem. Yani Okan Hoca başarılı bir hoca ama bence Avrupa'da çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle sonuç anlamında söylüyorum. Yani deplasmanda kazanamaması Galatasaray'ın şu kadrolarla Sporting'e yenilmemesi gerekiyor. Yani en kötü oradan bir puan alması gerekiyordu bana sorarsanız. Hani eğer alamıyorsa bunun sebebi de ben ya da siz olmamanız gerekiyor. Bu durumda bir başarısızlık var. Bu durumda da eleştirilir. Nedeni de sorulur. Sorulmalı da. Galatasaray taraftarı da eminim ki bunu soracaktır, soruyordur. Okan Hoca'nın da küsmemesi, darılmaması gerekiyor. Nihayetinde ona sağlanan imkanlar yıllardır hiçbir teknik direktöre sağlanmadı. Yani kadrosunda Sanelerin, Osimhenlerin, İşte Leo'ların, değil mi, Barışların, Yunusların, Saraların, Torreraların, işte Uğurcanların, Davinson Sanchez'lerin olduğu bir kadrodan bahsediyoruz. Yıllardır yönetim bu kadroyu tutmak için büyük bir çaba içinde. Ama tabii bu sene yönetim de bence büyük yanlışlar yaptı ki onları burada ben sürekli dile getirmeye çalıştım. Yani çok geç kaldılar transferde. Ve sonrasında da sadece Leo transferiyle hani bu işin olabileceğini düşündüler. Bilmiyorum, bekleyip göreceğiz. Erken yani. Galatasaray ligde bir şekilde gider ama Şampiyonlar Ligi konusunda mutlaka içeride oynayacağı maçları kazanıyor olması gerekiyor. Aksi halde işi zor gözüküyor. Evet, bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Birazdan Süper Lig'de iki mücadele var. O maçlarla beraber karşınızda olacağız. Şimdilik kısa bir ara.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
1: Opel Combo 600 bin TL kredi için 0 faiz imkanı ve takas desteğiyle Opel Odak'ta. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
5: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba. Merhaba. Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Merhaba. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yaz merhaba.
1: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
5: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
1: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam bu diye patates yazıyor atıyorum ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Oziyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım Oziyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.

Dank hemen, o da kulvarın hemen önüne geldi. Gözleri örtüldü. 1200 metre start makinesi dışındaki tek safkan. 5 numaralı Winlike hemen. 1 numaralı Lungta, 2 numaralı Yellow Fangers, 3 numaralı Belmondo ve 4 numaralı Prenses Elif box içinde. 5. ve sonuncu tay Winlike hemen. Mehmet Salih Çelik idaresinde izleyeceğiz bu safkanı. Kulvarına yakın ama henüz yerini almadı. 8 gün önce start almış ve kazanmıştı. Box ilgilerinin de yardımıyla kulvarına yakınlaştı ama henüz yerini almadı. İzmir'de 10 koşulu programda 8 koşuyu geride bıraktık. Bunlardan günün 8. koşusu grup 3 mücadeleydi. 8 numaralı Almighty Esprit kazanmayı başarmıştı. Mehmet Kaya ile izlemiştik. Şimdi ise bir başka kupa mücadelesi, Hüseyin Özsakallı koşusu. Rahmet ve saygıyla anıyoruz Sayın Hüseyin Özsakallı'yı ve onun adına düzenlenen koşu için 5 numaralı Winlike Hemen'in box içindeki yerini almasını bekliyoruz. Biraz geriye doğru çıktı. Rakipleri start içerisinde. Starta ilk gelen isimdi 2 numaralı Hill of Angels. Sonrasında 1 numaralı Lungta kulvara giriş yapmıştı. Ardından Belmondo ve Prenses Elif de yerlerini aldı.

0: son tay olarak hazırlığa başlamıştı. Bir süredir hazırlığı devam ediyor Winlaykemen'in. Kulvarına bu kez yakınlaştırıldı biraz daha. Winlaykemen baks ilgililerinin yardımıyla starttaki yerini arka kapaklar kapanınca almış olacak. Ve Winlaykemen de starttaki yerini aldı. Taylar baks içinde. Start verildi ve Hüseyin Özsakallı koşusu başladı. Çok iyi çıkan 4 numaralı Prenses Elif oldu, liderliği aldı ama hemen dışından 5 numaralı Winlaykemen öne geldi. Ondan numarayı kaptı. Farkı 2 boy yaptı. Bindireğini ilk o geçti. İkinciliğe dışarıdan Belmondo sokuldu. Yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı Prenses Elif. Onun 1 boy kadar gerisinde dışarıda 1 numaralı Lung'da yanında 2 numaralı Hill of Angels sırasıyla safkanlar koşuda son virajı koşuyor. 5 numaralı Winlaykemen koşuya liderlik yapıyor. Fark yaklaşık 1 boy kadar. 3 numaralı Belmondo dış kulvarda 600'de 2. sırada. Onların 2 boy gerisinde 2 numaralı Hill of Angels o farkı 1 boya kadar indirdi. İçeriden Prenses Elif'in gayretleri var. 2 boy gerilerinde Lung'ta ve safkanlar artık düzlükte. Koşuda da son 400 metre. 5 safkan artık start çıkışı gibi yan yana. Orta kulvardan yüklenen 2 numaralı Hill of Angels rakiplerinden liderliği almaya çalışıyor. Koşuda son 100 metreye doğru gerilerden 1 numaralı Lung'ta'nın da gayretleri var. İçeriden 5 numaralı Winlaykemen tazelemeye çalışıyor. Orta kulvardan yüklenen 2 numaralı Hill of Angels öne geçiyor. 1,5 boy fark yapıyor. 2 numaralı Hill of Angels kazanıyor. 5 numaralı Winlaykemen ikinci oldu. 1 numaralı Lung'da 3. 4 numaralı Prenses Elif 4. oldu. 3 numaralı Belmondo da koşuyu 5. olarak bitirdi. 2 numaralı Hill of Angels Nevzat Avcı ile kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç golle başladı. Konyaspor henüz ikinci dakikada Tot'la 1-0 öne geçti. Trabzonspor savunmasında büyük bir hata diyelim. Öncelikle önce Savic yaptı. Sonrasında da Tot kalecinin sağından topu ağlara gönderdi ve durumu da 1-0 yaptı. Dakikalar 8'i gösteriyor. Mücadelede 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor ve henüz Trabzonspor'un rakip kalede topla çok fazla aşırı neşir olamadığını söyleyelim. İkinci köşe vuruşunu kullanacak Konyaspor. Hem 1-0 önde hem de daha etkili bir oyun oynuyor Konyaspor. Bakalım Trabzonspor bir yerde reaksiyon gösterecek mi Konya'da? Güzel bir atmosferde oynanıyor mücadele. Kullanılan köşe vuruşu ceza sahasına bir kafa. Sonrasında kaptıralı. Bakalım Trabzonspor hızlı çıkacak mı? Muhammed Salah ama çıkamadı. Alanya'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Orada da Göztepe daha etkili. İlk 8 dakika itibariyle ama henüz çok da başarılı olduklarını söyleyemem. Söyleyemem yani. Gol atamadılar. Bol bol şut atmaya çalışıyorlar. Bu arada Trabzonspor şimdi Onarçu ile gitmeye çalışıyor. Onarçu yerde kaldı. Hakemin kararı offside ama öncesinde. Evet, offside bayrağı kalktı acaba. Ben öyle gördüm çünkü offside olduğunu gördüm. Onarçu da gidemedi zaten. Önüne top atılamadı. Atılamadığı için de gidemedi. Ve hakem de, yan hakem de bayrağını kaldırdı. Evet, Konyaspor çok daha etkili başladı, onu söyleyeyim. Mücadeleye bilmiyorum neler olur. Bu arada İsviçre'de Young Boys, Lugano Young Boys mücadelesi vardı. Kaçırdık. Daha henüz maçın başında Lugano 1-0 öne geçmiş. Burada en az 3 gol, daha doğrusu ilk yarıda 2 gol bekliyordum. Erken gelmiş goller. Gol daha doğrusu goller deyip. Bakalım devamını Young Boys atabilecek mi? Lugano'da bu seneyi, Young Boys'da bu seneyi, iki takımda iyi. Bol gollü bir mücadele izleriz. Zico'nun ayrılma sebebi başarısızlık değildi demiş Hakan Bey. Evet, doğrudur. Caner Bey hoş geldiniz. Görüşemedik, nasip olmadı. Piyaz demiş, evet. Vallahi yedik herhalde. Piyaz falan her şey yedik ya, yani her şey dahil bir oteldeydik zaten. Yedik içtik, görüşemedik. Doğru, umarım önümüzdeki sene görüşürüz sevgili Nihat abi. Size de selamlar, sevgiler. Eskişehir'den sevgili Burak Bey yazmış. Hemen mesajı okuyacağım ama önce Konya Spor'un atağına bir bakalım. Sol taraftan gitmeye çalışıyor ama Pina araya girdi ve tehlikeyi engelledi. Galatasaray'ın Sporting Lisbon maçında yapılan hatalar yüzünden yenildi. Barış Alper'in devre arasında gönderilmesi lazım yönetim tarafından. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Süper Lig'de gidişatı nasıl değerlendirirsiniz? Kocaeli ve Trabzonspor maçları için neler söylersiniz? Birazdan konuşalım. Şimdi kısa bir reklam arasına gidelim.
5: Maç merkezi devam edecek.
6: Reklam.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, yüz milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklam.
5: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
4: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi, bendeniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyiz. Bu arada Fabinho ile geldi Trabzonspor. Sert bir şut ve top savunmaya çarptı. Kornere çıktı. Köşe vuruşu kullanacak şimdi Trabzonspor. Dakikalar 13'ü gösterirken, aslında bu kadar şutör oyuncusu varken hala ısrarla tek opsiyonun ona açıya şişirilecek toplar olduğunu düşünüyor Trabzonsporlu oyuncular. Gerçekten ben şoktayım. Şaşkınım. Birazdan bu şaşkınlığımı da anlatırım zaten. Dakikalar 14. Köşe vuruşu kullanıyor şimdi Muçi ile Trabzonspor. 1-0 Konya Spor'un üstünlüğü var. Ceza sahasında bir orta, kafalardan sekti. Dönen top, bir şut yandan avuta gitti. Evet. Hiçbir oyuncu, 22 oyuncuya çarpmadı Pina'nın vuruşu ve top da avuta gitti. Evet, biz 3 gol ve 9 korner önerdik bu mücadeleye. 3 köşe vuruşu geldi, 1 gol de geldi. Yani bu durumda 6 köşe vuruşuna ve 2 gole ihtiyacımız var. Kalan yaklaşık 75 dakika, uzatmalar hariç 75 dakika içinde 6 köşe vuruşuna ve 2 de gole ihtiyacımız var. 2.40'dan bahsimizin gelmesi için. Sevgili Burak Bey demiş ki Eskişehir'den, Galatasaraylıyım. Sporting Lisbon maçında yapılan hatalar yüzünden yenildi. Barış Alper'in devre arasında gönderilmesi lazım diyor. Galatasaray Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig gidişi nasıl değerlendirirsiniz? Kocaeli ve Trabzonspor maçları için neler söylersiniz? Valla Süper Lig'de Galatasaray gider. Onu söyleyeyim. Yani Süper Lig'de yine Galatasaray geçmiş yıllardaki gibi bir şekilde kazanacaktır. Çünkü iyi bir kadrosu var. Doğruya doğru. Bence Okan Hoca'nın da özellikle Süper Lig üzerinde oynattığı hücum futbol ve buradaki savunma ya da işte takım kurguları, yapılan savunmalar çok da yeterli gözükmüyor. Yeterli gelmiyor, o baskıya dayanamıyorlar. Ki hatırlayın, Sporting Lisbon bile ilk 25 dakikada, yani Galatasaray gol atabilse belki skor daha farklı olabilirdi. Orada Sané atsa golü ya da Barış pası verse fark bir anda 2'ye çıkacak, belki maç bitecek. Şunu söylemeye çalışıyorum, ligde Galatasaray bir şekilde iyi sonuçlar alacaktır. Ama Avrupa konusunda geçen sene böyle bir ümidim vardı Okan Hoca'dan, ama sanırım bu ümidimi de yavaş yavaş artık iç sahada demiyorum, özellikle dış sahadan bahsediyorum. İç sahada zaten seyircinin gücüyle, taraftarın gücüyle zaten o maçları alıyor Galatasaray. Ama önemli olan deplasmanda da puanlar çıkarabilmek, ki önemli. Hani böyle bir gruba düştükten sonra ya da bu kadar çetin rakipler varken, zor rakipler varken mutlaka deplasmandan puanlar almak gerekiyor. Aksi halde işler zor olur. Yani ilk 24'e girmek oldukça zor olacaktır Galatasaray üzerinde. Şampiyonlar Ligi içinde hani Barcelona maçı bilmiyorum, bir bekleyip görelim. Ama çok zor maç. İçeride bundan sonra hata yapmaması gerekiyor. İçeride kazanması gereken maçları mutlaka kazanması gerekiyor. Yunanistan'da AEK karşısında mutlaka kaybetmemesi gerekiyor. Yani Galatasaray'ın minimum 10 puanı alması gerekiyor ki o 10 puanın 1 puanı bence Sporting Lisbon deplasmanıydı, ama burada maalesef olmadı. Olabilirdi, yaklaşmıştı aslında Galatasaray. İyi de başlamıştı, çok iyi başladı ama devamını maalesef getiremedi. Dediğim gibi sadece teknik oyunculara da tabii tam anlamıyla bir şey söylemek istemiyorum, ama teknik ekibin de burada ciddi hataları var. Özellikle savunmadaki kurgu ben çok anlayamadım. Hani sakatlık varsa tamam, buna bir şey diyemem. Ama sakatlık yoksa yani neredeyse doğru düzgün birbiriyle oynamayan iki oyuncu Lisbon deplasmanı gibi zor bir deplasmanda, hani geçen sene işte izledik. Lig'deki performansı, Şampiyonlar Ligi'ndeki performansları, gayet iyi bir takıma karşı böyle bir hücum hattı iyi olan bir takıma karşı böyle bir savunma kurgusuyla çıkmayı çok anlayamadım. Sadece ben değil zaten, maçtan sonra birçok Galatasaraylı da anlayamamış gördük. Ne demiş dinleyicimiz Ecevit Bey? Tabii gider Mehmet Türkmen sağ olsun demiş. Bunu neye istinaden söylediğinizi bilmiyorum ama öncesi sonrası olursa mesajın daha iyi olur. Sevgili Ecevit Bey. Evet, dakikalar 18, Alanya'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor ve Konya'da Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Şu ana kadar Konyaspor daha iyi oynadı ama maçın ilerleyen dakikalarında Trabzonspor'un baskı kuracağını düşünüyorum. Çünkü sanki öndeki o baskıları yavaş yavaş azalıyor Trabzonspor'un. Konyaspor biraz belki de oyun alışkanlığı gereği, belki de hocanın oynattığı oyun düzeni gereği birazcık geri çekilmeye başladı. Bu aslında çok da iyi bir şey değil. Baskı yiyecektir. Ki şutör oyuncuları var, iyi oyuncuları var. Trabzonspor'un mutlaka pozisyon yaratacaklardır. Onlardan birisi Muhammed Salah, bir diğeri Aral, bir diğeri Muçi. Yani var da var, birçok oyuncusu var. Bunlar mutlaka fark yaratacaktır. Bu kadar dar alanda oynarsa Konyaspor kendi başına iş açabilir derken Mustafa'dan büyük pata ve şimdi Konyaspor gelmeye çalışıyor. Sağ taraftan ceza sahasına bir orta gelir mi? Hayır, gelmedi. Sola sonrasında evet out oldu. Gerçekten büyük bir hataydı Mustafa'dan. Fabinho bayağı bir efor sarf edip bu pozisyonun out'ta sonuçlanmasını sağladı ama Mustafa'ya da oldukça sinirlendi. Bu arada Mustafa'yla alakalı da gerçekten iyi bir oyuncu. Çok takdir ediyorum. Sağda ve solda önemli işlere imza atıyor. Ama şöyle bir negatif durumu var. Bunu özellikle defaten söylüyorum, yine söylüyorum. Topla vedalaşacağı zamanı bilmiyor ya da çok az yapmaya çalışıyor Mustafa. Hani buralarda biraz daha acil vedalaşmalı. Mesela şu pozisyonda da arkasında arkadaşı var. Ona pas atmak yerine topla beraber kat etmek istedi. Sonrasında da bir anda kendi kalesinde neredeyse demeyeyim gol pozisyonu veriyordu. Trabzon

yeni hakemler. Maalesef bitmeyecek bu. Azalmayacak da. Biz sürekli konuşacağız. Bunu öyle gözüküyor. Dün de mesela ben bilmiyorum. Bana mı öyle geldi ki maçtan sonra spor yorumcularını da dinledim. Beşiktaş'ın iki golünde gol olduğunu söylediler mesela. Çok ilginç. Şimdi sene sonunda averajda şampiyonluk yarışındasınız ve iş averaja kaldı. Ne olacak? Kaybettiniz. Olabilir değil mi? Yani iki gol. Hani ben de öyle gördüm mesela. İlk golde diğer açıyı göstermiyor mesela. Hani şeyin eline çarpıyor gözüküyor. Arkadan gösterdiği pozisyonda. Halbuki önden gösterdiği zaman göğsüne çarpıyor gözüküyor. Diğer golde Çerni'nin hiçbir müdahalesi yok. Yani neredeyse omuz omuza iki oyuncu birbirine temasta bulunuyor. Bir diğeri kendisini bırakıyor. Bırakana faul veriyor mesela. Hani var da demiyor ya, bir şey var. Burada herhangi bir şey yok demiyor mesela. Bu da ilginç bir durum. O yüzden sürekli tartışılacaklar. Merhabalar. Ben Uğur. Esenyurt, Doğan Arastı Bulvarı, köy içi mevkinden selamlar. Oo Uğur Bey. Siz benim hemşerimsiniz. Oradayız biz de biliyorsunuz. Ben de neredeyim? Toruyumu biliyorsunuz. Oraya çok yakın oturuyorum. Düşünüyorum da radyo spor olmasaydı ben bu hayatta ne yapardım? İyi ki varsınız demiş. Çok teşekkürler Uğur Bey. Vallahi çok teşekkürler. Bizler de sizleri gerçekten çok seviyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki sizler varsınız. Alanya'da da hani tatile gittiğim yerde de gerçekten birkaç kişiyle denk geldim. Hem beni dinliyormuş hem de burada dinlediği birçok kişi, arkadaşımızı dinleyen işte orada. Evet, bu arada Konyaspor çok tehlikeli geldi. İkinci gol fırsatı ama değerlendiremedi Konyaspor. Kaleci Onana aynı benim gibi sadece izledi. Ben de izledim. Herkes izledi ama top Onana'nın bakışları arasında avuta gitti. Gerçekten müthiş bir pozisyondu. Esenyurt'a, Beylikdüzü'ne hemşerilerime selamlar. Çünkü ben de orada oturuyorum. Çok yakınız. Agbadu'nun eliyle avuçlaması lazım topu ele olması için. Tabi derbide aynı şekilde eliyle avuçlamadığı için demiş, penaltı vermediler demiş sevgili Atilla Bey. Tabi sizin düşünceniz ama işte sizin gibi düşünmeyen hakemler de var işte. Ya, bu işi yönetenler dün izlediğim kadarıyla el yok dediler yani. Derbide de hani versen kimse bir şey diyemez ama vermesen de kimse bir şey diyemez diyen hakemler de vardı. Devam ediyorum. Peki ben bu arada Trabzonspor çok tehlikeli geldi. Kim yaptı bu hareketi? Muçi aslında gelişine vursa beraberlik golü atabilirdi. Atilla Bey biraz içselleştirmiş. Agbado'nun eliyle oynamasını, göğsüne çarpmasını biraz içselleştirmiş herhalde. Pozisyona takılmayın Atilla Bey. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Diyorum ki hakemler maalesef hata yapıyor. Mesela hani ben de söyledim, başkaları da mutlaka söyledi. İlk hafta Fenerbahçe'nin Ankara'da yani iki kez iki penaltısını vermedi bence mesela. Burada yayındayken de söyledim. Hakemleri konuşuyoruz yani. Mevzu Agbado değil. Siz olayı biraz içselleştirdiniz ama hani Agbado'nun eliyle oynadıysa el verirsiniz. Ama ben burada eliyle oynayıp oynamamasıyla alakalı değil. Hani VAR'a giden hakeme arkadan gösteriyorlar. Halbuki golü iptal ettikten sonra önden başka bir açıdan tekrar izleyiciye gösteriyorlar. Onu da gösterin hakeme ki hakem hata yapmasın diyorum. Burada takımın, oyuncunun önemi yok. Pozisyonun da önemi yok. Evet, tekrar mücadelelere bir dönelim. 25. dakika oynanıyor. İki maçta da Alanya'da 0-0'lık beraberlik ki dediğim gibi orası biraz öyle gidecek gibi gözüküyor. Ve Konya'da da 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor çok etkisiz, onu söyleyeyim. Salah'ı hiç kullanamadılar şu ana kadar. Hiç kullanamadılar. Yani neredeyse Salah, Muhammed Salah top gelmedi diyebiliriz. Hani sanki Salah takımda yokmuş gibi oynuyor Trabzonspor. Halbuki çok önemli bir yıldızları var. Doğru yerde toplu buluştururlarsa hem ceza sahası şutları hem asist yapma özelliği de olduğu için çok etkili olabilir. Ama dediğim gibi şu ana kadar Trabzonspor çok da kullanamadı Muhammed Salah. Yine Aral'ın

dar alandaki becerisini çok kullanamadı. Oyun biraz geniş alanda oynandığı için Konyaspor'un da işine geliyor şu ana kadarki oyun. Evet, Trabzonspor şimdi baskı kurmaya çalışıyor. Yani şimdi Aral bekin üzerine gidiyor. Mesela ne bekliyorsunuz? Mustafa'nın bindirmesini, hani sol bekin Aral'ın arkasına koşu atmasını bekliyorsunuz. Mustafa bekliyor. Şimdi Konyasporlu oyuncular bu defa bir kişi değil iki kişiyle savunuyorlar Aral'ı. Yani bunu benim söylememem gerekiyor. Mustafa'nın zaten biliyor olması gerekiyor diye tahmin ediyorum. Eğer geniş bir alanda yakaladıysa rakibi ya da işte yakalandıysa rakip bir şekilde oraya bir koşu yapıp rakibin dengesini bozuyor olmak lazım. Ama dediğim gibi az önce iki kez denedi Aral. İkisinde de Mustafa sadece geride kalıp pas bekledi. Evet, dakikalar 26. Trabzonspor tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak sevgili dinleyiciler. Muhammed Salah topun başında, ceza sahası kalabalık, içeriye şimdi bir orta kafalardan sekti. Bir kafa gelir mi gelmedi, korner. Maçtaki dördüncü köşe vuruşu Muhammed Salah şimdi köşe vuruşunu kullanmaya gidiyor. İyi bir orta geldi ama Konyaspor savunması pas arası yaptı pozisyonda. Bir Alanya'ya gidelim, orada da Göztepe'nin daha iyi oynadığını söylemiştim. Hala aynı fikirdeyim. Aynı şeyleri söylüyorum. Sol taraftan çok tehlikeli geldiler. Juan'ın vuruşu kaleci başarılı. Evet, Muhammed Salah'ın ortası kötü bir ortaydı ve şimdi Konyaspor 3'e 2 yakaladı. Kontratağa çıktılar. Sağ tarafta büyük bir boşluk. Bir çapraz koşu, Deniz Türüç ceza sahasına girdi. Deniz Türüç solda büyük bir boşluk. Bir vuruş kaleci Onatçu. Dönen top. Tekrar atak devam ediyor. Deniz Türüç'ten bir vuruş daha Onana. Özür diyorum, Onatçu diyorum, Onana. İki kez üst üste gole izin vermedi Onana. Dakikalar 27'yi gösterirken çok tehlikeli geldi Konyaspor. Ama tabii burada aslında gol atabilirdi Konyaspor. Deniz Türüç şutu iyi. İkinci şutu da iyi. İki kez Onana'yı geçemedi ama biraz bencillik yaptı, onu söyleyeyim. Çünkü ilk pozisyonda şut atmasa sol tarafta iki arkadaşı bomboş ama o kaleye vurmayı tercih etti. Sonrasında Onana kurtardı. Dönen topta, bu arada bir Alanya'ya gidelim. Alanyaspor 1-0 öne geçti. Dakikalar 27'yi gösterirken sevgili dinleyiciler. Alanyaspor diyorum, özür diliyorum, düzeltiyorum. Göztepe 1-0 öne geçti. Az önce söylemiştim. Göztepe daha iyi oynayan taraf. Daha çok Alanyaspor'un üzerine geliyor. Birkaç dakika önce kafa vuruşuyla gole yaklaştılar. Bu arada evet, Konya'da bir kavga çıktı. Adil Demirbağ Fabinho'nun yüzüne doğru bir harekette bulundu. Köşe vuruşu. Evet, bir bakalım ne olmuş. Kullanılan köşe vuruşu, yerde kalan bir Yevtoviç yerde kaldı. Sonrasında bir şey yok tabii pozisyonda. Sonra ne oldu? Evet, tartışmalar vardı. Hakemin gözünün önünde şu anda Adil Demirbağ uyarıyor. Savic'i uyarıyor. İki kaptanı da yanına çağırdı. Ve anlatmaya çalışıyor. Bakalım anlatabilecek mi hakem? Bu arada Adil'in de biraz sakin olması gerekiyor. Yani kaptanlık pazu bandı var dedi. Yani en azından az önce Savic'e karşı yaptığı bir hareket, Savic diyorum, Fabinho'ya karşı yaptığı bir şey vardı. Böyle yüzüne doğru bir müdahalesi vardı. Yapmaması gerekiyor. Yevtoviç yerde kalmış. Evet, biraz şiddetli bir şekilde Fabinho'yu itti. İtti. Sonrasında da Fabinho ile Adil arasında yine bir tartışma yaşandı. Hakem yaklaşık 2 dakika anlattı durumu. Savic'e de anlattı. Yüzüne vuruyor diyor. Savic anlatmaya çalışıyor Fabinho'nun. Evet, dördüncü hakem de sakin olun diyor kenara. Evet, VAR'dan bir uyarı gelmedi. Yani burada Fabinho

0: yüzüne karşı bir müdahale var mıydı diye. Ne oldu? Niye başlamıyor oyun? Bekliyorum. Evet, Savic şimdi oyunu başlattı. Onana baya bir öne çıktı. Tekrar şimdi Trabzonspor beraberlik golü için yüklenmeye çalışıyor. Uzun bir top. Kimse yetişemedi. Evet, Göztepe 1-0 öne geçti. Az önce de bahsetmiştim. Daha iyi oynayan taraftı Göztepe ve Redney'in golüyle Artunes asisti yaptı. 1-0 deplasmanda öne geçti Göztepe. Şu ana kadar daha iyi bir görüntü ortaya koydu Göztepe. 6 şutu var. İkisi isabetli. Bir köşe vuruşu vardı. Alanyaspor'un da tabii 5 şutu var ama henüz isabet. Alanyaspor bildiğimiz Alanyaspor. Söylemiştim zaten. Hani kapanıp kontratağa çıkmaya çalışıyor. Zaten 2 yıldır neredeyse aynı futbolu oynamaya çalışıyorlar. Diyelim ve şimdi Trabzonspor sol taraftan gelmeye çalışıyor. Onu açıyor, ceza sahasına girecek. Açısını kaybetti. Atak devam ediyor. Şimdi Aral. Aral bir türlü fırsatı bulamadı sol tarafta. Şimdi ceza sahasında bir orta. Muhammed Salah ama onun içinde yüksek bir top. Kim yaptı? Muçi yaptı ama kötü bir ortaydı. Yerden bir orta yapsaydı Trabzonspor golü bulabilirdi. Şimdi Muhammed Salah'la tekrar gelmeye çalışıyor. Atak yönünü değiştirdiler. Sağdan sola Muçi, bakalım kaleye mi vuracak? Evet, ilk kez Mustafa bindirdi. Gerçekten ilginç. Ceza sahasında bir orta. Yine savunma. Kötü orta yapıyorlar ya. Yani sürekli içeri kat edip bombeli ortalar yapıyorlar. Bunu da çok rahatlıkla karşılıyor Konyaspor savunması. Şöyle bir çizgiye inip bir orta yaptıkları yok ki Mustafa da yapabilir. Mustafa da sol ayağıyla yapmadığı için o da tekrar sağına dönüyor. Muhammed Salah yine aynı şekilde sağdan dönüp sol ayağıyla orta yapıyor. Bu da Konyaspor'un şu ana kadar tedbir aldığı bir durum. Aral da şimdi tekrar gelmeye çalışıyor. Aral ceza sahasında bir orta. Evet, Onaçu içeri doldurdu. Atak devam ediyor. Pina Fabinho'ya bir türlü bulamadılar fırsat ama atak devamlı devam ediyor Trabzon'da. Yani üst üste ataklar Trabzonspor'dan bir türlü o fırsatı vermiyor Konyaspor. Her bölgede en az 2 kişiyi de savunmaya çalışıyor kalesini Konyaspor. Dakikalar 34. Konyaspor 1, Trabzonspor 0. Dakikalar 33. Alanyaspor 0, Göztepe 1. TFF 1'de Bodrum Futbol Kulübü 1-0 önde. Batman Petrolspor karşısında ve Ümraniyespor'da Antalyaspor karşısında 1-0 önde. İngiltere'deki beraberlik beklediğimi söylemiştim. Tottenham Everton maçında 0-0'lık beraberlik var. İspanya'da Liga'da Athletic Bilbao Elche mücadelesi 0-0 devam ediyor. İtalya'da Lazio Milan mücadelesi 2-2'ye geldi sevgili dinleyiciler. Lazio 2-0 öndeydi ama üstünlüğünü koruyamadı diyelim. Dakikalarda orada 75'i gösteriyor. Trabzonspor şimdi tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Sonrasına bakacağız. Şimdi Muçi'den Muhammed Salah ceza sahasında bir orta, yerden bir orta, kötü bir orta. Topta taca gittim diyelim, biz de yarışa gidelim.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: O kadar gerilerinde 13 numaralı Öztömer, daha sonra 15 numaralı Sement Batur, bir boy kadar gerilerine 4 numaralı Songel sokuldu, daha sonra 16 numaralı Akel abi sırasıyla safkanlar karşı düzlüğe doğru ilerliyor. 1200 metre start yerine doğru gidiliyor. 10 numaralı Bayolov 1-1,5 boy farkta koşuya liderlik yapıyor. Dış kulvarda 2 numaralı Jean Rome baş farkıyla gerisinde 1200 direği geçilirken iç kulvarda koşan safkan 5 numaralı Kaptan Paşalı 2 boy kadar gerilerinde, orta kulvarda 14 numaralı Sancarlı Bey var. Sancarlı Bey'in yarım boy gerisinde dışarıda, hatta şimdi içine girdi 9 numaralı Abuzer Baba 1,5 boy kadar gerilerinde 13 numarada Öztömer sırasıyla safkanlar koşuda son 800 metreye doğru yaklaşıyor. Son 800 metreye yaklaşılırken de 10 numaralı Bay Olof'un liderliği sürüyor. O startla birlikte almıştı liderliği. 800 direği geçilirken, son viraja girilirken rakiplerinin önündeki yerini koruyor. Aradaki farkı 2 boya kadar çıkarmayı başardı. 5 numaralı Kaptan Paşalı takipteki isim. Onun 1 boy gerisinde dışarıda 2 numaralı Jean Rome,

0: 1,5 boy kadar gerilerinde 9 numaralı Abu Zer Baba ve bu sırayla safkanlar artık düzlükte. Son düzlüğe çıkıldı. Son 400 metreye doğru yaklaşılıyor. 10 numaralı Bayoğlu yarışın başından beri liderliğini sürdürüyor. İç kulvara tutunuyor. Aradaki farkı 3-3,5 boy olarak koruyor. Dış kulvardan atak yapan 9 numaralı Abu Zer Baba'nın içinden 5 numaralı Kaptan Paşalı'nın gayretleri var. Koşuda son 200 metreye doğru yaklaşılıyor. 10 numaralı Bayoğlu liderliğini sürdürüyor. 5 numaralı Kaptan Paşalı onu yakalamaya çalışıyor. Koşuda son 150 metre 10 numaralı Bayoğlu kaçıyor. 5 numaralı Kaptan Paşalı onu yakalamaya çalışıyor. Koşuda son 100 metre 10 numaralı Bayoğlu liderliğini sürdürüyor. Son koşuyu 10 numaralı Bayoğlu kazanıyor. Son hatayla 4 numaralı Sonyer ikinci, 5 numaralı Kaptan Paşalı üçüncü, 9 numaralı Abu Zer Baba dördüncü oldu. 7 numaralı Berk Kemal de yarıştan 5. olarak ayrıldı. 10 numaralı Bayoğlu Sinan Akşın'la kazandı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi Bitali sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam.
3: Maç merkezi devam ediyor.
8: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi, bendeniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim ve mücadelede Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Yine Göztepe deplasmanda Alanyaspor karşısında 1-0 önde. İzmir'den Cemalettin Bey, iyi yayınlar Caner Bey demiş. Keyifle dinliyoruz. Saygılar, sevgiler. Bizden de saygılar, sevgiler olsun. Merhaba, iyi akşamlar. İyi yayınlar derim. Ben Yaşar Marmaris'ten sevgiler, saygılar. Trabzonspor maçında ilk yarı karşılıklı gol var oynadık. Ama hüsran, Konya gerçekten güzel oynuyor. Kaybetmeye lüksü yok. İyi yayınlar derim demiş sevgili Yaşar Bey. Yani Konyaspor iyi savunma yapıyor. Trabzonspor'da çok ağır oynadığı için hani böyle açma şansı çok zor. Aral soldan geliyor, sağa dönüyor. Salah sağdan geliyor, sola dönüyor. Sürekli hani copy paste hücumlar. Ona şu gibi bir kule var içeride. Kenardan neredeyse orta gelmiyor. Nasıl gol edecek Trabzonspor? Bilemedim ben. Hani sıfırdan daha henüz çizgiye inip çizgiye basıp orta yapan bir Trabzonsporlu oyuncu çekmedi. Buna Pina ve Mustafa da dahil olmak üzere. Çok zor gözüküyor Trabzonspor'un gol atması. Atabilir tabii ki bireysel yetenekli oyuncuları var ama şu andaki oyun biraz zor. Az önce Konyaspor ikinci golü kaçırdı mesela, yine benzer bir pozisyondu. Evet, dakikalarda 41'i gösteriyor. Mücadelede 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Göztepe az önce ikinci golü kaçırdı. Kötü bir kafa vuruşu geldi. Altı pasın içinden oyuncu bıraksa arkadaki arkadaşı boş kaleye topu ağlara gönderecekti. Ama olmadı. Evet, Milan geri döndü Lazio karşısında. 2-2'lik beraberlik. Almanya'da Bundesliga'da Köln Werder Bremen karşısında 1-0 önde. Hollanda'da Go Ahead Eagles Groningen karşısında 1-0 geride kendi sahasında. Portekiz'de Casapia 0, Porto 0. 40. dakika, bu ilginç bir skor. Yani Porto normalde bu maçı bitiriyor olması gerekiyor ilk yarıda. Belçika'da Westerlo 2-1 önde Standard Liège karşısında. İspanya 2'de Girona Castellón mücadelesinde Girona 1-0 önde içeride. Ve Granada'da Albacete karşısında 1-0 önde. Bu arada Fabinho ile gitmeye çalışıyor Trabzonspor. Yani Fabinho 60-50 metre topu götürdü. Bir arkadaşı yardıma gitmedi. Gerçekten ilginç. İtalya Serie B'de Cesena Cremonese mücadelesi 0-0 devam ediyor. Avusturya'da Wolfsberger Rapid mücadelesi 0-0. Yunanistan'da sürpriz bir skor. Böyle biter mi bilmiyorum. Olympiakos 0, Ofi 1, 82. dakika. İsviçre'de yine ilginç bir skor. Evet, Muçi 70 metreden kaleye vurmayı tercih etti. Sonrasında da isyan etti herkesi ama yanlış bir tercih. Hani bu açıdan kaleye vurmak, ki Muçi'yi severim, çok da iyi bir oyuncudur ama içeride 10 arkadaşı varken, 6-7 arkadaşı varken şuradan şut atmak, sonra da isyan etmek duruma, hani sanki doğru yapmış gibi diğerlerini kızıyor gibi yapmak çok da doğru bulmuyorum. Konyaspor şimdi bir kontratak gerçekleştirecek ama durdular, ki bence durmamaları gerekiyor. Onlar için aslında en büyük tehlike o. Nasıl olsa biz 1-0'ı koruruz derlerse sıkıntı olur. Trabzonspor'da ilk yarıda Ozan etkisiz oyunculardan birisiydi. Birazdan reytingleri sizlere aktarıyor olacağım ilk yarı bitsin. İsviçre'yi okuyorduk. Thun 0, Grasshoppers 1. Maçın başında geldi. Gol öyle devam ediyor. Sion Sengalen deplasmanında 3-0 önde ve Lugano Young Boys maçı da 1-1 devam ediyor. İlk yarı bitmeden orada. Diğer maçlarda 86. dakikalar. Çek Cumhuriyeti'nde Sparta Prag Jablonec karşısında 2-0 önde 83. dakika. Evet. Burada bir Göztepe Alanya Spor Göztepe maçında bir penaltı bekliyor Göztepe'li oyuncular. Bir uyarı var mı? Yok. Evet. Bardan bir şey gelir mi? Gelmedi. Norveç'te Rosenborg Tromsø mücadelesi handball maçına döndü. 5-0'dı mücadele. Ben en son bıraktığımda 5-3'e gelmiş. Dakikalar 83'ü gösterirken. Finlandiya'da Oulu 1, Gnistan 2 dakikalar 84'ü gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, biz de tekrar bakıyorum. Evet, Rapid'in golü geldi. Wolfsberger deplasmanında 1-0 öne geçti. Avusturya şampiyonluk grubunda, yani şampiyonluk grubu değil tabii de şu anda ama Bundesliga'da. Bu arada Göztepe akın akın ikinci gol için geliyor ama bakalım başarılı olacak mı? Evet, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. İlk yarıda Casapia 1-0 öne geçti. İlginç bir skor. Casapia Porto karşısında, geçen senenin şampiyonu karşısında 1-0 önde. Trabzonspor'da Pina'yı, Wagner Pina'yı gerçekten beğendiğimi söyleyelim. İlk yarıda yine en etkili oyunculardan birisiydi. Şimdi de sağ taraftan geldi ve orta yaptı. Ortası ne kadar da başarılı olmasa da yine de oraya kadar geldi. Şimdi atak devam edecek. Yine Pina ceza sahasına, bir çalım ceza sahasına girdi. Şimdi Pina ortaya, bir vuruş dışarıda, Muhammed Salah bomboş. Muhammed Salah %99'luk bir gol pozisyonu, ki dinleyicimiz az önce ilk yarı var oynadık demişti, Marmaris'ten dinleyicimiz. Bomboş pozisyon, Ozan pas arası yaptı. Sonrasında Pina'ya bıraktı. Offside yok. Pina çalım attı. Ceza sahasına girdi. Sağ taraftan Muhammed Salah aldı at dedi ama Muhammed

0: Mesela belki de kariyerinin en kolay pozisyonlarından birisi ki imza gollerinden birisi, öyle söyleyeyim ben sizde. Ama üstten avuta attı. Gerçekten çok net bir pozisyondu. Trabzonspor'un yakaladığı en net pozisyondu ve bu pozisyonu da değerlendiremedi. Bordo Mavili takım dakikalar 45 artı 1'i gösteriyor. Evet, Alanya'da ilk yarı sona erdi ve Göztepe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Deplasmanda sevgili dinleyiciler, daha iyi oynayan takım Göztepe'ydi doğruya doğru. Daha fazla zorlayan takım Göztepe'ydi. Tabi hafta içinde aldıkları mağlubiyeti bir şekilde unutturmak istiyorlar. Orada biliyorsunuz kaleciyle de problem yaşadı biraz. Bugün genç kaleci görev yapıyor diyelim. Bakalım Konyaspor etkili çıkabilecek mi? Bu arada çok sert bir faul Konyaspor'da ama hakem devam ettiriyor. Mochy sağına soluna baktı. Sonrasında Pina'ya. Pina geçemedi. Evet, Pina gerçekten zorluyor. Şimdi hakem sanırım iki sarı kart herhalde çıkaracak. Önce Konyaspor yok, tek sarı kart çıkardı. Pina'nın pozisyonuna sarı kart vermedi. Adil Demirbağ ve Deniz Türüç her pozisyonda itiraz ediyor. Çok anlayamadım. Yani mevzu Konyasporlu oyuncuların itiraz etmemesi üzerine değil. Etsinler tabii ki, bir şey söylemiyorum. Bu arada pozisyonun rengi acaba başka bir şey olabilir mi? Bir daha bakalım. Masaoku yerde kaldı az önce. Pina ile beraber ikili mücadelesinde. Deniz Türüç sarı kart görmüş. Acaba sarı kartta kurtulur mu? Bir VAR incelemesi olur mu derken ilk kere sona erdi sevgili dinleyiciler. İlk kere sonunda Trabzonspor, Konyaspor 1, Trabzonspor 0 sevgili dinleyiciler. Şimdi ilk kere itibariyle bir değerlendirme yapalım. Bir 5-6 dakika sonrasında reklam arasına gideriz. Konyaspor'un %29 topla oynadığını söyleyelim. 0.85 gol beklentisi ürettiler. 7 şutları var. 4'ü isabetli. 2 büyük şansları var. Yani net fırsatları var kaçırdıkları. %76 pas isabetiyle oynadılar. 126 pas denemesi var ve 96'sı başarılı ilk yarı itibariyle Konyaspor. Bir de sarı kart gördüler az önce. Asist beklentisi demeyeyim ama önce isabetli şut gol beklentisini söyleyeyim. 1.73. Önemli şutlar attılar aslında. Onana ilk yarıda başarılıydı. Toplam şutlarını söylemiştim. Rakip ceza sahasında, yani Trabzonspor ceza sahasından 5 kez şut denemeleri var. Ceza sahası dışından 2 şutları var. Bir topları direkten döndü. 2 büyük şansları var. 3 köşe vuruşu kullandılar. Trabzonspor ceza sahasında 13 kez topla buluştu Konyasporlu oyuncular. 3. bölgede Trabzonspor'un yarı sahasında ya da Trabzonspor'un 1. bölgesinde %65 topla oynadılar. Şöyle düzelteyim. 43 pas denemesi yaptılar. 28'i başarılı. Haliyle pas isabet yüzdesi %65. Düzelttim buradaki ifademi. Uzun pas 32'de 20. Burada biraz düşük kaldılar. 63 %63 de burada bir başarıya sahipler. Pas isabet yüzdesi de %76. Ortalarda da fena değiller. Yani Trabzonspor'a göre daha başarılı bir görüntü vardı. 7'de 3 %43. Asist beklentisi biraz azdı. Aslında bu kadar şut atılan bir mücadelede Konyaspor üzerinde söylüyorum. İsabetli şutların olduğu, iyi pozisyonların olduğu açık alanda Konyaspor'u, Trabzonspor'u yakaladıkları anlarda aslında asist beklentisi daha yüksek olabilirdi. 0.27 ilk kere itibariyle gerçekleşenler. Bunlar kaleci kurtarışı da yok. Henüz Trabzonspor'un kaleciyi zorladığı bir pozisyon olmadı diyelim. Trabzonspor tarafına bir bakalım. %71 topa sahip olduğu Bordo Mavili takım. 0.31 gol beklentisi. 5 şutu var Trabzonspor'un. Az şut attığını söylemiştim. Ve bu 5 şutunda hiçbiri isabetli olmadı. Şöyle bakıyorum. Bir büyük şansı var. 2 köşe vuruşu var. Trabzonspor'un %90 pas isabetiyle oynadı. 312 deneme yaptılar. 282'si başarılı. İsabetli şut gol beklentisi 0. Çünkü isabetli şutu yok Trabzonspor'un. Engellenen şutları var ama isabetli şutu yok. Ceza sahası içinden 3, dışından 2 şutları var. İlk yarı itibariyle bir büyük şansları vardı. Muhammed Salah'ın kaçırdığı pozisyon. 2 köşe vuruşu kullandılar. Rakip yarı sahada, rakip ceza sahasında 13 kez topla buluştu Trabzonspor. Yani şöyle bakıyorum, uzun paslarda 17'de 12, %71 isabet sağladılar. Üçüncü bölgede, yani Konyaspor'un birinci bölgesinde %83, 103'e 86, 103 pas denemesine karşı 86'sı isabetliydi ve %83 başarılı oynadılar. Yine 10'da 2 orta var, %20 çok düşük. Asist beklentisi de 0.44. İlk yarının etkisiz oyuncularından birisi bana göre Muçi'ydi bana sorarsanız. Özellikle şut attıktan sonra takıma sanki bir tavır göstermesi böyle bir ilginçti. Hani o kadar açıdan, hani o gol atamazsın zaten, mümkün değil. İçeride 20 oyuncu var. Bir de kendi arkadaşların bu kadar içerideyken, hani öyle her, tamam sen iyi şut atıyorsun, takımın iyi oyuncularından birisin, anladık buraya kadar, ama yani o kadar da değil diyelim. Çünkü hani çok etkili vuruşlar yaptığı bir nokta değildi orası. Sonrasında takıma sanki bir tepki gösterdi, ilginçti. Onan'ın da ilk yarıda 3 önemli kurtarış yaptığını söyleyelim. Trabzonspor, daha doğrusu Konyaspor Trabzonspor maçının biraz özeti, ilk yarı özeti bu şekildeydi. Çok etkili bir oyun oynayamadı Trabzonspor, bunu söyleyeyim. Böyle oynamaya devam ederse ikinci yarı bence maçı çevirmesi çok zor gözüküyor. İlk yarı itibariyle yine bir iki detayı aktarayım sizlere, sonrasında reklam arasına gideriz. İlk yarı itibariyle Trabzonspor adına maçın en iyisi herhalde Savic ve Onana diyebiliriz. Onana ve Savic, özellikle Savic ikili mücadelelerde iyiydi. İlk golde hata yapsa da çok çabuk şey yaptı, nedir o, pes etti. İlk yarının ama en kötü oyuncusu bence Ozan Tufan. 6.4 rating bana göre ikinci yarıda olmaması gerekiyor. Onaçvini ilk yarıda çok etkisizdi, çok top alamadı, gerçekten alamadı. Ne bu? Olabilir. Muçi yine etkisiz oyunculardan birisiydi. Az önce de söyledim. 6.5 rating aldı. Yani Pina etkiliydi. Mustafa evet bindirme yaptı. Zaman zaman Aral'ın aslında bu kadar savunmayı geriye doğru geri koşturduğu bir noktada belki daha etkili bindirmeler yapabilirdi. Fabinho yine ilk yarıda fena değildi ama ikinci yarıda Trabzonspor'un, yani Hüseyin Hoca'nın bu maçı çevirmek istiyorsa mutlaka oyuna müdahale etmesi gerekiyor. Bana sorarsanız onlardan birisi kim olabilir? İkinci santraforu oyunu alabilir. İşte Frank Kulunu'yu alabilir. Cuyu alabilir ya da Umut Nayır'ı alıp bir şekilde orayı çiftleyebilir. Çünkü Konyaspor artık iyice kendi yarı sahasında beklemeye başladı. Orayı biraz daha karartabilir. Saviola'yı alıp çizgiye bastırabilir. Sol tarafa, sağ tarafta işte belki Muçi'yi çıkarıp merkezi aralı sola Saviola'yı alabilir. Öyle bir durum olabilir. Ama mutlaka oyuna bir kat, daha doğrusu bir ekleme yapması gerekiyor. Bana sorarsanız aksi halde bu maçı çevirmesi oldukça zor gözüküyor. Bordo mavili takımın her maç böyle oynanmaya devam ederse Trabzonspor bu maçı bence çeviremez. Konyaspor'da da ilk yarıda Goncalves çok etkiliydi. Portekizli oyuncu 7.5 ratingdi. Yine Todd golün sahibi, o da 7.3 ratingdi. Aynı şekilde etkiliydi. Adil bugün hani bol bol itirazda bulundu. Onun haricinde çok fazla göremedi kaptan Adil Demirbağ. 6.1 ratingdi. İlk yarının Konyaspor adına en etkisiz oyuncularından birisiydi sevgili dinleyiciler. Evet, şimdi saatlerimiz 20.55 oldu. Kısa bir araya gidelim. Saat başında tekrar sizlerle birlikteyiz.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
4: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
5: Her ürün ucuz.com, ben Erkan nasıl yardımcı olabilirim?
3: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
5: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
3: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
5: Şimdi tekrar kontrol edin.
3: Yine 399 lira oldu.
5: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
6: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
5: Bu cezada indirim olur mu acaba ya?
6: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
7: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildir. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
8: Reklam.
9: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi, ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikte. Mesajlarınızı 0500 538 052 1487, 0500 538 052 1487, Radyo Spor WhatsApp hattından gönderebilirsiniz. Beni her nereden dinliyorsanız merhaba demeniz, mesajlarınızı göndermeniz, mesajlarınızı yayında okuyacağım ben de. Sevgili Cemalettin Bey, çok teşekkürler. İzmir'e selamlar, saygılar, seviyorum sizi demiş. Çok teşekkürler. Sevginize layık olmaya çalışıyoruz sevgili Cemalettin Bey diyelim. Çok teşekkür ederim. Evet, ilk yarıda az önce Trabzonspor'u söyledim. Biraz daha önde oynayan, bu kadar önde oynayan bir takım daha fazla üretiyor olması gerekiyor. Sanki Fabinho Ozan ikisinden, ki Ozan'ın ben ilk yarıda çok fazla beğenmedim. Ozan'ın bir şekilde oyundan çıkması Trabzonspor için şu anda daha hayırlı olacak gibi gözüküyor. Tek ön libero'ya dönebilir. Hani maç artık 1-0. Eğer bu maçı kazanmak istiyorsa Hüseyin Hoca risk almak zorunda. Genelde Türk antrenörlerinin çok yapmadığı bir şey biliyorsunuz. Çok fazla riski sevmezler. Santrafor çıkarıp santrafor alırlar. Ön libero çıkarıp ön libero alırlar. Sonra da eleştirince efendim neden eleştiriyorsunuz bizi derler. Görevi bırakırlar. Neyse, birilerine laf söylemek için söylemiyorum. Genelde yaşadığımız şeyler bunlar maalesef. Efendim çok eleştiriyorsunuz bizi. İşimizi yapamıyoruz sizin. O zaman bakmayın sosyal medyaya. Hani bu kadar değerli ve önemli mevkilerdeyseniz, önemli kazançlar sağlıyorsanız, büyük kulüpleri, değerli kulüpleri, kıymetli kulüpleri yönetmeye talipseniz tabii ki eleştireceksiniz. Eleştiri açık olacaksınız, eleştirileceksiniz. Çünkü bunun karşılığını zaten kat kat alıyorsunuz. Yani bizim gibi bir emekçi değilsiniz, öyle bakalım yani. Değil mi? Belki bizim ömrümüz boyunca çalışıp kazanamayacağımız paraları siz bir yılda kazanıyorsunuz. O zaman kusura bakmayın da biraz eleştiriye açık olun yani. Bir zahmet. Efendim işte çok eleştiriliyor. Ne yapsak yaranamıyoruz. Yani demek ki daha fazlasını yapmalısınız. Daha fazlasını bekliyor demek ki taraftarlar sizden. Diye böyle bir eleştiride bulunayım ben de. Evet, skorlara bakıyorum. Young Boys ilk yarı 2-1 önde kapattı. 1-0 gerideydi. Bu maçta daha da goller olur. Orada Lugano lider 6'da 6 yapmıştı. Eğer bugün kaybederse Young Boys liderliği yükselecek. Onlar da 8'de 7 yapmış olacaklar. 8'de 7 yapmayacaklar. 8'de 5 ve 3 yapmış olacaklar. 5 galibiyet 3 beraberlik yapmış olup ne diyelim, liderliği yükselecek. Biz bir yarışa gidiyoruz, devam edeceğiz.
1: Maç merkezi devam edecek.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
10: O da üçüncülükte ilerliyor. Debdebe'nin bir boy kadar gerisinde. Bariyer dibinde 9 numaralı Devriye Alem var. Hemen dışında 11 numaralı Targuta'yı görüyorum. 1,5-2 boy kadar geride 10 numaralı Kara Şimşek var. Daha sonra içeride 7 numaralı Özara, dışarıda 4 numaralı Yalnız Baba'yı görüyorum. O da ön gruba doğru hamlesini yaptı. Bir boy kadar geride 8 numaralı Akkol Datça var. Hemen dışında 2 numaralı Gaye Can var. 2 boy kadar geride 6 numaralı Demir Atlas, grubun sonunda kaldığı 3 numaralı Rüzgar Delen. Bu şekilde safkanlar 1000 metre direğini geçiyor değerli yarışseverler. 1 numaralı Oğlum Benim liderliğini devam ettiriyor. 3-4 boy kadar geride 5 numaralı Debdebe ikincilikte. Daha sonra 12 numaralı Gaye Can var. Gaye Can dışında 4 numaralı Yalnız Baba'yı görüyorum. 1 boy kadar geride ortada 9 numaralı Devri Alem. En dışta 10 numaralı değerli yarışseverler Kara Şimşek. Düzeltiyorum, 11 numaralı Targutay. Bu şekilde safkanlar son 600'e de girdi. 1 numaralı Oğlum Benim kaçıyor fark 1,5 boy kadar. 4 numaralı Yalnız Baba ikinciliğe geldi. 2 boy kadar geride en dışta 11 numaralı Targutay var. İçeride Debdebe ve 12 numaralı Gaye Can ataklarını izliyorum. Bu şekilde safkanlar ilk koşuda virajı döndü. 4 numaralı Yalnız Baba, 1 numaralı Oğlum Benim'i viraj üstünde atlattı ve liderliği aldı. Farkı da 3-4 boya kadar çıkardı. Gerilerden 11 numaralı Targutay'ın atakları var. Targutay şimdi ikinciliğe attı kendini. 4 numaralı Yalnız Baba farkı 6-7 boya kadar çıkardı. 11 numaralı Targutay ikincilikte. Koşunun son 100 metresine giriyoruz. 4 numaralı Yalnız Baba lider fark 4-5 boy kadar. 11 numaralı Targutay geliyor. 4 numaralı Yalnız Baba Diyarbakır'daki ilk koşuyu kazanan isim oluyor değerli yarışseverler. 11 numaralı Targutay koşunun ikincisi, 1 numaralı Oğlum Benim üçüncü, 12 numaralı Gaye Can üçüncü oldu değerli yarışseverler. 2 numaralı Cenge Bey koşuyu beşinci olarak tamamlayan isim. Koşuyu kazanan isim 4 numaralı Yalnız Baba, Levent Aptık'la izledik. Bu safkan 9 numaralı Devri Alem'le eküreydi.
8: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
11: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
12: United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
13: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
14: Merhaba.
13: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz.
14: Merhabalar abi. Merhaba.
13: Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
12: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
13: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
12: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patatesi çok seviyorsa patates yazıyor atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Reklam.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
0: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler ve 1-0 Konyaspor'un üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor ikinci yarıya da iyi başlayamadığını söyleyelim. Zorlamaya çalışıyor Trabzonspor. Evet, köşe vuruşu kullanacak şimdi bordo mavili takım dakikalar 55'i gösterirken. Bu arada Deniz Türüç her pozisyonda bağırıyor hakeme. Ya ben hakem olsam bir dakika tutmam yani, vallahi çok net söyleyeyim size yani. Bunu hedef göstermek için söylemiyorum ama. Yani tamam hakemler de kötü vesaire ama yani şu anda top kornere gitti. Hakeme avazı çıktığı kadar bağırıyor, ilginç. Hakem ne yapsın pozisyonda, ben anlamadım. Ne yaptı öncesinde onu da anlayamadım. Evet, köşe vuruşu kullanıyor Trabzonspor ceza sahasında bir orta. Bir kafa direkten döndü. Dönen top bir vuruş daha dışarıda Aral. Trabzonspor Fabinho ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Direkten dönen top Aral'ın önünde kaldı. Aral Şimşir. Lig'deki ilk golüne çok yaklaşmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Ve üstten avuta attı. Çok da iyi bir pozisyondu. Ama çok kalabalıktı gerçi. Yani buradan nasıl olacaktı bilmiyorum ama yani bir şekilde deneyeceklerdi. Hay ağzına sağlık Caner Bey. Vallahi billahi ben dünden beri hala arabadayım. Yani adamlar kalkmış milyonlar alıyorlar. Bir de yok öyle oldu, yok böyle oldu diyecek. Bir lafım yok inanın demiş. Ya ben de onu söylüyorum işte. Yani Onur Bey yok öyle bir yağma yani. Yani öyle bir durum yok yani. Kimse kusura bakmasın. Bakan da baksın yani, yapacak bir şey yok. Dediğim gibi hem çok ciddi paralar kazanacaksınız hem de en ufacık bir şeyde pes edeceksiniz. Geçmişte de gördük, şimdi de gördük. Biraz daha sağlam durmak lazım. Yani oradaki otoritenin kolay pes etmemesi gerekiyor. Çünkü çok normal eleştirilmeleri, çok normal. Sonuçlara bağlı bir organizasyon futbol biraz. Sonuçlar üzerinden okunuyor, oyun üzerinden okunuyor. İyi oynayamıyorsanız eleştirileceksiniz. Bu kadar basit. Kadro tercihi eğer doğru değilse eleştirilmeniz çok normal. Bakalım Trabzonspor mücadeleyi çevirebilecek mi? Sevgili Ali Cemal ne demiş? Trabzonspor Fatih Tekke, Beşiktaş'ta Sergen Hoca geçen sene bize zaman lazım, transfer dönemleri lazım deyip durdular. Taliano geldi, tek kelime mazeret sunmadı. Takımda takır takır top oynuyor. Demek ki hoca elindeki malzemeyi iyi kullanmayı biliyor. Biz sanırsam mazeret üretmeyi seven bir milletiz. Evet, doğru. Seviyoruz mazeret üretmeyi. Mutlaka bir şeyin arkasına sığınmayı seviyoruz. Hakemler. İşte bunu ben de Sporting Lisbon mücadelesinde Okan Hoca için söyledim. Kendi yorumumdu. Yani basın toplantısında neden takımın ilk 35 dakika tek kale oynayıp sonrasında ilk pozisyonda gol yediğini açıklamasını beklerdim. Sonrasında neden oyuna ortak olamadığımızı anlatmasını beklerdim. Ama Okan Hoca hakem üzerinden okudu sadece. Başka da bir şey söylemedi. Evet, Aral sarı kart gördü bu arada. Topu yere vurduğu için sarı kart gördü. Yani bu maçta Aral'a gelene kadar çok fazla sarı kart pozisyonu vardı. Mesela az önce Baniya hakemin gözünün önünde hem hakeme hem yan hakeme bağırdı ama sarı kart görmedi örneğin. Ama bu pozisyonda Aral Şimşir topu yere vurduğu için sarı kart gördü. Doğru bir karar. Evet, Ozan oyundan alındı dakikalar 57'yi gösterirken. Bu ülkede mesela bizim futbol iklimimizdeki kurallardan birisi de bu. Dakika 55 olmadan, yani ikinci yarıda oyuncu değişikliği yapılamaz mesela. Daha ilk yarı biterken oyundan çıkması gereken bir oyuncu size hemen söylemiştim. Onun ismi de Ozan'dı mesela. Ama hoca 12 dakika daha bekledi. Yani 12 dakika daha gitti oyundan. 1-0 geride. Çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Hüseyin Hoca ikinci yarıyı bekledi. Evet, Konyaspor gelmeye çalıştı ama pozisyonda offside var. Dakikalar 58, Konyaspor 1, Trabzonspor 0. Dakikalar 57, Alanyaspor 0, Göztepe 1. Kısır bir gün yaşıyoruz. Trabzonspor'un galibiyet için gole ihtiyacı var. Bu arada sarı kartı kim gördü? Mustafa mı gördü? Hakem sarı kartını gösterdi ama kime gösterdi gerçekten anlamak çok zor. Faul kime verdi onu da anlamak çok zor. Ha, Mustafa'ya vermiş. Evet, Mustafa orta sahaya geçti Trabzonspor'da. Ozan'ın boşluğunu Mustafa eski ellaçta doldurmaya çalışacak. Hüseyin Hoca bakalım doldurabilecek mi? Oraya biraz daha hareketli bir oyuncu aldı diyebiliriz. TFF 1'de Bodrum Futbol Kulübü 3, Batman Petrolspor 0, Ümraniyespor 1, Alanyaspor, Antalyaspor 0. Orada da biliyorsunuz Bülent Hoca ile yollar ayrıldı. Bülent Korkmaz da ve Nedim Yiğit şu anda takımın teknik direktörü Antalyaspor'da. İlginç bir karar oldu. İngiltere'de beraberlik beklediğimi söylemiştim. Tottenham Everton mücadelesinde 89. dakika ve 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Yani beraberlik devam ediyor. Bu arada Deniz Türüş çok uzaklardan vurdu. Etkisiz bir vuruş. Hani sadece kaleye vurmak için yapılan bir vuruş. O kadar uzaktan gol atması çok mümkün değil. Çok uzak bir nokta çünkü. İspanya'da La Liga'da Atletik Bilbao Elche mücadelesi var. Elche 1-0 öndeydi. Bilbao beraberliği yakalamış. Dakikalar 90'ı gösteriyor. Bundesliga'da Köln Werder Bremen maçı 1-1 devam ediyor. Hollanda'da Fortuna Sittard Ajax mücadelesi başladı. 0-0'lık beraberlik var. Go Ahead Eagles 0, Groningen 1. Dakika 75. Portekiz'de Casapia Porto maçı ilk yarı 1-1 bitti. Mücadelede 1-1 devam ediyor. Dakika 54. İspanya 2'de Castellón Girona deplasmanında 2-1 önde ve Granada Albacete maçı da devam ediyor. 1-1. Bu arada Muçi kafayı vurdu. Kaleci başarılı bu pozisyonda ve şimdi Trabzonspor daha doğrusu Konyaspor kontratağa çıkmaya çalıştı. Tam olmadı. Başka nerede ne var? Evet, Rapid Wien Wolfsberger deplasmanında Avusturya'da Bundesliga'da 2-0 ilk yarı önde kapattı. Lugano Young Boys mücadelesinde de Young Boys deplasmanında 2-1 önde, dakika 62'yi gösteriyor. Rusya'da CSKA Moskova Rubin karşısında 1-0 önde. İskoçya Lig Kupası çeyrek final mücadelesinde Kilmarnock Aberdeen mücadelesi 1-1 devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, tekrar Süper Lig'e dönelim. Konyaspor Trabzonspor maçını, önemli anlarını aktarmaya çalışalım. Şimdi Cabral gelmeye çalışıyor. Sol taraftan etkili olamadı. Bakalım ezbere bir faul alabilecek miyiz? Deniz Türüç. Evet, yere yattı. Faul bekliyor. Hakem de verdi. Tamamen ezbere bir faul. Alakası yok faulle. Daha pozisyonun başında acaba faul alabilecek mi dedim. Nitekim kendini yere bıraktı ve faulü de aldı. Halbuki faulle falan alakası yok pozisyonun, ama işte ligimizde çok fazla bunu veriyorlar hakemler. Reşat Coşkun Ses ve maçın hakemi Reşat Onur Coşkun Ses. Şu ana kadar çok beğendiğimi söyleyemem. Belki maça etki etmedi ama kart standardı çok düşük. Maç özelinde söyleyeyim, daha fazla sarı kartın çıkması gerekiyordu şu ana kadarki mücadelelerde, özellikle itirazlarda. Evet, Trabzonspor şimdi sağ taraftan gelmeye çalışıyor. Masa Akuyer

ve golü bulmayı da başardılar. Şimdi tekrar bir Konya'ya gidelim. Trabzonspor'un baskısı var. Bakalım bu baskı gol getirecek mi? Yani Aral'ın biraz sıfıra falan inmesi lazım ya. Çok statik bir futbol oynuyor. Yani çok öngörülemez bir şey yapmıyor Aral. Daha fazlasını yapmalı bence. Daha fazlasına ihtiyacı var Trabzonspor'un bu maçı çevirmesi için ya da gol bulabilmesi için daha fazlasına ihtiyacı var bana sorarsanız. Evet, Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak sevgili dinleyiciler. Dakikalar 63'ü gösteriyor mücadeledeki 7. köşe vuruşu. Ceza sahası kalabalık, onu açıyor, neredeyse top gelmedi ya, gerçekten inanılır gibi değil. Şimdi içeriye bir orta, kafalardan sekti, Konya Spor savunması uzaklaştırdı. Muhammed Salah içeriye bir orta daha, Trabzonspor savunması indirdi. Bakalım Mustafa ile şimdi atak gelişecek. İçeriye bir orta daha, yine Konya Spor savunma oyuncuları başarılı bu pozisyonda da, ama atak devam edecek Trabzonspor adına. Nibu öndeki oyunculardan birisiydi. Cabral bu kadar geriye doğru, yani o ilk dokunuşu yapmasa aslında ceza sahasına yıkmıştı oyunu Trabzonspor, ama Cabral o ilk kontrolü geriye doğru yapınca oyunun boyu yine Trabzonspor yarı sahasına göre uzadı diyebiliriz. Dakikalar 65'i gösteriyor. Trabzonspor baskı kurmaya çalışıyor. Konya Spor kendi yarı sahasında pozisyon vermemeye çalışıyor. Trabzonspor'a galibiyet için gol lazım. Şimdi sağ taraftan Pina ile gelmeye çalışıyor. Pina ceza sahasına girdi. Ceza bir orta, bir korner mi öncesinde offside. Evet, top kornere gitti ama Pina'nın top ayaktan çıktığı ilk anda offside vardı. Hani ben buradan gördüm zaten. Sevgili Ali, haklısın. Maalesef biraz bizim antrenörlerimiz, yerli antrenörlerimiz maalesef çok fazla mazeret üretiyor. Sonrasında da ufacık bir eleştiri de, ya da yine söylüyorum, İsmail Hoca'yı kastetmiyorum. Genel olarak bu değerlendirmeyi yapıyorum. Hemen pes ediyorlar. Normal yani, dediğim gibi buralardaysanız, bu kadar vitrindeyseniz, hani bunun ekmeğini yiyorsanız, bu kadar güzel konforlu bir hayat yaşıyorsanız bunun da bir bedeli olacaktır. Eleştirisi de olacaktır. Bir bedeli de, bir karşılığı olacaktır. Bu karşılığa da göz germeniz gerekiyor. Küstüm oynamıyorum olmaması gerekiyor bana sorarsanız. Biraz öyle oluyor maalesef. Bu arada Konya Spor çok tehlikeli geldi. İkinci gol fırsatıydı. Bu kez de Deniz Türüç topu alara gönderemedi. Masuaku, Mulaka düzeltiyorum. Sol taraftan tehlikeli geldi. Ceza sahasına bir orta. Deniz Türüç penaltı noktasının sağ tarafına bakan bölümden kaleye de çok yakın, altı pasa çok yakın bir noktadan sağ ayağıyla çok sert vurdu ama üstten avuta gitti. İyi bir pozisyondu. Burada gol atabilirdi Konya Spor. İkinci gol fırsatıydı Konya Spor adına. Dakikalar ilerliyor. Trabzonspor 1-0 geride. 67'ye geldik. Oyunu değiştirmesi için tabii bir şeyler yapması gerekiyor. Bu arada Aral Şimşir yerde kaldı. Hakemin kararı, hayır Aral değil, düzeltiyorum, Mustafa Eskerlaç Baniya ile ikili mücadelesinde yerde kaldı Mustafa, ama hakemin kararı devam. Mustafa da bir beklentiye girmedi bu pozisyon özelinde. Bakıyorum ikinci yarıya. Yani Trabzonspor, evet, Cu ve Sabyolo oyuna dahil olacak. Trabzonspor'da iki forvete mi dönecek acaba, yoksa ona açıyı mı çıkaracak, merak ediyorum. Birisi ara olur, öyle tahmin ediyorum. Muhammed Salah oyundan çıkarmaz. Çıkarmaması da gerekiyor ne olursa olsun. Evet, Aral'ı oyundan çıkardı. Bir diğeri de Aral Savyolo değişikliği. Muçi maçın ve ilk yarının özellikle kayıp oyuncularından birisiydi. Ernest
Muçi ikinci yarıda da çok ortalıkta.

0: gözükmedi Muçi. Az önce de söylemiştim Trabzonspor adına. Evet, belki reytinglerde yukarılarda Muçi 6.7. Aral daha etkiliydi aslında ama Aral tabi sarı kartta gördü, oyundan alındı. Bakalım, şimdi iki santrafora döndü gibi gözüküyor Trabzonspor. Kalan bölümde skoru lehine çevirmek için yaklaşık 22 dakikası var normal sürede. İkinci yarıda neler yapmış Trabzonspor? Bir bakalım. 4 şutu var, 1 isabetli şutu var. Gol beklentisi 0.39. Direkten dönen bir şutları vardı. Büyük şansları var tabi kaçırdıkları. 2 de köşe vuruşu kullandı bordo mavili takım. İkinci yarıya bir şekilde ortak olmaya çalışıyor. Alanya Göztepe mücadelesinde bir VAR incelemesi mi var? Bir bakalım. Evet, burada bir, bence bir penaltı olması gerekiyor. Yani bunu vermezlerse büyük sıkıntı. Bokele yerde kaldı. Pozisyon bayağı net bir penaltı ya. Oyuncunun topla bir ilgisi yok. Hakem verdi mi acaba penaltıyı? Çok anlayamadım. Göztepe penaltı kazanabilir. Evet, VAR'a çağırıyor hakem. Bunu görmedi mi acaba? Evet, şimdi VAR'a gidiyor. Göztepe'nin penaltı beklediği pozisyon üzerinde. Yani Alanyasporlu oyuncunun topla bir ilgisi yok. Direkt oyuncunun bileğine doğru bir hamle. Bokele topa dokunuyor. Hani atlaması biraz havuza atlar gibi atlamış ama önemli değil yani. Çok net bir darbe var ve penaltı pozisyon. Hakem VAR'a gitti. Bakalım VAR'da hala da izliyorlar. Ya bana biraz garip geliyor bu tarz durumlar artık sevgili dinleyiciler. Yanlış anlaşılmasın ama çok net bir darbe var yani. Bu pozisyon darbe varsa penaltı, yoksa değil. Yok deyin gelin. Ya da var deyin gelin. Yani bu kadar beklemenize gerek yok. Çünkü bir taraftan beyazlı oyuncu topa dokunuyor ceza sahası içinde. Diğer oyuncu da ayağını takıyor ona. Net bir penaltı. Evet, penaltıyı verdik. Göztepe penaltı kazandı. Çok net bir penaltı yani. Hiç tartışma falan gerektirmeyecek penaltı. Yani neredeyse bir dakika hakem izledi ya vardı. Ya diyeceğim ki şimdi korkuyorlar. Yani korkmayın ya, verin. Ozan Ergün pozisyonda. Evet. Şimdi tekrar pozisyonu izliyoruz. Oyuncu topa dokunduktan sonra iki ayağıyla birden, hatta tek ayağı da yetmiyor, İki ayağıyla birden müdahalede bulunuyor. Bunun da karşılığı penaltı. Uzağa gitmenize gerek yok. Evet, şimdi Göztepe penaltı kullanacak. Dakikalar 71'i gösterirken Göztepe için Lima az önce penaltıya sebebiyet veren oyuncu. Evet, oraya bir taraftan bakıyorum, bir taraftan da Konyaspor Trabzonspor mücadelesine bakıyorum. Cun'un Konyasporlu oyuncuya topsuz alanda faul yaptığını işaret etti hakem. Yani ilginç bir faul. Bizim hakemlerin standardı gerçekten kötü ya. Faul standardı gerçekten kötü yani. Çok bir şey söylemiyorum. Evet, biz bir Alanya'ya gidelim. Göztepe için öne geçme fırsatı. Sevgili dinleyiciler, şimdi Juan topun başında, sonrasında yarışa gideceğiz. Kalede kaleci. Şimdi Juan ters köşe ve biz de yarışa gidiyoruz.
1: Maç merkezi devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar. ön gruba doğru hamlesini yaptı ve safkanlar bu şekilde son 600'e girmek üzere. 6 numaralı Sultan Asiye önde, hemen dışında 4 numaralı Belalı Cibek var. Belalı Cibek şimdi öndeki 6 numaralı Sultan Asiye'yi yakaladı. Gerilerinde 5 numaralı Ömer'in oğlu var. O da 3.lükte ilerliyor. Daha sonra Bala Türk, bariyer dibinden 9 numaralı Kaynar Hanım'ın ataklarını da izliyorum. Bu şekilde safkanlar virajı döndü. 6 numaralı Sultan Asiye virajı da yaklaşık 2 boy kadar önde döndü. 5 numaralı Ömer'in oğlu ikincilikte gerilerden, 4 numaralı Belalı Cibek'in de atakları var. Koşunun son 300 metresine girdik. 6 numaralı Sultan Asiye önde. 5 numaralı Ömer'in oğlu ikincilikte. 4 numaralı Belalı Cibek'in atakları devam ediyor. 6 numaralı Sultan Asiye liderliğini koruyor bu metrelerde. İçeriden 5 numaralı Ömer'in oğlu ikincilikte. Gerilerden 8 numaralı Fatma Hanım'ın atakları da var. 6 numaralı Sultan Asiye önde. 8 numaralı Fatma Hanım geliyor. Ömer'in oğlu ikincilikte koşuyu kazanan isim 6 numaralı Sultan Asiye oluyor değerli yarışseverler. 5 numaralı Ömer'in oğlu koşunun ikincisi, 8 numaralı Fatma Hanım üçüncü olurken 9 numaralı Kaynar Hanım, 14 numaralı Kapkan Kan ve 4 numaralı Belalı Cibek'te tabelanın son iki basamağı için aynı yakın geçen isimler oldu. Diyarbakır'daki ikinci koşuyu 6 numaralı Sultan Asiye Mehmet Ali Aktürk de kazandı.
3: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. United Racing e-bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.org. Radyo
4: Spor. Reklam.
5: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde. Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
5: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
5: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
5: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam. Maç merkezi devam ediyor.
0: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Alanya'dan bir gol haberi daha. Bu kez Alanya Spor beraberlik golünü attı sevgili dinleyiciler. 2-2'ye geldi skor. Dakikalar 76'yı gösteriyor. Penaltı golünden hemen sonra Alanya Spor atanda Gais Makuata topu ağlara gönderdi ve durumu 2-2 yaptı. Dediğim gibi ilginç bir mücadele izliyoruz. Konya'da da Konya Spor 1-0 önde ve mücadele de devam ediyor. 76. dakika, Deniz Türüç oyundan alındı. Taraftara da bir şekilde maça ortak etmeye çalışıyor. Sizle birlikte olmadığımız dakikada Cabral'ın çok uzaktan bir şutu vardı. Çok etkili bir şuttu. Kalenin direğin, kale direğinin yanından avuta gitmişti. Kaleci de burada son anda dokunmaya çalıştı ama başaramadı. Top da avuta gitti ama etkili bir şuttu. Yine kaleyi bulamadığı bir şuttu Trabzonspor'un. Evet, Trabzonspor tabii oyuncu değişikliklerinden sonra biraz hareketlendi ama yine ağır oynuyor. Yine çizgiye inmiyor Trabzonspor. Saviolo biraz hareket getirdi sol taraftan. Ama çok fazla yine sıfıra inmeden yapılan ortalar. Muhammed Salah etrafında mutlaka iki kişi var. Oraya biraz daha belki Pina'nın doldurması gerekiyor ki oraları, bu işleri iyi yapan bir oyuncu. Artık az bir süre kaldı. Trabzonspor 1-0 geride. Şimdi ceza sahasına bir orta kimse dokunamadı. Saviolo ortaladı. Hem Cu hem de Onaçu hareketlenemedi ve top Davut'a gitti sevgili dinleyiciler. Kaleci de burada bıraktı. Evet, Trabzonspor Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Biz Alanya'ya tekrar bir bakalım. Orada çok daha keyifli bir maç var. Goller anlamında söylüyorum. 4 gol var şu ana kadar. İki takım da vazgeçmedi. Göztepe kaçıyor. Alanyaspor kovalıyor. Tam da aslında tabir bu. Trabzonspor'da maçın başında yediği, hatta ikinci dakikada yediği golden sonra da skoru lehine, kendi lehine çeviremedi ve mücadelede 1-0 geride devam ediyor. Bakalım bir yerde beraberlik golünü bulabilecek mi Bordo Mavri takım? Yani çok da risk alarak da oynamıyor. Savunma çizgisi evet önde doğru ama dediğim gibi çok da şu ana kadar risk alamadı. Onlar şu bugün çok etkisiz, çok kenardan ortada gelmediği için, yani derinde savunmasına rağmen Trabzonspor ısrarla, yani 2-0-2'lik bir oyuncusu yokmuş gibi sürekli merkezi zorlamaya çalışıyor. Onlar şu tabii ki ağır offside'a düşüyor. Halbuki kenarlardan bol bol, hani doldur boşalt demeyeyim ama kenarlardan etkili ortalar yapsalar çok daha etkili, çok daha pozisyon bulabilir gözüküyor bence Trabzonspor ama yapmıyorlar, yani onlara tabii ki saygı duyuyoruz. Leganes Las Rosas maçına dinleyicimiz maç sonu 1, Catanzaro Karesa maçına maç sonucu 1 ve Alanyaspor Göztepe maçına 2.5 gol üstü oynamış. Böyle bir bahsi gelmiş. Peki, tebrik ediyorum sizi. Dinleyicimizin ismini bilmiyorum ama böyle bir, bu arada Fabinho vurdu, köşe vuruşu kullanacak şimdi. Kaleciden iyi bir kurtarış geldi, pozisyonda etkili bir kurtarış. Fabinho çok sert vurdu ki o zorluyor, bol bol zorluyor ama Bahadır gole izin vermedi. Şimdi Muhammed Salah da köşe vuruşu kullanıyor. Bordo Mavi takım 80. dakika, ceza sahasında bir orta, yerde kalan Konyasporlu bir oyuncu var ama bir faul yok. Oo, bu arada Onana beni değiştirin dedi, sakatlandı az önceki pozisyonda. Şimdi Muhammed Salah biraz fazla zorladı, gerek yoktu aslında burada illa da orta yapmasına, çünkü Pina bomboştu, Pina'yı görebilirdi. Evet, Trabzonspor şimdi atak yönü sol taraftan gelmeye çalışacak. Cabral ve Saviolo ile birlikte, Saviolo sert bir vuruş ve Bahadır'dan bir kurtarış daha. Saviolo kendisi denedi, bir anda orta yapacağını düşündü. Konyasporlu oyuncular, hatta kaleci de bunu düşünüyordu ama kaleye vurdu, etkili bir vuruş. Bahadır köşeden kurtardı ve gole izin vermedi sevgili dinleyiciler. Bir köşe vuruşu daha Trabzonspor'dan, dakikalar 82'yi gösterirken Bordo Maviler beraberlik golü için yükleniyor. Saviolo ortaladı ama ön direkten yine kolay bir pozisyon. Trabzonspor tüm hatlarıyla yüklenmiş durumda, 2'yi de yiyebilirler. Şimdi merkezi deniyorlar, kanatları deniyorlar, üst üste bir şekilde boşluk bulmaya çalışıyorlar ama az önce bahsettiğim gibi evet, Saviolo son hareketi yapamadı ve top Davut'a gitti. Onana değiştirin beni dedi az önce, bir değişiklik bekliyor Onana. Evet, az önce Fabinho'nun vuruşunda kaleci gerçekten çok başarılı Bahadır, çok net güzel bir vuruş, tam köşeye giderken köşeden çıkarmış ve beraberlik golüne izin vermemiş. Bu arada Alanya'da da Victor'un kurtarışları var. Göztepe galibiyet golü için yükleniyor ama Victor çok başarılı değilim. Evet, şöyle bakıyorum, kurtarış var mı? Evet, mücadelede Onan'ın bir kurtarışı. İkinci yarı mı bu? Yok. Evet, ikinci yarı. Maçın tamamında ne olmuş? Bu arada Onana sarı kart gördü. Sebebini anlayamadım. Bahadır'ın 3, Onana'nın 4 kurtarışı var. Onana Trabzonspor'da sarı kart gördü. Sebebini anlayamamakla beraber. Evet, kalecinin zaman geçirdiğini söylüyor ona.

0: Bahadır'ın sonrasında sarı kart gördü. Burada hakemin kararı kalene geçtiydi. Orta sahaya kadar geldiği için kalesine geçmesini istedi ve sarı kartını gösterdi. Dakikalar 84'ü gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, mücadelede Konyaspor'un ikinci dakikada, hatta birinci dakikada attığı golle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Konyaspor ligdeki ilk galibiyetine yakın gözüküyor. Bakalım, Konyaspor Trabzonspor'a bir darbe daha vurabilecek mi? Onlar da tabii ki bu mücadeleden puanla ayrılmak istiyorlar. Trabzonspor tüm hatlarıyla rakip yarı sahada çok pozisyon bulamadı Bordo Mavi takım, bunu söyleyelim. Ama tabii ki zorluyor. Sağlı sollu gelmeye çalışıyor. Bu mücadele üzerinde çok iyi bir oyun izlediğimizi söyleyemeyiz. Trabzonspor'dan üretkenlikten uzak bir futbol oynadı şu ana kadar. Özellikle söylüyorum, gol beklentisi 0.74. Maçın tamamı. Öyle söyleyeyim. Muhammed Salah yine çok etkili değildi bugün. Trabzonspor'da bu arada Nivo, evet, pas arası yaptı. Şimdi sağ tarafta etkili gelmeye çalışıyor. İçeriye bir orta. Onaçu'dan önce bir müdahale. Tam da bunu söylemeye çalışıyordum. Yani Trabzonspor'un sağlı sollu orta yapması gerekiyor. Çünkü çok uzun bir oyuncusu var. Artık hani bu oyuncuyu bir şekilde kullanmak lazım. Biraz doldur boşalta dönmek lazım. Başka çaresi yok çünkü üretemiyor. Evet. Konyaspor'da bir sarı kart var. Sarı kart da, evet, sarı kartmış. Yani kırmızı olur mu diye düşündüm ama zor. Mücadelede 86. dakikalar oynanıyor. Konyaspor 1, Trabzonspor 0 ve Alanyaspor 2, Göztepe 2 skoru devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, bu arada Nimo etkili geldi. Bir vuruş kaleci Bahadır. Kaleci Bahadır kontrol ettikten sonra da biraz zamanı lehine kullandı ve sonrasında oyunu tekrar hareketlendirecek şimdi. O da bugün çok fazla iş düşmedi Bahadır, ama yine de iş düştüğü zaman da kurtarışlara imza attı. Konyaspor biraz topu rakip yarı sahada tutmaya çalışıyor. Şimdi soldan gelmeye çalışıyorlar. Ceza sahasına bir orta doğrudan avuta gitti. Evet, Alanya'da Alanyaspor penaltı kazanabilir mi? Bir VAR incelemesi mi göreceğiz? Hayır, yok, pardon, değiştiriyorum. Ceza sahasında yerde kalan bir oyuncu vardı. Onun için itirazda bulundu Alanyasporlu oyuncular ama hakemin, Ozan Hoca'nın VAR'dan da bir direktif almadı. Bir hani incelendi ama korner kararı geldi. Tekrar bir penaltıya hükmetmediler. Biz tekrar Konya'ya dönelim. Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Trabzonspor karşısında boşluk bulamıyor Trabzonspor. Konyaspor tüm neredeyse boşlukları kapatıyor. Fabinho bugün Trabzonspor adına önemli işlere imza attı ama o da hani iki de şut denemesi de var. Onlar da başarılı bu arada. Ama sonuç alamadı. Biri direkten döndü, birinde de sonuç alamadı. Kalecinin kurtarışı vardı. Ama maçın en iyilerinden birisi Trabzonspor adına. İyi yayınlar. Trabzonspor yaktı. Zor maçlar geldi. 3.5 gol üstü olmadı. Göztepe 1.5 üst geldi. Kupon şansı olacak demiş dinleyicimiz Muhammed Bey. Doğru söylüyorsunuz. Trabzonspor gol atar oynanır mı diyor dinleyicimiz Tuncay Bey. Zor. Yani çok zor. Nasıl atacak bilemiyorum. Trabzonspor bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama çok zor gözüküyor. Artık 87. dakika, çok da süre kalmadı mücadelenin sona ermesine. Başka gol olur mu? Konyaspor'un zaten ikinci yarının başından birazcık denemesi vardı. Sonrasında onlar da bıraktılar. Tamamen savunmaya geçtiler ve bir şekilde maçı tutmaya çalıştılar. Evet. Dakikalar 88'i gösteriyor sevgili dinleyiciler. Ve Konyaspor 1-0 önde, Trabzonspor karşısında. Şimdi sol taraftan gelmeye çalışıyor Trabzonspor. Yani ikinci yarı itibariyle az önce de söylemiştim, Trabzonspor biraz daha etkiliydi ilk yarıya göre ama sonuç alamadı şu ana kadar. Bordo mavili takım iyi kapattı. Bu arada Muhammed Salah da gelmeye çalışıyor. Şimdi Trabzonspor yerde kaldı. Muhammed Salah çok sert bir hareket. Baniya sanırım. Hayır. Vazem. Evet. Vazem pozisyonda çok sert bir faul yaptı Muhammed Salah. Şimdi tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacak. Evet. Sol ayağına sert bir müdahale. Muhammed Salah'ın etkili vuruşlar yapabileceği bir nokta. O da bir şeyler yapmaya çalışıyor takım adına ama bakalım bu serbest vuruşu kim kullanacak? Muhammed Salah mı yoksa başka bir oyuncu mu? Merak ediyorum ben de. Kim var? Topun başında Muhammed Salah var. Bir de Saviolo var. Kaleye yaklaşık 22-23 metre mesafe. Yani sağ ayakta oyuncu da vurabilir ama Onana da orada ama herhalde Onana vurmayacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Barajın içinde iki Trabzonsporlu oyuncu var. Şimdi birisi ayrıldı. Bir oyuncu var. Artık 90. dakikaya giriyoruz. Herhalde bir 2 dakika, 3 dakikada bir uzatma olur. Evet, artı 3 geldi. İlk yarının maçın sonuna daha doğrusu. Bakalım. Dakikalar 90+1. Muhammed Salah kalede, Bahadır dikkatli, 6 kişilik baraj. Saviolo geldi ve çok kötü bir vuruş yani. Bunun için mi? Hayır, özür diliyorum, düzeltiyorum. Cabral vuruş yapan oyuncu. Aslında Muhammed Salah burada vurabilirmiş. Ki tam da onun vurabileceği bir pozisyon ama Cabral'dan çok kötü bir vuruş. Ve top da farklı şekilde avuta gitti. Evet, Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü devam ediyor. İkinci dakikada golü bulmuştu Konyaspor. Sonrasında ikinci gole de yaklaştılar. Direkten dönen pozisyonlar var ama bir türlü goller gelmedi bu arada. Trabzonspor sol taraftan etkili geldi ama Cabral'ın ortasında top kaleci Bahadır'da kaldı. Artık mücadelenin son 2 dakikasına girmiş bulunuyoruz. Uzatmalarında uzatması oynanacak. Yani uzatmalardan bakalım. Trabzonspor en azından bir puanı alabilecek mi? Sağlı sollu gelmeye çalışıyor. Yani şu ikinci yarının başında oyuncu değişikleri olsaydı, bence tempoyu biraz yükselseydi Trabzonspor belki daha fazla pozisyon bulabilirdi ama çok düşük tempoda oynanan bir mücadele. Çizgilere inilemeyen bir mücadele. Nibo uzaklardan vurdu. Köşe vuruşu. 90+2. dakika oynanırken çok fazla şut atmadılar merkezden özellikle. Öyle de bir durum var. Nasıl olacak? Nasıl bulacaksınız golü? Çok zor. Evet, Muhammed Salah köşe vuruşunu kullandı. Şimdi ceza sahasına yine ön direk yaptı. Yerden bu kez kullandı. Yine başarılı olamadı. Şimdi Salah'a doğru uzun bir pas. Salah'ın da yetişmesi mümkün değil. Top da avuta gitti. Evet, Konyaspor galibiyete yakın. Ligdeki ilk galibiyetini almaya çok yakın. Konyaspor İlhan Palut yönetiminde ilk galibiyetini almaya dediğim gibi çok çok yakın gözüküyor. Artık son yarım dakika gol yemezlerse mücadeleyi kazanacaklar. Maçın başında buldukları golle beraber sonrasında skoru korumayı başardılar. 90+3 de artık geride kaldı ve mücadeleden dediğim gibi bir aksilik olmazsa galibiyetle ayrılacaklar gibi gözüküyor. Konyaspor. Bu da Konyaspor'un ligdeki ilk galibiyeti olmuş olacak sevgili dinleyiciler diyelim. Onlar için de tabii önemli bu galibiyet. Evet, mücadele sona erdi. Konyaspor İlhan Hoca yönetiminde Lig'deki ilk galibiyetini aldı. Biz de kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
1: Maç merkezi devam edecek. Reklam. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Maç merkezi devam ediyor.

0: Devam ediyoruz. Trabzonspor 1-0 mağlup oldu Konyaspor deplasmanında. Geçen hafta aldıkları galibiyetten sonra bu hafta da yine mağlup oldular. Tabii Hüseyin Hoca geçici bir teknik direktör. Fatih Hoca'dan sonra bakalım kim gelecek. Ligdeki ikinci mağlubiyetini aldı Trabzonspor. Evet, gerçekten Trabzonspor için bakalım bundan sonra süreç nasıl işleyecek. Evet, hattımızda Karadeniz Gazetesi'nden sevgili Nihat Erence var. Nihat abi var. Nihat abi merhabalar.
1: Merhabalar. İyi geceler olsun.
0: Çok teşekkürler. Trabzonspor 5-0'lık galibiyetten sonra hani bugün açıkçası bir reaksiyon bekliyordum ben. Hüseyin Hoca yönetiminde iyi bir oyun. Belki deplasmandan alınacak bir galibiyetle beraber önümüzdeki hafta sonrasında milli araya iyi bir şekilde devam eder diye düşündüm ama çok üretemedi Nihat abi. Yani ilk yarı ve ikinci yarı neredeyse üretkenlikten uzak bir Trabzonspor izledik diyebiliriz. Sen nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi?
1: Ya en sondan başlayayım. Bu kadar iyi işler yapan bir yönetimin bu kadar, çok özür dilerim ama vizyonsuz teknik adam konusunda söylüyorum, vizyonsuz hareket etmesi bugünkü yenilgiyi getirdi bana göre. Evet. Şimdi sen de yıllardır bu işin içindesin. Ben 43 yıldır. Muhtemelen sen de 30 küsur yıldır. Bu meslektesin, spor medyasındasın. Biz hep neleri gördük? Özellikle büyük takımlarda o tabii ki ayrılıklar olacak. Hocalar gönderilecek, yenisi. Ama şöyle olurdu planlamalar genelde. Ama şöyle, akıllı yönetimler şunu yapardı. Geçiş dönemi için belki altyapıdan ya da işte bir teknik adamını bir maçlığına o geçici olarak getirir. O haftayı öyle idare eder ama o oynadığı hafta, mesela Gençler Birliği maçını örnek vereyim, yeni teknik direktörünü tribüne getirirdi. Takımı tanısın, görsün, yani yukarıdan bir seyretsin bakalım. Bu takım neden bu döneme kadar istenilen sonuçları almadı, neden başarısız oldu?
0: Evet.
1: Getirdiği teknik adam da zaten kariyerli, kalibresi olan bir teknik adamsa seyrettiği şeyleri mutlaka kendince. Şimdi Trabzonspor düşün, Fatih Tekke'yi gönderdikten sonraki süreçte yaklaşık, değil mi, ikinci hafta?
0: Tabii ikinci hafta.
1: İki haftadır daha teknik direktör, Conte mi olsun, Ernesto Valverde mi olsun, Pioli mi olsun, ya Arda Turan'ı yaptık ama gelmiyor. Acaba Şenol Güneş'i getirsek menajer olarak, işte Hüseyin Çimşir'de bak ilk çıktığı maçta 5 tane gol attırdı takıma. Bu kafayla, bu mantıkla, yani böyle küçük düşünceler içinde olduğunuz zaman, büyük takımsanız, büyük kulüpseniz, ki Trabzonspor büyük bir kulüp,
0: evet,
1: o zaman kaybedersiniz. İşte bugünkü aslında yenilginin temel bence nedeni bu. Yani hiç öyle lafı eveleyip gevelemeyeceğiz. Burada kesinlikle ve kesinlikle bir yönetim zafiyeti var. Bugün eğer, hadi geçen hafta diyelim ki atladınız, yapamadınız, teknik adamla anlaşamadınız ama aradan bir haftalık süreç daha geçti. O haftalık süreçte siz bu yıldızlar topluluğunu yönetecek, bu yıldızlar topluluğunu idare edebilecek kaliteli bir teknik adamla anlaşmış olmanız gerekirdi ve onu bugün, hadi Gençler Birliği maçına getiremediniz, Konya'daki maça, deplasmana, tribüne getirmeniz gerekirdi. Şimdi ne oldu? Gelecek hafta Galatasaray ile Akyazı'da maç var. Şimdi burada zaten Hüseyin Çimşir kendince bir hayaller kuruyordu ama hayallerle gerçekler aynı değil.
0: Evet.
1: Sevgili Caner, yani nedir? Gerçek olan şu, Trabzonspor'un çok iyi bir kadrosu var, yıldızlar topluluğuna sahip bir takım ama yıldızlar topluluğunu idare edecek, sevk ve idare edecek bir akıl, üst akıla ve tabii ki teknik adama ihtiyacı var. Şimdi hep sürekli söyleriz ya, bazen futbolcularla sohbetimizde işte eski futbolcular, yeni futbolcular, dostlarımız, bir sürü arkadaşlarımız var. Şöyle derlerdi, şu ifadeyi kullanırdı birçoğu. Bazı hocalar var, kafamızı kaldırdığımızda, hocaya baktığımız zaman mümkün mü kötü oynamak diye. Değil mi? Öyle
0: evet,
1: konuşuyorlar.
0: Evet, tabii.
1: Tabii. Şimdi o kalibredeki bir teknik adam yoksa kenarda, kesinlikle ben hani burada Hüseyin Çimşir'i hani eleştirme, ya zaten Hüseyin Çimşir'in çok basit bir şekilde Ünal Karaman dönemi çok iyi hatırlıyorum. İyi giden bir Trabzonspor, kafaya oynayan bir Trabzonspor. Sonra içte bir savaş oldu. Ünal Karaman ayrıldı. Hüseyin Çimşir devam etti. Onunla devam edildi. O sezon işte biraz Hüseyin Çimşir'in beceriksizliği, biraz Trabzonspor istenmedi şampiyon olması. O neticede olmadı. Başakşehir şampiyon yapıldı. Ama orada gördün. Sonrasında Hüseyin Çimşir hiçbir kulüpte iş bulamadı. Erzurumspor'da bir 4 haftalık bir şeyi var. Yani tek başına çalıştığında, yani teknik adamın ne yaptığını ancak tek başına çalıştığında görebiliriz, öyle değil mi?
0: Doğru.
1: Ne yapıyor, ne ediyor? 4 hafta içinde hiç galibiyet alamadan Erzurumspor'dan kovuldu. Sonrasında Şenol Güneş takımın başına geldiğinde bir şekilde yine Hüseyin Cimşir'i gerçekten seven bizim bir yomra tayfamız var. Bu abileri gerekli kulisleri yaptılar. Hüseyin Çimşir'i o dönem Şenol Güneş'in yardımcısı konumuna getirdiler. Hüseyin Çimşir orada da başarılı olamadı. Ve şimdi de Fatih Tekke'nin devamında yine bir şekil oldu. Hüseyin Çimşir oraya getirildi. Geldiğinde biz de şunu söyledik. Dedik ki yahu koskoca Yıldızlar topluluğu, Salah, Fabinho, Aral, Franco Linocu, Onacu, Onana,
0: Muçi. Yani
1: Muçi, evet, Yuri Cabral, böyle bir takıma, yani değil işte, siz o zaman burada vizyonunuzu gösterirseniz, Hüseyin Çimşir'i oraya çıkarırsanız, işte bunun sonucunda da böyle felaketi yaşarsınız. Yazık yani, bu hem Hüseyin Çimşir'e kötü yazdı, hem de Trabzonspor adına daha 5. hafta 2. mağlubiyet. Yani çok aslında acı bir durum sevgili Caner.
0: Şimdi yani, tabii derbi var. Yani Galatasaray mücadelesi var önümüzdeki hafta. Yani burada alınacak bir mağlubiyet. Sonrasında Samsunspor deplasmanı, sonra Beşiktaş deplasmanı derken hani bu 3 maç sonunda Trabzonspor lige tamamen avlatabilir ya da büyük bir oranda atabilir eğer böyle devam ederse.
1: Ya şu gün ben eğer, yani yönetim eğer birazcık aklı selim davranırsa, bugün bitti artık, burada dönüşü yok, mağlubiyet alınmış. Bugün gerekli temaslar yapılıp yarın Trabzonspor teknik direktörünü açıklamalı. Yarın bilinmeli, yani denmeli ki Antonio Conte Trabzonspor'un yeni teknik direktörü. Geç kalınmış bir karar, yazık edilmiş 2 hafta. Yani o geçen haftaki o 5-0'lık galibiyeti kimse şey yapmasın. Hani o, hani derler ya, bir çiçekle bahar olmaz diye. O apayrı bir ortamdı. Orada da Trabzonspor iyi oynamadı ama Yıldızlar orada farkını gösterdi. Yakaladıklarını attılar. Onacu geleni değerlendirdi. Salah iyi bir oyun çıkardı derken 5-0'lık bir fark oldu. Ama siz hala o 5-0'lık kazanılan maçı

0: baz alıp onun üzerinden acaba diye düşünürseniz acabalar da sizi bu hale düşürür diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki ben biraz hani yenilginin de böyle vermiş olduğu can sıkıntısıyla bu şekilde konuşmuş olabilirim ama yılların hani dedim ya 43 yıldır bu spor medyasının içindeyim. Hasbelkader kendimiz de biraz futbol oynadık. Biraz hani o futbolun içindeki şeyleri de tahmin edebiliyoruz. Oyuncunun yaşadığı o ruh hallerini de bilebiliyoruz. O yüzden Trabzonspor'un yönetimin özellikle şu gün çok acil bir şekilde toplanıp yarına saat 10, 11 bilemedin 12 gibi şunu demeli: Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Antonio Conte'dir. Hocamız pazartesi işbaşı yapacak. İşte Galatasaray maçına Trabzonspor'u yeni hocamız hazırlayacak demesi lazım. Yoksa biraz önce o sen bir senaryo yazdın ya, hani dedin ya.
1: Evet.
0: Şu maçlar peş peşe saydın, işte Galatasaray maçı, Samsun deplasmanı, sonra Beşiktaş, üst üste bu maçlar. Bunları kaybettiğiniz zaman koskoca bir sezonu çöpe atmış olursunuz.
1: Yani evet, Muhammed Salah'a getirdiğiniz, değil mi, Saviolo'sundan, işte Fabinho'sundan, Onana'sından bu kadar iyi, değerli bir kadroyu işte 7. hafta itibariyle oluyor herhalde. 5, 6, 7, 8. hafta itibariyle belki de lige havlu atacak. Eğer böyle, bu arada hiç beğenmedim ben bugün Trabzonspor'un saha içindeki görüntüsünü. Sonraki reaksiyonları hiç beğenmedim. Yani hocanın değişiklerini çok geç kaldı. Bilmiyorum, çok doğru bulmadım bazı değişikleri. Yani Trabzonspor'un bir an önce teknik direktörün ya da Hüseyin Hoca ile devam edecekler ama hani herhalde bu olmaz diye tahmin ediyorum. Yazık olur yani. Çok yazık olur sezona. Ya abi.
0: İşte yine dönüyoruz dolaşıyoruz buradaki yönetimin.
1: Peki ne beklendi abi? Ben merak ediyorum. Yani sanırım geçen hafta içindeydi bir spor kanalında işte başkanın bir an önce teknik direktörle anlaşacaklarını duydum. Söylemişler. Hani bir muhabir söyledi. Neredeyse üzerinden bir hafta falan geçti yani. Trabzonspor Fatih Hoca gitmeden ben buradaydım. Ben 10 gün tatil yaptım, geldim. Hala Trabzonspor'da teknik direktör yok. Yani daha hala arayışlar devam ediyor. Yani temasta olunan isimler var mı? Varsa niye anlaşma olmuyor ya da olamadı, şu ana kadar açıklanmadı? Ne var mı sende bilgi?
0: Ya şöyle, her ne kadar başkan yok dese de ben çok iyi biliyorum ki Antonio Conte ile daha önce sevgili Vedat'la yaptığım yayında da onu anlatmıştım. Şöyle dedim orada da. Dedim ki Fatih Tekke devam ediyordu o dönem. Orada da gene bir sıkıntılar vardı. İlk French Varoş maçının hemen bittiği gün. Ertesi gün yetkili bir menajeri İtalya'ya gönderdiler. Orada Conte ile bir temas oldu. Hatta evet. Conte'nin, yani yine benim aldığım, bilgi aldığım kişinin bana anlattıklarını ben de burada tekrar ediyorum. Conte'nin şöyle bir ifade kullandığını söyledi bana bunu anlatan kişi. İyi bir proje olursa neden olmasın diye. Çünkü bahsettiğiniz takım sevgili Caner, hani şeyden, hani derler ya sağdan say diye, sayıyorsun: Onana, Pina, Savic, Vivo, değil mi?
1: Tabii.
0: Cabral öne geliyorsun, Fabinho, daha biraz öne gidiyorsun, Aral, Onacho, Salah. Böyle bir kadrodan, şimdi Franco Linoju, yani böyle bir kadrodan bahsediyorsun. Şimdi Conte der mi acaba bu takım nasıl bir takım diye? Yani hiçbir şey, fikri bile olmasa oyuncular sayıldığında en azından kafasında bir ışık olur. Öyle değil mi? Bilmiyorum.
1: Tabii. Yok, yanlış düşünmüyorsun abi. Ben de aynı fikirdeyim.
0: Şimdi sen orayı yani böyle dediğinde şimdi oradaki cevap şu oldu. Onun yine bana bu konuyu anlatan arkadaşımın, dostumun ifadesini yine tekrar ediyorum. İyi bir proje olur diyor. Ama şöyle de bir rakam sunuyor. 18 milyon euro yardımcılarıyla beraber bir yıllık talepte bulunuyor. Evet. Tabii ki bu ilk söylem. Belki bu rakam aşağı çekilebilir, şu olabilir, bu olabilir ama sonrasında yine o geçiş döneminde bir galibiyet oldu. Sanıyorum Başakşehir maçıydı. Sonra yine şey geriye atıldı. Teknik adam sorunu biraz ötelendi. Ha belki iyi oldu. Keşke hani Fatih Tekke de başarılı olsaydı, hiç bugün teknik adam konusunu hiç konuşmasaydı. Ama değil yani, orada olmayacağı da belliydi zaten. Yani sevk idare, özellikle yıldızları sevk idare etmek çok farklı bir şey. Yani kendi çalıştığımız iş kolundan bilelim.
1: Tabii tabii. Değil mi?
0: Yani doğru. Onlarda da yani kendi yeni muhabire bir iş yaptırmak başka, çok deneyimli bir muhabire iş yaptırmak çok daha farklı. Yani
1: evet.
0: O yüzden şimdi aynı şeyi takım içinde de bakıyorsunuz, işte bu kadar yıldızın olduğu bir yerde o bir baktınız Fatih Tekke'yle olmadı, olmayacağı da belliydi zaten. Hani biz bunları söylerken bazen kendi kendimize acaba yanlış mı düşünüyoruz diye bunları da aklımızdan geçirmedik değil. Ama yani biz de neden bunları söyledik? Yılların deneyimi, biz de bunları yaşadık, gördük, işte diğer takımlarda gördük. İslam takımlarının yaşadığı o sıkıntıları bizzat gördüğümüz için böyle bir felaketin gelebileceğini en azından öngörebildik. Ama maalesef ve maalesef yönetim bu konuda gerekli hamleyi yapamadı, geç kaldı. İşte, ama yine de söylüyorum, şu anda ligin daha 5. haftası geride kaldı. Trabzonspor çok geride değil. Yani puan olarak o kadar çok geride değil.
1: Evet.
0: Ne yapması lazım, ama ısrarla üstüne basa basa da söylüyorum, bugün itibariyle temaslı olduğu, işte hoca isimlerini söyledim, Pioli konuşuldu, yine Conte, bana göre hala Conte ismi birçoğundan çok çok önde. Eğer ki Conte ile bir temasınız varsa almayı da, bu kadar dünya para harcadığınız yıldızları yönetebilecek, bana göre şu anda en akılcı, en doğru teknik adam da Conte. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum?
1: Yo, doğru düşünüyorsun. Yani keşke gelse de, ama bir şekilde parayı kırıp kıyıp vermek lazım. Bakalım süreç ne gösterecek Nihat abi, biz de bekliyoruz. Umarım...
0: İşte burada yapılması gereken şu, çok hızlı hareket edilmesi lazım. Yani böyle hani denir ya, kanun hızıyla hareket edilirse yine acaba diye düşünüp, hani Hüseyin Cimşir ilk hafta 5, Konya'yı da yenerse devam, hele Galatasaray'ı bir de yenerse oh millaraya harika gireriz, ama işte o işin realitesi öyle olmuyor. Böyle gidiyorsunuz, ligde 0 puanlı bir takıma yeniliyorsunuz. Ki ilk yarıda Onana'nın kurtardığı %100 3 tane gol pozisyonu var.
1: Tabii daha farklı da olabilirdi.
0: Tabii.
1: Peki Nihat abi, teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Hafta içi Trabzonspor'daki gelişmeleri takip edeceğiz. Yine seninle zaten konuşuruz. Çok teşekkürler abi. Ağzına sağlık.
0: Ne diyelim, bugün belki bizim adımıza pek keyifli bir akşam olmadı, ama sana Allah kolaylıklar versin.
1: Sağ ol abi. Çok çok teşekkürler. Evet, hattımızda sevgili Nihat Erence vardı. Ona da çok teşekkürler. Birazdan ben de biraz değerlendireceğim. Şimdi bir araya gidelim sevgili dinleyiciler. Birazdan tekrar buradayız.
2: Maç merkezi devam edecek. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
3: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi, iddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
0: Evet.
3: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez, yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu, en az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. Şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
2: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
4: Reklam.
5: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba. Merhaba. Spor yazarı Serdar Yeçelikler'le birlikteyiz. Merhabalar abi. Yağız Saboncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538-052-1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538-052-1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Maç merkezi devam ediyor.

Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Maç merkezi bendeniz Caner Aydar. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Evet, Trabzonspor 1-0 kaybetti. Sevgili Nihat Erence, Nihat abinin değerlendirmeleri vardı. Özellikle teknik direktör konusunda yönetimin bir an önce elini çabuk tutması gerektiğini söyledi. Bu arada aynı fikirdeyim. Yani niye bu kadar geç kaldılar onu da bilemiyorum. Yani Hüseyin Hoca ile olmaz, bunu bir kere kabul etmek lazım. O zaman Fatih Hoca'yı niye gönderdiniz derler birileri, ki bunu diyen Trabzonspor taraftarı da var. Şu anda yazıyorlar mesela, birazdan okuyacağım mesajları. Fatih Hoca ile devam etseydiniz madem öyle, hiç bozmasaydınız yani bir şekilde Ahmet maçından sonra karşılıklı anlaşarak yolları ayırdınız, ayırmasaydınız, devam etseydiniz, sonuçlar ne olursa olsun Trabzonspor iyi oynamıyor, onu söylemek lazım. Hani kadro tercihleri Fatih Hoca'dan sonra da, bu maç üzerinde söylüyorum, oyuncu değişiklikleri olmaz. Burada bir, yani bir tek adını koyması lazım Trabzonspor yönetiminin. Bu kadar güzel şeyler yapmışken transfer döneminde bu süreci daha iyi yönetmesi gerekiyor diye düşünüyorum Trabzonspor'un. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Sevgili Ali abi demiş, iyi akşamlar, bir bahis sever olarak bizim ligi sevmiyorum demiş. Ligimizin bir standardı yok. Beşiktaş Alanya ile oynuyor, gol yok. Bir hafta sonra Çorum'a gol yağıyor, gol olup yağıyor. Trabzonspor gençlere 5 atıyor. Bu maçta hali ortada. İsmail Hoca iyi oynadı bir maçtan sonra istifa ediyor. Sonra tekrar geri geliyor. Anlayamıyorum demiş. Sevgili Ali ne demiş? Ali Cemal, Trabzonspor Başkanı 50'den fazla oyuncu aldı. 5-6 hoca değiştirdi. Her sene yap boz yapıyor. Nasıl başarılı gösteriliyor anlamıyorum. Sayın Ertuğrul Doğan bu işi kolay sanıyor. Çok, hani ben anladığını düşünüyorum tabii ki, ama ekonomik olarak başarılı gösterilebilir diyeceğim, ama şimdi yine yeni hoca, yeni düzen birçok değişken olacaktır. Kazandığından fazla harcayacak yine demiş Trabzonspor. Valla Muhammed Salah transferi olurken tabii ki ben biraz eleştirmiştim Trabzonspor'u. Şöyle eleştirmiştim, hani bu kadar işte al yetiştir sat dönemiyle beraber, hani başlanılan bir dönemde bir anda süper bir yıldıza gidilmesi, çok ciddi maliyetlere katılmasını çok doğru bulmamıştım. Muhammed Salah ismi üzerinde

olabilir. Bilmiyorum tabii bundan sonra nasıl olacak ama Trabzonspor'un bir an önce teknik direktörüne karar vermesi gerekiyor. Bu kadar basit. Artık Conte mi olacak, Nagelsmann mı olacak? Hani gündem yaratmak için söylemiyorum. Boştaki teknik direktör isimleri bunlar. Ne bileyim işte kimler var? Yanlış bir şey de söylemeyeyim ama Thiago Motta var mesela, Koeman var, Tudor var, Thomas Frank var, Löw var, Nagelsmann var, Roberto Martinez var, Arne Slot var. Değil mi? Hani bayağı da var. Guardiola var, Southgate var. Trabzonspor'un oynamak istediği oyuna uygun bir teknik direktörü bir an önce getirmesi gerekiyor. Çünkü ligin boyu her geçen hafta kısalacak. Önümüzdeki hafta derbi var. Kaybettiğiniz senaryoda bir anda Galatasaray'ın yarın kazandığı senaryoyu düşünün. Puan olacak. Değil mi? 13 haftaya kazandığı senaryoda 16 olacak. Siz 7 puanda kalmış olacaksınız. Şimdi bu durumda bu sene yaptığınız doğrular gitmiş olacak. Hani bir anda sonrasında Samsunspor deplasmanı, zor bir deplasman, bir yerel rekabet, sonrasında Beşiktaş mücadelesi içeride, hani az önce bahsettiğim gibi 8 hafta itibariyle bir anda zirvenin 10-12 puan, belki daha fazla uzağında kalabilirsiniz. Çok çabuk geçiyor bu dönemler. Milli arada mutlaka teknik direktörü yeni olmalı Trabzonspor'un. Eğer düşünüyorlarsa, yoksa Hüseyin Hoca ile devam etmek istiyorlarsa da bunu açıklamaları gerekiyor. Ama ben yeni bir teknik direktör bekliyorum, yapmalı da Sayın Ertuğrul Doğan. Sevgili Ali, yani sana bu konuda şöyle katılıyorum. Tabii ki Ertuğrul Başkan başarılı bir başkan ama bu sene keşke o birkaç seneye yayılan hani o sürdürülebilirlik, İşte alıp yetiştirip satma politikasından vazgeçmemeliydi bence. Belki bir sene daha beklemeliydi. O politika Trabzonspor'a zarar verebilir. Şu andaki durumda biraz öyle gibi gözüküyor. Çok faydalı gözükmedi yapılanlar. Ankara'dan sevgili Ahmet Bey ne demiş? Bu akşam yenilgin sebebi Gençlerbirliği maçının 5-0 bitmesidir. Daha bir şey söylemeyeyim. Yani Hüseyin Hoca'yı göklere çıkardılar tahminimce. Ayrıca bu akşam için söylüyorum. İlk yarıda kaleyi bulan şutu yok. Oyuncu değiştirmiyor. Evet, işte aslında sorun da tam bu sevgili Ahmet Bey. Yani ilk yarı sonunda Ozan'ın çıkması gerektiğini söylüyorum. Ben bir spor konuşan birisi olarak söylüyorum. Bir basın mensubu olarak söylüyorum. Yani hocalar kadar anlamıyorum bu işten, öyle diyelim, ya da işim, profesyonel işim bu değil. İlk kere sonunda diyorum ki kendi kendimce, ya hani iyi olmayan oyuncular var, onların başında Ozan var diyorum. Bakıyorum Ozan 60'a kadar, 58'e kadar oyunda kalıyor. Niye hocam 13 dakika daha yedik ki Ozan'la? Yani niye Ozan? Hani olabilir. Ozan kötü futbolcu değil. Ama olmadı. Yani orta sahada olmadı. Fabinho'nun yanında. Fabinho 7 ile oynarken işte Ozan 6.2 ile oynuyor. O zaman gerek yok. İkinci yarının başında diyeceksin Ozan sana teşekkürler. Kenarda var bizim oyuncularımız. Orta sahada oynayacak. Yani senin yaptığın işi en az senin kadar yapabilecek oyuncularımız var. Kimler onlar? İşte şöyle bir bakalım. Melih Kabasakal yapabilir. Tek ön libero'ya, Fabinho'ya dönebiliriz. Hani seni o yüzden oyundan alıyorum diyebilirsiniz. Onun yerine sol kenara bir oyuncu alıp belki 4-1-4'e dönersiniz. 4-1-4-1'e dönersiniz ya da 4-4-2'ye dönersiniz. Değil mi? Orta sahada yine tek bir orta saha oyuncusu. Arada biraz daha merkeze alıp sola bir oyuncu alabilirsiniz. Yani bir şey yapmak lazımdı ilk yarı sonunda. Çünkü İlk yarı sonunda çok etkisiz bir Trabzonspor vardı. İsabetli şutu yoktu. Ama gelin görün ki Hüseyin Hoca memnundu. 0.31 gol, %71 topa sahip olup 5 şut çekip ilk yarı itibariyle 0

isabetli şutta gol atamazsınız. Demek ki gol lazım. 1-0 geridesiniz. Rakip 5'te 6'lı savunuyor sizi. Neredeyse her boşluğu bir şekilde kapatıyorlar. İlk yarıda Onana farkın 2'ye 3'e çıkmasını engellemiş. Önemli kurtarışlara imza atmış. Rakip 4 isabetli şut atmış. Direkten dönen topu var. 2 büyük şansı var. 3 korner. Yani her departmanda ilk yarıda rakip sizden daha iyi. Ne beklersiniz? İkinci yarı en az birkaç oyuncu değişikliği yapıp ikinci yarıya daha etkili bir performans ortaya koymasını beklersiniz ekibinizin. Hoca bunu yapmadı. O zaman da olmaz. Yani eğer bunu yapamıyorsa, görmüyorsa, görüp de yapamıyorsa o zaman da zaten büyük bir soru işareti var demektir sevgili Ahmet Bey. O yüzden Hüseyin Hoca ile olmaz. Onu söyleyeyim. Biz her hafta Onaçu sayesinde 10 kişi oynuyoruz. Onaçu ile çoğu maçı kaybederiz demiş sevgili Fatih Bey. Bir Trabzonspor taraftarı. Yani sevgili Fatih Bey, şimdi Onaçu iyi bir oyuncu ama Onaçu'ya top getirmeniz lazım. Onaçu'ya merkezden sürekli ortalar yaparsanız, Trabzonspor'un bu sene oyun stili değişti. Muhammed Salah ve Aral'la beraber daha çok içeri kat eden oyuncular var. Bu durumda ne yapacaksınız? Ne yapmanız gerekiyor kısmını? Tabii teknik direktörlerin belki kurguluyor olması lazım. Kenar beklerinizin çizgiye basması gerekiyor. Yani bunu herhalde futbolla ilgilenen herkes söyleyebilir. Yani eğer ön tarafta sizin içeri kat eden, içeri kat edip şut atmaya çalışan ters ayağıyla oyuncularınız varsa o zaman kenar beklerinizin daha önde oynuyor olması gerekiyor ve kenara inip o oynadıkları kenarın gerektirdiği ayaklarıyla orta yapmaları gerekiyor. İçeride de 2-0-2'lik bir oyuncunuz varken. Şimdi Mustafa'ya bakıyorum. Zaten sağ içinde futbolu en fazla, topu en fazla seven oyuncu maşallah, vedalaşmayı sevmiyor. Pina bir şeyler yapmaya çalışıyor. Orada da yetmiyor işte. Yani Pina'nın da sağdan bindirmeleri, sağdan yaptığı ortalar yetmiyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Trabzonspor'un Onaçu'ya daha fazla orta yapması gerekiyor. Kenarlardan ama mümkünse böyle bombeli ortalar yerine daha çizgiye basan oyuncuların. Çünkü merkezi kalabalık yapmazsanız oradan yapılan ortalarda da sadece Onaçu karşısında iki tane stoper. Üzerine işte rakip takımın kenar beklerini ya da merkezde oynayan oyuncuların da yaklaştığını düşünürseniz çok daha hani alan bulamıyor, zor oluyor. Yani Onaçu'da ben problem görmüyorum. Onaçu'ya gelene kadar başka problemler var. Sevgili Mehmet İstemi Bolzel Seattle'dan yazıyor. Evet, Trabzonspor bir var bir yok diyor. Nihat abi hayal kuruyor diyor bence. Conte gelse de Trabzonspor bundan öteye gidemez. Bu arada bugün Trabzonspor'un hücum hattı performansını söyleyeyim size. Onaçu 0-0 şut diyorum. Salah 3'te 0. Muçi 2'de 1. Aral 1'de 0. Yani gol beklediğiniz 4 oyuncu ya da gole katkı daha bulunmasını beklediğiniz 4 oyuncunun sadece bir isabetli şutu var. Söyleyeceklerim herhalde bundan ibaret. Başka bir şey söylemeye gerek yok. Sevgili Yunus abi ne demiş? Selamlar kardeşim. Neden takımlar böyle üst üste hatalar yapıyor? Planlamalar olsun. Fatih Hoca gitti. Ertesi gün yeni teknik direktörü belirleyeceksin. Hadi olmadı en geç bir hafta içinde getireceksin. Fenerbahçe'yi zaten konuştuk. Bir daha dönmemek kaydıyla Fenerbahçe'den istifa ediyorum diyen İsmail Hoca. Ertesi gün görevinin başında. Üç büyüklerde sıkıntılar varken bunlardan yararlanıp sıyrılıp Beşiktaş 2 iyi şu anda demiş. Neden şampiyon olmasın sevgili Derfin Yunus Dane. Valla şu anda Beşiktaş'ta planlamalar iyi gidiyor. İyi bir oyun var. Yani bilmiyorum bu oyun nereye kadar götürür Beşiktaş'ı. İyi bir hocası var. En azından mazeret üretmeyen bir hocası var. Neden? Aramayan bir teknik direktörü var. Henüz şu anda mazeretlerin arkasına sığmadı. Bilmiyorum bir yerde olur mu? Bize benzemeye başlar mı? Hani onlar da Akdeniz

ülkesi sonuçta İtalya. Belki benzeyebilirler bize. Hani benzemesinler gerçi ama olabilir, belli de olmaz. Ama şu ana kadar sadece saha içini yorumlamaya çalışan, saha içinde gösterdiği performansı anlatmaya çalışan, yapamadığı ya da iyi yaptığı şeyleri anlatmaya çalışan, yapamadığı şeyleri düzeltmek için daha fazla çalışmamız gerektiğini söyleyen bir teknik direktör var şu anda. Bireysel olarak oyuncuların performansı bence henüz istediği noktada değil. İtalyano özelinde söylüyorum. Ama zaman içinde herhalde biraz daha gelişecektir. Bazı oyuncular gelişecektir. Bazı oyuncular oyuna dahil olacaktır. Henüz Beşiktaş'ta kadroda beklentileri karşılayamayan birçok oyuncu var. Bunlar da ilerleyen günlerde fark yaratacaktır diye düşünüyorum. İtalyano'yu bu konuda diğerlerinden ayırıyorum. Henüz herhangi bir mazeret, hakemdir, oyundur, zemindir, maçların yoğunluğudur, işte Perşembe, pazar oynuyoruz şikayetidir yok henüz. Ama bir yerde başlar mı bilmiyorum. Olacaktır herhalde bir yerde. Olursa şaşırmam ama Avrupalı oldukları için onlar işlerine bakıyorlar. İşlerini doğru yapmaya çalışıyorlar. Hani başarısızlığa çok fazla kulp bulmamaya çalışıyorlar. Genelde Avrupalılar, Avrupa kültürü alan insanlar biraz böyle sonuç odaklı çalışıyorlar. Doğrusu da bu zaten. Trabzonspor, Trabzon'dan Levent Bey demiş. Bu kadar transfer yaptık. Ligin en kötü oynayan takımıyız. Puan olmayan takımı ilk puanını bizden alıyor. Golden sonra hiçbir şey yapamıyoruz. Takımın acil ne demiş? Bir şeyler yapması gerekiyor demiş Levent Bey. Son cümlenizi okumadım. Bilginiz olsun. Yani ligin en kötü oynayan takımından ziyade üretemiyor Trabzonspor. Aral'la, Salah'la, Onaçu'yla, Muçi'yle üretemiyorsa o zaman başka problem aramak lazım. Bir kere şunu bir söyleyeyim. Trabzonspor'un orta sahasında olay satıldıktan sonra orada sakatlık problemi var. Hani o sakatlık problemi olmasaydı bence Folcarelli ve Fabinho, orası gayet dinamik bir orta saha olabilirdi. Benim burada anlamadığım bir şey var. Gerçekten anlayamıyorum. Hani anlayabilen varsa lütfen söylesin. Trabzonspor'da Mendy bildiğim kadarıyla kadroda tutuldu. Acaba son gün gitti mi, ne oldu bilmiyorum. Yani Malinovski bugün niye yoktu bilmiyorum. Sakatlığı mı vardı? Orta sahada sanki biraz daha sert bir oyuncuya ihtiyaç var. Yani orada hadi Fabinho'ya tamam. Ama yanına bir şekilde başka bir oyuncu şu anda koyamıyorum diyeyim. Ekleyemiyorum. Bu da çok önemli. Takımlarda artık orta sahalar bütün dünyada belirleyici oluyor. Trabzonspor'da o belirleyici orta saha şu anda ciddi şekilde eksik. Bu da kısa sürede onarılamayacak. Yani ya Mendy, dediğim gibi ben kadroda olduğunu, yazıldığını düşünüyorum. Hani Mendy'yi bir şekilde orta sahaya dahil edecekler. Ya da Malinovski'den faydalanacaklar ya da taktik değişikliğine gidecekler. Yani Fabinho'yu orta sahada tek bırakıp belki onun önüne biraz daha hücumcu bir orta saha oyuncusu ekleyecekler. Artık kim olur onu bilemem. Yani Levent Bey bilmiyorum, işi zor Trabzonspor. Caner Bey selamlar, hoş geldiniz. Sesinizi duymak güzel, iyi ki varsınız demiş. Sevgili Serkan Bey çok teşekkürler. Sevgiler. Evet, gittik geldik Alanya'ya. Bir 10 gün ailemizde çocuklarımızla beraber güzel bir tatil yaptık. Artık bundan sonra bir yıl boyunca aralıksız çalışacağız. Mazeret uydurmayacağız tabii ki biz. İşimizin başındayız. Herhangi bir mazerete sığınmadan hani istifade etmeyeceğiz. İşimizi yapacağız. Güzel güzel sevgili Serkan Bey. Güzel bu arada Antalya, Alanya çok sıcaktı. Biraz İstanbul dışına çıkmak iyi geliyor insana. Senede bir de olsa gitmek lazım. Buraları bir kısa süreli de olsa özlemek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Antalya'ya tekrar sevgilerimi iletiyorum. İyi geceler, iyi yayınlar. İstanbul'dan Mehmet Dabakoğlu. Trabzonspor veya Fenerbahçe fark etmiyor. Bir hocaya en az 3 sene kontrat yapıldığında 3 sene tahammül etmek gerekiyor. Maalesef onu yapamıyoruz.
Çok çabuk karar verip çok çabuk hareket ediyoruz. İstikrar için zaman lazım demiş sevgili Mehmet Tabakoğlu. Mehmet Bey'e de sevgiler. Yani Mehmet Bey, bizim ülkemizde futbol ikliminde tabii biraz skora, sonuca endeksli maalesef haliyle olmuyor. Yani bir şekilde sonuçlar kötü gittiği zaman bir şeylerin değiştirilmesini istiyor taraftarlar, camia. Genel beklenti bu yönde oluyor. O yüzden sabretmek çok da kolay değil. Trabzonspor aslında güzel bir şeyler yapıyordu ama ben Sayın Doğan'ı şu konuda eleştiriyorum. Sayın Ertuğrul Doğan'ı yine söylüyorum. İsimden bağımsız olarak söylüyorum. Ya Muhammed Salah çok önemli bir transfer. Çok önemli bir yıldız. Ama Trabzonspor bu konuda bence yapmamalıydı. Yine söylüyorum. Gelmeden de bunu söylemiştim. Salah çok büyük bir transfer. Çok önemli bir PR. Ama ihtiyaç var mıydı? Yani Trabzonspor başka bir yolu deniyordu kendince. Ki başkan biliyorsunuz, hatırlayın, lütfen hatırlayın. Hani bana tezat geldiği için, garip geldiği için özellikle söylüyorum bunu. Yazın birçok TV, birkaç spor kanalına çıktı ve sponsor bulamıyoruz dedi. Yani sponsor, gelin sponsor olun dedi Trabzonspor'a. Trabzonsporlu iş adamlarına söyledi. Hani biz evet işte birkaç satışımız var. Bunlarla beraber işte kâra geçeceğiz, artıya geçeceğiz vesaire dedi. Bunlar güzel şeylerdi. Şimdi siz böyle bir durumdan Muhammed Salah gibi bir oyuncuya dünyalar kadar paralar verip alıyorsanız, ki sizin en önemli oyuncunuz, geçen sene özellikle iyi performans gösteren Olay ve Augusto'yu satıyorsanız, yerlerine evet oyuncu aldınız, yeni bir takım kurdunuz. O zaman Sayın Fatih Tekke'nin sonuna kadar arkasında duracaktınız ya da Fatih Hoca'yı ikna edecektiniz, bilmiyorum artık. Şimdi olmadı yani, o dönemde söylemiştim bunu. O yüzden de hani söylediğim için de çok rahatım. Yine söylüyorum ya, Muhammed Salah eleştirmek için söylemiyorum. Siz başka bir yapıdan bahsettiniz bize hep 2 yıldır, 1,5 yıldır. Hani biz alıp parlatıp sonrasında bir şekilde satacağız ve böyle sürdürülebilir bir ekonomik yapı kuracağız dediniz. Biz de inandık. Hala da inanıyoruz size ama sonrasında Muhammed Salah olmadı ya. Yani olmaması gerekiyor. Taraftarınızı da inandırdınız. Taraftarınızın da sizden eminim ki çok daha beklentisi yoktu. Yani yine tabii ki şampiyonluk yarışına ortak olmanızı istiyordu ama gerek var mıydı böyle bir transfere? Ne güzel. Fatih Hoca'nın da belki yönetebileceği bir kadro olacaktı. Ya da oynattığı oyun sisteminde hani çok da süperstarlara ihtiyaç olmayabilirdi. Herkesin koştuğu, herkesin birbirine yardım ettiği, herkesin inandığı oyunun doğrularına belki riayet ettiği bir, hani geçen sene izledik, bir Trabzonspor'u izliyorduk. Böyle devam etseydik hocam ya da Sayın Başkan. Bir de yine söylüyorum yani, sponsor bulamıyoruz, zorlanıyoruz ve yani Trabzonsporlu iş adamlarını işte hani bu konuda sponsor olmaya davet ediyoruz. Hani öyle hatırlıyorum çünkü stadımızın sponsoru yok demişti ya da işte forma, bilmiyorum. Hani onun için Muhammed Salah'a ihtiyaç var mıydı? Takımın yapısını bozmaya ihtiyaç var mıydı? Çok emin değilim. Bunun da tabii bedeli olacaktır. Eleştirisi olacaktır. Sabretme konusu biraz Fenerbahçe'yi tabii daha ayrı tutuyorum. Sebebini de daha önce defaten söyledim. Tekrar olacak ama yine söyleyeyim. Yani orada yıllara dayanan bir şampiyonluk hasreti var. Ve haliyle tahammül sınırı yok denecek kadar az. Yani bu İsmail Hoca değil, kim olursa olsun. Yani Guardiola'yı getirin, orada da benzer bir şey olacaktır. Çünkü bir an önce başarı gelsin istiyorlar. Hem iyi oyun istiyorlar, hem iyi sonuçlar istiyorlar. Kolay işler değil oradaki süreç. Bir de hani artık çok genç nesil var Fenerbahçe taraftarı. Tabii ki hani geçmişteki belki bizim yaş grubun sabır durumu biraz daha yüksekken, hani şimdiki jenerasyon hemen tüketiyor başarıyı da, başka şeyleri de. Oradaki durum biraz daha farklı. Ya Trabzonspor camiasının bu kadar
hani baskı yaratacak bir durumda olduğunu düşünmüyorum ama hani o baskıyı Trabzonspor bu sene özellikle Sayın Ertuğrul Doğan, Sayın Başkan yaptığı transferlerle bu baskı bence ister istemez şu anda böyle bir baskı oluştu. Halbuki aslında Muhammed Salah falan transferiyle uğraşmasalar oraya kendi politikaları doğrultusunda başka oyuncular alabilirlerdi ve hiç de iyi giden bir şeyi bozmayabilirlerdi. Devam edeyim. Çok mesajlar var. Bu arada mesajlarınızı yazabilirsiniz. Sevgili Caner, Salah Türkiye'ye gelmiş en büyük yıldız bence ama galiba Trabzonspor'da sıkıntı, Trabzon'da takım içinde dengeleri bozdu gibi. Çok iyi bir hoca gelmezse Trabzon'a yazık olur demiş. Katılıyorum sevgili Ahmet Bey. Yani Trabzonspor'un bu yıldızları yönetecek bir teknik direktöre ihtiyacı var. Bakalım. Ben böyle düşünüyorum. Bir şeyler değişir mi kısmını bilmiyorum tabii. Bekleyip görmek lazım. Değişir, değişmez orası biraz göreceli, biraz da zaman gerektiriyor. Ama şu ana kadar yapılanlar ya da gelinen süreç Trabzonspor taraftarını da biraz yıprattı diyelim. Sevgili Caner hoş geldin. Bence Onuachu ve Salah olmaz. Salah top yapan, teknik kapasitesi çok yüksek bir oyuncu. Onuachu fizik kapasitesi yüksek, teknik kapasitesi zayıf bir oyuncu. İstanbul'dan Kasım Bey. Tabii bir de şöyle bir durum var. Mesela hani bunu söylüyorum. Onuachu tabii ki çok iyi bir oyuncu. Çok değerli bir santrafor. Ligin de bence baklarından birisi ama ona uygun bir oyun oynamanız gerekiyor. Az önce de özür dilerim anlatmaya çalıştım. Eğer siz kenar beklerinizi bu kadar statik bir durumda kullanırsanız yani öne çıkaramazsanız sağ bek ve sol bekinizi Muhammed Salah ve Aral'la sadece işte içeri penetre edip sağa ve sola dönüp onların şutlarından ortalarından Onuachu'ya gol atmayı attırmayı düşünüyorsanız zaten yapamazsınız. Trabzonspor'un bence şu andaki en büyük sıkıntısı bu. Yani kenar bekleri çok geride kalıyor. Yani bir taraftan bakıyorsunuz işte Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Bunu niye örnek veriyorum? Rıdvan asist yapıyor. Murillo gol atıyor. Ya da Rıdvan bakıyorsunuz gol atıyor sürekli önde. İşte Murillo sürekli önde. Haliyle Çerni de merkeze yani ceza sahası ve çevresinde daha kalabalık bir görüntü var. Şimdi Trabzonspor'a bakıyorsunuz. Çok özür dilerim. İçeride sadece Onuachu Aral sol çizgiye yakın ama çizgiye tam çizgide de kalmıyor. Çünkü sağ ayağıyla orta yapmaya çalışıyor ya da içeri girip şut atmaya çalışıyor. Sala öbür tarafta iş kaldı sadece Muçi'ye. Ozan zaten hayatında 10 gol attığı bir sezon yok neredeyse. Çok gerilerde. Fabinho aynı şekilde. Kimle gol atacaksınız? Ha, soruyorum şu anda. Size soruyorum. Trabzonspor kimle gol atacak? Yani biri öbür tarafta, diğeri bu tarafta. Merkezde 2 metrelik bir oyuncunuz var. Yani o merkezdeki oyuncu bir kere merkezi kalabalık tutmanız gerekiyor sizin. Hani eğer orta yapacaksanız işte Aral'ın içeri girmesi lazım. Ya da merkezden artık ki hangisini risk edeceksiniz? Fabinho'yu mu, Ozan'ı bilmiyorum. Birisini risk etmeniz gerekiyor. Ya da kenar beklerinizin biraz daha rakibin dengesini bozmak için rakip ceza sahasına girmesi gerekiyor. Hiçbiri yok. Nasıl gol atacaksınız? Dediğim gibi yani ben teknik direktör değilim ama gördüğümü yorumluyorum. Yani Trabzonspor ileride çoğalamıyor. Bir kere zaten yavaş oynuyor. İkincisi topu çok seven oyuncuları var. Alır almaz şut atmaya çalışan bir Muçi var. Hani etrafında diğer oyuncular yokmuş gibi zaman zaman davranıyor. Hani bu bir eleştiri konusu değil ama zaman zaman oyun içinde böyle hani takımın süperstarı o başka diğerleri çok böyle tırnak içinde söylüyorum figüran oyuncu ya da işte koşan mücadele yani onun için mücadele eden oyuncu gibi görüntüsü var. Bunu hedef göstermek için söylemiyorum. Zaman zaman böyle anlar oluyor. Dediğim gibi nasıl gol atacaksınız? Yani Muhammed Salah'ı bu kadar ceza sahasının dışında tutarsanız çizgiye sürekli bastırıp oradan içeriye girip yani orada kenar beklerinin biraz daha etkili olması gerekiyor. Bu da hocanın tabii ki oyun sistemiyle doğru orantılı.
Evet. Yunus abi göndermiş. Doğru dedin kardeşim. İyi yaptınız. Lakin Alanya Temmuz kadar. Evet, çok sıcak ya gerçekten Alanya. Eylül'de güzel oluyor. Mendi mesela bu kadar sıradan gösterilecek, bu kadar kenarda bırakılacak ne yapmış olabilir ki? Yani çok özür dileyerek söylüyorum. Ozan'ı çok severim ama yani Ozan'dan daha kötü mü o pozisyonu oynayacak? Merkezde hani Ozan ve Fabinho ile oynuyor ya Trabzonspor, o yüzden söylüyorum. Ya da işte Merih Kabasakal'la oynuyor. Hangisinden daha kötü? Fabinho'yu ayrı tutuyorum. Fabinho benim için iyi bir oyuncu hala. Hala yaşı itibariyle evet, belki yapabildikleri sınır olsa da yine de iyi bir oyuncu. İyi bir pasör. Ben de hangisini daha kötü yapabilir? Sertlik katabilir mi? Katabilir. Bu arada Real Madrid mücadelesinde artı 6 gol bekliyoruz ama ilk yarıda 2 ya da 3 top direkten döndü. Yani inanılır gibi değil. 3-0 maç Madrid önde ama inanılmaz pozisyonları kaçırıyorlar. Ama Mendy yok mesela, hiç yok. Yani Folcarelli'nin sakat olduğu, işte Malinovski'nin kadroda olmadığı bir yerde Mendy mesela lisans çıkartılmadıysa ligde oynaması için kötü bir karar. Çıkartıldıysa niye oynamıyor? Niye yok? Folcarelli gelene kadar bilemiyorum ya, Trabzonspor'da hani bir şeyler yapıldı ama bu arada bu sene scout şefinden de vedalaştılar. O da ilginç bir durum. Orada da o süreç çok iyi yönetilemedi ya da yönetildi ama sonrasındaki konuşmalar, bilemedim yani, bir şeyler orada oldu diyelim. İyi yayınlar Caner Bey, işte bizim de bizimle uğraşırsanız böyle olur demiş. Yani bu Beşiktaş'la uğraşmak falan değil tabii ki ama mevzu Beşiktaş Trabzonspor, uğraşıp uğraşmamak ya da oradaki münferit şeyler değil sevgili Serkan Bey. Şimdi Beşiktaş'ın yıllardır özellikle hem şampiyon olamadığı için söylüyorum, hem ligden çok erken koptuğu için Muhammed Salah'ı kaldırabilirdi Beşiktaş. Niye kaldırabilirdi? Çünkü oraya zaten ihtiyacı vardı. Artı bu sezon Sayın Başkan'ın geçen sene seçilmeden önceki beyanatı vardı. Kasım'dan önce ya Beşiktaş taraftarı bundan sonra benim dönemimde Kasım ayında havlu atmayacak. Hani bir mecburiyet var Beşiktaş'ta. Sayın Adalı'nın başarılı olma mecburiyeti var. İyi bir kadro kurma mecburiyeti var. Geçiyorum. Sayın Özen'i getirdi. Yani iyi bir futbol aklı getirdi. Haliyle eğer Muhammed Salah gelseydi o kadronun etrafını da Muhammed Salah belki tolere edecek oyuncularla dolduracaklardı. Ama Trabzonspor farklı bir yapılanmaya gitti. Bunu anlatmaya çalışıyorum ama hani şey diye düşünülmesin ya, işte Trabzonspor'a gittiği için böyle konuşuyorsunuz. Hayır, yani Trabzonspor biraz daha işte olayı satıyor, Agüero'yu alıyor, satıyor. Yani parlatıp satmaya çalışan şu anda bir görüntüsü var. Hani bunları yaparken de tabii ki yarışması gerekiyor. Hani 2 senede yaptığı, sattığı, bu kadar kar ettiği, kulübün neredeyse borçsuz bir hale geldiği bir ortamda gidip bu kadar büyük maliyetlere katlanıp süperstar bile olsa hani o yapıyı bozmaması gerekiyordu. Ben bu kısımdayım. Onu gelmeden önce eleştirmiştim yani. Keşke gelmese daha iyi olurdu. Olur demiştim ama hala da aynı noktadayım zaten. Bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde 18 maçta sadece 4 deplasman takımı maç kazanabildi. 2 maçta kırmızı kart. Diğer 2 takım da City ile Arsenal demiş. Galatasaray Lisbon'da eksiklere rağmen oyun olarak iyiydi. Skor yorumculuğu yapmaya gerek yok. Lisbon son 30 maçın en düşük istatistikleriyle tamamlatmak kolay değil. Galatasaray bu sene gruptan çıkar, rahat çıkar. Zaten yaşayıp göreceğiz. Valla ben aynı şeyleri düşünmüyorum sevgili Ali Cemal. Senin gibi düşünmüyorum. Eminim ki birçok Galatasaray taraftarı da senin gibi düşünmüyor. İnşallah Galatasaray gruptan rahat çıkar. Bu başka bir konu ama ben senin kadar iyimser değilim. Yani Galatasaray müthiş oynadı. Sporting Lisbon'a az istatistik yaptırdı falan değilim. Ben Galatasaray'ın
30. dakikadan sonra oyundan neden bu kadar koptuğu kısmındayım. Bunu Okan Hoca'nın Galatasaray taraftarına açıklaması gerektiğini, Türk futbol kamuoyuna açıklaması gerektiğini, son 5 yılda, 4 yılda ya da neyse artık Avrupa'da Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde neden sadece 2 galibiyet aldığını bir konuşmak lazım sevgili Ali Cemal. Onun üzeri o daha iyi olur bence. Evet, hemen şöyle bir yine bir hafızam beni yanıltmıyorsa sanırım Manchester United ve kimi yenmişti deplasmanda? Bir galibiyet daha vardı. Biri Manchester, bir de Ajax'tı değil mi? 3-0 Ajax deplasmanı vardı. Bir de Manchester United deplasmanı vardı. Onun haricinde galibiyet yok. Bence bunun biraz konuşulması lazım sevgili Ali Cemal. Yani sürekli böyle hani senin yorumlarını seviyorum. Birçok zamanda aynı fikirde olmayabiliriz. Eleştirel bir gözle bakabiliyorsun ama konu Galatasaray olunca bu eleştiri kısmını yapmıyorsun. Bence yapman da fayda var. Yani sevdiğin takım da tabii ki olabilir, tuttuğun takım da olabilir. Buna saygı duyuyorum. Ama aslında işler iyiyken bir şeyleri eleştirmek lazım. Okan Hoca neden bu kadar oyundan düşüyor mesela? Takım oyundan düşüyorken Okan Hoca'nın da yaptığı değişikliklere bakmak lazım. Mesela Barış niye hala santrafor oynuyor Galatasaray'da? Sormak lazım. Sana neden sahanın en iyisi değildi belki ama en kötüsü değildi, oyundan çıkacak oyuncusu değildi mesela. Neden Sané oyundan çıkıyor, Barış 90 dakika oyunda kalıyor? Mesela bunları konuşmak lazım. Niye buradan bu kadar 30 dakika tek kale oynanan bir mücadeleden 3-1 mağlubiyette ayrılıyor Galatasaray? Bunu konuşmak lazım sevgili Ali Cemal. Sen de bence bunu konuşmanda fayda var. Peki, sevgiler Ali'ye. Merhabalar, Kayseri'den selamlar. Sizce bu yıl Beşiktaş bir sürpriz yapıp aradan, kaoslu ortamdan sıyrılıp işine odaklanan bir teknik direktörüyle şampiyon olur mu? Bence zor. Yoksa yine bir sıkıntı çekip erkenden havlu atar mı? Bence havlu atmaz Beşiktaş bu sene. Ama hala hani şampiyonluğun bir numaralı adayı diyemem. Bence Fenerbahçe çoktan havlu attı ama Şampiyonlar Ligi'nde potansiyeli çok yüksek. Galatasaray'da ise Okan Hoca'nın ve yönetimin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Sevgili Mustafa Bey yazmış. Yani Galatasaray'da ligi, bence Galatasaray yine bir aksilik olmazsa ligde yine bayrak takımlardan birisi olur. Çünkü hem iyi bir kadrosu var, hem birlikte oynayan bir takım. Özellikle iç sahada gerçekten güçlü bir oyunu var Galatasaray'ın. Bir şekilde ligde galibiyetler alacaktır diye düşünüyorum. Bu arada mesajlarınızı yazın. Birazdan yine burada olacağım. Ben şimdi kısa bir reklam arasına gidelim sevgili dinleyiciler. 3-4 dakika sonra tekrar buradayız.

0: Maç merkezi devam edecek. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 1487. Radyo Spor, sporun tek adresi. Radyo Spor'da akşam Drive Time kuşağı da yenilendi. Yaptığı haberlerle büyük ses getiren gazeteci Ayhan Şensoy, güne ait tüm gelişmeleri medyanın önemli isimleriyle değerlendirip Radyo Spor'un akşam kuşağını sizler için vazgeçilmez kılıyor.
1: Şimdi bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Türk Spor basınının duayenlerinden Şansal Büyük'a telefon attığımızda. Şansal abi merhaba.
2: Merhaba.
1: Spor yazarı Serdar Çelikler'le birlikteyiz. Merhabalar, merhabalar abi. Yağız Sabuncuoğlu telefon attığında... Yağız merhaba.
0: Gündemi herkesten önce takip etmek istiyorsanız Ayhan Şensoy'un hazırlayıp sunduğu Derin Pas'ı sakın kaçırmayın.
1: Sezon sonunda bitiyor 30 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun kontratı ve yeni sözleşme için oyuncuyla görüşmeler başlamış.
0: Derin Pas hafta içi her gün 18.30-20.30 arasında Radyo Spor'da. Radyo Spor, sporun tek adresi.

0: Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe. Hafta sonu oynanan maçların yorumları, canlı telefon bağlantıları, futbolun usta isimleriyle güne dair analizler, güncel haberler ve daha fazlası. Futbola dair her şey bu programda. Ters Köşe. Ters Köşe. Radyo
1: Spor. Hocam, bu diyetisyenle ilgili şöyle bir bilgi geldi bana. Tabii bilmem doğru mu değil mi? İddia tabii ki bu. Yani futbolcudan isteğine göre veriyormuş yiyeceklerini, içeceklerini.
2: Evet.
1: Kimi patates çok seviyorsa patates yazıyor, atıyorum. Ne bir bilmem neyse şey falan filan diye. Ozyek döneminde ben bir gün ilk geldiği zaman kulübün yemekhanesinde bir baktım, Ozyek masaların üzerindeki içecekleri topluyordu. Neden diye sordum. Evet. Gazlı içecek futbolcu içemez. Yasak demişti o zaman. Ki yıllar önceki hikaye bu. En az 20 sene önceki hikaye. Ben demin ne dedim? Cumartesi yapabilirsin ama 5-7-9 yap dedim. Bunu yapabilirler. Aynı saate iki takım maçının verilmesinin yanlış olduğunu söyledim. Sen şimdi dünya kadar para veriyorsun bütün maçları izlemek için. E şimdi ne yapacaksın? 5'te 2 tane maç var. Devamlı zapping mi yapacaksın? Bir alt kanal, bir üst kanal, bir alt kanal, bir üst kanal mı yapacaksın? Bunu düşünün dedim. Doğru mu? Doğru mu? Doğru.
0: Ters Köşe. Aygün Özipek'le Ters Köşe hafta içi her gün saat 10'da Radyo Spor'da. Aygün Özipek'le Ters Köşe. Ters Köşe.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.

0: Maç Merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Deniz Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Yaklaşık bir 45 dakikam var bugünü bitirmeye. Mesajlarınızı 0538 052 1487'den ulaştırabilirsiniz. Dinleyicimiz demiş ki önümüzdeki sene Kayseri Spor ve Bursa Spor'u Süper Lig'de görür müyüz? Ben göreceğimizi düşünüyorum. Sene başında iki favorimdi. İkisi de şu ana kadar iyi gidiyor diyelim. Kolay gelsin demiş dinleyicimiz. Simav'dan Mustafa Bey. Trabzonspor'un tek alacağı büyük oyuncu Salah olsaydı yeterdi. Diğer transferlerin hepsi genç olarak toplayacaktı. Salah abilik yapardı 2-3 yıl. Bizimkiler bol keseden yaşlı oyuncuları doldurdular diyor. Vallahi ben yine aynı noktadayım. Yani Salah tabii ki önemli bir transfer. Gelmesi çok çok önemli, değerli ama o yapıyı bozmayacaktı Trabzonspor. Sevgili Hasan abi yayınlar Caner Bey demiş. Hasan Koyuncu'ya da selamlar, sevgiler, iyi yolculuklar. Sevgili Levent abi ne demiş? Caner Bey iyi akşamlar. Balıktan yeni geldim demiş. Radyoyu açtım ve seni dinliyorum demiş. Peki afiyet olsun abi. Güzel kupon Tun maçından gitti. İyi mi? Demiş. Galatasaray bu gruptan çıkamaz. Kimse hayal kurmasın. 5 ve 6 puan toplar. Ya ben 10 puan falan toplayacağını düşünüyorum. Yani inşallah çıkar tabii ki. Yani 10 puan bekliyorum Galatasaray'dan. İç sahada etkili bir oyun bekliyorum ama burada mevzu Galatasaray'ın gruptan çıkıp çıkmaması değil. Sevgili Ali Cemal, o yüzden aynı fikirde olmadım. Yani saha içinde yapılan doğruları, yanlışları da eleştirmek lazım. Sevgili Ali buralarda çok yok. Sürekli övgü, övelim diyor Galatasaray ama öyle bir durum yok. Yani yanlışa yanlış demek lazım. Burada Okan Hoca'nın yıllara dayanan, hani Galatasaray'ın deplasmanda puan alamama kötü sonuçlarına neden çare bulamadığını bu kadroya rağmen konuşmak lazım. Onu söylemeye çalışıyorum. Yoksa ben gruptan, yani ilk 24'e girme ihtimali yüksek görüyorum Galatasaray'ın. Dediğim gibi içeride kazandığı maçlarla beraber, ki var içeride, çok rahat demeyeyim ama kazanacağı maçlar var. Ya da kazanma ihtimali yüksek maçlar var. Deplasmanda puan alması gerekiyor ama Galatasaray'ın. Yani bu gruptan, ya da işte ilk 24'e bu gruptan demeyeyim de ligde ilk 24 arasında yer alması için deplasmanda puan alması gerekiyor. İşte Okan Hoca'nın buraları iyi okuması gerekiyor. Sayın Okan Buruk'un. Bize bunları anlatması gerekiyor. Neden alamadığını anlatması gerekiyor. Sadece hakeme bağlamamak lazım. Yani yine söylüyorum. Barış Alper'den santrafor olarak medet umuyorsa Okan Hoca, o zaman bunu da eleştirmek lazım. Sevgili Ali. Tabii sizin fikriniz sevgili Levent abi, saygı duyuyorum. İşler iyiyken eleştirmek lazım. Yanlış bir tabir. Galatasaray yıl boyunca 5-4-5 maç kötü sonuç alıyor. Hadi bakalım. İyiyken eleştirilirse geri kalan maçlarda eleştiriliyor. Bu sefer siz sadece kötüyken eleştirin efendim demiş. İyi ise iyidir. Eleştirmekten korkmayın. Ölmezsiniz demiş. Rahat olun. Yo, ben eleştiriyorum zaten, hani kötüye kötü diyorum, iyiye de iyi diyorum, size de tavsiye ediyorum yani sevgili Ali Bey. İyi yayınlar Caner Bey. 3 gol attığımız maçtan sonra bile hakem hataları varsa biz bu ligi nasıl bitireceğiz? Hakem baraj kurduruyor, 12 metre itiraz ediyoruz abi. Orkun kaptan, sarı kart, hakemler kötü sadece bize mi demiş. Okan Hoca isyan ediyor Avrupa maçında. Sen Türkiye'de bu tarz maçları az oynuyorsun demiş sevgili Serkan. Yani dünkü barajı gerçekten anlayamadım. İki takıma da yaptı. Yani hakemin adım, yani çok da böyle aşırı uzun boylu bir hakem de değil ki. Diyeceğim ki adımları çok büyük ama 9-15'ten uzaktı. Daha uzaktı baraj. Ve isyan, yani isyan demeyeyim ama itiraz etti oyuncular. Orkun sarı kart gördü. Çerne itiraz etti. O görmedi. Diğer Erzurumspor'da aynı şekilde itirazlar vardı. İlginç. Hakemin neden bu kadar barajı uzak kurdurduğunu çok anlayamadım. Gürcan Hoca dün ki çok umutlu olduğum bir hakemdi ama dün VAR'la beraber iyi bir maç yönetmediklerini düşünüyorum. Hata yaptıklarını düşünüyorum daha doğrusu. Caner Bey iç sahada Osimhen olmazsa Feyenoord'u yeneceklerine bile şüphem var demiş sevgili Levent abi. Bilmiyorum. Ben iç sahada Galatasaray'ın etkili bir oyun olduğunu düşünüyorum ve kazanacakları maçlar, kazanacağı maçlar da olduğunu düşünüyorum. Yani buradan bir şekilde evet zor bir şey nedir o? Grup mu diyeyim artık? Zor takımlar var. Haliyle her maçta puan almak lazım, almaya çalışmak lazım. Kolay işler değil tabii ki. Şimdi Barcelona mücadelesi var. Hani bilmiyorum buraya kaç yazmak lazım. Evet bu Vallecano Madrid maçında gol olmamak için her şey oluyor. Yine direkten dönen bir top. Artı 6 oynadık. Olmuyor. Barcelona maçı var. Sonrasında deplasmanda Lille maçı. Kolay bir maç değil. Lille bu hafta deplasmanda Çek temsilcisini mağlup etmeyi başardı. 10 kişi kalmışlardı. Yani Çek Slavia Prag'dı yanlış hatırlamıyorsam. 3-2 mağlup ettiler. 90. dakikada 2-1 geride idiler. Sonrasında skoru değiştirdiler. Sonrasında içeride Stuttgart ve Aston Villa maçı var. Yani Galatasaray'ın hani Barcelona'ya hadi 0 yazdım. İnşallah 3 olur ama hadi 0 yazdım. Lille deplasmanı en kötü 1 puan olması gerekiyor. En kötü. Aslında bunu söylemeye çalışıyorum. İşte sevgili Ali'ye de bunu anlatmaya çalışıyorum. Çok anlaşamadığımız nokta bu. Ayaka deplasmanı içeride Stuttgart ve Aston Villa maçlarında hani olmazsa olmaz 6 puan almak lazım. Değil mi? Evet. Ayaka deplasmanı var. Bunu 9 yapmak lazım. Ya da işte 1 yapmak lazım. Onu 1 Feyenoord maçında 3 puan alıp en kötü ihtimalle 10 puanla bu gruptan ya da bu şeyden çıkmak lazım. Yani Lille maçı deplasmanda 1 puan ben yazıyorum. İçeride olabilecek bir kaza kurşununa karşı ya da bir kazaya karşı da AYK deplasmanında Galatasaray'ın yine minimum 1 ve 3 puan ekseninde gitmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden 10 ben yazıyorum. Her halükarda sene daha doğrusu kurallar çekildiği zaman da minimum 10 yazmıştım. Hala aynı noktadayım. Bence Sporting karşısında avantajı eline almıştı ama işte orada skoru koruyabilmesi gerekiyordu. Temsilcimizin olmadı. Eleştirim de biraz bu yönde aslında. Sevgili Ali ile anlaşamadığımız nokta burası. Evet, bir türlü anlaşamıyoruz. Bakalım. Şöyle. Neler var? Bu arada Madrid Vallecano maçını da takip ediyorum. 3-0. Üst üste pozisyonlar Vallecano'dan ama değerlendiremediler. Az önce Madrid Mbappe ile kaçırdı. Yani 4'ü kaçırdı. Bakalım. İlk yarıda rahat bir futbol, iyi bir sonuç vardı ama ikinci yarıda devam edecek mi skorlar ya da goller gelir mi beraber göreceğiz. İyi bir kadrosu var Real Madrid'in. Umarım 6 yaparlar, üzmezler bugün beni. Abi Okan Hoca'nın sürekli hakemlerle polemik yaşaması ve ana odağının hakemler olması ilk başta kendisine zarar vermiyor mu? Hep antipatik hale geliyor. Hem de kendisini gerçekten analiz etmesini engelliyor. Yani Avrupa maçında çok hakemlerle alakalı hani orayı öyle değerlendirdi ama dediğim gibi biraz da oyunu değerlendirse daha iyi olurdu. Neden? İlk 30 dakika bu kadar üstün oynayıp sonrasında oynayamadığımızı bir şekilde anlatması gerekiyordu futbol severlere. Neyi yanlış yaptık? Nerede yanlış yaptık? Oyuncu değişikleri doğru muydu? Yani olabilir, bazen onları da Evet, bu arada Vallecano 3-1'e getirdi. Bir hata. Jose Mourinho futbolu ikinci yarı. Çıkmayın çocuklar. 3-0 yeter bize dedi ama Vallecano yetmez bize dedi ve golü atmayı başardılar. Hadi bakalım, az önce direkten dönmüşler topları. Şimdi 3-1'e getirdiler. Neden olmaz? Hani 3-3 falan olsa ne güzel olur değil mi? Hem Madrid puan kaybeder, hem biz artı 6'dan 2 gole ihtiyacımız var. 4-4,5 orandı herhalde. Güzel bir orandı. Denedik. Bakalım, umarım başarılı olur. Evet, bu arada Fenerbahçe tabii Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında hani konuşmadık ama iyi bir futbol oynadı. Ben beğendim açıkçası. Tabii İsmail Hoca'nın istifası, hani orada oynanan oyunu, işte alınan skoru, 18 yıl sonra gidilen Şampiyonlar Ligi'nde alınan puanı çok konuşturmadı. O da biraz ilginç. Hani maçtan sonra, maçtan çıkıyorsunuz. Maç 1-1. Roma'yı elinizden kaçırmışsınız. Yani galibiyet alabileceğiniz bir mücadele. Yani keyifle evinize gidiyorsunuz. Aa, eve bir gidiyorsunuz. Hocanız istifa etmiş. O da garip bir durumdu gerçekten. Yani İsmail Hoca'yı çok anlayamadım. Yanlış bir yorum yapmayayım ama hem kararını eleştiriyorum, istifa etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu yapacaksa da yönetimle konuşup belki bir gün sonra, belki 2 gün sonra, belki ne bileyim daha farklı bir süreçte bu kararı alabilirdi. Hani işler iyiyken hadi ben bir istifa edeyim olmaz. Yine söylüyorum, yani siz zaten bu görevi, buradaki riskleri, buradaki zorluğu görerek, bilerek geldiniz bu göreve. Ben niye geldiniz diye sormuyorum. Sonuçta oradaki profesyoneller, oradaki yönetim kurulu, Sayın Başkan, Sayın Oğuz Çetin ya da Sayın Cihan Kamer, yani futboldan sorumlu yönetici, böyle bir karar vermişler. Saygı duyuyoruz. Size de saygımız sonsuz ama hani burası Fenerbahçe ise, siz Fenerbahçeli, en büyük Fenerbahçelilerden biriyseniz, yıllarca bu kulübün ekmeğini yediyseniz, o gemiyi terk etmemeniz gerekiyor. Yani bir de iyi bir maçtan sonra hani bu gemiyi en azından konuşup, neyse artık olabilir. Yani illa da sizde bir ömür boyu devam edecek diye bir kural yok. Olabilir. Yapamayabilirsiniz. Yapmak istemeyebilirsiniz. Zorlanabilirsiniz. Hepsine saygı duyuyorum. Saygım sonsuz. Bunların hepsi olabilir ama bunu biraz daha güzel bir şekilde belki olması gerekiyordu bence. Evet, bu arada Vallecano ne goller kaçırıyor. Yani maç 3-0'dı. Sanki bir anda her şey tersine döndü. İnanılmaz. Madrid karşısında tek kaleye yakın bir futbol oynuyor Vallecano. 3-1'e getirdiler. Umarım skoru değiştirirler. Çok doğru bulmadım. Sonraki süreç nasıl yönetilecek onu da bilmiyorum. Yani hoca şu anda görevinin başında. Acaba bir Sayın Fatih Tekke sürecini tekrar mı yaşayacak Fenerbahçe? Sayın Başkan diyor ki ben olduğum sürece burada, işler kötü giderse ısrarla devam mı edecek? O da ayrı bir konu. Ve niye? Hani mutlak başarının esas alındığı bir sezonda, hani olmazsa olmaz Sayın İsmail Kartal mı, Fenerbahçe üzerinde söylüyorum. Bu da açıkçası benim için soru işareti. Başka bir planlama olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Dünyanın sonu değil. Galatasaray içerideki maçlardan 9 puan çıkartır. İlla da ne demiş? Lille ya da AYK'dan birinden en kötü 1 puan çıkartır. Galatasaray'ın ilk 11'ine sağda Singo, Lemina, Osimhen ve Leao eklenince taş gibi takım olur demiş. Barcelona'yı rahat bir oyunda geçeriz biz. Siz müsterih olun. Peki. Bunu hatırlatayım mı? Diyeceğim, sonra diyeceksin ki abi Galatasaray'ın yenilmesini mi istiyorsun? Hayır, öyle bir şeyim yok ama bunu hatırlatayım mı sevgili Ali Cemal sana? Rahat bir oyunla yeniriz dediğin için söylüyorum. İnşallah bu arada Barcelona'yı yener Galatasaray. Ama zor maç tabii yani. Bu kadar formda bir Barcelona'ya karşı rahat yeniriz falan. Biraz zor. Canan kardeşim hoş geldin. Sefalar getirdin artık. Geldin çok şükür. Kendini özlettin Canan kardeşim. Bu arada Ne demiş? Trabzonspor'un halleri ne olacak? Küçük bir hatırlatma, açıklama yaparsan sevinirim. Almanya'dan sevgili Yaşar abi. Valla Trabzonspor'un halinden ziyade Trabzonspor'un sevgili Yaşar abi önce bir teknik direktöre karar vermesi gerekiyor. Bundan sonraki süreçte nasıl devam edecek? Sayın Hüseyin Hoca ile olmayacak gibi gözüküyor. Hüseyin'cim Şirli. Bu durumda kim gelecek? Ne zaman gelecek? Nasıl gelecek? Önümüzdeki hafta derbi var. Haliyle sonraki hafta Karadeniz derbisi var. Sonra yine bir ya da hani Trabzon maçlarına derbi demeyin diyorlar. Yine büyük bir mücadele var. Beşiktaş'la oynayacak. Sonra Rize'ye gidecek. Yani 4 hafta gerçekten zorlu maçlar var Trabzonspor'un. Burada alınacak kötü skorlar bir anda Trabzonspor'u, hatta sezonu tamamen sezonundan, yani sezonun havlu atabilir. Sevgili Yaşar abi, o yüzden Sayın Başkan'ın bir an önce karar vermesi gerekiyor. Her kim olacaksa Trabzonspor'un teknik direktörü bir an önce karar verip göreve başlaması gerekiyor. Çünkü orada işler yolunda gitmiyor. Takımın ne oynadığını çok anlayamıyorsunuz. Ben anlamadım bugün kim nerede ne oynuyor. Hani bireysel olarak bir şeyler yapmaya çalışan oyuncular var. Az önce de bahsettim. 4 hücumcunun sadece bir isabetli şutu var. Sanırım 6 şut atmışlar zaten toplam. Nasıl olacak? Hani Ozan mı gol atacak? Nivo mu gelip gol atacak? Savic mi gelip gol atacak? Duran topları iyi kullanmıyorsunuz. Bir Muçi gidiyor, bir Salah gidiyor. Trabzonspor'un duran topunu kim kullanıyor? Hangisi birinci duran top kullanan oyuncu? Çok fazla dediğim gibi belli değil. Bu arada Real Madrid geliyor. Atamadılar. Artı 6 dedik. Hadi 3-2 olsun. Biraz heyecan gelsin. Güzel de bir heyecan olur. Bakalım olacak mı? Dakika 57. Bayağı da zaman var. Trabzonspor'un zamana ihtiyacı var ama zamandan ziyade önce teknik direktöre ihtiyacı var. Sevgili Yaşar abi, bu teknik direktörün bir an önce açıklanmaya da ihtiyacı var. Galatasaray 6 puanla çıkamaz gruptan. Geçen sezon bile ucu ucuna 9 puanla çıkabilmişti demiş sevgili Mehmet. O da Galatasaray'ın yeteri kadar puan

söyledim. Çünkü deplasmanda Galatasaray sonuç alamıyor, bir şekilde alamıyor. Bu nasıl düzelecek onu bilmiyorum. Sayın Okan Buruk'un düzeltmesi gerekiyor. Bir şey var şimdi aslında onu aktarmaya çalışıyorum ama bulamadım. Evet, genelde bağlantı aslında resme bakacaktım ama neyse bulamadım. Okan Hoca dönemindeki Avrupa karnesine bakmaya çalışıyorum. Evet, buradan bakarız diye tahmin ediyorum. Şöyle bu resmi büyütürsek herhalde bulacağız diye tahmin ediyorum. Yani çok başarılı değil, özellikle deplasman performansı çok iç açıcı değil Okan Hoca döneminde. Bu da aslında taraftarı endişelendiren ana unsurlardan birisi. Burada çünkü daha fazlası bekleniyor. Hani şu kadronun daha fazla yapabilirliği var çünkü. Evet, Liverpool karşısında geçen sene 4-0, AZ Alkmaar deplasmanı 1-1. Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında deplasmanda 3-2. Rigas Skola deplasmanı 2-2. City 2-0 deplasmanda. Sparta Prag 4-1. Monaco deplasman 1-0. Kopenhag deplasmanı 1-0. Ajax deplasmanda kazanmıştı. Bayern Münih deplasmanı 2-1. Frankfurt deplasmanı 5-1. United deplasmanda kazanmıştı ve AZ Alkmaar deplasmanı yine 4-1 deplasman. Ajax da daha önce 2021-22'de 2-1'lik deplasmanda mağlubiyet vardı. Yani şu anda aklıma gelenler, hatırladığım bunlar. Gördüğünüz gibi aslında deplasmanda gayet de başarısız bir görüntü var Okan Hoca döneminde. Hani bunun neyini savunuyorum ben sevgili Ali Cemal, anlayamadım. Başarılı diyeyim, çok anlayamadım. Yamal Rams Park'ta o istatistiklerin altında adını bile unutur. Islık çala çala yeneceğiz demiş Barcelona'yı. Buradayız efendim. Umarım bu akşam yayında olursunuz. Valla inşallah Galatasaray Barcelona'yı yensin. Senden daha fazla sevineceğim, ona eminim, ama ya da en az senin kadar sevinirim eminim, ama umarım öyle bir şey olur. Zor ama o kadar. Ben şey konuşamıyorum yani, rakip Barcelona olunca o kadar net konuşamıyorum, çok rahat kazanır falan diyemiyorum. Galatasaray kazanır da diyemiyorum çünkü dünyanın şu anda en böyle değişik futbol oynayan takımlarından birisi, çok da kolay gözükmüyor. Ya olursa da büyük başarı olur, onu söyleyeyim, ekstra bir puan olur. Çünkü hani beklenti belki o mücadelede Galatasaray'ın puan kaybetmesi, bu taraftan da baktığın zaman artı bir şey olur. Abi, Salah konusunda sana katılıyorum. Trabzonspor yönetiminin vaat ettiği yeni yapılanmaya aykırı olduğu gibi. Bir de Trabzonspor Salah geldiğinden beri tüm takım Salah'a top atma derdinde. Salah Süpermen değil ki. Salah çok iyi niyetli ama Trabzonspor takım oyunu bitti maalesef demiş. Evet, aslında gelmeden önce benim eleştirim de bu yöndeydi. Hatta bu konuda eleştiren dinleyicilerimiz de oldu ya efendim. Hani Beşiktaş'a gelirken adama süper diyorsunuz, Trabzon'a geleceğini gördükten sonra ya gelmesin daha iyi falan diyorsunuz. Aslında benim derdim tam da şu anda senin söylediğin ya da sizin söylediğiniz şey. Yani Trabzonspor'un farklı bir yapılanması var, farklı bir oyunu var. Haliyle hani bu yapıya zarar verebilir endişesi vardı. Yoksa hani Salah'la benim nasıl bir derdim olabilir? Zaten adam dünyada başarmadı, istatistik yok neredeyse. Hani Salah kötü, Salah onu yapmadı, bunu yapmadı. Bu arada Bayakano neler kaçırıyor ya. Yani görmeniz lazım. Artı 6 oynadığımız maçta muhtemelen gol kaçırma rekoru kırıyor Bayakano. 3-2 olsa mücadele belki farklı bir nokta olacak ama olmuyor, olmuyor. Kaçtıkça kaçıyor. Eğer bu maçta puan kaybederse gerçekten çok gülerim yani. Real Madrid puan kaybederse şunun için gülerim. 3-0 ilk yarıda, belki 6-7-0 yapacakları mücadelede ikinci yarı bu kadar pozisyon verdiler. Courtois'un neredeyse maçın yıldızı olabilecek bir seviyeye getirdiler. Barça ıslık çala çala demiş. Çok rahat bir galibiyet alır sevgili Mehmet.

0: Yani inşallah olmaz tabii ki. Ülke puanına ihtiyacımız var. Temsilcimiz kendi sahasında kazanır. Biz de mutlu oluruz. Galatasaray taraftarı mutlu olur. Biz futbolsever olarak mutlu oluruz. Ben Avrupa'da tüm takımlarımızı destekliyorum ama hani Barcelona'yı da öyle rahat yeniriz falan gibi iddialı sözler çok doğru yaklaşımlar değil bence. Yani Barcelona'yı yemek Avrupa'da konuşulur. O yüzden hani biz konuşulmasını isteriz Galatasaray'ın iyi bir şekilde. En azından ben öyle isterim. Onu söyleyeyim. Ama hani çok kolay bir mücadele falan olduğunu düşünmüyorum. Olacağını da düşünmüyorum. Çok zor bir mücadele. Bu maçtan alınacak bir puan değerlidir. Öyle bakmak lazım. Evet, 15 mücadele sevgili Ali Cemal. 15 mücadele deplasmanda. 10 mağlubiyet, 3 beraberlik, 2 galibiyet. Hani buna başarı diyorsan Okan Hoca'nın deplasmandaki performansına, o zaman hani başarı kriterlerimiz çok farklı. Sizinle ortak bir noktada buluşamayız. Bunun eleştirilmesi gerekiyor ve bu 10 15 mücadelenin 10'unu kaybeden Okan Hoca'nın hani bu mağlubiyetlerle alakalı bir artık analiz yapmasını ve bize de anlatmasını istiyorum ben. Aslında söylemeye çalıştığım şey bu. Hani içlerinde Kopenhag var, işte Bayern Münih'i tamam anlayabiliriz. Deplasmanda 2-1, Sparta Prag 4-1 mağlubiyet, Rigas 2-2, Alkmaar 1-1, Molde 2-2, Ajax deplasmanı 2-0 yenilmiş. AZ Alkmaar'a 4-1 yenilmiş aynı sezon içinde. Frankfurt'a 5-1, Monaco 1-0, City 2-0, Juventus 3-2, Liverpool 4-0 üzerine Sporting Lisbon. Bu arada 16. maç oldu değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 16 mücadelede 11 mağlubiyet, 3 beraberlik, 2 galibiyet. Yani hala buradan efendim Galatasaray iyi oynuyor Avrupa'da, deplasmanda demek biraz iyimser bir tablo olur diye düşünüyorum. Öyle olduğunu da düşünüyorum. Bu arada maçtan sonra İlhan Hoca'nın da, İlhan Palut'un Üngür Üngür ağladığını da gördüm. Onu da kolay gelsin diyelim. Gerçekten iyi bir teknik direktör ve çok zor günler yaşıyor. 5 mücadelede ilk kez 3 puan aldı ama hani oynadığı 4 mücadelede 4 mağlubiyet, belki de bütün kariyeri boyunca çok rastlamadığı bir durum. Üzerine maçı kazanınca da büyük bir mutluluk yaşadı ve taraftarına gitti. Gözyaşlarına da engel olamadı. İlhan Palut, ona da şimdiden kolay gelsin diyelim. İyi bir hoca ve fakat zor günler yaşadığını söylemiştim. Bugün eğer mağlup olsaydı görevden alınabilirdi. Öyle bir zor mücadele. En azından bir nefes aldı İlhan Palut diyelim. Evet, skorlara bir bakalım. İngiltere'de Arsenal deplasmanda Sunderland karşısında 1-0 önde. Real Madrid 3-1 önde Vallecano karşısında. Atalanta kendi sahasında Cagliari önünde 2-1 geride. Fransa Lig 1'de Auxerre Nice karşısında 1-0 önde dakika 86. Le Havre Angers maçı 0-0 devam ediyor. Paris FC Lyon maçı 0-0. Lorient Toulouse maçı da 2-2 devam ediyor dakika 86. Cambuur Neklimecen mücadelesinde Cambuur'un 2-0 üstünlüğü var kendi sahasında. Hemen şöyle bir Belçika'ya gidelim. Union Saint 3-0 önde Lommel karşısında ve Leuven'de Circle Bruges karşısında 1-0 önde. İspanya 2'de Andorra düzeltiyorum. Almeria deplasmanda Cordoba karşısında 2-0 mücadeleyi önde götürüyor sevgili dinleyiciler. Evet, Real Madrid maçında gözüm orada gelecek. Goller ama ikinci yarı dediğim gibi Jose Mourinho vitesi düşürtün. Gol falan beklemiyorum sizden demiş. Belli ki neredeyse üretkenlikten aşırı uzak bir Real Madrid izledik. İkinci yarının tamamında oynayan Vallecano'ydu ama golü atan da Vallecano'ydu. Real Madrid'in kötü bir görüntüsü vardı. Bilmiyorum kalan dakikalarda iki gol daha olur mu ama bizim artı 6'yı yerlerse gerçekten çok sinir olacağım diyelim. Yarın Süper Lig'de hemen yarına da bir bakalım. Hangi maçlar var? Süper Lig'de gündüz kuşağında Gençlerbirliği Kasımpaşa'ya konuk ediyor. Bugün söylemiştim bu maç özelinde. Hani daha doğrusu değerlendirme yaparken Gençlerbirliği'nin artık maç kazanması gerekiyor. İlk 2 hafta 6 puan, sonrasında 1 puan. Hani o ilk 2 hafta içinde elde ettikleri o krediyi tüketmemeleri gerekiyor. İlk 5. hafta itibariyle, yani yarın kazanırlarsa, hani beraberlik de bence kötü bir sonuç değil ama mutlaka puan alması gerekiyor kendi sahasında. Kazanırsa tabii şahane olur, onu söyleyeyim. 10 puana çıkacaklar ve önemli bir puan olacak diyelim. Şu Vallecano Madrid maçında nasıl goller olmuyor? Gerçekten inanılır gibi değil. Yine kaçırdı Vallecano. Saat 20'de Ahmet Spor Kulübü Başakşehir Futbol Kulübü mücadelesi var. O da güzel bir mücadele olacak gibi gözüküyor ve Galatasaray kendi sahasında Kocaeli Spor'u konuk edecek. Yine saat 20'de olacak bu mücadelede. O da keyifli bir maça benziyor. Galatasaray 10 puanda, Kocaeli Spor 9 puanda. Şu anda Beşiktaş 12 puanda, ligde zirvede gözüküyor ama tabii bir maçı eksik Galatasaray ve Kocaeli Spor'un. Yarın Kocaeli Spor kazanırsa Kocaeli Spor 12 puana çıkmış olacak. Galatasaray kazanırsa 13 puana çıkmış olacak ve zirvede tek başına yer alacak sarı kırmızılı takım haftayı lider kapatmayı garantileyecek. Şöyle bakıyorum, evet 4 maç olan kimler var? Evet, yani Kocaeli Spor'un yarın kazanırsa ligin zirvesinde Beşiktaş'ta paylaşma gibi bir durumu var. Galatasaray kazanırsa 5 mücadele sonunda 4 galibiyette, bir de beraberlikle beraber 12 puana çıkmış olacak. 13 puana çıkmış olacak ve Beşiktaş'ın da önüne geçmiş olacak. Bakalım nasıl bir mücadele olacak, biz de hep beraber o maçı yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Şöyle bakıyorum, İngiltere'de Manchester derbisi var. United City karşılaşması var. Çok keyifli maç olacak gibi gözüküyor. Bugün Chelsea'nin puan kaybetmesiyle beraber orada tabii eğer City kazanırsa puanını 12'ye çıkarmış olacak. Gerçi Arsenal şu anda kazanıyor, kazanırsa 4'te 4 yapacaklar ve 12 puanla zirvede yer alacaklar. City kazanırsa onlar da yine 12 puanda yer alacaklar ki en kötü 1-0 kazansalar Arsenal'le aynı avaraja sahip olacaklar ve zirveyi paylaşacaklar. United 4 puanda kazanırsa 7 puana çıkacak. Onlar da takibi sürdürecek. Yine gündüz kuşağında yarın 17'de Levante Barcelona mücadelesi var. Keyifli maç olur diye düşünüyorum. Güzel maç bu. Evet, Arda oyuna dahil olacak 71. dakikada. Hadi bakalım, inşallah gol veya asistler yapar Arda Güler. Diomande'nin yerine oyuna dahil oldu. Bence çok daha iyi oyuncu Arda Diomande'ye göre ama yapacak bir şey yok. İyi para verip aldılar. Leipzig'ten sanırım 120 milyon euro gibi bir para verdiler. Haliyle oynatmak istiyorlar. Diomande'yi daha fazla oynatmak istiyorlar. Bugün de Arda 71. dakikada oyuna dahil oldu. Şöyle bir bakıyorum hangi maçlar var. Yine güzel maçlara bakıyorum. Evet, Almanya'da Elversberg Bayern Münih ile mücadele edecek. Burada şöyle bir durum var. Elversberg 3 hafta itibariyle, 2 haftada 2'de 2 yaptılar. 6 puanla başladılar. Bayern Münih ilk mağlubiyetini, pardon, ilk beraberliğini geçen hafta aldı. Mağlubiyet demeyelim. Schalke deplasmanında berabere kaldılar. Freiburg 3'te 3 yaptı. Yine Dortmund 3'te 3 de başladı. Yani 9 puanla başladı. Augsburg 7 puanla onların beraberliği var. Elversberg eğer yarın Bayern Münih'i yenerse 9 puanla ligi Freiburg ve Dortmund'la beraber 9 puanda zirvede tamamlayacaklar hafta itibariyle. O da güzel bir mücadele. O maçı da yine konuşuruz yarın. Şöyle bakıyorum, Hollanda'da çok fazla bir şey yok konuşacak. Belçika'ya bir bakalım. Orada güzel Genk mücadelesi var. Keyifli bir maç olabilir o maç. Ha, ne oldu? Tchouaméni yerde kaldı. 3 dakika kalkmaz artık. Evet, yarın da böyle bir program var. Yarın gündüz yine buralarda olacağız. Sevgili Ozan ve Burak da beraber. Artık yavaş yavaş yayını kapatacağım ben. Sevgili Ali abi ne demiş? Ona da bir sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Ali Sürek İstanbul'da. Selamlar, iyi yayınlar Caner kardeşim. Hoş geldin. İsmail Hoca'ya yapılan hareketi kınıyorum. Evet, ben de tasvip etmiyorum. Ben de İsmail Hoca'nın Fenerbahçe'nin çok devam edeceğini düşünmüyorum demiş. Ama bu hareket nedir ya demiş. Çok kabul edilemez. Yani aynı şeyi düşünüyoruz. Ben de kesinlikle doğru bulmuyorum. Ne olursa olsun sonuçlardan bağımsız olarak söylüyorum. Oyundan bağımsız olarak söylüyorum. Fenerbahçe teknik direktörü o göreve layık görülmüş. Orada şu anda kendisi Fenerbahçe, hem iyi bir Fenerbahçeli. Yıllarca o kulüpte forma giymiş. Daha önce çalışmış. Hayatı Fenerbahçe'de geçen bir beyefendi, bir insan. Siz Fenerbahçelisiniz değil mi? Stada gelmişsiniz ve teknik direktörünüze su atıyorsunuz. Yani bunu çok kabul etmek mümkün değil. Bunu zaten idari işlem yapıldı ya da hukuki bir süreç başlatıldı ama ne olursa olsun ya, tahammül edemiyorsanız gidip izlemeyin, oturun evinizde izleyin yani mümkünse. Bütün takım taraftarlarına söylüyorum. Başarıya, başarısızlığa, saha içinde yapılana, yapılmayana doğru bulup bulmadığınızı eğer tahammül edemiyorsanız o zaman izlemeyin gerçekten. Oturun evinizde izleyin mümkünse. Yani kendi teknik direktörünüze su şişe sıfırlatmak nedir ya? Ne oluyor mesela? Elinize ne geçiyor? Neyi değiştirebiliyorsunuz? Yani bunu attınız. Evet, attınız. Ne oldu yani? Ülke sizin mi konuştu yani? Çok önemli bir şey mi yaptınız yani mesela? Önemli bir şey mi başardınız? Bence doğru değil. Yapmayın yani. Avrupa'da bu hafta gördük. 3-4 majör takım harici deplasmana galip gelebilen hangi takım var ki, kırmızı kartlar olmasa Lille ve Real Betis de yeniliyordu. Tamam sevgili Ali Cemal, sensin diyeyim. Sen savunmaya devam et. Okan Hoca'nın 16 mücadelede 11 mağlubiyet almasını normal karşıla diyelim. Ben normal karşılamayan ve eleştiri yapan kısımdayım. Zaten benim de işim bu. Eleştiri yapmak, gördüğüm olumlu ya da olumlu bir şey varsa övmek, olumsuz bir şey varsa da bunu eleştirmek. Bu benim işim. Teşekkür ederim anlayışın için. Sen normal karşılayabilirsin ama ben böyle bir istatistiği normal karşılamıyorum ve başarısızlık olarak görüyorum diyelim. Ve umarım da tez zamanda Okan Hoca bu başarısızlığını düzeltmek için alternatif bir oyun planı hazırlar. Bu oyun planını saha için uygular. Galatasaray Avrupa'dan önemli puanlar alır döner. Önemli galibiyetler alıp döner ya da beraberlikler, neyse artık ihtiyacı neyse o ölçüde söylüyorum diyelim. Evet, ben bitiriyorum sevgili dinleyiciler. Yarın saat 12'de sevgili Ozan ve Burak'ta maç merkezi diye bahse gireriz programı. Saat 19'da da yine maç merkeziyle karşınızda olacağım. Herkese, ailesiyle, sevdikleriyle beraber güzel bir gece temenni ediyorum. Hoşça kalın.
1: Maç merkezi sona erdi.